0: biz bu işi kıvıramıyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik diye zafer naraları atıyorduk. Burada aylarca televizyon reklamları, YouTube videoları izledik. Milli takıma bakın abi, 4 oyuncudan 3'ü gurbetçi, biz yetiştirmemişiz ki. Tamam, güzel, mutluyuz ama çarklar dönmüyor. Buna uyanalım. Geçici mutluluklarla, geçici heveslerle bazı şeyleri göz ardı ediyoruz. Velhasıl söylemek istediğim bu. Bakalım bakalım bakalım. Eskiden plansızlıktan şikayet ederek şu an en azından sen ne yazmışsınız? 200 sene, 5 sene bir plan yapılmış federasyon tarafından ama şu an yine şikayet var. Başka ülkede yaşayamam. Ne yazmaya çalıştığınızda biraz devriklik var. Onu açabilirseniz sevinirim ya da düzeltebilirseniz. Aklı olan Galatasaraylı bugün Fenerbahçe'nin geçmesini ister. Şampiyonlar Ligi yıpranması UEFA'ya benzemez demiş. Bu da farklı bir perspektif. Hani Fatih Baker yazmış. Bugün bir Türk takımını desteklemeniz, Galatasaraylı olup Fenerbahçe'yi desteklemeniz mutluluk verici ama motivasyonunuz biraz ilginçmiş. Devam edelim. Burak Bey merhaba, iyi yayınlar. Bursa'dan Kemal ben. Federasyon yabancı kuralı ile yerli oyunculara önem verdikleri için uyguluyoruz argümanını sunuyor. Peki altyapıların durumu ortada, destekler ortada, suni çimler vesaire vesaire. Hangi takımlarımız kayda değer oyuncu çıkarttı altyapıdan veya oynatıyorlar? Eğitim sistemi gibi her sene yeni kurallar değişiyor. Yazık işte, güzel bir tahlil olmuş bu cümlede. Abi selam, İstanbul'dan Erdi ben, mutlu programlar diliyorum. Fenerbahçe'ye gönülden başarılar dilemek istiyorum ve mesajımı size bir şiirle bırakmak istiyorum. Top yuvarlak, sözleriniz güzel. Futbol sizinle ayrı bir özel. Sahada heyecan, mikrofonda yorum. Sizi dinlemek büyük bir gurur demiş. Çok teşekkür ediyorum bu edebi mesaj için Erdi'ye. Selamlar, sevgiler. Arada bekliyoruz. Seviyorum böyle edebi mesajları. Devam edelim, devam edelim. Yani durum bu. Sürekli bakın dün de oldu mesela, işte 2 gündür MHK ile alakalı konuştuk. Bugün bunu konuşuyoruz. Sistemle ilgili konuştuğumuzda aslında göze batan çok şey var ve istemsizce agresyon bir tık artıyor. En azından kendi açımdan söyleyeyim. Aslında en temizi ne biliyor musunuz? Yani en temizi ne biliyor musunuz? Yani hiçbir şeye çok fazla kafa patlatmayacaksın. Bu statüko diye bir şey vardır, bilir misiniz? Statüko. Mevcut sisteme ayak uydur. Kendi yoluna bak. Özetle. Statükocu olacaksın. Ya şey yapacaksın. Öyle mi gidiyor? Boş ver abi. Transfer konuşalım. Maç konuşalım. Şurada şu oldu. Burada bu oldu. Öyle olursa kafan da rahat oluyor. İşlerin de yürür. Bence bir mani olacağını düşünmüyorum. Ama böyle dediğim gibi biraz kafayı kaldırıp bir şeyleri sorgulamaya başladığında ciddi sıkıntı var. Ben kişilik olarak bunu hani şey olarak söylemiyorum. Sadece burada program futbol, spor gibi değil. Hayata karşı da böyle. Ben genel itibariyle bazı şeyleri irdeleyen bir insanım. Yoruyor da beni. Ama demek ki öyle olmamak lazım. Çünkü çok fazla şey göze batıyor. Çok fazla şey göze batıyor biraz irdelediğinde. Yani inşallah bir aklımızı başımıza alırız. Ne zaman olur, nasıl olur orasını tabii ki bilemiyorum ama bizim zor zannettiğimiz, şu an sürekli yapacağız yapacağız deyip başka yerlerden dolaştığımız şeylerin birçoğu aslında çok basit şeyler ve küçücük ülkeler. Bunu şey olarak söylemiyorum, hani övgü yergi olarak söylemiyorum. Yüz ölçümü olarak, nüfus olarak küçücük ülkelerin yaptığı şeyleri biz yapamıyoruz diyelim. Kısa bir reklamımız varmış, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim isterseniz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde devam edelim. Fenerbahçe Lyon maçından bahsediyorduk. Birazdan İsmail Kartal'ın maç önü basın toplantısı açıklamalarını aktaracağım. Mesajlarımız da bir yandan geliyor. Çok teşekkür ediyorum katılımınız, destekleriniz için. Sizin programda fikirlerinizi beyan etmeniz bence kıymetli bir şey. Bunu şeyden söylemiyorum bu arada, hani ne popülizm yapayım, kendimi sevdireyim gibi bir yerden de söylemiyorum. Ne de işte bir şekilde program doluyor diye de söylemiyorum. Bazen ben de keyif alıyorum. Dün mesela özlü sözler vesaire keyifli bir keyifli bir program oldu. Karşılaşma diyorum. Bakın yine devreler yanmaya başladı. Daha da 1,5 saat var. Allah sonumuzu hayretsin. Farklı fikirler görüyoruz işte. Bazen tartışma oluyor. Bazen farklı katılmadığım şeyler de oluyor ama bizim de hani dimağımız bir yere kadar eriyor. Ben de bir insanım. Çok hani futboldan herkes iyi anlıyor ülkemizde. O yüzden güzel oluyor. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Babamdan bir mesaj gelmiş. Fenerbahçelilerin haberdar bile olmadığı Euroleague maçlarında biz ekran karşısında Fenerbahçe'yi destekliyorduk. Her ikimiz de başka takımların taraftarıyken. Yani kendisi Galatasaraylı, ben de Beşiktaşlıyım mesela. Hakikaten öyle. Euroleague maçlarını senelerdir izleriz Fenerbahçe'nin. Daha Musti bebekti, bu sette ona bile izletiyorduk. Yani onun da kafası karıştı. Hangi takımı tuttuğunu bilmiyoruz şu anda. O yüzden herhalde. Bir de şey demiş. Acaba Asensio'nun sakatlığı İsmail Kartal'ın ilk 11 oynatmayacağı, belki sonradan oyuna girmek istemediği için psikolojik olarak uzamış olabilir mi? Sizin de belirttiğiniz gibi aslında 3-4 günde atlatabileceği bir sakatlık sanırım. İşte bunu düşünüyorum ya. Bir de ya Türk futbolu o kadar artık ilginç bir düzen ki güvenimizi her şeye kaybetmişiz. Bakın bunu şey kurum ya da işte yönetim bazında söylemiyorum. Teknik direktör bazında, oyuncu bazında. Her şeyde komple teorisi arıyoruz ve yani istemsizce oluyor işte. Hakikaten Asensio güvenini kaybetmiş olabilir mi hocayı? Kendini zorlamak mı istemiyor? Ya da hiçbir sıkıntı yok. Basına biz mi böyle acaba bir algı yaratmış olduk? Bilmiyorum yani. Devam edelim. Tuzla'dan Kadir Bozdemir. Ben bir Fenerbahçeliyim. Çok şükür şampiyon olsa da olmasa da hiç fark etmez inan. Beşiktaş'ın geçen haftaki serzenişlerine hak veriyorum. Ligin ilk haftası Fenerbahçe'nin çok net iki penaltısı olduğu halde çıkıp yöneticiler konuşurken Beşiktaş taraftarının bir kısmı gülüyordu. Şimdi de biz de mi gülelim yoksa bu yamcılarla hep birlikte olup gönderelim mi, kolay gelsin demiş. İkinci seçenek, gülenleri de kınıyorum. Ya mesela ilk hafta Gençlerbirliği maçında bir tanesinden bahsettiğim penaltının Mert Müldür havada ikiye büktüler, adam kolu bacağı kırılacaktı düştüğünde. Ya buna nasıl penaltı vermezsin Allah rızası için ya. Ya şu an sokakta o hareketi, havada Mert Müldür asılıyken oyuncunun yaptığı hareketi biri size yapsa çok az, en azından 2-3 ay girer yatar çıkar yani, öyle söyleyeyim. Şeye de yokum, bakın ben söyleyeyim, ben Fenerbahçe'yi de değilim, Galatasaray'la değilim. Fanatizmim olmadığı için erinmiyorum, Beşiktaşlıyım ben. Fenerbahçe'ye Mert Müldür'ün özellikle pozisyonu net penaltı. Suç ya. Risk arz ediyor çünkü. Kolu kırılabilir, bacağı kırılabilir. Ya bu sportmenlik dışı, tartışmaya açık bir şey değil. Gülenleri de kınıyorum. Bakın Beşiktaşlar güldü diyorsunuz. Beşiktaşlıyım. Gülenleri kınıyorum. Yani. Bence milli takım başına Arda Turan getirilmeli. Ben de mesela Galatasaray dönemi ne zaman biter bilmiyorum. Bunu yanlış anlamamanız açısından altını çizdim. Ben de Okan Buruk'u çok yakıştırıyorum. Bu yetenekli ve genç kadroda Okan Buruk'un ön alan baskılı oyunu bence faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ama Arda Turan da çok iyi gidiyor. Bakalım ilerleyen dönemde ciddi bir aday olacaktır oraya. İyi yayınlar. Ben Barlas'ın dedesi. Buradan torununuza selamlar öyleyse. Gözlerinden öpüyorum. TFF'nin başına Saffet Sancaklı. Tek çare. Olabilir. Sevgili Burak Bey, değerli rakibim Fenerbahçe taraftarı arkadaşıma el arttırarak destek olmak istiyorum. Ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Fatih Terim, milli takım teknik direktörü olarak Aykut Kocaman isterdim demiş Mustafa Demirkaya. Teknik direktör konusuna katılamadım ama Fatih Terim konusuna katılınabilir diyelim. Şimdi mesajlara döneceğim. Bir yandan mesajlar aksın, WhatsApp hattımızı da paylaşayım. İsmail Hoca'nın açıklamalarını bir paylaşayım sizlerle. 0538 052 1487 tekrar ediyorum, 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş, öneri ve mesajlarınızı bekliyorum. Hazırsanız bir İsmail Kartal'ın demeçlerine göz gezdirelim. İki takım da kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Biz de bu bilinçle buraya geldik. Yarın 90 dakika, belki de 120 dakika hiç kolay olmayacak. Son zamanlarda Fenerbahçe'nin Avrupa'da yükselişi var. Biz de bunu Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz demiş. Maçın 120 dakikaya gitme ihtimali ben de kuvvetli buluyorum bu arada. İki takım da hani çok fazla risk alma lüksün olan bir karşılaşma değil. Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin bir yükselişi var. Oyuncularla, oyunculara birlikte oynayın ve cesur olun dedim. 18 yıllık hasretimizi anlattım. Ülke puanı içinde kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz, rakip takım taraftarı önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız. Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23. Biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak. İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek, camiamızı ve ülkemizi mutlu etmek istiyoruz demiş. Gençlerbirliği maçında biz de rotasyon yaptık. Milli oyuncular oynadı. 12 pozisyona girdik. 2 penaltımız verilmedi. Biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon 7 gün sonra maça çıktı. Lyon yarınki maçta da daha dinlenerek sahada olacak. Biz TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız demiş. Ben bu ertelememe işine de çok rahatsız oldum ya. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem Trabzonspor için. Ya çünkü burada şey var. Ülke puanı için artık çok kritik bir virajdasın. 5 yıl

gelmemesi. Eksiklerimiz, sakatlarımız var ama takımında oynayan, oynamayan oyuncularımız için bu bir fırsat. Bizim için kayıp olmayacak. Sahaya çıkan herkes elinden geleni yapacak. Biz burada en iyisini yapmaya geldik. Lyon'a göre matematiklerimiz var. Her şeye çalışıyoruz, antrenman yapacağız ve ekip arkadaşlarımızla en doğru 11 için karar vereceğiz demiş. İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekilde. Vedat Muriç de basın toplantısında yer almış. O da ilk golünü attı Fenerbahçe'ye dönüşündeki biliyorsunuz bu hafta Konyaspor karşısında. Fenerbahçe ve Türk futbolu için çok önemli bir maça çıkacağız. Ligden sonra çok hazırlanma fırsatımız olmadı ama hocamızın istediklerini biliyoruz. Tecrübelimizle ve Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için sahaya çıkacağız demiş. Önemli olan gol atmama değil maçı kazan gol atmam değil maçı kazanmamız. Stoperlere karşı yine çalışıyorum. İnşallah yine üstünlük kuracağım. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Önümüzde hazırlık dönemi yok. Zorlanıyorum ama maç oynayarak kendimi bulacağım. Oynayacağım dakikaya göre her şey belli olacak. Lukaku'ya biraz değmiş Vedat Muriç. Lukaku tecrübeli bir oyuncu. Duygusal açıdan bakmamak elde değil. Fenerbahçeli hisleri yaşıyoruz. Duygusallığımızı, tecrübemiz ve kalitemizi bir kenara koyacağız. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz demiş Vedat Muriç. Evet, açıklamalar bu şekilde. Ve genel itibariyle aslında gayet olması gereken düz açıklamalar. Yani çok da uygunsuz ya da yanlış gördüğüm bir noktası yok bu açıklamaların. Gayet makul buldum. Bu arada Beşiktaş kulübünden kulübüyle alakalı bir gelişme var. Açıklama gelmiş Beşiktaş'tan. Başkanımız Serdar Adalı görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine gitmiştir. Başkanımız gerçekleştirilecek görüşmenin ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri çıkışında açıklamalarda bulunacaktır demiş. Yani önümüzdeki saat diliminde burada Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı'nın açıklamalarını sizlere aktarabiliriz. Biraz hararetli olmasını bekliyorum. Yine ilerleyen dakikalarda Beşiktaş'ın transferlerine, Galatasaray ve Trabzonspor gündemine de gireceğiz. Mesajlara bakalım yine ilk saat dilimini bu şekilde tamamlayalım. Serdar Oral biraz konulara girsen demiş. Hangi konular Serdar Bey? Onu söylerseniz yardımcı olalım. Dediğim gibi hani burada bütün büyük takımları konuşacağız ama 2 saat olduğu için yaymaya çalışıyorum. Ve akşam takdir edersiniz Fenerbahçe'nin bir Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için artık ölüm kalım maçı diyebiliriz bu maça. Ve önceliği de ona vererek başladım doğal olarak. İzmir'den Olgun ben. Torpil olaylarının önüne geçilirse birçok genç şans bulabilir. Zaten. Ya bu arada bu eğitim sistemi de sporcu yetiştirmeyi desteklemiyor. Öyle birbirine entegre bir sistem yok. Ben mesela spor yaptığım dönemde 8'de antrenmanım vardı. Sabah okula giderdim. Akşam 8'de antrenmana giderdim. Ha pardon, okul çıkışı öğlen dershaneye giderdim. 6'da çıkar 8'de antrenmana gider. Gece 12'de eve giderdim. Nasıl olacak? Yani bunu birçoğu gencimizde yaşadığı için. Hani gönül rahatlığıyla bu örnek üzerinden gidebiliyorum. Size %100 katılıyorum ama bu sadece futbolla alakalı bir şey değil. Bizim genimizde var. O burada muhalif bir tavır da sergilemek istemiyorum ama biz neyin başına Futbol Federasyonu'nun Futbol Federasyonu ile ilgili İlkay Demirezen bir eleştiride bulunmuş. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Burak Alaca. Buradan bütün Radyospor ailesine selamlar. Yunus Tanya'ya da çok selamlar. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. İyi ki varsın demiş. Burak Bey, bence bu akşam maçın kaderini belirleyecek kişi Ederson olacak diye bir yorum gelmiş dinleyicimizden. Selamlar kardeşim. Bugün Sevilla'dayım dağıtım için. Ertuğrul abi yazmış. Ama Radyospor hep benimle. Bugün Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum bir Beşiktaşlı olarak. Olmayacak bir şey ama eğer Fenerbahçe kazanırsa diğer takımların tebrik mesajı atmasını isterim ki ülkece bir olduğumuzu gösterelim. Son olarak Türk Dil Kurumu istifa kelimesini literatürden çıkardı mı? O yüzden MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu istifa mı etmiyor? Seviliyorsun demiş. Buradan Ertuğrul abiye. Malaga'da yaşıyor kendisi. Bugün Sevilla'daymış. İspanya'ya selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım kucak dolusu. İstifa sözcüğü çıkarıldı mı? TDK'yı bir kontrol etmek lazım. Olabilir, olabilir. Devam edelim. Milyonlarca lira para harcıyor kulüplerimiz. Sonra VAR sistemi varken oyuncu tokatlanıyor. Bariz penaltılar verilmiyor. Yayıncı kuruluş dekoderimi iptal edip futboldan soğudum. Takip falan da etmeyecek noktaya geldim. Heves kalmadı. Somali Dünya Kupası'na hakem gönderiyor ama bizim bir tane hakemimiz yok demiş. Yani
Futbolda başarısızlığın sebebi bazı şeylerle entegre

0: olması, hangi ülkede hakemlerin geçmişte hakemlerle makus olaylar yaşayan birinin federasyon başkanı olduğunu gördük. İstanbul'dan Yetkin Bey yazmış. Yani söylediklerinize katılıyorum ama çok tabii burada birebir hepsini aktarmak mümkün değil, takdir edersiniz. Merhaba, Fenerbahçemize canı gönülden başarılar diliyorum Burak Bey. Ünsal Çakır ben İstanbul'dan, cart cürt derken diye de bir tırnak içerisinde ifade kullanmış. İmza cümlesi falan herhalde kendisini, bilmiyorum. İlk kez burada karşılaştık kendisiyle. Tekrardan saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Öncelikle başkanımız Serdal Dalı'ya geçmiş olsun diyorum. Beşiktaş iki tane oyuncu aldı. Nasıl oyuncular, bilgi verir misiniz? İkinci saat dilimimizde, yani 8 dakika sonra Ernest Pocu ve Fabio Miretti transferlerini değerlendireceğim. Hakeza yine buradan bir çağrıda bulunayım. Ara ara yinelemekte fayda görüyorum. Burak Alaca YouTube kanalında da akşam 12 dakikalık kısa hap bir iki oyuncunun da değerlendirildiği, özelliklerinin anlatıldığı ve Beşiktaş'a ne katar bunu biraz konuştuğumuz bir video yayına girecek. Saat 7-8 dolaylarında Burak Alaca YouTube kanalına da abone olarak destek olabilirsiniz. Hakeza yine oyuncu analizlerinde o videoda görebilirsiniz. Kurgusunu yetiştirebilirsem dediğim gibi akşam 7-8 gibi yayında olacak. Salim abi Hanover'den Rejo. Buradan Salim abiye de selamlar. Kendisi şu an bildiğim kadarıyla Alaçatı'da. Ben Burak Alaca, kendisinin yerine dükkana bakıyorum. Abi milli takım için yerli oyuncu yetişmiyor diye eleştiriyoruz ama bunun sorumlusu bence başka. Almanya'da her mahallede spor sahaları var. Lig fikstürleri var ve yaş sınırına göre oradan seçmeler yapılıyor. Bunlar bizim ülkemizde neden yok? Ha, öğrenciler için de ayrıca ulaşım ücretsiz demiş. Yani bu saydıklarınızın hiçbiri yok. Sevgili Burak, yıllar önce Slaven Bilic'in sarf ettiği sözler halen güncelliğini koruyor. Yetkililerin bilgisi yok, bilgililerin yetkisi yok. Çok güzel bir sosyolojik tespit bence Slaven Bilic'in yaptığı. Tabii bir yabancıdan bunu duymak biraz üzücü ama yani. İyi yayınlar Burak Alaca. Ali Sözen, Fransa Güney Alpler'den, Lyon'dan. Lyon 6 veya 7 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. İki takım içinde şanslar %50 %50. Biz futbol endüstrisini tüketen futbol endüstrisini seviyoruz. Üreten değil. Futbol toplumsal bir spor. Buna devletimiz, spor bakanımız bir standart oluşturmaları gerekiyor. Teşekkür ederim demiş. Buradan Fransa'ya selamlar. Biz tüketim kafasındayız biraz daha, doğru. Bunun dışına çıkan Trabzonspor vardı işte, Ulayiler, Pinalar, Agustolar falan, onlar da işte Salah transferiyle, Fabinho transferiyle bir tık o çizginin dışına çıktı ama neyse ki Cabral olsun, Saviola olsun yine önemli genç oyuncular aldılar. İnşallah ilerleyen dönemde onların da faydasını görür. Bordo Maviller. Valla federasyonun başına Uğur Meleke teknik direktör olarak ise Okan Buruk çok iyi olur demiş bir dinleyicimiz. Bu arada Uğur Meleke federasyon başkanlık adaylığı çatısı altında bir manifesto yayınlamıştı. Gayet de beğendim. Çok güzel detaylar düşünülmüştü. İşte oyuncu vizesi. Müthiş bir şey. İngiltere yapıyor bunu. Belli bir işte İngiltere'den Premier Lig'den oyuncu geldiği zaman herkes wow diyor ya. Küme düşen atıyorum şeyden. Geçen sene West Ham'dan bir oyuncu geldiği zaman hepimiz iyi oyuncu herhalde, Premier Lig'den geldi diyoruz. Orada kalite standartını çünkü oyuncu vizesiyle yukarıda tutuyorlar. Biz de hala yabancı kuralı yapıyoruz. Abi yabancının adedine bakma. De ki geçtiğimiz sezon belli bir maça çıkmış olsun. Milli takımda belli bir background'da olsun. İşte ne bileyim, yaş kriterini biraz daha belki seyreltebilirsin. Atıyorum 30 yaş üstü 3 tane dersin mesela. Uyduruyorum ama kriterler oyuncunun kalifikasyonu ile alakalı olsun. Oyuncunun menşei ile alakalı olmasın. Diyorum ya mesela şey olsun, işte geçen sene bulunduğu ligde şu kadar 11 oynama kotası olsun, bu kadar maça çıkma dakika kotası olsun, işte milli takımda şöyle bir kotası olsun. Böyle böyle kriterler belirleyelim, yabancının adedi değil, menşei değil, yerli yabancı diye ayırmayalım, oyuncunun kalitesine, kalifikasyonuna bakalım, yani bu çok zor değil. Ama biz daha farklı çözümler arıyoruz, ilginç. İzmir'den Cengiz. Hırvatistan örneğiniz harika fakat bizim ülkemizdeki esas niyetin futbolun gelişmesi olduğuna inanmıyorum. Teknoloji çağında VAR sistemi becerip kullanamıyoruz. Bence kullanmak istemiyoruz. Yayın geliri düşük, ağlayana kadar hakkaniyet rekabete doğru ortam hazırlasınlar. Trabzonspor Ferencvaros ile mücadele ettikten sonra ligdeki VAR hakemi Macar oluyor. Bu durum bile bu ligin röntgenini çekiyor. İyi yayınlar demiş. Yani ilginç bir detay mesela. İsmail Kartal basın toplantılarını keşke hep yazılı yapsa. Dün canlı izledim. Gerçekten çok sıkıntılıydı. Sıkıntı ne mesela? Onu bir paylaşabilir misiniz? Fatih Baker yazmış. İsmail Kartal'ın basın toplantısında sıkıntılı gördüğünüz nokta nedir? Merak ettiğim için soruyorum. Hani belki hak da vereceğim. Bu şey değil hani. Ne vardı ki değil de bir merak ediyorum. Ne gözünüze takıldı sadece. Burak Bey selamlar. Yabancı kuralı maç ertelememe. Bunlar nasıl kararlar? Ülke futboluna ne katkısı var bu saçma sapan kuralcığın? Bu kulüpler bir arada karar verince TFF başkanı kural değişir diyor. Doğru bir tanedir. Kararınız doğru ise takımlar toplanınca niye değiştiriyorsunuz? Bence saçmalıktan başka bir şey değil. Selim Coşkun Kan, Antalya. Ne diyeyim ki, bunu hep konuşuyoruz zaten. Hala mesela yabancı kuralı tartışılıyor. Bunu TFF gerekli otoriteyi kuramadığı için. Zaten saçma bir kural da. Konulduysa konulmuştur. Lig başlıyor, hala yabancı kuralı tartışıyoruz. Seneye daha kötü olacak. Şimdiden onun önünü almak lazım ama. Bu sene artık oldu bitti kulüplerin homurdanması. Geçen sene homurdanacaklardı bu kural onanmadan önce. İşten geçtikten sonra bir anlamı yok. Bıçak kemiğe dayandıktan sonra. Merhaba, yayınınızı severek dinliyorum. Bence Türk futbolunun en büyük sorunu yerli teknik direktörlerdir. Bu konuyu uzun uzun açabilirim ama konuyla alakalı çok kare kod da verebilirim. Ama ben genel hatlarıyla söylüyorum. Türk futbolunun sorunu hakemler ve yöneticiler, kesinlikle modası geçmiş yerli teknik direktörler. Teşekkür ederim. Tabii yerli teknik direktör bayağıdır çıkaramadık mesela. Çıkaramadık derken şu an var. İşte Okan Hoca son 7-8 yılda iyice pik yapmış durumda. Fatih Hoca yine aynı şekilde, Fatih Tekke, ama tabii çok fazla çıkarabiliyor muyuz? Nuri Hoca yine fena gözükmüyor Başakşehir'de. Ama bir dönem vardı ki işte Fatih Terim, Şenol Güneş, birkaç teknik direktör daha, Aykut Kocaman bir dönem, işte hala İsmail Kartal gibi sürekli aynı teknik direktörlerin sirküle olduğu bir Türk futbolu vardı. Bunu bence biraz alttan gelen hocalarla, işte Okan Hoca'yla, Fatih Hoca'yla, Nuri Hoca'yla kırmaya başlayacağız ama tam manasıyla bir dönüşüm gerçekleşmiş değil. O konuda da size katılırım. Abi dört büyükler üstüne düşeni yapıyor. Yıldız transferler yapıyor. Futbol Federasyonu da kendi üstüne düşeni yapıp yıldız hakem transferi yapması lazım. Fenerbahçe'ye bugün için başarılar, Gaziantep'ten Murat demiş. Yani geçen sene mesela Derbi'ye bir yabancı hakem getirdiler. Slavko Vinčić çok iyiydi. Kaşeleri tabii maç başı muhtemelen 8-10 bin euro vardır. Yerli hakemler bildiğim kadarıyla herhalde 70-80 bin lira bandında kazanıyor. Tabii burada ciddi bir fiyatlandırmada marj oluyor ama her maça yapmak da zor, kabul ediyorum. Şimdi tutup ama Fenerbahçe Galatasaray maçını yapıp Alanyaspor Antep maçını yapmazsan o da bir çifte standart, o da bir problem. Ya bilmiyorum burada nasıl bir çözüm üretilir. Ama hakem mi yetiştirelim o zaman? 2 haftadır hakem konuşmaktan sıtkımız sıyrıldı. Sadece hani bu haftadan bahsetmiyorum. İlk haftada işte bahsettiniz, verilmeyen penaltıları, osu busu, hani de çok spesifik detay vermeye de gerek yok. Hakem yetiştirirsin, bu kadar zor. Hakem olmak bu kadar özel yetenek isteyen bir şey mi? Bu hani teori bilgiyi pratiğe döktüğünde olmuyor mu? Bizim senelerce eleştirildiğimiz Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar, şu an hala devam eden ama eski değeri görmeyen bence Halil Umut Meler, şu anki genel hakem kadrosuna çok daha iyi hakemler mesela. Hüseyin Göcekler, biz onların hepsini eleştirdik. Saat 1 ile 2 arası herkes yemekte, sana konulara gir derken transferden bahsetmiştim diye bir Serdar Oral tepkide bulunmuş. 1 ile 2 arası herkes yemekte ama herkes de yemekte değil. Herkes kurumsal şirketlerde çalışıp yemek arası yapmıyor. Mesela ben 1 ile 2 arası yemek arasında değilim. Şimdi kendin konuş kendin dinle diye bir serzenişte bulunmuşsunuz. Ya yani üzülerek söylüyorum. Radyo Spor'un anlık dinleyici sayısı herhalde 100 bin civarında oluyor. Yani bir tek siz değilsiniz. Size şimdiden afiyet olsun. Sizin olmamanız beni üzer ama canınız sağ olsun, dediğim gibi yemek yemeyi tercih ediyorsanız da sizin takdirinizdir. Burada dinleyecek birileri illaki oluyor, bir sıkıntı yok. Burak Alıcı istiyor bizden şiir. Oluruz biz de o zaman şair, konuşuyor programda ne varsa hayata dair. Kendisi hem efendi hem dürüst hem de mahir, Mustafa Demirkaya, güzelmiş. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey'e buradan, ağzınıza elinize yüreğinize sağlık diyelim. Kısa bir reklam arasına gidelim. Ardından saat başında buluşalım. Yemek arasına çıkacaklara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Transfer gündeminde görüşmek üzere. 5 dakika ara.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

tane bitirdiği transfer vardı. Onlara değineceğimizi söylemiştik. Artık zamanı geldi. Öncelikle bir ayrılık haberiyle başlayalım. Dün Onana'nın ayrıldığı söyleniyordu. Felix Udokai'di. Şu an Union Berlin'de bir anlaşma sağladı. Özel kaynaklardan belirtildi. Felix Udokai'di Beşiktaş'tan ayrılıyor. Yabancı kontenjanında böylelikle iki kişilik yer açılacak. Yine Ndidi'nin

Ernest Poku'dan başlayalım isterseniz. Bayer Leverkusen'li kanat oyuncusu. Aslında sol kanatta da oynuyor yani. Sadece sağ kanat demek doğru olmaz Ernest Poku ismi için. Geçen sene Erik ten Hag'ın göreve geldikten sonra Bayer Leverkusen'deki o kısa 3-4 haftalık deneyiminde Ağzı Akmar'dan 10 milyon euro karşılığında Leverkusen transfer etmişti kendisine. Fena bir sezon geçirmedi. Bundesliga'da 2004 sonrası doğumlu olup 5 gol 5 asist barajını geçtiğimiz sezon aşan 4 oyuncudan biri. Bunların diğerleri kim? Biri Yan Diomande, 140 milyon euro civarı bir transferle, biliyorsunuz adını Real Madrid'e, Real Madrid kadrosuna yazdırdı, imza attı Yan Diomande. Bu bir diğer oyuncu. Bir diğeri Lennart Karl, Bayern Münih'in el bebek gül bebek baktığı genç yeteneklerinden biri. Şimdi bütün bunlara bakacak olursak oyuncunun performansı tatminkar duruyor. 5 gol 8 asistlik sezon genelinde bütün kulvarlarda 45 maça çıkmış. Bunlardan 28'i ya da 26'sı ilk 11. Biraz tatminkar duruyor. O yüzden fena gözükmüyor. Oyuncudan biraz bahsetmek gerekirse Beşiktaş'ın hücumda eksik olan noktalarını tamamladığını söyleyebilirim. Burada Ernest Poku isminin nedir Beşiktaş'ın hücumunda eksik taraf? İşte Vlahovic'e bakıyorsun, Trossard'a, Černý'e, Orkun'a bakıyorsun. Hepsi belli teknik kapasitenin üzerinde oyuncular işte. İyi bir Fox in the Box, yani ceza sahası bitiricisi Vlahovic'in var. Dar alan becerisi yüksek, oyun okuma becerisi yüksek bir Trossard'ın var. Orkun Kökçü yine bir maestro ama atletizm olarak çok ciddi, çabukluk olarak çok ciddi bir sıkıntı var. Burada bunu giderecek oyuncu bence Ernest Poku. Patlayıcı gücü yüksek, birebir de adam eksiltebilen süratli bir oyuncu. Ve geçen sene Kasper Hyman döneminde çoğu zaman solda ya da sol kenarda, hatta bazen kanat bek gibi kullanıldığını gördük Leverkusen tarafında. 22 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Beşiktaş'ta sağ kenarda oynayacak. Şimdi bu biraz da Beşiktaş açısından avantaj bence. Neden diye sorarsanız, modern futbolun getirdiği bir şey var. Ben bunu çok sevenlerden değilim. İçe kat eden, bunu işte zamanında zannediyorum Klopp'un Liverpool'uyla, Salah ve Mane ile başlamış bir şey. İçe kat eden kanat oyuncusu, yani ters ayaklı kanat oyuncusu ya da daha basit tabirle. Bunun getirdiği negatif noktalardan biri şu: oyun çok merkezde sıkışıyor ya, merkezde iyi büzüşen takımlar. Mesela bizim Dünya Kupası'nda oynadığımız Avustralya maçında Avustralya merkezi çok iyi savunmuştu. Bunun ne kadar sıkıntı yaratabileceğini orada yakinen gördük. Merkezde büzüşen takımlara karşı bu gibi durumlarda oyunun boyunu enine genişletmen gerekiyor. Daha doğrusu oyunun enini genişletmen gerekiyor. Burada çizgiye basan kanat oyuncu profilleri artık çok kalmadı ve bence kıymetli. Poku'nun sağ kenarda çizgiye basan kanat profilinde olması, süratli olması, geniş alanda etkili olması, dediğim gibi hem atletizm olarak hem de oyunun enini genişletmek adına Beşiktaş açısından bence olumlu bir ekleme. Yine 20 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Oyuncu Fiorentina ile aslında anlaşmışken Beşiktaş'ın futbol direktörü Eduard Graf'ın araya girip burada inisiyatif aldığı yine söyleniyor. Avrupa'dan da talep gören bir oyuncu. Genç yaşta Hollanda milli takımının da formasını defaatle giymiş bir isimden bahsediyoruz. Yani bütün bu verileri göz önünde bulundurunca Beşiktaş'ın hem transfer olarak başarılı bir hamle olduğunu söylemek mümkün. Hem de Beşiktaş'ın ihtiyacı olan noktalarda fayda sağlayabileceği bir oyuncu olduğunu söylemek gayet mümkün. Ernest Poku isminin ben olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar çok farklı isimlerin adı anıldı. Önemli yıldızların adı anıldı. İşte burada 30 yaş üstü ya da 30 yaş altı repütasyon sahibi oyuncular ama Beşiktaş'ın yaptığı şey şu oldu Poku ile birlikte, ki aynı durum Miretti için de var. Birazdan yine bahsederiz Fabio Miretti isminden de.

0: Bu oyuncular Avrupa'da potansiyeli kabul görmüş, teveccüh gören oyuncular işte. Biri Juventus'ta uzun yıllardır işte kariyerinin başından beri oynayan, biri Leverkusen'in Almanya'da işte gittiği sene itibariyle son senenin şampiyonunun yatırım yaptığı bir oyuncuyken hala tavanına ulaşmış isimler değil. Burada Beşiktaş'ın sisteminde bu oyuncular bir çıkış yakalarsa orada uygun maliyetli opsiyonlar da var günümüz futbol piyasası için. Yani tavan seviyesinde Beşiktaş'ta ulaşırlarsa ya kar elde edilebilir ya da net oyuncular haline gelip Beşiktaş'ın uzun yıllar fayda sağlayabileceği isimler haline gelebilirler. Bu anlamda olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ernest Pocu isminin dediğim gibi ümit ediyorum hayırlı da olur. Oyuncu dün akşam itibariyle İstanbul'a geldi. Mirettin'in de önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Resmi imza atılacak artık iki transferin de bittiğini söyleyebiliriz. İki transferin de ortak noktası satın alma opsiyonlu bir kiralık formülü yapıldı burada. Yani hem deneme şansı var Beşiktaş'ın, tutturursa da ikisini de nispeten uygun maliyetlere kadrosuna katma şansı var. Her açıdan çok olumlu buldum ben bu hamleleri. Dediğim gibi yönetimi kutlarım. Burada hücumda Trossard gibi, Orkun gibi, Vlahovic gibi belli düzeyde tecrübe sahibi oyuncular varken biraz daha burada çıkış yapabilecek, ileride para kazanabileceğin ya da fayda sağlayabileceğin oyuncuları getiriyor olmak, yabancı kontenjanına takılmayacak şekilde yine böyle isimleri getiriyor olmak bence çok kıymetli bir iş. Buradan Beşiktaş yönetimini kutlarım yaptığı hamleler için. Transferde çok aceleci bir görüntüsü yoktu Beşiktaş'ın ama Alanyaspor maçında yaşananlar, hakem hataları, işte sezonun ikinci haftasına gelen mağlubiyetle birlikte biraz vites arttırmış gibi gözüküyor Beşiktaş. Belki de hayırlı oldu bir silkelenmek açısından. Burada orta sahaya yine farklı takviyeler yapılacağı konuşuluyor Miretti haricinde. Miretti'yi tanımayanlar için çok aslında 6-8 profilli bir oyuncudan ziyade bu Beşiktaş'ın adı anılan daha çok 8-8,5, yani ona kayan bir profil. O yüzden onu da değerlendireceğiz reklamdan sonra. Genel itibariyle olumlu transferler yaptı Beşiktaş. Benim nezdimde Poku için söyleyeceklerim, analizim de bu kadar. Dediğim gibi hem Miretti hem Poku ismini bu akşam Burak Alaca YouTube kanalında biraz daha detaylı olarak analiz edeceğim. Bir akşam saatlerinde video girecek. Abone olup destek olursanız da sevinirim. Burak Alaca yazınca YouTube'a zaten en üstte benim kanalım çıkıyor. Yaklaşık 1200'e yakın bir abone var. Orada da desteklerinizi bekliyorum diyelim. Reklamımız var mı? Onu bir kontrol edeyim Miretti ismine girmeden. Devam edebiliyoruz ama az bir zamanımız kalmış. Bir iki tane mesaj alalım. Reklamdan sonra Miretti ismini konuşalım. Özgür Bey yazmış, Özgür Meriç. Burak Bey adamsın. Biz Fenerliyiz. Kralına 5 atarız. Fenerbahçe 5-0 kazanır demiş Özgür Meriç. Selamlar, sevgiler kendisine. İnşallah öyle olur. Burak Bey iyi yayınlar. Bugünkü maç Fenerbahçe için ölüm kalım maçı. Doğru, ancak Lyon için de ölüm kalım maçı. Çünkü bu hafta içinde 50 milyon euroluk oyuncu satmaları lazım. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırlarsa da 25 milyon euroluk oyuncu satmaları gerekiyor. Aslına bakarsanız bu durum Fenerbahçe için daha sıkıntılı. Futbolcu bazında, teknik direktör bazında ne yazık ki Lyon'un geçeceğini düşünüyorum. İzmir'den Emre demiş. Ya futbolcu bazında bence Fenerbahçe önde, teknik direktör bazında da Fonseca'nın varlığıyla birlikte biraz Olimpik Lyon'u önde görüyorum ama dediğim gibi burada Fenerbahçe'nin buraları oynamaya alışkın çok fazla oyuncusu var. Bence Fenerbahçe turlayacaktır. Kısa bir reklamımız varmış. Araya gidelim, sonra Miretti transferinden biraz bahsedelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Transferleri konuşuyorduk. Miretti ismine gireceğiz. Şimdi bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Yine kulübünüzün hakkındaki transfer söylentileriyle alakalı eğer sorularınız varsa buradan isim isim gidelim. Atladığımız, eksik yedik bir şey olmasın. Sizin de kafanızdaki soru işaretlerini gidermiş olalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları süremiz yettiğince değerlendirmeye çalışacağız. Evet, Fabio Miretti Beşiktaş'ın Juventus'tan satın alma opsiyonu kiralayacağı konuşuluyor. 2003 doğumlu İtalyan orta saha oyuncusunun geçen sezon Spalletti yönetiminde Juventus'ta Tudor'la başlayan, Spalletti ile devam eden sezonda. Daha doğrusu 31 maçta forma giyme fırsatı buldu. Bunlardan onu ilk 11 olmak üzere bir gol 3 asistlik bir performansı var. Juventus altyapısı çıkışlı bir isim. Geçmişte Genoa'da da kiralık oynadığı bir dönem var. Miretti ismi için şunu söyleyeyim. Ya şimdi hep Olaitan yerine konuşuluyordu sezon başına kadar bu orta saha transferi.

Olay tam değil burada aslında. Mevzu bahis, geçen profil. Miretti biraz daha bana sorarsanız Orkun Kökçü'ye yakın bir profil. Zaten Vincenzo Italiano'nun geniş rotasyon yapmayı sevdiğini biliyoruz. Yani bol bol rotasyon yapacaktır hoca. O yüzden onun elinin altında çok sayıda da oyuncu olması lazım. Miretti ismi bence bu orta saha rotasyonu genişletmek anlamında önemli bir oyuncu ki hocanın da oyuncunun aslında 5 büyüklükte oynamakla alakalı ciddi bir arzusu varken özellikle araya girip oyuncuyu ikna ettiği söyleniyor. Dediğim gibi biraz daha 8,5 ofansif profilli bir oyuncu. Hani tavanına ulaşmadığı için bu söylediğim biraz ağır kaçabilir ama tarz olarak söylüyorum bunu, düzey olarak değil. David Silva'nın Valencia'daki dönemlerini bana biraz andırıyor. Teknik kapasitesi çok yüksek. Dribling kabiliyeti çok yüksek. Yani birebir de adam eksiltebiliyor. Top ayağına yakışan bir oyuncu. Bağlantı oynamayı seven, ceza sahası çevresinde çok vakit öldüren bir oyuncu. Yani burada kanatlarla ve santrforla bağlantı kurabilen bir oyuncu. Ki zaman zaman 4-2-3-1'de 10 numara oynadığını da gördük Mirettin'in. Burada Orkun Kökçü'ye iyi bir alternatif olacaktır. Ya da işte Beşiktaş'ın rakip yarı sahaya yerleştiği hücum planlarında ilk 11'de orta saha tandeminde yer alacaktır. Tek sıkıntısı bu bahsettiğimiz ön alanda bağlantı yapabilme özelliğine rağmen skor yönü çok gelişmiş bir oyuncu değil. Bu anlamda bir noksanlık olduğunu söyleyebiliriz belki. Bu da geliştirilebilir bir şey. Şartlar ve performansla alakalı. Burada Miretti ismi için bunu söyleyebilirim. Yine fiziksel teması çok sevmeyen, fizikli bir orta saha oyuncusu değil, box to box bir oyuncu olduğunu da çok düşünmüyorum. Dediğim gibi burada burada teknik kapasite ya da skor katkısından bahsetmiyorum. Oyun tarzı olarak Jose Sosa tarzı, hani Beşiktaş'ta 10'da oynuyordu ama 8,5 profilli bir oyuncuydu ya. Yine bu isme benzetilebilir. Faydalı bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Yine 10 milyon civarında bir satın alma opsiyonu olduğu söylentiler arasında. Beşiktaş için faydalı bir oyuncu olabilir. Burada çıkışını yaparsa Vincenzo Italiano ile birlikte, ki hocanın çok sevdiği nüanslardan biri de onun oyunun parçalarından biri, ön alan baskısı yapabiliyor Miretti. Bu anlamda burada gelişimini sürdürebilir diye düşünüyorum. Beşiktaş için bence iyi bir ekleme oldu ama yine orta sahaya 6-8 profilli ya da 6,5 profilli bir ekleme yapılabilir düşüncesi içerisindeyim ki Endid'in ayrılması durumunda bu da gelecek. Alanyaspor maçında gördük. Salih Özcan'ın yokluğunu Beşiktaş onsuz idare edemedi. Çünkü Salih Özcan gerçekten Beşiktaş orta sahasını toparlayan, orta sahada kesiciliğiyle topu çabuk geri kazanmasına Beşiktaş'ın vesile olan, o geriden oyun kuran soğukkanlı bir oyuncu. Endid'de bu sertliği ya da işte orta sahada savunma tarafını çok görmedik. Bu yüzden oraya bir ekleme gelecektir. Miretti ve Ernest Pocah eklemelerinin olumlu olduğunu düşünüyorum velhasıl toparlamak gerekirse. Bundan sonra gelecek isimlere göre yine ortaya çıkacak tabloyu, ortaya çıkacak oyuncuları konuşuruz vakti zamanı geldiğinde. Önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar bu programda ben olacağım. O yüzden konuşmak için de hayli vaktimiz olacak diyelim. Bir WhatsApp'ımıza bakalım Beşiktaş tarafında değerlendirmişken. Selamlar İçeren köyden Farcı Altan'dan Salim, Mehmet Savaş, Enes kardeşlerime selamları var. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz, sevgiler saygılar demiş Yunus Delfindane. Bizden de sizlere selamlar. Hüseyin Mecid'e ayrıca selamlar demiş. Mustafa Demirkaya'ya da yollamış bir selamlar silsilesi. 26 Ağustos'un anlam ve önemi, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un başlangıç tarihleri 26 Ağustos'muş. Buradan Yunus abi vesilesiyle bunları da paylaşmış olalım. İyi yayınlar Burak Bey. Bol yıldızlı bir San Francisco gecesinden herkese selamlar göndermek istedim ama gelin görün ki gelin görün ki Adımköy'deyim. Beşiktaş'ımıza bu sene başarılar diliyorum. Ayrıca Spurs destekçisiyim. Dinliyorsa buradan Tim Duncan'a da selam ediyorum. Spurs deyince Tottenham düşündüm. Bir an sizin adınıza üzülmüştüm ama San Antonio Spurs okey kabul görür. Allah bir gün San Francisco gecesinden buraya yazmayı da sizlere nasip eder. Ümit ediyorum diyelim. Selamlar sevgiler. İzmir'den Önder Sezgin. Ben milli takım başına Abdullah Avcı gelmesini isterim. Saygılar. Yani daha önce denendi. Bilmiyorum bir daha olur mu ama yani Abdullah Hoca'yı ben takdir ettiğim hocalardan biridir. Merhaba, güzel program için teşekkürler. Beşiktaş'ın yabancı sınırı fazlalığı durumu nasıl demiş. Burada Beşiktaş'ın işte dediğim gibi Endidi, Onana, şimdi Udokai ve Musrati gibi, Hacı Ahmetoviç gibi oyuncular ayrıldıktan sonra orada bir kişilik kontenjan açılacak zaten Endidi'nin ayrılmasıyla.

maçta. Artı 4'e göre 2 transfer yapıldı. Burada problem yok. Bir tane net orta saha oyuncusu daha alıp sanki transferi kapatacak gibi hissediyorum Beşiktaş. Ondan sonra yerli oyuncu alternatiflere yönelinebilir. Benim gözlemim bu şekilde. Merhaba Burak kardeş. Bence Fenerbahçe bu akşam alınacak neticeye göre son transferini yapacak veya gönderecek, netleştirecek kadroyu demiş bir dinleyicimiz. İsminizi hemen bakalım. Tolga Bey. Selamlar, sevgiler. Burak merhaba. Boston'dan Serdar. Serdar. Aslani'den bir farkı yok o zaman Mirettin'in diyebilir miyiz? Aslani'den bence daha teknik bir oyuncu, daha yetenekli bir oyuncu. Hani doğrudan vereceği katkı bugüne kadarki düzeyinde Aslani'den fazla olur mu bilmiyorum ama Aslani bence çok kötü bir futbolcu değildi ama çok düz bir futbolcuydu. Fark yaratacak bir futbolcu değildi. Yani bu gibi oyuncularda olay nedir biliyor musunuz? Mesela Raşitsa da öyleydi Galatasaray döneminde. Bu tarz oyuncularda şu var. İyi yapılarda özverileriyle, eforlarıyla başarılı oluyorlar ama problematik işlemeyen çarklarda fark yaratmadıkları için çok göze batıyorlar. Yani mesela Aslani bu sene biraz daha derli toplu Beşiktaş kadrosunda iyi bir rotasyon oyuncusu olabilirdi mesela bence. Mesele bu. Yani Raşitsa da mesela Galatasaray'da öyleydi. Ben Mirettin'in kapasite olarak Aslani'nin de üzerinde olduğunu düşünüyorum. Onu da söylemek isterim. Ki hoca özel olarak istiyorsa bir bildiği vardı. İtalyan hocaya buradan şapka çıkartacağız mecbur. Merhaba, iyi yayınlar. İstanbul'dan Erdinç ben. Bir Galatasaraylı olarak bu akşam Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını istiyorum. Sanki bu sene ikinci ve dördüncü torbalar güç olarak daha zayıf takımlar barındırıyor demiş. Yani ümit ediyorum güzel eşleşmeler hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın karşısına çıkar Şampiyonlar Ligi tarafında. Mümkün olduğunca da fazla yol kat etmek isteriz iki takım olarak da. Yani Süper Ligi artık bir kenara bırakalım. Çok mühim değil zaten, birbirimizi yiyoruz her sene. En azından Avrupa'da bir namımız yürüsün. Bir Avrupa heyecanı yaşayalım. Düşüncem bu. Devam edelim. Beşiktaş'la ilgili söyleyeceklerimizi de bu şekilde belirtmiş olalım. Bir WhatsApp hattımızı paylaşalım. 35 geçeden sonra dinleyici hattını da açabiliriz arzu ederseniz. Tabii çok radikal düşünceleriniz yoksa ya da ne bileyim burada kırıcı ya da sıkıntı çıkartacak tarzda söylemlerde bulunmayacaksanız şayet dinleyici hattımızı da 30 geçe reklamından sonra açalım. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 olur Radyo Spor WhatsApp hattında. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Galatasaray gelişmelerine geçelim. Son bir mesajımız var. Ona da bakıp. Merhabalar. Programınız her zamanki gibi çok akıcı ve güzel. Beşiktaş'ın yaptığı eklemeler hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Salih Ateş. Yani dediğim gibi Beşiktaş'ın eklemelerini pozitif buldum. Hem artı 4 kontenjandan olması nedeniyle hem de potansiyeli yüksek oyuncuları uygun satın alma opsiyonlarıyla kiralaması nedeniyle. Poku bence doğrudan katkı verecek bir oyuncu. Burada AZ Alkmaar döneminden de dediğim gibi izlediğim bir oyuncuydu. Defaatle Leverkusen'de de izledim. Burada onun da sıkıntısı işte karar verme noktasında ve bitiricilik noktasında bence eksik bir oyuncu ama belki çözülebilir zaman içerisinde genç. Öte yandan Miretti isminin de rotasyonda önemli katkılar verebileceğini düşünüyorum. Merhaba, ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını istiyorum. Çünkü Fenerbahçeli yöneticiler en çok puan toplayan takım olduklarını söylüyorlardı. Şampiyonlar Ligi'nde de bunu bir test etmek lazım. Kaç puan toplayabilecekler acaba demiş İzmir'den Emre Bey. Bakalım, kalsın da Fenerbahçe. Sonrasında günü geldiğinde konuşuruz. Şu an öncelik biraz da orada olmamız. Onu söyleyebilirim. Bakalım Galatasaray'la alakalı gelişmelere. Burada Batrakov transferinin bu hafta oynanacak Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı ciddi bir soru işaretiydi. Fanatik'in haberine göre, biliyorsunuz Galatasaray Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında Batrakov'u 10 numara pozisyonunda kadrosuna katmıştı. Fanatik'in haberine göre Göztepe maçında Okan Hoca Batrakov ismine süre vermeyi düşünüyor. Burada yaklaşık İlk 11 oynaması beklenmiyor ama ilerleyen dakikalarında maçın hoca Batrakov'u sahaya atmayı düşünüyor. Burada Alexey Batrakov ismini Galatasaray taraftarı ilk kez Göztepe maçında görebilir. Beklentiler büyük çünkü Mertens'in gölgesinde başlayacak 10 numara kariyerine Galatasaray'da. Galatasaray'ın çünkü bildiğiniz gibi hani Dries Mertens'den bu yana bir 10 numara sıkıntısı vardı. Onun gölgesi altında olacak ve onun yerini doldurmaya çalışacak Batrakov. Fizik yapısı olarak biraz benzer bir oyuncu. Profil olarak farklı olduğunu yine söyleyebiliriz. Aynı profil değil ama fizik yapısı olarak benzer. Okan Hoca'nın vereceği role bağlı olarak eğer işler yolunda giderse benzeri bir

0: performans görebiliriz, katkı görebiliriz. Batrakovizminden çok fazla izlediğim bir oyuncu değil, takdir edersiniz, Rusya Ligi'nde olduğu için. Galatasaray transferi bitirdikten sonra biraz gözlemleme, izleme fırsatım oldu. Son iki sezonda da Rusya Ligi'nde çok önemli işlere imza atmış bir oyuncu. Bakalım, Galatasaray için ümit ediyorum, hayırlı bir transfer olur. Merhaba, İzmir'den Kemal. Singo'ya 30 milyon euro verildi. Toplasan 180 dakika oynamışlığı yok. İlkay yıllık 5 milyon alıyor ama kendisi yok. Barış Dünya Kupası ile birlikte düşüşten çıkamadı. Oynatmayacağı Renato'yu Trabzonspor'a bedavadan pahalıya alacakken 6,5'a bağladı. Bence sezon biter bitmez Trabzonspor'un scout ekibini transfer ederek başlanmalıydı demiş bir Galatasaraylı dinleyici. Yani Trabzonspor'un scout departmanı nerede görev alıyor, ne yapacak bilmiyorum şu an. Bir Hull City söylentisi vardı tabii ama. Yani Galatasaray'ın transferlerinde işleri iyi gittiği için çok göze batmıyor ama çok karavana var ya maalesef. Yani bu işte bu mali tablolar zamanla şiştikten sonra dönülmez bir noktaya geliyor. İşte Ziyech transferi, Zaha transferi, bunlar iyi oyuncular bu arada, yanlış anlaşılmasın ama işte Singo'ya çok büyük para verildi. Bir kronik, anladığım kadarıyla hamstring problemi var. Sürekli olarak İyi oyuncular da bulunuyor işte. Sané'si, Osimhen'i, işte Torreira'sı gibi, bu takım kendi iskeletinde yürüdüğü için göze batmıyor ama Galatasaray'ın deneysel transferlerinin çok iyi yerlere gitmediğini görüyoruz zaman zaman. O yüzden burada biraz daha scouting anlamında ya da işte transfer aklı anlamında Galatasaray'ın daha net hamleler yapması gerekiyor. Yani şu an bir problem yok, her şey yolunda, Şampiyonlar Ligi gelirleri var ama işte taraftarı bir kere kaybedersen şampiyon olamayıp Şampiyonlar Ligi gelirlerini kaybedersen ondan sonra biraz daha çözülmesi zor bir noktaya gidebilir işler. O yüzden Galatasaray'ın artık bundan sonrası için bence şeyi biraz daha sağlam kazığa bağlaması lazım. Tedbirli olmak anlamında söylüyorum bunu. Burak abi, her şey bir yana. Hitap şeklin ve diksiyonun fevkalade. İnşallah seni daha iyi yerlerde görmek isterim. Allah seni var etsin, seviliyorsun abim. Çatalca'dan Volkan Bey yazmış. Volkan Sağlam. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Ümit ediyorum hepimiz daha iyi yerlere geliriz hayatta. Hepimiz hak ettiğimiz yerlere geliriz. Böyle mesajlar almak beni de mutlu ediyor. Çok tekrardan gönülden teşekkür ederim buradan Volkan Bey'e. Merhaba Burak kardeş. Tolga Münih'ten. Burak kardeş diye hitap edince de aklıma sürekli Kol Pacino filminden Özgür kardeş repliği geliyor istemsizce. Bir gülüyorum, kusura bakmayın. Mesajın devamını okumadım. Komik bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bizim ülke sıralamasında direkt iki Şampiyonlar Ligi takımı gönderebilmemiz lazım. Bunun için 8. Hollanda'yı geçmek gerekiyor. 3800 puan fark nasıl kapanabilir? Bir yılda kolay kolay kapanmaz. Ya da işte Hollanda'da PSV, Ajax, Feyenoord, AZ Alkmaar gibi takımlar, Twente gibi takımlar, Avrupa'da kültürleri de olduğu için çok kolay değil kısa vadede. Ama işte bir yerden başlaman lazım. Bir yerden başlaman lazım. Selamlar Burak kardeşim. Bugün büyük taarruzun başlangıç günü 26 Ağustos. Biz de Fransa'ya taarruza gidiyoruz. Pazar günü 30 Ağustos Samsun zaferiyle noktayı koyacağız inşallah. Seviliyorsun demiş Ali Bey Bursa'dan. Bir Fenerbahçeli olarak tarihi, bu önemli tarihleri Fenerbahçe fikstürüyle birleştirip güzel bir motivasyon bulmuş kendine. Bakın, tekrardan bunu bir kenara yazmak isteyen Fenerbahçeliler için kullanışlı olduğunu düşünüyorum. 26 Ağustos büyük taarruzun başlangıcında biz de Fransa'ya taarruza gidiyoruz. Pazar günü 30 Ağustos Samsun zaferiyle noktayı koyacağız inşallah demiş Bursa'dan Ali Bey. Güzel mesaj. Fenerbahçelileri şevklendirecek güzel bir motivasyon mesajı olduğu kanısındayım. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Sonra reklamdan sonra müsaade varsa bir dinleyici hattı açmak isterim. Buradan Batıkan abiye bir bakalım. Müsaade sizin dedi. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. 0212 363 0434'te, doğru mu? Dinleyici attım. 0212 363 0434. Bir mesaj daha alalım. Harun Bey yazmış buradan. Selamlar, sevgiler kendisine. Burak Bey selamlar, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Fenerbahçe bu akşam oyun sisteminde bir gelişme göstermezse, elenecek bana kalırsa, olur da elerlerse Talisca'nın yıldızlaşacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak demiş. Bu arada yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına kendisinin bir Fenerbahçe taraftarı olduğunun da altını çizmek isterim. Buradan Harun Bey'e de selamlar, sevgiler diyelim. Yine Galatasaray'ın golcü transferiyle alakalı bir gelişme paylaşmak isterim. Ermedin Demirovic ismi çok konuşuluyordu Stuttgart'tan. Olmadı. Burada yine yazın başında bizim medya malzeme bulamadıkça aynı isimleri ortaya atıyor bu arada. Ben artık buna eminim. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Malzeme bulamadıkça aynı isimleri ortaya atıyorlar. Dinamo Kiev'den Matvey Ponomarenko. Daha 1,5 ay önce falan 5 yıllık bir sözleşme yeniledi. Nasıl olacak bilmiyorum ama dediğim gibi basının elinde isim olmayınca aynı isimleri ortaya atıyorlar. Günün sonunda şu olursa şaşırmam. Bakın bu söyleyeceğim radikal bu arada. Kulak kabartmanızı rica edeyim. Günün sonunda Galatasaray'a gidip tekrar Icardi ile anlaşırsa ben şaşırmam. Ne diyorsunuz bu konuda? O da takımsız. Geçenlerde bir bu arada evinin bahçesinde bir barbekü yaparken, eti marine ederken bir videosu vardı. Üstünde Galatasaray tişörtü vardı. Yani zaten seviyor burayı. Acaba olur mu? Yoksa bu Ponomarenko, Demirovic'ler falan. Demirovic belki gerçekçi olabilir de Ponomarenko ismi konuşuldu. Yeni sözleşme uzattı Dinamo Kiev. Yani kolay mı ya da mantıklı mı? Değil. Sözleşme uzattığını bildiğini de zannetmiyorum ben bunu yazan gazeteci ya da editör şahsın. Doğruluğu da olabilir bilmiyorum. Tamamen naçizane ben bir fikir yürütüyorum şu an ama dediğim gibi yani yeni sözleşme uzatmış bir oyuncuyu nasıl alacaksın ki? Ya da zaten hali hazırda sözleşmesi de vardı. Ponomarenko'nun bitmiyordu. Satacak olsa zaten satar Dinamo Kiev. Yani sözleşmenin ömrünün 3 değil 5 yıl olması orada da bir şey değiştirmiyor. Yani mantıksız. Bakalım. Süleyman Acar. Teşekkürler her şey için. Almanya'dan en büyük kartal teşekkürler demiş. Selamlar Almanya'ya. Geçen sene son hafta maçlarına çıktıkları rotasyonlu kadrolarıyla bizi yakan 3 takımı. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da başarı dilemek içimden gelmiyor. Özgür Akay, Antalya.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Hazır ve nazırsanız dinleyici hattımızı bir açalım, biraz sohbet edelim, dertleşelim. Vakti olanlar için geçen saat diliminde öğrendik ki bazılarınızın öğle yemek arasıymış. Afiyet olsun yemek yiyip dinleyenler için. Dinlemeyenlere de afiyet olsun. 0212 363 04 34. Tekrar ediyorum. 0212 363 04 34 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Telefonlarınızı bekliyoruz. Sizlerden gelecek aramaları burada yanıtlandırmaya çalışacağız. Tabii öncesinde bir ricada bulunayım. Burada birden fazla arama gelebiliyor. Sonraki dinleyicileri çok hani onların da bağlanabilmesi açısından konuşmalarımızı 2-3 dakika aralığında tutarsak çok makbule geçer, sevinirim. Sizden böyle küçük bir ricada bulunayım. 2, sadece kendi takımlarımızla alakalı fikirlerimizi, düşüncelerimizi paylaşalım. Başkasına taş atmak maksadıyla. Çünkü cevap hakkı doğuyor. Böyle bir agresyona, gerilime gerek yok. Şurada yarım saat sonra çıkacağım yayından. Yani huzurumuz kaçmasın giderek. Gerek yok. Böyle iki küçük ricada bulunayım. Gelen mesajlarımızı bir kontrol edelim. Merhaba, maalesef gerçekçi olmak... Abo, mikrofonun sesi çok açıkmış şu an. Neyse. Maalesef gerçekçi olmak zorundayız. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giderse belirli bir aşamadan sonra elenecektir. Belki son 16'ya bile kalamayacak. Ama onun yerine Avrupa Ligi'nde devam ederse en azından bir yarı final görme olasılığı çok yüksek. Bence kapasiteyi bilerek hareket etmesi lazım demiş. Bursa'dan Yaşar Kartal. Icardi yok artık. Önder Bey Ankara'dan. O yok, o gitti, o öldü. Evet, Icardi ile alakalı net bir mesaj. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Burak Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. İsminizi rica edebilir miyim?
1: Barış ben.
0: Merhabalar Barış Bey, hoş geldiniz.
1: Galatasaray taraftarıyım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dursun Özbek Galatasaray şirketi gibi yönetiyor benim kanımca. Yani yoksa bu kadar para var deyip de transfer yapmamazdık son dakikaya kadar. Başka bir açıklamasını göremiyorum.
0: Yani bugüne kadar da aslında çok transfer konusunda bonkör davranmış bir başkan olması beni düşündürdü. Hani şirket gibi yönetmek mi yoksa başka bir sıkıntı mı var, onu tam olarak ben şu an idrak edemedim. Hani basını...
1: Şöyle, bence daha önceki transferlerinde de aynı şeyi yaptı. Çünkü hep Eylül ayını bekledi. Yani hiçbir zaman zaten Sané dışında ben öyle bir transfer hatırlamıyorum. Zamanında Torreira, Icardi, Osimhen hepsi son güne kadar beklendi.
0: Ya burada problem ne biliyor musunuz? Şimdi atıyorum Osimhen'de bir fırsat oldu, transfer ettin o günün şartlarında, ama eğer böyle bir transfer çıkmazsa senin Eylül ayında yaptığın transferler, satın alacağın kulüp senin köşeye sıkışmışlığını fark ettiğin zaman olması gerektiğinden çok daha yüksek meblağları oluyor. Mesela bu bir risk değil midir sizce de?
1: Biz Osimhen'de yaşadık zaten. Ne herhangi bir indirim alabildiler, ne herhangi bir serbest çıkış maddesinden taksit yapabildiler. Herhangi bir şekilde gene o cepten o para çıktı, ama o güne kadar o parayı beklettiler. Yani şirket patronları da yapar ya, son güne kadar bekletirler, nakit vermek istemezler. Sanki bana öyle geliyor açıkçası. Yani cebinden veya kasa kolaylığı sağlayabilen bir başkan değil. Şirket nasıl yönetiyorsa Galatasaray da öyle yönetmeye çalışıyor. Mümkün oldukça parayı tutmaya çalışıyor gibi hissediyorum. Çünkü Galatasaray'ın bu kadar gelirine karşı, bu kadar rakipleri bu kadar transfer yaparken hiç yapmaması çok enteresan.
0: Ya burada şey de garip mesela, hani şu örnekler var, parayı kasada tutuyorsun, ama geçen sene mesela Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları vardı, hatırlar mısınız? Hatta A-Spor'a yapmıştı. Fenerbahçe 15-20 milyon euro verse bile Uğurcan Çakır'ı vermeyeceğim diyor. Orada aslında bir referans fiyat boş aralığı vermişti, sonra gidip 36'yı almak durumunda kaldım mesela, köşeye sıkışınca alternatifler kalmayacak. Yine bunun yaşanmaması için biraz daha çabuk olunması gerekmiyor mu?
1: Açıkçası yok, haklısınız, ama gene ticarete döndürüyor işi. Bu sefer de yalnız Uğurcan'a verdiği maaş bütçesi düşük oldu. Yani Ederson'dan 4 yıllık anlaşma yapıp 12 milyondan atıyorum 48 milyon euroyu bağlamaktansa aynı rakama Uğurcan'ı transfer etmiş oldu. Satma ihtimalini de göz önüne alarak, ki Uğurcan bu sene de Şampiyonlar Ligi'de ilk kalecilik yaparsa zaten seneye satılır büyük ihtimalle.
0: Ya da yaş itibariyle daha uzun yıllar faydalanabilirsin. Bu da güzel bir perspektif.
1: Yani açıkçası ben direkt ticari taraftan düşündüğünü varsayıyorum Dursun Özbey'in her konuda. Bana göre de yanlış bu arada.
0: Taraf
1: yani bir kulübü yönetilmez gibi bir düşünce tarzım var açıkçası.
0: Genel olarak taraftarın bu konuda da sizle benzeş düşünceleri var. Onu bu arada görebiliyoruz. Hani buraya yazanlardan, sosyal medyadan ümit ediyorum. Gönlünüzce olur. Peki son Batrakov transferi için hadi fikrinizi sorayım. Onu da bir Galatasaray taraftarı olarak sizden düşüncelerinizi alayım.
1: Açıkçası tek korkum moru takımda olması. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani şu an çok çok iyi futbolcu diyebilenleri de pek anlayamıyorum. Açıkçası Rusya milli takımında oynayan, Rusya'da oynayan bir genç bir futbolcu. Tamam belki 5 büyük lige savaştan dolayı transferi gerçekleşmemiş olabilir ama yani oynamadan pek bir şey söyleyebilmeyi de doğru bulmuyorum açıkçası. Bir 15 dakika 20 dakikalık videolarla. Yani yoksa videolarla bu biliyorsunuz daha da geldi. Morutan neler yapılmıştı gelirken yeni Maradona geliyor.
0: Çıkıldığı için geliyor. Öyle.
1: Tabii ki ama hiçbiri olmadı. Yani oynamadıkça ondan bir şey görebileceğimi düşünmüyorum. Yunus faktörü var. Yunus da fiziki anlamda aşağı yukarı Batrakov'lar aynı fizik kifetliğe sahip.
0: Evet.
1: Ama bir türlü o beklenen 10 numara etkisini hiçbir zaman gösteremedi. Kötü futbolcu çok iyi futbolcu ama beklenen o hani bir zamanın Emre Belezoğlu'su ne bileyim o tarz bir sıçramayı Yunus'tan bir türlü göremedik. Sizce Yunus Akgün ben o sıçrama bu sene olur mu?
0: Ya Yunus Akgün'le ilgili problem ne biliyor musunuz? Bence de çok iyi futbolcu ama Yunus Akgün hani bütün altyapı eğitimini, kariyerini sağ kanat oynayarak geliştirmiş bir oyuncuyken 10 numara çok farklı bir meziyet gerektirdiği için bence yetenek olarak karşılıyor ama biraz o pozisyon deneyimini kazanması lazım. Hani bu sene geçen yıldan daha iyi olabileceğini düşünüyorum orada oynarsa.
1: Umarım. Yani ben Yunus Akgün'de gördüğüm tek şey 90 dakikanın bir 40 dakikası hiç yok.
0: Evet.
1: Yani yok. Sanki Yunus yok takımda. Bazen çıkıyor evet. İnanılmaz asistleri, golleri var. Ama bazen de herhangi bir sanki hiç oynamıyormuş gibi hissediyor kendini.
0: Bir istikrar problemi var evet. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
1: İyi çalışmalar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Evet, dinleyici hattımızı hatırlatalım. Güzel bir sohbet oldu. Dediğim gibi kendi takımlarımız çerçevesinde konuşursak böyle keyifli oluyor. Ama başkasına taş atmak için vesaire lütfen birbirimizi kırıp incitmeyelim. Burada gerek yok. Ya da karşı taraflara cevap hakkı doğurmayalım. 0538-052-1487 tekrar ediyorum. Bu WhatsApp hattımız 0212-363-0434. 0212-363-0434 ne oldu? Radyo Spor dinleyici hattını arayarak programa bağlanabilirsiniz. Bizlere sohbete katılabilirsiniz diyelim. Leo geliyor mu? Batrakov antrenmanda gayet iyiymiş. Ne düşünüyorsun? Üsküp'ten selamlar. Furkan Bey yazmış Makedonya'dan. Selamlar sevgiler. Benim duyduğum kadarıyla Leo Aston Villa'ya doğru. Şu an gidiyor. Yani seneye Premier League ekibinde oynayacak muhtemelen. Batrakov tarafından da antrenmanda iyi feedbackleri gördüm. Az önce dinleyicimizin de söylediği gibi bir sahada da görmek lazım ama... Ya son 2 sene Rusya Ligi'nde yaptıkları tatminkar. 21 yaşında olduğunu düşününceniz performansını bir sahaya çıkıp görünce daha iyi anlayacağız. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, ben İzmir'den Reşat.

0: Merhabalar Yaşar Bey.
1: Ya ben şimdi sabahtan akşama kadar Radyo Spor'u dinliyorum. Bütün yorumcuları dinliyorum ve hayretler içinde kalıyorum ya konuşmalarına. Ya bizim 4 büyük takım her sene 300-400 milyon euro olup takımlar kuruyorlar. Ya 5 milyon 10 milyon euroluk Anadolu takımlarını yenemiyorlar. Ondan sonra hakeme mane buluyorlar. Yok o 10 kişi kalsaydı biz onu yenecektik gibi. Yani böyle saçma sapan. Ya ben bir bu 4 büyüklerin başkanı olacağım. Ya ben o takımı bilmiyorum ya. O teknik direktör o takımı yerim ben ya. 400 milyon euro senelik her futbolcuya 10 milyon euro veriyorum. Ya bu 4 büyük takımın senelik futbolculara verdiği paraları toplayın. Ülkeye garibanlara dağıtın, ülkede fakir insan kalmaz ya. Ya çok acayip bir şey yani bu. Yani bu yorumcular da çok acayip yani. Ben onlara da şaşıyorum ya. 400 milyon euroluk takım, 5 milyon euroluk takım yenemiyor. Ondan sonra hafta içi çıkıyorlar yorumlara. Yok hakem kornerimizi vermedi, hakem taçımızı vermedi, yok penaltımızı vermedi. Ya 400 milyon euroluk takım, 5 milyon euroluk takımı sahanın içine gömmesi lazım ya. Ya ben bilmiyorum bu konu hakkında konuşmak istedim. Yani bilmiyorum bu yorumcular neyin kafasını yaşıyor ben çok merak ediyorum. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Yoksa bunlar kendi takımlarına karşı böyle bir şey yapmak için mi böyle konuşuyorlar bilmiyorum yani.
0: Yani hattımızda şu an bütün ışıklar yanıyormuş. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Diğer dinleyicilerin de vaktinden yememek adına ağzınıza sağlık.
1: Rica ederim, rica ederim.
0: İyi günler dilerim. Evet, yoğun bir talep var şu anda. Dinleyicilerimizin büyük kısmı yemekte değilmiş. Onu anladık. Bakalım bu sefer kim geliyor? Evet, hattımızda bir dinleyicimiz daha varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba Burak'cığım. İstanbul'dan Sefa ben. Trabzonspor taraftarıyım.
0: Merhabalar Sefa Bey, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Aslında Trabzonspor'un bu sene, geçen seneden de şimdi ben de sürekli dinliyorum, takip ediyorum sizi. Genellikle sabahları Aygün abiyle konuşuyoruz. Fakat gerçekten özellikle geçen sene Trabzonspor şampiyonluğunun aslında son haftalarda bir bölümünde bir ortak olduk.
0: Evet.
2: Ama kadro yetersizliği, 12-13 kişiyle oynanan oyun, işte deneyimsiz futbolcunun yani çoğu futbolcu Trabzonspor'da gençti kabul edelim. Yani iyi bir takım, koşan bir takım ama sonuç itibariyle o sonuca bir türlü varamıyorduk. Belki de geçen sene devre arasında sağlam 2 oyuncu, 3 oyuncu alınsaydı, tabii biz bunları böyle söylüyoruz ama bunlar kolay olmuyorlar. Yani aslında taraflar şunu alsın, bunu getirsin vesaire vesaire söylüyoruz, istiyoruz ama maalesef böyle olmuyor.
0: Tabii.
2: Ben Trabzonspor'un bu sene aslında benim için kendi adıma en büyük hayal kırıklığı. Yani böyle bir kadro kurulacak. Tabii biz Muhammed Sabah getirdik. Onu getirebilecek miydik? Tabii çoğu insan, ben bir Trabzonspor taraftarı olarak bile aslında inanamadım başta. Keşke Chris Olay'ı Trabzonspor satmasaydı. Yani şu an olan mevcut kadroda Olay'ın olması demek Trabzonspor'un bence %95 şampiyonun en büyük adayıydı. Ama şimdi Trabzonspor'un yani yağ var, un var, şeker var. Helva yapacak bir orta saha lazımdı. Bunu Fabinho ile aslında biz Burak'cığım bir nevi karşıladık. İyi bir futbolcu Fabinho. Trabzonspor'a orta sahada dinamizm, pas gücü, oyun görüşü kesinlikle katılıyorum. Çok büyük artı. Yani şu anki mevcut orta sahada %40-%50 bence artış sağlayacağını düşünüyorum. Kaldı ki Folcarelli gibi bir oyuncumuz da var. İyi basan, iyi pres yapan. Topu işte Fabiano gibi çok iyi kullanamasa da o pres gücünü kesinlikle artacağını ben düşünüyorum. Trabzonspor'un yani özellikle Kasımpaşa, Ferencvaros ve kardeşime söyleyeyim son haftadaki Başakşehir maçında şunu gördük. Aslında Onaş futbolcu geçen sene 20 küsur gol atmış, yani bunun hakkını yemiyoruz. Fakat gerçekten özellikle Aral, ne bileyim Muhammed Salah, Sayola bunlar hızlı oyuncu. Katılıyor musun?
0: Kesinlikle.
2: 18'in içinde çok ağır kalıyor. Yani özellikle Başakşehir'in ikinci yarıda Muhammed Salah'ın bir pası var. Yani arkadaki topçu belki de arasında 3-4 metre mesafeden koşamadı. Yani artık o bunu gol yapacaktı. Doğru mu?
0: Ya burada bu yüzden Darwin Nunez gibi isimler aslında arayıştaydı ya.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani Trabzonspor aslında pırpır bir forvet lazım. Bence çok üst düzey, yani böyle ciddi paralar harcanmasına da gerek yok. Yani böyle orta seviye ama koşabilen. Aslında bir nevi gönderdiğimiz Augusto'yu çağırıyoruz ama.
0: Yani, bu arada Augusto da biliyorsunuz Circle Bridge'de gelmeden santrfor oynuyordu. Burada sol kanat olarak da iyi işler yaptı ama bu sene rotasyonda kalsa santrfor yedeği olarak ya da ona açın rotasyon olarak iyi olurmuş.
2: Evet. Aslında dediğin gibi iyi bir forvet olsaydı Trabzonspor'un önü çok çok daha iyi açık olur. Çünkü Avrupa'da var. Yani biz tabii bu hafta bu arada bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Trabzonspor'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye. İnşallah orada ederiz ama yani şurada bir gerçek Avrupa Ligi seviyesi biraz daha farklı. Yani Konferans Ligi seviyesinden biraz daha farklı.
0: Tabii.
2: Yani benim gönlüm tabii ki Avrupa Ligi'ne kalmamız ama sanki bizim için Konferans Ligi puan toplamı ve takımı geliştirme açısından daha iyi olacak gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya burada katılırım. Mesela Avrupa Ligi'nde şöyle bir illüzyon var. Ferencvaros baktığın zaman aslında dışarıdan çok ürkütücü durmuyor. Mesela Trabzonspor'un çok daha değerli oyuncuları var ama Avrupa Ligi'nde bu Avrupa kültürünü sindirmiş takımlar var. Ferencvaros dediğimiz takım çok uzun yıllardır Avrupa'da her sene mücadele ediyor. Yani burada takımın genç oyuncularına da Avrupa oryantasyonunu sağlamak için ya da işte böyle hayal kırıklıkları yaşamamak için o geçiş senesinde sanki Konferans Ligi çok fena olmayabilir. Katılırım.
2: Değil mi? Doğru değil mi? Yani çünkü öbür türlü yani bir masajın forası oyun Trabzon. Hayal kırıklığı yaşayacağımızı falan düşünüyorum. Yani biraz seviye farkı gerçekten var. Bir de yani Fatih Hoca'nın yerinde olsak bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Aslında çok da beğeniyorum kendisini. Mustafa Eskellacı yani Trabzonspor'da 8 numara bir ne bileyim bir 6 numara 10 numara bu futbolcu denilebilir. Süratli, ayakları iyi, oyun görüşü iyi, ne bileyim toplara vurabiliyor, adam geçebiliyor. Bunlar çok önemli. Ben olsaydım Mustafa Eskellacı yani bir 6 numara değil de 8 veya 10 numara düşünüyordum. Ben öyle düşünüyorum.
0: Bunu zamanında Guardiola çok yapardı işte. Filip Lahm orta sahaya devşirmesi, Kimihi öyle, Cancelo'yu, Zinchenko'yu iyi teknik kapasitesi yüksek beklerden geriden oyun kurmak için birazdan merkeze yaklaşır. Bu ama şeydir hani Trabzonspor'un oyunu geliştiğinde belki böyle şeyler hani sol kenarda oynarken de Mustafa Eskellaş görebiliriz. Biraz da rakip yarı sahaya full yerleştiğin, topa hakim olduğun maçlarda yapılabilir. Guardiola öyle yapıyordu. Dediğim gibi Trabzonspor sezon içinde biraz gelişirse hani sol kenarda olsa da Mustafa Eskellaş'ın oyun kurduğunu görebiliriz.
2: Mustafa Eskellaş'ın en büyük özelliği koşması. Gerçekten çok önemli.
0: Çok iyi oyuncu.
2: Çok iyi oyuncu. İnşallah dinlenebilir yani. Arkadaşlara zaman almak istemiyorum. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
2: İyi günler.
0: Görüşmek üzere. Evet, Trabzonspor'dan da güzel bir şekilde bahsetmiş olduk. Son 5 dakikamız var. Bir dinleyici daha alabiliriz diye düşünüyorum. 0212 363 04 34. Tekrar ediyorum. 0212 363 04 34 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına aramalarınızı bekliyoruz. Bakalım. Birkaç mesaj okuyalım. Dinleyip acıkıp henüz yemek yemeyenlere ne olsun sevgili Burak kardeşim. Size teşekkür ediyorum. Canınız sağ olsun. Ben de daha yemek yemedim bu arada. Daha kahvaltı bile etmedim. Bilginiz olsun. Birlikteyiz. Son bir dinleyicimiz attığımızdaymış. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Burak Bey. Ali ben Bursa'dan.
0: Merhabalar Ali Bey. Sesinizi duyduk sonunda.
3: Vallahi çok aradım. Denk geldi şu anda, düşürdüm, iyi oldu. Nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı.
3: Sağ olun, iyiyim ben de. Ben Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Biliyoruz malumumuz hepimizin.
3: Evet. Sık sık mesaj atıyorum ben size. Yayınlarınızı gerçekten çok seviyorum. Ben eski bir futbolcuyum ama basketbol maçlarını izlemeyi daha çok seviyorum. Size de zaten bu basketbol sevdasından dolayı takıldım bir şekilde. Bir daha da bırakamadım.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Sesinizi duyayım istedim. Bu arada yaşça da epey büyüğüm ben sizden.
0: Sesiniz çok geliyor. Kaç yaşındasınız?
3: 53 yaşındayım.
0: Maşallah diyelim.
3: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bursa'da subaylığı yapıyorum ben. Bütün gün radyoda dinliyorum. Yani bütün programları severek dinliyorum. Fenerbahçe'me bu akşam başarılar diliyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum açıkçası.
0: Bir soru sorabilir miyim o zaman araya?
3: Tabii ki.
0: Madem az vaktimiz kaldı. Bütün gün dinliyorsanız favori 3 programınızı sayın desem ama objektif bir şekilde. Ben yokmuşum gibi.
3: bir saniye. Alamadım sesinizi Burak Bey.
0: Diyorum ki gün boyu radyoyu dinliyorum demiştiniz. Şimdi ben yokmuşum gibi objektif bir şekilde favori 3 programınızı sorsam.
3: Yani Radyo Spor'da mı?
0: Evet.
3: Saat 15 Ercan Bey'in programı Ahmet Özölçer'le.
0: Buradan sevgiler kendilerine de çok severim.
3: Evet, ben de çok seviyorum kendilerini. Salim Manav'ı çok seviyorum. Amatörlere, alt liglere özellikle ilgi verdiği için.
0: Aha.
3: Altıncı adamı çok seviyorum.
0: İyi bari.
3: Orada da bir Burak Alaca var.
0: İyi bak, bunu duyduğumuza sevindik. Hiç saymayacaksınız zannettim, yalan yok.
3: Yok yok, sizi sona sakladım sizi.
0: Asolistler en son çıkar tabii, normal.
3: Evet, sona sakladım sizi. Çok teşekkür ederim.

0: sağ olun. İyi yayınlar diliyorum hepinize.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.
0: Sağ olun, hoşça kalın.
1: Evet, ilk üçe girdik. 2 dakikamız varmış. İki dakika mı? Aramaları bitirelim, yetişmez çünkü kimsenin gönlünü kırmış olmayalım ama yarın bir daha yapabiliriz. İlk saat Fenerbahçe-Lyon maçını konuşup ikinci saat yine Beşiktaş ve Trabzonspor maçları üzerine sizlerle sohbet edebiliriz. Keyifli de oldu. Enerjisi yüksek dinleyicilerimiz denk geldi, sağ olsunlar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Selamlar. WhatsApp hattımızda kalan mesajlara bakalım. Yine dediğim gibi dinleyicilerimiz o kadar yazmış.

0: çok iyi, Galatasaray'ın da iyi. Bu enerji kondisyon biraz daha genç takımlar olmasından mütevellit yapılmış bir yorum. Sizce Galatasaray gerekli transferleri yapacak mı demiş Furkan Şengül. Yani yönetime bu konuda ciddi baskı var. Bunu bypass etmeleri lazım çünkü hani transfer konusunda da işler kötü giderken bir de eskaza bir iki hafta tökezlersen o baskılar çok büyüyor. Onu bertaraf etmek isteyecektir yönetim. Sezonun sonuna en azından getirebilmek açısından. Merhaba, geçen bir soru sormuştum. Aşağıdaki konuya açıklık getirir misiniz? Fenerbahçe'nin elenmesi durumunda Galatasaray'ın gelirleri artacak mı Şampiyonlar Ligi'nde? Bu kural değişti diye biliyorum ama yorumcular ısrarla artacak diyor. Ben de değişti diye biliyorum. Artacaksa da çok cüzi bir miktar. Yani Galatasaray'ın transferde falan aşırı elini arttıracak bir değişiklik olmayacak bildiğim kadarıyla. Yunus Delfin daha ne yazmış? Selamlar, tekrar yayın zaman zaman dinledim. Çok teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ederim. Çok sayıda mesajımız geldi. Dinleyicilerimizle telefon vasıtasıyla da konuşmuş olduk. Şimdiye kadar katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Çok gerçekten, ups, benim açımdan da keyifli bir program oldu. Telefonumu da yanlışlıkla bir mikrofona vurdum. Sıkıntı yok, iyiyiz. Yarın ve cuma günü tekrardan aynı saatte burada olacağız. Tabii ama bir fark olacak. Yarın saat 12-1 arasında transfer ateşi. Cuma saat 1-2 arasında transfer ateşi, 12-1 arasında transfer ateşi, sonrasındaki ikinci saat diliminde de 6. adamla sizlerle birlikte olacağız. Son bir ricada bulunayım. Programdan memnun kalanlar, yine kendi YouTube kanalımda da futbol ve basketbolla ilgili düzenli içerikler üretiyorum. Henüz 2 aylık bir proje, o yüzden biraz desteğe ihtiyaç duyar bir noktada. Burak Alaca YouTube kanalına da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyelim. Süremizin sonuna geldik mi onu bir kontrol etmek isterim. Tamam mıyız? Okey. Herkese teşekkür ediyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdilik yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kaunas Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
7: Radyo Spor!
9: Rıdvan Yılmaz, tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
1: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
9: Yeniden Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke, Mourinho!
10: Yani bek etkinliği bu.
9: 2-0!
1: Kaunas Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
9: 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
11: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Etri'ye hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz, Şampiyonlar Ligi gününde her zamanki gibi Şampiyonlar Ligi müziğiyle, Şampiyonlar Ligi marşıyla açılışı yaptık. Bu akşam Fenerbahçe Fransa'da Lyon'un rakibi olacak. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için karşılaşma saat 22'de başlayacak ve TRT'den canlı olarak yayınlanacak. İlk karşılaşma 1-1 beraber bitmişti, hatırlayacaksınız. Mason Greenwood'un olağanüstü golü vardı karşılaşmada Fenerbahçe adına ve şimdi rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe

0: 90 belki 120 belki penaltılarla turu geçmeye çalışacak ama bu akşam bir galip çıkacak karşılaşmadan. Fenerbahçe'de Kerem'le Asensio bu karşılaşmada olmayacak olan ilk 11 oyuncuları. Çağlar da sakatlığı sebebiyle yine Fenerbahçe kadrosunda yer almadı. Bugün Mert'le birlikteyiz. Mert öncelikle hoş geldin.
1: Hoş buldum. Sen Mert Gün'ü unutuyorsun eksikler arasında sayma. Onu kanıksadın mı Mert'in olmamasını?
0: Evet, bence şu an eksik değil gibi. Ederson var ya kalede. Evet. Normalde kalede Ederson'un ya. Bana öyle geliyor.
1: Ama Mert'e ama haksızlık haklısın. Etme. Sezona onunla başladı.
0: Onunla başladı. Mert iyi de oynadı.
1: Aynen.
0: Doğru söylüyorsun. Mert Günok da Fenerbahçe'de yok. Fakat senle sabah konuşurken sen bana A-Spor'u gösterdin. Orada merkezde Kante, Gendüz'ü, İsmail Yüksek gözüküyordu.
1: Bein Sports'tu.
0: Bein miydi?
1: Bein.
0: Sonra ben TRT'ye baktım o zaman. Tamam, evet. Tam tersi. Ben de program çıktıktan sonra yukarıda doğru TRT Spor'u açıyorum. Orada da merkez aynıydı.
1: Aynı derken İsmail.
0: Evet, İsmail vardı. Talişka Vedat'ı da parantez içinde yazmışlar.
1: Ha.
0: Hani ikisinden biri diye ilerliyor.
1: Bein'dekinde direkt Vedat vardı, Talişka yoktu. Bugün Onur Özkan'ın yine A-Spor'daki yorumu önüme düştü. O da mesela bugün kesinlikle İsmail'li bir düzenin olması gerektiğinden bahsediyor. Takip ettiğim Fenerbahçeli bir Twitter kullanıcısı, yani tanımıyorum, arkadaşım değil ama bir yerde bir yorum hoşuma gitmişti. Uzun zamandır da takip ediyorum. İsmi Batuhan. Mesela o da benzer şekilde kesinlikle İsmail'le çıkılması gerektiğinde, İsmail'siz çıkılırsa hemen ikilik, hani iki gol birden yiyebileceğini düşünüyor Fenerbahçe'nin. Bayağı böyle üst üste gelince sabah da ben hani olmasın Talişkalı düzen falan dedim. Kendimden bir şüphe ettim, acaba ben mi çok farklı düşünüyorum, yanlış düşünüyorum diye. Hani gördüğüm çoğu kaynakta üçlü bir orta saha vardı.
0: Ne diyorsun peki?
1: Yani haklılık payı muhakkak vardır. Endişeleri anlıyorum. Hani rakip çok daha organize, çok daha genç, dinamik, hızlı. O yüzden oyunu tutmak gerekebilir. Sonuçta ilk maç 1-1, 0-0 götürdüğün anda sürekli turun içindesin. Gol yesen golü çıkarmak kolay değil böyle bir rakibe karşı. Yani kendi içinde bir haklılık payı var. Hani bu taktikle çıkılırsa kesin tur kaybedilir diyemem.
0: Mert, evet. Devam edeceğiz ama
1: sürpriz oldu.
0: A milli takımda medya günü varmış ve baş antrenör Ergin Ataman konuşuyor. Dinleyelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. A milli takım baş antrenörü Ergin Ataman'ın açıklamalarını sizlere aktardık. Birazdan basketbolla ilgili kısa bir bilgilendirme de yapacağız. Neredeyiz, ne yapıyoruz milli takım diye. Ama şunu da söyleyelim. Bugün Serdar Adalı, klasik tabirle söyleyeyim mi?
1: Evet.
0: Riva'ya çıkarma yaptı.
1: Kurmaylarıyla birlikte.
0: Kurmaylarıyla birlikte Beşiktaş Riva'ya gitti. TFF yöneticileriyle görüşüyor başkan Serdar Adalı. Çıktıktan sonra bir açıklama yapması bekleniyor. Şu an Beşiktaş Başkanı Riva'da. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş Alanya deplasmanında hakem yönetiminden çok şikayetçiydi. Büyük ihtimalle onunla ilgili bir ziyaret. Bakalım Serdal Başkan da çıktıktan sonra açıklama yaparsa onu da sizlere aktaracağız. Evet, basketbolda A milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde bir sonraki aşamaya başlayacak. Bu onun hazırlığıydı. Onun işte medya günü. Şöyle, biz şu an J grubundayız ama bu ilk turdan devam eden ve birleşen gruplar oluyor. Bu grupta şu an biz ilk tüm karşılaşmaları kazandığımız için 6'da 6 ile lider durumdayız. Grubumuzda İtalya, Sırbistan, Litvanya, İzlanda ve Bosna var. Bu grupta ilk iki maçımızı oynayacağız gelecek günlerde. O karşılaşmalarla birlikte ondan sonra bir de Kasım'da maçlarımız var. Ama ilk aşamada az önce duydunuz, içeride Litvanya ile oynayacağız 28'inde. 31'inde de pazartesi gününde İzlanda ile deplasmanda oynayacağız. Sonra bir sonraki takvim ta Kasım ayında, ondan sonra 2027'nin Şubat sonu ve Mart başında iki tane maçla beraber bu şeyi tamamlayacağız. Serüveni tamamlayacağız. Arada Mert söyledi. Mert, eğer yanlış bir şey söylersem düzelt. Hı hı. Bu altılı grupta ilk üçe girersek direkt olarak gidiyoruz.
1: Evet, Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ediyoruz.
0: Katılım hakkını elde ediyoruz. Zaten 6'da 6 yaptığımız için müthiş avantajlıyız.
1: Evet, Ergin Ataman da garantilemek için 2 veya 3 maç kazanmak lazım dedi. Evet.
0: Çünkü mesela Bosna'nın 6 maçta 2 galibiyeti var sadece. Puanları 8, biz 12 puandayız. İzlanda 3 galibiyet 3 mağlubiyet. Litvanya 3 galibiyet 3 mağlubiyet. Yani bu takımların zaten anormal performanslar göstermesi lazım. Bizi geçmeleri için. İtalya 6'da 5 ile başlıyor. İtalya'da geçilmesi çok zor gözüküyor. İşte Sırbistan 6'da 4 ile gelmiş gruba.
1: Biz iki maçta da yendik Sırbistan'ı.
0: Evet, yani burada mucize olması lazım. Bizim buradan artık bileti alamamamız için. Hele bu iki maçı da kazanır 8'de 8 yaparsak zaten iş %90 bitmiş oluyor. Yanlış bir şey söylemedik herhalde.
1: Yok yok. Alperen Şengün ve Larkin olmadığından bahsetti Ergin Ataman ama çok da ihtiyaç duymadan zaten Dünya Kupası bileti alırız diye düşünüyorum.
0: Evet. Basketboldaki tablo, durum bu. NBA'in yaptığı kamptan da bahsedildi. İstanbul'da şu an bir NBA kampı var. Esport ekibi de orada. Ali Konoviç orada, İnan Özdemir orada. Zannedersem Deniz Aksoy ile Elif Polat da orada görev alacak. Yine gün içerisinde Esport'un sosyal medya hesaplarından o NBA kampı ile ilgili basketbol severler de haberleri takip edebilir. Onu da yeri gelmişken söyleyelim ve hemen keskin bir dönüş. Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Lyon deplasmanında dedik. Merkez orta sahada bir on numara değil bir İsmail Yüksek beklentisi var. İsmail Yüksek artık nasıl konumlarsanız bu karşılaşmada görev tanımı da farklı da olabilir İsmail Yüksek'in ama merkezi kuvvetli tutmak istediğini anlıyoruz İsmail Yüksek'in. Bu durumda ileride Greenwood, Talisca veya Vedat Muriç ve sol tarafta da Nene olabilir. Peki böyle bir düzende, merkezi üçlediğin düzende en uçta Vedat Muriç'in mi olması daha doğru olur sence? Yoksa Talisca'nın olması mı daha doğru olur? Talisca'nın arkasında İsmail Yüksek, Kante, Gendouzi mi? Vedat Muriç'in arkasında Kante, Gendouzi, İsmail Yüksek mi?
1: Vallahi zor bir soru. Ben Vedat diyebilirim buna ilk etapta. Tabii üzerine detaylı düşünmek lazım ama hani bu merkez orta sahadan topu ileri taşıma konusunda çok fazla bir şey beklememek gerekebilir. Talisca kendi topu oraya taşıyıp tutabilecek profilde bir oyuncu değil bence. Vedat bunları daha iyi yapıyor topu tutma konusunda, tutup takım arkadaşlarını oyuna sokma konusunda. O yüzden ben o açıdan Vedat'ı tercih edebilirdim Talisca yerine böyle bir deplasmanda.
0: Peki Vedat topu tuttu. Hücum anlamında arayacağı ilk oyuncu bu kez Gendouzi mi olacak merkezden gelen desteklerde? Ya mesela nasıl bir konumlama? İki tane oyuncu yan yana mı göreceğiz? Örnek veriyorum. Kante, İsmail Yüksek biraz daha yakın birbirine. Önlerinde mesela ne dedim? Kante, İsmail Yüksek. Önlerinde Gendouzi mi olur? Yoksa mesela Kante tek çapa, İsmail Yüksek, Gendouzi
1: bence
0: olur.
1: Bence direkt olarak Gendouzi en geride olur.
0: Gendouzi en geriye aldı.
1: Kante ile İsmail sağ iç, sol iç gibi oynar diye düşünüyorum. Genelde topu oyuna Gendouzi sokuyor Fenerbahçe'de benim gördüğüm kadarıyla. İsmail'e o şeyi sorumluluğu vermez. İsmail'in çünkü topu oyuna sokma konusunda yani risk alıyor, hatalar yapabiliyor. Gendouzi de çok ideal bir oyuncu değil bu konuda ama ona o görevi verdiğini düşünüyorum İsmail Kartal'ın. Kante de yine önde oynar. Kante de aslında topsuz koşular ceza sahasında yapıyor böyle. Çok fark etmiyoruz topla belki buluşmadığı için ama son maç hatırlıyorum onun da ceza sahası içi koşuları vardı. O yüzden Kante ve İsmail'i ben önde kullanır. Gendouzi'yi arkada tek bırakır diye düşünüyorum tercih olarak.
0: Evet, bakalım Fenerbahçe'de nasıl bir anlayış olacak? Nasıl bir oyun olacak? Tabii herkes büyük bir merak içerisinde. Aynı zamanda heyecan da var. Fenerbahçe uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzak. Elde iyi bir kadro var. Değerli bir kadro var. Ama ilk karşılaşmada Lyon'da beklentilerin üzerinde bir oyun ortaya koydu. Şimdi tabii sağ ve seyirci avantajı da olacak Lyon'da ve organizasyon olarak da Lyon sanki Fenerbahçe'nin bir tık üzerinde gözüktü. Şimdi böyle bir merkezle çıktığınızda tabii oyunu tutabildiğiniz sürece avantaj sağlıyor ama böyle bir merkezle çıktınız, istediğiniz olmadı, maçın başında bir gol yediniz. O zaman da işler tabii daha da zorlaşıyor. Ama ben genelde turun anahtarının bu akşam hücumdan ziyade Fenerbahçe adına savunmayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama savunmayla alakalı olduğunu düşünürken açıkçası ben merkezi üçlemeyi pek düşünmemiştim. Benim kafamdaki planda merkezi üçleyeyim, daha iyi savunma yaparım yoktu açıkçası. savunmada biraz daha dikkatli ve biraz daha yakın oynamaya çalışan Lyon'lu oyuncularla bir Fenerbahçe hayal etmiştim. Tabii İsmail Yüksek bu yakın oynamayı en iyi yapan isimlerden bir tanesi. Ama bakacağız, hep beraber göreceğiz. Akşam gerçekten böyle bir kadro mu çıkacak? Çünkü hem yayıncı kuruluş beyin verdi, hem işte TRT Spor'da bu kadroyu gördük. Muhtemeller böyle veriliyor şu an için. Ama belki İsmail Kartal Kante Gündüz'ün önünde klasik olarak Talisca ve onun önünde de Vedat Muriç'i kullanacak. Onu zaman gösterecek.
1: Bu arada geçen yıl Trabzon'u yenerken Fenerbahçe deplasmanda yine bu üçlü vardı. Hı hı. Ama kanatsız bir düzen vardı diye hatırlıyorum. Bir on numara, iki santrfor gibi dizilmişti. Bugün Nene'nin olmadığı, Talisca, Greenwood ve Vedat'ın olduğu bir düzen de olabilir Fenerbahçe'de. Kanatsız şekilde. O da bir alternatif olabilir.
0: Peki mesela böyle karşılaşmalar öncesinde çok da oynama derler. Hani takımın ayarlarıyla tam oturmadıysa takım, onun bir riski var mı?
1: Var. Ama o riskle birlikte fırsat da var bence aynı potada. Çünkü rakip de sana göre hazırlanıyor. Senin geçmişte ne oynadığına bakarak hazırlanıyor. Hı. Sen bambaşka bir kadroyla bambaşka bir düzende çıkarsan rakip de seni özellikle ilk 45 dakikada çözmekte zorlanıyor. Genelde devre arasında o antrenör dokunuşunu görebiliyorsun. Bu da avantaj olabiliyor. İşte burada hangisi ağır basacak onu tabii önceden kestirmek kolay değil. Eğer bu alternatif plana iyi hazırlandıysa Fenerbahçe bunun avantajını yaşayabilir, ama hiç hazır değilse bu plana dezavantajını da yaşayabilir. Yani ben tamamen yanlıştır ya da tamamen doğrudur diyemiyorum. İki türlü yani, hem fırsat
0: oyunu
1: var, hem
0: görmek gerekecek.
1: Tabii gerekecek yani.
0: Evet, her sene kriz yaşadığımız bir konu futbolda, Avrupa kupalarında final karşılaşmaları nerelerde? O yüzden de Mehmet Ünlü hepsini ayrı ayrı yazmış. Hmm. Ve yeri geldiğinde bu mesajı sürekli atarak hatırlatacağım demiş kendine.
1: Frankfurt'ta Avrupa Ligi.
0: Neden?
1: Can Uzun.
0: Bravo. Peki konferans?
1: Onunla ilgili bir tüyo vermiş miydin?
0: Yani? Verdik. Gözümüzün önünde çünkü.
1: Ha, bizde ya, Beşiktaş, tamam.
0: Beşiktaş'ta, o da basit.
1: Biliyorduk. Şampiyonlar Ligi neydi?
0: Şampiyonlar Ligi de Madrid'de.
1: Madrid'de.
0: Bir tek Şampiyonlar Ligi.
1: Ama Atletico'nun sahasında gerçekten.
0: Atletico'nun sahasında, ama Şampiyonlar Ligi'ni de tutarız aklımızda ya, Madrid'de
1: ben
0: diye.
1: Ben onu biliyorum. Tamam.
0: Bu sene çok zorlanmayacağız. Ben.
1: Tamam.
0: Değil mi?
1: Hatırlıyorum. Tamam.
0: Can Uzun'dan Frankfurt'u yakalayacağız.
1: Ben Boros zaten şu an.
0: Aynen. Konferans zaten burnumuzun dibinde. Hı-hı. Öteki de Madrid'de. Bu şekilde bence hatırlarız. Hı-hı. Bu sezon bu krizi yaşamayacağız.
1: Tamam.
0: İyi mi?
1: İyi. Bu arada Madrid'i de Arda'dan, yine Arda Turan'dan akılda tutabiliriz yani. Bizim iki Arda'mız da sonuçta Madrid'de, bir Atletico'da, bir Real'de oynadı.
0: Evet. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi Yalova'dan Harun orta saha demiş. İsmail Kante Gündüz'e olursa bu üçlünün yaratıcılık bakımından ileride kısır kalma ihtimali var. O yüzden ileride Talisca'nın olması daha iyi demiş. Bu maçı Fenerbahçe'ye Talisca'nın uzaktan şutlarını getireceğini düşünüyorum. Hı hı. Diye de eklemiş.
1: Sen kimi tercih ediyorsun?
0: Ben her zaman Talisca'nın bu tarz maçlarda olması gerektiğini düşünürüm. Ama aynı zamanda santraforum olması gerektiğini de düşünürüm. O yüzden de ben merkezde azalırdım açıkçası.
1: Ama yok, bu üçlü var. Kimi tercih ediyorsun?
0: Gene Talisca'yı tercih ederdim. Yani gene Talisca'yı tercih ederdim. Fakat işte Talisca ne kadar fazla ceza sahası yayında, oralarda istediği yerlerde topla buluşabilirse o kadar fazla etkinlik yaratma ihtimalin var. Onun da artması biraz Vedat Muriç'le alakalı. Yani Vedat Muriç'e sıkıştığında uzun oynayıp dönen toplarda Talisca'nın bir şeyler yapmasını da bekleyebilirsin. Vedat'ın orayı karıştırdığı anlarda Talisca'nın yaklaşmasını bekleyebilirsin. Tabii Talisca ikili mücadelelerde oraya girip belki çoğunu kazanamaz, ama Vedat'ın zaman zaman topu tutup Talisca'ya servis yaptığı anlar da olacaktır sahada olduğunda.
1: Peki tekken ne yapacak Talisca?
0: Talisca tekten o zaman Talisca top geldiğinde aynı İstanbul'daki maçta dönüp attığı gol var ya. Hı hı. O tarz bir şey kovalayacak.
1: Ya ben
0: işte şeyi azaltacaksın. O şansı azaltıyorsun zaten tek oynadığında.
1: Ben hani şöyle de detaylandırayım, aklıma şöyle bir şey geldi abi. Mesela bu maç defansif olarak iyi olman lazım değil mi? Merkezi üçlüyorsun, orta sahayı sert tutayım diyorsun. Önde Talişka mı defansif olarak daha iyi mesela, Vedat mı? Herhalde bir tartışma yok. Vedat daha iyi. Ve elinde Greenwood gibi Talişka vari bir oyuncum var. Talişka'nın daha atleti var hatta. Ve Talişka gibi çok beklenmedik şutlar çıkarıp goller atabilen bir oyuncu var. O varken Greenwood, yani Greenwood olmasa belki Talişka derdim. Ama Greenwood da varken orada Vedat'ın oynaması bu maç özelinde, bu endişelerle işin savunma kısmındaki, daha makul olabilir. Greenwood'da da ekstra bir gol çıkartabilirsin belki.
0: Ama bütün hücum planını tek oyuncuya bağlamak,
1: ya Vedat da atabilir bu
0: biraz
1: arada.
0: Biraz riskli değil mi?
1: Vedat da atabilir. Vedat niye atamaz? Vedat ilk maçta da kafa pozisyonları buldu. İlk yarıda da ikinci yarıda. Vedat da atabilir. Yani hani Vedat'ın olması gol atamayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden bilmiyorum. Bana daha makul geliyor.
0: Gaziantep'ten Mahmut Karataş bir Fenerbahçe taraftarıymış. Fenerbahçe bu akşam iki farklı mağlup olacak. İsmail Kartal gönderilecek. Daha sonra neden daha önce gönderilmedi denecek diye oldukça karanlık bir tablo çizmiş.
1: Geçen yıl Mourinho Benfica mağlubiyetinden sonra mı gitti? Değil mi? Öyle oldu.
0: Galiba.
1: Öyle oldu. Benfica mağlubiyetinden sonra gitti.
0: Evet, Fenerbahçe'ye akşam başarılar diliyoruz. Fenerbahçe saat 22'de Lyon deplasmanında olacak. Maçı TRT'nin vereceğini hatırlatalım. Yine karşılaşma ile ilgili tüm detayları gün boyunca Radyo Spor'da dinleyebileceksiniz diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 1487 mesajları gönderebilirsiniz. İkinci aramıza gidelim. Aradan sonra diğer haberlerle devam edelim. Ali Erim ve Mert Elam.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ta Zalgiris maçının kadrosunda bilin bakalım kim yok?
1: Udokai. Zaten yok muydu?
0: Trossard.
1: Trossard mı?
0: Sağlık ekibimizce yapılan risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi sebebiyle Zalgiris maçı kadrosunda yer almamıştır diyor Trossard için. Tabii ilk karşılaşma 3-0. Rakibin çok kuvvetli bir kadrosu yok. Bayağı mütevazi bir ekip. O yüzden Beşiktaş herhalde bu riski almayı uygun görmedi. Trossard kadroda yok. Trossard olmadığı noktada da İlhan'ın başlaması muhtemel gözüküyor. Monaco, Papesar, Fabrizio Romano yazmış. Oyuncu kiralamak için böyle bir girişimde bulunmuş Monaco. Onu söyleyelim.
1: Galatasaray'ın ilgilendiği Tottenham'ın orta saha. Bu arada Başkan Serdar Adalı konuşuyor şu anda çıkışta.
0: Evet, az önce bahsetmiştik. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı TFF'ye gitmişti. O zirve bitti. Şimdi zirve sonrası Serdar Adalı'yı dinliyoruz. Evet, hat-trick'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar Adalı kurmaylarıyla beraber Rivaya çıkarma yaptı. Görüşmenin ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı, açıklamalarını yaptı. Manşeti de verdi. Ferhat Gündoğdu'yu almıyorlar değil, alamıyorlar.
1: Vallahi başka bir gücü var dedi
0: Başka bir
1: Ferhat
0: gücü var
1: Gündoğdu.
0: dedi. Bayan manşet.
1: Aynen. Gerekeni yapacağız diyor sürekli TFF ama
0: Ben
1: gerekeni.
0: anladım diyor buradaki konuşmadan, bugünkü konuşmadan anladım diyor. Almıyorlar değil diyor, alamıyorlar diyor.
1: Yani TFF başkanı da aşan bir konu. Demek ki başka birinin vasıtasıyla o görevde tutuluyor. Çok daha güçlü biri. TFF başkanından daha güçlü bir profil var arkada. O tutuyor onu orada. Ama çok tabii gizemli oluyor böyle de. Kim tutuyor mesela?
0: Ve
1: Arkasındaki
0: neden
1: güç ne?
0: mesela?
1: Ve neden? Evet, neden? Ne özelliği var Ferhat Gündoğdu'nun? Çok flu bir konu yani bu. Ama yani özünde katılabilirim buna.
0: Gerçekten mi?
1: Valla.
0: Niye mesela? Nesine katılırsın?
1: Yani Ferhat Gündoğdu'yu illa tutman gerekiyor mu mesela? Hani şu ana kadar bak ben normalde korumacı biriyim. Ferhat Gündoğdu da ilk başta gerektiğinden fazla eleştirildiğini düşünüyordum bu
0: Evet,
1: son
0: aynen.
1: döneminde. Ama hani benim de öyle tutunacak pek dalım kalmadı Ferhat Gündoğdu ve uygulamaları konusunda.
0: Tamam.
1: O yüzden yani illa kalsın Türk hakemliğinin geleceği Ferhat Gündoğdu'da gibi bir düşüncem yok. O yüzden gidebilir. Çoktan giderdi normalde Türkiye şartlarında. Kaldığına göre ben de ekstra bir şey olabilir mi diye düşündüm.

0: ve bana çok uzak değil. Yani kanıdım yok. Başkanı da yok. Serdal Adalı'nın. Ama hissiyat olarak bende de benzer bir hissiyat artık var ya.
1: Yani orada mantığını nasıl oturtacağız peki? Böyle bir hissiyatın mantığa bürümesi nasıl oluyor?
0: Sen ne düşünüyorsun Ferhat Gündoğdu'nun 3. sezonunda da başlamasına? Ne düşündürüyor sende bu kadar olaylara, açıklamalara rağmen görevde kalması normal mi sence?
1: Tabii ki değil. Fakat benim
0: sen
1: aklımda
0: başka türlü açıklıyorsun.
1: Şu var. Hani federasyon MHK başkanlığını sürekli olarak Türkiye'de 8-9 ayda değiştirdi. Değiştirdi. Orada hiçbir şey inşa edilemedi. Hiçbir şey kurulamadı. Yani sen mesela iyi planları olan, doğru bir insan olsan da o balon büyük takımların işte maçlarında yapılan hatalarla beraber şişti. 8. 9. ayda patladı. Belki sen doğru insan olarak orada kalsan senin çalışmaların ne bileyim 2. senede, 3. senede Türk hakemini daha iyi noktaya getirecekti. Ama hiç o şansı kendinde bulamadın. O yüzden de biz Ferhat Gündoğdu'yu göndersek onun yerine başka birini getirsek gene aynı şeyler olacak. Gene 9 ay sonra, 12 ay sonra bir değişim olacak ve Türk hakemliği hiç ileri gitmeyecek. Hiçbir proje hayata geçmeyecek. Hiç ilerleme sağlayamayacağız. O yüzden de zaten kişiler arasında çok büyük bir fark yok. Yani ha Ferhat Gündoğdu olmuş, ha Mustafa Çulcu olmuş, ha başka bir eski hakem olmuş. Yani birbirlerine çok büyük farkları yok bu adamların. O yüzden de Ferhat Gündoğdu ile devam edelim. Ben en fazla bunu derdim. Ama şimdi alamıyorlar dediği noktada yani Türkiye'de o kadar güçlü kim var? Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı MHK başkanının alınmaması yönünde bir görüş bildireceğini ya da MHK başkanı üzerinden gideceğini zannetmiyorum.
0: Mümkün değil. Onun adını kullanıp ya da onun gücünü kullanıp yapabilecek olanlar
1: evet,
0: olabilir
1: yani,
0: belki. Bilemiyorum.
1: Aklı o geliyor değil mi? Ya mesela spor bakanının öyle bir gücü var mı?
0: Bilmiyorum.
1: Bence yok. Geriye kim kalıyor mesela? Hani kim o kadar güçlü de ya da Ferhat Gündoğdu ne kadar güçlü olabilir de kimse ona dokunamıyor. Yani çıtayı öyle bir yere koydu ki Serdar Adalı. Hani alamıyorlar dediği noktada kim? Mesela arkasındaki güç kim? O sorunun cevabı yok. O sorunun cevabı olmayınca da bana pek mantıklı gelmedi açıkçası.
0: Peki diyorsun yani 8-9 ayda bir değişen MHK'ler istikrardan uzaklaşılıyor falan. Şu olamaz mı Ali abi? MHK'nin uygulamalarından ya da nasıl diyeyim yapılanmasından memnun olsun Türkiye Futbol Federasyonu. Ama onu yöneten kişiden memnun olmasın. Aynı düzeni farklı bir isme devam ettiremez mi? Yani illa Ferhat Gündoğdu'ya mı ihtiyaç var? Gençleri ön plana çıkarmak istiyorsa TFF bu anlayıştaki bir MHK başkanıyla anlaşabilir. Bu isimle anlaşıp onu MHK başkanı yapabilir. Yani onun mantalitesinin devam etmesini istiyorsa illa bence Ferhat Gündoğdu'ya da gerek yok. Yani gençlere önem vermek için Ferhat Gündoğdu'ya mı ihtiyaç var? Getirirsin buna yakın profildeki bir ismi. Konuşursun öncesinde. Nasıl teknik direktör seçiyorsun? Oynattığı oyuna göre hücum mu oynatıyor, savunma mı oynatıyor? Hücum oynatan birini bulursun. Sen de hücum oynamak istiyorsan. Onunla devam edersin. Hani bu kulüpler yapıyor sonuçta. Nasıl oynayacakları belli. O profil uygun hoca seçiyorlar sürekli. Yani bir hocanın da illa 5 yıl takımda kalması gerekmiyor. O bakış açısının devamlı olması gerekiyor. Burada da isimlerden bağımsız TFF bunu sürdürebilir başka bir isim. Yani illa Ferhat Gündoğdu mudur burada olay?
1: Çok
0: yani.
1: Haklısın. Çok haklısın. Peki ben şöyle bir soru sorayım sana. Sen bana bir soru sordun. Ben de sana bir soru sorayım. Mesela o zaman kulüpler niye İbrahim Hacı Osmanoğlu'na dokunamıyor?
0: Ya evet bak o da güzel bir soru.
1: Yani o zaman İbrahim Hacı Osmanoğlu da mı çok güçlü?
0: Bir Galatasaray yani dokundu ona.
1: Diyorsun ki federasyon MHK şöyle alamıyor. Yani eğer MHK başkanını görevden alamayacak bir federasyon başkanı varsa o zaman niye o da Türk futbolunu yönetiyor? O zaman Türk futbolunu yönetmiyor demektir. Hı hı. Her kriz olduğunda siz MHK'ye vuruyorsunuz ama federasyona hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. MHK kimin kuruluşu? Özde bağımsız da kimin kuruluşu? Yani dirsek dirseğe çalışıyorlar federasyonla. Omuz omuza çalışıyorlar. Öyle de olması gerekir zaten. O zaman aynı soru gündeme geliyor. Yani siz bu kadar futboldan her şeyden şikayetçisiniz. Ama federasyona hiçbir şey diyemiyorsunuz. Tek söyleyebildiğiniz şey Ferhat Gündoğdu. Yani o zaman da aklı şu göre Ferhat Gündoğdu gitti. Yerine Mert Erem geldi. Ortalık normale mi dönecek? Yok. O da olmayacak. Hı hı. O zaman niye federasyon başkanının istifası istenmiyor yani?

0: kulüpler olarak neden hiç ona ses çıkarmıyorsun? O zaman İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun arkasında mı çok güçlü biri var? İbrahim Hacı Osmanoğlu mu sizi dokunamayacağınız için hedefinizi şey olarak gösteriyorsunuz?
1: Bence herkes artık Serdal Dalı gibi düşünüyor. Yani Ferhat Gündoğdu'ya dokunamadığını biliyor. O yüzden İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu istifaya davet etmenin de bir mantığı yok ki. Yani istifaya davet etsen ne olacak? İşte Ferhat Gündoğdu dokunulmaz yine. Bir sana şeyi yok. Artısı yok ki İbrahim Hoca Osmanoğlu dokunmanın bu mantıkla.
0: Yani diyor ki federasyonun yaptığı iyi işler bile güme gidiyor diyor Ferhat
1: Tamam.
0: Gündoğdu yüzünden.
1: Evet.
0: Ya federasyon çok iyi, Ferhat Gündoğdu kötü.
1: İşte federasyon iyi, gücü yok Ferhat Gündoğdu'yu indirmek için ya da işte o görevden almak için. O yüzden niye istifaya davet edesin ki federasyonu? Ferhat Gündoğdu'ysa burada daha güçlü olan taraf. Anlaşılan o açıklamalardan ben de kısmen öyle düşünüyorum. O yüzden TFF'yi istifaya davet etmemek bir eleştiri konusu değil bence.
0: Evet, yani bu kadar gizemli olmaması lazım bu işlerin. Bana sorarsan yani mesela biz enerjimizi şu an kim kimden daha güçlü, kim kime dokunamıyor, neden dokunulmuyor tarzında olmaması gerekiyor. Bu çok saçma bir konuşma bence bu. Bunun gündeme gelmesi de abes. Ama işte Türk futbolu da böyle bir şey.
1: Abi ama mesela biz genelde daha net şeyler üzerinden gidiyoruz. Ben de mesela benden de böyle bir yorum duymazsın büyük ihtimalle. Şaşırmışsındır Serdal Adalı'ya yakın düşündüğüme. Ama hani ben de saf değilim. Futbolda hayatta perde arkasında bir sürü şey döndüğünü biliyorum. Yani bilmiyorum ama biliyorum. Tahmin ediyorum. Ya yani olabilir mi? Olabilir Ferhat Gündoğdu'nun arkasında bir güç olabilir. Niye olmasın abi? Kara para var futbolda ve işte hayatta her yerde suçlular var, yakalanıyorlar, operasyonlar düzenleniyor. Yeni yeni şeyler duyuyoruz sürekli. Her gün bir operasyon farklı kesimlere. Bazı güç dengeleri var. İşte mafyalara operasyonlar. Bir sürü şey oluyor abi. Sadece Türkiye'ye baktığında. Futbolun içinde bu kadar para varken arka tarafta her şey böyle nettir diyebilir miyim ya da çok iyi yönetiliyordur diyemem. Sadece ben ne olduğunu bilmediğim için o toplara genelde girmiyorum ama başkan girdi. Ben de destekledim onu yani. Olabilir bir arkada bir güç yani. Neden olmasın?
0: Evet, dediğim gibi Serdar Adalı manşeti verdi. Manşette net yaptığı açıklamalarda MHK başkanlığı almıyorlar değil alamıyorlar dedi. Ve kucağımıza bombayı bıraktı Serdar Adalı. Bir kez daha geçmiş olsun, Anjiyo geçirmişti.
1: İyi gözüküyor ama
0: İyi
1: başkan.
0: gözüküyordu başkan, moralli de gözüküyordu. Ben gittim, geçen sene de gelmiştim. Aynı şeyleri tekrarlıyorlar, biraz sıkıldım bunlardan dedi. Gereğini yapacağız diyorlar sürekli dedi. Pozisyonda bir gazeteci arkadaşımız sordu. Federasyon haksız olduğunu da kabul etmiş. Trossard'ın da biraz pozisyondan etkilendiğini, onun da psikolojisini düzeltmeye çalıştıklarını söyledi yine başkan. Trossard bu arada Zalgiris maçının kadrosuna da Beşiktaş'ta alınmadı. Onu da yine size gelişme olarak söylemiş olalım. Evet, programın böylece sonuna geldik. Program içerisinde hem Ergin Ataman hem de Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın canlı yayın konuşmalarını sizlerle paylaştık. Lyon Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdik. Konu ondan sonra Beşiktaş'a döndü ve programın da sonuna geldik. Tabii gün boyunca Radyo Spor'da spor gündemini konuşmaya sevgili arkadaşlarımız devam edecek. Bizden sonra da saat 15 itibariyle spor kazanı başlayacak. Fenerbahçe'ye bir kez daha Lyon karşısında başarılar diliyoruz. Bunun yanında saat 19'da voleybolda kadın voleybolcularımız bugün Almanya ile oynayacaklar. Onlara da başarılar dileyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kaunas Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
5: Rıdvan Yılmaz, tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
2: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
5: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
6: Yani bek etkinliği bu.
5: 2-0!
2: Kaunas Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
5: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
4: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Bugün 26 Ağustos 2026. Spor Kazanı'nda ben Mehmet Sevinç Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş Ercan abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Herkese iyi günler.
4: Evet, gündem tabii ki Şampiyonlar Ligi. Tabii transfer gelişmeleri de var. Beşiktaş bir anda gaza bastı. Arka arkaya transfer haberleri ki dün biz yayınımızda bahsetmiştik. Bir de Miretti haberi. Dün yine yayınımızda vermiştik. Miretti'de de Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Dün de Beşiktaş
7: Poku'yu getirdi İstanbul'a.
4: Evet, Ernest Poku'yu indirdi. Bugün Roma'da sağlık kontrolünden geçti Osterwolde'deki pozitif bir rapor çıkmamış Osterwolde için. Orada da bir karışıklık var. Bunlara da değineceğiz tabii ki. Transferlere de değineceğiz. Ama istersen hani gündemde Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi ile bir giriş yapalım. Dinleyicilerimizden de tabii ki görüşlerini alacağız. Güzel bir haber oldu. Sabah takımı, Azerbaycan'ın Sabah Bakü takımı Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
7: Tebrik ederiz Sabah takımını.
4: Evet, İsrail ekibini uzatma sonunda elediler. Ve ya yeni bir takım aslında. İlk kez geçen sene şampiyon oldular. 9 yıllık bir mazileri var.
7: Evet.
4: Ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar. İnanılmaz bir hikaye aslında.
7: Doğru. Karabağ orada bilinen takım.
4: Evet.
7: Azerbaycan'da. Ama Sabah senin de söylediğin gibi bayağı herhalde planlı ve sistemli geldiler. Ve bunun sonucunda da Şampiyonlar Ligi'ne kalmaları çok çok önemli bir başarı.
4: Evet, inanılmaz. Yani 90+4'te Mutallimov skoru 3-2'ye getirdi. Maçı uzatmalara taşıdı Sabah adına. Yani 90+4'te gelen golle maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da 2 gol buldular. Mbina ve Mikels'le. Toplamda da rakiplerini 5-2 mağlup ettiler. İlk maçı 2-1 kaybetmişlerdi. Bu 5-2'lik galibiyetle de Şampiyonlar Ligi bileti aldılar. İnanılmaz bir hikaye Ercan abi. Yani Sabah
7: büyük
4: takımını tebrik edelim.
7: Doğru,
4: bizi gururlandırdılar. Bir başka temsilcimiz daha oldu Şampiyonlar
7: evet,
4: Ligi'nde.
7: Evet.
4: Çok güzel. Sabah'ın da geçtiğimiz sene Karabağ'ı nasıl takip ediyorsak Sabah'ı da takip edeceğiz. Müthiş bir hikaye. Tebrik edelim tekrar tekrar. Bizleri gururlandırdılar. Tüm Azerbaycan'ı gururlandırdılar. Bugün de Fenerbahçe'den bir tur bekliyoruz. Saat 22'de Lyon deplasmanı. Dün biraz giriş yaptık. Bu maçı konuşmuştuk. Ama bugün biraz daha ayrıntılı şekilde konuşma şansına sahip olacağız diye düşünüyorum. İlk maç 1-1 Ercan abim. Önemli eksikler var Fenerbahçe'de. Kerem gibi, Asensio gibi.
7: Ya, takımın bayağı ya şimdi hücumda atak geliştirecek, pozisyona girdiği anda da o tehlikeye eşlik edecek iki önemli oyuncunun olmaması tabii ki bir talihsizlik. Onu söyleyeyim. Hı hı. Fakat buna rağmen Fenerbahçe'nin ne olursa olsun derin bir kadrosu var. Onu kabul edelim. Hı hı. Bu yüzden de ben kalan oyuncuların iyi çalıştığını ve büyük bir ihtimalle de Lyon karşısında iyi bir kadronun çıkacağını tahmin ediyorum. Şimdi bakalım.
4: Beklenen 11'lere.
7: Solda Brown oynayacak herhalde. Sağda Semedo. Ake Skriniar savunmanın ortasında. Orta alandaki o ikili değişmez defansın önünde. Kante Gendouzi. Hı hı. Kanatlardan biri Nene olur mu solda?
4: Kesin bence Nene. Kerem'in yerine Nene oynar.
7: Zaten sağda Greenwood.
4: Sağda kesin Greenwood.
7: Forvet'e yakın bölgede Talisca, Muriç.
4: Şimdi sen 4-2-3-1 yaptın. 4-3-3 yapanlar var. Hani geçen hafta ben dedim ya İsmail Yüksekli bir kadro olur mu? İsmail Yüksekli kadro paylaşanlar var Ercan abi.
7: Olabilir ama benim kadrom bu.
4: Evet.
7: Ya yani ben böyle düşünüyorum.
4: Sen öyle düşündün.
7: Çünkü rakipte de ilk maçta gördük. 3 oyuncu bayağı dikkat çekti. Tesman, Openda ve Fofana. Hı hı. Şimdi bunlar Lyon'un sonucu değiştirebilecek oyuncuları.
4: Kesin.
7: Ve bunlara yılların deneyimi olarak Tolisso'yu ekleyebiliriz. Hı hı. O önemli. Ve kornerlerde, hava toplarında yine dikkat edilecek

0: stoperlerden biri. Ve tabii ki iki stoper diyelim, Kluivert ve Nyakate, ama Nyakate hava toplarında tehlike meydana getirebilecek bir stoper. Onu da söylemem lazım.
1: Evet, yani dikkatli olmak lazım Olimpik Lyon'a karşı kesinlikle. Şimdi şöyle bir 11 var Ercan abi. Şimdi bazı gazeteci arkadaşlarımız, hani ben de bunu beyin jimnastiği olsun diye söylüyorum. Senin 11'in bana da yakın bir 11. Ama geçen hafta ben İsmail Yüksel'i de orta sahaya katıp bir direnç koyabilir mi demiştim Fenerbahçe. Bugün bazılarında gördüm, o yüzden şöyle yapanlar da var. Kalede Ederson, Semedo Şikir'in yerine yetenekli Archie Brown savunma dörtlüsü. Kante Gendouzi İsmail bir orta saha. İleri üçlü, yani 4-3-3'ün en önündeki üçlü Greenwood, Talisca, Dorgeles, Nene.
0: Şimdi bu Kante, Gendouzi, İsmail Süper Lig'de iş yapar. Ama bu tarz maçlarda bu oyuncularla başlarsan orta alanda üretimin düşer. Rakip seni itmeye başlar. Kendi ceza sahanı ve kendi yarı sahanı.
1: İşte
0: Çık
1: itebilir
0: bana.
1: mi? Önde bir duvar kuralım demiş olabilir mi İsmail Kartal? Sahada göreceğiz tabii biz
0: Bunu
1: bunu.
0: sahada göreceğiz. Duvara karşı teknik kapasitesi yüksek ve hücumda başarılı oyuncular o duvarı aşarlar Mehmet.
1: Şimdi mesela Aspor'da benim verdiğim 11'den Talişka'yı çıkarmış, Muriç'i koymuş, Gendouzi, İsmail, Kante yapmış orta sahayı Aspor. Aspor da böyle yapmış mesela. Yayıncı kuruluş şu bilmiyorum ama
0: Değil. TRT'de değil mi maç?
1: evet, TRT'de maç. Aspor yayıncı değil. Yayıncı kuruluşu bilmiyorum. Onlar nasıl bir 11 verdiler. Ama İsmail oraya koyarak bir direnç kazandırabilir herhalde. Böyle bir izlenimi var muhabirlerin ki İsmail'li bir 11 şu anda ön plana çıkmış gibi görünüyor. Yani geçen hafta ben ortaya attım, bazı çekincelerimiz var bu 11'de dedik ama sanki
0: Ya şöyle bir
1: hoca bizi
0: gerçek
1: duymuş
0: var.
1: gibi.
0: Hücum yapmak ve hemen o hücumda golü bulmak istiyorsan Gendouzi, Kante, İsmail üçlüsüyle üretimden uzaklaşmış oluyorsun. Benim gördüğüm bu Mehmet. Ve bundan uzaklaştığın zaman da gol pozisyona giremiyorsun. Ve o sırada ne oluyor? Artık rakip cesaret kazanıyor. Hücum yapamıyorsun çünkü rakibe. Ya bu üç oyuncuyla nasıl hücum yapacak?
1: TRT de öyle vermiş Ercan abi.
0: Evet, göreceğiz.
1: TRT de orta sahayı İsmail'i koymuş. Yayıncı kuruluş da orta sahayı İsmail'i koymuş. Yani geçen hafta
0: Ya
1: maç,
0: tedbirli başlayacağım ben maça
1: evet,
0: diyor.
1: maç biter bitmez benim burada gündeme getirdiğim konuyu İsmail Kartal duymuş demek ki.
0: Göreceğiz.
1: İsmail'li, çünkü orta sahanın ben mantıklı olabileceğini söylemiştim.
0: Ben de üretim düşer diyorum. Ya benim görüşüm.
1: İşte orada da üretimi ben diyor Nene ve Greenwood'a bağlayayım demiş. Olabilir.
0: Nene ve Greenwood kimden alacaklar o topları?
1: Kante'den, Gendouzi'den.
0: Net alabilirler mi?
1: İşte
0: Çünkü orada bir
1: bakacak.
0: Talisca gibi ya da sağlıklı olsaydı Asensio gibi oyunun stratejilerini bilen bir oyuncunun olması gerekmiyor mu? Ya hücumun. Oyunun demeyelim de hücumun diyelim. Daha da geliştireyim.
1: İşte orada Kante Gendouzi'nin ayağına bakacak herhalde. Orta sahayı geçerken. Öyle planladı demek ki.
0: Evet, ya yani o planladıysa, hazırlık antrenmanlarda da bu üçlü evet başarabilir diye inandıysa ve tabii ki bu karara saygı duymak lazım. Yapacak bir şey yok.
1: Yani en azından ilk yarıyı bu oyuncularla oynayayım. En kötü berabere bitirirsem ilk yarıyı, ikinci yarıya bakarız mı demiş olabilir. Ya bana mantıksız gelmiyor. Ben geçen hafta da bunu söyledim. Bana mantıksız gelmiyor bu orta saha. Sen daha farklı görünüyor, düşünüyorsun. Hücumda diyorsun eksik kalabilir. Ama işte diren bayağı bir sağlam orta sahan olur böyle de.
0: Doğru.
1: Çok fazla hani rakibin gelmesinin önüne geçebilirsin. İlk amaç da bu olabilir Fenerbahçe. Yani gol atmaktan ziyade rakip kendi evinde oynuyor zaten. Ben geçiş oynayacağım. Nene Greenwood geçişleri. Arada Talisca'ya bırakabilirim. Önde Muriç de olabilir tabii ki. Muriç ihtimali de son derece yüksek. Şimdi benim 3 farklı kaynaktan aldığım 11'e baktığımda hepsi orta sahayı Gendouzi, İsmail, Kante yapmış. İkisi Muriç'i, biri Talisca'yı koymuş.
0: Evet.
1: En öne.
0: Ya ben ne olursa olsun biraz dikkatli olmak lazım. Hücum anlamında diyorum. Ya biraz hücumu da

0: Lyon'a gol atarsan daha çok pozisyon bulursun demek istiyorum özetle.
1: İşte Pires'i de hani bu oyuncularla daha iyi yapabilirim diye de düşünmüş olabilir.
0: Şimdi biraz tek taraflı düşünmeyelim. Lyon'un bu orta saha hoşuna gidebilir. Hem teknik kapasitesi yüksek Lyon takımının. Hı hı. Orta sahada Tolisso gibi çok deneyimli bir oyuncu var. Kanatları az önce saydık. Bu Lyon'un hoşuna gidebilir bence. Tabii bilemem. Hı hı. Yani o zaman İsmail Kartal da oyunun içinde değişime gider diye düşünüyorum.
1: Şimdi Başakşehir'den Erkan Bey demiş ki İsmail'in kesici özelliği çok iyi katkı sağlayabilir demiş. Ben çok uzak değilim bu 11'e. Yakınım. Ama tabii sonuç ne olacak? Yani Gündüz Kante İsmail ile pres de yapabilirsin Ercan abi. Ama orada bir Asensio olsaydı, Talişka ya da Kerem olsaydı ne bileyim biraz pres gücün de düşebilirdi. Alan daraltabilirsin Skriniar Ake ile Brown, Semedo kanatlar. Ki Semedo çok iyi oynamıştı. Fofana'ya karşı ilk maç. Evet yani böyle bir 11. Bu sezon ilk kez bu üçlüyü birlikte görme ihtimalimiz var gibi.
0: Hep beraber göreceğiz onu.
1: Evet hep birlikte göreceğiz. Kante, Gündüz, İsmail yani en üst düzey maçların orta sahası bence. Şampiyonlar Ligi'nde olması gereken bana kalırsa orta saha bu. Ama işte bir de hücum alışkanlığı var ya takımın. Ondan da biraz feragat eder Fenerbahçe böyle.
0: Evet. Ya bu feragat acaba sonuç olarak bir şey çıkartır mı? Bunu bilemeyeceğim.
1: Evet. Satılmış Bey Fenerbahçe'ye, voleybol milli takımımıza ve Beşiktaş'a başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bakıyorum dinleyicilerimiz neler düşünüyor.
0: İngiliz medyasında da bir iddia var. Bir transfer. Bunu hemen araya gireyim söyleyeyim. Aha. Liverpool, Galatasaray'ın da biliyorsun dün konuştuk. İsmail Assar transferi için Galatasaray'ın da bir isteği vardı. 50 milyon sterlin teklif etmiş Crystal Palace'a.
1: Oo. İsmail Assar'ın bakalım. Ya 50 milyon Galatasaray'ın teklif Euro'ydu. Etmediği bir rakam.
0: Etmediydi ve evet. Euro olarak. Euro. Yani ama burada 40, devreye 40, sterlin giriyor.
1: Evet, 40 milyon Euro Galatasaray'ın teklifi vardı. 50 sterlin daha cazip bir teklif. İsmail Assar'da hani herhalde Crystal Palace'dan ayrılmak istiyor. İyi sezon geçirdi. Liverpool daha cazip gelebilir Sara.
0: Ya şimdi profesyonel oyuncusun. İngiltere'nin en önemli kulüplerinden birinden teklif alıyorsun. Transfer biraz zora girmiş olabilir.
1: Evet, orada Galatasaray'ın eli biraz zayıfladı gibi görünüyor senin bu haberinin ardından.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dediğim gibi muhtemelen üçlü bir orta sahayla Fenerbahçe bugün Lyon karşısında olacak. Şimdi dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe kendi evinde yenemedi Olympic Lyon'u, deplasmanda yenemez.
0: Belli olmaz o işler.
1: Önder Bey demiş Ankara'dan.
0: Ama belli olmaz o işler.
1: Belli olmaz tabii ki. Belli olmaz. Serdal Adalı'nın konuşmasına ne diyorsunuz demiş.
0: Yeni bir manşet oluştu. Görevden almıyorlar değil, alamıyorlar dedi.
1: Alamıyorlar
0: ya, MHK dedi. Başkanı için.
1: Bir bombayı bıraktı.
0: Manşet yani bugünün manşetlerinden biri. Neden alınmıyor, kim alamıyor? Artık bunun tartışma ve değerlendirmeleri yapılacak.
1: Evet, bundan sonra neler olacak göreceğiz. Daha yani 12 ay önce de yine gündeme gelmişti. Ferhat Gündoğdu'nun, hatta Hacı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu'nun istifasını istedi. Ferhat Gündoğdu da ben gitmiyorum, tazminatımı verin öyle gideyim şeklinde karşılık verdiği ve devamında da bu birlikteliğin bugünlere geldiği konuşulmuştu. Şimdi
0: tazminat çok mu yüklü acaba?
1: Ya yok, ne kadar olabilir ya?
0: Özellikle başkanı
1: ne kadar alıyor olabilir ki Ercan abi?
0: Hiç bilmiyorum.
1: 500 bin lira alsa aylık. 1 milyon alsa. Kaç yıllık sözleşme yaptın? Yani 3 milyon veremeyecek durumda mı federasyon? Villa veriyor herkese. Hacı Osman'a evet. 3 milyon mu veremeyecek yani?
0: Doğru söylüyor.
1: Ben anlamadım, burada bir gariplik var. Yani alsın aylık 1 milyon alsın maksimum.
0: Ay, hakemlerde de bir damla ilerleme yok.
1: İlerleme yok, evet.
0: Yani uğraştığı hakemlerde işte genç hakem deniyor. Mutlaka her sezona damga vuracak 4-5 tane çok önemli hata yapılıyor. Yani bu hatalar sezona damga vuruyor.
1: Ya tabii canım, yani ilk haftada yapılan hatayla son haftada yapılan hatanın
0: hiçbir farkı,
1: hiçbir farkı yok. Kaybedilen puanın da öyle, yapılan hatanın da öyle.
0: Yani onu
1: sonuçta sana puan kaybettiriyor mu kaybettirmiyor mu, ona bakacaksın.
0: Mesela bu hafta Fenerbahçe'nin maçını yöneten FIFA kokartlarken, geçen sene Samsunspor Beşiktaş mücadelesinde ona benzer pozisyonda VAR'a bakıp penaltıyı vermedi.
1: Vermiyor, evet.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Nerede standart? Standart nerede?
0: Ya bunun da herkes sen, bunun değerlendirmesini yapıyor şimdi.
1: Evet.
0: Ya onu veriyorsun, bunu niye vermiyorsun diye soruyorlar.
1: Bunu veriyorsun.
0: O benzer vermiyor. Değildi işte, böyleydi. Hayır, aynı pozisyonlar.
1: Tabii tabii.
0: Ya bu sebepten ben işte olayda bir türlü bir düzelme olmuyor.
1: Maalesef Ercan abi, maalesef. Şimdi bakıyorum bir yandan, eğer farklı bir haber varsa onları da paylaşayım diye bu ilk 11 konusunda. Şimdi gelen haberler böyle. Yani bu orta saha olacak gibi görünüyor. Bakacağız. Şimdi İsmail Yüksek konusuyla ilgili yorumlar var. İsmail Yüksek karta meyilli, Fenerbahçe 10 kişi kalabilir demiş dinleyicimiz. Karta meyilli de onun önlemini de İsmail alacak seviyede bir topçu yani.
0: Ya o kart olayında ne olursa olsun işte önlem deniyor, şu deniyor, bu deniyor da. İkinci dakikada istemeden kartı görürsün.
1: Eyvah.
0: Görürsün.
1: İkide, eyvah.
0: Ya da 16. dakikada görürsün.
1: İsmail 2'de 6, yani ilk yarı görürse sıkıntı.
0: Anladın mı? Yani İsmail bu dinleyicimize şöyle katılabilirim. İstemese de görebilir çünkü ikili mücadeleyi çok seven bir oyuncu İsmail. Evet.
1: Ya ayak sokmayı yani
0: istemese de tabii sever. Ya o ayak o sırada bileğe dokursa sarı kart. Geçmiş olsun. Ya da işte hafif ayağına bassın mı?
1: Dikkatli olacak.
0: Ayağımda çekemedim ayağını. Ayağa basma oluyor.
1: Dikkatli olacak İsmail. Evet, yani her maç karta meyilli. Bunu biliyoruz, İsmail'in oyun tarzı. Bu dikkatli olmak zorunda yani. Öyle her yere ayağını uzatmayacak o zaman. Omuz omuza mücadeleye girecek.
0: Omuz omuza mücadele. Yani o tabii ki sarı kartın az çıktığı.
1: Evet.
0: Mücadelelerden. Tabii yüklü... Oyuncu ile aradığında mesafe koyduğun anda, yine omuza doğru geldiğinde bile orada dikkatli olmak gerekiyor.
1: Kamyon gibi çarpmayacaksın.
0: Çarptığın anda sarıyı görüyorsun.
1: İşte oralarda dikkatli olması lazım İsmail'in. O da kendini biliyordur. Yani biz biliyorsak İsmail'in karta ne kadar meyilli bir oyuncu olduğunu o da biliyordur. Yani gördüğü kartlardan dolayı. Bakalım. Yani İsmail evet ilk 11 başlıyorsa kart görebilir ama kırmızıya dönmesin.
0: Mesele bu.
1: Mesele bu. Evet. Serdal Başkan'la ilgili adalet anlayışıyla ilgili mesajlar var. Geliriz ona. O çok konuşuldu. Immobile'nin Barış'a yaptığı hareket, editleri görüyorum ben.
0: Evet.
1: Orada da kart çıkmamıştı. O da yanlıştı. Bu da yanlış şimdi. Yanlışı yanlışla...
0: Ya, yanlışı yanlışla kapatmamak gerekiyor. O zaman da söyledik. O da yanlıştı.
1: O da yanlış canım. O tekme tokat daldı adama. Hiç evet. Tartışmasız. Sahadaki hakemin bir kere görmesi lazım. Bir hareket bile değil. O adam 3-4 tane tokat yedi.
0: Onu mutlaka görmesi yani, lazım.
1: Tokat manyağı oldu.
0: Evet.
1: Barış Alper hiç devam dediler yani. O da yanlıştı.
0: Bu da yanlış.
1: Evet. Lukaku'dan neden bahsedilmiyor muhtemel kadrolarda? İlk 11 için yeterli fizikte görülmüyor şu an için Lukaku.
0: O da belli oluyor.
1: Hı hı. Tabii tabii, sahada gördük onu Ercan abi.
0: O da belli oluyor. Biraz hem daha takımın oyun sistemine bir iki hafta daha alışması gerekiyor. Hı hı. Yoksa Lukaku'nun sakatlık problemi olmadığı sürece profesyonellik anlayışı üst düzey. Mutlaka Fenerbahçe'ye bu iki haftalık süreç bittikten sonra, iyice alıştıktan sonra büyük faydası olacaktır bence Mehmet.
1: Katılıyorum.
0: Diye düşünüyorum. Hı hı. Önemli olan o sakatlık probleminin yaşanmaması.
1: Kayseri'den Hakan Bey demiş ki önemli bir sınav Fenerbahçe için de İsmail Kartal için de İsmail Hoca'nın hocalığını göstereceği maçlardan biri.
0: Demiş. Hem oyuncuların hem tabii ki maça takımı hazırlayan teknik direktörün bir bütün halinde o başarıyı getirmesini diliyoruz Türk futbolunda. İki takım da Şampiyonlar Ligi önemli.
1: Önemli. Şimdi dinleyicimiz demiş ki hakemler art niyetli değil futbolu bilmiyorlar. Emin değilim. Ben art niyetli olduklarını düşünüyorum. Ben farklı düşünüyorum.
0: Ya şimdi futbolu bilmiyorsan o zaman niye hakem oluyorsun?
1: Evet.
0: Ben onu sorarım. Çünkü bu oyunun ruhunu bilmiyorsan saha içi hakem olmanın bir anlamı var mı?
1: Yok. Hakemler şöyle art niyetli bence. Kafalarında bir sürü triki dolaşıyor. Şimdi bunu versem şöyle olur, vermesem böyle olur. Görüyor. O muhakemeyi yapıyor. İşte ona göre verip vermeme konusunda bir karar alıyor.
0: Evet.
1: Ben öyle hissediyorum hakemler.
0: Anında alıyor o kararı değil mi?
1: O kararı alıyor. Galatasaraylıyım. Lyon bastıracak. Turu Fenerbahçe geçecek. Demiştim dinleyicimiz.
0: Lyon'un tabii dinleyicimizin bu kısa yorumunda katılmak mümkün değil Mehmet. Şöyle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde şimdi Fenerbahçe o baskıyı görecek. Önemli olan onu olumlu olarak yakaladığın ataklarda gole çevirmek. Hı hı. Bunu bir iki defa yakalayıp bir de gole çevirirsen muhteşem olur.
1: Rakibin ne kadar bastırdığının hiç önemi yok. Turu Fenerbahçe geçtikten sonra tabii istediği kadar bastırsın. 10 topu direkten dönsün.
0: Tabii canım kaleciyle karşı karşıya Ederson çıkarsın.
1: 10 tane Ederson çıkarsın.
0: Ama sen tur atla. Değil mi?
1: Golü de Lyon kendi kalesine atsın. Yeter ki sen turu geç. Hiç önemi yok yani.
0: Aynı kanaatteyim.
1: Yani sen orta sahayı geçme. Lyon bir tane kendi kalesine geri pasla gol atsın. Turu geç. Sıkıntı yok. Önemli olan turu geçmek. Ne olursa olsun. İyi oynamış, kötü oynamış. Yok Lyon iyi oynadı, hak etti de Fenerbahçe lige kaldı diye kimse ertesi gün konuşmaz.
0: Hatırlamazlar bile.
1: Kura çekiminde kimin adı olacak ona bakarlar.
0: Ya şimdi yarın maç bitsin, yarın kura çekiminde bambaşka bir günde.
1: Tabii canım, bambaşka günde.
0: Oturup bakacağız hangi takımlar, hı, nedir, olay
1: aynen,
0: ne.
1: Aynen öyle. Aynen
0: bambaşka öyle bir gündemle karşı karşıyayız.
1: Takımlarımızın biri sabahla eşleşsin, muazzam olur içeride dışarıda böyle güzel.
0: Dostluk içinde.
1: Dostluk içinde. Çok güzel olur ya. Üç takımla gitmiş oluruz.
0: Değil mi?
1: Hmm. Aramızda para toplayıp gönderelim diyor sorun paraysa. Ferhat Gündoğ diyor dinleyicimiz.
0: Yok öyle bir şey. Bir de şu var. Gelecek olan yani yıllarca bazı isimler var. Onların üzerinde dönmedi mi bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nda?
1: Evet.
0: Yani gelecek olan farklı ne yapacak? Ya da kim gelecek? Diyelim ki gitti.
1: Ya şöyle yapacak. Şimdi biz hata yapan hakemi ertesi hafta başka bir maçta görüyoruz ya. Ya diyecek ki sen çok fahiş bir hata yaptın kardeşim. Sen bir dinlen. Kendine bir çeki düzen ver. Toparlan. Bunu da yapamıyor ki bunlar.
0: Ya şöyle bir şey var. Bunda haklısın. Diyecek ki bu sezonu kapattın.
1: Örnek herkes kendine çeki düzen verecek. Fahiş var hatası yapıyor adam.
0: Bu sezonu ertesi kapattın.
1: Bir daha maçta.
0: Tamam bu sezonu kapattın diyecekler. Hı hı. Böyle gözüken ve herkesin artık rahatsız olduğu pozisyonlar, hı hı, olursa o hakem bence dinlenmeli zaten. Yani Süper Lig sezonunu kapattın diyecekler. Alt Lig'de maç verebilirler.
1: Devam etsin.
0: Aynen. Bu sezon Süper Lig'de sen maç alamayacaksın diyecekler. Hı hı. Ya da tek biraz daha
1: tek bir hata da ağır olur da 5 hafta dinlendirirsin. Bir daha yaparsan alt Lig'desin.
0: Ya konsantrasyon artar bence.
1: Bence de artar ya bu. Ben yani çok garip şeyler oluyor. Hakikaten.
0: Ya yardımcı hakemler de dahildir buna. Burnunun dibinde oyuncunun ayağına çarpıyor. taca dışını rakip takımın diyelim ki aleyhine veriyor. Bunu görmesi lazım Mehmet. Ya onlara da diyecek.

0: yabancı hakem?
1: Ben bence artık geçen seneden fikrimi değiştirdim mi?
0: Ben sıcağım yabancı
1: hakeme. Bence soğuk değilim ben de. Ya ben, dün de söyledik bunu ben de.
0: Yabancı hakeme ben sıcağım. Hatta ben şöyle dedim. Dört büyüklerin maçlarının tamamında VAR da yabancı olsun. Hadi saha hakemi Türk olsun ama VAR yabancı olsun.
1: Evet.
0: Kritik
1: bir de
0: pozisyonlar.
1: Bu ne protokolmüş VAR protokolü? Ya protokole göre işte ona bak. Bu protokolü net olarak hepimiz bir öğrensek değil mi? Bu ne protokolü? Adama vuruyorsun mesela. Ne protokolü bu?
0: Şiddetli mi vurdun Ercan abi? Ona bakacaklar.
1: Ya sokakta vursa, hı hı, görseler başım belaya girer.
0: E tabi. Şahitler hop seni ters kelepçe.
1: Öyle değil mi? Ya vurabilir misin?
0: Adam yaralama.
1: Birine vurabilir misin öyle? Hı.
0: İşte saçtan çekti, ne kadar çekti? Çok mu çekti, az mı çekti?
1: Ya olur mu öyle şey canım? Değil mi?
0: Tabii canım. Biri diyor yok az çekmiş, o diyor yok eli takılmış, o biri diyor çekmiş bırakmış. Ben böyle yorum mu olur? Çekti mi çekmedi mi? Ona bakacaksın ya. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yabancı var olsun.
1: Bütün takımlar için olsun. Bence.
0: Bir zararı olmaz yani yabancı. Hadi hakemlerimizin önünü kesmeyelim konusu tamam, ona da eyvallah ama var yabancı olsun yani.
1: Ya 3 tane yabancı hakem getirsen her hafta var. O problemi büyük bir ölçüde halledeceksin.
0: Çözersin. İlk hafta vardı, sonra ikinci hafta bir anda yok oldu.
1: Ya 3 hakem demek 6 maç demek.
0: Hı hı. Bir anda yok oldu gitti. Yabancı varlar. Ne bir oldu tane kimse vardı. Anlamadı.
1: Bir tane vardı. Bu hafta. Hmm. Bu hafta bir tane vardı.
0: Bu hafta bir tane vardı. Evet. Evet. İlk hafta büyüklerin maçlarında yabancı var vardı. İkinci hafta olmadı yabancı var. Niye bilmiyorum. Ben, sen az önce dedin ya biz hani nasılmış bu protokol? Kaçıncı yıldayız Ercan abi? VAR'ın 8. yılı galiba.
1: Evet, ne protokolmüş değil mi?
0: Şimdi ben hani bu VAR daha gelmeden Türkiye'ye konuşulurken televizyon yayınlarında TRT'deyim o zamanlar demiştim ki bak VAR gelecekse futbol Türkiye'de çok önemli. Bütün kanallarda bir ortak yayın yapsın federasyon ve herkes anlatsın. Bak biz bu VAR'ın içinden çıkamayız demiştim. Çünkü kimse anlamaz. Anlayan da anlatamaz. Herkes çıksın spor kanallarına. A Spor, TRT Spor, TV Bu Spor, tabii. X Spor, Y Spor, S Spor, Sports TV her neyse hepsine çıksınlar. Anlatsınlar enine boyuna, videoları hazırlasınlar. YouTube'a yüklesinler ki insan sıkıştığında gitsin baksın ne var. Müdahale edebiliyor. Hangi konuda var devreye girebiliyor. Bunları insanlar öğrensin. Ama 8 yıl geçmiş biz hala diyoruz ki işte var ona karışamaz. Yok buna karışamaz. Şuna karışır buna
1: bilmiyor
0: karışır.
1: Ki insanlar.
0: Bilmiyor.
1: Uzman değiliz artık.
0: 8 yılda hiçbir şey öğrenememişiz. İşte çok mu çekti az mı çekti. Az mı itti çok mu itti. Çok yani hiç bir ilerleme kaydedemiyoruz maalesef bu konularda da.
1: Maalesef. Çok iyi bir yere temas ettim bu konuyla ilgili.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, İsmail Kartal'ın görüşleri böyle maç öncesinde. Çok konuşulan bir ifadesi var. Diyor ki biz diyor dinlenemedik. Lyon 7 gün sonra maça çıkacak. Orada galiba kendini ifade edemedi hoca diye düşünüyorum.
1: Doğru. Çünkü Lyon Toulouse'la lig maçı oynadı.
0: Evet.
1: Ama 11 oyuncusunu oynatmadı.
0: Dinlendirdi bu maç için.
1: Onu demek istiyor herhalde.
0: Herhalde onu demek istiyor.
1: Başka
0: yani.
1: Bir şey değil. Çünkü Lyon'da oynadı.
0: Çünkü Lyon'un maç yapmadığını
1: Lyon'da lig maçı oynadı.
0: Düşünmesi mümkün değil hocanın yani. Takip etmiştir
1: tabii.
0: Muhtemelen.
1: Tabii.
0: Olympique Lyon'un lig performansının maçını orada rotasyonu gördüğü için herhalde bir hafta maç yapmadı rakibimiz yorumunda bulundu. Kendini ifade edemedi.
1: Rakibin kadrosu demek lazım orada. Karşı oynayan rakibin kadrosu bir hafta dinlendi demek lazım.
0: Ya da şunu diyebilirdi. İşte bizim yani 11 oyuncu rotasyona sokacak bir ortamımız yok ligdeki rekabetten dolayı. Ama rakibimizin böyle bir imkanı vardı, kullandı.
1: Tabii.
0: Hı-hı. Muhtemelen bunu demek istedi hoca ama çok kendini ifade edemediği için yanlış anlaşıldı orada. Ama dediğim gibi yani Toulouse'da maçının maç oynadığını bilmemesi gibi bir şey söz konusu olamaz.
1: Şöyle bir gerçek var. Geçen sene Galatasaray'ın bu lig kategorisinde oynadığı maçlardan sonra nasıl zorlandığını gördük.
0: Evet.
1: Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kalınca dikensiz gül bahçesi olmaz diye bir cümle vardır ya.
0: Hı hı.
1: Şampiyonlar Ligi'nin maçını oynadıktan sonraki lig maçların Genelde

0: zorlu geçebilir. Bunu çok iyi hesaplayıp kadronu ona göre kurmak gerekir diye düşünürken Galatasaray bu sene onu da gerçekleştiremedi mesela.
1: Evet, bu sene o da yok Galatasaray'da.
0: Çünkü zorlanıyorsun. Sen Jules'ından tut, Juventus'una karşı oynasan bile zorlanıyorsun.
1: Ercan abi, Çorum'da bile zorlandın ya. Oyuncu sokamadın.
0: Yani zorlanıyorsun.
1: Çorum maçında sahaya
0: aynı oyuncu şeyler atamadın. Tabii ki Fenerbahçe de hem lig, eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, kalmazsa da Avrupa Ligi var. Onları zorlanacak.
1: Orada da zorlanır tabii ki. Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil Avrupa Ligi. Çünkü sayı arttı, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı. Ya en güçlüler orada oynadığı için hani bir alt kademe takımlar
0: mücadele edecekler
1: Avrupa Ligi'nde, ama yine de yorucu olacak.
0: Hem yorucu olacak hem de bu sefer beklenti, belki Şampiyonlar Ligi'nde senden çeyrek final, yarı final beklemiyorlar ama bu kupada bir çeyrek yarı görmen lazım bu kadroyla.
1: Evet, bu yatırımla görmen lazım tabii. Evet, dinleyicimiz onlar dinlendi biz dinlenmedik ifadesini nasıl buluyorsunuz dedi. Biz açıkladık onu. Gerçekçi olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'ne giderse Fenerbahçe belli bir noktada elenir, son 16'ya bile kalamaz. Avrupa Ligi'nde devam ederse en azından yarı final görme şansı var. Bence Avrupa Ligi daha iyi olur Fenerbahçe için demiş Yaşar Bey.
0: Ya ben ona katılamayacağım. En önemli lig, imkan varsa elinde ve katılma şansını yakalamışken, Şampiyonlar Ligi.
1: Hı hı.
0: 1.90 dakika belki uzatmalar sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun.
1: İşte ya şöyle bir laf var ya, küçük köyün kralı mı olmak istersin, büyük köyün ne bileyim sıradan biri olmak mı istersin diye bir şey. Öyle, ona benzer bir laf vardı, toparlayamadım şimdi. Şimdi Büyükdeniz'de boğulmak, hani boğulacaksan Büyükdeniz'de boğul
0: tabii,
1: bence.
0: Tabii.
1: Şampiyonlar Ligi'nin hem getirisi fazla hem havası başka.
0: Yıllardır katılamıyorsun. Yani kulübün de, takım taraftarın da, oyuncuların da havası değişir. Ne olursa olsun orası Şampiyonlar Ligi.
1: Evet. Ya gelecek buraya Real Madrid örnek veriyorum.
0: Dünyanın en önemli, kabul ederim, kulüpler arasında. Dünya Kulüpler Şampiyonası falan bence hiç önemi yok.
1: Şampiyonlar Ligi tabii ki önemli.
0: Dünyanın bence kulüpler arasındaki en büyük organizasyonu.
1: Aynen öyle.
0: O da Avrupa kıtasında, şanslıyız. Biz yani, Avrupa kıtasında izleyebiliyoruz.
1: Avrupa Ligi'nde hangi takımlar var bilmiyorum ama ikinci sınıf takımlarla mı oynamak daha fazla motive eder oyuncuyu, taraftarı, camiayı? Yoksa işte Barcelona geldi, Lamine Yamal geldi.
0: Tabii canım.
1: O mu motive eder? Real Madrid'le işte Bernabeu'yla oynamak.
0: Paris Saint Germain.
1: Onlarla oynamak mı motive eder? Onlarla oynamak daha önemlidir bence futbolcu için de. Yenilsen de. Mesela bazen kura çekimlerinde görüyoruz. Çok zayıf bir takım Real Madrid'i çekiyor, havalara uçuyor. Oo, çok seviniyorlar tabii mesela. Real Madrid çekti.
0: Ne zaman oynayacak?
1: Geçen sene Almatı mıydı?
0: Ne zaman oynayacak?
1: Real Madrid çektiğinde çok sevinmişlerdi. Ne zaman oynayacaksın? Evet, yani sen bir profesyonel futbolcusun. Değil mi?
0: Bir daha Real Madrid'le
1: oynama şansın yok hayatta.
0: Özel maç zaten yapamıyorsun.
1: Aynen.
0: Böyle bir şans elde ettin işte. Kötü mü?
1: Aynen öyle. Aynen öyle yani. Çok futbolcu için de özeldir. Taraftar için de özeldir. Ben Şampiyonlar Ligi'nden devam edeyim. Yani eleneceksen de Şampiyonlar Ligi'nde elen. Benim için yani çok farklı Şampiyonlar Ligi. Futbolcu için de öyle. Şampiyonlar Ligi'nden elenir, Beşiktaş'a puan kaybı olursa İsmail Hoca'nın akıbeti ne olur? Buna yönetim mi karar verir, bilemeyiz.
0: Daha sezon başı.
1: Yani şu an herhangi bir şey söylememiz mümkün değil. Bazı tahminler biz burada yapıyoruz. Tutmaya da biliyor, tuta da biliyor. O yüzden yani o bizimki tahminden öteye geçmez zaten. Söyleyeceğimiz sözler. Hele o günler bir gelsin. O
0: bana sorarsan ben teknik direktörlerin öyle hemen 3 haftada bir görevden alınmasına şiddetle karşı olan bir spor severim.
1: Ya, evet, bu kadar kredisi yoksa, güvenmiyorsa.
0: O zaman niye göreve getirdin?
1: Onu diyecek. Niye göreve getirdin?
0: Ya olmaz öyle şey. Ya ben şiddetle karşıyım.
1: Aynen öyle. Madem hiç kredisi yok, hemen göndermeyi düşünüyorsunuz bir yenilgide, iki yenilgide, o zaman getirmeyeceksin. Evet, MHK'ye Fırat Aydınus gelmesi gerekir diyor. Liyakat varsa diyor bir dinleyicimiz.
0: Ya şöyle bir şey var. Genç nesil deniyor. İşte genç hakem yetiştireceğiz deniyor. O zaman Fırat Aydın Usta bu genç nesil diyelim ki idare edebilecek kapasiteye sahip FIFA kokartlı bir hakem.
1: Ya benim aklımdaki isim de Fırat Aydın Usta şu anda.
0: Neden olmasın?
1: MHK için. Çünkü Ferhat Gündoğdu'yu sormuştu dün bir dinleyicimiz, yani üst kademe kaç maçı var diye. 8-9 maçı var galiba.
0: Ya uluslararası anlamda da Fırat Aydınus.
1: Ve hiçbiri büyük maç değil.
0: Tabii uluslararası anlamda da Fırat Aydınus. FIFA kokartlı hakem olduğu için derbilerde de Fırat Aydınus. Bir zamanlar çok alışmıştık. İki tane hakem vardı. Bir derbiyi Cüneyt Çakır yönetiyordu. Diğer derbiyi Fırat Aydınus yönetiyordu. Böyleydi. Öyle değil miydi?
1: Öyleydi. Hata yapmıyor muydu? Yapıyordu.
0: Yapıyordu. Alışmıştık. Hı hı. Ama şimdi...
1: O da hata yapıyordu tabii.
0: Ama şimdi biraz olay farklı. Şimdi bütün hakemler hata yapmaya devam ediyor.
1: Fırat Aydınus ismi bayağı var mesajlarda bu arada.
0: Ya Avrupa'da da bilinen... Bizim hakemlerimiz artık Avrupa'da görev alamıyorlar. İşin bu tarafını kimse sorgulamıyor. Geçen sene kaybolup gittiler. Ne Şampiyonlar Ligi'nde üst seviyede, Kupa 2'de üst seviyede, Konferans Ligi'nde. Ben hangi Dünya Kupası'nda zaten yoksun.
1: Her yerden var hakem, Türkiye'den yok.
0: Daha bunu sorgulamaları lazım. Ne oldu bu hakemlere diye.
1: Liyakat olmadığı sürece uzaydan da hakem gelse bu böyle devam eder demiş bir dinleyicimiz.
0: Tabii ki en önemli husustan birinden bahsetmiş, liyakat.
1: Evet, Lyon konusunda hani demiştik ya, Lyon istediği kadar baskılı oynasın, 10 topu direkten dönsün, Fenerbahçe turu geçsin, önemli olan turu geçmek demiştik ya, dinleyicimiz hatırlatmış. Çok uzağa gitmeye gerek yok. 2 sene önce Lyon tek kale oynadı. Beşiktaş maçı kazandı. Doğru. Doğru.
0: Evet.
1: Lyon gerçekten tek kale oynadı.
0: Neler kaçırdı?
1: Sayısız gol kaçırdı. Beşiktaş maçı kazandı. İnanılmaz bir gerçekten hikayesi vardı o maçında.
0: Neden olmasın değil mi?
1: Evet. Favori de zaten Lyon'du. Bayağı da iyi oynadı.
0: Şu anda üstün. Favori Lyon değil. Maç
1: şu anda değil. Mesela o gün favoriydi.
0: Ya bunu kabul edelim. Maç ortada.
1: Şu anda ortada, evet. Hakemler art niyetli değil, onları oraya atayanlar art niyetli. Demiş dinleyicimiz. Evet, VAR'la ilgili niye hemen vazgeçildi diyor başka dinleyicimiz de.
0: Bir bakalım. Tane vardı bu hafta yurt dışından gelen hakem.
1: Evet. Bakalım Fenerbahçe hücum oynarsa Tarişka ve Lukaku ikisi birden ilk 11 olmalı diyor Satılmış Bey. Ben aynı görüşte değilim.
0: Biraz o zaman takımın mücadele gücü düşebilir.
1: Yok yok, düşer o takım.
0: Rakibin senin hücum oyuncudan, oyun santraforundan da çekinmesi lazım tabii ki. Şimdi çekinecek oyuncular arasında Greenwood, santraforun Muriç, o başlarsa Tarişka. O zaman rakip de savunmadan öyle el çok rahat, moral dolu bir şekilde kanatları kullanıp çıkamaz. Çok rahat bir şekilde. Evet. Çünkü iki top kaybında bir bakmışsın gol pozisyona girmişsin.
1: Aynen öyle. Şimdi dinleyicimiz demiş ki bir yanlış anlaşılmayı da düzeltelim. Protokoller, güncellemeler her sezon başında paylaşılıyor. Siz hani biz dedik ya, insanlar bilmiyorlar.
0: Evet. Kamuoyu biliyor.
1: VAR ne zaman çağırıyor, evet. Çağırmıyor. Onu biz biliyoruz da mesela Trio'yu izliyor musunuz? Trio şu anda yayıncı kuruluşun ana hakem programı değil mi? Orada bile diyorlar ki burada VAR'ın çağırması yanlıştı. Biri diyor ki hayır, VAR çağırabilir işte şu nedenle çağırabilir. O biri diyor ki hayır, çağırmaması daha doğru olurdu işte, tam net değil pozisyon. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz burada. Yani biz de biliyoruz protokolleri. Ama insanlar şimdi hakemler kendi aralarında böyle çelişirse hadi bizi geçin yorumcu olarak, sokaktaki vatandaş, onlar hiç işin içinden çıkamaz. Anlatmaya
0: adamın,
1: çalıştığımız konu bu.
0: Adamın işi gücü yok. Her sene değişen protokolü mü takip edecek?
1: Evet.
0: Belki onu bile bilmiyordur.
1: Tabii. Bizim anlatmaya çalıştığımız o değil zaten.
0: Bunu net olarak anlatmak lazım demek istiyoruz.
1: Aynen, net olarak insanlara hani en azından yayıncı kuruluştaki hakemler bir şekilde eğitici olmalı. Benim kanaatim bu.
0: Doğru.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki Lyon Fenerbahçe'den iyi bir takım değil. Ama ilk maçta gördüğüm kondisyonlar farklı. Bu neden kaynaklanıyor? Demiş.
0: Kondisyonlar farklı derken?
1: Fizik kondisyondan bahsediyor herhalde ama ben de fizik kondisyonu olarak değil de rakibin hareketliliği acaba size mi böyle düşündürttü?
0: Daha kompakt takım. Daha iyi pas yapan bir takım diyor.
1: Bu fark var değil mi?
0: Arada öyle bir fark var. Yani bir tık daha iyi pas yapıyor.
1: Teknik kapasite belki biraz daha yüksek mı Lyon'da?
0: Bir de Fenerbahçe için sezon açılışı başı daha tabii ki takım hazırlık maçı oynadı ama bu tarz zorluk derecesi yüksek maçları çok az oynadı. O da bir etkidir bu konuda.
1: Lig başlamış, kural değişiyor, bundan bahsetmiyorsunuz. Değineceğiz tabii ki. Günün en önemli maddelerinden biri bu. Yabancı kuralı.
0: Yabancı kuralında bir şey değişmedi ki. Kulüplerin işine yarayacak bir karar çıktı. Yabancılar tek taraflı sözleşmeyi feshedemeyecekler. Kulüpler için iyi bir karar. Kupa için bir de yabancı oyuncu tutulur mu? Ben seni kupada oynatacağım kardeşim diye.
1: Şöyle bir şey var orada da. Şimdi ekran görüntümü almıştım. Şimdi 34 lig maçı, 6 Ziraat Türkiye Kupası maçı var ya Ercan abi.
0: Evet.
1: Ne yapar? 40. 10'da Avrupa maçı olsa, hadi 8+2, 10 evet diyelim. Ne yaptı? 50 maç. Bunun %10'unda eğer futbolcu oynamıyorsa tek taraflı fesih hakkını yine de kullanma şansına sahip.
0: Evet.
1: Yani bu da 5 maçta oynamayan futbolcu tek taraflı fesih hakkına sahip demek. Yani Ziraat Türkiye Kupası için 2 tane oyuncuyu ekstra kadrosunda bulundurmak isteyen takım olursa bulundursun dedi federasyon bugünkü kural değişikliğiyle. Ama şu da var, bu oyuncuları UEFA Avrupa listesine de yazdırabiliyorsunuz. Yani Avrupa'da oynatabiliyorsunuz. Sadece Türkiye Kupası'nda oynatmak zorunda değilsiniz.
0: Mesela Göztepe ne yapacak fazlası varsa? Değil mi?
1: Göztepe fazlası varsa ya elinden çıkaracak ya kupada oynatacak Türkiye Kupası'nda.
0: Sadece kupa için işe yarıyor.
1: Sadece onlar için kupayı da
0: ama
1: işe yarıyor.
0: Ama kadro olmayı düşünmüyorsun zaten bu oyuncuyu en başta. Şimdi Beşiktaş onayı düşünüyor muydu?
1: Yok. Yani
0: sözleşmeyi feshetti gönderdi.
1: Hı-hı.
0: Udokai'yi düşünüyor muydu? Hayır, o da büyük bir ihtimalle Berlin'e gidiyor mesela.
1: Hı-hı.
0: Ya Galatasaray Icardi tutar mıydı? Kupa var, oynatırım seni diye.
1: Tutmazdı bence. Tutar mıydı?
0: Yok, maaşları tutacak.
1: 10 milyon maaşla tutmazdı.
0: İşte mesela burada maaş zaten.
1: İşte ben sabah kalktım öğrendim zaten. Gece geç saatlerde bu konu gündeme geldi. Hı-hı. Bugün de federasyon açıkladı.
0: Evet.
1: Resmi olarak. Yani 10+4+2 dedi. Bu artı 2'yi dedi. İsterseniz dedi. Türkiye Kupası maçlarında kullanabilirsiniz ama ligde kullanamazsınız dedi.
0: Ligde kullanmadıktan sonra ya, kuralı hiçbir işe yaramaz.
1: Yani biri mesela herhangi bir takıma ayrıcalık mı bu? Ben oradayım çünkü Galatasaraylıların bayağı bir serzenişi var Fenerbahçe için kural çıkarıldı diye. Bir artı sağlıyor mu Fenerbahçe'ye? Öyle düşünelim.
0: Ya düşünüyorum. Ne anlamda artı sağlıyor? Oyuncuyu zaten oynatmıyorsun.
1: Şimdi yine parasını verip zaten şöyle bir şey var. Oynatmayacaksan parasını verip gönderirsin. Evet. Yani en kötü. Şimdi de ne olur? Aynı şey olur. Şimdi de aynı şey.
0: Ya, zamanı geldiğinde alacaklar oluyor ya oyuncuların.
1: Evet.
0: Zamanı geldiğinde onu ödediğin anda zaten problem olmuyor ki.
1: Yok, kafamda oturmadı benim yani
0: de oturmadı.
1: Ayrıcalık kısmı, ben şunu söyleyeyim. Lig başladıktan sonra ne olursa olsun yanlış.
0: Yine bir değişim oldu.
1: Ne olursa olsun bak, bu değişim yanlış. Onu söyleyeyim. En başta kendi düşüncemi söyleyeyim. Lig başladı artık, transferin bitmesini bir hafta kalmış, sen kural değiştiremezsin.
0: Ya lig başladı.
1: Tamamen yanlış.
0: Lig başlar, yani ligin başlamasına bir hafta kala bütün kararlar, kurallar açıklanır. Her şey biter.
1: Devam edelim.
0: İyi sezonlar denir. Hı. Olay kapanır.
1: İşte bu federasyona güvenmememizin nedenlerinden biri bu. Ben niye güvenmiyorum? Çünkü her an her kararı alabiliyor. Bu kararın alınması yanlış, onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe'yi kurtarır mı ya da başka bir takımı kurtarır mı bilmiyorum yani.
0: Bu kurtarılacak bir karar değil bence.
1: Nasıl bir faydası olabilir? O benim kafamda oturmadı.
0: Ben de
1: oturmadı.
0: Düşünüyorum işin içinden, senin gibi kafamda oturmuyor. Olmuyor.
1: Yani zaten takımlar genelde kupada rotasyon yapıyorlar. Genç evet. oyuncuları oynatıyorlar vesaire. Çok üst, yani kafamda dediğim gibi canlanmadı bir takım ayrıcalık. Hani şöyle olsaydı, 10 artı 4 değil de 12 artı 2'den devam ediyorum deseydi, ha belki başka şeyler konuşuyor olabilirdik.
0: Evet.
1: Bir hafta kala lig başladıktan sonra, çünkü herkes planlamasını yaptı. Ama bir ayrıcalık ya bende oturmadı şahsen, ama yanlış zaten, değiştirilmesi külliyen yanlış. Onu söyleyeyim. Ama artısı mesela ne olabilir düşünüyorsanız yazın. Biz de burada değerlendirelim, bir artı var mı? Ben bulamadım.
0: Evet, onu bir değerlendir. Biz de değerlendiririz. Ben bulamadım artık. Ben de işin içinden çıkamıyorum.
1: Ben çıkamadım. Ben bir artı görmedim. Devam edeceğiz tabii ki.
0: Ya 5 maç için, 6 maç için, 7 maç için.
1: Bütün sezonun parasını vermek zorunda kalıyorsun.
0: Oyuncuya bütün sezonun parasını veriyorsun. Oyuncu da mutlu. Sen mutluysan bir şey diyemem.
1: Yani nasıl bir artı, bize açıklasınlar dinleyicilerimiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: İlk bölümü geride bıraktık. Bugün yapılan açıklamayla yabancı kuralında bir güncelleme söz konusu oldu. Dinleyicimiz konuşmadık diye bize sert çıktı da biz konuştuk. Şimdi de mesajları bekliyoruz. Yani bir ayrıcalık var mı diye. Mesela dinleyicimiz demiş ki lig için olsaydı işte Talişka'ya yer açmak için yapıyorlar derdim, ama böyle ayrıcalık yok. Bence ben de size katılıyorum demiş. Bir ayrıcalık görmedim ben demiş.
0: Ben anlayamadım de. Sen anlayabildin
1: ben
0: mi?
1: Ben yok anlamıyorum işte. Anlayan varsa hani ayrıcalığı nereden sağlayabilir Fenerbahçe ya da diğer bu değişikliği isteyen kulüpler, bize yazın. Bizi de aydınlatın. Ben evet, anlamadım.
0: İşin içinden çıkamıyoruz.
1: Evet. Çünkü o bir ayrıcalık bana göre kazandırmıyor herhangi bir kulübe. Ama değişmemesi lazımdı. O ayrı bir konu. Çünkü lig başlamış, transferin bitmesine bir hafta kalmış. O ayrı bir konu. Orada eleştirimizi yapalım. Bir kural varsa uygulanır. Ama burada anladığım kadarıyla yani alt metinde şu diyor. İşte sonuçta milli sermaye, euro ödüyoruz yabancıya. Tek taraflı fesih haklarını en azından oyuncuların ellerinden alalım.
0: Bir de dünyada şunun değişmesi lazım. Ben de başka bir pencereden bakıyorum. Oyuncuların nasıl tek taraflı fesih hakkı doğuyorsa artık kulüplerin de doğsun.
1: Yani maçların %5'inde oynatılmayan oyuncunun tek başına fesih hakkı doğuyormuş.
0: Ben de başka pencereden bakıyorum. Hı hı. Burada hep zarar eden kulüpler oluyor.
1: Evet.
0: Ya kulüplerin de bir yerden kar elde etmesi lazım. Ona da maddeler getirip kulüplere de tek taraflı fesih hakkını vermen lazım.
1: İşte o hakta şöyle var. Parasını veriyorsun, feshediyorsun.
0: Yine oyuncu karlı.
1: Oyuncu karlı. Ama orada da oyuncuyu mağdur etmemek için şöyle diyebilirsin. Kullanmayacağın oyuncuyu transfer piyasası kapanmadan en az bir ay öncesine kadar fesih hakkını kullanabilirsin. Belli bir şart, işte sözleşmesinin geri kalanının örnek veriyorum %25'ini ödedikten sonra.
0: Ya da 30'unu.
1: Ya da 30 örnek. Ha. Ya da 40'ı neyse işte bir şey belirlersin. Ama oyuncuya da takım bulmak için en az bir aylık süre tanırsın.
0: Tabii.
1: Ya son gün feshettim hadi güle güle dersen oyuncu ne yapacak?
0: Hiçbir şey yapamaz.
1: Böyle bir kural değişikliği olabilir orada da, ofisihte de kulüplere de tanınabilir, ama yine de oyuncunun belli bir meblağ para alması şartıyla ancak bu olabilir. Ya o da hani nedir, iş yerlerindeki tazminat gibi.
0: Evet, kıdem tazminatı.
1: Kıdem tazminatı. çalışanını gönderiyorsun, işten çıkarıyorsun ama tazminatını vermek zorundasın kanunen. Bakalım. Bir ayrıcalık yok demiş bir başka dinleyicimiz de. Algı yaratmaya çalışıyorlar demiş.
0: Ya bunun algısı bile yok.
1: Ne ya yok diyor. Diyorum ya hani karını görenler yazsın biz öğrenelim. Bizce de yok.
0: Ben de anlayamadım.
1: Anlayalım çünkü. Yani bizim gözümüzden kaçmış bir nokta olabilir. Ne bileyim dar bir pencereden bakıyoruzdur. Geniş resmi göremiyoruzdur.
0: Bu konuda belki fikir sahibi olanlar yine dediğin gibi iyi yorum yapabilirler ama yok çıkamıyoruz işin
1: içinden. Yok yok yani ben bir ayrıcalık görmedim. Bayağı da kafa yordum sabahtan beri. Çünkü bugün ben Haluk Yürekli'yi de dinledim. O bayağı bir serzenişte bulundu. Sonra düşündüm, taşındım. Altını dolduramadım yani. Biz de yıllarca beraber çalıştık.
0: Ya şimdi bu konuyla ilgili zaten yanlış olan taraf senin az önce konuyu açtığın sezon başladıktan sonra yapılan bu tarz bürokratik değişiklikler olmaz. Bu bürokratik bir değişiklik. Yani diyorsun yönetmelikte ben bunu ekledim diyorsun. Ama lig başlıyor. Başladı.
1: Başlamış. İki maç oynanmış. Transfer piyasasının bitmesine bir hafta kalmış.
0: Bir sürü ülkede takip edin. Bakın. Yani Alman Futbol Federasyonu'na bakın. Bu yönetmeliklerle acaba en son kaç yıl önce oynadılar?
1: Güzel. Güzel bir nokta.
0: Buyurun bakalım. Çünkü orada her zaman neyin ne olduğu belli. Belli. Ya da İspanya Futbol Federasyonu'na bakalım. İşte yabancı kuralı, yönetmelik değişikliği. Ne zaman yapmışlar en son?
1: Onlar bir kere yapıyor. Uzun süre düşünün bir kere yapıyorlar. Sonra yıllarca dokunmuyorlar Ercan abi biz.
0: Hayır dokunmamak lazım.
1: Her hafta dokunuyoruz.
0: Öyle değil mi? Dokunmamak lazım. Kimileri mutlu oluyor çünkü. Kimi kulüplerde üzülüyor. Yıllar önce hiç unutmuyorum. Yatırım yapıyor kulüpler. Genç oyunculara şuna buna diyorlar ki hayır kesinlikle değişmeyecek kural. Tak diye değiştiriyorlar kuralı. Yatırım yapan kulüpler yanıyor bu sefer.
1: Doğru. Yani o affedilebilecek bir şey değil.
0: O kulüpler hiç düşünülmüyor.
1: O hiç affedilecek bir şey değil gerçekten. O konuda %100 haklısın. İzmir'den Levent Bey demiş ki bu kural Diego Carlos gibi oyuncular için çıktı. Kötü niyetli oyuncular için çıktı. Tamam. Ama yine de Diego Carlos'un bir sezon anlaşması neyse 5 milyon euro mu? 5 milyon
0: tıkır, eurosunu tıkır ödeyeceksin.
1: Ödeyeceksin. Tıkır tıkır ödemek zorundasın.
0: Ne kazandın?
1: Bir şey kazandın yine kazanmadın ki. Göndersen de ödeyeceksin. Tutsan da ödeyeceksin.
0: Tuttu. Aslanlar gibi 5 milyon eurosunu adam bir sene aldı. İçinde
1: maç oynamadı.
0: Fazla aldı. Yıpranmadı.
1: Ha, bir iki
0: riske de girmeden. Çıkına, bir çıkına. De ağrım var dedi mesela bir ay yok. Ha. Biliyorsun meşhur cümledir oyuncuların geçen sene bunu tartışmıştık.
1: Ben ülkemde
0: benim ağrım var. Evet, ağrım var diyor. Bir şey ha doktor da bir şey yapamıyor.
1: Ağrıya bir şey yapamaz tabii.
0: Bu bilinen bir söz. Benim ağrım var. Ben çıkamam. Doktor diyor ki yapacak bir şey yok.
1: Yani tamam kural değişti de mesela Carlos'a yine parasını vereceksin mecbur tıkır tıkır. Göndersen de vereceksin. Tutsan da vereceksin. Yani oradan da bir karın olmadı ki.
0: Sıfır kar.
1: Hatta gitmek isteyen oyuncuyu tutmak huzuru da bozacağı için zarar.
0: Sağlıklı yaşam için sporunu yapacak. Antrenmana çıkacak. Bazılarında ağrım var diye çıkmayacak. Memleketine gidip gelecek. Hı. O sırada da tıkır tıkır tıkır senden 5 milyon euroyu alacak. Sözleşme bitti mi? Daha alasmadık
1: diyecek. Ağrım var diyecek gidecek. Mikonos'tan selfie atacak.
0: Mesela.
1: Dinlenerek geçiyor benim ağrım diye. Çıldıracaksın tabii. Burada.
0: Öyle diyecek. Ağrım için dinlenmem gerekiyor diyecek.
1: Evet. Çok antrenman yaptım. Kas ağrım var.
0: Dinlenerek. Benim ağrıyor dedi. Yandın.
1: Yan. İspatlayamazsın ki ağrımadığını.
0: Evet.
1: İspatlayamaz. Mesela işte Leao transferi gündemde. Amorim diyor ki her yere ağrıyor diyor. Ne zaman döneceğini bilmiyorum diyor.
0: Mesela.
1: Mesela. İşte İsmail'e sar. Onun da ağrıları varmış.
0: Onun da ağrıları var ama Liverpool konu olunca bir anda heyecanlandı.
1: Ağrıları gidebilir.
0: Gidebilir değil mi?
1: Yani, tabii canım yani. O yüzden bir artı sağlamaz ya bu kimseye. Bana kalırsa.
0: Bir oyuncuya sağlar. Oyuncu. O da futbolu bırakacaksa 5 milyon euro. Hayatında kim almış 5 milyon euro?
1: Ben alsam iyi olur Ercan abi ya.
0: Sen ya de öyle değil mi? Düşünsene.
1: Bir 5 alsak iyi ya.
0: Ya 5 milyon euro ile bana göre 7 sülalen bile rahat ve mutlu olur.
1: Tabii canım, yapacağın yatırımlarla 7 sülaleni kurtarırsın. Biz sıradan vatandaşların öyle çok büyük harcaması da olmuyor. Yatmat da almayız biz öyle. Zaten yatılınca da Ercan abi psikolojin bozuluyor. Alıyorsun böyle 15 metrelik yat. Alıyorsun, evet. Yatın var, yanına biri çekiyor 30 metre. Ezik hissediyorsun.
0: En güzeli şöyle bir cümle vardır. Yatı olan arkadaşın olacak.
1: Evet. Yatı değil mi? Aynen. En iyi yat arkadaşının yatı. O yüzden hani biz yatmat da almayız. Bir tane ev alırız, otururuz. Diğer para kalırsa yatırım yaparız. İşte bir şeyler yaparız. Çocuklar kurtulsun diye. Bizim maksimum bu. Yapacağımız. Avrupa maçlarında oynayacak mı bu futbolcular? Avrupa maçlarında oynayabilecek.
0: Oyuncu tabii kendini hazırlarsa.
1: Evet, Avrupa maçlarında oynayabilecek.
0: Ya oyuncunun niyeti gitmekse az önce söylediğimiz mazeretler çalışmaya başlar.
1: Ama Avrupa
0: maçtan bir gün önce şey diyebilir mesela. Benim ağrım var.
1: Avrupa'da oynayabilecekse bu mesela Galatasaray'ın da işine gelir. Çünkü onlar da hani biz iddialı kadro kurmak istiyoruz. Federasyon kısıtlama getirdi.
0: Evet.
1: Demişlerdi değil mi? Şimdi iyi, iki tane ekstra oyuncu alma şansı oldu Galatasaray'ın da. Tabii süre çok dar. Bunu kabul ediyorum. Çok zamansız bir değişiklik. Ama bu oyuncuları ligde
0: oynatamayacaksın. Avrupa için
1: sadece. Sadece Avrupa ve Türkiye Kupası. Yani sadece Avrupa için mesela 30 milyon euroluk bir yatırım mantıklı ya olur mu?
0: Şöyle diyelim ki oyuncuya yıllık, hangi oyuncuya 7,5 milyon euro maaş verirsin? Böyle transfer edip.
1: Ligde oynatmayacaksın.
0: Bak, oyuncunun işine gelir bu.
1: Gelir.
0: Oyuncuya transfer teklifinde bulunuyorsun. Sadece seni Avrupa serüvenlerinde ve Türkiye Kupası'nda oynatacağım.
1: Oyuncu
0: bayılır bence.
1: Takla atar gelir. Bayılır tabii.
0: Yüksek maaş da almak ister.
1: En fazla diyor ki 6 maç olsa 16 maç.
0: Müthiş. 16 maç için alırım.
1: 8 milyon maaş. Bir maç 500 bin euro Ercan abi.
0: Evet.
1: Primler hariç. Güzel para. Gelir oyuncu.
0: Sen bir kulüp yöneten biri olarak diyelim, örnek olarak. Böyle bir yatırım yapar mısın?
1: Yapmam, hayatta yapmam.
0: Ya çünkü diğer işte ligde Erzurum'a gidiyorsun, Galatasaray örneğini verdin. Oradan geliyorsun, Avrupa maçı oynuyorsun, çalışıyorsun, antrenman. Bu oyuncu da diyor ki ben senede 16 maç oynayacağım. Stresi var mı?
1: Yok.
0: Takım içi dengeleri bozar mı? Bence bozar.
1: Bozar tabii. Ligde yok. Herkes deplasman gezerken bu bey baba sırf Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'daki maçlar.
0: İstanbul'da fitness'ta çalışıyor mesela. Aynen. Değil mi?
1: Aynen. Alanya sıcağına gider kavrulurken insanlar, Erzurum'da donarken bu şeyine, çayını kahvesini almış, ayaklarını uzatmış, televizyondan takım izliyor.
0: Evet. Arkadaş konuşuyor bir de onlarla maçtan sonra. Aynen. Herhalde çok sıcaktı falan. Yani.
1: Değil mi? Bu dengeleri bozar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Basketbolda yabancı kuralı var mı? Var tabii. Voleybolda da var, basketbolda da var. Onlarda da yabancı kuralı var. Şimdi diyor ki dinleyicimiz, Fenerbahçe Amrabat'ı satamıyor. 2 yıllık sözleşmesi var. Feshedip parasını vermektense elinde tutup Ocak'ta veya bir sonraki yaz transfer döneminde satabilir.
0: Oynat ya, yani oynatacak bu oyuncuyu nerede? Avrupa kupalarında oynayacak, ligde oynatamayacak.
1: Kupada oynatacak.
0: Kupada oynayacak ve az önce şunu da konuştuk reklam arasında. Diyelim ki Şampiyonlar Ligi'ne kaldın. İki takım için de geçerli bu. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe için. Ya da Avrupa Ligi'ndesin. Hı hı. 24'e bile kalamadan elendin. Avrupa Ligi'nde de oynadın, elendin.
1: Elendin. 8 maç sonunda elendin.
0: Ne olacak?
1: Ya
0: hiçbir işe yaramadı.
1: Hiçbir işe yaramadı o zaman.
0: Ya bu ihtimaller üzerine transfer yapamazsın. Elindeki oyuncuyu da tutamazsın. Oyuncu oynamadı mı lig maçında? Ya o devamlılığı sağlayamadı mı zaten? O oyuncudan bir hayır gelmez ki. Hı hı. Gelir mi? Ben görmedim geldiğini. Oturan oyuncudan hayır geldiğini hiç görmedim.
1: Şimdi şu anda satamıyorsa seneye de satamaz ki Amrabat'ı oynatmadığı oyuncu.
0: Daha düşük bedele satar.
1: Yani mesela şu anda Fenerbahçe, örnek veriyorum tamamen, hani dinleyicimiz yazdı diye 15 istiyorsa artı 2 yıl içinde sen Amrabat'a 10 yıl 10'da maaş vereceksin ya.
0: Evet.
1: 15 isteme, 10 iste, hemen elinden gönder, hem maaştan kurtulursun hem bonservis kazanmış olursun.
0: Başka şansın kalmıyor çünkü.
1: Ya elinde tuttukça oyuncu da değersizleşir. Oynatmadığın oyuncu değersizleşir.
0: E tabii iki kere 30 maçta 6 kere forma giymiş bu oyuncu. Ben nasıl 20 vereyim derler.
1: Tabii tabii, ben yani hem bir yıl daha yaşlanmış olacak, hem formdan düşmüş olacak, maç ritmini kaybetmiş olacak. Eğer problem oyuncu gönderememekse, Türk takımları belli bir stand mesela şey istiyor. Anladığım kadarıyla oyuncusu için kafasında bir bonservis var, onu istiyor. O gelene kadar bekliyor ama ben diyorum ki o gelene kadar bekleme, 3-5 aşağısına ver, oyuncudan kurtul. Kullanmak istemiyorsan. Bu daha karlı bir şey.
0: Esas en başa dönelim Mehmet. Bu bütün takımlar için geçerli söylediğim. Yani kullanmayı düşünmediğin oyuncuya transfer bile etmeyeceksin.
1: Heh, o zaman
0: öyle iyi düşüneceksin ki, öyle değerlendirmelerini yapacaksın, yorumlar yapacaksın, değerlendireceksin. Ona göre bir transfer yapman lazım. Şimdi bizim Süper Ligimizde dikkat ediyorum, Anadolu'daki takımlarda da yedek kulübesinde oturan yabancılar var. Hı hı. Zaten senin bütçen ne? Ne kadar senin bütçen? Buna rağmen oyuncuyu alıyorsun. Oyuncu ne yapıyor? Türk oyuncu sahada oynuyor. Belki ondan daha yüksek maaş alan, ki mutlaka öyle. Yabancı yedekte oturuyor. Ne işe yarıyor bu? Yabancıyı niye alıyorsun? Sen oynatmak için. O zaman sayıyı az tut. Benim bütçemde bu sene ben 6 tane yabancı oynatabileceğim 11'de. Ya da 5 tane oynatacağım ben. Öyle yabancı transferi yapacağım de. Hı hı. Ya bütçeni hem ayarla, hem oyuncudan sonuna kadar faydalan.
1: Doğru, bu da doğru.
0: Faydalanamayacağın yabancıyı yedek oturtuyorsan o hiçbir şeye yaramıyor ki zaten.
1: İşte 14 hakkım var diyor. 11 oyuncuyu sahaya koyabiliyorum. 3 tane de yedek yabancım olsun diyor.
0: Evet.
1: Anadolu takımı.
0: Onu daha da azaltabilirsin. Biraz daha banka oyunculara gidersin.
1: E tabii 14 alma zorunluluğu yok. Maksimum 14. Tabii tabii, yani 10 tane, 14 oyuncuya vereceğim parayı 10'a böl, 10 tane daha yüksek kalitede oyuncu al.
0: Daha da aşağı böl. 8'e böl. Evet, bunu başarabilirsin.
1: Daha yani iyi bir takım kurarsın. İlk 11'i mesela gayet iyi olur o zaman. İyi bir ilk 11 oluşturabilirsin. Bakayım dinleyicilerimizin yorumları nedir? Bu tarihten itibaren diyor, yeni aldığın futbolcuyu kadroya yazamayacaksın. Böyle bir şey var mı Ercan abi?
0: Net olarak görmedim ben onu. Sen gördün mü?
1: Hı hı. 10 futbolcudan birini göndermelisin diyor. Avrupa'ya buna bir bakmak lazım ya. Bu tarihten itibaren mi diyor? Yani elinde varsa çıkarma mı diyor? Yani ekstra, evet, artı 2 alamaz mı Galatasaray, evet, mesela? Onu mu demek istiyorsun?
0: Evet, evet, o doğru.
1: Ha, ekstra artı 2 alamaz Galatasaray ama artı 2'si hali hazırda bulunanlar devam edebilirler. Onu mu demek, evet, istiyor? Hmm. Evet. Bu enteresan.
0: Ya ben işin içinden çıkamadım. Hiçbir işe yaramayan bir şey bu. Hı-hı. Tekrar söylüyorum. Hiçbir işe yaramıyor.
1: Evet. Hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten de öyle.
0: Sen Amrabat örneğini çok iyi verdin mesela. Hı-hı.
1: Bir işe yarayacağını düşünmüyorum.
0: Ya sen gideceksin Paris Saint-Germain maçında Amrabat'la mı başlayacaksın maçı?
1: Mesela şimdi de
0: değil mi?
1: Galatasaray Nelson'u o zaman tutabilir kadroda. Avrupa'da kullanırsın Nelson'u.
0: Kullanır mısın?
1: Kullanmazsın. Bence kullanmazlar.
0: Ya, antrenmanlarda isteksiz, gitmek isteyen bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet. Türkiye Kupası'nda kullanırsın. Kullanmak istiyorsun.
0: Ya, ne işe yarayacak?
1: Bilmiyorum. Bir işe yarayacağını düşünmüyorum ya ben bunun. Ya çok da kafa yormadım. Belki şu an çok düşünüp analiz edip yazıp çizersem belki birileri fayda sağlıyor bundan diyebilirim de şu anda benim kafama oturmadı. Ya o kadar ayrıntılı düşünemedim. Oyuncu feshettiğinde toplam alacaklarının tamamını alıyor. Burada satabildiği bir dönemde en azından bir kısmını kurtarma şansı var kulüplerin. Ben de onu diyorum, evet. Yani sat oyuncuyu düşük maliyete sat ama sat. Kullanmayacaksan çıkar elinden. Evet. Maaştan da kurtul.
0: Her şeyden kurtul.
1: 3-5'te bonservis al artık, 3'üne 5'ine bakma. Mesela Galatasaray pişman oldu. 5 milyon vermişti Monza Nelson için. Düşük buldu Galatasaray. Şimdi o 5 milyonu da teklif eden yok.
0: Nelson da oturuyor.
1: Nelson da oturuyor, evet.
0: Parasını da alıyor.
1: Alacak tabii.
0: İsteksiz çalıştığını zaten haberlerde de gördük. Öyle iddialarda var.
1: Yani karlı,
0: havayı bozuyor bir de.
1: Gitmek isteyen oyuncu kullanmayacaksan 3'üne 5'ine bakmayacaksın bence. Satman en mantıklısı. Evet, şimdi bir başka dinleyicimiz de yazmış. Kural açıklandıktan sonra alınan futbolcularla geçerli değil diyor.
0: Ya elindeki oyunculardan...
1: O yüzden işte, yaramıyor Trabzon'a ya da Galatasaray'a diyor. Trabzon,
0: kimseye yaramıyor.
1: Trabzon da karşı çıkmış değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet, tabii ki kimseye yaramıyor. Bence kimseye yaramıyor, onu söyleyeyim. Ya senin elinde yüksek maaşlı oyuncular var ya. Evet.
1: Evet.
0: Onları kadronda düşünmüyorsun. O parayı tıkır tıkır yine ödeyeceksin. Özeti bu. Yüksek maaş alıyor senden ama oyuncuyu kadroda düşünemiyorsun. Oyuncuyu elinden çıkartamıyorsun. Gelen teklif yok. Diyor oyuncuya şey mi diyeceksin? Hadi gel bu Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde senden faydalanacağız. Nasıl bir fayda verecek sana?
1: Fayda verecek mi? Bilemiyorum ki. O zaman uygulamada göreceğiz. Mesela dinleyicimiz demiş ki, kurala uygun transfer yapan ya da uymak için transfer yapmayıp elinden futbolcu kaçıran kulüplerin suçu ne? Böyle bir yaklaşımda bulunmuş. Mesela burada...
0: Her türlü yaklaşımda bulunabilirsin ama bu konuda kim mutlu olacak? O konuda ben hala işin içinden çıkamadım.
1: Ya zaten oyuncuyu kullanmayacaksan maaşını...
0: Bir tane top oynamamış Amrabat.
1: Kupada kullanacaksın. Ya bu açıdan baktığında, dinleyicimizin bakış açısından baktığında... Ya kullanmayacağı oyuncuya da para verecek ama az da olsa bir yerlerde hani oyuncuyu kullanacak.
0: Mesela sen Ziraat Türkiye
1: mantığından yola çıkmış.
0: Evet.
1: Yani hiç kullanmamaktansa az da olsa kullanacak oyuncuyu diyor. Diğer kulüpler kullanamayacak diyor.
0: Sen Ziraat Türkiye Kupası'nı kazansan kaç milyon euro alıyorsun?
1: Bir galiba.
0: Zar zor.
1: Bir.
0: Oyuncu kaç milyon euro maaş alıyor?
1: Beş.
0: Beş. Ne oldu? Esas federasyon bu işlerde biraz düzeltmeye gitmesi lazım.
1: Şu limitleri bu, takip etsin federasyon.
0: Limitlerin dışında lig şampiyonu şampiyon olduğu zaman acayip ödül almalı. Bu nasıl olacak? Yayın gelirlerini arttıracaksın.
1: O da Şubat'ta galiba ihale. Ocak sonu.
0: Vallahi bilmiyorum ne zaman Şubat olduğunu ama en önemli görevi federasyonun yayın gelirlerini arttırmak. Herkesi mutlu etmek.
1: Şimdi bu yayıncı devam eder mi etmez mi onu da bilmiyoruz. İster mi istemez mi?
0: Şampiyon olan bir tane oyuncunun bonservisini karşılayamıyor. Şampiyonluk ödülü. Lig şampiyonun ödülü. Hı hı. Bir oyuncunun bonservis bedelini karşılayamıyor. O zaman boşu boşuna yapılmış bir şey bu. Böyle yayın gelir mi olur?
1: Hı hı. Yayın geliri çok düşük. Yayın geliri gerçekten.
0: Kupanın da öyle, ligin de öyle.
1: Gerçekten. Şimdi Bir dinleyicimiz de başka bir yerden yaklaşmış. Amrabat ve Diego Carlos için değil, Betis ve Como için bu kural alındı. Oyuncu maaşının hepsini zaten alacak, bonservis vermeden maaşının yarısına gideceklerdi. Böylesi daha iyi oldu. Bonservis vermeden maaşının yarısına gideceklerdi. Yani kiralanacaklardı mı?
0: Demek istiyor.
1: Yani herhalde. Yarısını Fenerbahçe verecekti. Ama şimdi tamamını Fenerbahçe verecek. O zaman.
0: Tabii.
1: Ki bu oyuncular hani itilmiş oyuncular, hani dışarıda bırakılmış oyuncular manasında kullanıyorum. Şimdi biz maaşını verelim ama gel bize Şampiyonlar Ligi'nde maç kurtar denecek oyuncular mı?
0: Yok. Devre dışı bırakılmış oyuncular. Evet. Fişini çekmişsin oyuncunun zaten.
1: Neyse, devam ederiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bayağı konuştuk bu konuyu. Biz işin içinden çıkamadık. Devam edelim diğer konularla. Yine yeri gelirse değiniriz tabii ki. Ercan abi, Beşiktaş bir anda gaza bastı. Tosar evet. Bu arada kadroda yok. Kamp kadrosunda, bunu söyleyelim.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın Jelgiris ile oynayacağı rövanş mücadelesinin kamp kadrosunda yer almadı. Ağrıları var.
0: Zaten morali bozulmuştur. Öyle dedi ya. Sayın
1: Başkan.
0: Biraz dinlensin. Hava değil mi?
1: Evet, İstanbul'da kazanmışsın.
0: Evet.
1: Çok da ihtiyacın yok.
0: Yalnız 3-0 kazanmışsın diyorsun da Celtic'te biliyorsun 5-7 şeyde.
1: Ama orada bir dönme ihtimali ya şöyle.
0: Yok, bence de yok da.
1: Rakibin gücüyle alakalı biraz.
0: Evet, bir Avusturya'da Linz'den bir anda 5-7 elendi.
1: Evet.
0: 3-0 kazandı ilk maçı.
1: 5-1 ile elendi LASK.
0: Linz'e.
1: Evet. İlk maç 3-0. Hatta ikinci maçta Celtic öne geçti. 4-0'ı buldu toplamda.
0: Ve 5-7 sonra.
1: Sonra 5-7. Yani 4-0'dan turu verdi, öyle söyleyeyim.
0: Evet.
1: İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz.
0: Bunun sebeplerinden biri İskoçya Ligi'nde rekabet yok.
1: Evet, iki takımla. Geçen sene bir Hearts zorladı, son
0: o kadar. Hearts da bu sene dağıldı.
1: Son anda kaçırdılar şampiyonluğu. Büyük şanssızlık, talihsizlik. Ama dediğin gibi yani rekabet yok.
0: Ya çok takımlı rekabet olmayan liglerde böyle sonuçlar yaşayabilirsin. Çünkü güç farkını bilmiyorsun. Hissedemiyorsun.
1: Tabii i̇şte karşılaşmadığın için.
0: Tabii rakip ikinci maçta pres her şeyini ortaya koydu. Avusturya takımı bir anda seni beşledi, gönderdi.
1: Ki yani maçın 30. dakikasında, ilk maç 3-0, ikinci maçın 30. dakikası Celtic 1-0 önde.
0: Buradan bir zahmet tur attı değil mi? Ha,
1: buradan turu verdi.
0: Evet.
1: Son bir saatte yediği gollerle, ki orada 4 gol yedi. 4-1 maç bitti. Uzatmalarda da bir gol. Bir de penaltı kaçırdı hatta LASK. 6-1 de bitebilirdi maç. 5-1 yenilip elendi. İnanılmaz.
0: Bence de.
1: İyi hatırlattın bunu da. Ya Bodo'da Nîmes gene 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-1 kazanmışlardı zaten.
0: Ya Bodo'dan zaten çıkış çok zor.
1: Çok zor, evet. Yani yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olacak Bodo. Yine ya, renk atacaklar. Belli.
0: Şöyle bir şey var. Kimler orada 3 yemedi ya? 5'ler, 3'ler. Avrupa'nın kaldır üstü takımlarının Bodo deplasmanında ne hallere düştüğünü gördük. Kışın.
1: Bodo son 3 maçta 7 puan mı almıştı?
0: Tabii tabii.
1: Atletico Madrid'i yendi. City'yi yendi galiba.
0: 3 tane attılar City'ye.
1: City'ye 3 attılar. Evet. Kimseyi küçümsememek lazım.
0: Yani Avrupa'daki en zor deplasmanlardan biri neresidir desem ben Bodo derim.
1: Katılıyorum Ercan abi. Son 2 yıldaki sonuçlar bize bunu söyletiyor. Bu arada yani talihsiz bir olay yaşadı Kenan Yıldız. 3 ay sahalardan uzak kalacakmış. Bunu
0: büyük geçmiş olsun.
1: Evet. Ciddi bir sakatlık geçirdi. Ameliyat olacakmış. Kenan Yıldız 3 ay sahalardan uzak.
0: Tabii kötü oldu. Hem milli takım için de kötü oldu.
1: Evet. Evet.
0: Kendi Eylül takımı kendisi. Şöyle hangi aydayız? Eylül'e doğru gidiyoruz. Kasım'ın sonunda dönüyor. Hı hı. Ya
1: 2000, Aralık aralığı bulur dediler.
0: 2026'nın ilk bölümünü kapatıyor. 2026'yı kapatıyor olabilir.
1: Evet.
0: Ancak kendine 2027'de gelir.
1: Büyük talihsizlik oldu gerçekten. Umuyoruz ki beklentilerin aksine daha kısa sürede döner.
0: Umarız.
1: Şimdi Beşiktaş dedik, hızlandı dedik. Miretti tamam. Ernest Poku tamam. Ercan abi. Evet. Udokay'da Union Berlin'le anlaştı.
0: Bayağı bir hareketli saatler yaşıyor Beşiktaş.
1: Çok hareketli.
0: İşte bugün yarın. Evet. Dün akşam da Poku geldi. Poku'yu izleyenler bilirler. Şimdi iki ayağında kullanıyor Poku.
1: İyi topçu bence.
0: Ve şöyle bir değerlendirme yapabilirim Poku'yla ilgili. Beşiktaş'taki, ya yani şu andaki kadrodaki en süratli oyuncu. Depar anlamında söylüyorum.
1: Ernest Poku. Saatte 35'e çıkmışlığı var diye biliyorum ama evet. Yanlış biliyor olabilirim. Yanlış hatırlıyorum.
0: En süratli oyuncu.
1: 35 kilometre hıza ulaşabilen bir oyuncu Poku.
0: Bir başka özelliği daha var. Sıkışık alanlarda rahat adam geçiyor.
1: Dar alanda adam eksikme yani, özelliği var.
0: Böyle bir oyuncuyu enteresan bir şekilde çok büyük bir gizlilikle almaları da bence başarı. Ben öyle değerlendiriyorum. Çünkü Poku, ben okudum bunu, Fiorentina ile anlaşmak üzereydi kulübü de Poku'da.
1: Anlaşmak üzereydi, evet. Böyle bir haber vardı. Anlaştı, anlaşacak deniyordu. Olmadı.
0: Beşiktaş aldı.
1: Beşiktaş aldı ve bu ismi biz öğleden sonra duyduk. Bir iki saat içinde bitti. Akşamda oyuncu geldi.
0: Evet.
1: Hiç yazılmadı bir yerde.
0: Ve taraftarlar da karşıladı. Hatta kendisi de şaşırmış. Bu saatte nasıl taraftar geldi diye.
1: Çok güzel bir transfer operasyonu. Evet. Değil mi yani? Kimsenin ruhu duymadan oyuncuyu bitiriyorsun, indiriyorsun. Ki uçuş planını falan yapmak kimse duymadan kolay değil.
0: Leverkusen'dan alıyorsun oyuncuyu. Anlaşıyorsun. Ve her şeyi bitiriyorsun.
1: Yani çok kısa bir sürede. Tabii bu bir günde olacak bir iş değil. Birkaç gün boyunca
0: konuşmuşsundur.
1: Temaslarını sürdürmüşsündür ama dışarıya sızmaması Beşiktaş için çok güzel. Udokay da dediğim gibi Union Berlin'le anlaştı. Alman savunmacı.
0: Miretti geliyor yarın.
1: Miretti yarın geliyor orta sahaya. Beşiktaş bayağı kadroyu toparladı gibi Ercan abi yani.
0: Başka bir transfer daha olabilecek mi diye merak ediyorum ben.
1: Kadroyu gayet evet. iyi bir noktaya getirdi. Felix Udokay transferinden de 1,5 milyon euroluk bir gelir elde edecekmiş.
0: Bonservis evet.
1: Bonservis. Yani kullanmayacaksan dediğim gibi 3'e 5'e bakmayacaksın. 1,5 buysa 1,5. Al. Kasana koy. Maaştan çık.
0: Bayağı da rahatla.
1: Rahatlarsın tabii.
0: Onana'dan ayrıldı.
1: Onana'dan ayrıldı.
0: Karşılıklı anlaştı. Sözleşmeyi feshetti. Onana'ya da bir sözleşme imzalanmış. 3+1, 4 yıl ne oluyoruz değil mi Onana? Büyük umutlarla geldi.
1: Yani
0: evet. Oyuncu da sıfır çekti.
1: Çok ağır bir sözleşme. Ağır bir sözleşme gerçekten de. Bugün Serdal Adalı Sayın Başkan Cumhurbaşkanımıza bu hakemleri anlatacağım dedi. MHK'ye bayağı bir sert tepki gösterdi. Onu da yayının başında konuştuk. Bu MHK başkanını bu federasyon gönderemiyor. Nedenini bilmiyorum dedi. Bayağı ağır konuştu gerçekten. Sayın Başkan. Kimse de bir açıklık getiremedi tabii. İki senedir hakemleri yeniledik. Hakem kadrosu yaptık, yetiştirdik. Eğitimci, Portekizli eğitimci falan dediler. Ama zihniyet değişmedi diyor.
0: Zihniyet değişti mi?
1: İyi niyet yok diyor.
0: Ben zihniyetin değiştiğini görmedim. Gelişen arka arkaya önemli organizasyonlarda görev alan hakem var mı? 2 yıldır.
1: Yok.
0: Başarılı mısın?
1: Değilsin. Şu ifade de bence çok değerli. Kimse bunu konuşmadı ama bu çok değerli. Gerçekten alt ligler vurgusu. Diyor ki başkan, birinci ligden, ikinci ligden, süper ligden en az 35 başkan aradı. Hani biraz abartmış olduğunu düşünelim. 15 diyelim. 15
0: 20 diyelim.
1: 20 diyelim. Alt liglerde de rezillikler var. Oraya da bakmak lazım. Bugün inandığım şey TFF başkanı da, TFF yönetim kurulu da bu adamla yani Ferhat Gündoğdu ile ilgili bir şey yapamıyorlar. Buna inandım artık. Bir şey yapamıyorlar.
0: Evet. Diyor. Mesajı verdi.
1: Mesajı verdi Sayın Serdal Adalı. Ama alt ligleri çok takip etmediğimiz için özellikle ikinci ligden itibaren ben de çok fazla şey duyuyorum Ercan abi hakemlerle ilgili. Yani birinci ligde de televizyon yayını var, çok göze batan bariz hatalar zaman zaman tek tük oluyor ama alt liglerde bayağı bir sıkıntı varmış.
0: Var.
1: Alt liglerde bayağı sıkıntı varmış. Bu konuyu da Sayın Serdal Adalı gündeme getirdi. Cumhurbaşkanımıza dedi arz edeceğim bu hakem konularını dedi. MHK başkanını görevden alamıyorlar, ısrarla bunun altını çizdi. Bakalım bu açıklamalar, bu sert çıkış bir karşılık bulacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu da günün önemli
0: başlıklarından, günün manşetiydi bu.
1: Evet, günün manşeti buydu. Görevden alamıyorlar dedi Ferhat Gündoğdu için Sayın Başkan. Galatasaray taraftarı tabii haber bekliyor, bizden çok bir haber yok. Galatasaray ile ilgili transfer gelişmesi yok. Bir hafta kaldı zaten.
0: O Sar içinde Liverpool iddiası var İngiliz medyasında.
1: Evet, İsmail
0: Sar için. Programımızın ilk bölümünde konuşmuştuk.
1: 50 milyon sterlinlik bir teklif, büyük ihtimalle geri çevrilmeyecek bir teklif Crystal Palace için.
0: Evet.
1: Yani orada da Galatasaray'ın işi zora girdi. Bugün ve dün yine Galatasaraylı muhabirler Leao büyük ihtimalle son gün bitirilir şeklinde yorum yapmaya başladılar. Leao konusu hala sıcak anladığım kadarıyla Galatasaray'da.
0: Öyle gözüküyor.
1: Evet. Yani işte az önce söyledim, Amorim işte ne zaman döneceğini bilmiyoruz, ağrıları var falan açıklamaları yapıyor. Leao ile ilgili. Leao büyük ihtimalle işte Galatasaray'ı bekliyor ya da başka bir transfer teklifi gelirse, ki 12 milyonluk galiba bir maaş beklentisi var. Leao'nun Sané'nin maaşıyla aynı maaş. Çok yüksek bence ama bilemiyorum artık Galatasaray yönetimi bunu kabul eder mi etmez mi? Herhalde etmişler ki işte Milan tarafının inadının kırılmasını bekliyorlar.
0: Milan da tabii istediği parayı alamazsa oturtur vermez. Milan'ın öyle gücü de var. Bunu da hepimiz biliyoruz. Oyuncuyu oturtur, maaşını verir ama vermez oyuncuyu.
1: İstediğin bonservisi. Marka bir isim.
0: Evet.
1: Onun için de son gün beklenecek gibi bir hava var Galatasaray'da. Arjantin basını Icardi'yi haberleştirdi. Arjantin basını diyor ki Icardi ortada kaldı. Geleceği belirsiz. 17 Temmuz'da Galatasaray'dan ayrıldı ve sonrasında takım bulamadı.
0: Icardi'nin şöyle bir değerlendirme yapalım. Hayalinde büyük maaş alma varsa o imkansız. Futbol ne kadar seviyor? Artık bu saatten sonra onu görmemiz lazım. Futbol oynamaya devam etmesi için kazancı bayağı normal olacak. Avrupa'da da, Avrupa'daki kulüplerde ona o paraları vermezler. O düşük parayı bile çok teklif edecek kulüp sayısı bence bir parmağa geçmez.
1: Avrupa'da maksimum alabileceği para bayağı bir maksimuma çıktım 5 Icardi'nin. Çok söyledim yani.
0: Bayağı söyledin.
1: Evet. Maksimum işte. Maksimum.
0: O da vergi dahil brüttür.
1: Brüt 5 evet.
0: Ya yani eline geçecek olan parayı da
1: 2,5-3.
0: 2,600 falan.
1: Evet.
0: Yok ya, bu kadar, buraya kadar.
1: Avrupa'da bu fiyatlar var.
0: Ve bu sene hiçbir şekilde antrenmanı ne yaptı, ne etti. Çalışmayı pek sevmeyen bir oyuncu.
1: Hı hı.
0: Bunu da biliyoruz.
1: Evet. Şöyle diyor Arjantin basını. Kimse onun yeteneğinden veya korkutucu bir golcü olduğundan şüphe duymuyor. Ancak sorun yaratmaktan korktukları için onu pas geçmeyi tercih ediyorlar. Sorun yaratmak derken neyi kastetmişler bilmiyorum. Türkiye'de böyle bir sorun yaratmadı.
0: Hayır, şundan bahsediyorlar. Avrupa'ya giderse işte ben Arjantin'e gideceğim çocukları görmeye dedi mi?
1: Ondan mı?
0: Evet, ya da arka adere problemim var. Tedavimi Arjantin'de yapacağım. Bir 12 gün gideyim. Olaylarına devam ederse onu hiçbir Avrupa takımı tercih etmez.
1: Şöyle bir hata yaptı bence Icardi. çok seviliyorum, vazgeçilmezim noktasında gördü kendini. Galatasaray'da vazgeçince kendisinden biraz şoke oldu diye düşünüyorum. O Galatasaray'ın bir şekilde Icardi ile anlaşacağını düşünüyordu bence. Kendisiyle anlaşacağını düşünüyordu.
0: Tamam.

0: Bakalım yani bir imza atacak mı? Yeniden
1: Ya
0: Arjantin'e
1: da
0: mi gidecek?
1: futbolu ben bırakıyorum mu diyecek.
0: Ama yani Icardi'nin de futbolu bırakması yani beni üzer. Beni üzer. Yani 30
1: Artık bu iş,
0: yaşında
1: artık bu iş gitmiyor
0: böyle
1: diyorsa.
0: bir golcü
1: Evet.
0: yani kendini bitirmiş olur. Ama bak Galatasaray ona çok zaman verdi. 2 sene bekledi dönsün diye kilo versin, form tutsun diye işte burada kendi hatası. Dönse müthiş golcü yani. Kim ne diyebilir Icardi'nin
1: Hiç kimse bir şey
0: golcülüğüne?
1: diyemez.
0: Yani topu veriyorsun atıyor adam. Ama işte vücut
1: Gitmiyor.
0: gitmeyince de o parayı da vermiyorlar sana yani. Ne kadar sevilsen de olmuyor.
1: Dönemiyorsun.
0: Tabii
1: Kolay
0: yani.
1: kolay. Yazık oldu bence.
0: Evet, Icardi biraz kendine yazık etti. Bunu şahsen söyleyebilirim. Dediğim gibi Galatasaray'da bir Leao hareketliliği yeniden olabilir. Şunu çok duydum Ercan abi. Şimdi son günlerde Galatasaray muhabirlerine bakıyorum. Hani ya bir haber var mı diye. Hiç haber yok. Yani transferle ilgili. Bir tek işte Ugo Çukwu'dan herhalde faydalanamayacak gibi görünüyor. Değil mi?
1: Kağıt üzerinde öyle.
0: Tek transfer Batrakov var. O da kapalı kutu.
1: Bu hafta göreceğiz. Lig
0: Bilin
1: maçında başlar tahmin ediyorum.
0: ben de öyle tahmin ediyorum. Bilinmeyen bir oyuncu. Kapalı kutu. Hani potansiyeline yatırım yapıldı. Ama kapalı bir ligden geliyor. O ligdeki seviye Avrupa'da işte yeterli olur mu?
1: Bir kere o seviye hiç uluslararası maç oynamadı.
0: Evet, hiç oynamadı. İşte o yüzden dediğim gibi kapalı kutu yani tam anlamıyla Galatasaray'ın problemlerini çözecek bir oyuncu diyemiyorum ben
1: Bir
0: Batrokovic'e.
1: görelim değil mi?
0: Yani bilmiyoruz.
1: Ama şu anda ilk izlenimlerde bu yorumları yapmak gayet doğal.
0: Tabii, yani mesela şöyle bir oyuncu değil mesela. İşte Greenwood geldiğinde ne vereceğini biliyoruz. Trossard. Biliyoruz yani oyuncuları izlediğimiz için daha 2 ay öncesine kadar bu oyuncular şunu şunu yapabilir. Bunları biliyoruz ama hani Batrakov izlemediğimiz bir oyuncu, uluslararası arenada da görmediğimiz bir oyuncu olduğu için hani bambaşka bir kültüre geldi, bambaşka bir ortama geldi. Alışkın değil Avrupa futboluna. O yüzden bir soru işareti. Şimdi net bir transfer görmek istiyor taraftar. O net transferde yok.
1: Yok, olmuyor.
0: Bir hafta kaldı, olmuyor. Nedenini şöyle açıklıyorlar. Tamam, kulüp içinde onu duymuştur dinleyicilerimiz de zaten. İşte çok başlılık var. Herkes bir fikir söylüyor. Bir işte oyuncu da anlaşılamıyor. Ortak bir paydada buluşulamıyor vesaire. Çok konuşuldu bu. Bir başka konu. Dün hatta Demirovic transferinde de ortaya çıktı. İşte 70'lik oyuncuya Galatasaray 30 teklif ediyormuş. 50'lik oyuncuya 20 teklif ediyormuş. Bu nedenle bu transferler gerçekleşmiyor diyorlar.
1: O zaman zaten görüşme bile olmaz ki. O son söylediğin konuyla ilgili. Kulüp görüşmez ki seninle.
0: En son bir haber çıktı. Demirovic'in kulübü demiş ki yani oyuncunun değerinin altında tekliflerle bize gelmeyin.
1: Nazik bir şekilde.
0: Evet.
1: Çok nazik bir yanıt.
0: Nazik bir şekilde demişler ki oyuncunun belli bir değeri var, o değerin altındaki tekliflerle bize gelmeyin.
1: Bir kere falan görüştüler o zaman.
0: Şimdi bu bir ya bu şöyle bir sorun, senin prestijin açısından da bir sorun, kimliğin açısından da bir sorun oluşturur diye düşünüyorum. Mesela Liverpool çıktı çat dedi ki ben İsmail Sara 50 veriyorum kardeşim.
1: 50 milyon sterlin bir de.
0: Sterlin veriyorum kardeşim dedi.
1: Bitti.
0: Bitti.
1: Orada bitti.
0: Ha. O transferin olma ihtimalini biz haberi görür görmez %90 dedik. Şimdi adam 30'da 20 ile gitmiyor. Oyuncunun bir değeri var. O değerine göre teklifte bulunuyor. Biz de diyoruz ki bu transfer biter. Şimdi Galatasaray'ın transferi bitirememe nedeni büyük ihtimalle bu arkadaşlarımızın, muhabir arkadaşlarımızın bu söylediği konu. İşte 60 isteniyor. Can Uzun'a örnek veriyorum. Galatasaray diyor ki 25. Olur
1: Ara,
0: mu?
1: ya arada kaç milyon euro var? Olmaz,
0: Olmaz.
1: mümkün değil.
0: İşte Leao'yu 60 istiyor. Galatasaray diyor ki 30 olur mu?
1: Mümkün değil.
0: İşte olmuyor. O yüzden olmuyor. İşte transferler bir noktada tıkanıyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki marka oyuncu olmazsa ön yargılı bakıyoruz. Ugo Çukwu Premier Lig'de ilk 11 oynamış bir oyuncu. Sara da

0: Norwich'ten geldi. Önce küçük görüldü ama sonra beğenildi. Bence demiş, fizik yapısı olarak genç form tutan bir oyuncu Batrakov bu oyuncudan çoğu maçta yararlanabilir demiş.
1: 21 yaşında gencecik bir oyuncu 10 numara pozisyonunda yararlanırsa muhteşem olur. Oyuncu iyiyse.
0: E tabi
1: Ve
0: işte.
1: alışırsa muhteşem olur. Ya bu yoruma katılmamak mümkün değil.
0: Faydalanırsa Galatasaray, tabii biz izlemediğimiz için, kapalı ligden geldiği için ve de hiç uluslararası deneyimi olmadığı için bekleme taraftarıyız.
1: Şöyle düşünelim. Sürekliliği olan bir 10 numara olduğunu hayal et.
0: Her maç 10 numara, gözün kapalı koyuyorsun.
1: Sana mükemmel hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ve sürekliliği var.
0: O zaman büyük
1: Ve yaş
0: kazanç
1: 21.
0: olur. Büyük kazanç olur.
1: Bence mükemmel bir transfer olur.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'nde de bu performansları sergilerse kısa sürede elinden de çıkarabilirsin. 55 milyon euro serbest kalma maddesi var zaten. PSG de çok ilgilendi ama bu, hani ne demiştik onu? Sınırlamalar,
1: Ambargo.
0: ambargo dolayısıyla bu transferin gerçekleşmediği çok yazılmıştı. Bir potansiyel var oyuncuda anladığımız kadarıyla. 30 yaş üstüne sınırlama olması lazım. Ben de o aynı kanaatteyim.
1: Doğru.
0: Onu çok sık söyledik zaten. Galatasaray transfer yapmak için değil de yapmaya uğraşıyor, görünmek için bu teklifleri yapıyor. Olmayacağını bilerek çaba harcıyor.
1: Bu Çaba Arcan bir mail atıyorlar. Çaba Arcan da dediğin mailde teklifi yazıyorlar. Karşı tarafta diyor ki kulüp bu oyuncunun
0: Değeri bu değil.
1: değerinden bu değil. Teşekkür ederiz diyor. İşte mail karşılıklı bitti görüşme.
0: Değeri oyuncumuzun budur diyor. Ama işte ben de diyorum ki, almak istiyorsan bir oyuncu, tam planlamanı yaptın. Bu oyuncu bizim oyuncumuz, bizim ilk 11'imizin, işte şu problemlerini çözer diyorsan, işte Liverpool gibi yaklaşman lazım.
1: E tabi.
0: Değerine göre bir fiyat vermen lazım.
1: Hem Crystal Palace mutlu oluyor.
0: Tabii sen de hemen 2 günde transferi bitirirsin. Şimdi Leao için bekliyorsun son güne. Olacak diyor muhabir arkadaşlarımız. Bilmiyorum. Artık o onların görüşü. Ben herhangi bir bilgiye sahip
1: Milan'ın
0: değilim.
1: istediği rakam 50 milyon euro değil mi?
0: 50.
1: Sen
0: Hani
1: son günde Milan onu 30'a mı verecek? Yok.
0: işte 40'a bağlayabilirler mi? Belki 40 artı 5. Bilmiyorum ki. Nasıl bir planlama var? Ama onu, ya o riski de alamazsın ki, Milan senin dediğin gibi vermiyorum kardeşim dedi. Ne
1: Ben
0: yapacaksın, son günde
1: tutacağım.
0: öyle kaldın.
1: Ben oyuncuyu tutmaya karar verdim. Dediği an bittin.
0: Ne yapacaksın? Kaldı böyle kaldın, tabana bakarsın.
1: Tabii. Ben
0: Ya son,
1: oyuncuyla
0: o riski
1: onu
0: alınmaz ki, son gün
1: bence de
0: riski.
1: alınmaz.
0: Son
1: Ha, biz
0: günü
1: konuştuk
0: bekleyeyim.
1: Leao ile anlaştık. Leao ile devam ediyoruz dedi.
0: Ne olacak? İşte Sar da gitti. Blank mı alternatif? Bilmiyorum ki, yani planlama böyle yapılmaz gibi geliyor bana.
1: Sanki bana da öyle geliyor.
0: Çünkü daha başka eksiklerin de var. Orta saha deniyor. Pap Mater, Sar. Yani olur mu bilmiyorum. Daha ucuz bir oyuncu tabii o. İşte bilmiyorum yani, ne planlıyor Galatasaray, hiç yani benim bir mantığıma hiç oturmadı şu ana kadar yapılanlar. Bekleyip göreceğiz. Bir hafta kaldı artık zaten.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölümdeyiz. Çok teşekkürler, mesajlar. Son derece yoğun. Her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmıyorsunuz dinleyicilerimiz. Sağ olun, var olun. Futbol şakaya gelmez diyor dinleyicimiz. Hani biz dedik ki 3-0, hani Trossard olmasa da çok etkilenmez Beşiktaş demiştik. Diyor ki Barcelona 3-0'dan Liverpool'a elendi. Real Madrid, Mönchengladbach 1-5, 4-0 maçlar var. Unutmayalım diyor, futbol şakaya gelmez diyor.
1: Gelmez.
0: Dinleyicimiz haklı.
1: Şaka yapacak takım mı? Tabii o bilmiyorum.
0: İşte evet, yani diğer şu takımlar,
1: Bahsettiği değerli
0: bahsettiğimiz
1: dinleyicimizin
0: takımlar şaka yapacak takımlar. Değil yani mi? Bu Žalgiris pek şakacı bir takıma benzemiyor. Yine de belli olmaz tabii. Şimdi şu anda diyor 10 tane 23 yaş oyuncusu var Galatasaray'ın. 2 tane 28 yaşında oyuncu alırsa Nelson ve Lemina'yı bu statüte değerlendiremez mi?
1: Olmuyormuş o işte.
0: Şimdi aldığın oyuncuları kullanamıyorsun ama Nelson ve Lemina daha önceden kadronda ya, kullanabilirsin.
1: Onları kullanıyorsun.
0: Evet, olabilir. Olabilir, mantıklı.
1: Nelson da stoper olarak.
0: Nelson Lemina'yı.
1: Ben böyle kullanacağım dersin değil mi?
0: Evet. Ben şimdi Galatasaray taraftarı da yorumculardan etkileniyor galiba. Ben Lemina'yı Torreira'nın önünde görüyorum. Dün de söyledim. Bence gidecekse biri bu Torreira olmalı. Lemina değil. Benim futbol görüşüm.
1: Torreira'da düşüş olduğunu sen de ben de söylüyoruz. Söyleyenler de bayağı çok. Var düşüş var Torreira'da.
0: Torreira'da düşüş var. Yani Lemina daha yönlü bir oyuncu. Ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde o korakor mücadelede Lemina Torreira'nın önünde bir oyuncu.
1: Evet.
0: O yüzden yorumculardan çok etkilenmeyeyim bence. Lemina daha faydalı bana kalırsa Torreira'dan şu an itibariyle. Ligde Torreira evet ama büyük maçların oyuncusu Lemina.
1: Evet.
0: Yani büyük maç, çünkü büyük maçları hep Galatasaray Lemina ile kazandı. Es geçmeyelim Lemina'yı. Evet, artısını evet dinleyiciler yazmışlar. Fenerbahçe'nin artısı bazı oyuncuları, iki oyuncu en azından dinlendirme şansı var ligde. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde ve kupada oynatarak böyle bir rotasyon ihtimali doğar diyorlar. Dinleyicimiz de şey yazmış, işte Nelson ve Lemina'yı da Galatasaray kullansın böyle diye yazmış. O da olabilir.
1: Kullanır mı Okan bu?
0: Ha, kullanır mı ya? Bana şöyle mantıksız geliyor. 8 maç için milyonlarca euro para vermem.
1: O kadar zengin değiliz biz.
0: Yani ama hani bir artı bu yönde bir artı sağlıyor diyorsanız da evet kabulüm.
1: Ya oyuncu
0: bir artı olacaksa
1: en fazla diyelim, en fazla o da tur atlamaya başla, devam et, tur atla atla. Sana o zaman belki bir getirisi olur mu? Ama elenirsen getiri sıfır.
0: Peki
1: 8 maçta kalırsın.
0: Şimdi antrenmanı çoğu zaman lig içinde yapıyorsun. Nasıl oluyor antrenmanda?
1: Çıkıyor, antrenman yapıyor.
0: Artı 2 oyuncum var.
1: Çıkacak, sen antrenman
0: antrenmanı yapacak ama diyeceksin ki taktik antrenmanda sen kenarda dur, zaten seni oynatmayacağım. O öyle.
1: Kabul edeceğim.
0: Öyle idare edeceksin o zaman.
1: Taktik antrenmanda sen sabah gel çalışma yapalım. Öğleden sonra gelme diyeceksin yani.
0: Ya da öğleden yani, ya da gel spor salonunda çalış.
1: Evet.
0: Diyeceksin. Bilemedim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Bir dinleyicimiz Leao transferi ne durumda diye sormuş. Onu
1: beklemede.
0: Az önce aktardık. Son güne kadar Galatasaray Leao'yu bekleyecek.
1: Flash beklemedi.
0: Evet, orada bir bekleme süreci var. O iki transfer bekleyen muhabirler var Galatasaray'dan. 3 bekleyenler var. Ama sürede çok daraldı. Yumurta kapıya dayandı. Tabii. Bir hafta kaldı. 2 gün sonra Şampiyonlar Ligi kura çekimi var, değil mi?
1: Avrupa'da da ayın 1'inde bitiyor transfer.
0: Evet, yani artık bir hareket gerekiyor Galatasaray'a. Tabii yerli oyuncu almadılar. Yerli almadan derinliği nasıl sağlayacaklar? Büyük soru işareti bende. Merak ediyorum. Çünkü yerli oyuncu kalitesi özellikle yedek kulübesinde düşük Galatasaray'da. Barış çok konuşuluyor. Barış'ın yerine mi gelecek? İşte bir sol kanat mı gelecek? Gelecekse Barış yedek kalmayı kabul edecek mi? O da enteresan.
1: Leao bir de tam anlamıyla nasıl fayda sağlayacak? O da var.
0: Yani Leao, ya ben hep sezon başından bu yana, yani transfer sezonunun başından bu yana söyledim Ercan abi, bende bir soru işareti Leao.
1: Bunu kabul edelim.
0: Hala da o noktadayım. Net bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Top ayağındayken çok yetenekli ama kaybettiğinde de takımı 10 kişi oynatan bir oyuncu.
1: İstanbul'da baskı yapıyorsun, evindesin. birçok maçta iş yapar.
0: Yapar. Yapar, iş yapar. Ama kilit çözer.
1: Bazı kilit maçlarda ya savunmaya yardım etmesi gereken
0: Şampiyonlar
1: maçlarda
0: Ligi.
1: Şampiyonlar Ligi olabilir. Derbiler olabilir.
0: Derbiler.
1: O maçlarda büyük çaba sarf etmesi lazım. Milan'da bu çabaları göremedik.
0: Göremedik.
1: Oyunun yapısında göremedik.
0: Ya da top kaptırdı. Kontraya neden oldu.
1: Olduğu maçlar var. Bunları da net olarak izledik, biliyoruz. Hı-hı.
0: Onlar da var. Çözdüğü maçlar da var. Ha, şu açıdan Galatasaray taraftarının gönlü rahat olabilir. %100 Barış'tan daha iyi bitirici.
1: Tabii.
0: %100 bitir, daha iyi bitirici yani. O konuda içleri rahat olabilir. Yani her türlü Barış'ın önünde bir oyuncu zaten. Leo.
1: Zaten her türlü servisini biliyorsun.
0: Tabii her türlü Barış'tan daha kaliteli bir oyuncu. Savunmaya gelmese bile çok daha kaliteli bir oyuncu.
1: Oyun yapısı bu. Bunu
0: ama
1: kabul ediyorsan.
0: Bunu kabul etmen lazım yani. Gelmeyebilir savunmaya çok fazla.
1: Evet.
0: Gelse de öyle gölge savunma. Yalancı savunma yapar.
1: Etkili olmaz savunması.
0: Evet, etkili olmaz. Adamını kaçırabilir vesaire. Yani o Sané'nin gittili geldili savunması var ya Galatasaray'da, onu Leao'dan beklememek lazım. Onu bilerek transfer etmek lazım yani. Ama Leao da bitirici. Barış'a gelen toplar nasıl bitmiyorsa Leao da biter.
1: Evet.
0: Evet. Yani oradan da bir artısı olur. Şimdi bunu konuştuk, yabancı kuralını. Bir saate yakın konuştuk. O yüzden zannediyorum dinleyicimiz yeni açmış radyosunu, tekrar gündeme getirmeyelim diye düşünüyorum. Ercan abi, bir de şunu konuşmadan geçmeyelim. Çok önemli bir transfer yaptı Trabzonspor. Fabinho. Benim çok beğendiğim bir oyuncu.
1: Brezilya milli takımda oynuyordu.
0: Evet.
1: Liverpool'dan biliyoruz. Salah'la tekrar buluştular. Ya Fabinho her zaman orta alanda faydalı olacak.
0: Müthiş bir oyun kurucu. Çok büyük bir futbol zekası bence. Arabistan'da da maçlarını anlattım. Fizik olarak eksik ama bir ayda toparlar. Ama sizin oyun zekanızı %100 artırır.
1: Farklı Fabinho. Yerlere getirir stratejiyi.
0: Fabinho müthiş bir
1: oyun zekası. Bence iyi bir transfer.
0: Ben iyi transfer olarak görüyorum. Bir de hani bonservissiz Trabzonspor'un orta sahası böyleyken çok yerinde bir transfer olarak görüyorum Fabinho'yu.
1: İki önemli, biri gitti, biri de Folcarelli'nin nasıl faydalı olduğunu biliyoruz geçen sene Trabzonspor'a. Olay Fiorentina'ya gitti. Orta sahada şu anda istenilen performans yok Trabzonspor'da.
0: Evet, şu anki problem bence o, Trabzonspor'un problemi.
1: Fabinho'nun bu yüzden takıma katkısının pozitif olacağına inananlardanım.
0: Ya ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Yani Fabinho Trabzonspor'a level atlatacak, seviye atlatacak isimlerden biri. Salah'la beraber bir de uyum sağlarlarsa çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada Macaristan'a gitti Trabzonspor. Salah'a olağanüstü bir ilgi vardı havalimanında.
1: Evet.
0: O görüntüleri izledim. Yürümekte zorluk çekiyor Muhammed Salah. Tabii uluslararası bir yıldız, bir ikon Salah.
1: Şimdi,
0: bu ilgi doğal.
1: Trabzonspor'un ne olursa olsun tur atlaması lazım. Ben o mağlubiyeti bir kaza olarak değerlendireyim.
0: İnşallah, inşallah.
1: Öyle evet. Düşünüyorum. Ve artık tur atlaması lazım. Birlikte daha fazla antrenmanda yaptı Salah.
0: Hı hı.
1: Onatçı belki bu maçta golünü atar. O da iyi bir açılış yapar. Ama Trabzonspor'un kadrosunun French Varos'tan bayağı iyi olduğunu biliyoruz.
0: İşte o maçın ardından hatırlarsan Nurgül'e bir bağlantı yapmıştık. Nurgül Günaydın'a, Trabzon'u yakından takip eden arkadaşımız. Ya ben demiştim ki, hatta bağlantıdan önce de telefonda görüşmüştük. Ya ilk yarı Trabzon'un üzerinde ölü toprağı var gibiydi. Niye bu kadar bu takım yorgun göründü? Ben de bir anlam veremiyorum demiştim. İlk yarıyı tamamen kaybetmiş bir Trabzonspor vardı. İkinci yarıdaki o çaba da golü getirmedi. Şimdi Trabzonspor'un yine kaybedecek bir devreyi kaybedecek lüksü yok.
1: Yok. Bu tarz kötü oynayabildiğim maçlarda bir puan, ya yani bir puan derken beraberlikle bile gitmen avantajın olur.
0: Du. Evet.
1: Ya 1-1 oldu ama revanşta biz tur atlarız. Takım daha iyi hazırlanır düşüncesi daha iyi moral verirdi. Ama o şu anda ne yapıp ne edip öne geçmen lazım.
0: Ama panik yapmadan, çünkü bir gol bile hani uzatmaya götürecek ya maç.
1: Evet.
0: Hani 70.
1: Bir farklı galibiyet.
0: Bir farklı galibiyet. 0-0 girildi 70'e. Hani panik yapmadan biraz daha baskıyı artırarak devam etmen lazım. Çünkü o panikte yiyeceğin bir gol tura veda ettirir.
1: Eleniyorsun.
0: Eleniyorsun.
1: Maalesef eleniyorsun o zaman.
0: Yani iyi bir stratejiyle Trabzonspor'un sahada olması gerekiyor kesinlikle. Şöyle bir istatistik var Ercan abi. Pek Trabzonspor tabii son dönemde Avrupa'dan da uzak kalmıştı ama istatistiği verelim. 756 gündür Trabzonspor, 2 yıl aşkın süredir yani takvim yılı olarak, Avrupa'da galibiyete hasret. Son olarak 1 Ağustos 2024'te Ruzon Berok karşısında galip gelmiş. 1 Ağustos 2024.
1: Bayağı bir süre var, 2 yıl kadar.
0: Evet, 2 yıl aşkın bir süre. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzon Berok karşısında 1-0'lık bir galibiyet. Ondan sonra Avrupa'da oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik almış Trabzonspor.
1: Ki Ferencvaros da Macaristan'ın en bilinen takımı.
0: Tabii, evet.
1: Zor bir takım kendi evinde. Hı hı. Her şeye rağmen Trabzonspor'un ilk kadrosunun tur atlaması lazım.
0: Bu 2 yıllık süre zarfında Ruzon Berok'u eledikten sonra Trabzonspor 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 mağlup olmuş. Konferans Ligi'ne geçmiş. Konferans Ligi playoff turunda da St. Gallen'le deplasmanda 0-0 berabere kalmış. Trabzon'da maç normal süre ve uzatma 1-1, penaltı vuruşları sonunda Trabzonspor elenmiş. Yani 2 yıl ve neredeyse 1 ay, 13 aydır Trabzonspor Avrupa'da galip gelemiyor.
1: Bir problem. İstatistikler öyle söylüyor.
0: Yani 25 ay diyebiliriz. Umuyoruz ki bu istatistiği de Trabzonspor bozup turu geçen taraf
1: takım olur.
0: Evet, yani iyi bir kadro. Daha eksikleri var. Tamamlanmaya çalışılıyor. Evet, Fabinho geldi ama şu kadronun da Ferencvaros'u bence elemesi lazım. Hocanın açıklamaları, hoca şöyle bir ifade kullandı Ercan abi. Orada ben hissettiği baskıyı da gördüm. Fatih Tekke diyor ki, ya diyor şimdi yıldızlar da geldi diyor. Fabinho geldi diyor. Salah geldi diyor. Değil mi diyor?
1: Evet.
0: Tam diyor hoca kovmalı kadro. Yıldızlarla dolu kadro. Ben diyor başarısız olursam diyor, tam diyor beni göndermelik bir kadro oluştu diyor. Orada hissettiği baskının dışa vurumu bu.
1: Bir de Türk teknik direktörlerin kaderi.
0: Değil mi? Yani orada demek ki hoca o baskıyı hissediyor. Ama oyun olarak da beni tatmin etmedi. Onu söyleyeyim Trabzonspor. Başakşehir maçını izleyemedim ama hem Ferencvaros maçını izledim, hem ilk hafta Kasımpaşa maçını izledim. Hazır değil.
1: Başakşehir maçının büyük bir bölümünde oyuna hükmetti. Bayağı kaçırdığı esasla pozisyonlar da var. Ama son bölümlere doğru bir düşüş oldu tabii. O normal.
0: Fiziksel.
1: Fiziksel. Ama galibiyeti tabii ki hak eden Trabzonspor'du. Onu kabul edelim. Fakat Fatih Tekke'nin bu cümlesi gerçekten Türk teknik direktörlerin kaderidir.
0: Evet.
1: Yani iki maç kaybedersin. Derler ki ya Salah var, Fabinho var, kalede Onana var. İşte Malinovski'yi aldık. Bu takımın oyunu ne? Hocam dedikleri anda maalesef ipler kopuyor.
0: Kesinlikle öyle. Onu da hoca zaten hissediyor demek ki, böyle bir ifade kullandı.
1: Daha ne yapalım? Daha kimi alalım dediklerinde, ya bir sistemin oturması lazım, oyuncular alışması lazım. Ne dedik Fabinho ile ilgili?
0: Zamanı ihtiyacı var dedik.
1: Ama taraftar onu anlamaz ki.
0: Fiziksel olarak zamanı ihtiyacı var tabii tabii. Ama kaliteli oyuncu, yani o kaliteyi taraftar görecek sahada. Benim çok beğendiğim oyun karakterine sahip. Bakıyorum sorular var mı? Bu akşam Almanya ile de Filenin Sultanları oynayacak Ercan abi. Başarılar dileyelim. Kazanacağımız bir maç olacak yine. Almanya'nın bu turnuvadaki durumu ortada. Sonra bir Polonya maçı. Polonya maçında yenip gruptan 5'te 5 yaparak çıkacağız. İtalya'yla dediğim gibi o yarı final eşleşmesine doğru gidiyoruz.
1: Ya sanki erken finali İtalya'yla oynayacağımış gibi bir hava var herhalde.
0: Evet. İtalya analizi de yeri geldiğin zaman yaparız burada. Daha var o maça. Yarı finalde olacak o maç zaten dediğim gibi. Ama Sultanlar... Yani birinci ve üçüncü maçlarda Letonya ve son oynadığımız maçta her ne kadar çok beğenmesem de smaçör performansımızı, kalite farkı o kadar büyük ki.
1: Macaristan maçını diyorsun.
0: Ki Macaristan ve Letonya maçlarında o kadar büyük kalite farkı var ki yani iyi oynamadığımız zamanlarda bile kazanıyoruz. İşte bu da voleybolun diğer sporlardan ayrılmasının en büyük nedenlerinden biri. Kalite %99 kazanıyor. Kötü gününde bile kazanıyor. Biz hoca da bayağı sıkıntılıydı yani maç sonrası. Hocayı da ben iyi görmedim. Hoca da çok kötü oynadık dedi. 3-0 evet. Biz çok kötü oynadık diyoruz. Yani düşün farkı. Bu takımın çünkü potansiyeli çok daha yüksek. Ama oyuncuları da şöyle anlayabiliyorum. Hani daha önce de söyledim ya. Yani nasıl olsa kazanacağımız bir maçta %100'ümüzle oynamak zorunda değiliz diye de düşünmüş olabilirler. Ya da çok
1: fakat iyi... bu voleybolda ama her an her şey değişebilir. İki tane servis kaçırırsın. Değil
0: i̇şte o kadar da yakın değil ya rakipler. Kaçırsan da bir şey olmaz.
1: Olmuyor.
0: Yok olmuyor. Çünkü Vargas çok iyi oynuyor. Vargas o iyi oynarken seni kolay kolay yenemezler. O yüzden oyuncularımızın da o rehavetini bir nokta anlıyorum. Ama dediğim gibi daha önce de yayında söyledim. Zorlu maçlarda o konsantrasyon mutlaka gelir.
1: Şu var sanki biraz o Ebrar'ın hırsını arıyoruz.
0: Evet, Ebrar'ın sakatlığı devam ediyor kadroda bu nedenle. Yok ama oyuncularımızda ya dediğim gibi Ercan abi bu maçlar bir şekilde hani hazırlık maçı gibi görüyoruz. Bizim asıl maçımız İtalya maçı olacak. Ya bizim için turnuva orada başlayacak. Yarı finalde başlayacak yani. Öyle düşünelim. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Tabii Fenerbahçe'ye Lyon maçında başarılar.
0: Fenerbahçe'ye ve Filenin Sultanlarına başarılar.
1: Aynı şekilde Filenin Sultanlarına da Almanya karşısında başarılar.
0: İyi akşamlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor. Radyo
8: Spor! Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol! Hanio!
2: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
8: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
9: Yani bek etkinliği bu.
8: 2-0!
2: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
8: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte Oh'la. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru Oh vurdu, kafayı gol!
0: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
2: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor! Bekten beke vuruyor!
3: Yani bek etkinliği bu.
2: 2-0!
0: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
2: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 27 Ağustos 2026. Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Fenerbahçe ile başlangıcı yapacağız. Fenerbahçe 1-1 biten maçın revanşında dün Lyon deplasmanındaydı ve Sarı Lacivertler karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başardı. Son olarak 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. 18 yıllık hasret dün akşam itibariyle sona erdi. Fenerbahçe'yi yürekten tebrik ediyorum. Ben de çok mutlu oldum karşılaşmayı izlerken. İlk maçı gördükten sonra tabii ki çok karamsar bir tablo yoktu. Fenerbahçe skor olarak da oyun olarak da hani rakibinin öyle çok gerisinde bir görüntü de değildi. Ama endişeler elbette vardı. Sonuçta Lyon'da tehlikeli bir takım olduğunu ilk karşılaşmada gösterdi. Ama Fenerbahçe bu maçı Lyon'dan çok daha iyi oynadı. Özellikle ilk yarıda. İlk yarıda skoru da buldu. Önce Vedat Muriç'le öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown'la farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İkinci yarı haliyle biraz geri çekildi Fenerbahçe. Olabilir. 61'de Malik Fofana'yla gol de geldi ki gol bizim adımıza kötü bir dakikada geldi. Fakat Fenerbahçe maç sonuna kadar kalesini korumayı başardı. Goller yedi ama işte offside'dır, faul'dür o şekilde iptal oldu. Hakem tartışmalı bir maç yönetti diyebilirim genel olarak kararlarıyla. VAR müdahalesiyle, VAR ekibiyle hakem konusu da tartışmaya çıktı ama tabii ki özünde Fenerbahçe'nin kazanması ve turu geçmesi çok çok kıymetli. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla birden mücadele edeceğiz. En son 2007-2008 sezonda bunu başarmışız. Bu sezonda bir kez daha bu tablo oluşacak. Bugün saat 19'da da Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'da kura çekimine 3. torbadan katılacak. 1. torbadan 2 takım, 2. torbadan 2 takım, 3. torbadan 2 takım, 4. torbadan da 2 takım gelecek. 8 maçla birlikte lig aşaması Şampiyonlar Ligi'nde sona erecek. Orada statüde değişen bir durum yok. İlk 8 direkt olarak son 6 turuna çıkarken 9 ile 24 arası playoff turuna kalacak. 25 ile 36 arası elenecek. Avrupa'dan bir daha maç yapamayacak sezonun geri kalan bölümünde. Maçı, Fenerbahçe'yi, maç sonu yaşananları, açıklamaları hepsine yer vermeye çalışacağız. Geniş çaplı bugün ana gündemimiz Fenerbahçe olacak. Dün playoff turunda 3 maç daha oynandı. Oradaki sonuçları da aktarayım. Viking, Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. İlk maç 2-2 bitmişti. Zagreb'de. Viking kendi evinde 3-1 kazandı. Adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Norveç'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla birden katılma hakkı elde etti. Bir gün önce Bodo Glimt turlamıştı. Ekliğimegen önünde. Viking de Dinamo Zagreb'i eleyip adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Çelye Slovan Bratislava eşleşmesinde uzatma sonucu kazanan Slovan Bratislava oldu. İki maçta 1-1'lik eşitlikte bitti. Dünkü maçta uzatmada Slovan Bratislava golü attı. Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Slovan Bratislava'yı da tanıdık bir isim çalıştırıyor. Yaya Toure. Barcelona'dan ve Manchester City'den de hatırlayacaksınızdır. İlk teknik direktörlük deneyiminde Slovan Bratislava ile lige de çok iyi başladı. 4-4. Şampiyonlar Ligi'nde de turları birer birer geçti ve lig aşamasına kadar takımı taşımayı başardı. Son eşleşmede Ajax Levski Sofia 0-0 biten maçı revanşında Ajax kendi evinde Levski'yi 4-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardı. Bugün de artık Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları var. Onları da birazdan Fenerbahçe maçından sonra konuşacağız. Beşiktaş Kaunas Žalgiris deplasmanında olacak. Trabzonspor'da Fenerbahçe'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dün basın toplantıları vardı. Onlardan yansıyanları da programda konuşacağız. Dün İspanya Liga'da ikinci hafta ya da ikinci maç diyelim, ilk hafta maçları da ertelenmişti. İkinci maçlarda Real Madrid Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etmeyi başardı. Kylian Mbappe
Maçta hat-trick yaptı. Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı. 78 dakikada sahada kaldı. Fakat gol veya asist gelmedi bu sefer. Arda Güler'den ilk maçta Bellingham'a bir asisti vardı. Duran topta ama bu maçta asistler Valverde, Bellingham. Bellingham ve Vinicius Junior'dan geldi. Mbappé hat-trick dedim. Diğer golde yine Vinicius Junior kaydetti. Real Madrid'de. Konferans liginde de dün tek maç oynandı. Hearts Rapid Wien deplasmanındaydı. Mücadele beraberlikle sona erdi. Uzatma berabere bitti. Penaltılar sonucu turu geçen tarafta Hearts oldu. Onlar da Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayıp buralara kadar geldiler. Peki maçlarla ilgili detaylar futbolda bunlardı. Voleybolda da A Milli Kadın Voleybol takımımız dün Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki 4. maçını oynadı. Kendi evinde tabii ki Sinerdem'de oynuyor. Şu anda maçlarını Milliler ve Almanya önünde 3-1'lik bir galibiyet elde ettik. İlk seti 25-21 aldıktan sonra ikinci set büyük bir avantajımız varken 23-20 öndeyken 2 de set sayısı kullanmışken 27-25 kaybettik. Diğer setleri de 25-20, 25-19'da alıp grup aşamasında 4-4 yaptık. Şimdi Cuma günü yani yarın Polonya ile gruptaki son maçımız olacak. Polonya'da şu ana kadar 3-3 gidiyor. Biz 4-4. Polonya'da bugün 4. maçını oynayacak saat 16'da Almanya ile. Ve yarın da bizde olan maçıyla grup aşaması onlar için de sona erecek. Bakalım lider olarak bitirebilecek miyiz grup aşamasını? Umarız öyle olur. Peki geçelim diğer gündem maddelerine. Valla yine diğer gündemler de çok yoğun. Nasıl yoğun? Galatasaray'da Rafael Leao transferinde artık mutlu son yakın gözüküyor. Galatasaray'la Milan bonservis konusunda anlaşmaya vardı. 45 milyon euro minimum ödeyecek Galatasaray bu transfer için Milan kulübüne. Oyuncuyla da anlaşmanın büyük oranda tamam olduğu söylenmekle birlikte Premier Lig ekiplerinin Aston Villa'nın da son anda transfer için devreye girdiği, teklifini yükselttiği haberleri de çıktı. Bugün yani bu 24 saat kritik olacak Galatasaray açısından. Bakalım Lea konusunda kim mutlu sona ulaşacak? Onu gün içerisinde takip edeceğiz. Lea transferiyle beraber tabi İsmail Asar transferi de rafa kalkmış gözüküyor Galatasaray'da. Şu anda Liverpool Sarı transfer etmeye en yakın kulüp görüntüsünde ki Crystal Palace'da aslında oyuncuyu hiç bırakmak istemiyor ama ayrılacaksa da Liverpool en ciddi aday gözüküyor. Galatasaray dün bu arada TFF'nin yeni açıkladığı kurala karşı da bir sert açıklama yayınladı. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Beşiktaş'ta bugün çok büyük ihtimalle Fabio Miretti'ye kavuşacak. Transferde Poku gelmişti, Miretti gelecek, bir transfer daha yapıp Beşiktaş transferi büyük oranda tamamlamış olacak. Dün Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyarette bulundu. Hafta sonu maçta yaşananlar üzerine tabii bu ziyaret yapıldı. Ve çıkışında da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu Serdal Adalı. Özellikle Ferhat Gündoğdu'yla ilgili söylediği sözler çok konuşuldu. Dün öğlen biraz bahsettik biz etik programında ama bugün de konuşuruz vaktimiz olursa. Bununla ilgili yabancı VAR talebiyle alakalı Fenerbahçe derbisinde açıklaması oldu. Trossard'la ilgili açıklamaları. Onları da konuşacağız. Bu arada Beşiktaş'ın bugün oynayacağı maçta Leandro Trossard olmayacak. Sağlık ekibi bir risk analizi yapıyor ve oyuncuda bir sakatlık riski olduğu için maç kadrosunda kendisine yer verilmiyor. Önder Özen futbol direktörü, onun yine TRT Spor'a yaptığı kısa bir açıklama var. Ve Udoka'yı da artık bugün itibariyle Beşiktaş'tan resmi olarak ayrılacak gibi gözüküyor. Dün oyuncu İstanbul'dan ayrılmış. Almanya'da olacak ve Union Berlin'le de resmi sözleşmeye imzasını atacak. Evet, haberler bunlar. Saatimiz de 7.10. Bir şarkı reklam arasına gidelim. Aradan sonra da Fenerbahçe'nin Lyon zaferini, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesini derinlemesine konuşalım.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
3: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
1: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
3: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
4: Yani bek etkinliği bu.
3: 2-0!
1: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
3: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor!
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda. Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi günler.
0: Evet, Fenerbahçe'yi konuşacağız bugün detaylı şekilde. Dün Şampiyonlar Ligi playoff turu revanş maçında Fenerbahçe Lyon deplasmanındaydı. Ve Lyon deplasmanından da galibiyeti aldı. Maçı uzatmalara götürmeden 90 dakika içerisinde tur biletini cebine koydu. Şampiyonlar Ligi hasretini Fenerbahçe dindirdi. Büyük bir, derin bir oh çekmiştir Fenerbahçe taraftarı diye düşünüyorum. Dün herhalde takımıyla çok büyük gurur duymuştur. Oynadığı oyun ilk bölümdeki bence çok iyiydi. Daha fazla gol de bulabilirdi Fenerbahçe. Daha rahat bir maç oynayabilirdi. 2-0'dan sonra 3-0'ı bulsa. Daha rahat maç olabilirdi. Biraz işini zora soktu. Fofana'nın golü geldi. Sonrasında bir baskı yedi. Geri çekildi. Olabilir. İstemsiz sonuçta deplasman atmosferi. Futbolcular da bundan etkilenebiliyorlar. Skorun verdiği avantajla geri çekilebiliyorlar. Ama hani ne olursa olsun maçın içindeki senaryo burada önemli olan kötü de oynasa iyi de oynasa Fenerbahçe'nin turu geçip Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymasıydı. Ve Fenerbahçe ilk o hasreti dindirmiş oldu. Şampiyonlar Ligi açısından konuşuyorum. Sonrasında tabii Fenerbahçe'nin yıllardır beklediği bir de lig şampiyonluğu var. Onun için tabii sezon sonunu beklemek gerekecek. Ama şu anda ilk etapta Fenerbahçe hani zorlanarak girdiği sezonda ligde kaybetti. Lyon maçı ilk maç berabere bitti. Böyle bir havada değişim olabilirdi sonuçlar gelmesi. Ama Konyaspor maçı kazanıldı. Bu maç kazanıldı. İsmail Kartal da Fenerbahçe'de bence önemli bir kredi sağladı. Sonuçta uzun yıllar sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne sokan teknik direktör İsmail Kartal oldu. Hatta dünkü galibiyetle birlikte İsmail Kartal da Fenerbahçe tarihine geçti. Fenerbahçe tarihinde en fazla Avrupa Kupası galibiyeti alan teknik direktör olmuş. 16 galibiyet. Dile kolay. İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 6 ön eleme turunda da yoluna devam etmiş Fenerbahçe. Fire vermemiş. Bunlar İsmail Kartal açısından çok önemli başarılar. Hani çok eleştiri alıyor. Biz de zaman zaman eleştiriyoruz özellikle iletişim konusunda. Ama hani tabiri caizse bu adamda da bu var. Yani yapıyor bir şekilde. 99 puan da toplatıyor. Her ne kadar işte farklı eleştiri alsa da dün o da biraz eleştirilere cevap vermiş maç sonu. Bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmeyi başaran isim oldu yine İsmail Kartal.
1: Evet, öncelikle tabii tüm Fenerbahçeleri kutlayalım. Bugün keyifleri yerindedir, yüzler gülüyordur, moraller yüksektir. Nasıl olmasın ki, çok büyük bir özlem vardı ve Fenerbahçe o özlemi bitirmeyi başardı. Normalde zaten böyle bir kadronun, bu kadar pahalı bir kadronun gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyordu. Fenerbahçe çok farklı bir kadro kurdu. Geçen seneden beri gelen oyuncularla beraber düşündüğünde hep ben söyledim. Yani bu kadro bırak Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi, bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde 8

0: maçlık lig aşaması bittikten sonra ilk 24'te olur diye düşünüyorum ben. Bence kadro o seviyede. O yüzden takımın motivasyonu, camianın motivasyonu, taraftarın motivasyonu için Şampiyonlar Ligi çok önemliydi. Özgüven için çok önemliydi. Öyle konuşulan gibi işte Şampiyonlar Ligi önemli değil. Ondan sonra bu sene lig daha önemli, lige girelim, lig daha önemli falan değil. Yani dün o değişen havayı herhalde herkes şu an kendinde hissediyordur Fenerbahçeliler olarak. Yani Şampiyonlar Ligi başka bir şey. Avrupa'da olmak, Avrupa'nın en üst seviyesinde olmak başka bir şey. O yüzden tabii herkesi tebrik etmek lazım. Fenerbahçeliler için çok çok güzel bir gün, çok çok mutlu bir gün. Yani dile kolay 2007-2008 sezonu. Yani 2008-2009 sezonu çok çok uzun süre. Yani normalde bizim gibi ilk 3'ü, ilk 4'ü belli olan liglerde genel olarak tabii bu kadar sürenin uzamaması lazım. Fenerbahçe için çok uzun bir süreydi. Ama neticede işte her iyi ve her kötü seri olduğu gibi seriler bitiyor. Bu işler böyle. Bence Fenerbahçe'nin her biriminin özgüvenini yükselten, herkesin moralini yükselten müthiş bir iş oldu. Özellikle Lyon gibi deplasmanlar işte ne kadar zor olduğunu gördünüz. Yani dün Lyon taraftarı da gitmiş. Doğal olarak onlar da Şampiyonlar Ligi'ni istiyor. Herkes Şampiyonlar Ligi'ni istiyor. Dikkat edersen iki günde oynanan karşılaşmalarda yani bir iki takım dışında kimse vazgeçmedi kolay kolay karşılaşmalarda. Enteresan geri dönüşler gördük. Yani Celtic ilk maçı 3-0 kazanıyor. Lask diyor ki bir dakika, o kadar kolay değil. Bırakmıyor. Dinamo Zagreb gibi bir takım ilk karşılaşmada belki avantajı elde edemedi. Ama deplasmana gittiğinde yine maçın içinde ve aslında eşleşmenin favorisi Viking bırakmıyor. Viking turu alıyor. Ondan sonra devam ediyor. İşte öteki eşleşme, Bratislava eşleşmesi uzatmaya gidiyor. O yüzden de Şampiyonlar Ligi ortadayken bütün takımlar sonuna kadar mücadele etti. Lyon da edecekti. Neticede 2-0 deplasmanda çok büyük bir avantaj öne geçmek. Ama 2-0'da futbolda öyle bir skor ki yani ne tam maçı koparabiliyorsun, tam kendin oh be diyebiliyorsun, ne de rakip tamamen maçtan kopuyor. Mutlaka o 3. golü atmak lazım maçı bitirmek, işte Mourinho'nun deyimiyle öldürmek için. Fenerbahçe de ilk yarı 2-0 önde kapattı. Aklıma Mertelem geldi. Acaba dedim erken bir 2-0 mı oldu? Genelde sen öyle söylersin ya. Çünkü 74'te 1-0 öne geçip 78'de 2'yi yapmak çok başka bir hikaye futbolda. İlk yarı 2-0 öne geçip devre arasına girdikten sonra sonuçta rakip bir içeri giriyor. Bir herkes soluklanıyor. İşte bir gol atarsak maçın içindeyiz diyorsun. O kadar zor ki. 2-0 sevmediğim bir skor. 2-0'dan sonra maç hemen 3-0 olmalı. 3. golü de Oğuz atabilirdi. O fırsatı buldu Fenerbahçe. Olmadı ama
1: penaltı da alabilirdi Fenerbahçe.
0: Doğru.
1: Elle oynama pozisyonu.
0: Elle oynama pozisyonu. Ne demişler ona? Buruç.
1: O an baktım, benim hakem listem var. Onunla ilgili bir yorum yoktu. Şimdi tekrar bakacağım neler yazılmış diye. Ben de penaltı diye düşündüm.
0: Penaltı
1: aslında
0: diye düşündüm.
1: İzlerken bilmiyorum sen de düşündün ama.
0: Ben destek eli diye düşündüm açıkçası. Hani orada
1: ama yerden bir de yerde değildi ki, el havadaydı.
0: Ama ne yapacak yani orada? Hep ben ona bakıyorum yani. Vücut çok garip bir pozisyonda değil bence. Neyse, çok önemli değil. Hı hı. Hani dediğin gibi ama penaltı da olabilir belki. Onun yanında Greenwood'un pozisyonunda Niyakate değil mi? Müthiş bir müdahale yaptı, hı hı, orada sol ayağıyla. O pozisyon vardı. Yani 3. gol de gelebilirdi Fenerbahçe adına. Ama nitekim hani Lyon'un az önce anlattığım İşte gerekçelerle her takım gibi bir tepkisi olacaktı. Fofana'nın golü geldi. Ardından Fenerbahçe'de maça tutunmayı başardı. İsmail Yüksek oyuna girdikten sonra merkezde bence Fenerbahçe'yi ciddi şekilde rahatlattı. Dün Fenerbahçe'de herhalde takıma uyum sağlayamayan tek isim Talişka'ydı. Hı hı. Talişka dışında ben her oyuncuyu çok beğendim. Oğuz çok iyi maç oynadı. Vedat çok iyi maç oynadı. Ondan sonra merkezde Kante, Gendüzi çok çok iyi maçlar oynadılar. Stoperler başarılıydı. Archie Brown zaman zaman risk aldı. O riskleri kimi zaman başardı. İşte o Fenerbahçe'nin yediği sayılmayan golde normalde yapmaması gereken bir hatayı yaptı. Bir savunmacı olarak o kadar da değil. Hani risk almak da o kadar da değil. Ama genel olarak Ederson da dahil olmak üzere Semedo, herkes başarılıydı. Talisca biraz takıma uyumsuz gözüktü. Ama Talisca çıktıktan sonra ve İsmail Yüksek girdikten sonra hani Kante, Gündüz, İsmail Yüksek üçlüsü de bence bayağı iyi Fenerbahçe'yi tuttu. Lyon'un daha fazla Fenerbahçe'nin üzerine gelmesini engellediği gibi zaman zaman ileriye de çıktı İsmail Yüksek. İsmail Yüksek'in ben fark yarattığını düşünüyorum karşılaşmada. Neticede Fenerbahçe skoru korudu ve büyük bir iş başardı. Tekrar tebrikler.
1: Serdar Akçer'den şimdi okuyorum. O da bu bir destek eli diyor. Elle oynama ihlali olarak cezalandırılmaz. Hatta sonra da UEFA'dan bir eğitim, hakem eğitiminden bir destek eli pozisyonu örneği bırakmış. Orada da yine oyun devam etmeli denmiş o pozisyon. Hani benim tahmin ettiğim gibi bir penaltı ve Fenerbahçe'nin beklediği gibi bir penaltı değil demiş. Başka bir yorum varsa önünüze düşen bana da gönderebilirsiniz. Ben bunu buldum şu anda. Dün ilk 11'ler açıklandığında Oğuz Aydın'ı İsmail Kartal'ın tercih ettiğini gördük. Normalde bütün muhtemellerde Nene gözüküyordu sol tarafta. Oğuz çıkınca bir herhalde herkes bir ne oluyoruz demiştir. Çünkü Nene son dönemde oyuna girdiği iki karşılaşmada gayet iyi sinyaller vermişti. Ben de şaşırdım Oğuz Aydın'ı gördüğümde. Sonra şöyle bir düşündüm, biraz işte bu sezonki dakikalara, sürelere bakayım dedim. Ve Oğuz tercihini de şöyle yorumladım. Nene sonuçta sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncu ve şu ana kadar ilk 11'de forma şansı bulamadı. İki maçı var, oyuna sonradan girdi. Oğuz sezon başından beri fit. O da bir maçı 11, 5 maçı vardı sanıyorum dünkü karşılaşmaya kadar. İlk Lyon maçında da süre almamıştı ama maç ritmi olarak daha iyi olduğu için herhalde, daha önde olduğu için Nene'ye göre Oğuz'u tercih etti diye düşündüm. Nene'yi de işte Oğuz'u tercih ettiği için ikinci yer alacaktı. Nitekim öyle yaptı. Tartışmaya açık tabii ki yine. Hani Nene'nin 60 dakikası da mı yok diyebilirsiniz işte 3. maçında. Ama bilmiyorum, o riski almak istemedi herhalde İsmail Kartal. Oğuz'u tercih etti ve Oğuz da bu sefer bu eline geçen fırsatı çok çok iyi değerlendirdi. Yani dün bilmiyorum maçın oyuncusu olarak kim söylersin? Hani Vedat da çok iyiydi. Oğuz da bence çok iyiydi.
0: Gündüz'ü çok iyiydi.
1: Gündüz'ü. Ben mesela Oğuz'dan etkilendim en çok. Hı. Bilmiyorum, biraz pozitif ayrımcılık da yapıyor olabilirim. Çok seviyorum Oğuz'un, başarılı da olmasını istiyorum. Dün bayağı iyi işler yaptı. Birçok organizasyon içindeydi. Kornerden bile gol atacaktı neredeyse. Çok iyi paslar çıkardı. Pozisyonlara girdi. Sorumluluk aldı yani. Risk aldı zaman zaman. Ben Oğuz'u çok beğendim. Ben Oğuz derdim herhalde.
0: Ya Oğuz diyebilirsin. Hiç itiraz etmez bence kimse. Başka şeyler de olabilir. Tercihler de olabilir ama öyle itiraz edilecek Oğuz hani maçın adamı değildi falan diye öyle kimse yüksekten çıkmaz. Son derece normal bu söylediğin. Oğuz'dan tabii beklenen ne? Şimdi deplasmanda oynuyorsun. Biraz daha oyun merkezini geride kabul edebilirsin. Kanat oyuncunun topu tutması. Kendi bekiyle geri gelmesi, hareketli olması ve topu ileri taşıması aslında büyük sorumluluk. Hepsini yaptı. Hepsini yaptı. Ve iyi seviyede yaptı. Fizik olarak iyi gözüktü. Bu da bence fark yarattı. Lyon gibi bir takım karşısında. O yüzden de maçın oyuncusu olabilir. Şimdi sen öyle söyledin. Bakayım acaba benim baktığım sitede Fenerbahçe'de en yüksek notu kime vermişler? Merak ettim sen öyle söyleyince.
1: Yani tabii şey, asisti falan golü gözükmüyor ilk golde ortayı orada, yaptı.
0: Tabii tabii değerlendirmeler biliyorsun orada. Farklı parametrelerle oluyor da ben meraktan bakıyorum şimdi. Ne olmuş, kim almış diye. Mesela Archie Brown almış burada. En yüksek notu 8.6 ile. Sonra Vedat Muriç gelmiş 7.9. Kante 7.8. Oğuz Aydın 7.5. Burada böyle en
1: senin
0: düşük.
1: Gündüz'ü?
0: Gündüz'ü 6.8, düşüklerden biri. En düşük Semedo 6.2, sonra Talisca 6.3 verilmiş.
1: Semedo da yenen golde tabii orta geldiğinde o santrfor vardı herhalde içeride, Openda, ona böyle bir gideyim dedi.
0: Ama Şikriyar orada Şikriyar varken, vardı.
1: İşte Şikriyar tam var mıydı, Semedo süzemedi herhalde, yok zannetti. Onu bir kapayım dedi önce. Onu kapayım derken Fofana bayağı boş kaldı.
0: Çok boş kaldı.
1: Ama o da ekstra bir vuruş yaptı sol ayağıyla. İlk yarıda da soluyla ceza sahası dışından tehlikeli bir şutu vardı. Ederson kurtar diyeceği bir gol değil. Ama oradaki vuruşu da tam direkt dibine gitti. Yan ağlara gitti top.
0: Evet.
1: Ederson hiç hamle bile yapamadı.
0: Openda'ya çok iyi bir orta yaptı. Openda dokunamadı. Hı hı. Hatırla.
1: Evet, Cafella çok ufak dokunamadı.

0: dokundu hatta. Evet. Vuramadı yani.
1: O çok tehlikeliydi. Zaten spiker arkadaşımız da söyledi hani Lyon'un durumuna göre takımdan ayrılabilir diye. O da bayağı etkili bir kanat oyuncusu. Ama golde de tabii çok çok boş kaldı yani. O kadar da boş. Normalde bırakılmaması lazım. Bir de sen girişte de söyledin hakikaten gol de Lyon'un isteyeceği bir dakikada geldi.
0: Tabii.
1: Hani böyle tam kendilerini tribünleri maçın içine sokacak dakikada geldi. Ona rağmen Fenerbahçe tutunmayı başardı. Hani Fenerbahçe'ye şöyle bakıyorsun. Tekrar söylüyorum ben. Talisca dışında herkes sınıfı geçti. Yani şuradan bir şeyler puanlamalar okuduk ama ilk bölümde bence Ederson bayağı güven verdi gene. Özgüvenli gözüktü. Onu söylemek gerekiyor.
0: Tabii yiyeceği goller değildi. Hani Ederson kalitesindeki bir kaçan. Çok ekstra kurtarış yaptığını herhalde söyleyemeyiz ama o kurtarışlarla da dediğin gibi güven verdi.
1: Güven veriyor bence şu an Ederson. Yine takım ona çok dönüyor. Uzun paslar. Birkaç tane böyle pas attı ileri. Orada da bayağı tehlikeli oluyor. Yani o kadar uzun pas atabiliyor bir kere. O da çok önemli bir bence nitelik. Bununla beraber top bir kere yerde sektikten sonra zaten stoperler için felaket. Hani orada senin hücum oyuncun alır alamaz ama stoperler o topu yere düşürdüğü anda savunma için büyük problem oluyor. Bir iki kere öyle top da attı. Tam böyle pat diye ortaya düştü top. Stoperler sektirdi. İşte bir tanesinde Vedat Kahve, diğerinde Nene'ydi. Topu almaya çalıştılar. O bakımdan bence Ederson da dün bayağı gene sınıfı geçti.
0: Evet. Yine spiker arkadaşımız Hünkar Mutlu'ydu değil mi maçı anlatan? O da ilk maçtan işte kısa pas yüzdesi, orta pas, işte uzun pas. Uzun pas da bayağı denediğinden bahsetti. Dünkü maçta da özellikle ilk yarıda bayağı bir uzun top oynadı Fenerbahçe. Geride çok risk almayı tercih etmedi. Lyon da hep savunması öne çıkardığı için uzun paslarla savunma arkası koşulları denedi. Hani çoğu belki başarılı olmadı ama en azından kalesinden uzak tuttu Fenerbahçe Lyon'u. Hücumda tehlikeler düşündü. Bu arada ilk golden önce Greenwood'un kanat değiştiren o pası.
1: Evet, acayipti.
0: Olağanüstü bir pas. Olağanüstü bir pastı. Çok büyük kalite kokuyordu yani o pas. Onun hakkını verelim. Vedat Muriç'i ben hani Oğuz'dan sonra en çok onu beğendiğimi söyleyebilirim. Hem golünü attı hem o kadar iyi duvar oldu ki yine
1: bağlantıları iyi yaptı değil mi?
0: Çok iyi yaptı yani. Orta sahada duruyor istasyon. Sağına soluna pasları çok iyi veriyor. Yani çok faydalı olacak Vedat Muriç. Yani gol konusunda sıkıntı yaşamazsa, golcü için çünkü taraftar önce gole bakıyor. Hani onu da belli bir seviyede tutarsa zaten diğer işi çok iyi yapıyor. Onda bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum.
1: Ama diğer taraftan da kafa vuruşu da çok etkiliydi. Hı hı. Kafa vuruşunu yaptıktan sonra mesela savunmacıya göre daha çabuk tepki vermesi de çok olumluydu. Golünü de attı. Hani Vedat Muriç'ten sonuçta Fenerbahçe taraftarı herhalde 25 üzeri gol beklemiyor ligde. Yani Vedat Muriç için bence hani 15-20 arası Vedat Muriç için müthiş bir sezon olur. O yüzden ona göre de biraz beklenti ayarlamak lazım. Vedat Muriç için zaten asıl faydası o bağlantı oyunu olacaktı. Ondan da dün bayağı iyi ön gösterimler yaptı. Öyle değerlendirmek lazım. Etrafını da oynatan oyuncu, takımın genel oyun karakterini yükselten oyuncu da hani faydasıyla biraz değerlendirilmeli. Dediğin çok doğru. Vedat Muriç az gol atsa bu kez diyecekler ki böyle santrafor mu olur? Ya öyle santrafor olur eğer takım gol sıkıntısı çekmiyorsa, başka oyunculardan gol katkısı buluyorsan ve o diğer isim sahadayken takımın oyunu, diğer oyuncuların oyunu yükseliyorsa o zaman öyle santrafor olur. Ama tabii öyle santrafor olsa da yani sezonu 5 golle kapatamaz. Gene bir standartı olması lazım. Vedat'ta da o standartı bence verecek. Hani 15-20 arası gol katkısı verir diye düşünüyorum ben Fenerbahçe'ye.
0: 7.35 bir araya gidelim. Bugün tabii Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi başarısını konuşuyoruz. Dinleyicilerimizden de çok sayıda mesaj geldi bu saat dilimine göre. Dönüşte de onlarla başlayacağım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: Radyo.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Radyo Spor.
3: Reklam.
9: Radyo Spor.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.37 saatlerimiz, dinleyici mesajlarından devam edeyim. Greenwood çok iyiydi. Bence Oğuz böyle giderse Kerem'i keser. Çok iyiydi. Vedat'ın top tutup paslar atması güzeldi. Ederson da formunu yükseltiyor demiş dinleyicimiz. Nedim Küçük, dün akşam son zamanlarda en sağlam futbol oynayan takım gördük. Her şey olması gerektiği gibiydi. Blokların arasını çok fazla açmadan oynadı Fenerbahçe. En azından bunu büyük ölçüde yaptı. Fiziksel olarak iyi görüntü verdi. İştah, istek üst düzeydeydi. Oğuz ve Vedat'ın dışında merkez orta saha kusursuzdu. Oyuncu değişiklikleri tam zamanındaydı. Şimdi görsel, işitsel, sosyal ve asosyal medyadaki hadsizler susacak. İsmail Kartal konuşacak demiş dinleyicimiz. Mesajında İsmail Kartal dün maç sonu zaten konuşmaya başladı. Birazdan o açıklamalara da yer vereceğim. Mehmet Ünlü, Fenerbahçe'yi tebrik ederim demiş. Fenerbahçe dün savunma yaparak değil, hücum yaparak maçı kazandı. Topu hep kalesinden uzak tutmaya çalıştı. Oyunu önde kabul etti. Ve Lyon'u fazla kendi kalesine yaklaştırmadı. Ne zaman topu Lyon'a bıraktı, biraz geriye çekildi. O zaman pozisyonlar vermeye başladı. Yine de Lyon aşırı baskı kuramadı demiş. Mehmet Ünlü de ilk golden önceki o Greenwood'un diagonal uzun pası çok güzeldi demiş. Gerçekten dünün en iyi enstantanelerinden birisiydi o.
1: Orta da çok iyiydi pas. Ama. Oğuz'un orta da bayağı iyiydi.
0: Oğuz'un orta iyiydi de işte o pasın yanında her şey sönük kalır bence dün. Ne gol vuruşları ne ortalar, o pas bende en etkilendiğim andı. Antalya'dan Yavuz Kara. Tam 18 yıl oldu Şampiyonlar Ligi'ne katılmayalı. 7.24 Radyo Spor dinlerken neden girişte Fenerbahçe marşı çalmadınız? Bir başka dinleyici de neden Şampiyonlar Ligi müziği çalmadınız? Hep çalıyordunuz. Bugün niye çalmadınız demiş. Bizim burada bir standardımız var. Biz hat-trick'te maç günleri çalıyoruz. Maç oynanmadan Şampiyonlar Ligi müziği çalıyoruz. Maçın ertesi günü çalmıyoruz. Evet. Bir kulüp marşı da çalmıyoruz bildiğim kadarıyla. Evet, ben olduğum dönem çalmıyoruz. Çalmadık. En azından hani istisna olabilir miydi bilmiyorum. Ama yani bizim için standart bu.
1: Evet.
0: Biz tebrik ediyoruz. Hani coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Her şeyi aktarmaya çalışıyoruz ama marş çalmıyoruz. Bu bizim politikamız. Eleştirebilirsiniz ama böyle. Bir başka mesaj, Avrupa'da salı, çarşamba, perşembe maçlarımız olacak artık demiş. Evet, boş günümüz olmayacak Avrupa'da. Uzun bir aranın ardından. Ve şöyle de ilginç bir bilgi okudum Furkan Uzun'dan, Trabzonspor muhabirinden. Daha önce hiç dört büyükler aynı anda grup veya lig aşamasında Avrupa'da mücadele etmemişler. Tarihte ilk kez.
1: Hadi ya.
0: Olacakmış. Dört büyüklerin aynı anda Avrupa'da oynadığı, ki bugün elense dayı iki takımımız da en kötü Konferans Ligi'ne gidiyor. İki takım zaten Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez dört büyükler aynı anda Avrupa kupalarında lig veya grup aşamasında mücadele edeceklermiş. Bu da çok bana da garip geldi.
1: Güzel bilgiymiş.
0: Güzel gurme bir bilgi, günün bilgisi olabilir. Bu paylaştığım.
1: İnşallah Trabzonspor'la Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde oynar da. Hı hı. Dediğim gibi Konferans Ligi'nden uzak dururuz bu sene. Sadece finalinin İstanbul'da olduğunu arada hatırlatırız. İşte eleme turlarından başlarız herhalde. Bir de arada sen lideri söylersin. Hı hı. Konferans Ligi'ne bakışımız bu sene öyle olur. Çünkü daha keyifli oluyor aynı ligde oynaması takımların. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray bu akşam kura çekimi var. Yarın işte o sana çıktı, bu bana çıktı. Senin şeyin daha kolay. Benim fikstürüm daha zor. Ondan sonra o tartışmalar, işte sıralama tartışmaları. Yani Şampiyonlar Ligi'nden alacağımız keyfi bence katlayacak.

0: sıcak veya soğuk. Çünkü en son dik kura çekiminde Barış Göktürk de Metin Öztürk bayağı bir sıkıntı yaşamışlardı. Zaten o tahmin ediliyordu da ben Aziz Yıldırım'la Dursun Özbek'in daha samimi bir görüntü verebileceğini düşünüyorum.
1: Ben sana romantiklik seviyemi söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Mesela ben beklerdim Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Fenerbahçe'yi tebrik etsin.
0: Bak bu da çok iyi. Etmediler mi?
1: Ya ne
0: Hiçbiri mi etmedi?
1: diyecekler? Ne diyecekler?
0: Galatasaray etmez de ne bileyim Beşiktaş, Trabzon da gerçi etmez.
1: Yani bendeki romantiklik seviyesi bu.
0: Beşiktaş etse bu sefer şey konuşulur hani Fenerbahçe'de böyle hani
1: Ya
0: insanlar işte
1: bakmayacaksın işte oraya.
0: bakmayacaksın
1: Oraya
0: da
1: bakmayacaksın. Bendeki romantiklik seviyesi
0: bak
1: bu.
0: çok
1: Eğer
0: güzel
1: daha iyi
0: evet.
1: bir şey istiyorsak, futbol ortamı istiyorsak, şimdi rekabet etmek başka, yeri geldiğinde rakibi tebrik etmek başka. Rekabetini et. Ama tabii diyorum yani romantiklik seviyesi 100 üzerinden 185 oluyor. Türk futbolu için
0: Çok
1: hayal.
0: zor ya,
1: Dün
0: çok
1: böyle
0: zor.
1: izliyorum falan hani şeyleri maçtan sonra biraz böyle baktım Twitter'a. İşte torbalar geliyor önüne. Ondan sonra o geliyor, bu geliyor falan filan. Aklıma öyle geldi yani romantiklik seviyesi dedim. Sen de çok şey yaptı, tavan yaptı bu akşam Ali Yerim. Öyle bir şey olmaz dedim. Ama gönül isterdi. Hani sonuçta güzel olurdu, keyifli olurdu. Öyle bir tebrik gelse Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan.
0: Telefonla belki gelmiştir de kamuoyu önünde tabii burada asıl beklenti herkesin gözü önünde bir tebrik. Monaco'daymış bu arada kura çekimi. Lyon'da değil.
1: Öyle mi?
0: Evet, Monaco'da kura çekimi bugün. Tahmin ediyorum ki zaten Lyon, Monaco herhalde ne kadar uzaktır Fransa içinde. Aziz Yıldırım ve ekibi orada olacaktır. Galatasaray'da da Başkan Dursun Özbey'in orada olması
1: Tabii, bütün.
0: beklenir sonuçta. Önemli kura çekimi. Dün enteresan bir şey de okudum bu arada. Önüme düştü. WhatsApp grubundaki arkadaşlarım paylaştı. Galiba Galatasaray bu sezon hiç transfer görüşmeleri için yurt dışına çıkmamış. Galatasaray'ın herhangi bir isim.
1: Allah Allah.
0: Ve dün de Leao transferi haberlerini okurken Gardi Milan kulübü binasında.
1: Ha, onu ben de okudum.
0: Ama hani Gardi mesela Abdullah Kavukçu yok. Ya da herhangi bir isim yok. Gardi kulüp binasında. Demek ki Leao operasyonu da kimse dışarı çıkmış. Batakov'da da galiba ben sordum ya kim karşıladı ya da kimle geldi diye. Kimseyle gelmemiş herhalde adam.
1: Zoom'u en iyi kullanan kulüp 2026 ödül Galatasaray'a mı gitti?
0: Teknolojiyi en iyi kullanan takım.
1: Bilmiyorum yani.
0: O da aklıma geldi. Şimdi acaba kura çekimi içinde çıkmaz mı Galatasaray?
1: Kesin mi bu?
0: Kesin değil tabii ki. Ananın bir hesap.
1: Hı.
0: Ama düşününce hiç öyle yurt dışında fotoğraf da verilmedi. Mesela Cihan Kamer'i biz gördük kaç kere yurt dışında Fenerbahçe yöneticisi. İşte Serdal Dalın gittiğini ve geldiğini biliyoruz. Trossard'la falan. Vlahovic'e de gitti galiba. Yani onları biliyoruz ama Galatasaray'da hiç böyle bir şey görmedik. Bana mantıklı geldiği için söylüyorum. Yoksa anonim bir hesap. Çok takipçili bir hesap bu arada paylaşan yanılmıyorsam. O da bir detay olarak paylaşayım bu bölümde. Şimdi mesajlarla yine devam edeyim. Karagümrük tebrik etti diye bir mesaj gelmiş. Mesela evet Eden var mı başka? Karagümrük Süper Lig'den bir takım yok mu mesela hiç? TFF Klasik etmiştir herhalde. Ona bakmadım. TFF'ye bakalım hemen ne
1: Etmiş mi?
0: demiş. Tabii canım TFF etmezse zaten.
1: Olay çıkar.
0: Evet 23.55'te hemen sıcağı sıcağına. Evet mağlup etti. Tebrik eder. Sonraki maçlarda başarılar dileriz demiş. Türkiye Futbol Federasyonu. Bunda da dikkat etmesi gerekiyor TFF'nin. Genelde standart olmayınca bu tarz tebrik mesajlarında bana şöyle demiştin Fenerbahçe'ye böyle dedin işte onu tebrik ettin bana şöyle dedin
1: Ya aynı kalıbı al, özneyi değiştir,
0: aynı,
1: yapıştır.
0: her sene aynı şey olması lazım bir standart olması lazım maalesef ülkemizde insanlar alınıyor haklı olarak da yani bu arada illa bu haksız olarak demiyorum alınıyorlar buradan bir şey çıkmadı herhalde bir şey görmedim
1: Mesajı yorumlara kapat.
0: evet onu zaten yapıyorlar evet.
1: Tamam mı?
0: Kapatmışlar. Yorum
1: Ondan
0: yok.
1: sonra yürü.
0: Peki şimdi maçı konuştuk. Şampiyonlar Ligi'ni konuştuk. Fenerbahçe şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Transfer politikası etkilenir mi acaba? Galatasaray için konuşmuştuk bunu. Kura çekimine göre değişebilir diye. Fenerbahçe için de benzer şey söylenebilir herhalde.
1: Söylemiyor çünkü Fenerbahçe'de şimdi Osterwolde'nin gidişiyle birlikte stoperde bir soru işareti var. Şimdi Şampiyonlar Ligi 8 tane üst düzey maç, üstüne lig karşılaşmaları, arada Türkiye Kupası. Fenerbahçe bence stoper takviyesi yapar. O konuştuğumuz belki yerliler, belki başka bir oyuncu. Ama onun dışında Fenerbahçe için zaten aman aman bir eksik kaldı mı?
0: Valla kanat konuşuluyordu. Artık Oğuz, Kerem, İrfan Can, Nene, Greenwood bence

0: ideal yani 5 kişilik rotasyon. Merkez evet. orta saha gerekiyor şu anda sayısı olarak. Merkez orta sahayla. Gerçi şimdi kim gidecek yabancılardan bak. Hala ona göre ya sağ bek ya 10 numara için de takviye gerekebilir. Talişka veya Semedo'nun gidişine göre.
1: Tamam eğer onlar giderse ama stoperi şey açısından söyledim. Hani yerli alternatifler var ya. Hı-hı. Oraya işte Yusuf konuşuluyor değil mi? Adil konuşuluyor, Ümit konuşuluyor. Hı-hı. Yani bu oyunculardan bir tanesinin transfer süreci bence hızlanabilir artık.
0: Evet.
1: Fenerbahçe adına. Diğeri senin dediğin gibi tamamen hani duruma göre. İşte kim kalır, kim gider, gidecek mi?
0: Ama bir tanesi yine duruma göre değil. Merkez orta sahaya durumdan bağımsız da bir takviye. Sonuçta oradaki rotasyon eksik dedik ya. İsmail, Gendouzi, Kante, Bartu.
1: Durumdan bağımsız ama şöyle. O oyunculardan birini göndermen gerekmiyor mu U23'ü almayacaksan? Bu söylediğin oyunculardan bir tanesi. Yani Ederson, Semedo, Talişka dedin.
0: Evet.
1: Şu an onlarla beraber 11 mi oluyor?
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Aha.
1: Birinin gitmesi lazım.
0: Evet.
1: Ama U23'ten büyük bir takviye yapmak için de ikisinin gitmesi lazım.
0: Tabii.
1: Doğru mu anlıyorum?
0: Evet. O yüzden o biraz U23 zor. Yapabilirsin şu an. İki oyuncu göndermeyeceğine göre.
1: Evet yani Beşiktaş hani Miretti'yi alacak deniyor. O tarz belki bir merkez orta saha alabilir Hı-hı. Fenerbahçe.
0: Ama mesela Talişka'yı da gönderdi diyelim.
1: Dağısı kim? İkinci kim? Talişka'yı gönderdi ona düşmedi mi?
0: Ona düştü.
1: Tamam.
0: Transfer gerekmiyor mu yine 10 numaraya? Kastım o.
1: Yapmazsın ya onu da. Yapar
0: Niye?
1: Mısın?
0: Asensio'yla mı götüreceksin bütün sezonu tek başına 10 numaraya?
1: Ya, bence Talişka'yı gönderme zaten de bunu
0: Kimi
1: biliyorsun.
0: Kimi gönderiyorsun o zaman?
1: Efendim?
0: Semedo'yu mu gönderdin?
1: Bence Semedo.
0: Tamam. Sağ beke takviye gerekmiyor mu Semedo gittiğinde?
1: Sağ beke takviye...
0: Yani
1: Mert
0: birini,
1: Müldür ya. Mert
0: yedeyken.
1: Müldür Mimović gibi düşünebilirdim mesela. Ya da Mert Müldür artı bir U23 olabilir. Mert Müldür, Oğuz Aydın ikisi beraber bir süre olabilir. Yani bir yerden bir şey yapmak zorundasın. Yani kısmak zorundasın. Hı hı. Yapabileceğin çok fazla bir şey yok bu noktada. Ama göndereceğin oyuncunun yerine zaten yabancı almayacaksın. Yani U23 alacaksın maksimum.
0: Hı hı.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Kimi göndersen U23 alacaksın.
0: Evet.
1: Yani Talişka'yı göndersen de...
0: Ya da yerli alacaksın.
1: Ya da yerli alacaksın. Şimdi 10 numara pozisyonunda yerli Can Uzun'u mu alacak Fenerbahçe? Almaz herhalde bu saatten sonra. Öyle bir oyuncu da yok.
0: 10 numara da yok.
1: Sağ bek pozisyonunda...
0: Var.
1: Mitat mı var yani hani mesela?
0: Arda Okan var, Mitat var, Taha
1: i̇şte,
0: var.
1: Yani öyle bir şey olabilir ama onu da yapmaz bence
0: Ya da Oğuz'u dediğin gibi devşirecek oraya.
1: O şekilde. Fakat merkeze yaptığı noktada da ben o 23 oyuncusu gelir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Yerli bir opsiyon.
1: Yerli bir opsiyon da pek yok.
0: İşte Atakan bir ara Trabzon için konuşulmuştu.
1: Hı,
0: Fenerbahçe için konuşulmadı ama. Hakan konuşulabilir bu kısa sürede. Yerli opsiyon olarak ama onun haricinde kolay değil. Ben 3 transfer bekliyorum yani sözünüzü. Bir stoper, bir orta saha ve gidecek yabancıya göre ya 10 numara ya sağ bek takviyesi geleceğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Hani Şampiyonlar Ligi'nde de kalmışken herhangi bir eksik yedik bırakmak istemez bence yönetim. O çok alternatifli kadroyu kurmak isterler. Dünkü maça tekrar dönecek olursam Oğuz Aydın'dan bahsettik. O da en fazla şutta pay sahibi olan ve rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncu olmuş. 3 şut atmış, 4 de şut pası vermiş.
1: Çok
0: 7 şutun pay sahibi. Rakip ceza sahasında 8 kez topla buluşmuş. 2 başarılı çalım var. 5 de sahipsiz top kazanmış. Oğuz Aydın onun da geri dönüş maçı oldu bu karşılaşma.
1: Hep söylediğim konu büyük takımlarda o fırsat geliyor size. Öyle ya da böyle 20 dakika 45 dakika dünkü maçta olduğu gibi ilk 11 şansı. Onu değerlendirdiğiniz sürece varsınız. Ama dün mesela Oğuz Aydın kötü bir performans ortaya koysaydı o zaman çok zorlanırdı. Çok zorlanırdı. Tüm sezon boyunca çok zorlanırdı. Doğru zamanda doğru performans çıktı. Dün şimdi hemen zaten senin de gözüne çarpmıştır. İşte Kerem olmadığı zaman Fenerbahçe daha iyi. Hemen bak böyle futbol bu kadar çabuk değişebiliyor. Çünkü dün Fenerbahçe Kerem'in yokluğunu hiç aramadı. Kerem'in yokluğunu nasıl arayabilirdi? İşte Kerem hücum preste, rakip kovalamakta, hareketlilikte Fenerbahçe'de fark yaratan oyuncuydu son dönemde. Ama işin ince tarafında, hücum performansı tarafında beklentilerin çok altındaydı. Ama diğer işi çok üst seviyede yaptığı için bu seneye girişi az eleştirilerek oldu Kerem'in. Fakat dün Oğuz ikisini birden yaptı. Hem hücumda çok etkiliydi, direkt skora etki etti. Hem de işin diğer tarafında hareketlilik ve oyuncu kovalama konusunda, o fiziki performans konusunda iyi olduğunu gösterdi. Bak ne oldu? İşte Oğuz formayı kapar. Kerem'den daha iyi. Kerem olmadığı zaman Fenerbahçe daha iyi. Dolayısıyla Fenerbahçe'de ve diğer takımlarda, büyük takımlarda yerli yedeklerin kendini hazır tutması şart. O fırsat geldi mi kendinizi göstereceksiniz. Yoksa vallahi suyun üzerinde kalma şansları yok. Hemen gitsin. Bu takımda yeri yok. Bu takımın seviyesinde değil. Eleştirileri geliyor. Dolayısıyla Oğuz o hakkını çok çok iyi kullandı dün.
0: 7.53 bir araya gidelim. Aradan sonra yine Fenerbahçe ile devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde. 90 dakikanın heyecanı nesinede. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu French Faroş deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye Nesine'de canlı oyna, Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
7: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
8: At yarışı.

0: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 9.30'daki Ferencvaros Trabzonspor maçı için Bilyoner'e gel. Trabzonspor'un Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kaunas Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor.
5: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
3: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
5: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
6: Yani bek etkinliği bu.
5: 2-0.
3: Kaunas Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
5: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Radyo Spor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.56 saatlerimiz dün maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular haliyle çok büyük bir sevinç yaşadılar. Yıllar süren bir hasret. Yani bunun bilincinde olan olmayan tabii futbolcular vardır. Bireysel olarak çok büyük bir başarı. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele edecek futbolcular. Kendi taraftarlarının olduğu bölüme gittiler. Fakat orada Lyonlu taraftarlardan da yabancı maddeler geldi. Orada bir kargaşa oldu. Lyonlu bazı futbolcular gittiler. Lyonlu yetkililer, güvenlik görevlileri herhalde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Orada Fenerbahçe'nin idari menajeri araya girdi benim maç sonu izlediğim görüntülerde. Sonra ben tabii yattım. Sabah kalktığımda oradan dönüşte soyunma odası koridoruna giderken yine Lyonlu bir görevlinin artık yardımcı antrenör olduğunu yazmış Elis Buse Araç, Fenerbahçe'de bir muhabir. Artık tam kim bilmiyorum. Genduzi'ye net şekilde saldırıyor. O görüntüyü bilmiyorum. Gördünüz mü? Zeki Murat Göl'e araya gidiyor. Genduzi o ara taraftarla bir atışma içerisinde yukarı doğru bakıyor. Tam karşısından bir Lyonlu isim gerçek manada saldırıyor. Zeki Murat Göl'e son anda araya giriyor ve sonra da o soyunma odası koridorlarında çok büyük bir arbede yaşanıyor taraflar arasında. Genduzi de maç sonu şöyle söylüyor. Maç daha başlamadan önce 60 bin kişi ailenize, annenize, çocuklarınıza hakaret ediyorsa ve hakemlerden veya stadyumdaki diğer yetkililerden hiç kimse sesini çıkarmıyorsa, ki 3 nokta gelmiş bundan sonra, Fransa'da böyle şeyler olduğunda taraftarlarla konuşup bu duruma son vermelerini, aksi takdirde maçı durduracaklarını söylerlerdi. Ancak burada ısınma hareketleri dahi 90 dakikadan fazla bir süre boyunca aileme, karıma, çocuklarıma hakaret ettiler. Bu bana dokunan, beni derinden etkileyen bir durumdu. Benim için tamamen saygısızlıktı. Bir de üstüne istediğimiz gibi sevinemeyeceksek bu bana göre tamamen haksızlık. Gerçekten üzücü bir durum demiş Fransız orta saha oyuncusu. Ki Guendouzi genelde sivri bir profil. Rakip takım taraftarlarının pek sevdiği bir oyuncu profili değil. Saha içinde de çok agresyonu yüksek. Maç sonu sevinçlerde de zaman zaman hani fazla rakibi böyle kızdıracak şeyler yapabiliyor. Dün de yapmış ama dünkü yapmasının sebebini de ben bu açıklamayı görünce hani ben fark edemedim tabii ki maç öncesi, maç esnasında Guendouzi'ye bir tezahürat. Anlamadım tezahüratları. Ama böylesi çok anormal değil. Hani kendimi onun yerine koyunca 60 bin kişi o sıcaklıkta o küfürleri ettiyse bu hani yaptığı da Guendouzi'nin çok fazla bir şey yok hani sevinç konusunda. Kendi taraftarına doğru gidiyor. Oradan yabancı madde geldikten sonra atışmalar oluyor. Dediğim gibi yani bu çok anormal değil ondan sonra. Yani burada Guendouzi'ye bir eleştirim yok. Ama herhalde Lyon'da o saldırıyı gerçekleştiren kişi ağır bir ceza alacak. Taraftarlar yabancı maddeden dolayı ağır bir ceza almalı diye düşünüyorum.
1: Evet, o cezayı alırlar. Burada Fenerbahçe için tabii önemli olan o kavganın büyük Fenerbahçeli oyuncuların ceza almaması oldu. Çünkü orada duygular yüksekken şimdi bir taraf seviniyor, bir taraf çok üzgün. Bir anda işler karışabiliyor. Öyle olduğu noktada hani sen de hata yapabilirsin. Kazanan taraf olsan da bir şey itersin, vurursun, bir şey olur. Pat diye ceza yersin. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynayamazsın. O bakımdan da genelde sakin kalmayı başardı Fenerbahçeler. Yoksa oradan bayağı şey çıkabilirdi. Biraz daha ortalık alevlenebilirdi. Yani Lyon tarafı bayağı sinirlendi çünkü. İşte sonra sen söylüyorsun bir tane görevli Guendouzi'ye saldırdı diye. Fenerbahçe'nin oradan yara almadan çıkması da önemli.
0: Evet, yani bir rapor falan oluşturulur mu? Ben videolarda öyle Fenerbahçeli futbolcularla alakalı sıkıntılı bir şey görmedim. Ama hani varsa o tabii
1: bizim izlediğimiz
0: olur.
1: Bölümde de yoktu değil mi? Sağ kenarında da yani bir şey yok. Şey girene kadar bir şey yoktu Fenerbahçe
0: yok,
1: adına.
0: Yok. Soyunma odası koridorlarında işte varsa orası çok küçük, kaotik, bilmiyorum videoyu izledim mi ama bayağı kalabalık orası yani. Herkes iç içe. Sakinleştirmeye çalışanlar var ama bir arbede yaşanıyor. Umarız bir hasar almadan.
1: Tabii bizim için önemli ama yani artık hani sen turu geçtin. Artık Lyon düşünsün gerisini. Lyon'un hazmetmesi gereken bir durum bu. En önemli şey, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde her oyuncuya ihtiyacın var. Her oyuncunun katkısına ihtiyacın var. Öyle olduğu noktada ceza almadan devam etmek en önemlisi.
0: Şimdi dinleyicilerden gelen mesajlara bakıyorum. Yendozu ile ilgili bir şey gelmiş ama tabii teyit etmeden bunu okumam mümkün değil. Okumayacağım da. İki kişi yazmış üst üste. İki kişi yazdığına göre herhalde böyle bir videoda var. Ben onu görmedim açıkçası dinleyicilerimizin yazdığı şekilde. Biraz şifreli konuşuyorum ama öyle bir video varsa o da tabii olmaz yani. Oradan ceza çıkabilir.
1: Genduzi'ye mi?
0: Genduzi sen de bakabilirsin. İşte 8.01'de gelen mesajlardan iki tanesi üst üste gelmiş Genduzi ile alakalı. Öyle bir şey ben görmediğim için bu kadar rahat konuştum Genduzi'ye ilgili. Ama varsa onun tabii çok savunacak bir tarafı yok. Ona bir şey diyemem. Onu bilmiyorum. Peki maçta Aziz Yıldırım...
1: Şeyi gördüm ben. El hareketini gördüm Genduzi'nin.
0: 50'den değil ama benim kastettiğim.
1: Tamam ötekini görmedim. El hareketini gördüm ama.
0: Ne zaman? Maç sonunda?
1: Maç sonunda kamera yakındayken yaptı onu. Onu gördüm evet.
0: Ne yapıyor el hareketi mesela?
1: Orta parmak gösteriyor.
0: Ha, o da olmaz.
1: Olmaz tabii. Onu gördüm. Doğru
0: ben onu
1: söylüyorum.
0: Da görmedim ben.
1: Ötekini görmedim ama.
0: Evet o videolar var galiba. Şimdi ben de bakacağım reklam arasında. Önüme düşmemişti. Gönderenler oldu. Onlara bakacağız. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı dün o da tribünden karşılaşmayı takip etti. O da maç sonu. Taraftarlarla sıkıntı yaşamış. Üst kattaki taraftarlarla. Bayağı bir gergin bir maç. Tribünüyle, saha içiyle. Lyon'da zaten çok anormal değil. Bunun zirvesi herhalde Marsilya. Fransa'da.
1: Lyon'da
0: ikinci
1: biliyorsun.
0: Sırada geliyor.
1: Lyon'da da daha önce olaylar oldu.
0: Beşiktaşlar yazmış program içinde.
1: Tabii geçmiş. Bayağı büyük olaylar oldu Lyon'da. Yani artık onlar kendileri düşünecekler. Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Öyle bakmak lazım. Hı hı. Şampiyonlar Ligi'nde olan takım Fenerbahçe oldu.
0: Bu galibiyet de bu yaşananlar da bir birleştirici etki yapıyor genelde.
1: Yapmaz
0: topluluklardan, takımlarda, gruplarda. Sonuçta rakip işte sana saldırıyor, oyuncuna küfrediyor, bir şey yapıyor. Sen onu koruyorsun. Böyle bir birliktelik oluşturuyor. Öyle bir galibiyet de tabii bu taşlandıysa. Fenerbahçe için de hani buradan güçlenerek çıkabilir. Bunu yani bu... İşte birlikte değil sezonun geleneği yayabilir. Dün hani Şikrinyar da çok mutluydu. Maç sonu sevinci işte bu takımın kaptanlığı yapmaktan gurur duyuyorum falan diye. Herkes bir coşku halinde Fenerbahçe için. Çok genel olarak pozitif bir tablo var ama işte o buradan öyle cezalar çıkarsa da o üzücü olur. Şimdi ben
1: işte onu da görmediğim onu için söylemeye çalıştım az
0: erken
1: önce.
0: Erken konuşmuşum. O çok yaralıcı olur. Bir de Genduzi yani burada ceza alması muhtemel oyuncu. En önemli parçalardan biri. Bir de şu an eksik olduğu noktalardan biri Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: O sıkıntılı olur. Yani doğru. Ona bir şey diyemiyorum şimdi. Herkes yazdı o videoyu. O yüzden ceza gelebilir yani o problem. Peki İsmail Kartal karşılaşma sonunda o da tabii çok mutluydu maçta gollerde mutluydu. Maç sonu mutluydu. Şöyle demiş. Objektif eleştiriye her zaman açığız. Olması da gerekir ama eleştiriyi böyle linçleyerek itibarsızlaştırarak yalanla yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Bizim ülkemizde başarıyı da çok abartıyoruz. Başarısızlıkta da hemen her şey bitti diye insanlar linçleniyor. Bunlar doğru değil. Ben ve ekibim ne yaptığımızı biliyoruz. 99 puanı da bu ekiple aldım. Bugün de bu ekiple kazandık. Bizi itibarsızlaştırmak için ne mi yapıyorlar? Ekibi zayıf diyorlar. Biz bunlara hiç bakmıyoruz. İşimizi yapıyoruz ama bunları yapanlar sonunda da biz Fenerbahçeliyiz diyorlar. Eğer siz gerçekten Fenerbahçeliyseniz o zaman bize bir destek verin. Desteğinizi gösterin. Hem göstermiyorsunuz bir de bizi itibarsızca linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz değil misiniz? Demiş. Bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli kim değil taraftarlara isim isim vereceğim. Herkes bilsin o kadar uzun boylu değil. Diyor İsmail Kartal. Fenerbahçelik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörünü, başkanını korumak demek. Her zaman olduğu gibi biz bunlarla uğraşmadık ama bugün yeri gelmişken söyleyeyim belki kulaklarına gider demiş. İsim vermeden herhalde onu insanlar kendileri biliyordur. Ben de şimdi kime bunları söyledi tam anlamadım. Böyle her Fenerbahçe yorumcusuna takip etmiyorum YouTube'da ya da televizyonda. Ama isim vereceğini söylüyor. Keşke hani dün verseydi ismi. Genelde uzun vadeye yani, verince isimler verilmiyor.
1: Fenerbahçeliler bu kadar mutluyken bu tarz bir açıklamaya gerek var mı? Kulüp bu kadar yükselmişken. Hani bir de ne yazık ki şimdi ben çok uzatmayacağım bu konuyu da. Yani kimin Fenerbahçeli olup kimin Fenerbahçeli olmadığını açıklamak kimin haddini? Yani, Öyle bir onay mevki mi İsmail Kartal?
0: Değil. Burada böyle bir açıklamaya tabii ki gerek yok. Katılıyorum. Ama bu kadar eleştiriyi alan birinin de bu eleştiriler karşısında soğukkanlı kalması da kolay değil bence. Ben biraz insan olarak da buluyorum.
1: Kalabilir.
0: Yok.
1: Çünkü bak, İsmail Kartal...
0: Kolay değil diyorum. Kalabilir tabii
1: İsmail
0: ki.
1: İsmail Kartal tecrübeli. İlk kez Fenerbahçe'nin değil. Başına gelmiyor. Yani Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna ilk kez oturmuyor İsmail Kartal. Yaş olarak artık tecrübeli bir insan, olgun bir insan.
0: Abi o iş bence artık...
1: 64-65 yaşında değil mi?
0: Tecrübeyle de olmuyor. Kartal. Az Yıldırım da çok tecrübeli. Hani sizinle hakim olabiliyor mu? Dursun Özbek de tecrübeli. Herkes tecrübeli.
1: Gene de doğru olanı söylemek gerekiyor. Yani burada bu insanlardan, en üst seviyedeki insanlardan beklentimizi doğru bence belirlememiz lazım. Yani bu iş sadece insani diye o kılıfı koyarsak o zaman olmaz. Çünkü her tepki insani. Ama zaten o kendini frenleyebilen, onu dengeleyebilen, o olgunluğu gösterebilen fark yaratıyor. Bizim de bu mevkilerden beklentimiz o. Kulüp başkanlarından, ülkeyi yönetenlerden, teknik direktörlerden, kaptanlardan beklenti bu. Yoksa her tepki insani. Ben sana vurayım bir tane, tamam mı? Sen de tepki gösterirsin. Ali tepkin abi, insani oldu.
0: Ben de zaten yapmamalı diye söze ben de öyle girdim. Aynen. Ama bu diğer kısmı da insani, evet, yani onu da söyleyebilirim bence. Onda da
1: tamam,
0: bir problem
1: söyleyebilirsin
0: yok.
1: De işte.
0: İnsani çünkü.
1: Ama bak,
0: bir tekrar, söylediğinde bir hakaret bir şey de yok bu arada İsmail Kartal.
1: Hakaret bir şey yok da yani hani gerek de yok, anladın mı? Gerek de yok. Yani İsmail Kartal'ın kim Fenerbahçeli kim değil açıklayacağım. Yani çok garip değil mi? Mert Eren Fenerbahçelidir. Ali Erim Fenerbahçeli değildir. Yani kime göre, neye göre? Kimin Fenerbahçeli'ni kim nasıl ölçebilir? Yani öyle bir durum
0: katılıyorum
1: yok.
0: Katılıyorum canım, bu %100 haklısın. %100 haklısın.
1: Artı hani İsmail Kartal kendi söylüyor. Bu iş böyle ne yazık ki Türkiye'de. Ama İsmail Kartal eğer bu tarz eleştirilere kulaklarını tıkamazsa her kazandığı maçtan sonra bunu söyleyebilir. Bunu dile getirebilir. Bak hala şey derdinde, ben 99 puan aldım, bu ekiple aldım. Yani artık oraları geç hocam, tamam hani sen Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. Yapman gereken de dünkü gibi zaferleri kazanmak. Bence çok takılmaması lazım İsmail Kartal'ın bu tarz durumlara. Hani tekrar söylüyorum, ilk kez Fenerbahçe'nin başına gelir. Ondan sonra hayat tecrübesi azdır. Dinamikleri bilmiyordur. Yabancı hocadır, çok etkilenir. Ama yani 4 senedir şampiyon olan Okan Buruk'un başına neler geliyor mesela yani. Hani 4 sene Okan Buruk şampiyon. Ya Okan Buruk'un 2 maç kredisi yok ülkede. Yani artık bunları görmek gerekiyor. Öyle bir şeydeyiz. Öyle bir durumdayız. Ama her Türkiye'de her söylenene bir tepki verirsen zaten hayatın geçmiyor yani. Hayatın geçmez. Yaşayamazsın. Huzurlu 2 dakikan olmaz. Çünkü kimse hiçbir söylenenden tam olarak tatmin olmuyor. Bir şey söylüyorsun. Mutlak surette seni eleştirecek. Seni yanlış anlayacak. Sana haksızlık yapacak. Birileri mutlaka çıkıyor. Hele Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, işte Beşiktaş'ın başkanıysan, yöneticisiysen, teknik direktörüysen bunu belki 1000 çarpanla değerlendir. O yüzden hayat geçmez diye düşünüyorum ben. Çok zor.
0: Abi zor da bilmiyorum. Ben şu anki kafa yapımla biraz fazla asabiyim. Biliyorsun. Sen yani reklam arasında konuşuyoruz şimdi bugün. ben de biraz atarlı giderliyim tabiri caizse. Ya valla bazen de gerekiyor abi. Bazı mesajları vermek. Şimdi İsmail Kartal'ın doğru diye demiyorum bu arada. Bunun üzerinde değil. Hani sürekli de böyle en doğruyu yapmaya çalışmak da çok yorucu bir şey. Ben kendimden yola çıkarak konuşursam. Olmaz ya, bazen de sinirlenmek, sataşmak gerekiyor abi. Yani sürekli böyle en doğruyu yapayım, tamam işte beni eleştirmesinler falan. Yok abi, öyle olunca da gerçekten tepene çıkıyorlar. Yok yani, ben İsmail
1: Kartal'ı mı konuşuyoruz, Mert Elam'ı mı konuşuyoruz?
0: Ben de bitti. Mert Elam.
1: Şu an kime döndü konu?
0: İşte bana da döndü. İsmail Kartal bu insanlık için de, herkes için de geçerli bir durum yani. Sen de sonuçta hep en doğruyu yapamazsın. Ben de
1: kimse
0: yapamam.
1: Kimse yapamaz. Tabii ki bak, hakkını koruyacaksın.
0: Tamam işte.
1: Kendini koruyacaksın.
0: Daha farklı dille yapabilirdi İsmail Kartal. Kabul
1: bunlar
0: ediyorum.
1: Farklı şeyler. Ama her seferinde de olmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. İsmail Kartal da her seferinde gözüküyor.
0: Her seferinde yapmıyor canım.
1: İstediğim o. Yani her seferinde bir kendini açıklama çabası gözüküyor İsmail Kartal'da. Hı hı. Hani o koltuk için yeterli olduğunu açıklama çabası gözüküyor İsmail Kartal'da. Ben buna gerek yok. Demek istediğim o. Bakın diyor, bizim ekibimiz yeterli. Biz bu ekiple 99 puan aldık. Ya tamam. Hani geç artık oraları hocam. Biliyoruz yani orada bir şey yok. Hmm. Eğer sen kendine güvenmezsen insanlar sana hiç güvenmez. Onu da İsmail Kartal'ın göstermesi lazım.
0: Tabii yani burada ben hani İsmail Kartal tepki verebilir diyorum. Kendine de bakmalı tabii ki %100. Yani sadece karşı tarafı suçlayarak da olmaz. İnsanlara da falan anlatarak da olmaz. Peki 8-11 saatlerimiz Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Şöyle bir bilgim var yine Opta'dan. O da ilginç geldi bana. Fenerbahçe Galatasaray'ı geride bırakarak Avrupa Kupaları tarihinde en fazla galibiyet alan Türk takımı olmuş.
1: 122-121 mi?
0: 122-121 öne geçmiş Fenerbahçe Galatasaray. Bu da yani değişik bir istatistik geldi. Ben tahmin etmiyordum Galatasaray sanki daha başarılı diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Fenerbahçe burada da bir rekabet şu anda. Bu istatistik daha önce duyduk mu biz mesela? Ben hiç yayınlarda şöyle Galatasaray yakın Fenerbahçe vesaire.
1: Ben de duymamıştım.
0: Duymamıştım.
1: Kaçırmış
0: ben.
1: Olabiliriz ama tabii.
0: Belki kaçırdık ama şimdi bu sezonda şimdi Şampiyonlar Ligi maçları da başlayacak. İşte Galatasaray eşit dedi. Yok Galatasaray tekrar öne geçti. Yok Fenerbahçe fark arttırdı. Bunun üzerinden de bu kaşınabilir bu istatistik bence rekabette. Opta dün bunu paylaşmış. Bir notum da 8-12 itibariyle olsun. Öyle reklam arasına gidelim. Dün hani maç bitti, tartışmalar oldu. Soyunma odası koridoruna gidildi, soyunma odasına gidildi. Sonrasında Fenerbahçe futbolcular bir kez daha sahaya çıkmışlar.
1: Taraftarı selamlamak için mi?
0: Evet, taraftar çıkmamış. Lyon taraftarı tribünü boşaltmış. Boş tribünler, sadece Fenerbahçe taraftarı ve herhalde Fenerbahçe'nin yani
1: güzel olmuş.
0: Yöneticileri varken protokolde tekrar çıkmışlar. Doyasıya bir sevinç orada da yaşanmış. Fenerbahçeliler hani bugünü de eminim büyük bir mutlulukla geçirecekler. Dışarıda bol sayıda Fenerbahçe formalı insan
1: tabii
0: göreceğiz.
1: Tabii canım. Şimdi bir de büyük heyecan var. Akşam kura çekimi.
0: Evet.
1: Akşam kura çekimi için ben bile heyecanlıyım yani. Kim kimle eşleşecek? Müthiş merak ediyorum. Kimin fikstürü nasıl olacak?
0: Ben şeyi merak ediyorum işte o perde arkasında yöneticiler bir araya gelecek mesela benim için de o ayrı bir.
1: Ha, gelirler heyecan. Ya dediğin gibi hani o olabilir. Hı-hı. Hani sen dedin ya belki telefonla tebrik gitmiş olabilir aralarında. O güzel olur. Ama işte yarın yani Beşiktaş ve Trabzon maçını konuşuruz. Ondan sonra büyük ihtimalle tartışma Fenerbahçe'nin mi maçları daha kolay, Galatasaray'ın maçları mı daha kolay? O tartışma. Siz gene şöyle şanslısınız. Bize bu denk geldi. Yok bizim bu rakip şu an çok iyi değil. Öteki şu transferi yaptı. İşte görmüyor musun? Hiç İngiliz takımıyla eşleşmedi falan. Yani o çok keyifli ya. Futbol zaten böyle güzel. Hı hı. O yüzden ben de bu akşam büyük bir merakla Monaco'daki kura çekimini bekliyorum. Neon değil.
0: Neon değil. Monaco. Monaco. 8-14 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
7: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com.

0: turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8-17 saatlerimiz Fenerbahçe Lyon deplasmanında kazandı. Maçla ilgili biz de konuştuk. Gendouzi'nin videosunu ben de izledim. Eğer hani bir montaj vesaire yoksa bunu tasvip edecek halim yok. Hani az önce tepki gösterilebilir, eleştirilere karşı çıkılabilir falan dedim de onun da bir tabii adabı usulü olmalı.
1: Burada Gendouzi'nin nasıl usulü bir ceza doğru çıkar?
2: Şey bilmiyorum, çıkar mı?
0: Çıkabiliyor mu? Nasıl oluyor UEFA'da?
2: Hani maç cezası mı olur, para cezası mı olur?
0: Valla böyle para cezası geçirtilecek bir şey değil o hareket bence. Yani öyle ceza verdikten sonra o para cezası olmaz. Çok ağır bir ceza olur.
2: Çok ağır bir ceza olur.
0: Abi o hareket ağır bir ceza hak etmiyor mu? Yani tabii şeyini bilmiyorum. Avrupa'da
2: emsallerine.
0: Emsallerine, yani emsallerine kaç maç ceza verildi bilmiyorum. Ama o hareket hani sağlıklı bir hareket değil sonuçta. Icardi'ye kaç maç vermişti? Bir maç mı vermişti?
2: Burayla şey yapma.
0: Yok işte. Yani buradayız. Birse Avrupa daha fazla verir yani o yüzden.
2: Bilmiyorum. Yani ben tam emin olamadım. Belki emsallerinde de şey varsa, haber yapıldıysa o zaman bakılır. Ben öyle çok çok ağır bir ceza çıkacağını düşünmüyorum. Söyleyeyim. Hı hı. Yani sen ağır ceza dedin. Ben çok ağır bir ceza çıkmaz diye düşünüyorum.
0: Ama bu arada sadece o
2: da
0: yok. O
2: yüzden dedim zaten para cezasını.
0: Sadece o da yok.
2: İşte orta hareketi parmak. Var.
0: Hı. Diğer hareket cinsel organı tutmuş galiba öyle.
2: Orta parmak.
0: Çift orta parmak.
2: Çift orta parmak. İkiye mi katlayacak cezayı? Çift. İki eliyle beraber yaptığı için öyle. Çarpı iki.
0: Sonuçta cezalar hani 3-6 maç ya. Tek 3 çift 4 mesela.
2: bu iyiydi.
0: öyle sen ne zannediyorsun? Öyle veriyorlardır kararları.
2: Valla bilmiyorum ya. Hani ceza alır dediğiniz doğru. Ama ben çok böyle ağır hani çok ağır bir ceza derken mesela 3 maç çok ağır bir ceza değil mi? Hı hı. Bir oyuncu için 2 maç da çok ağır bence. Ama almayabilir diye düşünüyorum ben. Hı hı. Yani tek maçla para cezası arasındayım. Bu sadece bir şey.
0: Bunlar bilgiye dayalı bir şey değil.
2: Tamamen
0: yani.
2: Tahmin ediyorum.
0: Aynen ne olacağını zaman gösterecek. Bir sevk olacak mı olmayacak mı hani belki aynen. De olmayacak bilemiyoruz. Onu. Peki Fenerbahçe kura çekimine 3. torbadan katılıyor. Galatasaray da 3. torbada olacak. Bugün saat 19'da kura çekimi. Bilmiyorum baktınız mı torbalara ama ben torbaları da bir hatırlatayım. Bir havaya yavaştan girelim. İlk torbada 9 takım var her torbada. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid var. Öyle kolay bir takım yok. Geçen yıl Dortmund muydu ilk torbada olan takımlardan biri? Böyle daha zayıf gözüken ekipler vardı. Şu an en zayıf gözüken Atletico Madrid ilk torbadan. Onun haricinde gelecek her takım gerçekten çok güçlü. Liverpool bilmiyorum belki istenir Atletico Madrid'den sonra. Herhalde Liverpool istenir diye düşündüm. Geçen Galatasaray'da iki kere mağlup etti.
2: Katılıyorum. Evet.
0: Ama onun haricinde
2: gerçekten ilk torba maşallahı var. Buradan hepsi. İki takımla oynayacak Galatasaray ve Fenerbahçe.
0: Evet.
2: Statüyü de söyleyelim. Biriyle içeride, diğeriyle dışarıda oynayacaksınız.
0: Aynen öyle. İkinci torba Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brüj, Real Betis ve PSV Eindhoven. Burada da tabii Kulüp Brüj ve PSV gibi gözüküyor en zayıf halkalar.

0: Betis'i istersin.
1: Ama işte Pellegrini'yi karşıma almak ister miyim emin değilim. Orada da ya, hoca faktörü çok.
0: Tabii önemli. Ki hoca faktörü. Burada hangi deplasmana gideceğin de bence önemli bu torbada. Örnek veriyorum. Mesela bir United deplasmanına gitmek istemezsin. Hı hı. Dortmund deplasmanına gitmek istemezsin. Ama mesela Kulüp Bruges deplasmanı, işte Real Betis deplasmanı biraz daha kabul edilebilir deplasmanlar olur benim gözümde. Sebebi de atmosferin çok yüksek olmaması. Bizim ekip Real Betis deplasmanına gitmişti. Çekirdek çitliyorlar diye bayağı moralleri bozulmuştu. Hı. Bütün maç boyunca hani atmosfer yükselmemişti. PSV tabii daha sert bir deplasman. Porto keza öyle. Aston Villa öyle. Sporting öyle. Burası da gene kolay değil açıkçası.
1: Üçüncü torba. Buradan da iki takımda eşleşecek takımlarımız. Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar Donetsk. Shakhtar'da maçlarında Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de oynayacak. Evet. Arda Turan. Arda Turan'lı bir eşleşme de tabii Galatasaray için çok farklı olacaktır. Olursa Fenerbahçe için de güzel olabilir. Ben bir Shakhtar isterim ben. Fenerbahçe ve Galatasaray için. En azından biri Shakhtar'la eşleşsin.
0: İçeride Shakhtar'ı istersin. İçeride Bodo'yu istersin. İçeride Lille'i istersin. İçeride Feyenoord'u istersin. Burada. Napoli'ye deplasmana gitmek iyi değil. Shakhtar deplasmanı olur. İngiltere olduğu için. Villarreal kolay bir deplasman değil. Leipzig kolay bir deplasman değil. Çok zor ya Şampiyonlar Ligi.
1: Zor.
0: Ben yönetici olsam kuraya gitmemeyi tercih ederdim şu an. İlk iki torba. Hı hı. Üçüncü torbaya geldik. Pek hoşuma gitmedi şu an şey. Yani buradan böyle şanssızlıkla da acayip bir fikstürle de çıkabilirsin. Hı hı. Hani şans. Mesela o gün yanında değil şans. Çok acayip bir şey gelebilir. Maksimum aynı ülkeden iki takımla eşleşebiliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Yani iki İngiliz, üç İngiliz olmuyor. Yok. Senin kuranda.
1: Dördüncü torba Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, Ajax, LASK, Como, Lens ve Sabah. Buradan da Como, Lens ve Stuttgart'tan kaçmak gerekiyor.
0: Aynen öyle. Burada kaçman gereken 3 takım var. Diğerlerinin hepsiyle direkt olarak hani 3 puanlık maça çıkarsın.
1: Viking'de deplasmanda oynamak istemezsin. Galatasaray mesela Bodo'yu kendi evinde ağırlamıştı. O fikstür şansıydı, yenmişti. Ama deplasman farklı oluyor Norveç takımlarında. Viking'de de yani deplasman oynayacaksan da daha erken bir dönemde oynamak, havalar daha da soğuk.

0: rakiplerle oynayabildiğin noktada oradan bir 3 puan, 3 galibiyet, 9 puan. Hı hı. 4 maçın 3'ünü kazandın. Ondan sonra deplasmanda bir tane galibiyet çalsan zaten ilk 24'e girersin rahat şekilde. Ama ben planlamamı iç sahada oynayacağım 4 maçta 3 galibiyet üzerine yapmaya çalışırdım. Hı hı. Öyle bir şey isterdim. Rakip profili isterdim. O yüzden de mesela iç sahada Viking'le başlayabilirim. Olmadı Slaven Bratislava'ya getirin bana. Oradan 3 puanı bir cebime koyayım. İkinci torbadan iç sahada mesela bir Feyenoord verebilirsiniz bana.
1: Tamam.
0: 6 puanımı alayım öyle bir.
1: Üçüncü torbadan mı?
0: Üçüncü torbadan düzeltiyorum. İkinci torbadan iç sahada ikinci torba sıkıntılı ya. Valla ya Betis ya Bruges derim.
1: He, PSV demiyorsun sen.
0: PSV demem. İlk torbadan da artık kimi verirsen ver orası sıkıntılı.
1: Orada Atletico Madrid yani Alvarez'i herhalde satmak zorunda kalacaklar. Dün gerçi yine %0 demişler de.
0: Evet.
1: Mümkün değil bence o.
0: Yani devam şu olay çok güzel ya. Bu takım seçme. Ondan sonra sen kimle eşleştin, ben kimle eşleştim. İçeride kimle oynuyorum, dışarıda kimle oynuyorum. Çok güzel, keyifli bir iş futbolda. Fakat ilk torba da çok korkutucu. Hakikaten.
1: Valla bu arada Hüseyin abi de atlatmış. Takımlarımız bu arada aynı takımlarla eşleşebiliyorlar. Hani iki takımız da Shakhtar'la eşleşebilir.
0: Tabii.
1: İlk aşamasında. İki takımız tabii da Real Madrid'le oynayabilir. O da denk gelebilir yani duruma göre fikstürde.
0: Şey olabiliyor mu peki orada? İki takım eşleştiğinde aynı fikstür olabiliyor mu? Mesela Shakhtar'la ikisi de içeride oynayabilir mi? Olabiliyor mu?
1: Bence olabilir. Hmm. Ama bence tabii tam hakim değilim ama olmaması için Türk takımları gerçi yok olmaz. Şöyle olmaz. Çünkü biz aynı torbadayız ya. Üçüncü torba takımlarıyla bir içeride bir dışarıda oynaması gerekiyor. Shakhtar'la eşleştiğimizde de biriyle içeride biriyle dışarıda oynar Shakhtar. Biz de yani Fenerbahçe Galatasaray'la eşleşti diyelim aynı
0: peki
1: anda.
0: Başka bir şeyde başka bir torbadaki iki takımla aynı fikstür olabilir mi? Örnek veriyorum. İkisi de Manchester City deplasmanına gidebilir mi mesela?
1: Yok yine gidemez. Çünkü birinci torbadan bir takım... Ha. Kafam karıştı burada. Hmm. Sonuçta her torba takımıyla bir içeride bir dışarıda oynaman lazım ya.
0: Hı-hı.
1: City'de o yüzden yok olmaz. City çünkü üçüncü torbadan sadece bizle eşleştiğine göre biriyle içeride biriyle dışarıda oynamak zorunda.
0: Tamam o zaman bu durumda aynı takımla eşleşseler de yine iç sağ dış sağ faktörü ortaya çıkacak.
1: Evet, biri
0: çok deplasmanda... aynı fikstür değil bence o zaman. Çok farklı şey.
1: Farklı ama takımlar aynı. İşte yerler farklı olacak. Doğru. Biri içeride, biri dışarıda oynayacak.

0: 4 de bitebilirdi. Çok pozisyon da verdi Barcelona. O genişlikleri veriyor arkada. O yüzden onu saymadım. PSG, Bayern, Arsenal diyorum ben. Şu anda sen kimi istemezsin?
1: Haklısın diyorum. Haklısın.
0: Barcelona'yı eklemiyorsun sen, dedim Inter'i.
1: Yo, Barcelona'yı yani. Da ben eklerim. Barcelona'yı da eklerim. Ama hani senin söylediklerine itiraz etmem. Liverpool, City, Atletico Madrid burada biraz daha böyle gözüne kestirebileceğin takımlar gibi şu anki halleriyle.
0: Aslında yani City'yi de gözümüze kestirmek de hani Haaland var, Doku var.
1: Ya öyle ama hani şu an öyle eskisi kadar korkutucu bir durumları yok. Ben izledim Bournemouth maçını. 2-1 kazanmalarına rağmen yani maçın genelinde pek öyle akışkan ve eski City gibi gözükmediler. Yani full zaten kadronun yarısı stoperdi. Enteresan bir tercih de vardı. Ama tabii değişiyor. Hani onu da unutmamak gerekiyor. Yani senin oynadığın tarihte takım kendini bulmuş olabiliyor. Havasını yakalamış olabiliyor. Belki teknik direktör değişikliğine gidecek olabiliyor. Her şey olabiliyor. Şu aşamada hani öyle çok da müthiş korkutmaz. Ama iç sahada.
0: İç sahada deplasmanda sıkıntı. Manchester City'de dün orta sahaya Boadi'yi transfer etti Lille'den.
1: Evet.
0: Bayağı da bir para yatırdılar oyuncunun bonservisi için. 95 milyon euro artık valla hani bu paralar çok normalleşmeye başladı. Savinho'ya bile yani 100 milyona yakın para ödedi Tottenham. City Boadi 18 yaşında bir oyuncu. 95 milyon euro ve daha bonusları var bunun 5 milyonluk.
1: Nico'yu gönderdiler.
0: Nico Gonzalez'i Newcastle mıydı? Newcastle United. Roddy zaten gitti. Bayağı bir değişim yaşıyor Manchester City'de. Hoca zaten değişti. Pep Guardiola sonrası Maresca göreve geldi. Yani evet, City'de o açıdan isteyebilirsin. Peki 8.30 saatlerimiz, Fenerbahçe'yi konuştuk. Var mı eklemek istediğimiz Fenerbahçe ile ilgili benim paylaşmadığım bir not?
1: Yok, hemen hemen her şeyi konuştuk kafamızdaki. Fenerbahçe'ye artık Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Galatasaray'a başarılar diliyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Umarız iki takım da hani şu köpek balıklarıyla dolu denizde iyi şey çekerler, kura çekerler. Kura şansı da önemli. Yani kura şansı yok falan, herkes herkesle oynuyor gibi şeyler çok doğru değil futbolda. Çünkü fikstürler çok homojen oluyor. Dolayısıyla iki takım da umarız iyi kuralar çekerler. O takımlarla oynadıkları anlarda rakiplere göre daha sorunsuz oluruz. Rakipler daha problem yaşarlar. Ama bildiğim tek gerçek, bu sezon herkes Şampiyonlar Ligi'nden daha fazla keyif alacak. Yani Galatasaraylısı da daha keyif alacak. Bakın görün. Fenerbahçelisi de çok keyif alacak. O yüzden çok mutluyum. Tekrar Fenerbahçe'ye tebrikler. İki takıma da başarılar.
0: Şimdi şunu da ekleyeyim. Fenerbahçelilerin isteyeceği eşleşmelerden biri çok büyük ihtimalle Real Madrid olabilir, Jose Mourinho faktörüyle. Mourinho Fenerbahçe ile yıldızı pek barışmadı çalıştığı dönemde.
1: Ya böyle peki, intikam yayılmadı. İşlerine çok girmemek lazım. Real Madrid'le falan tabii intikam işlerine çok girmemek lazım.
0: Ama sonuçta bir takım gelecek. Güçlü bir takım gelecek. Hı. O takımda hani Real Madrid olsa kötü mü olur Fenerbahçe için? Bir hikaye çıkar.
1: Hikaye olur.
0: Ben hikayeyi aradığım için ben şu an şey yaptım.
1: Başka bir Real Madrid'le şey var mı? Takımları çalıştıran.
0: Hikaye mi böyle?
1: Eski hoca var mı?
0: Barcelona, Arsenal, Inter'de Hakan Çağanoğlu var. Hani oyuncu olarak bir hikaye çıkabilir Hakan'la. Ama hoca olarak
1: Hakan zaten Fenerbahçe'ye de Galatasaray'la eşleşirse Inter deplasmanda büyük ihtimalle İtalya'ya dönmez artık. Türkiye'de kalır. O takıma şey olur, sığınmacı olur. Eyvah. İltica eder o takıma. Eyvah, ve o takımda eyvah kalır diye düşünüyorum bu kadar uğraştıktan sonra.
0: Öyle mi diyorsun? O var hikaye olarak gördüm. Hoca bazında yok.
1: Yok değil mi?
0: Yok sanki. Böyle bizi çalıştırmış zaten. Tedesco yakın zamanda Bologna'da bizden gitti. Betis'e bakıyorum. PSV, United, Porto, Feyenoord, Lille, Bodø.
1: Greenwood için Manchester United eşleşmesi bayağı enteresan olur.
0: Bak evet, o güzel hikaye yakaladın.
1: O güzel olur.
0: Güzel yakaladın. Güzel, evet o güzel olur. Osimhen Napoli.
1: Osimhen Napoli iyi olur.
0: Üçüncü torbada Napoli ile eşleşme.
1: Aynen, onlar güzel olur.
0: İhtimali var. Şaktar'ı zaten söyledik Arda Turan'la birlikte. Azerbaycan ekibi Sabah'la tabii yine
1: güzel olur.
0: Güzel bir eşleşme olabilir. Dördüncü torbanın son takımı şu anda. Sabah'ta. Onun haricinde böyle hızlıca baktık. Stuttgart'ta da işte Atakan var. Milli futbolcumuz. Onu söyleyeyim. Böyle.
1: Evet.
0: Şimdilik gözümüze çarpanlar bunlar.

0: dakikalar oldu. 8.33 araya gidiyoruz. Aradan sonra yeni konularla devam ediyoruz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Kaunos Algiris Beşiktaş maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
11: Sporda eğlendiğin ilk adres Bilyoner.
2: Reklam.
12: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kaunos Algiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor!
13: Rıdvan Yılmaz, tam yakın direkte Ohva. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
12: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
13: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor. Bekten beke Mourinho.
14: Yani bek etkinliği bu.
13: 2-0.
12: Kaunos Algiris Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
13: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.
12: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.36 saatlerimiz, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şimdi sıra bu akşam Beşiktaş ve Trabzonspor'da, iki takımımız da Avrupa Ligi'nde playoff'tu revanş maçlarına çıkacak. Beşiktaş tabii ilk karşılaşmada aldığı skorla birlikte turu büyük ölçüde garantiledi. Rakibin gücünü de düşündüğümüzde buradan bir geri dönüş ben pek olası görmüyorum. Dün gerçi hani Emirhan'ın açıklamaları, işte Önder Özen'in açıklamaları, LASK Celtic eşleşmesi hep paylaşılmış. Yani orada da ilk maç 3-0 bitti ama ikinci maç 4-1 kaybetti Celtic. Uzatmada 5-1'le elendiler. Fakat tabii LASK'ın gücüyle Kaunas-Algiris'in gücü bir değil. O yüzden ben bugün öyle bir sürpriz yaşanacağına pek ihtimal vermiyorum. Ama yine Beşiktaş'ın hani böyle ayağının yere sağlam basması güzel. O hoşuma gitti. Bir yandan da çünkü haklılık payı var, futbol bu. 90 dakika hani bir kırmızı kart olur, bir talihsiz gol yersin, havan gider. Bir panikle birlikte hani her şey olabiliyor futbolda. Çok çabuk sürede işler değişebiliyor. Bunu Mitchell'in eşleşmelerinde de gördük Beşiktaş'ta. O yüzden Beşiktaş bugün hani 3-0'a bakmadan tabii ki 0-0'mış gibi maçını oynayıp tur biletini cebine koymalı. Trabzonspor'un işi biraz daha zor bugün. Ferencvaros önünde ilk maçta 1-0 kaybetti kendi sahasında. İkinci yarıdaki baskı tabii iyiydi Trabzon için ama Ferencvaros da hani kolay lokma olmadığını gösterdi. Bugün onlar da kendi evlerinde oynayacak. Trabzon'da bakalım 1-0'dan geri dönebilecek mi? Hani Muhammed Salah'ın son lig karşılaşmasındaki görüntüsü bayağı umut verdi Trabzonspor için. Onarçu da ona eşlik edebilirse, yani Trabzon'un bu maçta 2 gol bulması çok sürpriz olmaz. Gol yemezse de zaten turu geçmiş oluyor. 2'den daha fazlasını da bulabilecek hücum kalitesine sahip Trabzonspor, net şekilde bunu gösterdi. Ama orada da işin savunma tarafı, orta sahadaki sertlik Trabzonspor'daki en büyük handikap gibi gözüküyor. Ben tekrar Beşiktaş'a dönecek olursam, bugün Leandro Trossard yok maç kadrosunda. Sağlık ekibimizce yapılan risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeniyle Kaunas-Algiris maçı kadrosunda yer almamıştır dendi Leandro Trossard için. Bu açıkçası sürpriz oldu. Trossard bir önceki maçta sakatlık yaşamıştı değil mi? Oyundan çıkmıştı. Fakat sonra lig maçında süre almıştı. Evet. Bir problemi gözükmüyordu ama şu an o sakatlıktan bağımsız herhalde Adele ile ilgili bir endişeden kaynaklı ben bu kararın verildiğini anlıyorum. Darbeye bağlı bir şeyden değil.
1: Trossard tam olarak Dünya Kupası sonrası %100'ünü bulabilmiş bir oyuncu değil Trossard. Beşiktaş'ta üst üste karşılaşmalar oynuyor. O da son dönemde 11'de çıkmaya aldığı süre olarak daha fazla sahada kalmaya başladı. Bence tabii ilk maçın skoruyla da alakalı olarak böyle bir karar vermiş Beşiktaş. Tabii önemli olan Trossard'ın sağlıklı bir şekilde sezona devam etmesi. Genelde sakatlıkla alakalı problem yaşayan bir isim değil Trossard. Ama Beşiktaş'ta sonuçta yaşını da düşünerek, hesap ederek bu tarz riskleri bence almayarak doğru yapıyor. Çünkü bu maçta oynatırsınız, 3 hafta oynatamazsınız. Fenerbahçe derbisi var Beşiktaş'ın önünde. Şimdi bu hafta maç oynayacak iki takım. Ondan sonraki hafta birbirleriyle oynuyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş topuyla, tüfeğiyle, en güçlü haliyle sahada olması gerekiyor. O yüzden bence anlaşılabilir. Bir risk varsa Trossard'ı bu karşılaşmada değerlendirmemek. Ha, şunu yapabilir miydin? Kadroya alırdın. 11 başlatmazdın. İhtiyaca göre sahaya sürebilirdin. Bu da bir ihtimaldi. Fakat tabii işte yol yorgunluğu, o şu bu derken oyuncu yeteri kadar dinlenemeyebilir. Onu da unutmamak gerekiyor. Böyle bir karar vermiş Beşiktaş. İlhan başlayacaktır. Beşiktaş'ta herhalde başka bir alternatif yok.
0: Şu an muadili o. Dün gerçi Beşiktaş Başkanı Serdar Dalı Trossard'la ilgili 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz dedi. Önder Özen de havalimanında TRT Spor'un sorularını yanıtladı. O da bir anekdot anlattı. TFF'le görüşmelerde neler yaşandığına dair. Eyüp Spor maçına önce diyor, oyuncularla kısa bir konuşma yaptım. Onlara Beşiktaş'ta sevgi ve saygı kazanmak istiyorsanız formanızı terletmeniz yeterli dedim. Yabancı oyunculara da Türkiye'de sevgi ve saygı kazanmanın yolunun Türkiye'ye ve Türk insanına saygı göstermekten geçtiğini anlattım. Hakemlere, rakiplere ve tribünlere karşı saygılı olmaları gerektiğini söyledim. Alanya maçının ardından Trossard soyunma odasında bana, biz Türkiye'ye ve Türk insana saygı göstereceğiz. Peki Türkiye'dekiler de bize saygı gösterecek mi? Diye sordu dedi. Bugün de TFF'ye giderek bu konuşmayı yetkililere aktardım. Diyor bir memnuniyetsizlik var demek ki. Hani başkan 3 gündür psikolojiyle ilgili bir şeyler söyledi. Önder Özen Trossard'ın bu ifadesini kullandı. Trossard da daha ya bismillah hani sıkıntı yaşadı.
1: Ya işte Trossard da Vlahovic de Aliti gerçeğiyle karşılaştılar Süper Lig'de. Yani yaka paça iki oyuncuya da bayağı sertlik yaptı. Maçı kart görmeden tamamladı. Bu bile yeterli zaten. Fakat işte Süper Lig'de böyle bir lig. Kimi zaman rakip takımın işte sert stoperleriyle mücadele edeceksiniz. Kimi zaman hakem de bunları görmezden gelecek. Bunlar sezon içerisinde olacak. Dolayısıyla oyuncular için de bir şeye adaptasyon süresine ihtiyaç var. Onlar da bir alışacaklar. Genelde biliyorsun yabancılar bu lige geldikten sonra ligle ilgili fikrini değiştiriyorlar. Ligin sertliğini ve rekabet seviyesini gördükten sonra hiç öyle dışarıdan bilindiği gibi değil diyorlar bu ligle alakalı olarak. Trossard'la Vlahovic de bence çok erken tanıştı ligin bence sertlik standartıyla, mücadele standartıyla. Ama buna da karşılık verebilecek oyuncular. Öyle çok sindirebileceğin oyuncular değil. Hı-hı. Yani Vlahovic de Trossard'a öyle çok sinebilecek. Ondan sonra ya tamam böyleymiş falan diye kendi kabuğuna çekilecek oyuncular değiller. Onlar da o şeyi arttırabilirler. Mücadele gücünü arttırabilirler. Ona göre zaten oynayacaklardır. O tecrübeye de sahipler. Neticede dediğim gibi bunlar yani Süper Lig'de oluyor. Hakemler de bunu kimi zaman anlayamıyorlar. Bunu çözemiyorlar. Yani o sürekli sertliği veren oyuncuyu hemen kartla uyarman gerekiyor. Eğer devam ederse de oyun dışı bırakman gerekiyor. Hakemlerde pek o yok. Pek süzemiyorlar. Zaten genelde hep seninle konuşuyoruz ya. Bu ikili mücadeleleri süzemedikleri için bence hakemlikleri belli bir şeyde kalıyor. Seviyede kalıyor. Şimdi Zalgiris deplasmanı dün mesela Emirhan da işte az önce televizyonda vardı. Hani skoru korumaya değil kazanmaya geldik demiş. Beşiktaş açısından öyle. Öyle düşünülmesi gereken bir deplasman. Artı ben hep şunu da düşünürüm. Mesela böyle senin gireceğin bir sınav, senin gireceğin bir test. Onun öncesinde başka birinin başına senin ders alman gereken bir şey geldiyse bu bir avantajdır. Çünkü kolay gördüğün şeylerde bir dakika öyle olmayabilir diye seni düşündürür. Bir kendine getirir. Mesela işte Celtic'in 3-0'dan o turu vermesi. Mesela İtalyan hemen onu işler. Yani bakın öyle, o kadar da değil. Kolay değil. Evet tabii takımlar arasında büyük bir fark var. Bunu oyuncular da görüyor. Ama yine de bir kendine getirmesi açısından, bir hatırlatması açısından iyidir. Bu da fazlasıyla oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Yani her takım büyük bir mücadele ortaya koydu. O yüzden Beşiktaş için yapılması gereken böyle bir rakip bulmuşken bu maçı da kazanıp gene galibiyet puanını da hem ülkeye kazandırıp hem takıma kazandırıp hem de ritmi bozmama adına önemli. Normal şartlarda Beşiktaş'ın bence kazanması gereken bir maç, kazanması gereken bir 90 dakika.
0: Lig maçı eğer kazanmış olsaydı belki bugünkü maçta hani beraberlikle geçilecek tur çok göze batmazdı ama lig maçı kaybedildi ve bu maçta tekrar o kazanma alışkanlığını Beşiktaş'ın
1: hemen geri dönmen gerekir.
0: Evet, gerekiyor. Sezonun sonuçta Beşiktaş 6'da 6 ile başladı tüm resmi karşılaşmalarda. Tabii. 7. maçını kaybetti. Şimdi 8. maçını oynayacak. Tekrar bir galibiyet. Bugün ihtiyacı olmasa da hani turu geçmek için iki farklı mağlubiyet bile yetiyor ama Beşiktaş bugün rakibin gücü de düşünüldüğünde kazanarak maçı tabii bitirmesi gerekiyor. Hani İlhan oynayacak. İşte belki Vlahovic ilk kez.
1: Hatta mümkünse gol yemeden.
0: Tabii mümkünse tabii gol yemeden. Zaten şu ana kadar kalesine tek gol gördü. Duran top Beşiktaş. Gol yemeden galibiyetli bir tur. İnşallah gelir Beşiktaş açısından. Hani muhtemel konusunda bilmiyorum. Bugün artık İtalyano'nun çok rotasyon yaptığı döneme girdik sanki. Yani rotasyon çok yapıyor derken hani birer ikişer rotasyon yaptığı döneme girdik. Bugün yine farklı rotasyonlar görebiliriz herhalde.
1: Görebilirsin. Uat Tara başlayabilir.
0: Mesela. Orkun biraz sanki yoruldu son dönemde.
1: Katılıyorum. Ama Orkun'u yedek bırakır mı? Tam emin değilim.
0: Ben de emin değilim. Ama yoruldu. Hani bir yerde
1: zaten 3 stoper dönüşümlü oynuyor. Belki bugün Agbadu ilk 11'de başlar. Taylan yine 11'de çıkabilir. Merkezde
0: son maç bu arada ligde Agbado oynamadı mı zaten Calo'nun yerinde?
1: Oynadı. Gene oynayabilir ama.
0: Ha gene oynayabilir.
1: Gene oynayabilir. Agbado oynayabilir.
0: Belki Emirhan'ı bu sefer dinlendirip Agbado Calo yapabilir o zaman.
1: O da olabilir. Merkezde acaba bir Hacı Ahmetoviç yapar mı?
0: Lig maçının kadrosunu almamıştı. Hı-hı. Alanya maçının.
1: Onu yapabilir mi? Ama gene bence başlangıç 11'inde hani 2-3 rotasyon olsa da çok şey bir 11 çıkarmayacaktır. Sıkıntılı bir 11 çıkarmayacaktır. Çünkü Beşiktaş'ın zaten hep konuşuyoruz yani 13-14-15'e şu an oyuncu bulmakta zorlanıyor. Öyle çok müthiş geniş bir rotasyonu yok. Çok derin bir kadrosu yok. 11'i iyi oldu. 12-13'e de gidiyor yavaş yavaş takım olarak ama gene belli bir seviyede çıkarması gerekir. Onu hep beraber göreceğiz. Dün mesela biz burada özür dilerim çok konuştuk. İşte İsmail 11'de başlayacak. Her tarafta yazıyorlar. Yayıncı kurusu yazıyorlar. TRT Spor'da yazıyorlar diye. İsmail çıkmadı mesela.
0: Evet, Oğuz çıktı solda. Onu evet. Yazan yoktu.
1: Onu doğru yazan yoktu.
0: Nene diyordu herkes. Bir anda farklı bir şey yani gördük.
1: Dünkü Fenerbahçe kadrosuna göre bugünkü Beşiktaş kadrosunu tahmin etmek bence daha zor.
0: Evet.
1: Onu da söyleyeyim. Yani dün beceremedikleri için bugün zor tutturmaları takip edenlerin. Yani direkt böyle bir bilgi gelmezse Beşiktaş kadrosunu bugün tahmin etmek çok kolay olmaz.
0: Lig maçında Mourinho da dinlendirilmişti. Mesela şimdi Mourinho'nun bu maçta oynaması gerekiyor mu gerçekten? Yani o maç acaba neden dinlendirildi Zalgiris maçı varken? En
1: şey Mourinho da bence biri. Aynı Trossard gibi. Dünya Kupası sonrası tam fizik olarak hazır olmayan oyunculardan. O yüzden de orada herhalde onu uygun gördü dinlendirmek için. Burada Trossard yok. Dolayısıyla bir şeyler düşünüyor hocalar. Bir şeyler planlıyorlar. Hı hı. Fakat burada işte Oh'un bizim röportaja geldiğinde yani Oh gibi fizik olarak güçlü, hazır, mücadeleci bir oyuncunun bile Dünya Kupası sonrası yeteri kadar dinlenemedim. Şu an tam olarak hazır değilim demesi bende böyle bir şey yaktı. Işıkları yaktı. Hani Oh bir de yaş olarak da mesela Mourinho ve şeyden daha genç değil mi?
0: Evet.
1: Trossard'dan daha genç. O yüzden de Dünya Kupası oynamış oyuncular biraz böyle zaman zaman yedek kalacak bir süre daha. Öyle gözüküyor. Herhalde milli aradan sonra biraz daha kendilerini bulurlar.
0: Peki Beşiktaş'la alakalı olarak dün İtalyano basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Poku da sorulmuş sıcağı sıcağına. Hoca da birebir de iyi olan bir oyuncu. Hızlı bir isim. 23 yaş altında. Gerçek bir kant oyuncusu. Bizim istediğimiz bir kant oyuncusu. Cuma'dan sonra bizimle olacak ve rekabete girecek demiş. Oyuncuyla ilgili olarak Çerni'de bir forma rekabeti olacak. Hatta sol kanatta da oynayabilme özelliği var duruma göre. İhtiyaç olursa eğer sol kanatta bir problem yaşarsa Beşiktaş Poku'yu orada da değerlendirebilir bu arada. Kaybetmek bu oyunun bir parçası maalesef diyor. Bu yolculukta tabii ki maç kaybedeceksiniz. Bu normal bir şey. Ama gösterdiğiniz reaksiyon burada önemlidir. Oradan dersler çıkarmanız gerekiyor. Bundan sonraki maçta da performansınızın negatif olmaması gerekiyor diyerek Kaunas Zalgiris maçını adres etmiş.
1: Aynen. Hocam. Hep bir sonraki maç ve bir sonraki maçta ne yaptığın gerçekten çok belirleyici sporda. O yüzden de işte sen de dedin ya eğer lig maçı kaybedilmemiş olsaydı bu karşılaşmaya farklı gözle bakabilirdin. Hı. Ama lig maçını kaybettiğin noktada artık bu biraz da tepki maçı oluyor.
0: Aynen.
1: Yani turu geçme maçı değil tepki maçı oluyor. Hı. Bir tekrar iyi olduğunu gösterme maçı oluyor. Eğer zaten Beşiktaş ve diğer takımlarımız yani bunu böyle direkt ezbere alabilirlerse bu kadar fazla da zaten iş çıkışlar olmaz diye düşünüyorum. Ellerindeki kadrolarla. Yani Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş lige göre öyle bir kadro kurdu ki normal şartlarda mesela bu kadroların kazanamama serisi kaç maç olur ligde?
0: Hadi 2 olsun yani.
1: Heh, bak ben de diyecektim sana 3. Yani 4 maç olmaması gerekir. Hı. Bilmiyorum dinleyiciler ne düşünüyor ama Süper Ligi düşünün. 4 büyüklerin kadrosunu düşünün. Normal şartlarda diyorum. Normal şartlarda hani böyle bir krize girmediğini düşün. Bir maç kötü oynadın. Öteki maç kötü oynadın. Hadi maksimum 3 olur diye düşünüyorum. Hı hı. 4. maçı kazanman gerekir şu ligde.
0: Aynen. Yani derbi oynadın falan. Hani bir yine Göztepe'ye puan kaybettin. Hani üçüncü maç, ben üç diyorum yine. İşte. Üçüncü maçta kazanman lazım. Peki buradan Trabzonspor'a geçelim. Trabzon işi çok daha zor dedik Ferencvaros deplasmanda. İlk maçı kendi evinde 1-0 kaybetti. Dün enteresan da bir basın toplantısı olmuş. Fatih Tekke Macar basınından gelen soru, tercümanla yaşadığı şey enstantane falan, enteresan bir basın toplantısı Trabzon açısından olmuş. Trabzon'da da bugün hani Muhammed Salah herhalde yine ön plana çıkacak oyuncu olacak. En güvenir ayak Muhammed Salah. Bütün toplar onda buluşacaktır. Yine herhalde onu açığa yakın tercih edeceğini düşünüyorum ben. Bir aksilik olmazsa kanatlarda iki hızlı oyuncuyla artık Aral, Saviola, Muçi'den ikisini tercih eden hoca. Merkezde bence Melih'in yeri garanti savunma güvenliği açısından böyle bir deplasmanda. Yanında da Malinovski'di bir düzen bekliyorum. Weivu'nun tabii cezalı olması büyük bir handikap. Trabzonspor için ilk maçın son bölümünde kırmızı kart görmüştü. İki maç ceza almış bu arada. Weivu bu maç yok. Lig aşamasına kaldığında ilk maçta yine olmayacak.
1: Savic Cenk.
0: Evet, dün Cenk çıktı basın toplantısına. Savic de ilk maçta rotasyondaydı, yedekteydi. Şimdi ikiliyi göreceğiz. İlk defa herhalde birlikte oynayacaklar. Hani çok kötü durumda değiliz. Skor olarak 1-0'dan dönmek çok zor değil ama işte Ferencvaros'un sen daha çok beğeniyorsun geçen yıldan bu yana. Tehlikeli bir takım. Kendi evlerinde oynayacaklar. O yüzden ne olursa olsun zor bir maç bugün bekliyor Trabzon'u.
1: Evet. Yani Trabzon işi net şekilde daha zor. Bir kere kazanma zorunluluğu var. Trabzonspor'un ne olursa olsun. Dün mesela Fenerbahçe'ye beraberlik de yetiyordu. Elenmemek için. Hı hı. Ama Trabzonspor bu 90 dakikada tabelada üstünlüğünü sağlamalı. Tur içinde iki farkı bulmalı. Kolay bir iş değil. Zor bir deplasman. Öyle çok kolay bir deplasman da değil. Onu da söyleyelim. Ve takım gol atabiliyor. Yani Ferencvaros'un son karşılaşmalarında gol atamadığı tek mücadele var. Ya 13'te 12 yaptılar ya 12'de 11 yaptılar. Ferencvaros için söylüyorum bunu. Hatta bir hazırlık maçı Real Madrid'de oynadılar. Orada da gol attılar. Zaten ilk mücadeleyi işte sen de izledin. Bir sağ içi seviyeleri, bir organizasyonları da var. Onu da dile getirmek gerekiyor. O yüzden Trabzonspor bence şu ana kadar oynadığı en iyi performansı bu akşam ortaya koymalı. Eğer en iyi Trabzonspor'u bu akşam göremezsek Avrupa Ligi Trabzonspor için zor hale gelecek. Burada aslında dün biraz Fenerbahçe için söylediğim Trabzonspor için de geçerli. Şimdi sen Trabzonspor'la alakalı yorum yaparken diyorsun ki Salah ve Salah'ın gole yakınlığı. Bunu zaten inkar eden kimse yok. Bu ne demek? Sen iyi savunma yaptığın sürece zaten gol bulma ihtimalin yüksek demek. Dün Fenerbahçe için de bunu söylemiştin. Nitekim Fenerbahçe de golleri buldu. Belki iki golden fazlasını bile bulabilirdi. Bugün eğer Trabzonspor savunma olarak bireysel anlamda ve takım anlamında iyi bir karşılaşma çıkartırsa zaten hücum silahlarıyla bir şekilde o golü bulacaktır. O da sana yeter. En kötü maçı uzatmaya yeter. Ben öyle baktığım bir mücadele. 1-0 olduğu için erken risk almanı gerektirecek hiçbir durum yok. Direkt olarak rakibin üzerine gitmeni gerektirecek hiçbir durum yok. Daha kontrollü de oynayabilirsin ama yeter ki geriye düşme. Yeter ki savunmada belli bir standartı tuttur. O noktada tabii ki Weivu'nun olmaması ciddi bir dezavantaj. Ve Trabzonspor'un merkezinin de nasıl söyleyeyim, genel anlamda bence sıkıntılı olması bir dezavantaj. Ama buna rağmen Trabzonspor oradan hala bir galibiyet çıkartabilir.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır.
7: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor. Maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
11: Radyo Spor.
12: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş POS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
15: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
11: Radyo Spor!
16: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru, oh vurdu kafayı, gol!
15: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
16: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, vuruyor! Bekten beke vuruyor!
17: Yani bek etkinliği bu.
16: 2-0!
15: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
16: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
15: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
11: Radyo Spor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Beşiktaş ve Trabzonspor bugün oynayacak. Maç saatlerini galiba söylemedim. Saat 20'de Beşiktaş Kaan'ın Zalgiris deplasmanında olacak. 20.30'da da Trabzonspor'un Ferencvaros deplasmanındaki mücadelesi ekranlara gelecek.
1: Beşiktaş maçını Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Eğer izleyemezseniz Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz. Biz de böylece bir serüvenin sonuna gelmiş olduk.
0: Artık lig aşaması başlıyor.
1: Artık lig aşaması başladığı için yayıncı kuruluşa geçiyor karşılaşmalar. TRT'ye geçiyor yani. Bizim için de uzun ve zorlu bir süreç oldu. Dün şimdi bizim ekip Litvanya'ya yolculuğa çıktı. Bizim Murat Fevzi Tanırlı da o ekip içerisinde. Uçağa biniyorlar. Uçağa bindikten sonra kabin bagajlarını yerleştiriyorlar. Kabin bagajını yerleştirdikten sonra Murat Fevzi bir süre sonra görevliler geliyor. Diyorlar ki üst taraftaki ağırlık fazla oldu. Bazı valizleri aşağı almamız gerekiyor. Rica etsek sizinkini alabilir miyiz? Diyorlar. Murat Fevzi de veriyor. Ondan sonra iniyorlar havaalanında. Herkesin bagajı gelirken Murat Fevzi'nin bagajı gelmiyor.
0: Ne diyorsun ya? Ya. Gelmiyor mu hiç?
1: Gelmiyor. O da onun şanssızlığı. Tabi adamın Allah. Bütün yayın kıyafetleri her şey orada. Tabi şeyi bulunacak yani o bagajı bavulu bulunacak bir şekilde iletecek yetkililer ona ama bugün bizim maçımız var. İşte kıyafetler orada. Orası da biraz soğukmuş. Ondan sonra tişörtle kaldım diyor. Hadi onu da halleder. Ama bugün işte maçın yorumcusu Engin Keale olacak. Engin Keale'nin şeyine ne derler bavuluna ekstra Murat Fevzi kıyafetleri koyduk. Ha. Bunu o şekilde halledeceğiz. Engin Keale biraz daha yük taşıyacak.
0: O bugün mü gidiyor yani?
1: O bugün gidiyor. O sabah gidiyor. Dün TRT'de maçın öncesinde ve sonrasında yayındaydı zannedersem. Önünde gördüm de sonrasında görmedim. Böyle şeyler de oluyor işte deplasmanlarda. Yani bu sene başımıza gelmeyen kalmadı zaten. Yolculuklarda birçok badire atlattık. Çok değişiklik yaptık. O oldu, bu oldu. Ama tabii herkes büyük bir tecrübe kazandı. Zaten 2-3 senedir veriyoruz bu karşılaşmaları. Genel olarak da hem anlatım olarak hem maç önü hem maç sonu olarak Esport'un yayınları çok beğeni kazandı. Spikerleri çok beğeni kazandı. Bir önceki maçta Ali Konoviç Beşiktaş karşılaşmasını çok çok iyi anlattı. Çok büyük övgüler aldı. İşte Önder Hoca ile yaptığımız maç önü yayını milyonu geçti izlenmesi. Güzel bizim için de keyifliydi.

0: Ama işte işin bir de diğer şeyi var. Diğer tarafları var arka tarafta. Bayağı gerçekten zor ve şey bir süreç. Mesela şimdi maç Litvanya'da ama direkt Litvanya'ya uçak bileti bulunamadı. Riga'ya gittiler. Aracı Riga'dan kiraladık. Oradan araçla Vilnius'a, işte oradan da Kaunas'a geçtiler. Mesela o yol arası tek yolmuş. Tek şerit, nasıl denir? Çift yol değil, öyle
1: Tek
0: söyleyelim.
1: gidiş tek
0: Tek
1: geliş.
0: gidiş, tek geliş. Ve sürekli şey varmış.
1: Kamyon mu?
0: Aynen. %60, %70 kamyon tır
1: Oo.
0: varmış.
1: Çok kötü.
0: Mesela mesafe normalde 2,5 saatte gidebileceğim bir mesafe ama yoğunluktan dolayı 3,5 saatte gitmişler. Yani mesela dün.
1: Ben şey oldum burada vallahi ya. Ya vallahi ben
0: Gerildim mi?
1: girdim abi.
0: oluyor.
1: Ne
0: Mesela bir
1: kadar
0: gün
1: zorlu.
0: 3 saatte pasaport şeyinden çıktılar. Kuyruğundan çıktılar. Polonya'da. Bir de Polonya'ya gitmeden önce Polonya'da Krakow'a gittiler. İşte Krakow'dan da şeye geçtiler. Neydi? Żabce mi?
1: Ha, aynen.
0: Oraya geçtiler. Krakow'a gittiler. Şimdi gitmeden önce ben de ekiple konuşurken dedim ki ya Krakow'a kim gider Allah aşkına? Rahat rahat çıkarsınız dedim şeyden. Merak etmeyin.
1: Doğru demişsin.
0: Pasaport kuyruğundan. Haklısın abi falan dediler onlar da senin
1: Yani.
0: gibi. Pat. 2,5-3 saatte çıktılar. Pasaport kuyruğundan. Bir de maç günü göndermiştik ekibi.
1: Of.
0: Polonya'ya. Şimdi 2,5-3 saatte çıktılar. Hadi 2,5-3 saatte çık. Araç kiralıyorsun buradan önceden. Onun da meğer belli bir şeyi varmış. Süresi varmış. Gelmeyince o şeyi iptal ettiler. Rezervasyonu iptal ettiler. Bizimkiler bize döndü. Rezervasyon iptal olmuş. Hadi buradan tekrar rezervasyon. O bir süre. 1 saat aldı. Mesela havaalanına çıkmaları 4 saat oldu. Fenerbahçe maçına 10 dakika kala girebildiler biliyor musun stada?
1: 10 dakika.
0: 10 dakika kala. Yayına 10 dakika kala girebildiler stada. Bu da şöyle bir zorluğu var. Şimdi orası daha önce gittiğim bir stadyum değil. İnsanları tanımıyorsun. Stadyumda ne nerede bilmiyorsun. Hani o Hasan Bek'in ünlü şeyi var ya. Türkiye'de hani şeyi nerede olduğunu bilirsin her yeri. Gerçekten de öyle. Şimdi biz mesela Galatasaray stadyumunda çok maç verdik. Arabaları nereye park edeceğimizi biliyoruz. Oradaki insanları tanıyoruz. Basın tribünü nasıl çıkılır, nasıl inilir. Ondan sonra kameranı nereye yerleştirirsin, kablonu nereden çekersin. Artık her şey ekibin ezberinde. Akreditasyonu nereden alırsın? Şimdi yeni bir stadyuma, yeni bir ülkeye gittiğinde bunun için bir zamana ihtiyacın var. Orada yaşanan stresi düşünebiliyor musun? Arkada çok garip hikayeler dönüyor. Zor hikayeler dönüyor.
1: Ben de bunların çoğunu bilmiyordum yani hani.
0: Evet, enteresan şeyler oluyor. Neyse neticede bugün Esport'ta izleyebilirsiniz. Mesela geçen maç Beşiktaş maçında maç önü yayını yapacağız. İşte hazırız biz. Pat diye çıkamadık yayına. Neden? Çünkü teknik bir arıza oldu. Yarım saat onu mesela çözmeye çalıştılar. Yarım saat geç girdik. Böyle şeyler olabiliyor yani yayıncılık çok zor. O yüzden radyo candır. Radyonun kıymetini bilin. Radyoda böyle oturuyoruz seninle rahat rahat. Çayımız, kahvemiz, suyun, telefonun böyle rahat rahat durabiliyorsun. Öteki çok zahmetli iş, çok zor iş. O yüzden de bugün maçı izlesinler. Bu kadar emek var arkasında
1: Aynen.
0: işin.
1: Spiker kim onu söyledin mi?
0: Emre Gürkaynak,
1: Emre Gün Kaynak.
0: karşılaşmanın
1: Engin
0: spikeri.
1: Kale de yorumcu.
0: Engin Kerle yorumcu. Sağ içinde de Murat Fevzi ile Engin Kerle maç önü ve maç sonunda yorumlarda olacaklar. Bununla birlikte eğer izleyemezseniz Radyo Spor'dan da hem maç önü hem maç sonu yayınlarıyla beraber karşılaşmayı takip etme şansınız var. Trabzonspor mücadelesi de ATV'de olacak.
1: Evet, 21.30 ATV, 20 Beşiktaş, Esport Plus, 19'da da Şampiyonlar Ligi kura çekimi
0: Evet.
1: var. Bugün bayağı yoğun bir gün futbol gündemi açısından. Konuşmadık ama Ali abi dünkü hakemi nasıl buldun? Fenerbahçe maçındaki İtalyan,
0: Sen
1: Mario Agnelli.
0: girişte hakem kararları tartışmaya açık dedin. Hangi anlamda söyledin? Yani o atılan ve Fenerbahçe lehine iptal edilen gol mü? Penaltıyı da işin içine attın mı?
1: Attım. O pozisyonda neden o kadar çok izlendi? Hani o kadar ne sürdü? Niye ofsayt bayrağını kaldırmadı hakem önce? Ben çünkü rakipten geldiğini düşündüm net şekilde. Gerçi o tespit edilemedi herhalde. Faul gerekçesiyle golü iptal etti. Vardı çünkü endirekt serbest vuruş vermedi. Ondan önceki ikili mücadelelerde de öyle hani çok Fenerbahçe'nin hoşuna gidecek tarzda bir yönetim göstermedi düşünüyorum İtalyan hakemin. O yüzden söyledim. Sende öyle bir şey olmadı demek ki.
0: Yani böyle beni müthiş rahatsız etmedi. Ben o penaltı pozisyonunda ben de destekeli diye düşündüm. Fakat benim penaltı pozisyonlarındaki yorumlarıma çok güvenmeyin. Genelde hep tersi çıkıyor. Hani ben olmaması gerek diye düşünüyorum penaltılarda. Çoğu da ters çıkıyor. Oraya çok güvenmeyin. Ama Archie Brown pozisyonu zor bir pozisyondu. Ben biraz anlam verdim o kadar uzun süre bakmasına. Çünkü mesela orada gerçekten faul var mı yok mu ona da baktılar. Top kimden gidiyor ona da baktılar.
1: Ama daha yeni galiba için. Rossetti bu 90 saniye geçen incelemelerle alakalı bir şey söylemişti. Hani artık hani varlık bir şey değil. Aslında burada tabii uzun olması Fenerbahçe'nin işine geldi de normalde net olması lazım. Yani böyle baktın gördün tamam. Hani bu kadar uzun süre sürüyorsa siyah beyaz bir şey yok gibi söyleniyor ya. O yüzden.
0: Ya ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum Mert. Genel kanının aksine.
1: İyi. Yani şimdi, uzun da kalabilir mi?
0: Tabii uzun da kalabilir. Yani anlamak için uzun kalabilir artık. Orada saniyeyi de hesaplamayın.
1: Bu arada en başta da öyleydi. Hani en doğru kararı verin siz burada VAR'a gittikten sonra istediği kadar sürsün deniyordu.
0: Şimdi VAR seni çağırdı artık anladın mı? VAR seni çağırdıktan sonra demek ki ortada VAR'ın seni çağırmaya değer gördüğü bir pozisyon var. Onu anlamak için artık orada da 30 saniye kal, 27 saniye oldu, hadi 3 saniyen kaldı. Artık o kadar baskılamamak lazım. Orada artık adam monitöre bakıyorsa bırak en anlayabildiği şekilde zamanı değerlendirsin. Ondan sonra da kararını versin. Ötekine katılıyorum mesela. Senin dediğin gibi eğer öyleyse zaten VAR çağırmaz. Öteki olması lazım bence. Hani o kadar çok incelenecek bir durum yoksa o zaman VAR çağırmasın.
1: Evet.
0: Hakemin gözüyle şey yapsın. Ama burada şimdi anlamaya çalışıyorsun. Orada bir faul var mı? Gerçekten yok mu? Top kimden gidiyor? Ne oldu yani o pozisyon? Offside mi var yok mu? Dolayısıyla ben normal karşıladım. Hakem bana senin kadar batmadı. Öyle düşündüm.
1: Tamam. Peki 9-10 yeni bir konu açmayayım bu bölümde reklama gidelim. Reklamdan dönüşte de Beşiktaş Başkanı Serdar Adal'ın dün açıklamaları vardı. Onunla devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını

0: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 9.30'daki Ferencvaros Trabzonspor maçı için Bilyoner'e gel. Trabzonspor'un Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi
2: Bilyoner. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Umran Oto Ekspertiz. Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde. 90 dakikanın heyecanı nesinede. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu Ferencvaros deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye nesinede canlı oyna. Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa. Şansa kalmaz işimiz, Umran
4: Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
7: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
8: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 78.700 dolardan işlem görmekte. Dünkü fiyata yakın, çok sert bir hareket yok. 80.000'e yakın fiyatta devam ediyor Bitcoin. TL olarak da 3.780.584'te.
7: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo

0: 9.14 saatlerimiz. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Alanyaspor maçındaki hakem kararlarından sonra dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada tam olarak tabii kimlerle görüştü İbrahim Hacı Osmanoğlu, Meri Not Yakmaz başta olmak üzere herhalde TFF yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi ama isim zikredildi mi? Yok. Emin değilim. Ve çıkışta Serdal Adalı beklendiği gibi açıklamalar yaptı. Basın mensupları orada hazır bulunuyordu. O açıklamadan detayları şimdi sizlere aktaracağım. Bu MHK başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu bir adım daha ileri gidemez. TFF'nin yaptığı güzel işleri de gölgeliyorlar maalesef. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi engelliyor. Geçen hafta sen araya mı gireceksin?
1: Yok.
0: Geçen hafta Fenerbahçe yaşadı, bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İki senedir hakemleri yeniledik, hakem kadrosu yaptık, yetiştirdik. Eğitimci, Portekizli falan. Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Geçtiğimiz sezon kupa maçında bu haftaki hakemi hatırlıyorsunuz. Özellikle maçımıza verdi, şüphem yok. İyi niyetle yapmadı. Artık dünyaya da rezil olduk diyor. İyi niyet falan yok. Öyle olması gerekiyordu falan diyorlar ama keşke bizim içerideki maçımıza verseydiniz, orada yapsaydı bu zikleri. Özellikle VAR'daki arkadaşlar diyor. Süper Lig'den, birincilikten, ikincilikten en az 35 başkan aradı. Alt liglerde de rezillikler var. Oraya da bakmak lazım. Bugün itibariyle inandığım şey, TFF başkanı da yönetim kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar. Buna inandım artık. Bir şey yapamıyorlar. Yapmıyorlar değil diyor Serdal Adalı. Şu kadarcık bile sabrımız kalmadı artık. Bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir kişi kaldı. Randevu isteyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim bu hakem konularında dedi Serdal Adalı. TFF MHK Başkanı görevden alamıyor. Anladığım bu. Türkçesi bu. Öyle görünüyor diyor. MHK başkanla ilgili iyi insan falan diyorlar ama bu işi beceremiyor. MHK'nin altında çalışan ekip onlara da hakim değil. Önüne geliyor liste, onu veriyor.

0: Dur diyor başkan. Trossard'la ilgili kısmı program içinde okumuştuk. 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz dedi. Yabancı konusu gelmişti. Onu yazmamışlar ama neyse. Ana manşet Ferhat Gündoğdu ile ilgili söyledikleri. Almıyorlar değil, alamıyorlar dedi. Zaten bu arada görevden de alınamıyor aslında zaten. Statü gereği kendi istifa etmesi gerekiyor. Dün bizim de atladığımız bir noktaydı bu. Ama bir şekilde onu yapabilir o gücüyle TFF başkanı.
1: Bundan önce nasıl oluyordu? Hepsi kendi
0: Evet.
1: hür iradesiyle mi istifa etti?
0: Ki Ferhat Gündoğdu aslında ilk döneminde de istifa ederek bırakmış. O operasyonu yaptıktan sonra. Yani yine istifaya zorlanabilir. Ama öyle bir durumda yok. Ben de dün öğlen dedim ki Serdal Dalı'dan çok uzak değilim. Yani arkasında bir güç var falan dedi Serdal Başkan. Bilmiyorum arkasında güç var mı yok mu ama gerçekten hani bu kadar ısrar edilecek bir isim olduğunu da düşünmüyorum yani. Giderse de bütün bir sistem bozulur, hakemlik geriye gider, yine ilerlemiştik de tam işte adım atacaktık da alt görevde aldınız denecek bir durum da yok yani. O yüzden rahatlıkla alınabilecek bir isim. Ben de ona yaklaştım yani bir güç bir
1: Bütün bunlar
0: şey.
1: olurken alınmıyorsa
0: Evet.
1: diyorsun.
0: Demek ki bir gücü var adamın ya. Yani. Kendinde olmadığı açık. Ferhat Gündoğdu çok güçlü bir şey değil. Biri değil. Değil abi yani. Ama belli ki arkasında bir gücü var diye ben de öyle düşünüyorum yani yalan yok.
1: Peki o zaman o güç niye Ferhat Gündoğdu'yu destekliyor?
0: Ona sormak lazım abi niyetini, o arkasındaki gücün ne amaçla onu orada
1: Buradan ne
0: istiyor.
1: çıkacak yani? Şimdi sen ne diyorsun? Hani Ferhat Gündoğdu'nun yaptıkları ya da Ferhat Gündoğdu'nun olmadığı bir MHK, bütün planlarımız yarıda kaldı. İşte şunu planlıyorduk, şöyle oldu. İyiye doğru gidiyorduk, bir anda engellendi diyebileceğin bir MHK değil diyorsun. Büyük ihtimalle bu tespitine şu an radyo dinleyen çoğu kişi de katılıyordur. Şimdi böyle olduğu noktada Ferhat Gündoğdu'yu destekleyen o arkadaki bilmediğimiz güç ya da kişi, maksadı ne? Ferhat Gündoğdu'yu orada tutmakla ne oluyor? Eline ne geçiyor? Mesela Ferhat Gündoğdu öyle bir profil mi? Mesela bir sonraki aşaması TFF başkanlığı mı olacak?
0: Her gün oldum.
1: Ha. Öyle bir şey mi? Yani ne olacak mesela Türk futbolunda Ferhat Gündoğdu'yu nereye koyacak bu güç? Çünkü birini bu kadar fazla desteklemek için genelde o kişiyle de bir planın olması gerekir. Yani şu an Mert burada. Ben Mert'e çok büyük bir destek veriyorum. Çünkü yarın öbür gün bu radyoyu yönetecek adam deyip sana o şekilde destek vermem lazım. Yani sen o yolu yürürken yapabileceğin hataları yaparsın. Ama ben daha büyük resme baktığım için bir sonraki aşamayı düşünürüm. Şimdi Ferhat Gündoğdu için ne düşünülüyor yani? FIFA'yı mı yönetecek mesela Ferhat Gündoğdu?
0: Niye bir sonraki aşamayı düşünüyorsun abi? Bu sadece MHK için
1: Tam
0: düşünüyorlardır.
1: olarak seni söylediğin için hani öyle bir profil değil. Öyle bir profil olarak gözükmüyor yani. Hani Ferhat Gündoğdu bugün Türk futbolunda olsa ne olur? Olmasa ne olur sorusu değil midir asıl sormamız gereken? Yani neden destekleniyor?
0: Sen nasıl açıklıyorsun?
1: Açıklayamıyorum. Dün de
0: Yani
1: açıklayamadım.
0: ben böyle açıklıyorum. Tamam, sana bu da çok mantıklı gelmiyor.
1: Dün de açıklayamadım zaten. Hani şimdi Serdar Adalı bir şey söylüyor. Arkasında şöyle bir güç var. Almıyorlar değil, alamıyorlar. Tamam, peki öyle olsun. Ama öyle olduğu noktada gene bende oturmadı. Ferhat Gündoğdu desteklemenin sebebi ne? Hani hakemlerle alakalı olarak örnek veriyorum. İşte bazı hakemlerin hakemliği bitirildi. Yeni hakemler geldi. O eski hakemler çok güçlü ve iyi hakemler olur. Kamuoyunda o operasyon büyük bir tepki çeker. Hani kamuoyunda tepki çekti ama hani zaten elimizde Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus hakemliğe veda ettikten sonra Halil Umutmeler de Yumruk olayından sonra hani elimizde şu an herkesin içine sinen bir hakem de yok. Yani Ferhat Gündoğdu'nun icraatı da Yasin Kol'u bütün derbilere vermek oldu. Şimdi böyle bir kişiyi o sizin tanımlayamayan büyük güç neden koruyor? Hani hiç oturmuyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu Yasin Kol dışında örnek veriyorum. Bir tane, iki tane, üç tane yetenekli hakemimiz vardır. İzlediğimiz zaman deriz ki bu hakemler ya gerçekten yetenekli. yeni Fırat

0: Aydınus, yeni Cüneyt Çakır, yeni Halil Umut Meler olacaklar. O yüzden bak bu hakemlere destek veriyorlar, arkasına çıkıyorlar diye düşünüyorsun. Şimdi destek verdiği adam Oğuzhan Çakır. Ferhat Gündoğdu'nun. Gitti Türkiye'nin en stresli maçına Oğuzhan Çakır 3-5 tane lig maçına çıkmışken Oğuzhan Çakır'ı verdi. Oğuzhan Çakır'ı bitirdi. Cihan Aydın parlatıldı, parlatıldı bir nickname'le gitti. Mehmet Türkmen en favori hakemleriydi. Bir anda favorilikten çıktı. Derbi vermemeye başladılar. Yasin Koç zaten daha önce görevde olan, başarılı olmayan bir hakemdi. Ondan sonra herhalde Yasin Kol'un kütüğüne baktılar. Aa, Trabzon dediler. Başka bir şey düşünemiyor çünkü insan. Bir anda Yasin Kol her şeyi yönetmeye başladı. Şimdi hani bunları yapan bir MHK'de artı hani bu yapılan uygulamalar bizi bir yere götürüyor olsa ya da mevcut hakemlerin kalitesini yükseltiyor olsa hem Avrupa kupalarında hem son Dünya Kupası'nda temsil olarak biraz daha üst noktaya da gelebilirdik. Orada da tam tersi geriye doğru gidiyoruz. Bir ilerleme yok. Geriye doğru gidiyoruz. FIFA kokartları tartışmalı. Hani normalde Mert Elam MHK'nin önünden geçerken içeri girse 3. günde FIFA kokart falan takabilirsin. Öyle bir noktada.
1: Evet.
0: Şimdi peki bütün bunlar olurken, bütün bunlar yaşanırken hani olumlu anlamda ne söyleyebilirsiniz? Dersiniz ki eski hakemler işte şaibeli gözüken hakemler Türk futbolundan elendi. Yenilendi hakemler diyebilirsiniz. Yeni gelenlerle alakalı olarak mutlu muyuz? İçinize sindi mi? O
1: Adnan Deniz Kayatepe yeni bir hakem
0: evet,
1: mesela
0: o
1: ama
0: hani gelen değişimle beraber daha iyiye doğru gittik mi? Bu da olmadı. O zaman tekrar soruyorum. Hani Ferhat Gündoğdu Türk futbolunda olsa ya da olmasa hayatımızda ne değişiyor? Ferhat Gündoğdu desteklediğini düşündüğünüz güç Ferhat Gündoğdu'yu hangi sebeple destekliyor? Bugün Beşiktaş, dün Fenerbahçe, yarın Galatasaray ve Trabzonspor aynı şeyi söyleyecekler. MHK başkanı istifa etsin diyecekler. MHK başkanı istifa etsin diyecekler. Yarın ona belki Göztepe katılacak. İşte bir Anadolu kulübünün canı yanacak. Geçen sene Konya ve Çaykur Rizespor örneklerinde gördüğümüz gibi. Öyle olacak. Bu noktada hiçbir şey oturmuyor bende. Hiçbir şey. Hani söylenen hiçbir şey oturmadı dünden itibaren ama Serdar Adalı dün de konuştuk. Manşeti verdi mi? Verdi. Yani almıyor değil. Artık benim anladığım alamıyorlar demesi manşetliktir. Peki şöyle bir şey söylenebilir mi? Ferhat Gündoğdu bu durumda İbrahim Acosmo'dan daha mı güçlüdür?
1: Öyle gözükmüyor mu işte bu
0: İşte.
1: doğruysa eğer.
0: Peki öyle midir?
1: Bu arada ben arkasındaki güç derken bu arada arkasındaki güç İbrahim Hacı Osman'ın kendisi de olabilir. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu Serdal Dalı'ya başka konuşup perde arkasında başka davranıyor da olabilir bu arada. Hani insanlar da her yüz yüze konuştuklarında doğruyu söyleyecek diye bir şey yok. Hani bunu bilmiyorum, varsayım olarak söylüyorum. Başka birine adres ediliyor şu an. Ben de bir güç diyorum. Başka birini düşünüp ama İbrahim Hacı Osman kendisi de olabilir o güç bu arada. Onu ısrarla orada tutan. Yani onu da bilemem. Başka biri de olabilir ama ben de bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ali abi TFF seçimleri nasıl yapılıyor? Listeler nasıl oluşturuluyor? MHK başkanları nasıl seçiliyor sence? Hani TFF başkanı adayı şöyle mi düşünüyor? Ben en iyi hangi MHK başkanıyla ilerlerim diye düşündüğünü düşünüyor musun? Yoksa gelen öneriler şunu MHK başkanı yap, şunu listeye
0: Tabii
1: al,
0: tabii tabii.
1: denetim kuruluna
0: Tabii
1: şunu
0: öyle oluyor.
1: al.
0: Aynen tabii ki
1: Hani
0: öyle oluyor.
1: biri yol
0: Tabii ki.
1: veriyor yine bu isme.
0: Tabii
1: Yani
0: ki.
1: Ferhat Gündoğdu ya da eminim biri bir yol verdi. Biri önerdi. Ve o öneri üzerine bunu yaptığını düşünüyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Ya da belki dediğim gibi kendi kontrol edebileceği birini MHK başkanı yapmak istedi. Kendi de olabilir yani onu da yok saymıyorum ama bu işler böyle dönüyor. Yani en iyi kim yönetir diye bakılmıyor. bu listel oluştuğunu. O yüzden bir güç savaşı var arkada yani. Bunu kabul edersin diye düşünüyorum. Burası Türkiye. Her yerde bu seçimlerde birilerini listeye sokmak, başkan yapmak, genel sekreter yapmak, o güç savaşlarıyla ilgili bir durum. Burada da muhakkak var ama hani buradan ne çıkarı var Ferhat Gündoğdu'yu oraya sokanın? Ne çıkar olabilir hakem atamalarının başına soktuğunda? Maçlarla ilgili, hakemlerin kararlarıyla ilgili bir çıkarımın olur herhalde. Ne olacak şimdi? Hani oraya detayına da girmeyeyim ama hani aptal da değiliz, ne olacağı açık yani. O güçle ne devşirmek istediği açık.
0: Açık değil. Şampiyonluktan mı bahsediyorsun yoksa bahis şey olabileceğini
1: hepsi
0: mi bahsediyorsun?
1: Abi, hepsi olabilir. Hı. Hepsi olabilir. Yani İsveç'te yaşamıyoruz. İsviçre'de yaşamıyoruz. Neler döndüğünü, neler duyuyoruz yani. Çoğunu duymuyoruz bile bu arada. Duyduklarımız çok sınırlı. Hı. Duymadığımız yani buzdağının görünmeyen kısmı çok daha büyük yani. Bunu sen de herhalde kabul edersin. Dinleyenler de kabul eder. Her şey olabilir o yüzden. Ben dediğim gibi burada kimseyi direkt olarak itham etmiyorum. Bilmiyorum. Benim elimde bilgi yok, belge yok ama bu olabilir diye düşünüyorum. Bunu düşünmek için de bence çok haklı sebeplerim var haberlere falan baktığımda.
0: Evet.
1: Evet. Peki. Serdal Dalı'dan devam edecek olursak başka orada ne konuşacağız? Trossard konusunu konuştuk. Yabancı var konusunda herhalde yabancı var gelir derbiye. Ben gelirse bir uygulama yapılacağını zannetmiyorum. Tabii. Derbilerde yabancı varsız geçilmez. Yani o hafta derbi varken o maça yabancı var atamayıp başka bir maça atarsan çok büyük infial olur.
0: Bu sene eğer hakem kararları bu seviyede giderse bence sezon sonuna doğru yabancı orta hakemi de konuşuruz. Hı hı. Ve gerçekleşme ihtimali bence geçtiğimiz yıla göre daha yüksek olur. Bu da bir öngörü olsun.
1: Evet, şu ana kadar yabancı orta hakem olarak bir tek Vinçiç'i gördük. O da bir derbide gördük. Galatasaray Fenerbahçe maçında. Onun haricinde orta hakem görmedik ama dediğin gibi sonuçta değişiyor kararlar, fikirler. Dün mesela işte yabancı kuralıyla ilgili o esnemeyi yaptı Türkiye Futbol Federasyonu. Aslında yabancı kuralıyla ilgili çok netti. 10+4 hala devam ediyor. Ama işte kupa maçlarına özel listelerin değişme durumunu ortaya koydular ve 10+4 orada da geçerli değil dediler aslında. Yani 14 yabancı yaşına bakılmadan konacak orada. Geri adım atıyor sürekli Türkiye Futbol Federasyonu bir şekilde. O yüzden yabancı orta hakem konusunda da dediğin gibi olabileceğini ben de düşünüyorum. Peki var mı ekleyeceğim başka Serdar Adalı ile ilgili?
0: Başka bir şey yok. Hani Serdar Adalı her sene aynı şeyleri anlatıyorlar dedi. Bıktım bunları konuşmaktan dedi. Ama artık gelinen noktada anladığımda işte az önce konuştuklarımız dedi. Biraz o da sıkılmış. Hani hatta sordular pozisyonda hatalı olduklarını kabul ediyorlar mı diye. Evet dedi, kabul ediyorlar. İşte düzelteceğiz, daha iyi olacağız. Hani sanki biraz böyle oyalıyorlar. Hep aynı şeyi söylüyorlara getirdi Serdar Adalı. Oradaki bıkkınlığı da belliydi. Aslında bu büyük ihtimalle diğer takım başkanlarına da yapılıyor. Hani şikayetler olduğu zaman TFF, MHK yetkilileriyle görüştüğü zaman evet haklısınız, doğru, daha iyi olacak. Hep böyle 5 üzerinden 1.2'lik müşteri hizmetleri, geri dönüşler bu şekilde gözüküyor. Hani bir şey yapıyormuş gibi gözüküp pek bir şey yapmayan müşteri hizmetleri var ya, MHK'nin müşteri hizmetleri de öyle gibi. Sana güzel çay, güzel kek ikram ediyorlar. İkram falan iyi ama icraata geldi mi pek ortada yoklar. Onun da bir bıkkınlığı olur tabii. Yani her sene gerçekten aynı şeylerle uğraşmak. Serdar Adalı'nın tabii haklı olduğu noktalardan bir tanesi. Hani bu kadar fazla yatırım yapılan bir ligde artık, lig olarak bakmak lazım, takımlar olarak bakmak lazım. Kaderi, takımların kaderi böyle standartın altında diyebileceğimiz hakem kararlarıyla belirlenmemesi gerekir. Bence o konuda haklı. Belli bir standart talep etmeleri gerekir. Sunmaları gerekir. MHK'nin de o konuda bence haklı.
1: Peki şöyle bu bölümü kapatacağım. Serdar Akçar bu programda da bu tartışmalı el postuna ilgili yorumunu aktarmıştım. Dün şöyle bir tweet atmış. Sayın Başkan Serdar Adalı Beyefendi'ye arz. TFF yönetim kurulunu görevden giderse MHK otomatikman bitmiş sayılır. TFF statüsü madde 42'ye 7. yan kurulların görev süresi yönetim kurulunun görev süresiyle

0: sınırlıdır. Statüye göre de MHK bir yan kuruldur diyor. Hı hı. Yani aslında MHK başkanı gönderemiyor musunuz? TF başkanı gönderin, bonus olarak MHK başkanı da gidiyor diyor.
1: Kulüpler, büyük kulüpler o noktada din ve devlet işlerini birbirinden ayırdılar. Federasyon MHK'yi sanki farklı iki kurum gibi görüyorlar. Dün de zaten Serdar Ilık'ın yaptığı açıklamalardan bu net şekilde anlaşılır. Yani aslında diyor ki federasyon iyi işler yapıyor ama bu MHK yüzünden yaptığı iyi işleri övemiyoruz diyor. Başkanla ilgili tek kelime söylemiyor. Söylemiyorlar. Bunu defalarca dile getirdim ben. O yüzden de orada pek de şeyin söylediği gibi, neydi ismi?
0: Serdar Akçar.
1: Serdar Akçar'ın söylediği gibi olmayacak. Haklı. Anlıyorum ne demek istediğini. Ama öyle bir niyetleri yok. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi gitsin, ayrılsın, bıraksın gibi bir şey düşünmüyorlar şu an.
0: Peki niye? Yani şu an geldiği noktada artık Serdal Dalın en azından dünkü açıklamalardan bıktı değil mi adam hakemle ilgili gelmekten, konuşmaktan. Ve bu adamı TFF belli ki gönderemiyor diyor.
1: Hı hı. Ama kendileri de TFF başkanını gönderemiyorlar işte.
0: O zaman hani bunun sebebi ne peki? Ne var? Hani o zaman ben de şunu sorayım. Ne var İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görevde kalmasında Beşiktaş'ın yine?
1: İşte orada da benim anladığım Cumhurbaşkanı'nın desteği olduğu için bunu yapamıyorlar.
0: Nereden biliyorlar Cumhurbaşkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun
1: Bilmiyorum.
0: Destek verdiğini?
1: Benim tahminim o. Ben öyle düşünüyorum.
0: Mehmet Büyükekşi daha şey gözüküyordu seçimde.
1: Olabilir. Ama herhalde söylediğime katılırsın. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'na dokunmak, onu göndermek gibi bir niyetleri olmadı ortada.
0: Yok zaten işte onu ben de görüyorum ama diyorum ki niye? Ben Cumhurbaşkanı falan olduğunu zannetmiyorum bu arada arkasında destek.
1: Ya da işte daha güçlü olduğunu düşünüyorlar. Ya da beğeniyorlar belki. Yani en saf şeyiyle söyleyelim. Hani İsviçre'de yaşıyoruz ya. İsviçre'de yaşadığımızı farz edip beğeniyorlar demek ki federasyonun icraatlarını. Ya da federasyon başkanına güveniyorlar demek ki. En saf haliyle söylüyorum bunu. Saf olmayan hali onu deviremeyecekleri kadar güçlü bir pozisyon olarak görüyorlar. Başka herhalde şey yok. Var mı ortası?
0: Yani deviremeyecek kadar güçlü olduğunu düşün. Şu an artık TFF'ye tırnak içinde savaş açmak kötü bir şey mi? Zaten TFF'ye neden savaş açmak istemezsin? Hakem atamalarıyla ilgili falan. Zaten hakem atamalarından memnun değilsin. Şu an hani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun karşına almanın ne gibi bir dezavantajı var Beşiktaş'ın? Zaten memnun değil atamalardan. Belli ki TFF'de MHK'ye çok karışamıyor Beşiktaş'ın algısına göre. O yüzden gerçekten MHK başkanının gitmesini istiyorlarsa şu an bu statü değer yanlış bir bilgi yoksa Serdar Akçer'de TFF istifaya davet etmek ya da bir olağanüstü seçimli genel kurula götürmeye çalışmak daha net bir yol gibi gözüküyor.
1: Bunu ben yeni söylemedim. Bir sene önce söyledim ben bunu. Geçen senenin ortasında söyledim. Takımların yaptığı açıklamalar 1-2 benim dikkatimi çekmeye başlamıştı. O zaman dile getirdim. Yani bütün eleştiri yapıyorlar. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun iyisi geçmiyor. Federasyon Başkanı'nın adı esamesi okunmuyor yapılan açıklamalarda. Böyle saçma şey mi olur demiştim ben burada defalarca. Hala öyle düşünüyorum. Ama işte siz diyorsunuz ya hani MHK Başkanı gönderilemiyorsa arkasında bir sebep vardır. Ben de aynı şeyi Federasyon Başkanı özelinde düşünüyorum kulüplerle beraber. Yani 4 büyük kulüp hepsi birden şeyden şikayetçi MHK'den ve hiçbir şey söylenmiyor Federasyon Başkanı'na.
0: Galatasaray ayrı tut bence.
1: Galatasaray sonradan. Galatasaray'da yani sonradan yani.
0: Galatasaray şu an şey kanlı bıçak.
1: Tamam sonradan ama. Yani Galatasaray'da. Şu an hepsi işte şey düşün. Şikayetçi ama mesela bir araya da gelmiyorlar. Bu konuyla alakalı olarak. Değil mi?
0: Hı hı.
1: Hani kardeşim sen şikayetçi misin şikayetçisin? Ben de şikayetçiyim. Evet. Trabzon'da şikayetçi. Allah Allah. Beşiktaş'ta mı şikayetçi? Evet. Biz 4 büyük kulüp değil miyiz ya? En büyük kulüp değil miyiz? Biz niye bu adamı hala başımızda tutuyoruz bu kadar şikayet ediyoruz? Öyle bir durum da yok. Yani alan razı satan razı gibi bir durum var o noktada. Şeye vuruyorlar ondan sonra da MHK'ye vuruyorlar. MHK başkanına vuruyorlar. Onun da hiçbir etkisi yok. O da büyük kulüpler için biraz üzücü. Bu kadar fazla yangın yapıp MHK başkanını bile değiştirtememek. Değil mi? O da biraz üzücü değil mi?
0: Yani o açıdan bakarsan üzücü de.
1: Hani kendi büyüklüklerini düşündüğünde hani biz gerektiğinde masaya yumruğumuzu vururuz. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Bu kadar taraftarımız var. Çıkarmada yaparız, onu da yaparız diyorlar. Hepsi bağırıyor, çağırıyor MHK başkanıyla alakalı olarak. Tık yok. Demek ki o kadar gücünüz yok.
0: Ya bu arada aslında onların bağırması

0: görevde almaması iyi bir şey de. Hani ben az önce
1: tamam, kötü diyorum kulüpler da. Kulüpler açısından düşün sadece.
0: Kulüpler açısından
1: tabii
0: kötü.
1: Ki iyi bir şey. Türk
0: ama
1: futbolu.
0: Kamuoyu açısından evet, iyi bir şey.
1: Tamam.
0: Çünkü her bağıran olduğu biliyorum, zaman biliyorum. Merkez başkanı da göndermezsin yani.
1: Biliyorum ama şey yapma. O ikisini karıştırma. Tamam. Ben kulüpler açısından söylüyorum.
0: Tamam. O zaten tabii dedim kulüpler açısından kötü.
1: Kulüpler bütün şey olduğu zaman bu kadar böyle biz şöyüz buyuz şöyle yaparız böyle yaparız ondan sonra bu kadar böyle bir büyütme kendini. Yani iki senedir bağırıyorsunuz hepiniz. Dört büyük kulüp. Hiç tık yok. Bir şey yapamadınız. Onu yapamadınız. Ötekine bir şey söyleyemiyorsunuz. Bayağı güzel bir tiyatro gibi. Neticede.
0: Yani peki şöyle kapatayım. Bu saatten sonra Serdal Dalı bir hakem hatası olduğunda ya da art niyet sezdi ne yapacak?
1: Bundan sonraki aşamada normalde federasyon istifa etmesi gerekir.
0: Yani başka bir şey kalmadı artık elinde.
1: Evet.
0: Onu yapması lazım. Yani dün de belki yapması lazımdı. Bu saatten sonra da başka bir türlü bir şey olmaz. Yani TFF istifaya davet etmekten başka. Olmaması lazım. Yani tabii. Bu açıklamalar üzerine ne yapacaksın? MHK'ye dokunamıyorsun.
1: Hepsi için geçerli. İşte hepsi için geçerli. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani. Şu an Serdar Adalı önde gözüküyor. Ama yarın öbür gün bir başka kulübün başına gelecek ve puan kaybı yaşayacaklar. Onu hakeme bağlayacaklar. Hakeme bağladıkları noktada aynı senaryoyu başka kişiler üzerinden göreceğiz. Bir sonraki aşamada onun da direkt olarak hani bir başka kulüp, örnek veriyorum Trabzonspor şimdi bir hakem sıkıntısı yaşadı. Diyecek ki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa. İşte biz Trabzon'u şöyle böyle olması lazım diyecekler. Okey. Bir sonraki Trabzonspor'un başına geldiği noktada Trabzonspor'un da normalde yapması gereken federasyon başkanını istifaya çağırmak. Beşiktaş'ın da o. Fenerbahçe'nin de o. Galatasaray dediğin gibi daha önce yaptı bu işi. Bu noktada işte ne kadar kim neye inanır ya da bu ilişkiler içerisinden ne çıkartabilirsin? Gerçekten bu kadar imkansız bir bulmaca olmaması lazım. Bu kadar karışık olmaması lazım. Hani anlamaya çalışıyorsun, mantığa uydurmaya çalışıyorsun. Hep bir yere açık kalıyor hikayenin. Hani tamam sen böyle söyledin ama diyecek biri amadan sonra haklı oluyor doğal olarak. Ya sen bunu söylüyorsun, anlıyorum seni. Doğru da konuştun, güzel de konuştun. Aması var. Aması olduğu noktada o da haklı. Çünkü herkesin hikayesinde eksik bir taraf var. Hani bazı filmleri izlersin. Senaryo böyle tam kafana oturmaz ya. Ya ne yaptılar? Yani buraya kadar iyi gelmişti ama burası olmadı dersin. Bu MHK Federasyon Kulüpler ilişkisi de biraz öyle. Hiçbir yerden oturmuyor. Hep bir eksik tarafı var.
0: Öyle de devam edecek.
1: Tabii böyle devam edecek.
0: 9.39 son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
3: Radyo Spor.
7: Reklam.

0: 9.42 saatlerimiz programın son bölümüne geldik. Son bölüme de Rafael Leao gündemiyle başlayalım. Galatasaray'ın Milan'la bonservis konusunda anlaşmayı tamamladığı konuşuluyor. 45 milyon euro bonservis ücreti artı bonuslar önerdiği, Milan'ın da bu teklifi kabul ettiği söyleniyor. Leao'yla da kişisel şartlarda anlaşmaya varıldı. Toplam 12 milyon euro'luk bir paket yıllık. Onu garanti, ikisi de bonuslar olmak üzere. Yıllık 12 milyon euro da Rafael Leao'ya vereceği söyleniyor Galatasaray'ın. Gardi, Galatasaray'da bu tarz transferlerin aranan ismi, dün yine iş başındaymış. İtalya'da, Milano'da, Milan kulübüyle toplantı yapmış ve büyük ölçüde anlaşmayı bitirmiş. Fakat bu anlaşma bitti haberlerinden sonra Aston Villa'nın son anda devreye girdiği ve onların da satın alma maddeli bir kiralamayla Milan'ın kapısını çaldığı ve bir önceki tekliflerini yükselttiği dile getirildi. Burada oyuncunun ve Milan'ın tercihi belirleyici olacak denmiş. Tabii bunlar, bu haberler işleri kızıştırma haberleri de olabilir. Gerçek de olabilir. Sonuçta Leao dünya çapında bir futbolcu. Birçok takımın gündemine geldi şu ana kadar ama hiçbiri transferi bitirmeye yaklaşmamıştı. Şu anda iki takım kalmış gözüküyor. Leao transferinde Galatasaray mı, Aston Villa mı olacak bu takım. Ben hala son ıslak imzayı görmeden, açıklamayı görmeden pek inanma tarafında değilim. Çünkü Galatasaray'da bu transfer döneminde o kadar fazla bilgi kirliliği oldu ki o güç savaşlarında. Mesela Leao ile ilgili şunu okuyordum. Leao, Dursun Özbey'in çok istediği bir profil değil. Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu cephesinin istediği bir profil deniyordu. Şu an tekrar İbre'nin Leao'yu döndüğünü anlıyoruz ama neye göre bu konuşuluyor? O gerçeklik payı var mı? Gerçekten bilmiyorum. Hani muhabirler kendilerinden çok emin bu konuda ama ben dediğim gibi ben bu transfer dönemindeki haberlere biraz mesafeliyim artık. Ama haberler bu. Bunları da size aktarmakla da yükümlüyüm. Bakalım hangi şeye gidecek. Çünkü 3 gün önce hatırlayın, Galatasaray İsmail Sarı çok istiyordu. Olmadı o transfer. Yani bir anda rafa kalktı. Şu an Liverpool daha güçlü aday. Bir anda Leao'yu gördük. Şimdi Leao transferi olmaz, Aston Villa'ya gider. Kalan günlerde bambaşka bir ismi de görebiliriz Galatasaray'da. Yani ben her ihtimalin açık olduğunu değerlendiriyorum şu aşamada. Aklıma da şu geliyor. Hani bu kadar parası varken Galatasaray acaba o yatırımı can uzuna yapsaydı daha iyi değil miydi? Leao sonuçta riskli bir oyuncu. Çok yetenekli olmakla birlikte istikrar olarak, mentalite olarak sıkıntı yaşatabilecek bir oyuncu. Bunlar tercih meselesi. Galatasaray'da bunu tercih ettiyse o riskleri demek ki göze alıyor ama ben daha farklı o parayı harcamak isterdim herhalde.
1: Herhalde Galatasaray taraftarlarına sorsan direkt böyle tarihi 2 Eylül'e sarmak isterlerdi. Yani şu süreci yaşamaktansa artık 2 Eylül'de bu takım ne yaptıysa, hani o gün uyandın ve bak bakalım kadroda kimler var kimler yok. Galatasaray taraftar için daha az çileli olurdu. Özellikle Galatasaray'da ilgilenen oyuncuların medyaya yansıması yüzünden bu karışıklığın doğru olduğunu kabul edebiliriz. Çünkü bunu Galatasaray yönetimi ve Galatasaray teknik direktörü net olarak söyledi. O yüzden de yani Galatasaray gerçekten 2 gün önce Sar'la ilgilenip dün tekrar Leao'ya dönüş yapmış olabilir. Bu çok uzak bir ihtimal gözükmüyor süreçte gördüklerimizle birlikte. Bunlar kötü oyuncular mı? Hayır. Hepsi kaliteli oyuncular ve hepsi belli seviyenin üzerinde oyuncular. Burada tabii ki uyumları, performansları ve motivasyonları belirleyici olacak. Bunu tartışabilirsiniz. Bana göre Leroy Sané varken sağ tarafa Sané standartına yakın bir oyuncu almak çok mantıklı değildi. O yüzden ben kanat transferinin sol tarafa solda oynayan bir oyuncuya yapılmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyordum. Ama benim mantığımın bittiği noktada bu ismin Leao olması. Leao ile alakalı olarak söyledim ama tekrarlayayım. Yani 3 hafta bütün Türkiye Leao konuşabilir. Herkes inanılmaz diyebilir.

0: Galatasaray ne kadar büyük iş yapmış. Gördün mü yaptığı hareketi, attığı golü, verdiği pası, çalımı, kazandırdığı maçı. Bunu konuşabiliriz. Sonraki 5 hafta Leao Türkiye'de değilmiş gibi de bir 5 hafta yaşanabilir. İstikrar, performans aralığı yüksek olan bir oyuncu. O yüzden de benim de bu rakamlara kafamda soru işareti yaratan bir oyuncu olurdu açıkçası. Fakat işte gördüğün gibi her transferin olumlu ve olumsuz tarafları var. O yüzden hani Leao mu Sar mı konusu değil. Tekrar söylüyorum, zaten standartın üzerinde kalitedeki oyuncular bunlar. Geldikten sonra uyumu ve performansı belirleyici olacak. O yüzden şu aşamada hani ne böyle çok yükselmeye gerek var bence, ne de çok işte karalar bağlamaya, yanlış tercih demeye gerek var. Ama bir şeye gerek var. O da Galatasaray'ın yani bu süreçten yönetim olarak şey çıktığının gerçeği, kötü bir sınav verdiğinin gerçeği. Galatasaray'ın kulüp olarak yani bu süreci bu şekilde yönetmesi, taraftar bazında Dursun Özbek yönetiminin bence kredisini ciddi şekilde azalttı. Yani bugün Leo gelse Galatasaray taraftarı mutlu olur. Doğru, ama gene bir burukluk bıraktılar
1: Kesinlikle
0: Galatasaray
1: Genco abi dedi ya
0: taraftarında.
1: geçen mesela anca Bruno Fernandes olması lazım bu saatten sonra gelen oyuncunun. Diğer hiçbir şey kurtarmaz dedi. Ben de öyle düşünüyorum şu an. Hani Leao geldi, büyük başkan, Dursun başkan falan gibi bir hava olmaz. Artık Leao'yu da biz normalleştirdik bu kadar tantanayla bu
0: Tabii.
1: arada.
0: Süreç içerisinde
1: Süreç
0: değil
1: içerisinde şu an
0: mi?
1: Leao normal çok müthiş bir heyecan yaratacağını ben düşünmüyorum Galatasaray içerisinde ki normalde yaratması lazım öyle veya böyle
0: Ya
1: çok
0: tabii mutlu
1: popüler bir
0: edecek.
1: oyuncu.
0: Çok mutlu edecek. Ama işte Galatasaray taraftarı iyi yakından takip etti süreci. Hani bir yere kadar ben çok hak vermiyordum Galatasaray taraftarına. Biraz erken panik yaptıklarını düşünüyordum açıkçası kendim için. Onlara bakınca. Ama gelinen noktada fotoğrafı doğru çeken Galatasaray taraftarının geneli oldu. Hep söylüyorum yani artık transfer listeyi 2 Eylül'de verdiğim bir dönemde, artık ayın 27'si olmuş. Galatasaray'daki bu belirsizlik müthiş can sıkıcı.
1: Dün Ertan Süzgün bir haber yaptı. Galatasaray dedi Porto forması giyen Deniz Gül için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Zaten dün daha konuştuk. Trabzonspor ve Galatasaray için makul gözüken bir adaydı Deniz Gül. Yani çok normal Galatasaray. Leao'yu alır, Deniz Gül'ü alır. Orta sahada da Lemina Torreira'yı tutarsa transfer dönemini herhalde o şekilde bitirecek. Savunmaya da yaparsa bir yerli takviye yapabilir. Yine aslında bireysel olarak bakarsan iyi bir transfer dönemi diyebilirsin belki şey olarak, pozisyon olarak. Ama tabii o süreci bakarsan kötü bir transfer dönemi olarak ne olursa olsun bitecek de ben mevki olarak hani Osimhen'in yedeği Deniz Gül kötü mü? Bence gayet iyi. Leao hani çok riskli olsa da Leao Leao'dur. Barış var, Sané var, Yunus var. Batrokov gibi bir potansiyel almışsın 10 numaraya. İşte savunma hattında bir takviye olabilirdi belki. Ama yine de Galatasaray bu kadroyla gitti yani geçen sene de. Orta sahada da Lemina Torreira, işte Sara vesaire. Fena demezsin yani tek tek baktığında. Bir istikrar var, kadro istikrarı. Avrupa'da gördüğümüz, özendiğimiz bir durum aslında bu kadro istikrarı bir taraftan da. Galatasaray'da o var. Eklemeleri yapmış olacak. Yani günün sonunda fena olmayacak yine.
0: Burada tabii Galatasaray yönetim tarafının belki beklentileri çok yükseltmesi de Galatasaray taraftarını biraz bu duyguya itti diye düşünebiliriz. Bunu neden söylüyorum? Hani Galatasaray sezon bittiğinde kadrosunu koruyup eksik yerlerine takviyeleri yapması planlanan bir takımdı ve belki transfer dönemi bittiğinde senin dediğin gibi olacak. Fakat Galatasaray'ın süreyi çok fazla uzatması ve o mu bu mu arasında çok fazla gidip gelmesi biraz. Her konuşulan ismin basına yansıması. Artı sürekli olarak merak etmeyin çok paramız var. En çok limit bizde, en çok para bizde, istediğimizi alırız ederiz dedikten sonra da Galatasaray'ın hani o ekonomik güçle beraber ona paralel hareket etmiyor şekilde gözükmesi.

0: Bütün bunlar hepsi işte beklentiyi yükseltmek. Ki hani Galatasaray'ın merkez orta saha takviyesi geçen seneden beri konuşulduğu için, geçen sene ara transfer döneminden beri bir 10 numara eksikliğinden bahsediliyor. İşte onların uzamasıyla böyle karışık duyguların yaşandığı bir transfer dönemi oldu. Valla ben de en çok Galatasaray için istiyorum. 2 Eylül'ü. Hani 2 Eylül'e kadar bana Galatasaray ile ilgili tek kelime sormasan ben konuşmam. Çünkü artık şeydeyiz, luptayız yani. Galatasaray ile ilgili konuştuğun zaman söylediklerin tekrar ediliyor. Bunu 3 gün önce Galatasaray ile ilgili söylediklerimi al. Çok farklı değil. Çok bir şey değişmiyor. Tek hedefimiz 2 Eylül'ü görebilmek. O listelerin verilmesiyle beraber işte herkes rahatlayacak. Ondan sonra büyük ihtimalle en çok rahatlayan da Okan Buruk olacak. Çünkü artık elindeki kadroyla işine bakacak. Okan Buruk. Artık elimde ne var ne yok. O transfer kargaşası, transfer kaosu bir anlamda bitecek. Ondan sonra iş performansa kalacak. Hemen zaten akabinde bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını oynayacak takımlar.
1: Aynen. Peki bitiriyoruz programı. 9.53 Galatasaray ile ilgili haber buydu. Fenerbahçe'de bir Cengiz Ünder gündemi. O da hala takımda ama Çorum ilgileniyormuş. Cengiz Ünder'in de yeni adresi Çorum Futbol Kulübü olabilir. Beşiktaş'ta bugün Mireddin'in İstanbul'da olması bekleniyor. Dün Önder Özen hala hani bir önce olsun dedi ama ondan sonra da bir iki transfer olabilir dedi. Yani 1-2'den kasıt burada bir 23 yaş üstü yabancı, bir de başka yabancı kontenjanı kalmıyor gibi yerli bir takviye de o zaman. Geçen Sercan Dikme de gurbetçi oyuncular üzerinden bir şey söylemişti. Stopere bir yerliden bahsetmişti. Beşiktaş'ta Miretti'den sonra iki transfer daha yapmak isteyecek. Yapamazsa da hani biriyle belki sınırlandıracak. Udokai dün İstanbul'dan ayrılmış. Union Berlin'e gidiyor o da. Beşiktaş'ta
0: O
1: yabancı
0: bonservisle
1: oyuncular.
0: gidiyor değil mi? 1,5 milyon euro gibi bir Beşiktaş para kazanacak dendi.
1: Öyle miymiş? Ben ona detayına
0: Ben
1: hakim
0: öyle
1: değilim.
0: biliyorum.
1: Olabilir.
0: Yani bir daha Udokaili ile Beşiktaş hani kiralama konusunda en azından uğraşmak zorunda kalmayacak diye düşünüyorum.
1: Sırada da o diğer yabancı oyuncular artık. Onana'dan sonra Al-Musrati, João Mario, Elan Ricardo. Olmazsa da zaten TFF yeni düzenleme açıkladı. Kupa maçlarında listeye alınıp oynatılma ihtimalleri var o
0: Peki
1: isimlerin.
0: bu yönetmelikte takımın oynadığı resmi maçların %10'unun altında kalırsa tek taraflı fesih olayı hala devam ediyor.
1: Var o aslında, evet, bu tam kural da bunu engellemeyebilir de deniyor değil mi? Onu kastediyorsun yani, bu kural var diye
0: Yani TFF bunu
1: belki
0: yaptı
1: yine
0: ama diğer
1: haksız fesihin
0: iş
1: olabilir
0: devam
1: yani.
0: ediyorsa
1: Hukukçular da herhalde buna da bakmıştır, kulüp hukukçuları yani. Bu ben de gördüm, Emrah Kayaloğlu da galiba yazdı. Ama bunu herhalde düşünmüşlerdir kulüpler yani, hakimlerdir diye düşünmek istiyorum. Bu konuda da bir hata, sonuçta milyon eurolar var işin ucunda, tazminat konusunda. Herhalde biliyorlardır bu şeyi,
0: yönetmeliği.
1: yönetmeliği diye varsayıyorum yani. Evet, bitirdik. Bugünlük programın sonuna geldik. Bu akşam için Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a başarılar dileyelim. Yarın umarız iki takımımızın da Avrupa Ligi'nde olduğu bir program olur. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Karakartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor. Maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
6: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır.
7: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
3: Rıdvan Yılmaz, tam yakın direkte Ohva. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
1: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
3: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor! Bekten beke vuruyor!
4: Yani bek etkinliği bu.
3: 2-0!
1: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
3: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor!
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. 11.30'a kadar sizlerle beraber 10.30-10.40'a kadar dinleyici alacağız. Ondan sonra da tabii ki sevgili Fatih Demirkol'la da akışı konuşacağız. Tabii ki bugün güzel bir gün. Neden güzel bir gün? Arka arkaya zafer haberleri geliyor. Bir yanda milli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'ya 3-1 yendiğini belirtelim. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde artık 18 sezon sonra iki takımımız mücadele edecek. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray.

0: Şampiyonlar Ligi'nde. Şöyle baktığımız zaman tabii bugün ayrıyeten tabii bugün çok yoğun bir gündem var bizde bugün. Hem Beşiktaş'ımızın hem de Trabzonspor'umuzun maçları var. İki takımıza da şimdiden başarılar diliyoruz. Avrupa Ligi'nde playoff ilk maçında Beşiktaş Zalgiris'te, Trabzonspor'da French Varoş'ta mücadele edecek. Kartal işi İstanbul'da bitirmişti. Fırtına da tur için sahada olacağını söyleyelim. Tabii ki gazete başlıklarına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin dev zaferi. Tek devrede ligler, devler ligine. Sen Fener'in kim olduğunu bir Lyon musun? Devlerin aşkı büyük olur. Fenerbahçe yakışan yerde. Dev mutluluk. Madalyonu Fener taktı. Madalyonu Fener taktı. 18 yıllık hasret sona erdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi playoff turunun birbirini rövanşta Fenerbahçe deplasmanda Lyon'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler rakibini 2-1 yenerek 18 yıllık Devler Ligi hasretine de son vermiş olduğunu belirtelim. Şöyle baktığımız zaman Fenerbahçe'nin gollerini Vedat Muriç ve Archie Brown'dan geldiğini bir kez daha söyleyelim. 18 yıllardan sonra da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hak kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi hem bu akşam biliyorsunuz hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın bu akşam saat 19'da Monaco'da yapılacak olan kura çekimi sonrasında da rakipleri belli olacak. İsmail Kartal'dan çok sert açıklama var. İsim isim açıklayacağım dedi İsmail Kartal. Kendisini eleştirenleri, haksız yere yerden yere vuranlarla ilgili isim isim açıklayacağını söyledi. Bunu zaten ikinci bölümde sevgili Fatih Demirkol'la detaylı olarak konuşacağız. Ama şöyle torbalara bakalım arkadaşlar. Bugün hem Fenerbahçe'mizin hem de Galatasaray'ımızın rakipleri belli. Birinci torbada kim var? Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. İkinci torba Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Kulüp Brugge, PSV ve Real Betis. Üçüncü torbadan Fenerbahçe'den bir Galatasaray var. Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe, Bodo ve Glink, Bodo Glink. Dördüncü torbada Viking, Slavia Prag, Bratislava, Stuttgart, AEK, Lax, Como, Lens ve Sabah takımları var. Hadi bakalım arayanlardan da bekleyelim bakalım hangi torbadan kimler çıksın sizlere, bizlere, sizin düşüncenizde hangi rakipler gelsin. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Lyon ekonomik sıkıntıları nedeniyle Fofana'yı satacakmış. Fofana'yı sattı zaten ya. Ben öyle biliyorum. Milan'a gitti diye biliyorum ama bakalım. Eğer yanlış biliyorsam hemen beni düzeltin arkadaşlar. Abi dün dedim 2-2 bitmiş çıkmış penaltıda Fener tur atacak. Sen de dedin ki 2-1 bitsin maç çok geç saatte kalmadığını işaret edelim. Gol iptal olunca aklıma sen geldin demiş. En büyük Fenerbahçe demiş. Ben de öyle dedim zaten. Ölümüne Fenerbahçeli kardeşimiz yazmış. Günaydın. Alo. Alo.
1: Güneşin başkentinden günaydın Aygün Bey.
0: Aleykümselam. Günaydın. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Buyurun efendim. Kimle görüşüyoruz?
1: Antalya'dan Vakkas
0: Bey. Buyurun Vakkas Bey. Buyurun, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle Fenerbahçe'mizi kutluyorum. Hı hı. Gruplara kaldığı için uzun bir aradan sonra
0: 18.
1: İki takımla Şampiyonlar Ligi'nde. İnşallah burada da başarılı olurlar her iki takımda.
0: İnşallah.
1: Pazartesinden beri bugün de Beşiktaş'a Trabzon'a başarılar diliyorum öncelikle.
0: Teşekkürler.
1: Pazartesinden beri süremedim. Bugün kısmet bugünmüş. Bugün düşürdüm. Şimdi herkes hakemlerden dert yanıyor. Ben hakemlerden asla susamıyorum. Bir suçlu varsa yukarısı. Bu merkez hakem kuruluyla, bu federasyonla bu lig gene bitmeyecek. Gene herkes dert yanacak. Ama bilmiyorum çözüm nedir onu da bilmiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben 62 yaşındayım. Maşallah. Ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Okan Buruk bu takımın başına geldiğinde de ben Okan Buruk hoca değil dedim. Hatta siz belki hatırlamazsınız çünkü binlerce kişiyle konuşuyordum, 10 binlerce kişiyle. Ben ilk geldiği sezonda bağlandım dedim, Okan Buruk hoca değil dedim. Bugün de hoca değil diyorum. Neden diyorum? Onu da şöyle söyleyeyim.
0: Buyurun, neden diyorsunuz?
1: Hangi genç futbolcuyu parlattı? Hangi genç futbolcuyu milli takıma kazandırdı?
0: Veya teknik kadro ekimi yetiştirdi anlamında söylüyorsun.
1: Hangi genç futbolcuyu oynatarak sattı Karasaray'a para kazandırdı.

0: Onun için Galatasaray onlarca yıldız adayı aldı. Hiçbiri yıldız değil, adamlar kayboldular gittiler. Ben o çocuklar adına üzgünüm. Keşke Galatasaray'a gelmeseler de belki daha başarılı olurlardı. Belki isimleri duyulurdu. Ama Okan Buruk işi garantiye alıyor. Yıldızlarla oynuyor, maç kazanıyor, şampiyon oluyor. Bu bence başarı değil.
1: Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Markas Bey?
0: Teşekkür ederim.
1: Kendinize
0: kolay
1: çok
0: gelsin.
1: İyi bakın.
0: Zamanınızı almayalım.
1: Estağfurullah. Sağ olun. Kendinize bakın. Tebrikler Fenerbahçe'm demiş dinleyicimiz. Almanya'dan Devrim Bey yazmış. Aygün abim şimdi Real çıkar da Arda ile Mourinho Kadıköy'e gelirmiş dermişim demiş. Olabilir. Olabilir. Özledik Mourinho'yu. Gelsin bakalım. Geleceği varsa göreceği de var. Günaydın, iyi yayınlar Aygün abicim. Güne Fenerbahçeler gibi mutlu uyandım. 18 yıl aradan sonra gelen zafer için hepsini tebrik ederim. Bize Radyo Spor'da haftada iki kere Şampiyonlar Ligi müziği dinletilecekleri için teşekkürler. Depresyon nasıl bir takım oynanırdan ziyade galibiyete ihtiyaç olduğunda nasıl oynadı. Dün Fenerbahçe gerçekten ikinci yarı skor avantajına rağmen hep gol aradı. Son olarak Oğuz sol kanadın sahibi benim der gibi oynadı. Bir de İsmail Hoca yıllar sonra büyük iş başarmış, hala 99 puan 99 gol diyor. İyi yayınlar Mustafa Demirkaya demiş. Alo, günaydın. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. Mutlu bir Fenerbahçeli.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Tayyip Bey İstanbul'dan.
1: Hoş geldiniz Tayyip Bey.
2: Abi, İsmail Hoca'nın adı geçmişken ben
1: basın toplantısını ben dinlemedim ama 99 abi, puan dedim
2: hala,
1: hakikaten. Dedim onu.
2: İşte 99 puan duymadım ben ama şeyi söyledi. İşte bu eleştiren gazetecileri yakında tek tek isimlerini
1: Beni de açıklayacak demek ki. Ben de eleştiriyorum onu.
2: Abi eleştiri olacak tabii ki. İsmail Hoca şu an
1: ya arkadaşlar,
2: eleştirecek işler yapıyor abi yani.
1: Bak bir şey sana söyleyeyim. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş takımın hocası yerden yere vuruluyor. Az önce Okan Hoca da aradı ya demin bir dinleyicimizde.
2: Abi bir şey sorabilir miyim? Sen şimdi Fenerbahçe teknik direktörsün. Ben sana Asensio'yu sorsam, Asensio'nun eksikliğini arar mısın diye sorsam nasıl bir cevap verirsin sen?
1: Ben ararım derim.
2: Hayır yani ararım
1: derim. Ben ararım derim.
2: Yani,
1: ararım derim. Asensio ya, bizim için önemli bir yıldız derim. Bir kayıp derim. Anladın mı? Ama yok onun yerine başkası var falan filan demem.
2: Hiç aramam diye net bir şekilde konu yani.
1: Anladın mı demek istediğimi?
2: Anladım. Tabii ki abi yani normalde iletişimi bilen, biraz anlayan kişi sizin söylemiş olduğunuz şekilde cevap verir. Yani şok oldum ben. Yani Asensio ile arasında problem olduğu net belli artık. Yani bilmiyorum. Takım Şampiyonlar Ligi'ne kalmış.
1: Dün biz hala neyi konuşuyoruz?
2: Basın toplantısından sonra işte eleştiren gazetecileri tek tek açıklayacağım. Ya neden giriyorsun bu toplara, neden? Acaba hani aslında egolu biri değildir ama şimdi Fenerbahçe 3 kez gönderip, kovup demeyeyim de 3 kez gönderip 4. kez çağırdı diye bir ego mu oluşmaya başladı İsmail Hoca acaba?
1: Bensiz yapamazlar mı demeye çalışıyor?
2: Öyle diyor herhalde abi yani bilmiyorum.
1: Bilmiyorum. Ben bir çok de eleştirdim. Yardımcılarından çok. Oğlunun ne işi var abi orada? Bak net sana söyleyeyim. Oğlunun arkadaşının ne işi var orada? Burası Fenerbahçe ya arkadaşlar.
2: Yani burası babadan oğluna geçen bir yer değil.
1: Değil tabii ki yani. Değil, burası Fenerbahçe. Galatasaray dostu Galatasaray'da söylerim. Beşiktaş dostu Beşiktaş söylerim. Ne işi var abi oğlunun orada? Besyo okumuş, İngilizce biliyor. Abi ne yapabilirim yani? Besyo okudu, İngilizce biliyor diye.
2: Abi yani kişisel bir sorunum var. Sen söyle bilmiyorum ama.
1: Sen gene asansöre döndün. Anladım.
2: Aklım almıyor abi. Yani şöyle aklım almıyor. Senin elindeki en değerli futbolculardan biz de bu polemiği yaşamak. Yani bir insan başarısız olmak istiyorsa bunu yapar. Bilmiyorum gerçekten.
1: Hadi günün sorusu. Bugün Fenerbahçe karar vermek zorunda. Kim gidiyor? Yabancılardan. Bugün artık bence, karar verecek artık Fenerbahçe.
2: Bence Temo da gidip Mimović 24 yaş altında futbolcu. Mimović'ten hiç faydalanamadık ama ben genç futbolcu. Ben Senedo'nun gidip Talişka'nın kalmasını Mimović'in 24 yaş altıyla sağ bekte işte Mert Müldür, Oğuz Aydın değerlendirebilirsin. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun abi ama
1: Talişka gidiyor galiba. Talişka gidiyor bence. Bence Talişka gidiyor.
2: Bence de Talişka gidecek ama ben Semedo'nun gitmesinden yanayım. Bilmiyorum.
1: Ben de Semedo'nun gitmesinden yanayım ama Talişka gidecek.
2: Çünkü Mimović'te aldık. Kızıl Yıldız'dan almıştık herhalde.
1: Evet, Kızıl Yıldız'dan.
2: Yani bence hiç faydalanamadık abi. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Dün akşamdan beri şimdi takım isim vermek istemiyorum ama bizi 3 Temmuz'dan sonra UEFA'ya şikayet edenler aynı kişiler, aynı takım taraftarları. Dünden beri görüyorum işte Genduzi'nin diğer takım işte futbolcuları.
1: Taraftara yapmış olduğu hareketten dolayı ceza alsın diye uğraşıyorlar.
2: Hareketleri ve UEFA'yı da böyle etiket isteyerek paylaşmaları çok komik geliyor abi bana yani.
1: Gereksiz, gereksiz.
2: Bilmiyorum, gereksiz. Yani şimdi Gendüz'ü fena bir şey ceza aldığı zaman ya ismini söylemek istemiyorum. Gerçi herkes anladı gerçi ama ne kazanacak acaba o takım taraftarları? Ellerine ne geçecek acaba onu merak ediyorum.
1: Gereksiz, gereksiz, bence de gereksiz.
2: Ceza alır mı peki abi? Çünkü bazı...
1: Büyük ihtimalle alabilir.
2: Görüntüler var çünkü.
1: Ama alabilir ama bir şey söyleyeceğim. Orada taraftar maraftar ne işi var abi sahanın içinde? Güvenlik zafiyeti de var orada.
2: Ama zaten Fenerbahçe taraftarını öyle bir noktaya koymuşlar ki ben hiç görmedim abi. Sen televizyonda gördün mü Fenerbahçe?
1: Televizyonda bir hani üstte çıplak olanlar falan filan vardı belli bir kısımda. Gösterdi ara ara ama çok az gösterdi. Çok detaylı göstermedi. Bir de koyu kalıyor böyle, karanlık kalıyor.
2: Gittiği yer zaten Fenerbahçe taraftarının olduğu yer. Alt kısmında da Lyon taraftarı
1: var.
2: Polemikler yaşadı ama inşallah ceza almaz. Şampiyonlar Ligi'nde çok ihtiyacımız var çünkü Gendüzi'ye.
1: Peki. Çok teşekkürler.
2: Teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Görüşmek üzere.
2: Trabzon'a başarılar diliyorum abi.
1: Teşekkürler. Sağ olasın. İnşallah iki takımız da bugün senin demiş olduğun gibi yarın şöyle güzel, keyifli bir açılış yaparız diyelim. İsterseniz kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Ters Köşe Tumuz ile devam edecek.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz, Umran
3: Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: İyi yayınlar Aygün abi. Sinan ben, yıllarca bekledik, umut ettik, hayal kurduk. Bazen kırıldık ama hiç vazgeçmedi. Bugün o hasret bitti. Fenerbahçemiz Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü Fenerbahçeli olmak ne olursa olsun inanmaktır. Biz bunu hep yaptık. Sevdamızın en büyük sahnesine hoş geldin Fenerbahçe. Abi bir de hakem performansı nasıl buldun? Ya bir var görüntüsünü 7 dakika kaç dakika tuttular ya? 6-7 dakika. Ya belli ne olduğu belli. Faul yapılıyor. Offside da var. 7 dakika falan sürdü galiba değil mi? 6-7 dakika sürdü. Berbattı. Şey mi atadı acaba? Ferhat Bey mi atadı? Çok merak ettim hakemi. Bu kasayı neden Galatasaray'dan fazla? Ülke puanına katkılardan dolayı arkadaşlar. Onu da tekrar söyleyelim. Günaydın.
7: Günaydın abi. İstanbul'dan Cemil ben. Fenerbahçe tarafı.
1: Cemil Bey hoş geldiniz. Sağ olun, iyiyim. Hoş geldiniz. Buyurun, nasılsınız?
7: Hoş bulduk.
1: Buyurun.
7: Allah razı olsun, eksik olmayın. Öncelikle şunu belirttim Aygün abi. Geçenlerde bir mesaj atmıştım. Yanlış arayan ben de. Sen Gizem Hanım da yanılmıyorsam. Bir de selam söylememi rica etti.
1: Sen miydin o?
7: Biraz da trafiği aramışım sen diye.
1: Kim çıktı? Gizem mi çıktı?
7: Evet abi. Sana çok selam söyledi.
1: Bak bir şey demedim ana Gizem.
7: Bana söylediği içindir abi.
1: Dinliyoruz seni, evet.
7: Cemil. Abi öncelikle Fenerbahçe'mizi tebrik ediyorum. Biz 18 sene değil, bizim hasretimiz 14 seneydi. Malum biliyorsunuz.
1: Biliyorum şeyden.
7: Senelerde hak ettiğimiz halde gönderilmemiştik. Adalet er ya da geç yerini bulacak inşallah. Onun haricinde İsmail hocamızın o 99 puan demesindeki...
1: Dedi mi dün hakikaten? Ben izleyemedim arkadaşlar, evet. Bas toplasın. Gene dedi mi?
7: Dedi. Ama bir soru üzerine söyledi. Hani ekibinizle alakalı falan gibi eleştiriler olmuştu. O da şu cevabı verdi. Geçmiş dönemde 99 puanı toplayan bu ekipti. Bugün bu akşam bu başarıyı kazanan da bu ekip diye bir cevap verdi kendisi. Hani yoksa geçmiş dönemde 99 puan kazandık. Ekibimiz böyle falan gibi bir şey değildi o.
1: Anladım. Gerek yok böyle şeyler.
7: Yani ya sorma.

0: Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Madem bir Şampiyonlar Ligi kadrosu olsun.
1: Sen elindeki yabancı da kimi göndereceğine karar veremiyorsun.
0: Talişka'yı göndereceğiz abi.
1: Büyük ihtimalle Talişka'ya geçecek.
0: Zeydun gidecek.
1: Kim geri dönecek dedin?
0: Zeydun Osterwold'e Talişka. Mimovic.
1: Jayden zaten gitti biliyorsun.
0: Yani. Talişka'yı da göndereceğiz abi.
1: Talişka da gitti gibi. Yani. Öyle gözüküyor. Tam net yani. Demeyelim de yani gitti gibi gözüküyor. Bak bekleyip göreceğiz. Peki.
0: Bakalım hayırlısı.
1: Hayırlısı. Kendine çok iyi bak.
0: Çok Cemil. Teşekkürler.
1: İyi demek radyo trafik ha. Gizem.
0: Aynen. Gizem Hanım.
1: Peki. Kolay gelsin. Evet. Aygün abi. Aygün Özüpek. Günaydın abi. Kolay gelsin Fenerbahçe ve tüm tutucuları kutluyorum. Sorum Kerem'de mi inşallah? Futbolcular ceza almaz. Gaziantep'ten Hasan. Niye Kerem'de olsun ki? Ben aslında dün baktığımda kadroya lan dedim acaba niye Nene falan. Hepimiz düşünmüşüzdür. Oğuz ismini görünce biraz durdum. Ya Nene falan filan dedim ama Oğuz hakikaten iyi oynadı. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Nida abimiz Serdar ben abi.
1: Serdar hoş geldin kardeşim.
2: Hoş bulduk. Her günümüz böyle olsun. Hoş olalım abi ya.
1: Amin. Türk futbol adına önemli. Hepimizin, bütün takımlarımız başarılı olur. Avrupa'da i̇nşallah. Her günümüz böyle güzel olur inşallah.
2: İnşallah. Beşiktaş'la Trabzon'da başarılar diliyorum. İnşallah ikisi de turu geçeceğine inanıyorum ben.
1: İnşallah.
2: Abi dün akşam bir Greenwood seyrettim. Ya gözlerimin pasını sildi. Abi o ilk goldeki o pası Oğuz'dan nereden gördün, nasıl attın? Yani Allah'ımız...
1: Böyle işte, böyle bir adamı.
2: Ya, Allah'ımıza şükürler olsun abi. Bugünleri de gördük. Ya. Çünkü yani hani...
1: Bu kadar para verelim mi diyen bazı arkadaşlar vardı ama gördüler herhalde değil mi?
2: Greenwood'a değil mi abi?
1: Evet, Greenwood için de laf söylediler biliyorsun.
2: Evet abi. Abi ya şimdi dünden beri dinliyorum böyle radyoları, televizyonları. Ya hani sanki memnun olmayan bir kesim var. Hani bu takımın başarılı olmasından yana.
1: İstemeyen anlamda söylüyorsun.
2: Tabii. Hala böyle bir hani şu olsaydı bu ne istiyorsunuz daha ya? Olimpik Lyon'a gittik orada. Futbolla da ilk kere zaten darmadağın ettik diye düşünüyorum. Pozisyonları yok.
1: Fakat gol geliyor dedi ya. Fenerbahçe diyorum ki gol geliyor yani. İsmail Hocam bir hamle yap ya. Gol geliyorum dedi ya dakikalarca. Ya,
2: evet gol geliyorum dedi ama abi.
1: Orada var devreye yani, girmeseydi ben sana söyleyeyim maç çok daha farklı noktaya giderdi.
2: Evet.
1: Hakem biliyorsun hakem pek inanmadı VAR'a ben sana söyleyeyim ama. Evet, anladın evet, mı? Yanında söylüyorum.
2: İnanmadı.
1: İnanmadı yani pek.
2: Ama hani İsmail Hoca'nın dün akşam Greenwood oyundan aldıktan sonra İrfan Can'ı koyması ve o sol kanattaki oyuncu Fofana'yı durdurmamız çok iyi oldu. Çünkü öyle böyle bir şey değildi o. El avuca sığmıyor. Nitekim keyfine varalım abi tüm Fenerbahçeliler, tüm Türkiye. İnşallah bundan sonrası için kura şansımız yaver gitsin Galatasaray'la beraber. Ya şu takımlar oynasın biraz abi orada izleyelim ya.
1: İnşallah.
2: İzleyelim.
1: İnşallah.
2: Kendine çok iyi bak.
1: Sağ abi, ol izleyelim. Görüşmek üzere. Sen de kendine çok iyi bak. Evet, neymiş? Günaydın Aygün, ben Mersin'den Sercan abi. Dün gördük yine babalar sözünü tutar. Tebrikler Fenerbahçe'm, tebrikler Aziz Başkan demiş. Aziz Bey'in de bir videosu var gördünüz mü? Lyon taraftarıyla. Başkan ya, efsane. Efsane. Günaydın Aygün abim, tebrikler Fenerbahçe. Edirne'den sonra renk ayıran kişileri kınıyorum. Almanya'dan Beşiktaşlı Yavuz Baysal. Yavuz kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Şunu da okuyalım. Günaydın abi, Adana'dan Yılmaz ben. Abi Aziz Yıldırım futboldan anlayan biri hatırlarsan demişti. Oğuz Aydın bizim değerimiz gelişim açık demişti. Ona destek çıkalım. Haklı çıktı. Bir de Ederson konusunda seviliyorsun demiş. Teşekkürler. Bu dakikadan sonra Ederson falan filan. Kimse dokunamaz bile yani. Günaydın.
3: Günaydın Aygın abi. İyi yayınlar.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: Sinan ben İstanbul'da.
1: Sinan hoş geldin.
3: İyi, hoş buldum abi. Galatasaray taraftarıyım.
1: Evet Sinancığım dinliyoruz seni. Ne diyorsun maçlarla ilgili?
3: Dünkü Şampiyonlar Ligi 18 yıllık hasret bitti. Tebrik ediyorum abi. Bütün
1: Fenerbahçelileri. Sağ ol Sinancığım.
3: Ben dünkü penaltı pozisyonuna geleceğim Aygün abi.
1: Şey mi?
3: El pozisyonu olan. Bunlar işte abi hani Türkiye'de verilmese ne kadar yangın yapılacağı ortada biliyorsun. Ama bunlar Avrupa'da da verilmiyor abi. Görüyorsun yani hani eğer... Ya bilmiyorum senin düşüncen ne? Sen
1: hangi el pozisyonla ilgili diyorsun Sinan anlayamadım ben.
3: Vedat Muriç'in vurduğu Lyon oyuncunu kayarak müdahale yaptığı var ya.
1: O ama şey o biliyorsun destek el o penaltı değil.
3: Ya yok bence de penaltı değil. Ama hani Türkiye'de olduğu zaman farklı yorumlar çok yangınlar. Ya zaten Türk hakemleri çok kötü abi onu söyleyeyim yani bunu savunacak halimiz yok. Reziller rezaletler.
1: Sen yönetenler penaltı çok... dedim acaba penaltılık bir şey hani belki hafta sonundaki maçlardan mı bahsetmeye çalışıyorsun?
3: Yok yok yok yani hani sadece... Hani biraz daha...
1: O destek kolu olduğu için olmaz penaltı.
3: Efendim?
1: Destek kolu olduğu için. Destek kolu olduğu için.
3: Yok bence de değil zaten. Bence de değil ama dün gerçekten hani ben beklemediğim kadar Fenerbahçe çok iyi oynadı.

0: oynadı. Maçın başından beri turu hak ettiğini gösterdi. Turun geleceğini gösterdi. Tekrar tebrik ediyorum. Bir de senin yorumunu merak ediyorum.
1: Hangisi abi?
0: İsmail Kartal hakkında. Hep kafalarda İsmail Kartal'la ilgili bir soru işareti var. Bu soru işaretini de bence kendi getiriyor aslında.
1: Gereksiz yere bak, gereksiz yere konuşmalar yapıyor. Gereksiz yere hocam. Bak ya, yemin, bak dün akşam da çıkmış. İsim açık. Ya bu ülkede demin onu söyledim bak Sinan. Sinan da değil mi? Yanlış söylemedim değil mi?
0: Evet.
1: Sinan kardeşim, bu ülkede 4 sene üst üste şampiyon olmuş Okan Buruk, doğru mu? 4 sene üst üste şampiyon yapmış bir takımın başkanı istifaya davet edildi ya. Edilmedi mi?
0: Evet abi.
1: Abi eleştiri olacak. O koltukta oturuyorsan ya, ben bu koltukta oturma, beni eleştirmiyor. Benim için ne mailler atılıyor, ne eleştiri mailleri geliyor, ne mesajlar geliyor. Geliyor abi.
0: Zaten öyle abi. Hani eleştiri var. Bir de dün yani Şampiyonlar Ligi'ne kalmışsın. Tadını çıkar. Orada bile insanlara bir serzenişte bulunma. Ya da ne bileyim, her şeyi ben yaptım, ben ettim. Ya zaten hoca sen yaptın İsmail hocam. Yani
1: ben yapacak halim yok ki, sen yapacaksın. Ben değil ki. Dediğim doğru.
0: Deklar etmenin bir anlamı yok. O yüzden hani ben Fenerbahçe'yi, Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin çok büyük, bana göre Türkiye'de iki büyük kulüp var. Biri Fener, biri Galatasaray. Bence, benim fikrim abi, katılmayabilirsin. Yani Fenerbahçe gibi kulübün, ben İsmail Kartal hocanın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar abi. Düşüncem
1: peki,
0: bu kadar.
1: Çok teşekkürler. Tabii ki bu senin düşüncenin sevgili Sinan kardeşim benim. Kendine çok iyi bak. Aygün abi, günaydın, kolay gelsin. Sana dün yazmıştım, inşallah 3 kere yüzüm gülecek. Allah'a şükürler olsun, eşim ve kızım Almanya'dan sağ salim geldiler. Aa, çok güzel. Eurolar var diyor. Oğlum dün polisti. Polislik sınavını hatırladım şimdi. 2 ile bitirdi ve tabii ki dünyanın en büyük spor kulübüne layık olan yere geldi. Dünyanın en büyük spor kulübü. Almanya Barajsan'dan Güngör. Ya çok güzel be Güngör. Çok sevindim ya. Eurolar geldi diyor. Oğlum polislik sınavını geçti diyor. Doğru. Fenerbahçe diyor, layık olduğu yere geldi diyor. Vallahi şahane ya. Şahane. 3'te 3 maşallah ya. Allah nazarlardan saklasın sevgili kardeşim benim. Oğluna da başarılar diliyorum. Dikkat etsin kendine. Günaydın. Alo. Alo.
2: Ha, merhabalar Aygün Bey.
1: Merhabalar. Kimle görüşüyoruz?
2: Fatih ben, İstanbul'dan. Nasılsınız?
1: İyiyim Fatih Bey. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Buyurun.
2: Vallahi teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım.
1: Buyurun.
2: Gururluyuz. Bizim Fenerbahçe'den dolayı özellikle gururumuz katlandı.
1: Teşekkürler
2: yani,
1: efendim.
2: Az önce arkadaşım da söylediği gibi, bizim de içimizde var. Fenerbahçe'de de var. Beşiktaş'ta. O ayrı kotları temizlenmez.
1: Mümkün.
2: Valla kendi hallerine bırakacağız onları çünkü. Doğru. Evet, dünkü Gündüz'ün yaptığı hareketleri ben tasvip etmiyorum Galatasaray'a.
1: Gerek ama çok küfür edilmiş. Maçtan sonra dinledim ben de. Annesine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna. Tabii biz şimdi Fransızca çok iyi bilmediğimiz için.
2: Biz dışarıdayız.
1: Ne yaşadığını biraz bilmediğimiz için.
2: Tabii şeye benzettim bunu. Bizim
1: çünkü inanılmaz bir patlama yaşadı yani. Hakikaten enteresan bir patlama yaşadı adam. Doğru
2: biraz
1: maçtan sonra.
2: Biraz işin içerisinde tabii şey de olabilir mi acaba? Bu adam bir faslı biliyorsunuz.
1: Biliyorum. Olarak.
2: Biraz sosyolojik boyutu olabilir mi?
1: Olabilir. Büyük ihtimalle var. Büyük ihtimalle var.
2: Ben biraz ona verdim sonuçta. Fransa milli takımında oynayan bir adam bu.
1: Doğru.
2: Biraz da ondan dolayı. Bizim Melo'ya benzettim ben bunu. Hani bizim çok işimize yarıyordu biliyorsunuz Melo. Ama bir tuhaflı.
1: O da yani.
2: Ama işte yani.
1: O da neler yapıyordu gözünü seveyim ya.
2: O da yani bizi açıkçası ben yani çok iyi bir Galatasaraylı olduğumu düşünüyorum. Ama tabii ki ya, kavga ediyorsak gidelim Şampiyonlar Ligi'nde edelim. Bırakalım artık şu ligde birbirimizi kırmayı ya, gerçekten. Yani burada kavga etmemizin kimseye faydası. Gidip orada Rapidlerle ne bileyim işte Manchester'larla onlarla bunlarla kavgamızı edelim. Orada birbirimize takılalım değil mi Aygün Bey?
1: Doğru söylüyorsun. Sonuna
2: daha zevkli olacak.
1: Daha keyifli. Ama şimdi zor ha, ben sana söyleyeyim. Merak takımlar var. Ben sana söyleyeyim var ya.
2: Olsun. Yani büyük takımlarla oynadığımız zaman seviyemiz.
1: Okyanusta boğulalım diyorsun yani. Derede değil, okyanusta boğulalım. Boğulursak
2: Bu kadar zaten yani. Bir de İsmail Hoca'ya ciddi anlamda bir mental destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aziz Başkan. Dünkü hareketleri falan. Tekrar söylüyorum. Bizim başımızda öyle bir başkan hiçbir zaman olmadı. Ciddi bir figür. Çok saygı duyuyorum kendisine. Takımın her zaman arkasında, o Lyon taraftarına yaptığı hareketler açıkçası okşadı bizi, siz anladınız.
1: Baktım gidiyor falan. Alttan yukarı çıkacak neredeyse.
2: Orada o telefonu kapatlar ya Aygün Bey. Sonrasını tahmin edemiyorum.
1: Bence çıktı o. Ya da durdurdular onu. Ya da durdurdular onu. Büyük ihtimalle çıkar çünkü ben Aziz Bey'i biliyorum. Durdurdular onu büyük ihtimalle.
2: Onu şimdi şekerde tavan
1: şeker
2: yaptıysa.
1: Şeker tavan yaptın mı? Onu
2: canına yandı. O artık gitti oradaki taraftan.
1: Yemin ediyorum ben Aziz Bey 20 yıl başkanlık dönemi mi? Şeker tavan yaptı ama yanında durmayacaksın.
2: Siz daha
1: başkanım işim çıktı deyip kaçacaksın. Vallahi işim daha çıktı diyor. Oo abi, oo şeker çıktı mı fena. Allah yardımcısı olsun herkese, ben sana söyleyeyim. Peki. O şeyde de görüyorduk ya, divan başkan toplantılarında görmüyor musun? Şeker
2: ya, izlettiriyor zaman, kendini ama. İzlettiriyor. Gerçekten izlettiriyor. Bu sene biraz daha farklı, biraz daha sakin. Daha
1: biraz
2: tatlı
1: yaşla
2: oldu.
1: Alakalı. Yaşla değil alakalı. Mi? Yaşla alakalı. Biraz yaşla alakalı, onu söyleyeyim. Yaşla alakalı.
2: Biraz daha durulmuş sanki. Aynen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrardan tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler. İki sağ olun.
2: Da başarılar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Evet, bugün hem Beşiktaş'ımızın hem Trabzonspor'umuzun maçı var. Bir, bugün hem Fenerbahçe'mizin hem de Galatasaray'ımızın rakipleri belli olacak. Akşam 19'da Radyo Spor'dan da takip edebilirsiniz. Bu akşam Beşiktaş'ımızın maçını Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz. Ya bugün güzel bir gün be arkadaşlar. Bugün Perşembe. Yarın Cuma. Yarın haftanın son günü. Cumartesi pazar kebap yapacağız Allah'ın izniyle. Evet. 28 dinleyici mi alıyoruz Batı? Aldık mı dinleyici? Aldık mı pardon? Günaydın. Alo günaydın.
3: Alo günaydın Aygün Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Çenem düştü, kusura bakma. Kimle görüşüyoruz?
3: Yok estağfurullah. Ankara'dan Murat.
1: Murat hoş geldin.
3: Hoş bulduk Aygün Bey.
1: Şimdi arkadaşlar ben bazı sesleri tanıyorum. Ama gene de isminizi söylemenizi istiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Çünkü bizi dinleyenler açısından önemli. Buyurun Murat Bey.
3: Beşiktaş taraftarıyım Aygün Bey. Dün tabii Fenerbahçeliydim, o ayrı bir konu. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim.
1: Evde Fenerbahçeli var mı?
3: Yok, benim çocuklarım hepsi Beşiktaşlı.
1: Yaptın ama hepsine biz, değil mi? Beşiktaş yaptın değil mi?
3: Aynen. Bizde şey yok Aygün Bey.
1: Ne yok?
3: Avrupa'da biz şey renk ayrımı yok bizde. Her şey.
1: Ama çocukları yine hepsini Beşiktaşlı yapmışsın.
3: Aynen Aygün Bey.
1: Eşiniz hangi takımlı Murat Bey?
3: O bana kısıklık olsun diye bazen Fenerli oluyor ya. Ama o da takım tutmuyor pek.
1: Yengenin Fenerbahçeli olduğunu kabul et. Gıcıklık değil, bak gıcıklık. Kabul et. Kabul et abi.
3: Tabii o şimdi zaten çok büyük bir şey var. Böyle maçlarda...
1: Totem işte mi yapıyor?
3: Totem yapıyor, bir de tutturuyor yani. Mesela diyor ki bu maç 2-0 biter diyor.
1: Vallahi
3: veya
1: ama
3: bu maç diyor 2-1 biter. Bu maçı
1: hemen iddia mı yapıyorsun? Hemen iddia yap ya. Hemen
3: yok,
1: iddia yap.
3: Yok Aygün Bey, iddiayı ben oynamıyorum.
1: Tavsiye etmesin, şaka yapıyorum.
3: Yok, ben de iddia yok. İnşallah bugün de Trabzon'la bizim maçımız var. İkimiz de suratlar...
1: İnşallah.
3: Avrupa Ligi'ne gireriz. Bir de bu şeyi soracağım Aygün Bey size. Bu bizim başkan dedi ya, dokunulmazlığı var.
1: Valla dokunamıyor kimse.
3: Değiştiremiyorlar mı bu?
1: Bakın şöyle bir olay var. Diyor ki Sayın Başkan, bak orada şunu sormuyorlar. Sayın Başkan olsa ben sorardım. Dokunulmazlığı var diyor. O zaman TFF istifaya davet edin. TFF üyeleri istifa ederse otomatikman MHK'de gidiyor.
3: Aynen, o da istifa etsin yani. Zaten pek bir şey yok ya. Tutulma diye bir faydası yok yani.
1: Ya bir şey daha mı söyleyeyim? Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Tamam, Hacı Osmanoğlu istifa eder. Ya arkadaş, MHK başkanı. Abi Türkiye seni istemiyor. Hala niye arada oturuyorsun?
3: Aynen. Yok bir daha Aygün Bey, hani tamam TFF ayrı, MHK ayrı bir kurum ama.
1: Doğru.
3: Yani bunun bir şeyi olması lazım. Yani bu adam istifa etmesin, futbolunu bitirsin. 3 sene boyunca herkes buna katlansın. Böyle bir şey olmaması
1: böyle
3: lazım.
1: Böyle mantık olmaz. Katılıyorum.
3: Aynen, bence de olmaması lazım. İyi, tekrar Aygün Bey, Türk takımlarına başarılar dilerim.
1: Teşekkürler.
3: Beşiktaş'ıma da.
1: Teşekkürler.
3: Size de iyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun.
3: Kendinize iyi bakın.
1: Sağ olun. Siz de aynı şekilde. Allah razı olsun.
3: Eyvallah.
1: Görüşmek üzere. Son bir dinleyicim alıyoruz. Yoksa araya mı gidiyoruz? Ara varmış galiba değil mi? Ara mı var? Kısa bir ara.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
5: Reklam.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo Spor.
5: Reklam.
4: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
8: Radyo Spor!
9: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte Oh'la. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru Oh vurdu, kafayı gol!
4: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
9: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor. Bekten beke vuruyor.
10: Yani bek etkinliği bu.
9: 2-0.
4: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
9: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
8: Radyo Spor.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, son dinleyicimizi alıyoruz. Yavaş yavaş programın ikinci bölümümüze geçeceğimizi söyleyelim. Günaydın.
11: Alo.
2: Günaydın abi, merhaba.
1: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
2: Sefa, ben İstanbul'dan.
1: Sefa, hoş geldin. Trabzonspor taraftarı Sefa mı?
2: Evet evet abi, nasılsın abi?
1: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin kardeşim?
2: Çok iyiyim abi, valla ben de Trabzonspor taraftarı olarak mutlu olduysam Fenerbahçeli kardeşlerimi sinirliyorum. Yani artık buralarda olmamız lazım Aygün abi. Yani gerçekten yani Türkiye'nin içerisinde bazı şeyler yaşanabilir, tartışmalar. Yani daha dedim ki abi, dediklerine katılıyorum. Yani biz bunu aşmamız lazım artık. Yani Aygün abi, bizim artık Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı artık 3 sayı da aşmamız lazım. Yani gerçekten izledim, bayıla bayıla izledim. Ah dedim, gol geliyorum dedin ya sen Aygün abi.
1: Evet.
2: O, ya İsmail Hoca diyorum, Allah aşkına İsmail Hoca.
1: Hamle yap dedim ben de ya, bir şeyler yap dedim ya.
2: Gerçekten İsmail Hoca'dan geliyorlar dediğim anda gol yedik. Yani biraz daha uyanık olması lazım. Türkiye'li gibi değil Aygün abi. Hemen cezayı kesiyorlar.
1: Anında kesiyorlar. Anında.
2: Allah sanki attıkları ikinci gol olsaydı, kafa golü. Yani yoksa o bak.
1: Orada ben sana söyleyeyim var ya, hakem aslında şey yaptı yani, var olmasa vermişti zaten.
2: Vermişti.
1: Pek yani de pek inanmadı. Oradan bakıyor, buradan bakıyor. O, pek de inanmadı hakem aslında. Bakma
2: ya,
1: sen.
2: Abi vallahi ben yani artık burada da olmamız lazım Aygün abi.
1: Sonuna kadar katılıyorum.
2: Bakıyorum İngiltere 5 takım yollamış. İtalya 4 takım.
1: Tabii.
2: Yani biz artık Avrupa'da çıtayı bir tık yükselmemiz lazım ki hani iki takımımızın direkt Şampiyonlar Ligi'ne bir olmamız lazım ki burada puanlar demek paralar, işte bunlar atıyorum prestij, başarı, bunlar çok önemli Aygün abi. Sonra diyoruz ki işte bize bu kadar teklif geldi, para vermiyorlar diye. Bugün Beşiktaş'ımızın, Trabzonspor'umuzun maçı var. Beşiktaş turu geçti zaten diye düşünüyorum. Trabzon'un işi bilmiyorum. Konferans garanti zaten. Yani oraya düşersek de bence bir sıkıntı olacağını düşünüyorum ama tabii bunun da mali açıdan, para açısından çok arada makas farkı da var. Yarı yarıya makas farkı var. Ben inanıyorum ki bugün Fenerbahçe Trabzonspor çok zorluk çıkaracak.
1: İnşallah.
2: Yavaş yavaş oturuyor her şey abi. Vallahi ben çok mutluyum. Ben mutluyum. Bu hafta yani hangi takımı yemiz önemli değil. Şimdi buralarda bizim olmamız lazım. 5 takımda 6 takım olmamız lazım.
1: Doğru.
2: Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim abi.
1: Ben teşekkür hayırlı ederim. Yayınca. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Saygılar. Doğru söylüyor. Buralarda olmamız lazım. Ya buraya çıktığımız zaman yani 18 yıl sonra çıkıyorsun abi. Bursa'ya her sene çıkman lazım buraya. Her sene buralarda olman lazım. Sadece Fenerbahçe değil. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon hepsinin olması lazım burada. Ülke puanının yükselmiş. İşte diyor, İnşallah kaybeder. Sadece biz kalırız diye diye biliyorsun maalesef. Öyle insanlar da vardı. İnşallah Fenerbahçe elenir. İnşallah Galatasaray elenir. İnşallah Trabzonspor elenir. İnşallah Beşiktaş elenir. Bir tek bizim takım kalır diyediler zamanında. Ama o zaman ülke puanı. Şimdi ne oldu? Ülke puanı için inşallah bütün takımlarımız geçer diyoruz. Ya 17-18 yıl sonra Fenerbahçe çıkıyor abi. Bizim her sene şampiyonumuzun, ikincimizin, hatta üçüncümüzün Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması gerekirken biz 2 ön eleme, 3 ön eleme, 4 ön eleme, yok playoff eleme, onu eleme, bunu eleme, onlarla mücadele ediyoruz. Şu an attığımızda çok değerli bir isim var. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber. Fatih, günaydın, nasılsın? Güzel günaydın. Uyuyabildin mi? Güzel uyudun mu Fatih?
12: Çok teşekkür ederim. Gayet güzel uyudum. Çok mutlu uyudum. Gerçekten de çok önemli bir başarı. Fenerbahçe'yi tebrik etmek lazım.
1: Ben de aynı düşüncedeyim. Maçı şöyle bir değerlendirirsen, daha sonra zaten Sayın İsmail Kartan açıklamalar, orada da bazı dipnotlar da sana sormak istiyorum. Genel anlamda kadroya baktığın zaman ben acaba dedim Nene niye yok diye düşündüm ama Oğuz Aydın hakikaten iyi bir performans sergiledi. Oradan başlayalım istersen, kadro tercihiyle ilgili düşüncelerine neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
10: Şimdi öncelikle İsmail Hoca'yı tebrik etmek lazım. Yani bu maç için müthiş bir hazırlık yapılmış, ön hazırlık yapılmış. Nene niye yok? Çünkü Nene hücum aksiyonlarında sizi taşıyor. Boş alan bulduğunda tehlikeli bir oyuncu ve gerçekten de yetenekli. Buna bir şey diyemiyorum. Ama karşısında Nils vardı. Ve onu tamamlayan arkadan onların kanat oyuncusu Noamah, oradaki üçgenin en önemli pas istasyonu olan da Tesman vardı. Yani siz eğer Nene'yi oraya atarsanız, Nils onu kestiği anda, karşıladığı anda geriye koşularda Tesman, Noamah, Nils üçlüsünü tek başına sol bekte Archie Brown karşılayamazdı. 2'ye 1, 3'ye 1 kalırdı ve oradan çok fazla atak yerdik. Oğuz burada her kaptırdığı topta geriye inanılmaz koşular yaptı. Hı hı. Merkezden de Kante onları destekledi ve böylece orta alanda o koridorda özellikle şey kalmadılar, eksik kalmadı Fenerbahçe. Bu çok değerliydi, çok önemliydi. Hoca bir kere bu tercihini böyle yaptı. Artı genel olarak oyunun akışına bakarsak da ön alana onlar yoğun presle girecekti. Openda, Fofana, Noama onları destekleyecek olan Tolisso önde. Morton onları arkadan destekleyip ön alanda pas yaparken hata yapmamızı bekleyeceklerdi. İsmail Hoca bunu gördü ve hemen bir çözüm üretti. Ne yaptı? Stoperler arasındaki paslaşmayı bitirdi, kesti. Daha önce çok fazla paslaşıyordu. Dikkat ederseniz Skriniarake, işte Brown, Seme de oraya giriyordu. Üçüncü bir isim olarak. Bunlar kendi aralarında topu çevirdikten sonra merkeze topu taşımaya çalışıyorlardı. İşte Genduzi'ye aktarmaya çalışıyorlardı. Ne yaptı? Tekte oynattı. Yani önce üstlerini çekmek için işte Ake Ederson paslaşıyor. Ederson doğrudan Oğuz'u oynuyor. Doğrudan Greenwood'u oynuyor. İşte Skriniar Ederson paslaşıyor. Ama Ake ile Skriniar çok az paslaştı. 6-7 pasları var kendi aralarında. Ve Ederson doğrudan defans arkasına oynadı. Bu kez ne oldu? Şimdi ön alanda pres yapan bu Morton, Tesman, Tolisso gibi oyuncular geriye koşmak zorunda kaldılar. Noama, Fofana çok fazla geriye koştular. Yani aşağı yukarı 50 metreyi büyük bir hızda, yüksek şiddette geri koşmak zorunda kaldılar her seferinde. Burada Muriç'i de çok iyi kullandı hoca. Mesela uzun topları, direkt topları Taliska'ya oynamadı. Merkezde o var. Aslında oyunu kuracak olan oyuncu o. Ama ona oynamadı. Geriye doğru gelen Muriç'e doğru oynadılar. Muriç hiç topu kendi vücudunda bekletmedi. Tekte sürekli yönlendirdi topu. Kafa vuruşlarıyla ya Greenwood'un alanına ya Oğuz'un alanına attı. Böylelikle topun hızı arttı. Topun hızı arttığında savunması çok dengesiz yakalandı. Lyon'un çok tedirgin oldular. Oyuna giremediler. Ön alan baskısını istedikleri gibi yapamadılar. Fenerbahçe böylelikle kendi oyununu kabul ettirdi. Ve oyunun akışı içinde de ustalıklar vardı. Yani Genduzi Kante ikilisinin merkezi o kadar ustaca kapattığını gördük ki. Taliska tempo olarak savunma koşullarına cevap veremiyordu. Hücumda o tempoya ayak uyduramadı ama Kante Genduzi ikilisinin enerjisi Taliska'nın oradaki eksikliğini bile hissettirmedi. Greenwood çok yetenekli ve serbest oynadığında son olarak Konya maçında görmüştük biz bu özelliğini. İşte İsmail Hoca ona böyle bir etki de vermişti, yetki de vermişti. Biz onu bazen sol kanatta görüyoruz, bazen 10 numara mevkinde gördük, bazen sağda çizgide gördük. O yeteneklerini konuşturduğunda bütün defansın dengesini bozmayı başardı. Bunlar çok değerliydi ve Fenerbahçe'nin dün akşam özellikle maç öncesi hazırlık konusunda beklentilerin çok üstünde olduğunu söylememiz lazım.
1: Bu şekilde ligde de devam etmesi gerektiğini düşünüyorsun değil mi?
10: Kesinlikle. Burada ben işte seninle konuşurken de kendi yayınlarımızda hem Haber Global'de hem Haber Global YouTube'da hem de Kontra'daki yayınlarımızda ısrarla altını çizerken bundan bahsediyorum. Yani İsmail Hoca'nın burada yaptığı şey çok doğru. Buna devam etmesi lazım. Rakibe göre taktik. Çünkü siz Gençler Birliği'ne karşı Lyon'a çıktığınız gibi çıkamazsınız. Gençler Birliği başka bir şey oynayacak. Kapanacak, duvar örecek, doğru. Hiç çıkmayacak. Yok ben yine aynı oyunumu oynayayım. Defans arkasını uzun top atayım. Kerem'i topla buluşturayım falan. Yok öyle bir

0: alan yok. Yani ne gerekiyordu? Bundan önce eleştirdiğimiz şey neydi bizim? Elinizde şu anda bu oyuncular var. Bu oyuncularla rakibinizde diyelim Gençler Birliği, diyelim Konya. Buna ne yaparız? Nasıl bir oyun sergileriz? Her seferinde ayrı bir taktik planla, ayrı bir taktik hazırlıkla ve bu kadar detaylı hazırlanıldığında Fenerbahçe'nin uygulayıcıları çok usta. Yani verdiğiniz görevi harfiyen yerine getirebilecek kalitede oyuncular. Şimdi Ederson dediğiniz oyuncu bugün dünya üzerinde bir pas istasyonu olarak oyun kuran kaleci sıralamasında ilk üçe girer. Ve onu motive edebilmek, onu tekrar kazanmış olmak. Şimdi Konya maçında da çok iyiydi. 7-8 net kurtarışı vardı. Akşam yine çok kritik anlarda nefis kurtarışlarla maça damgasını vurdu. Ama kurtarışları kadar, bu arada kurtarışları bir parantez daha açalım. Ya cepheden çok iyi bir şey demiyorum ama yan toplarda hiç bırakmadı. Hiç bırakmadı. Yani alanını çok iyi korudu. Ederson konsantre olduğunda, odaklandığında ne kadar büyük bir kaleci olduğunu ve maça nasıl damga vurduğunu gösterdi.
1: Niye odaklanamıyor peki sence ligde?
0: İşte ben hep bunu soruyordum baştan beridir. Livakovic geldi, şimdi Barcelona'ya gidiyor. Demek ki iyi kaleci. Niye olmadı? Efendim diğer oyuncular için de.
1: Hep söyleşi dediğin doğru.
0: Bu anlamda bir sürü çok büyük yıldız geldi Fenerbahçe'ye ama bir türlü odaklanamadılar, o oyunlarını oynayamadılar. Konu neydi diye ben hep soruyordum. Konu bu aslında. Oyuncuya bir alan verin, alanın içinde kalsın. Orada oyununu düşünsün, futbolunu düşünsün, kendine nasıl iyi bakacağını düşünsün ve buna zorunlu hissetsin kendini. Oyuncuya siz şeyi bırakırsanız, işte hakemler bizi biçti, taraftar niye bize tepki gösteriyor, taraftar arkamızda dursun, niye işte destek ol. Oyuncunun işi değil bunlar. Oyuncu topunu oynayınca bakın, Fenerbahçe'de Ederson çok
1: eleştirilmiş. Yani sağ içinde kalması gerektiğini söylüyorsun değil mi? Onu anlamaya çalışıyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Sağın içinde kalmalı, oyunun içinde kalmalı, sadece oyuna konsantre olmalı. Ederson çok eleştirildi. Ama şu anda Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurdu bu performansıyla. Neymiş? Sen oyununu oyna, taraftar zaten seni alkışlar. Niye bize destek olmuyorlar, niye öyle yapıyorlar, niye böyle? Ya bu sizin işiniz değil. Topunuzu oynayın. Taraftar duygusaldır. İyi performans gösterdiğinizde alkışlar, kötü performans gösterdiğiniz zaman tepki gösterir. Bu kadar basit. Yani bunu çok da böyle dallandırıp budaklandırmaya falan ihtiyaç yok. Artı futbolculara şu veya teknik heyeti, şu motivasyonu yüklemek, şunu anlatmak. İşte biz haksızlık yapıyor, çıkın konuşun. Ya futbolcunun işi, teknik direktörün işi çıkıp konuşmak, bunlarla uğraşmak falan değil. Ve kimse bu insanların düşmanı değil. Kimse İsmail Hoca'nın düşmanı değil. Bunları İsmail Hoca'nın da bırakması lazım.
1: Evet, onu konuşacağız. Onu konuşacağız tabii ki. Doğru.
0: Evet.
1: O zaman şu ana kadar yapılan senin bak çok güzel bir tespitin var sevgili Fatih Demirkol. Haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle beraber. Çok güzel bir tespitin var. Maalesef daha önceki dönemlerde başkanlar hep futbolcuları da saha dışına çıkartından dolayı belki de bu başarısızlık geldi. Hocalar da aynı şekilde.
0: Tabii.
1: Hocalar da aynı şekilde. Hocalar da saha dışına çıktı hep. Saha içinde kalmadı.
0: Evet. Ya burada çok net bir şey var. Bir, Şampiyonlar Ligi, şampiyonluk. Ligde şampiyonluk, kupada şampiyonluk gibi şeyler kaliteli kadrolarla olur. Yani bugün Pile'nin Sultanları tekrar bütün gönlümüzde onları alkışlayalım.
1: Evet.
0: İşte Akdeniz oyunlarında 1000. madalyamızı aldık. Bütün emeği geçenleri alkışlayalım. Bu tesadüfen olmuyor. Gerçekten kaliteli bir kadronuz olması lazım. Yani Vargas'ınız yoksa, efendim Eda'nız yoksa, Gizem'iniz yoksa olmuyor. Olmaz. Şampiyon olamazsınız. İstediğiniz kadar hamaset yapın. Bağırın, çığırın, soyunma odasında istediğiniz kadar yükleme yapın. Kalite yoksa başarı yok. Bu bir. Bir kere kaliteli kadro kurmanız lazım. Dün Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadrosu var. Kante, Gendouzi, Ederson, Şikrinyar, Ake bak saydıkça...
1: Greenwood saydıkça sayısı geliyor. Yoruluyorsun.
0: Rakibi düşün. Aynen. Greenwood'u tutmaya çalışacak adam. O adamın öne çıkması mümkün mü? Çıkamadı zaten. Bırakamadı orayı. Merkezde Kante'yi geçmek zorunda. Geçebildi mi? Geçemiyor işte. Takılıyorlar kalıyorlar. Openda iki çalım atamadı.
1: Evet.
0: Gendouzi ensesindeydi. Şimdi siz kaliteli kadro kurdunuz mu? Kurdunuz. Adil Rami falan değil. Freyle falan olmaz o iş. Sizin bir Muriç'e bir Lukaku'ya ihtiyacınız var. Vurunca atacak. Yani böyle hamasetle şeylerle reklamla olmuyor bu işler. Bu bir. İki. Bu isimlerin, kaliteli kadroların, kaliteli teknik adamların kendilerine ait bir alanları olacak. Onları oradan çıkarmayın. Yani işte çıkın bize yapılan haksızlıkları anlatın kardeşim falan. Bunlara şey yapmayın, dağıtmayın adamı. Adam işini yapsın, topunu oynasın. İki, orada rahat ve konforlu bir şekilde çalışmalarını sağlayın. Kapatın o alanı. Dışarıdan müdahaleyi de engelleyin. Bunu yaptığınız zaman zaten onlar işlerini yapacaklar. Zaten başarı kendiliğinden gelecek. Organizasyon budur zaten. Söylemeye çalıştığım da bu.
1: Selamlar abi, Baba Torik Aygün Bey, iyi günler, kolay gelsin. Fenerbahçe'mize başlar teorik ederiz, tebrik ederiz. Bayrampaşa'dan Çetin Saygı da selamlarımızı iletelim. Çok fazla mesaj var okumaya bekleyen, ara ara dokumak istiyorum. Fatih'e de bakayım, sorular gelmeye başlamış mı? En sonlara, şu başlara döneyim. Hayırlı yayınlardan başlayalım. Şampiyonlar Ligi grubunu baktım şimdi. Nasıl bir rakip bekliyorsun Fatih? Yani gruplara baktığın zaman fena yani ha?
0: Ya şimdi şöyle.
1: Ama 8 tane şahane maç oynayacaksın.
0: Evet. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz değil mi? Yani evet. Şampiyonlar Ligi dediğin yerde zaten ne bekliyoruz ki?
1: Bunları artı, bekliyoruz zaten.
0: Yani artı unutmayalım ki bizim kadromuz da çok iyi. Yani şu anda Lyon'lu oyuncuların dünyasına baksanıza, kimle oynayacaktı bu oyuncular? Fenerbahçe tamam. Fenerbahçe markası çok büyük. Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ona gol atmaya çalıştı. Atamadı adam. Efendim savunma oyuncusu Skriniar Ake. Ake'nin Şampiyonlar Ligi'nde 3 finali ve 1 şampiyonluğu var. Yani bu oyuncular, bu kariyerlerle maç yapacak. Bizim karşımıza gelenler de bu oyuncularla karşılaşacaklar. Bu kadroyla, bu takımla karşılaşacaklar. Onlar için de çok zor. Hani biz tamam baktığımız zaman çok kaliteli kadrolar görüyoruz ama bizim kadromuz da çok iyi. Diğer taraftan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Osimhen'i tutmaya çalışacaklar rakipler. Bizim de Osimhen'imiz var. Böyle bakmak lazım. Kaliteli kadrolarımız var. Yeter ki çağdaş futbola uygun antrenmanlar, konsantrasyon anlamında, organizasyon anlamında gereği yapılsın. Futbolun içinde kalsınlar. Şu gereksiz işte yerel kavgalarımızı bu işlere bulaştırmayalım. Başarılı olalım. Az önce çok güzel bir şey söyledin. Beni karşılamadan önce. İşte dedin ya biz yani.
1: Ben ara ara güzel şeyler
0: oynuyoruz,
1: söylüyorum.
0: Ben ne yapıyoruz? Estağfurullah. Üç yöneleme oynuyoruz. İşte kaç tane takım geçmeye çalışıyoruz. Ülke puanı önemli. Evet çok doğru. Bizim ülke puanımız yüksek olsun. Bizim doğrudan lige katılan 2-3 takımımız olsun. Orada kendimizi gösterelim. Orada birbirimize eğer üstünlük sağlamak istiyorsak o zaman sağlayalım. Yani bu onun dışındaki her şey hakikaten kendi kendimize çalıp oynamak. Doğru. Asıl arena orası. Asıl orada kim ne yapıyor onu görelim yani.
1: Çok kısa bir aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara veriyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde, 90 dakikanın heyecanı nesinede. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu Ferencvaros deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye nesinede canlı oyna, Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 9.30'daki Ferencvaros Trabzonspor maçı için milyonere gel. Trabzonspor'un Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi milyoner.
6: Trabzonspor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Aygün Bey günaydın, Fatih Bey konuşması huzur veriyor diyor. Ses tonu Galatasaray taraftarı olarak kendisini seviyorum diyor. Fenerbahçe şampiyonluk kaybeder mi bu sene Musa Yiğit Kayseri? Ne diyorsun sevgili Fatih? Fenerbahçe şampiyonluğu kaybeder mi?
0: Öncelikle.
1: Ses tonu yani huzur veriyormuş.
0: Dinleyicimiz öyle bir giriş yaptı ki ben de pamuk gibi oldum artık. Sonra odaklanamıyorum. Ya şöyle, burada bizim takımlarımızın artık hem Avrupa hem ligi birlikte götürmeyi öğrenmesi lazım. Bunu nasıl yapacaklarsa yapacaklar. Çünkü dünya burada artık. Avrupa'da var, ligde var. Yorulduk, uf olduk. Efendim yapamıyoruz, edemiyoruz diye bir şey yok. Artık bu bir gerçek. Bu gerçeğe göre hareketli olmaları lazım. Mesela şimdi iyi ki haber çıktı. Ben üzüldüm yani. Şimdi niye üzülmeyeyim? Sıdıkı Şerif gidiyor ve takım seviyesine çıkabilmesi için, şu anki gittiği takımın seviyesine evet. çıkabilmesi için aşağı yukarı 2-3 hafta daha ekstra antrenman koymuşlar. Şimdi bu çocuk 20 yaşında ve sezon öncesi kampının tamamını Fenerbahçe ile yaptı. Takım seviyesine çıkarabilmek için 3 hafta daha ekstra antrenman yapması lazım, ne demek? Demek ki biz ülke olarak, bakın şey demiyorum yani, odaklamıyorum. Aygün'ün antrenmanı, Fatih'in antrenmanı.
1: Genel demiyorum. Anlamda söylüyorsun.
0: Ülke olarak demek ki çok gerideyiz. Zaten onu sahada görüyoruz biz. Demek ki yeterli antrenman bu çocuklara verilemiyor. Demek ki dayanıklılık, devamlılık anlamında çok ciddi sorunları var. Osterwolde Roma'ya transfer oluyor. Roma ekstra bir tetkik daha koydu. Niye? Kas dayanıklılığı ile ilgili problem tespit etmişler. Bu ne demek? Bu oyuncunun şu ana kadarki yüklemeleri, kas dayanıklılığı, kuvvetli devamlılık konularında yeterli yüklemeleri, yeterli kuvvetlendirmeleri yapılamadığını gösterir. Kaç yıldır Türkiye'de ve burada sürekli olarak bu antrenmanların içinde. Demek ki yetersiz.
1: Arda Güler'le hatırlamıyor musun? Kaç yıl sonra tam anlamıyla kendine gelebildi Arda gittiği evet. zaman. Neler dedik? Evet. Hoca oynatmıyor dedik, ırkçılık yapıyor dediler bir kısmı, anladın mı? Bir sürü şey söylendi. Adam dedi, gerçekten... fizik olarak hazır değil dedi.
0: Evet, yani bizden giden fizik olarak kötü gidiyor. Emre Belezoğlu Atletico Madrid'e gittiği zaman, o geri geldiğinde biraz sohbet etmiştik. O zaman Emre Hoca anlatmıştı. Bir gittik dedi, orada bazı şeyler var. İşte sezon öncesi kampın verdiği bazı antrenmanlar ve bazı işte testler var. Laktik asitin seviyesi, ne kadar hızlı çıktı, yorgunluk belirtileri ve benzeri işte bir sürü şey var. Oralarda o kadar düşük çıktık ki dedi. Önce bizi aldılar. Kuvvet ve dayanıklılık antrenman, temel kuvvet antrenmanlarına soktular. Ondan sonra takım seviyesine geldikten sonra takım antrenmanlarına çıkmaya başladık. Zaten Emre Hoca geldiğinde böyle bir geri bir kemik kalmış gibiydi. Sadece kas. Yani şey gibi, böyle 30 o zamanlar işte 30'lu yaşlarda sanki 20'li yaşlarına dönmüş gibi olmuştu. Şimdi böyle bir gerçek var mı? Bunu biliyoruz. Var.
1: Var.
0: Yine bir örnek daha bize. Salih Uçan Roma'ya gitmişti. Orada yaşadıklarını anlattığında çok şaşırdığını söylüyordu mesela. İşte maç bitiyor, bizi şey fitness salonuna sokuyorlardı. İnanamadım falan diyor. Demek ki öyle dayanıklı oluyor bu adamlar. Ozan Tufan İngiltere'ye gitti. Nefes almak için top taca çıksın diye dua ediyordu.
1: Dua ediyordu, evet, doğru söylüyorsun.
0: Ozan Tufan bu ligin en dayanıklı oyuncularından biriydi gittiği zaman. Şimdi bunların hiçbirisi şey değil, tevatür değil. Bunların hepsi yaşanan şeyler. Bunları yaşayanlar kendileri anlatıyorlar. Hani biz de şeyden duymuyoruz, üçüncü ağızdan duymuyoruz. Bunlar çıkıp çocuklar yaşadıklarını anlatıyorlar. Dolayısıyla konu ne? Biz antrenman yapamıyoruz arkadaş. Biz dünya standartlarında antrenman yaptıramıyoruz. Bir, iki, oynayamıyoruz da. Ligdeki oyunun temposuna bak, kalitesine bak. Fenerbahçe'nin dün akşam Lyon'la oynadığı maçın temposuna bak. Hakeminden, futbolcunun mantalitesine, teknik direktöründen, taraftarın tutumuna kadar hepsi bir bütün halinde sizi yukarı çekiyor. O tempoya çıkarıyor sizi. O mücadeleyi vermek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bizim anlayış olarak buraya gelmemiz lazım. Bütün futbol ailesi olarak. Çünkü biz hep şeydeyiz, dikkat et. İşte benim hakkımı yedi, onu şampiyon yapacaklar. Bak işte şurada şu vardı. Futbol, kimse futbol konuşmuyor. Kardeşim niye bu kadar temposuz oynuyoruz? Niye aheste oynuyoruz? Niye biz yavaş oynuyoruz? Niye tempoyu artıramıyoruz? Pasın hızını artıramıyoruz falan. Bunları hiç kimse konuşmuyor. Hep şey var. İşte onu şampiyon yapacaklar, bunun hakkını yiyecekler. Onlar gitti konuştu bilmem ne. Bunlara takılmış durumdayız ve kavga gürültüsünden başka bizim dikkatimizi çeken bir şey yok. Ama gerçek şu, orada Avrupa'da farklı bir futbol oynanıyor ve artık antrenman teorileri çok değişti. Oraya çıkmak zorundayız.
1: Bizim hocalarımızın bu anlamda yani takım çalıştırmadığı takdirde biraz evde oturduklarını görüyorum ben. Yani bir gelişim göstermediklerini görüyorum Fatih. Yani gidip orayı yakın takip etmek diye bir antrenmanları izlemek. Onları yaptığına pek ihtimal vermiyorum. Katılıyor musun bilmiyorum ama.
0: Ya burada ben de hocaların ne yaptığını çok fazla takip edemiyorum ama Hikmet Hoca ile sohbet etme şansım olmuştu. Hikmet Hoca bütün turnuvalara gidiyor.
1: Onu takip ediyor. Maçları izliyor.
0: Takımların antrenmanlarını takip etmek için özel izinler alıyor. Aynı şekilde Rıza Hoca ile sohbet etmiştik. Hmm. Benzer çalışmalar yaptığını, Mehmet Özdilek Hoca ile sohbet etmiştik. İngiltere'de en son ne varsa hepsini takip ediyordu. Zaten teknik direktörlük eğitimini İngiltere'de almıştı falan. O insanların takip ettiğini biliyorum. Birebir sohbetlerde anlattıklarını biliyorum. Dolayısıyla diğer hocaların da gündemi takip ettiklerini biliyorum. Fakat bu tek başına bir teknik direktörle olmuyor. Niye biliyor musun? Şöyle. Şimdi Aygün Özipek'i ben teknik direktör yapıyorum ve Aygün Özipek çağdaş antrenman teorilerinin kitabını yazacak kadar biliyor olsun. Ama futbolcuya uygulatamıyor. Çünkü orada sizin kulüp olarak, taraftar olarak hocanın direktiflerinin arkasında durmanız lazım. Kardeşim, yüksek şiddet antrenmanlarını yapacağız. Bugün çok yorulacaksınız ama yapacağız bu antrenmanları dediği zaman, hocam ben çok yoruluyorum, ben bir salona gideyim, arka adale çekmeye başladı diyememesi lazım. Yıldız futbolcuya karşı bizde bir şey var. Toplum olarak müthiş bir hayranlık var, sempati var. Ve yıldız futbolcu aman uf olmasın, aman ağlamasın, aman üzülmesin, kazanalım onu derken o futbolculara antrenman yaptıramıyoruz. Sadece yıldız değil, takımdaki futbolculara antrenman yaptıramıyoruz. Başlıyorlar isyan etmeye, biraz büyüdü mü teknik direktör gidiyor. Futbolcularla anlaşamadı, futbolcuları kazanamadı falan diye paketliyorlar. Özellikle Anadolu takımlarında bu çok çok fazla oluyor. Şeyde zaten büyük takımlarda, winner takımlarda, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon buralarda üst üste 2-3 tane maçta puan kaybı, mağlubiyet oldu mu teknik direktör güle güle. Kimse şey demiyor ki bir dakika ya ne oluyor burada demiyor. Bu ancak şeylerde oluyor. Daha önceki yayınlarda seninle konuşmuştuk, işte Abdullah Hoca anlattı. Üst üste mağlubiyetler, futbolcularla bir türlü o iletişimi kuramıyor Başakşehir'deyken. Ve diyor ki yönetime gidiyor, ben yapamıyorum diyor, ayrılayım artık diyor. Göksel Başkan geliyor bütün futbolcularla, hocanın da olduğu bir yerde toplantı yapıyor. Diyor ki hepiniz gidersiniz, bu takım küme düşse bile hepiniz gidersiniz, Abdullah Hoca kalır, haberiniz olsun diyor. Ondan sonra kazanmaya başlıyor Başakşehir. Bu ne demek? Futbolcu biraz kendisini yoran teknik direktörü kovdurabilir.
1: Evet.
0: Maalesef. Futbolcu bunu yapabilecek güce sahip mi Türkiye'de? Evet. Hepimiz bunu biliyoruz. Bu tevatür değil. Bununla ilgili milyon tane hikaye anlatabilirim. O zaman ne oluyor? Teknik direktör futbolcunun gönlünü yapmak zorunda kalıyor. Futbolcu teknik direktörün gönlünü yapmak zorunda kalmıyor. Bu nedenle biz o antrenmanları biliyorsa bile teknik direktörün uygulamasına izin veremiyoruz maalesef.
1: Yazık. Merhaba abi, keşke her Fenerbahçeli Fatih abi de abi gibi olsa, objektif olsa demiş. Dinleyicimize de teşekkür ederim. Bir Galatasaray konu seviyorum demiş. Fikret Bey'e saygımız dedim. Fatih, Asensio konusunu biraz açmak istiyorum ya. Ne diyorsun hoca Asensio arasında? Bir sıkıntı var mı yok mu? Ya bir problem gözüküyor veya biz mi abartıyoruz? Var mı yok mu? Nedir veya çözüldü mü?
0: Şöyle, İsmail Hoca haklı çıktı. Asensio demek ki hazır değilmiş. 90 dakika oynadığında işte aşağı yukarı 10 gün oynayamayacak hale geldi. Adale çekti. Ve demek ki o tempoya hazır değilmiş. Biz burada niye müdahale olduk? Çünkü buradaki sorunlar kamuoyuna yansıdı. Bence doğru olan şuydu. Bütün takımlarda, bakın dünya üzerindeki bütün takımlarda bu vardır, yaşanır. Yani bugün Erling Haaland'la teknik direktör arasında hiç problem yok mudur mesela?
1: Kesin var. %100 var.
0: Ego. Yani şey hatırlayın, Muhammed Salah'la Mane takımdayken Klopp, Jürgen Klopp, artık daha kim olsun yani. Klopp ikisi arasında sorun yaşandığı için birine daha yakın görünmemek için çaba sarf ediyordu. Bir şey var, video var, hiç unutmuyorum onu. Zaten o dönemlerde çok konuşuluyordu. Muhammed Salah'a sarılıyor, oradan Mane çıkıyor. Mane'yi görür görmez ellerini geri çekiyor. Jürgen Klopp o bile çekiniyor. Yani futbolcular arasındaki dengeyi koruyabilmek için, doğru hamleyi yapabilmek için çekiniyor. Dolayısıyla bunlar var mıdır? Vardır. Dünyanın bütün kulüplerinde vardır. Hocalara tepki vardır, futbolcu küser, ağlar, zırlar, güler, neyse ne. Aile içindeki çocuk gibi düşünelim bunu. Bunu dışarıdaki insanlar bilmek zorunda değil. Ben burada hatanın şeyde olduğunu düşünüyorum. Yani en başta işte Asensio oynuyor mu, oynamıyor mu, istersek oynar, istemezsek oynamaz, hazır değil, %70 hazır, %69 hazır değil falan. Bunlar gereksizdi. Ya orada şu olmalıydı, İsmail Hoca'nın birçok konuda, bakın yine dün akşamki başarı İsmail Hoca'ya yazar. İsmail Hoca'yı tebrik etmek lazım. Bakın iyi şeyler olduğunda ayakta alkışlıyoruz. Fakat İsmail Hoca'nın şu iletişim konusunda
1: ya, sıkıntı
0: büyük. Sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Sadece konuşma yeteneğinden bahsetmiyorum. Her doğru her yerde söylenmez. Doğru olabilir söyledikleri. Tabii ki doğrudur ama bazen de susmayı bilmek lazım. Şey, bizim diksiyon derslerinde TRT'de ilk söyledikleri şey şuydu. Çocuklar, siz nerede konuşacağınızdan ziyade nerede susacağınızı iyi bilmek zorundasınız. Önce bunu öğretelim size. Bakın konuşma dersinde susmayı öğrettiler bize önce. Sonra konuşmaya başlıyorsun. Hani işte 10 düşün 1 konuş falan filan demelerinin sebebi o. Ağızdan söz çıktıktan sonra yaydan çıkmış ok gibidir. Geri gelmez. O yüzden İsmail Hoca'nın ben şunu yapması gerektiğine inanıyorum. Baştan beri onu söylüyorum. Yanında çok değerli bir iletişimci var. Mustafa Sapmaz. Mustafa Sapmaz'ın yanında durmasını sağlaması lazım. Mustafa Sapmaz'a teslim olması lazım. İletişim konusunda. Antrenmanı yaptırsın taktiği. Bak ne kadar güzel yapıyor. Harika. Ama kamuoyuna bir şeyler anlatılırken ya Mustafa ne diyelim, ne demeyelim, nerede konuşalım, nerede konuşmayalım, hangi soruya cevap verelim, hangisine vermeyelim. Bizim Fenerbahçe'de çalıştığımız dönemler gelen hocalarla ilgili ilk toplantımızda şey derdik. Hocam hepsine cevap vermek zorunda değilsiniz. Next question diye bir şey var. Sıradaki soru. Cevap vermek istemiyorum ya. Konuşmak istemiyorum. Konuşursam yalan söylemek zorundayım. Konuşmayayım o zaman. Böyle bir hakkınız var. Her şeye cevap vermek zorunda değilsiniz diye anlatırdık onlara. Yani İsmail Hoca da her şeye cevap vermek zorunda değil. Belli ki duvara çarpıyoruz. Asensio meselesi bence aile içi çok rahat çözülecek bir mesele. Ne zaman ki kamuoyuna yansıdı, o zaman büyük problem oldu. Bence yansımamalı.
1: Tabii onunla ilgili TRT muhabirle yaşadığı sıkıntı da var orada. Onu duymuşsundur zaten büyük ihtimalle.
0: Evet, çok üzüldüm.
1: Yani gereksiz bazı konulara giriliyor. Şimdi dün akşam basın toplantısından sonra da cümleleri çok enteresan Fatih. Yani medya üzerinden de gene üste kapalı bir gider yap. İsim isim açıklayacağım diyor. Bunlar Fenerbahçeli değil diyeceğim diyor. Yani eleştiriye niye tahammülü yok? Yani insanlar eleştirebilir. Ben de eleştiriyorum. İsmail Kartal'ı yardımcılarından dolayı ben de eleştirdim. Açık ve net söylüyorum. Ya ama eleştiri bu. Bizim işimiz bu.
0: Evet. Kamuoyu adına medyanın işi özellikle, bakın yani bunun uluslararası tanımı da budur. Medyanın işi nedir? Özellikle olumsuzlukları bulup ortaya çıkarıp dile getirmek ve düzeltmeye çalışmaktır medyanın işi. Olumluları da takdir etmek, alkışlamak, daha iyisini yapmaktır. Biz kamu adına bu işi yapıyoruz. O mikrofonu Türkiye'de yaşayan 100 milyon insana uzatamazsın. O zaman birilerinin o 100 milyon adına soru sorması, olumsuz gördüğü şeyleri dile getirmesi, tartışmaya açık hale getirmesi, bulması, tespit etmesi, iyileri de kötüleri de ortaya koyması gerekiyor. Bizim işimiz bu. Biz kamunun sesiyiz. Mikrofondayız, kalemimiz var, yazıyoruz, ekrana çıkıyoruz ama işimiz kamu adına bir iş. Polis de kamu adına çalışır. Kamunun güvenliğini sağlamak için oradadır. O yüzden o üniforma verilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunu yapıyor diye insanların düşman ilan edilmesi. Sen İsmail Kartal düşmanısın, bilmem işte Fenerbahçe düşmanısın, Galatasaray düşmanısın falan gibi ilan edilmesi kadar abes bir şey yok. İsmail Hoca'ya da birinin bunu anlatması lazım. Hocam, eğer eleştirilmek istemiyorsan evine gidersin, sabah güzel ailenle kahvaltını yaparsın, oturur televizyonun karşısında sen eleştirirsin. Bu kadar basit. Ama bu işi yapıyorsan eleştirileceksin. Ben bu işi yapıyorsam eleştirileceğim. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin hepsi benimle aynı görüşte.
1: Eleştiriyorlar şu anda, eleştiren de var.
0: Evet, eleştirenler de olacak. Evet. Normal, düşüncesini söyleyecek. Hakaret, küfür olmadığı sürece. Tabii ki başımızın üstünde yeri var. Fatih Demirkol, bence yanlış düşünüyorsun. Bence şöyle dediğin zaman belki ben de öğreneceğim ondan. Zaten diyalog, iletişim bu değil midir? Yoksa herkes aynı şeyi söylüyorsa iletişim değildir ki o. Herkesin aynı olduğu yerde kimse yoktur. Farklı görüşlerimiz olacak, farklı düşüncelerimiz olacak. Farklı renkleri seveceğiz, farklı kulüpleri seveceğiz ki bu işin tadı çıksın. Yoksa sen Fenerbahçelisin, ben Galatasaraylıyım, öbürü Beşiktaş'ta, öyleyse savaşalım diye bir şey yok ki. Yani farklı olacağız ki tadı çıksın. Kendi aramızda mücadelemiz olacak. Yani burayı kaçırıyoruz bence. İsmail Hoca da kaçırıyor. Şu, benim dediklerimin tamamını kabul eden, beni sürekli övenler gerçek Fenerbahçeli benim dostum. Öbürleri tamamen benim düşmanım.
1: Ben yani doğuştan Fenerbahçeliyim. Ben eleştiriyorum. Şimdi ben hain miyim yani? Anlamadım ki ben. Onu o noktaya getiriyor. Diyor ki kim gerçek Fenerbahçeli değil herkes görecek diyor. Bunu nasıl belirleyecek sevgili İsmail Kartal?
0: Az önce konuştuğumuz konu, teknik direktörün futbolda kalması lazım. Sahada.
1: Sahada kalması lazım. Saha içinde kalması lazım.
0: Burada
1: başkanın devreye girmesi lazım. Bak burada başkanın devreye girmesi lazım. Sayın Aziz Yıldırım'ın devreye girmesi lazım. Sen sahada kal, diğer işi bize bırak demesi lazım.
0: Evet, artı hocaya da ben yine görev yaptığım dönemde böyle çok etkilenen teknik direktörler ya da yardımcı grubu çok eleştirildiğimiz zamanlar oluyordu. Böyle çok isyan ediyorlardı. Diyordum ki ya hocam o insanların işi o. Yorumcu eleştirsin bırak biz kazanalım övsünler. Ya siz bunlarla uğraşmayın, şunları okumayın, şunları takip etmeyin. Sizin işiniz değil o. Siz sahaya odaklanın hocam. Ne ters gidiyor bulun, o benim işim değil. Siz bana soruyor musunuz nasıl antrenman yapalım diye? Hayır. O da benim işim değil, bana ne? Ben onunla mı ilgileneceğim? Kaç tur koştunuz? Kaç tane dumbbell kaldırdılar? Onları ben mi söyleyeceğim? O benim işim değil. Ama bu da sizin işiniz değil. Siz dönün sahaya bakın diye birilerinin İsmail Hoca'ya ve ekibine hatırlatması lazım. Çünkü öbür türlü konsantrasyonları dağılıyor. Kendilerine zarar. Farkında yani orada değil. Muhabirini, oradaki görevliyi fırçalamanın kimseye bir yararı yok. Kimseye. Tam tersi zarar. Herkese zarar.
1: Yani gereksiz polemiklere girmemek lazım. Bu sefer de herkes senin o zaman başarısız olmanı bekler. Onu da söyleyeyim. Doğru mu? Başarısızını bekleyecek herkes. Ondan sonra vay sen bana böyle yapmıştın diyecek. Yanlış şeyler bunlar. Hocamın bir an önce o eskiyi unutması gerekiyor. Önüne bakması lazım. Beyaz sayfa açması lazım. Kısa bir aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
7: Reklam.
3: Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor. Maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'a sohbetimiz devam ediyor. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ne yeter mi Fatih?
0: Yetmez.
1: Çok uzun bir soru.
0: Çünkü
1: uzun sordum, hemen kısacık bitirdim bir anda. Yetmez.
0: Yani şöyle, evet, bir zafer kazanıldı. Hı-hı. Tebrik etmek lazım. Coşkuyla da yaşayalım fakat gerçekleri de görelim. Şimdi bir, sahadaki oyuncuların aşağı yukarı Lukaku'da sonradan girince 8 tanesi galiba 30 yaş üstü.
1: Evet, 30 yaş üstü.
0: Ve bunlar haftada 2 maç yapacaklar. Burada muhtemel sakatlıklar olacak. Gence de olur, yaşlıya da olur. Oluyor işte. Allah korusun. İşte Kerem yani inşallah bir an önce acil şifalar diliyoruz. Bir an önce takıma katılsın ama işte görünmez kaza çarpıştı. 10 gün yok evet. Protokol gereği. Böyle şeyler olacak. İşte o zaman sizin kadro derinliğiniz ve A takım seviyesine yakın yedekleriniz sizi kurtaracak. Şimdi dün akşamki Oğuz performansı olmasaydı Lyon muhtemelen oradan işleyecekti, oradan yürüyecekti ve muhtemelen de başarılı olacaklardı. Biz bugün bunu konuşmayacaktık. Bir Oğuz yedekte bekleyen ama girince beklentinin tam karşılığını veren bir yedek oyuncunuz sizi bakın Şampiyonlar Ligi'ne taşıyabiliyor. Bu çok değerli, çok önemli. Aynı şey diğer bütün mevkiler için geçerli. Şimdi kaleye bakalım. Mert tamam. Ederson yoksa Mert aynı oyunu oynayabiliyor. Ayakları çok düzgün. Bir şey yok. Ake ve Skriniar'ın bir tane yedeği yok. Çok büyük bir sıkıntı.
1: Evet.
0: İkisi yarın öbür gün yorulabilir. Allah korusun sakatlanabilir. Cezalı
1: olabilir. Doğru.
0: Evet. Yani merkezde Kante, Gendouzi, İsmail tamam. Ama mesela dördüncü isim bulamıyorum oraya. Bunlar ciddi sorun olacak yarın çünkü yorulacaklar. Yaşlara baksanıza yani şimdi tamam Gendouzi 28 yaşında ama dün sinirini kontrol edemedi, öfkesini kontrol edemedi, tribünlerle diyaloğa girdi, olay büyüdü, buna UEFA ceza verdiğinde orası boş ve oradaki eksikliği, Gendouzi'nin eksikliğini gidermek için Fenerbahçe'nin planlama yapması lazım. Ve yoğun maç trafiğinde bu planlamaları yapması lazım. Aynı şekilde diğer bölgeler için de söylüyorum. Yani Greenwood yoksa biz şeyle İrfan Can Kahveci ile o bölgeyi aynı efektiflikte kullanabilecek miyiz? Bu oyunun devamını İrfan'la sağlayabilecek miyiz? Bence sağlayamayız.
1: Mümkün değil.
0: Bunun gibi alternatif ve derinlik konusunda Fenerbahçe'nin sıkıntıları olacak mı? Olacak. Bunlara çözümler bulunması lazım. 4 Eylül'e kadar işte Türk olabilir. Efendim 23 yaş altı olabilir ama bir şekilde kadronun takviye yapılması lazım.
1: Duyduğun isimler var mı sevgili Fatih?
0: Şu an için yok. Yani
1: Ferdi ismi çok fazla ön plana çıktı biraz.
0: Ferdi gelmeyeceğini söyledi. Kadro planlamasında, kariyer planlamasında Türkiye'ye şu an için dönmeyeceğini net bir şekilde Cihan Bey'e iletti. Fenerbahçe Kulübü'ne de saygılarıyla iletti. Dolayısıyla şu anda Fenerbahçe bu kalitede bek arayışlarını sürdürüyor. Bunu söyleyelim. Çünkü Semedo dün çok iyiydi. Fakat onun da yaşı 30.
1: Devamlılığı yok bir de.
0: Devamlılık konusunda sıkıntıları var. Ve onun yaptığını Mert yapamıyor. Mesela dün yine oyunun bir parçası olarak Semedo arkayı toparlayan çapaydı. Skriniar'ın ve Ake'nin de arkasını topladı. Ve çoğu zaman Archie Brown çok önde yakalandığında Semedo bir sol bek olarak oradaydı. Çoğu zaman adam kovalama işini, ters kademeyi o yaptı. Şimdi bu efektiflikte bir bekiniz yoksa bu maçta gösterdiğiniz performansı bir sonraki maç gösteremiyorsunuz işte. Dolayısıyla hani A takımdaki oyuncunuzun kalite olarak çok yakınında ve aynı oyunu oynayabilecek bir yedek kadroya, kadro derinliğine her zaman ihtiyaç olur. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız.
1: Kim gitsin peki? Yabancı kontenjan durumuna baktığın zaman şu an görüntü biraz sıkıntı.
0: Çok sıkıntı. 19 tane yabancı var. Kime baksan elinde kalıyor. Şimdi biz sezon başında daha lig başlamadan önce konuşurken Ederson'un da Talisca'nın da gideceğini
1: tahmin ediyorduk. Doğru.
0: Ama gelinen noktada onlar duruyorlar. Gitmesini beklediğimiz
1: Talisca, işte Semedo,
0: Carlos.
1: Onlar zaten düşünülmüyor da şimdi kadrondan baktığın zaman biraz Semedo mu Talisca mı arasına gidiyor geliyor şu anda. Ne diyorsun?
0: Ya ikisi de lazım ama.
1: Evet.
0: Yani bugün Asensio olmadığında 10 numara pozisyonunu destekleyecek bu kadar ayağı temiz ve kaliteli oyuncu yok. Yani eğer Talisca giderse Asensio da diyelim ki başı ağrıdı, morali bozuk, eşiyle kavga etti. Onun yerine oynayacak oyuncu bulmakta çok zorlanıyor Fenerbahçe. Çünkü oradaki bağlantı işi çok kritik bir iş Fenerbahçe'nin oyununda. Savunmadan gelen topun hücuma aktarılması ve hücumun yönlendirilmesi konusu çok kritik bir iş. Özellikle kapalı savunmalarda bu çok daha önem taşıyor. Ligdeki maçlara ağırlıkta böyle geçecek Fenerbahçe'nin. Oraya bir alternatif bulmak zorunda eğer Talisca giderse. O da bu saatten sonra çok zor. Artı eldeki 19'u da 14'e düşürebilmek.

0: kameraların önünde ayrı oturuyorlar. Kameraların kapalı olduğu yerlerde, federasyon organizasyonunda son olarak UEFA merkezi açıldı İstanbul'da. O dönem kanlı bıçaklı gibi görünen, kavga gürültü, birbirlerine her türlü şeyi yapan, ne bileyim ters söylemleri yapan kulüp başkanları, 3 kulübün başkanı aynı odadaydılardı. Ben kendi gözlerimle gördüm. Levent'teki binada. O UEFA'nın merkezi açıldı ya.
1: Evet, evet, evet.
0: O dönem neredeyse herhalde karşı karşıya gelseler birbirlerine saldıracak zannediyorduk. O kadar sert açıklamalar üst üste geliyordu. Aa, bir baktım sarmaş dolaştılar. Hiç de öyle küslük müslük yok. Gayet güzel oturdular, çaylarını içtiler, sohbet yaptılar. Federasyon başkanı yanlarındaydı. Ondan sonra UEFA başkanı geldi. Beraber geçtiler. Orada gayet herkesin yüzü gülüyordu. Bu insanlar iş yapıyorlar dışarıda. Bu insanlar aile dostular aynı zamanda. Çoğu. Siz zannediyor musunuz ki Galatasaray başkanıyla Fenerbahçe başkanı hiç yan yana gelmiyor? Ya da yöneticiler hiç bir araya gelmiyorlar, hiç iş yapmıyorlar. Öyle bir şey yok. Herkesin bir rolü var. Rollerini oynuyorlar. Yan yana gelmeleri aslında bu işin akışının en doğal hali olması gereken şey. Yani kulüp başkanları yan yana gelmeli, fair play mesajları vermeliler. Bu saha dışındaki gerginliğin azalması için de çaba sarf etmeliler. Öbür türlü sokaktaki insan, günlük hayatına devam eden taraftar bunları düşman zannediyor. Karşı camiayı da düşman zannediyor. Halbuki yöneticiler birlikte iş yapıyorlar, birlikte yemek yiyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar. Dışarıda oturan adamlar niye orada kura çekiminde yan yana oturmasınlar ki? Dolayısıyla bu biraz şey, işin görüntüdeki boyutu, buna çok fazla kanmamak lazım.
1: Herkes Fofana'yı niye Fener almıyor diyor ama Milan'la anlaştı değil mi Fofana? Ben yanlış bilmiyorum.
0: Roma.
1: Ha, pardon, özür dilerim. Roma. Evet. Çok özür dilerim. Yani hakikaten çok pırpır ya. Fena yani.
0: 19 yaşında.
1: Evet ya.
0: O buraya gelmez. Şöyle, kariyer planlaması çoktan yapılmıştır onun. Çok yetenekli. Ve bu 5 büyük lig diye adlandırılan liglerde hatta ilk 3'ünde olmak ister. Artık bu çocukların planlamaları çok erkenden yapılıyor. Çok yetenekli bir çocuk. Gerçekten ben de bayıldım. Ayaklarına çok hakim, yaşına göre çok olgun oynuyor. Önümüzdeki dönemde onu çok daha iyi yerlerde göreceğiz.
1: Fatih, bu yeni federasyonun açıklayacağı yabancı kuralları 14 artı 4 artı 2 ile ilgili düşüncen ne?
0: Yani çok karıştırdılar. Bu niye mesela? Yani 14 artı 4 artı 2 falan. Yani tamam, anlıyorum. Biraz lisans çıkarmamız lazım. Futbolcunun işte bonservisini
1: alması için
0: engellememiz lazım falan, ama işte sadece Türkiye Kupası'nda oynar, onun dışında oynamaz falan gibi bir sürü böyle saçma ekstralar giriyor işin yani içine. O zaman serbest bırakın abi. 16 deyin, kesin atın yani. Hani 4 artı 4 artı 2 falan. Yani matematik hesabı yaptırıyorlar bize. Tutmuyor, olmuyor. Bir sürü ekstra yaptırımı var. İşte o kuralın içine girebilmesi için ekstra hesap yapmanız lazım falan. Anlıyorum, kulüpler çok fazla yabancı oyuncuya sahip. Şu anki yönetimler de çoğu kulüpte şunu diyorlar. Örneğin Sayın Aziz Yıldırım diyordur ki, ya kardeşim bu kadar yabancıyı ben mi aldım? Ama çözmek zorundayım, bana yardım edin diyordur. Ben planım ama ona göre yapıyorum zaten, ama bunun devamlılığı yok diyordur. Haklıdır. Fakat burada da çok enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani şimdi yabancı kuralı düşüyor. 10 tane yabancı olacak. 4 tane olsa bile onlar 23 yaş altı olacak, yetiştirilecek falan diye yola çıkıldı. Gelinen nokta 16 tane yabancı var yani. Bir türlü karar veremiyoruz bu işlerde.
1: Can Uzun alınmalı demiş bir dinleyici acil olarak. Can Uzun. O da 60 milyon eurolar falan galiba değil mi? Bir ara Galatasaray'da devreye girmişti Can Uzun için.
0: Tabii.
1: 50-60'lar falan. 50-60'lar.
0: Frankfurt. Sonra da açıklama yapıyorlar. Daha gelişimini tamamlamadı, daha yolu var falan diye. Scala onu sıcak tutmaya çalışıyorlar. Tok alıcıyım ben, tok satıcıyım ben rolünü oynamaya çalışıyor Frankfurt yöneticileri. Evet, çok yetenekli bir oyuncu ama 60 milyon euro, ne bileyim yani, bir tuhaf geliyor bana bu rakamlar. Şimdi Fabian Ruiz transfer oldu. 50 milyon euro. Yani İspanya milli takımıyla dünya şampiyonu oldu bu çocuk. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Yani bu level'lardaki oyuncular 50 milyon, 60 milyon euro. Can tamam, çok yetenekli. Türk olması bir avantaj. Bence de çok iyi bir futbol olacak ama 60 milyon euro

0: dediğiniz zaman şöyle bir arkasına baktığı zaman iki tane şampiyonluk işte ne bileyim bir Şampiyonlar Ligi kupası falan orada duruyor olması lazım bence.
1: %100 katılıyorum. Fatih yavaş yavaş da sona doğru geliyoruz. Bugün iki takımımızın daha mücadelesi var. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor. Onlarla ilgili neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
0: Beşiktaş çok iyi başladı. Bence çok iyi gidiyor. Ve yeni takviyelerde olacakmış zaten. Onu da bekliyoruz. Yani Önder Özen çok değerli bir futbol insanı ve onun dokunuşlarını görüyoruz. Yani o işi bilen, liyakat sahibi yapınca ne kadar fark ettiğini gördük. Şu anda da İtalyano ile birlikte iyi bir süreçteler. Bence Beşiktaş'ı bekleyen çok ciddi bir tehlike var. Bunu halletmeleri lazım.
1: Ne o?
0: Bütün camia Alanyaspor maçındaki katliama çok odaklandı. Tamam, kabul ediyorum. Beşiktaş'ın hakları yendi. Kesinlikle penaltı verilmedi. Kırmızı kart verilmedi. Tamam, bir şey demiyorum. Fakat o maç geçti. Tamam, bu konuyla alakalı federasyonda yaptırımlar uygulanacaksa, yöneticiler bu konuyu bir şekilde ele alıp çözeceklerse yapsınlar. Onlara da bir şey demiyorum. Ama futbolcusu, teknik direktörü, taraftarı çok fazla orada kaldı. Bu hatayı Fenerbahçe çok yaptı. Yıllarca yaptı. Sahanın dışında çok kaldı bütün camia ve odağını kaçırdı. Halbuki Beşiktaş çok iyi gidiyor. Yani burada bir maç kaybı her şeyin sonu değil. Olur, olacak. Yol kazaları olacak, hakkınız yenecek bir şeyler olacak. Ama reaksiyonu yönetim yapsın, tekrar sahaya odaklanın derim ben Beşiktaş camiasına. Gördüğüm kadarıyla benim işte hem gazeteci arkadaşlarım Beşiktaş'ı yakından takip edenler, hem yöneticiler tanıdıklarım, hem açıklamalara bakıyorum. Futbolcuların falan açıklaması çok sarsıldılar. Tamam can yanar, hakkınız yendiği zaman reaksiyon göstermeniz çok normal ama odağı kaçırmayın. Beşiktaş çok iyi gidiyor. İlk maç 3-0 daha ne olsun. Aynı ciddiyette, aynı disiplinle yollarına devam edecekler. Onlara güveniyorum. Çok da güzel bir sezon bekliyor Beşiktaş'ı. Her şey olabilir. Trabzonspor ilk maç bence haksız bir. Yani haksız derken o oyunun karşılığı değil. Fenerbahçe 1-0 mağlup oldu ama Trabzon'un oyunu gün geçtikçe oturuyor. Gün geçtikçe gelişiyor. Çok önemli isimler var ve enerjisi var. Trabzonspor'un bu akşam turla döneceğini tahmin ediyorum. İki takımımıza da başarılar diliyorum.
1: Fatih hadi son bir şey yapalım seninle istiyorsan. Bugün torba çekim var ya şeyle ilgili, Şampiyonlar Ligi ile ilgili. Birinci torba Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. Ne diyorsun?
0: Of of.
1: Kim çıkmasın buradan? Hiçbiri.
0: Abi hiçbiri çıkmasın ya. Yani şu an günümüz futbolunda işte gelinen noktada oyunu el alış şekli falan olarak takip etmeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Yani şu saydıkların zaten at başı gidiyorlar ve oyunun gelişimini belirleyen takımlar çok dinamikler, çok yüksek enerjiyle oynuyorlar ve çok ustaca oynuyorlar. Kaçarımız yok, mutlaka oynayacağız, onlarla da oynayacağız. Sonuç olarak bir şekilde o mücadeleyi vereceğiz. Geçen yıl Galatasaray nasıl
1: çıktı, hem çatır çatır oynadı, doğru söylüyorsun.
0: İki kere Liverpool'u yendi. Demek ki yapabiliyoruz. Galatasaray bunu gösterdi. Galatasaray'ın sorunu neydi? Kadro derinliği olmadığı için deplasman maçlarında hep sorunlar yaşadı. Ve o yorgunluk çünkü çok yıpratıcı o. O takımlarla oynamak gerçekten fecaat bir şey. Türkiye'deki tempodan oraya çıkıp ayakta kalabilmek zor. Toparlanmaları çok uzun sürdü Galatasaraylı futbolcuların. Aynı şeyi bu yıl Fenerbahçe'de yaşayacak. Bunu bilmemiz lazım. Ama bu takımlarla oynayacağız. Başka şansımız yok.
1: Şampiyonlar Ligi'ne çok çıktık. Güzel bir şey söyledin. Fizik anlamında çok gerideyiz.
0: Evet, evet. Yani işte o yüzden kadro derinliği çok önemli. Ama bizim oralarda bir laf vardır. Derler ki...
1: Ne derler?
0: Horon bilmeyen sahneye çıkmasın. Çıktıysa horon oynayacağız.
1: Sen biliyor musun horon oynamayı?
0: Bilirim. Kayınvalidem öğretti. Ben de bilmiyorum. Ben oradalıyım.
1: Sen oradalısın çünkü.
0: Bizde horon yoktur. Ama
1: sizde ne var? Ordu'da ne var mesela? Oyun anlamında horon yok da biliyorum da.
0: Abi Ordu enteresandır. Yani mesela Karadır Kaşların gibi. Yolun sonu görünüyor gibi türküler Ordu'nun türküleridir. Baktığın zaman sanki Ege türküleri gibi. Böyle ağırdan alır. Bağlamadır Ordu'nun şeyi, sazı. Mesela kemençe yoktur Ordu'da. Orada enteresan bir Karadeniz şehridir. Yani
1: çok güzel şehir
0: baktığınız ama zaman, Fatih. Güzeldir hakikaten. Çok güzel bir şehrimiz var. Ama mesela o horon kültürü Ordu'da yoktur. Karşılama oynanır. Ordu'nun Ordu karşılaması vardır hatta. Bayağı Orta Anadolu ritimleri vardır. Ama ben Göreli damadıyım. Kayınvalidem gerçekten işi bilir. Kayınpederim çok güzel horon oynarlar. Bana da öğrettiler sağ olsunlar. Oradan biliyorum. O yüzden horon bilmeyen sahneye çıkmasın. Şampiyonlar Ligi'ne gittik mi kardeşim? Gittik. Oynayacağız.
1: Oynayacağız peki. Oynayacağız. Fatih'cim son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Fatih Demirkol?
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Yorduk seni Fatih. Kusura bakma. Yorduk biz seni biraz. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet, attığımız haber Global Televizyon'un spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugün de ters köşenin sonuna geldik. Ama tabii ki bugün günlerden ne? Bugün günlerden Beşiktaş. Bugün günlerden Trabzonspor. İnşallah iki takımımız da bu akşam zafer eller elde eder. Biz de yarın yayınımızı keyifle açarız diyelim. Şimdiden iki takımımıza da başarılar diyoruz. Beşiktaş maçı biliyorsunuz akşam Radyo Spor'dan da rahatlıkla canlı olarak dinleyebilirsiniz. Ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi. Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
4: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını ona doğru oh vurdu kafayı gol!
2: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
4: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını çok iyi noktaya vuruyor. Bekten beke vuruyor.
5: Yani bek etkinliği bu.
4: 2-0.
2: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu revanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
4: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.
2: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor!
8: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Kauno Žalgiris Beşiktaş maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Spor!

0: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Efendim herkese günaydınlar. Tarih bugün 27 Ağustos'u gösteriyor. Günlerden ise Perşembe Son Düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Program başlamadan önce Fenerbahçe'nin 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidişini bu vesileyle kutlamış olalım. Tebrikler Fenerbahçe'ye. Bugün yine aynı başarıyı diğer Türk takımlarından da alması neticesinde o başarıyı bize gururla yaşatmasını isteriz. Tabii ki sevgili dinleyenler, onlara da bu minvalde teşekkürlerimizi iletelim. Bol şanslar dileyelim. Evet sevgili Aykut, hoş geldin.
5: Hoş bulduk Ufuk. Yayınlar, nasılsın?
4: Sağ ol, sen de iyi misin?
5: İyiyim. Güzel.
4: Evet, bugün baktığımız zaman Ankara'da keyifli bir yarış programı bizleri bekliyor. Dün de keyifli bir gündü. Bir Türk takımı Fenerbahçe, Lyon önünde 2-1'lik galibiyetle 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Dediğim gibi az önce de bugün yine oynanacak maçlarda Türk temsilcilerimize başarılar diledim. Sen neler söylersin kısaca dünkü maç hakkında?
5: Valla bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'yi gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Yollar açık olsun diyeceğim bu saatten sonra. Başka da bir şey diyemem abi. Yani biraz maç sonu olaylar sıkıntılı olsa da ben mutlu oldum abi. Yapacak bir şey yok yani.
4: Evet, bugün de Beşiktaş'a Zalgiris karşısında, yine Trabzonspor'a da Ferencvaros karşısında başarılar dileyelim. Esas işimize gelelim, at yarışlarına. Bugün at yarışlarında, evet, baktığımız zaman Ankara'da toplamda 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor ve günün ilk koşusu da Handikap 14 Yamak 2 statüde aprantilerin mücadelesiyle başlayacak. Neler söylersin günün ilk koşusundan başlayalım?
5: Evet, yamak yarış olunca biraz kafam karışıyor aslında ama gene de 4 numara Eiko startla beraber hemen önlere düşecek. Beyaz Bayrak aynı yarış yapacak. İyi durumda. Eğer sonlarda temposu düşmezse Ufuk 4 numara Eiko kazanır. Ama baktık ki kilolar etki etti. Bir şeyler oldu. Sonlarda kuvvetli gelecek. İlk önce 8 numara Nameste ki bugün çok cazip çıkacaktır. Yine virajda baskını attıracak olan 2 numara Crazy Dildar. 1000 metre golü bunu çok çok beğendiğim 1 numara Nartı Battle. Ufak bütçeler için yeterli. Geniş oynayanlar sadece 5 numara Apeka'yı ekleyebilirler.
4: Evet, günün ilk koşusunda 4 numaralı Eikhoff ön planda tuttuğu isim Aykut'un, sonrasında 8 numaralı Nameste, 2 numaralı Crazy Dildar ve 1 numaralı Nartı Battle, bunlar öncelikli. Sonrasında 5 numaralı Alpeka yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. Sıralaması 4-8-2-1-5, 4-8-2-1 öncelikli, geniş kuponlar 5 yazabilirler. İkinci koşu Maiden mücadele, dişilere mahsus 2 yaş İngilizler, 1400 metre Çim Pist. Burada da 11 isim var. 4 numaralı Donna Lucia ve 10 numaralı Tuala da koşuya kilo olarak katılıyorlar. Neler söylersin bu koşuda?
5: Evet ya, ben Antalya'da hazırlanıyor 9 numara Shakari. Son yarışına bayıldım Ufuk. Yani teslim olmadı sonlara kadar, hani önde gitti, seri bir isim. Antalya'da çalışmalarına bakıyorum, çok çok iyi durumda. Ustatlar gibi koştu. Bugün benim net favorim 9 numara Shakari. 4 numara Donna Lucia ikinci olurken yaptığı içeriden ataklar tabii ki göz ardı edecek gibi değil. Çok çok iyi durumda. Donna Lucia muhakkak yazılmalı. İlk defa Çin pistte çıkacak olan 7 numara Konnichiwa ki o kum yarışlarını izlediğimiz zaman sanki o kadar rahat girip sonlarda arttırmaması bugün Çin yarışında etkili koşacağını gösteriyor. Hayatın ilk yarışında 8 numara Ohana'yı ben banko vermiştim. Beni çok yanıltmıştı. O gün çok kötü koşmuştu. Bugün son kez şans vereceğim. Takı değişikliğine gittiler. Yani benim sıralamam 9-4-7. Çok çok geniş oynayanlar 8'e ekleyebilirler abi.
4: Evet, günün ikinci koşusunda Ankara'da 9 numaralı Shaqarri favorim dedi. Koşmuş oldu ikinci yarışından. Üçüncülük ayrılmıştı bu isim. Sonrasında ikili avantajı 4 numaralı Donna Lucia, 7 numaralı Konnichiwa. 3 isim 9, 4 ve 7 önceliği. Sonrasında ise 8 numaralı Ohana yazarak bu koşuyu geçebilir dedi sevgili dinleyenler. 9-4-7 öncelikle, sonrasında 8. Üçüncü koşuya geldik. Handikap 14 mücadele, 3 yaşlı Araplar, 1200 metre.
5: Evet, biz burada Gökayhan'ı banko vermiştik o zaman. Ki o yarıştan sonra Jokin, ben o sırada yarış kazandıktan sonra Jokin'in raporunu aldığımda bana dedi ki yani oradaki antrenörle ilgilerine %20 daha kapı isteğiyle koşuyor. Hatta çok sık da ayak değiştiriyor. Normal Taylar'da olabilecek bir şey diye düşünülüyor. Ama baktığın zaman o yarış kazandıktan yani seri bir şekilde startla beraber hemen önlere düşüp sonlara kadar direnen bir 7 numara Gökayhan kazandığı yarıştan daha iyi durumda. 1000 metre galibi 1.10 gibi oldu. Çok çok iyiydi. Ben net favorim 7 numara Gökayhan. Ama hard görmüş isimler var burada. Sonlarda kuvvetli gelecek. Belki temposu düşecek Gökayhan'ın. 1 numara Esenli Rüzgar'a ve Küçük Azat. Onlar da çok çok etkili gelecektir. Yine sürpriz konumunda bir ismim var. İdmanlarına bayıldığım 6 numara Aydın Dayı yazıp bu yarışı kapatacağım. 7-1-3-6.
4: Evet sevgili dinleyenler, günün 3. koşusunda 7 numaralı Gökayhan koşmuş oldu. İlk yarışından birincilikle ayrıldı bu isim. Sonrasında 1 numaralı Esenli Rüzgarı, ki nispeten rakibine göre daha tecrübeli. 3 numaralı Küçük Azat, 3 isim öncelikle ama 6 numaralı Aydın Dayı'yı da muhakkak yazın dedi. Geniş kurgulara 7-1-3 öncelikli 3. koşusunda, sonrasında 6. Evet, dördüncü koşuya geldik. İkinci altılıkan yanında başlangıç ayağı. Bu koşuda da 10 isim var. Bu arada Ayhan Kurşun raporluymuş. Bilgin var mı bilmiyorum. Bugün at binmeyecek Ayhan Kurşun.
5: Doğrudur abi. Çok formlu zaten Ankara'da Ayhan Kurşun, biliyorsun. Biraz herhalde bir şey oldu. Ben de öğreneceğim şimdi. Birazdan sahaya geçeceğim. Bakalım.
4: Evet, günün dördüncü koşusu demiştik sevgili dinleyenler. İkinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyordu mücadele. Maiden, dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizler. Burada da 7 numara Solar Duchess koşunun favorisi. Bakalım Aykut ne diyecek bu koşuda?
5: Evet, şimdi bir kere kim koştu? Bu hazırlık durumunu çok çok beğendim. 2 numara Ceyhan Serdar'ı. İyi start alırsa, iyi yerini alırsa Ufuk, bak etkili sprint ile bugün yarış kazanabilir. Ben çok beğeniyorum bu 2 numara Ceyhan Serdar'ını. Tabii ki Solar Dıpız çok çok iyi durumda. Yani idmanlarına bakıyorsun, ayakları yere değmiyor. Bir de sevgili Remzi Dağnası var. Yeterli formunu ulaşmış. Çünkü son galibinde son 400'leri falan çok akışlıydı. 6 numara Lakia. Yani ben burayı 3 isimle geçeceğim. 2-7-6.
4: Evet, günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyor demiştik. 2 numaralı Ceyhan Sultan'ı, 7 numaralı Solar Duchess ve 6 numaralı Lagua. Bu isimleri yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. Sıralaması 2, 7 ve 6. Evet, geldik günün 5. koşusuna. Saatler 16.00 gösterdiğinde handikap 24 mücadele. 4 yukarı Araplar 1400 metre kum pistte olacaklar. Neler söylersin bu koşuda?
5: Altının çatısı burası işte Ufuk. Yani bu yarışları tek bulabilirsen altıyı kolaylaştırıyorsun. Ben de bu yarışa çok çalıştım. Gerçekten sanki böyle altın tepside sürülmüş bir yarış gibi oldu. Ben son yarışını asla ölçü almıyorum. Yarışa baksan bağlasan durmaz isimler var. Yüksek tempolarda yarış gidecek. Bütünleşen jokeyli son 200'de 7 numara Anderson dışarıdan gelip koşuyu kazanır net bankum.
4: Evet, günün 5. koşusunda 7 numaralı Endorfin hızlı gidecek yarışta, sonlarda etkili sprintiyle kazanmasını bekliyorum dedi. Sevgili Aykut banko olarak önerdi. 7 numaralı Endorfin banko 5. koşuda Ankara'da. 6. koşuya geldik. Kısa vade 6 mücadele. Burada da 4 yukarı Arap atları 1900 metre çim pistte mücadele edecek. Neler söylersin?
5: Evet, şimdi Ataberi çok formda, evet. Ondan yana sıkıntımız yok, favorimiz. Erkşan son yarışını İstanbul'da kazanırken çok rahat kazandı. Burada hazırlanıyor. Zaten çok çok iyi durumda. 2-5 öncelikle Bursa'dan hazır gelen Daş Fatih, ki aslında grup uygun. Eski gücünden uzak olsa da bu isim sürprize imza atabilir. Geniş oynayanlar 1 numara Deli Umut'u değerlendirebilirler. Yani 2-5 çok çok önde, geniş oynayanlar 3 ve 1'e ekleyebilirler.
4: Evet, günün 6. koşusunda sevgili dinleyenler 2 numaralı Atabeyli, 5 numaralı Erkşan, 3 numaralı Daş Fatih. Öncelikle daha geniş kurgular ise 1 numaralı Deli Umut'u yazarak 6. koşuyu geçebilirler dedi. Sıralama 2-5-3 öncelikli, sonrasında 1 Deli Umut. Geldik 7. koşuya. 7. koşuda da Nafis Kurt koşusu, bir kupalı mücadele, kısa vade 8, 3 yukarı İngilizler, 1400 metre kum pisti.
5: Evet, son yarışında startta kaldı Ufuk. 3-4 boy gibi startta kaldı. Hatta 400'lerde sanki hiç gelecek gibi durmuyordu ama o nasıl bir sprint atışı yarattım. Yani ben inanamadım o yarışı nasıl kazandı. Uzadı resmen 4 numara Saitagma. O yarıştan sonra yaptığı 1000 metre galibi 1-0-1 sonları 24'ün çok rahat kazanması lazım. 4 numara Saitagma benim net bankam abi.
4: Evet, Kumpis'te tekrardan dönüyor. Kumpis'te şimdiye kadar bir defa geçildi bu isim. Sintagma'dan bahsediyorum sevgili dinleyenler. Aykut'un da bankosu günün 7. koşusunda 4 numaralı Sintagma banko sevgili dinleyenler. Geldik 8. koşuya. Kısa vade 7 mücadelede 3 yaş İngilizler 1500 metre Kumpis'te start alacak. Burada da baktığımız zaman 5 isim var. King Luther koşunun %57'lik oynanma oranıyla favorisi, neler söylersin?
5: Ya King Luther gerçekten hani çok iyi bir isim. Ankara HPC'de hazırlanıyor. Kazandığı yarıştan daha iyi durumda. İyi işler yapıyor. Bugün kazanmaması için hiçbir neden yok Ufuk. Ben hani ufak bütçeler banko yazabilir. Ben biraz sürpriz aradım. Metal Art eğer eski gücüne döndüyse, ki hazırlıkları onu gösteriyor. 2 numara Metal Art. 1 numara Zagros rüzgarı yazılmalı diye düşünüyorum geniş oynayanlar. 600 metre işini çok beğendim. 3 numara Goldman'de sağlamlaştırır bunları diyorum. Ufak bütçeler 4 numara King Luther'ı tek yazabilirler. Geniş oynayanlar 2-1-3 yazabilirler.
4: Evet, günün 8. koşusunda 4 numaralı King Luther küçük kuponlarda banko denenebilir dedi. 8. koşuda 4 numaralı King Luther, ama geniş oynuyorsanız önceki 2 numaralı Metal Heart, sonrasında 1 numaralı Zagros rüzgarı ve 3 numaralı Goldman. 4 alternatif tek rakip 2, 1 ve 3 şeklinde günün 8. koşusunda. Geldik günün 9. koşusuna. Maiden mücadele dişlere mahsus 1400 metre çim pistte start alacak. 2 yaşlı İngilizler, 11 isim var. Neler söylersin kapanışta?
5: Evet, zaten uygun bütçeli girdik son aya kadar. Ben biraz burayı kalabalık tutacağım. Gerçekten birbirine yakın isimler. Zor bir maiden yarışı gözüküyor. 11 numara Spirit of Lux benim net favorim. 10 numara Svele Marea muhakkak fonlarda bulunmalı. 3 numara Aurora Nova. 7 numara Potaknista. 2 numara Delikas Turkas. Son olarak da 5 numara Lady Origin diyeceğim. Yani benim sıralamam 11, 10, 3, 7, 2, 5 geçeceğim bu yarışı.
4: Evet, kapanış ayağı biraz zor bir koşu. 11 numaralı Spirit of Lux, 10 numaralı Subella Maria, 3 numaralı Aura Nova, 7 numaralı Potoknitsa, 2 numaralı Delicia Turkas ve 5 numaralı Lady Sovereign dedi. Sıralaması 11, 10, 3, 7, 2 ve 5. 9. koşuda Ankara'da 75. yıl hipodromunda son koşuda sevgili dinleyenler. Aykut, çok teşekkür ederim. Değerli vaktini bizim için ayırdın.
5: Ben çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diyorum. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın diyorum.
4: Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızdaydı. Kendisi Ankara yarışlarını bizim için değerlendirdi sevgili dinleyenler. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız, tahminleri kaçırdıysanız hiç üzülmeyin. Yapmanız gereken işlem çok basit. Son Düzük uygulamasını aplikasyonlardan indirebilir ya da sondüzük.com adresine girip orada üye olup uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda müşterek bahislere de katılabilirsiniz. Son Düzük'te ve çeşitli kampanyalardan faydalanıyor olacaksınız. Altınız eğer 5'te kalırsa 1000 TL'ye kadar iade fırsatı. Yine 250 bin TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası. Yeni üyelere özel 5000 TL'ye varan hediye ve altılı ganyanda 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç. Yine Son Düzük'te sevgili dinleyenler, üye olmayı sakın es geçmeyin. Üye olduktan sonra da kampanyalara katıl butonuna tıklamayı unutmayın sevgili dinleyenler. Ve geldik Kocaeli'ye, Kartepe'ye. Bugün baktığımız zaman Kocaeli'de Kartepe'de keyifli bir yarış programı bizleri bekliyor. 28 santigrat derecede kum pistte koşulacak. Koşular saatler 17-15'i gösterdiğinde satış bir mücadeleyle start alacak gün. 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte 2 numaralı Sanduhan koşmuş olduğu son yarışında sonlara kadar öndeydi. Her ne kadar sonlarda bir anda durmuş olsaydı gerekli geçerli kondisyonu diyeyim ben daha doğrusu elde edememişti ama son yarışından sonra mevcut kondisyonunu arttırdığını düşünüyorum. Ben öncelikle 2 numaralı Sanduhan'ı önereceğim. Sonrasında 3 numaralı Bay Türe diyeceğim ki son 5.liğini pek de açıkçası bu grup için ölçü almıyorum. Bugün etkili bir yarış koşacağını düşünüyorum. 3 numaralı Bay Türe ikinci sırada. 1 numaralı Ağustos Mehmet her ne kadar Ahmet özür dilerim Ağustos Ahmet her ne kadar 4 aylık aradan sonra yarışa çıkacak olsa da uygun grup sonlarda etkili gelebilir hızlı gidecek bir yarış görüntüsü var. 1 numaralı Ağustos Ahmetsiz muhakkak oynamayın ve son olarak da 7 numaralı Rüzgar Uğur diyeceğim ki çok yakın ara geldi yarışa ama uygun grup değerlendirelim. Günün birinci koşusunda Kocaeli'de sıralamam 2, 3, 1 ve 7 şeklinde olacak. Evet günün ikinci koşusu bir maiden mücadele. Üçüya şarap atları 1200 metre kum pistte start alacaklar. Toplamda 14 isim var ve oldukça zor bir koşu. 2 numaralı Karaköprü Ateşi benim favorim. Kum pistte etkili koşuyor. Son koşmuş olduğu yarış şimdi. Orada da fena koşmadı ama daha çok sevdiği yarış pisti. Kum pist bu ismin 2 numaralı Köprü Ateşi'nin. 1 numaralı Begata ikinci sırada onu önereceğim. 8 numaralı Teyzeoğlu o da son yarışında bir kıpırdama gösterdi. Çıkış yükselen bir grafik çıkışı var. O yüzden değerlendirdim 8 numaralı teyze oğlunu. 11 numaralı isim kim o? Kınalı Kayam. Sevgili dinleyenler bu isme dikkat. Bugün çok etkili bir yarış bekliyorum bu isimden. Samet Yazıcıoğlu'yla start alacak. 52 kiloyla koşuyor. Aman dikkat 11 numaralı Kınalı Kayam'a. Son olarak da 12 numaralı Maşide diyeceğim ki o da Nevzat Avcı'yla start alacak. Bu grupta etkili koşacağını beklediğim bir diğer isim. Kısrak babası Araslı kum pisti daha iyi yapar bu isim aman ona da bir dikkat diyelim 12 numaralı Maşide'ye. Evet ikinci koşuda sıralamam 2, 1, 8, 11 ve 12 şeklinde olacak sevgili dinleyenler. Evet günün üçüncü koşusu saatler 18.30'u gösterdiğinde hem 7'li Plase'nin hem de 7'li Ganya'nın başlangıcını oluşturacak mücadelede 3 yaşlı İngilizler şartlı 4 yarışta mücadele edecek. 3 numaralı Ruzim çok uygun gruba düştü. Bir aksilik olmazsa kazanmasını bekliyorum bu koşuda ve siz değerli dinleyenlere 3 numaralı Ruzim'i banko olarak önereceğim. Günün üçüncü koşusunda 3 Ruzim banko. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde Kartepe'de Handikap 16 mücadele 4 yukarı Arap atlarının 1400 metre kum mücadelesiyle devam edecek. 12 numaralı Zemberek son yarışında nihayet kazandı ve kazanma serisine devam edecek benziyor sevgili dinleyenler. 12 numaralı Zemberek için bunu söyleyebilirim. Bugün seriye devam edebilir. Benden söylemesi 4 numaralı Salahiyet. İkinci sırada onu önerdim. Sonrasında 2 numaralı Samet Efendi diyeceğim. O da son koşusunu kazanmıştı. Bugün yine kazanabilir ve 11 numaralı Numan'ım. Ters bir yarış bekliyorum bu isimden. İlgilileri de ata güveniyor. 4 ismi ben rakiplerinden ayrı tuttum. 12, 4, 2, 11 ama daha geniş oynuyorsak 9 numaralı Akgel abiyle 10 numaralı Oda başında muhakkak değerlendirelim. Sıralamam 4. koşuda 12, 4, 2, 11 öncelikli sonrasında 9 ve 10 yazabiliriz 4. koşuda Kocaeli'de. Evet günün 5. koşusu bölünen maiden'ın bir diğer ayağı sevgili dinleyenler 1 numaralı Er Yürekli kazanma vakti geldi bu ismin ben de ön planda tutuyorum bu ismi. Bir numaralı Er Yürekli'yi, sonrasında iki numaralı Gök Fırtına diyeceğim. İlk kez kum pistte çıkıyor ama kumu yapabilecek bir kağıdı var. 9 numaralı Astakoz'u da 3. sırada önereceğim ki bir Diliran temsilcisi. Anne Tahir'e bu isim anne hattından da baba hattından da son derece kaliteli bir isim ki Diliran'ı yarı severler yakından tanır. Keza Tahir'e de sonlara kadar tuta tuta gelip hadi dediği zaman rakiplerinin 1,5-2 boyunda yarış kazanan karakterli bir kısraktı. Tahir'e bir Anadolu ateşi temsilcisiydi. Evet, fazla uzatmayacağım lafı. Günün 5. koşusunda 3 isim, yani 1-2-9'u öncelikli olarak önereceğim. Sonrasında 6 numaralı Selçukzade, 7 numaralı Sert Koşu ve 3 numaralı Kayaların Aslan'da yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz. Sıralamam 5. koşuda 1-2-9 öncelikli, sonrasında 6-7-3 yazabilirsiniz. Evet, günün 6. koşusuna geldik. Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası koşusu kısa vade 7 mücadelede 3 yukarı İngilizler 1900 metre kum pistte start alacak. 2 numaralı Felix Ferla. O da çok etkili koşuyor. Bugün kazanmaya yakın rakibi var. O da kim? 1 numaralı Pehlivan Yıldızı sevgili dinleyenler. Ben bugün en ciddi rakip olarak onu görüyorum. Son olarak da geniş kurgular 3 numaralı Miss Conqueror yazsınlar derim. 2-1 öncelikli 6. koşuda geniş kurgular 3 Miss Conqueror yazabilir. Evet, günün 7. koşusu şartlı 4 mücadelede dişi 3 yaşlı Arap atları 1200 metre kum pistte çıkacaklar. Birincilik mücadelesi için 5 numaralı Umut Dolu, Kaya Yürekli Pamuk Prenses ve ilk defa kum pistte çıkacak. Bence kolay kazanacak ama risk almak istemedim bu koşuda. Siz almak istiyorsanız değerlendirin 5 numaralı Umut Dolu için. 3 numaralı İnci Parem'le 6 numaralı Hürriyet'i ciddi rakibi görüyorum. Neden risk almadığımı söyleyeyim. 83 günlük aradan sonra koşuyor. Normal şartlarda bence rahat kazanması gereken bir koşu Umut Dolu için. Bakalım nasıl koşacak, çünkü ilk defa Kocaeli'ye gidiyor. Ama küçük oynuyorsanız bence risk alın derim sevgili dinleyenler. Yok, orta ölçekli ve geniş oynuyorsanız rakip olarak 3 numaralı İnci Parem'le 6 numaralı Hürriyet'i de yazarak rahat bir yarış izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. 7. koşuda sıralamam 5 alternatif tek rakip 3 ve 6 şeklinde. Evet, günün 8. koşusuna geldik. 1 numaralı Çilli Cafer, Bisadas Joy temsilcisi, anne tarafı Ladin Halikarnasus. Evet, neden 1 numaralı Çilli Cafer'i banko olarak önerdiğimi sizlere söyleyeceğim. Mesafe 1500, taylar için orta sayılabilecek, ortanın bir tık uzun sayılabilecek bir mücadelesi. Çilli Cafer'in babası Sadas Joy, annesi Ladin, Ladin'in babası da Halikarnasus. Yani mesafeye yatkın bir kağıdı var. Evet, My Dear Dream Serap iki yarıştır kazanıyor ama Çilli Cafer'in mesafeye olan uyumundan dolayı ben bugün Çilli Cafer tarafındayım ve kazanacağını düşünüyorum. 1 numaralı Çilli Cafer'i sizlere banko olarak öneriyorum. Günün 8. koşusunda 1 numaralı Çilli Cafer banko. Evet, geldik kapanışa. Kocaeli'de sevgili dinleyenler, saatler 21.30'u gösterdiğinde Maiden mücadele ile günün son koşusu start alacak. 3 yaş Arap atlarının bölünen son Maiden'ı. 8 numaralı Kuman son yarışı müthişti. Müthiş bir ikincilikle ayrıldı Ankara kumunda. Kocaeli'de daha etkili koşar. 9 numaralı Tüm Çıkmaz, ikinci sırada onu önereceğim. Sonrasında 6 numaralı Efe Kaptan, 1 numaralı Alparslan'ın tayı, 12 numaralı Derin Derya ve 11 numaralı Çınaraltı Kızı yazarak kapanışı yapabiliriz. Sıralamam son koşuda Kocaeli'de 8, 9, 6, 1, 12 ve 11 şeklinde sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, yayını kaçırdıysanız, radyonuzu yeni açtıysanız, yetişemiyorsanız daha doğrusu, ne yapmanız gerekiyor? Radyospor'un YouTube kanalında son düzlüğün tekrarını dinleme fırsatına sahip olabileceksiniz. Nasıl? Yayın bittikten hemen sonra, yani yarım saat içerisinde yarışlar başlayana kadar son düzlüğü, Radyospor'un YouTube kanalından son düzlüğü tekrarını oradan dinleyebilirsiniz. Beğeni butonuna da tıklamayı unutmayın. Twitter adresimi de ben sizlere paylaşayım. Ufukhan2734 sevgili dinleyenler, Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Ufukhan2734 benim Twitter adresim. Evet, bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
0: Reklam.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranları

0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Kaunas Žalgiris Beşiktaş maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
1: Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor. Maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Žalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
0: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
2: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
3: Yani bek etkinliği bu.
2: 2-0!
0: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
2: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.
4: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Transfer Ateşi'ne hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Salim Manav'ın yokluğunda. Saatler 12-2 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Futbol gündemini masaya yatıracağız. Güzel bir güne başladık dün Fenerbahçe sayesinde. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda temsilcimiz 1-1 biten ilk maçın ardından dün deplasmanda Olympique Lyon karşısında Groupama Stadyumunda sahne aldı Şampiyonlar Ligi için. Karşılaşmanın ilk yarısında Vedat Muriç ve Archie Brown'dan gelen gollerle birlikte Fenerbahçe 2-1 karşılaşmadan galip ayrıldı ve adını üst tura yazdırmayı başardı. Sarı lacivertleri tebrik edelim. Ümit ediyorum Şampiyonlar Ligi'nde de güzel bir yol haritası çizer Fenerbahçe. Bu akşam 7'de kura çekimi var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Dediğim gibi Fenerbahçe'yi tebrik ederek başlayalım. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. 30 geçeden sonra bir yarım saatliğine dinleyici hattımızı açacağız dünkü maçla alakalı. İkinci kısımda Trabzonspor ve Beşiktaş'ın bu akşam UEFA Avrupa Ligi playoff turunda oynayacağı karşılaşmaları değerlendireceğiz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik, daha doğrusu Fenerbahçe'nin dün UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği zafere yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiğince bütün mesajları bildiğiniz gibi değerlendirmeye de gayret göstereceğiz diyelim ve başlayalım. Bir mesajımız var, sonrasında maç sonu bir takım olaylar yaşanmıştı, kavga hadisesi vardı. Biraz maçtan bahsederiz, orada kavgayla alakalı detayları ve İsmail Kartal'ın açıklamalarını 10 geçe reklamından sonra sizlere aktarırız. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Burak Alaca. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Batıkan kardeşime de hepsine selamlar olsun. İyi ki varsınız, teşekkürler demiş. Teşekkür edelim Hüseyin Bey'e mesajı için.

0: Evet, Fenerbahçe tam 18 yıl sonra adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Son olarak 2007-2008 sezonunda, bundan yaklaşık 19 yıl önce, iki temsilcimiz aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti. Beşiktaş ve Fenerbahçe. Beşiktaş grup aşamasında 6 maç sonunda Marsilya, Porto, Liverpool gibi Marsilya, Liverpool gibi takımların olduğu grupta 6 maç sonunda 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle birlikte gruptan çıkamamıştı. Fenerbahçe tarafı ise o sene meşhur Sevilla'yı elediği, sonra çeyrek finalde Chelsea ile karşılaştığı sezonu oynamıştı. Burada Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek aslında büyük bir başarıya imza atmıştı Fenerbahçe, ama Stamford Bridge'de 2-0 kazanan taraf Chelsea olmuştu. Fenerbahçe'nin o dönem Şampiyonlar Ligi serüveni çeyrek finale kadar devam etmişti. Şimdi yaklaşık 19 yıl sonra iki Türk takımı birden tekrardan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Bu öncelikle büyük mutluluk. Akşam kura çekimi olacağını söylemiştik. İsterseniz size torbaları aktaralım. Birinci torbada son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain, ardından Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid. Yani buradan temsilcilerimiz için hani Atletico Madrid biraz kabul edilebilir olabilir. Belki Inter diyebilirsiniz ama gerçekten birinci torbadan gelecek rakipler hayli zor olacak, öyle gözüküyor. İkinci torbada Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brüş, Real Betis, PSV Eindhoven. Üçüncü torba Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk ve temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray. Dördüncü torba Slavia Praha, Stuttgart, Como, Lens, LASK, Sabah, Viking, AEK Atina ve Slaven Bratislava oldu. Yani 2 ve 3. torbalar hiç fena değil. 4. torbada yine dişimize göre rakipler var. 1. torba çok büyük sıkıntı. Yani bakıyorum burada Atletico Madrid hariç gelse rahat başa çıkabiliriz diyebileceğim bir takım hani otomatik kağıt üstünde en azından. Çok karşıma çıkmıyor. Tekrar edeyim. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Barcelona, Atletico Madrid. Torbalar bu şekilde, dediğim gibi. Kura çekiminin ardından rakiplerimiz belli olacak. Ümit ediyorum. İlerleyen dönemde yarın sabah yaptığımız programda, daha doğrusu, kura sonuçlarını burada keyifli bir şekilde paylaşırız. Güzel rakipler gelmiş olur. İyi yayınlar Erhan, ben Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Dünkü maçta ceza çıkarmaya. Dün maç sonunda Lyon yardımcı antrenörü Matteo Guendouzi'ye saldırdı. Ondan sonra Fenerbahçeli futbolcuları tebrik ederim öncelikle. Takım arkadaşlarına başta Ederson olmak üzere çok iyi sahip çıktılar. Guendouzi'ye uçan tekme atma teşebbüsünde bulunan antrenörü Ederson soyunma odasına giden yoldaki demirlere sıkıştırdı. Bu gerçekten bence güzel bir nüans. Yani tabii ki sportmenlikte böyle şeyler görmek istemiyoruz ama takım arkadaşını kollaması, ki Fenerbahçelilerin hepsi o yardımcı antrenörün üstüne çullandı, teknik ekiple dahil olmak üzere, kutluyorum gerçekten. Takımdaşlık böyle bir şey. Tamam, çirkin bir görüntü, futbolda bunu görmek istemiyoruz ama kimseye bu şekilde saldırdığında yanına kalmaması lazım. Burada UEFA'ya bırakmadan henüz kendi adaletini sağladığı için, orada takım arkadaşlarına sahip çıktığı için Fenerbahçeli sporcuları tebrik ediyorum. Ümit ediyorum çok ağır cezalarda çıkmaz Şampiyonlar Ligi'ne gitmeden önce Fenerbahçe. Sevgili Burak, iyi yayınlar dilerim. Şimdi alınan puanlar ışığında seneye Şampiyonlar Ligi'nde acaba direkt katılacak mıyız? Bilgin var mı? Bilgilendirir misiniz? Korkut Konuralp. O bu sezonun sonuna tekrardan belli olacağı konuşacağımız bir durum olur ama yine en azından hani şimdiki görüntü itibariyle şampiyon direkt gidecekmiş gibi düşünüyorum. Onu dediğim gibi o gün geldiğinde tekrar konuşmak lazım ama şampiyon tekrardan katılım sağlayacakmış gibi gözüküyor direkt olarak. İyi yayınlar abi, İstanbul'dan Cemre ben. Beşiktaşlıyım. Bence İsmail Kartal'ı aşırı eleştiriyorsunuz. Son 3-4 yılın en iyi Fenerbahçesini izledik dün akşam. Müthiş bir oyun oynadı. Asensio yüzünden de pek çok ben çok eleştirildiğini düşünüyorum. Hiçbir futbolcu Fenerbahçe, Beşiktaş veya Galatasaray'dan üstün değildir. Bence hocalarımıza güvenmeliyiz. Futbol takımı bence bir oyuncuya indirgenmemeli. Sen ne düşünüyorsun? İyi yayınlar. Ya bu oyuncuların hiçbiri tabii ki kulüplerden üstün değil ama orada da şey var işte, Sergen Yalçın, Rafa Silva krizinde olduğu gibi. Oyuncu orada olursa sağlayacağı faydayı düşünüyoruz. Burada Rotasyon tercihleri her zaman eleştirilir. Yani iyidir, kötüdür bunlar. Teknik direktörlerin rotasyon tercihleri her daim eleştirilir. Bunun bir sonu gelmeyecek. Yani şampiyon olsa da bir sonu gelmeyecek ama yine de İsmail Hoca'yı tebrik etmek lazım. Dün ilk yarıdan skoru aldı. O yüzden söyleyecek de bir şey yok. Buradan İsmail Kartal'ı tebrik edelim. Yani eleştirilmesinde bir beis yok. Herkes eleştirilebilir. Ama haksızlığa uğramasına tabii ki dünden sonra biraz daha önüne geçmek lazım. Devam edelim. Kolay gelsin. Dünyanın en kötü cümlesi bizdedir. Bir Galatasaraylı olarak ya da bir Fenerli olarak tebrik ederim demektir. Bir Türk vatandaşı olarak demek gerekiyor galiba. Takımını belirtmek utanç verici bence demiş Adnan Çal. Yo, yani tuttuğun takıma sahip de çıkabilirsin. Ha, tebrik etmek büyük bir erdem. Yani ben bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Dün birçoğu Fenerbahçe'den daha çok sevindiğimi de söyleyebilirim. Mesela bunda bir beis yok. Çünkü ülkemizi temsil ediyor. Zaten olayın temeli o. Selamlar, hoş geldin. Öncelikle Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile beraber olacak. Muhteşem. Duygu Bayramoğlu plajdan Alkan Erateş, Harun Tüfekçioğlu selamları var. Sevgiler, saygılar demiş Yunus abi. Selamlar buradan herkese de. Bu akşam ayrıca Beşiktaş geçti Trabzonspor'da, inşallah turu geçer demiş Yunus Delfin. Hani konuşacağız bunu inşallah. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da, Beşiktaş artık kapıyı yaraladı ama Trabzonspor'un da Macaristan deplasmanında turu atladığını görürüz. İyi olur iki takımımızın da UEFA Avrupa Ligi'nde olması. Dün 26 Ağustos'ta Fransa'da büyük taarruza başladık. 30 Ağustos pazar Samsun zaferiyle nokta koyacağız demiş Ali Bey Bursa'dan. Selamlar, sevgiler kendisine de. Bence 5 maç alır Guendouzi taraftara yaptığı hareketten ötürü demiş. Bu arada Guendouzi ve Greenwood eski Marsilya oyuncuları olduğu için Olympique Lyon aralarındaki agresyonun, taraftarlar aralarındaki agresyonun yüksek olması gayet doğal. Öte yandan orada Marsilya taraftarı bir rapçinin Olympique Lyon ile alakalı yaptığı bir el hareketi varmış. Ya bu şey değil, hakaret gibi değil. Baş parmak ve işaret parmaklarıyla yaptığı iki elin, onları taraftarlara yapmışlar. Burada da işte onları tahrik etmek maksadıyla, orada bir manası varmış bunun. Olympique Lyon'a ithafen tahrik etmek amacıyla yapılmış bir durum. Devam edelim. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatıyorum. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Fenerbahçe'nin Olympique Lyon deplasmanındaki zaferiyle alakalı konuşalım. 10 geçe reklamından sonra biraz demeçlere de değineceğiz. Sonrasında dinleyici hattımızı açıyoruz. 30'dan sonra biraz Fenerbahçe maçını konuşuruz. Kısa bir araya gidelim, sonrasında devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş

0: Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
0: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
2: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor. Bekten beke Mourinho.
3: Yani bek etkinliği bu.
2: 2-0.
0: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu revanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
2: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
4: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Kalan mesajlarımızı bitirelim, sonra maç sonu demeçlere biraz bakalım. Bayağı da bir mesajımız varmış. Selamlar, iyi yayınlar. İzmir'den Halil Demir. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Bizim takımları birinci torba hariç korkutan takımlar yok diğer torbalarda. Katılıyorum. 2 ve 3. torba güzel, 4 de güzel. Birinci torba ama kabus gibi yani. Oradan iki takım gelecek olması da biraz endişe verici ama. İnşallah İstanbul deplasmanına gelirler birinci torbadaki takımlarda yani. Onu da şu yüzden istiyorum. En azından görmüş oluruz işte, ne bileyim, gelirse Real Madrid'i, işte Arsenal'ı falan. Gelip burada görmüş oluruz İstanbul'da. Abi iyi yayınlar. Bakalım, bunu okumuştuk. Merhaba, ben Erkan. Birinci torbadan kimin geleceği tabii ki önemli ama bence çok önemli değil. En önemli olan birinci torbadan gelen takımla kaçıncı maçı yapacağımız. Çünkü o torbadaki takım bir şeyleri garantiledikten sonra yedekleriyle çıkma ihtimali yüksek oluyor. Bak, güzel bir perspektif. Ya atıyorum, bir Arsenal eşleşmesi geldiğinde ya da Barcelona eşleşmesi geldiğinde bunun 6. ya da 7. maç olması güzel olabilir. Bakın, bu hakikaten güzel bir perspektif. Katılırım. Şimdi Sayın İsmail Kartal Hoca FIFA'ya başvurup biz 2,5 gün dinlenip Lyon maçına çıktık, bu galibiyeti kabul etmiyorum diyecek mi? Demek ki isteyince oluyormuş Adnan Çal. Ya bu biraz provokatif bir mesaj. Haklı bu arada, yani maçların ertelenmesi de İsmail Kartal'la da alakası yok. Galatasaray'ın mesela geçen sene Göztepe ile oynayacağı bir maç ertelenmişti. Bu dediğim gibi hani takımların sağlığı açısından bence ertelenmesinde bir beis yok. Haklı da bir taleptir. Bunu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı da yok. Her takım için söylüyorum. Hadi bu hafta Trabzonspor ve Beşiktaş biraz daha Perşembe oynayacak. Önümüzdeki haftaki maça belki bir yorgunluk olabilir ama arada bir gap var yine. Bir önceki maçla bunun arasında ama dediğim gibi bu biraz provokatif bir mesaj. Böyle şeylere girmeyelim. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Yani sporcu sağlığı için, takımlarımızın Avrupa'da yol kat etmesi için ertelenmesi gerekiyorsa ertelenecek. Olması gereken budur ve bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş meselesi de değil, kim olursa. Merhabalar, İstanbul'dan Oğuzhan ben. Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle camiamıza bu güzel Şampiyonlar Ligi serüveni hayırlı olsun. Bence Şampiyonlar Ligi'ne özel bir sol açık, iyi bir stoper ve bir 8 numara gerekiyor. Sizin düşünceleriniz nelerdir? 1-8 gerektiğini düşünüyorum. Gendouzi, Kante, İsmail, bunlar bence 6-6,5 profilli oyuncular. Tam 8'e uymuyor. Onun eksikliğini Fenerbahçe bence hissediyor. Sol açık yabancı kontenjan ayarlanabilirse bence faydalı olur. Kerem'in yerine ya da yanına, bilmiyorum artık, yorum sizin. Stoper konusunda da bir yerli hamlesi geleceğini düşünüyorum ama kim olur onu göreceğiz. Yani şu an fena bir stoper rotasyonu yok Fenerbahçe'nin işte. Ake ile Şikrinyar'ın arkasında bir tane net yerli oyuncu alınabilirse, onların yokluğunda ligde rotasyon yapılabilecek, bence faydalı olabilir. Ki Mert Müdür'ün de stopere devşirebildiğini unutmayın. Rapid Wien'de stoper çıkışlı bir oyuncudur Mert Müdür. Öyle bir deneme de yapılabilir gerektiği takdirde. İyi yayınlar, Belçika'dan yazıyorum. İsmim İbrahim Ateş. Fenerbahçe Kongre üyesiyim. Tur atladığımız için çok mutluyuz. Talişka ikinci yarı başında çıkarsaydı daha rahat tur atlardık. Maça giden arkadaşlarımız anlattı. Hiçbir hadise yokken maç bitiminden sonra tribünlere biber gaz atan polisi de kınıyorum demiş. Daha önce Beşiktaş taraftarına da Olimpik Lyon'da benzeri yaptırımlar uygulanmıştı. Şaşırmıyoruz artık. Orada genel itibariyle çok nahoş görüntülerle sık sık karşı karşıya geliyoruz. O yüzden şaşırmıyoruz ama üzülüyoruz. Devam edelim. Burak Bey iyi yayınlar. Gaziantep'ten Mustafa. Bu akşam Trabzonspor maçına

an transfer yaptığı birçok yerde şu an yazılıyor an itibariyle. Nice'den Pepra Oppong. Bilginiz var mı? Hiç okumadım kendisini, hani transferiyle alakalı. Oyuncuyu da hani genç bir oyuncu anladığım kadarıyla, çok yakından takip ettiğimi söyleyemeyeceğim. Geçen sene Nice biliyorsunuz Fransa Ligi'nde playout oynayıp ligde kaldı. Ben çok oynadıkları futboldan da keyif almadığım için, mesela orada Lens'i, Brest'i işte zaman zaman izlediğim takımlar vardı ama Nice çok keyif aldığım takımlardan biri değil. O yüzden çok detaylı takip etmedim. Merhaba, Antalya'dan Mustafa Şenalp. Fenerbahçe'nin ait olduğumuz yerdeyiz paylaşımı garip gelmedi mi? Happy Topu Şampiyonlar Ligi'nde 6 defa katılmışsın, 18 yıldır katılmıyorsun. Nasıl bir paylaşım yapsınlar? Burada ait olduğun yer derken biz bu seviyede olmalıyız mesajı var. Ve ben çok ters bir şey görmüyorum ya. Bu tamamen o heyecanla atılmış bir gönderi. Bence gayet de makul yani. Ait olduğumuz yerdeyiz. Fenerbahçe seviyesinde bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Bunda bir şüphe yok. O yüzden bu gönderide de bir şey yok. 6 kere katılmıştır ama bundan sonra bir 6 kere daha katılmak için mesela bu hedefi kendine koyabilir. O yüzden dediğim gibi bunda çok ters bir şey olduğunu düşünmüyorum. Selam, iyi yayınlar. Bütün Avrupa ülkeleri öneleme maçlarını ertelerken neden bizim ülkemizde bu sadece belli takımlara uygulanıyor? Bir çifte standartçılık değil, ülke puanı puanı deyip duruyoruz. Hep aynı takımları kayırıyorlar. Buna girmeyeceğim. Bu dediğim gibi bu tarz mesajlara girip destek ya da karşıt görüş belirtmiyorum çoğu zaman. Merhaba, Göztepe maçı ile ilgili yanlış bir bilgi verdiniz. Galatasaray turu geçtiği için Göztepe maçı da hafta içi olduğu için Liverpool'la yapılacak maçla aynı gündü, mecburen iptal oldu. Çarşamba mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam evet, bunu konuştuk, doğru, özür diliyorum burada bir bilgi yanlışı varsa. Hatta doğru, o gün tepkiler vardı da, dalga geçenler vardı. Sabah işte Göztepe'yi de Liverpool'a uçursunlar. Goodison Park'ta Göztepe'yle oynasın, akşam Anfield'da Liverpool'la oynasın diye mizah tweetleri vardı. Doğru, okey, teşekkür ederim düzeltme için. Tamam, burada bir dinleyicimiz aynı mesajı atmış. Mute yazıyor, adınız bu mu bilmiyorum. Okey, buradaki düzeltmeyi az önce aldık, teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayanı dövüyorlar artık. Tıpkı kupasının yeni yapısı gibi, eski sistemde sadece iyiler Şampiyonlar Ligi'nde oluyordu. Şimdi kalite düşük demiş İzmir'den Umut Bey. Yani 3. ve 4. torbaya bakınca bunu görebiliyoruz. Gerçekten 2, 3 ve 4. torbalar fena değil, çok kalite yüksek değilmiş gibi duruyor. Burak Bey yayınlar, burada okuduk bunu. Merhaba, iyi yayınlar. Şafak ben. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bence ikinci yarı Talişka'yı oyundan çıkartmalıydı. Göz göre göre gol yedik. İsmail Kartal oyuncu değiştirmekte çok geç kaldı. Bence Talişka bir an önce gönderilmeli demiş. Merhaba, Fenerbahçe'mizi tebrik eder. Beşiktaş'ımızın ve Trabzonspor'umuza da başarılar dilerim. Özcan Bey yazmış. Galatasaraylı kendisi. Selamlar, sevgiler. Trabzonspor net 3 gol atar. Beşiktaş'tan korkuyorum. Dün Celtic durumuna düşmez inşallah. Beşiktaş'ın oynadığı takımın teknik direktörü bile hani buna inanmıyor. Dün Önder Özen'in bir havaalanı açıklamasını gördüm. Sıfır rehavet. Hani daha önce Celtic maçında olanları gördük. İşte sabah maçında olanları gördük oyuncular. Daha dikkatli olacaktır. Bize gerekli uyarıları yapacağız falan dedi. Yani Trabzonspor'un Ferencvaros'a deplasmanda 3 gol atması bence çok kolay değil. Ama Beşiktaş'ın bugün turlaması daha kolay, onu söyleyeyim. Ne bilmiyorum, Ferencvaros'u ne kadar takip ediyorsunuz ama işte son 7-8 yıldır düzenli olarak Avrupa Ligi'nde olan, Avrupa kültürü olan ve iskelet kadrosuyla uzun süredir oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Burada bir mesaj gelmiş. Kimden? Özgür Bey'den. Göztepe Galatasaray maçının ertelenme sebebinden bahsetmiş. Okey, onu tekrardan söyleyelim. Hani bir bilgi yanlış oldu. Göztepe Galatasaray maçı aynı gün olduğu için ertelenmişti geçtiğimiz sezon. Onu bir düzeltelim. Yanlı yayın yaptığımı iddia etmiş. Canı sağ olsun. Evet, bu oyuncuyla anlaşılmış. Teşekkürler. Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye demiş. 2004 doğumlu, artı 4'e uyuyor. Bir sağ stoper Pepra Oppong. 1.85 boyunda, 77 kilo. Dediğim gibi çok izlediğim bir oyuncu değil. O yüzden üzerine çok bir yorum yapmayacağım. Bakalım, mesajlar gelmeye devam etsin. Dünkü demeçleri verelim biz de o arada. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Milan Škriniar'ın açıklamasından bakalım. Başlayalım. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Harika bir takıma karşı oynadık.
Lyon'a baktığınızda kaliteli oyuncular var. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Bunun üstesinden iyi geldiğimizi düşünüyorum.

0: Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocamızı tüm Fenerbahçe camiasında tebrik ediyorum. Biz güçlüyüz ve bunu da biliyoruz. Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde hak ettiği yerde bu takımın kaptanı olmaktan gurur duyuyorum demiş. Kendimi harika hissediyorum. Bu takımın kaptanı olmak büyük bir mutluluk ve onur. Takım olarak her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz her zaman. Bu galibiyeti bana göre hak ettik. Bugünkü galibiyetimiz hak edilmiş bir zafer oldu. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için mutluyum. Zaten kadro olarak da bunu çok hak ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımızın karşılığını aldık. Büyük bir mutluluk. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Biz onlarla birlikte güçlüyüz. Bu akşam galibiyeti kutlayacağız ama yarından itibaren lige en iyi şekilde konsantre olmamız lazım. Çünkü oynayacağımız zor bir maç var demiş Milan Skriniar. Greenwood'un açıklamaları var, onlara da bakalım. Sonra İsmail Kartal'a dönelim. Açıkçası benim tek yapmaya çalıştığım elimden gelenin en iyisini yapmak ve her maç bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki önde oynadığım için goller, asistler yapmak, tehlike yaratmaya çalışıyorum. Bunun için her gün çok çalışıyorum. Bugün de takım olarak üzerimize düşeni yaptığımız için mutluyum. Gollerdeki katkımdan dolayı da mutluyum. Hep beraber mutluyuz ve kutlama yapmaya hazırız. Motivasyon kaynağı sorulmuş Mason Greenwood'a. Fenerbahçe 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyordu. Yani bunun dışında başka ne söyleyebilirim ki? Bunun haricinde motivasyonumuzun sebebini daha iyi ne anlatabilir bilmiyorum. Tabii ki hepimiz çok mutluyuz yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için. Herkes güzel bir performans sergiledi. Takımı tebrik ediyorum. Lyon da iyi bir performans sergiledi. Onların göstermiş olduğu performansa saygı duymamız gerekiyor. Erken bulduğumuz 2 gol maç içerisinde bize avantaj sağladı ve 90 dakika sonunda attığımız gollerle turu atladık. Takım adına mutluyum, teknik heyetimiz adına mutluyum. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarımız 18 yıl sonra. 18 yıl beklediler. 18 yıl sonra gelen bu mutluluğu şimdi kutluyorlar. Hepimiz çok mutluyuz demiş Mason Greenwood. Gelelim İsmail Hoca'nın açıklamalarına. Bakalım sevgili İsmail Kartal neler söylemiş. Ekibime ve oyuncularıma güvendiğim için rahattım. Dünyada pozitif futbol oynayan takımların antrenmanı nasılsa bizim de öyle. Futbolcular da bunu görüyor. Ben de sakin olarak panik yapmadan kazanmamız gerektiğini hissettirmek için rahat davrandım. Dışarıda panik havası olsa belki böyle oynayamazdık. Ben rahat oldum. Onlara da beden dilim geçti. Kenarda oyuncularım bana bakıyor. Dışarıdan bu enerjiyi onlara vermeye çalıştım demiş. Başkan, yönetim, taraftar, futbolcular, herkes bana güveniyor. Gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyoruz. Bu zaten bizim işimiz. Biz de ekip olarak güzel bir sinerji yakaladık. Her şey çok güzel gidiyor. Gittiği sürece de böyle devam edecek. Soyunma odasında çok büyük bir mutluluk vardı. Oyuncularım şarkı söylüyordu. Havalara zıplıyorlardı. Birbirlerine su atıyorlardı. Şampiyon olmuş gibi sevindiler ama şampiyon olmadığımızı 3 gün sonra maça çıkacağımızı hatırlattım. Çalışmalara devam edeceğiz demiş. Objektif eleştirilere açığız ama linçlenmek, itibarsızlaştırmak, yalan yanlış haberler, buna karşıyım. O işleri çok fazla takip etmiyorum. Bizim ülkede başarı ve başarısızlığı çok abartıyoruz. Ekip olarak ne yaptığımızı biliyoruz. 99 puanı da bu ekiple aldım. Bugün de bu ekiple kazandık. Bizi itibarsızlaştırmak için. Ekip zayıf diyorlar. Bunları yapanlar bir de Fenerbahçeliyiz diyorlar. Gerçekten Fenerbahçeliyseniz bu desteği gösterin görelim. Bizimle misiniz değil misiniz? Yakında açıklayacağım taraftara kim gerçek Fenerbahçeli kim değil, herkes görecek. Böyle Fenerbahçelilik mi olur? Başkana, antrenöre saldırı. Neyse, bunları bırakıp işimize dönelim. Kendi işimize döneceğiz. Siz sorduğunuz için söyledim. Belki kulaklarına gider demiş. Guendouzi ile alakalı hadiseyle konuşmuş. Lyon'da bir antrenör Matteo Guendouzi'ye saldırmak istemiş. Biz de takım olarak yanında olduk. Takım olmak bunu gerektirir ve gerekeni yaptık demiş. Burada Ederson'un görüntüleri de var bu arada. O Guendouzi'ye saldırmaya çalışan antrenörü köşeye sıkıştırmış vaziyette. Maşallah Ederson da bayağı iri yarı bu arada. Orada gerçekten bir korku saldığını söylemek mümkün. Velhasıl toparlamak gerekirse Fenerbahçe adını 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Ümit ediyorum orada da önemli başarılar elde eder. Keza Galatasaray da ümit ediyorum. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray adını üst turlara yazdırır. Yolun gittiği yere kadar gider. En büyük temennimiz bu. Mesajlara bakalım biraz. Merhaba, ben Ersin. Dün akşam Fenerbahçe maçında şunu gördük. İsmail Kartal yeni trende ayak uydurmuş. Kaleciden uzun toplar atarak karşı defanstan hata bekledi ve rakip topu kaparsa üstüne gelmesini bekleyip kontra denedi. Kick and rush deniyor bu aslında. Yeni nesil değil. Ha, gerçi şey, bu Paris'in falan ilk santrada yaptığı topu taca atma mantığı diyorsanız olabilir. Ama bu Britanya'dan gelme bir futbol anlayışıdır. 1960'lardan kick and rush denir. Topu ileri vurup önde koşmaya başlarsın. Ya kontra atak için kendi oyuncularını koşturursun ya da rakip savunmaya topu verip ön alanda basarsın. Ada futbolunun ürünlerinden biridir. Bu da yani tekrardan herhalde bir tezahür oldu Paris'in yapmaya çalıştığı şeyle birlikte. Merhaba, İstanbul'dan Doğan ben. Beşiktaş taraftarıyım. Bence Fenerbahçe takımını gözümüzde çok büyütüyoruz. Trabzonspor'un orada 3-1 veya 4-1 galip gelmesini bekliyorum demiş. Ya inşallah da öyle olur. Burada Trabzonspor'un da tur atlamasını elbette çok isterim. Yani konferans yerine UEFA Avrupa Ligi'nde daha rekabetçi bir ligde temsilcilerimiz olsun. Selamlar, Navruz Taş'tan. Yani Fransızlar üzgün olması normal ama bir şey demiş, bunlara girmeyelim. Ben böyle kutuplaştırıcı açıklamaları okumuyorum, üzgünüm. Bir reklam aramız varmış. Dinleyici hattımızı hatırlatayım. 30 geçeyle saat başarısı bir dinleyici aramak isteyenleri alalım. 0212 363 04 34. Tekrar ediyorum, 0212 363 04 34 ne olur. Radyo Spor dinleyici hattına isteyenler bağlanabilir. Kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
6: Garanti BBVA Kripto.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde, 90 dakikanın heyecanı nesinede. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu Ferencvaros deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye Nesine'de canlı oyna, Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
9: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
11: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
12: Radyo Spor!
13: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru, oh vurdu, kafayı, gol!
11: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
13: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
14: Yani bek etkinliği bu.
13: 2-0.
11: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
13: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
11: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Dinleyici hattımızı açacağımızı söylemiştik. Tekrardan bir hatırlatayım. 0212 363 04 34. Tekrar ediyorum. 0212 363 04 34 diyelim. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Merhabalar, hoş geldiniz.
12: Merhabalar, kolay gelsin.
0: İsminizi rica edebilir miyim?
12: İsmim Uğur, Bursa'dan arıyorum. Beşiktaş taraftarıyım. İyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu düşünüyorum. 41 yaşındayım. Sabahtan bağlanamamıştık Aygün abiye. Size nasip oldu.
0: Buna nasipmiş.
12: Evet. Beğenerek dinliyorum. Yıllardır Radyo Spor'u beğenerek dinliyorum. Çok ilgiyle takip ediyorum. Şimdi birkaç konuya değineceğim hemen hızlı hızlı.
0: Tabii.
12: İlk önce Fenerbahçe'yi çok tebrik ediyorum. Akşam sevindim yani. Ülke puanı açısından, ülke futbolu açısından çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Şu hakemler konusuna değinmek istiyorum. Bu federasyona gidiyoruz başkanım. Yani gözünü seveyim, dinliyorlar mı bilmiyorum yetkililer. Cumhurbaşkanına gidecekmiş de şeyi şikayet edeceğim. Ya bakın, ben çok iyi bir futbol izleyicisiyim.
0: Tabii.
12: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun oraya nasıl geldiğini, o federasyon seçimlerinde neler olduğunu biz çok iyi takip ettik ve biliyoruz. Oraya siyasi kanatla, siyasi kişilerin elleriyle geldiğini çok iyi biliyoruz. Kime gideceğiz de kimi şikayet edeceğiz Allah aşkına başkanım ya?
0: Ya bu konuları burada çözemeyiz bir tahmin ettiğiniz üzere. Yani herkes aynı eleştirileri yapıyor ama dediğim gibi yani burada bir hakem konusunda bir şey düzeltemiyoruz ya. Ferhat Gündoğdu konusunda, MHK başkanı konusunda. 2 yıldır bütün takımların bir serzenişi var, bilmiyorum artık dalanın kuyruğu nerede kopacak, onu da bekleyip göreceğiz.
12: Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu başkan seçilmeden önce kapı kapı dolaşırken, o isterken diyor ki vay efendim, hiç mi sesimizi çıkarmayacak başkanlar, hiç mi konuşmayacak, ak diyor, guk diyor, hemen cezaya cevap. Başkan ne oldu? Ne oldu? Unuttun bütün söylediklerini. Koltuğa oturunca her şey bitti. Bakın, nefret ettiriyorsunuz Türk futbolundan da. Avrupalılar gülüyor bize ya. Ya milyon euroları harcıyor kulüplerimiz. Bu sadece Beşiktaş için geçerli değil. Milyon euroları harcıyor. 9 takla atıyorlar. Adamları uçaklarla indiriyorlar, buraya getiriyorlar. Otel koy koy dolaştırıyorlar, beğendirmek için uğraşıyorlar. Sen çıkıyorsun orada. Yani saçma sapan hakemleri, sonra bu fikstür rezilliği nedir ya? Galatasaray sürekli kolay fikstürler ayarlanıp da dizayn edilip de Beşiktaş'a her sezon 40 derece 50 derecelerde Alanya'ya göndermeler.
0: Ricada bulunabilir miyim? Şimdi bu bahsettiklerimiz hani tezahür ediyor olsa da biraz komplo teorisine kaçıyor. Yani karşıda taraflara da cevap hakkı olduğu için.
12: Komplo teorisi falan değil.
0: Hayır, bir saniye.
12: Tesadüf olamaz.
0: Burada şu yüzden söylüyorum, sizin düşüncenizde haklı ya da haksızsınız demiyorum. Karşı taraflara da cevap hakkı doğuruyorsunuz yani, buradaki en azından huzurun kaçmaması için. Şimdi bundan sonra arayan bir Galatasaray taraftar da aksi görüş söylerse cevap hakkı doğurmayacak şeyler söylerim. Sadece
12: peki aksi var mı?
0: Bilmiyorum, herkesin bir argümanı vardır. Bakın ben de Beşiktaşlı olarak söylüyorum bunu size.
12: Şampiyonlar Ligi'nden geliyor adamlar, kaç hafta İstanbul'dan çıkamıyor. Aksi var mı? Biz deplasmandan geleceğiz. 8 tane deplasman, bu tesadüf mü? Ya ben bir şey daha diyeceğim de şimdi burada siyasi kanada çekmek
0: burada
12: istemiyorum.
0: Lütfen burada öyle bir şey yapmayalım. Hadi zaten hani bir nebze yaptınız bunu.
12: Söyleyeyim.
0: Yok, ucundan da söylemeyin. Bunu bir nebze yaptık. Hani tolere ettik ama abartmayalım lütfen. Teşekkür ediyorum size.
12: Tamam, ben bu şans verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yalnız bu işlere topluca Beşiktaş'ı, Fener'i, Trabzon'u, biz bu hafta maçlara çıkmıyoruz, protesto ediyoruz demedikçe, bu ligi, bu kirli düzeni düzeltmediğiniz sürece çıkmıyoruz demedikçe düzelmez abiciğim. Öyle ona şikayet, buna şikayet, kime şikayet ediyoruz yani. Buradan herkes anlamıştır demek istediklerimi. Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum inşallah.
0: Görüşmek üzere. Evet, şimdi şöyle bir ricada bulunayım araya, bir dipnot ekleyip. Okey, ben şöyle bir ricada bulunayım daha sonra arayacaklar için. Lütfen sadece kendi takımlarımızla ilgili konuşalım. Başka takımlarla alakalı bir yoruma girmeyelim. Cevap hakkı doğmasın. Hani dediğim gibi burada keyifli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında çıkmayalım. Sizlerden ricam sadece kendi takımlarımız hakkında konuşalım. Ve dediğim gibi artık bu tebrik olabilir, transfer gündemiyle alakalı bir şey olabilir, bu tarz siyasi şeylere girmeyelim. Sizlerden ricam. Yani burada bizi de müşkül durumda bırakırsınız. Böyle şeyler olmasın. Tek ricam bu. Devam ediyorum. Sevgili Ozan Demir'den, Ozan abiden bir mesaj gelmiş. Merhaba gurme spor yayıncısı Sayın Alaca. Bence Oğuz Aydın bu performansıyla Formayı bir süre alacaktır. Fenerbahçe'nin en acil ihtiyacı stoper. Ake ve Skriniar tüm resmi maçlarda 90 dakika oynadı. Arkalarında bir alternatif yok. Sağ bekten Semedo'dan da çıkılmalı. Transferin de önümüzdeki bir hafta içerisinde hareketleneceğini düşünüyorum. Bu arada bizde çok konuşulmadı ama Fransız basınına göre dün Gendouzi'ye tünelde saldıran kişi Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'ydı. Ve PSG taraftarı şu an çılgınca kurada Fenerbahçe istiyor. Onlardaki Marsilya nefreti Lyon'dan daha fazla tabii. Ayrıca sen bu denklemde Talisca'yı çıkarır mıydın? Bu arada kaleci antrenörü Antonio Ferreira'ya gerekli müdahale Ederson'un yaptığını düşünüyorum. Paris taraftarı Lyon kadar brutal bir taraftarı yok bildiğim kadarıyla ama enteresan mesela ben Fransa Lig 1'de takip eden biri olarak Gendouzi'nin bu kadar kışkırtıcı bir figür olduğunu bilmiyordum o tarafta. Yine Talisca tarafında da Talisca'dan nasıl çıkardım? Hani yerine Asensio'nun ikamesi olabilecek bir 10 numara bulabilirsem arkasına ya da şöyle yapardım. Talisca santrforda yedeklediği için hani Talisca'yı backup rolüne ikna edebilirsem bir hamle oyuncusuna dönüştürebilecek olsaydım çıkmazdım. Ama tabii bunların hepsini de ilerleyen zamanda göreceğiz. Stoper transferinin şart olduğuna katılırım. Bence sol kenarda alınabilir ki Oğuz Aydın da dün gösterdiği performansı bence ciddi bir süre hak edecektir. Bakalım göreceğiz diyelim. Buradan Ozan abiye de selamlar. Kendisini Final Four finalinden beri göremedik. Artık yarın inşallah bir aksilik olmazsa bir aradayız akşam saatlerinde. Ben Reşat Kulaksız, iyi bir Beşiktaşlıyım. Bayağıdır ilk defa dün Fenerbahçe maçında heyecanlandım. İnşallah bu duygular bütün takımlar için aynı olur demiş. İnşallah diyelim. Bana bir dinleyicim Sayın Ilıcalı demiş. Kartal'ın 2,5 gün dinlenmesiyle ilgili demeci bir arkadaşın mesajı gerçekten provokatif. Yaklaşımınız için teşekkür ederim. Ancak hemen benim yaklaşımda orada bir bilgi yanlışı verdim bu arada. Onu düzeltmek isterim. Lütfen niyet aramayın. Onun haricinde dediğim gibi Ilıcalı değil Alaca bu arada. Ilıcalı olsaydı tabii şu an muhtemelen İngiltere'de olurdum diye düşünüyorum. Merhaba, iyi yayınlar. İzmir'den Adnan. Ülke puan sıralaması hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne durumdayız? Şu an 9. sıradayız. Doğrudan şampiyonu gönderebilmek için de ilk 9'da kalmamız gerekiyor. Bakalım sezon sonuna kadar göreceğiz. Burak, takımlarımızın Real Madrid'de oynamasını isterdim. Mourinho olduğu için demiş. Yani. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Öncelikle Fenerbahçe'yi aldığı galibiyetten ötürü tebrik ederim. Sonrasında bugün için Beşiktaş ve Trabzonspor'da başarılar dilerim. Dün akşam da görüldüğü gibi biz Türklere burun kıvırarak bakan ülkeler var. Biz tırnak içinde düşmanı içimizde arıyoruz. Asıl düşman dışarıda. Taraftar anlamında söylüyorum. Bizim rekabet için çekişeceğimiz yer Avrupa arenası. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak herkesin taraflı tarafsız rüyası. Bu vesileyle kim çıkarsa çıksın tadını çıkartmak gerekir. O Şampiyonlar Ligi müziğinin verdiği hazzı hiçbir tezahürat ve marş yerini tutamaz demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Burak abi selamlar, İstanbul'dan Erdi ben. Fenerbahçe 2008 ruhunu tekrardan geri getirdi. Tebrik ediyorum. Bugün Beşiktaş ve Trabzonspor'da başarılar diliyorum. Size de çok mutlu programlar. Mesajımı şiirimle bitirmek istiyorum. Burak mikrofon başında sesi ayrı bir renk. Futbolun heyecanını sen yaşatıyorsun denk. Sahanın yıldızı futbolcuysa eğer radyonun yıldızı Burak sana selamlar değer. Enteresanmış, teşekkür ederim. Elinize beyninize sağlık. Şu sıralar çok şiir geliyor, mutlu da oluyorum, enteresan hissediyorum. Genelde bunlar yapılır, hani karşı cinse yapılır kompliman amaçlı ama iyi niyetinizin farkındayım. Güzel de bir edebi çalışma olmuş, elinize sağlık. Bunları bu arada fotoğrafını alıp biraz değişiklik yapıp hakikaten karşı cinse kullanılabilir bir cephaneye atmak lazım. Abi İsmail Kartal adına sevindim. 20 sene daha anlatır Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götürdüm diye demiş. Halil Demir, iyi yayınlar. 4 sezondur Beşiktaş Ligi 2. maçında Alanya'ya gitmesi doğru mu? Nasıl bir fikstür böyle? Yani artık bu işlerin içinden çıkamıyoruz ya. Yani fikstür konusuna girmiyorum. Sezon başında çekildiğinde konuşuyoruz da her sene bir fikstür, bir olay. O yüzden hiç girmemek taraftarıyım. Olmuş bitmiş artık. Fikstürü değiştiremiyorsun çünkü. Hani mesela yabancı kuralı ilk açıklandığında buradan konuştuk. Herkes bir sesini yükseltti falan ama onu mesela zamanında önüne geçebilirdik. Ama fikstür çekildikten sonra bitti. Geçmiş olsun. Hayırlı işler. O yüzden boş verelim gitsin. Burak Bey selamlar. Galatasaray 5 yıl üst üste Sivas deplasmanında Ocak ayında kış ortasına giderken, Erzurum deplasmanına kışın giderken Maçlar 3'te oynanırken Galatasaray akşam 19.30'da soğukta oynarken neredeydi bu bağlanan beyefendi? Nereden çıktı bu yazın Alanya deplasmanı konusu Antalya'dan Selim Bey? Mesela bu da farklı bir görüş diyorum ya. Bu yüzden hep altını çiziyorum yani. Mesaj atarken, dinleyici hattına bağlanırken şey yapmayalım. Karşı taraflara cevap hakkı doğuracak şeyler söylemeyeyim. Yani şimdi sizin söylediğinize de bir şey söylemiyorum. Dilay Efendi'nin söylediğine de. Ben dediğim gibi bunların komplo teorisi olduğunu düşünüyorum. Ve cevap hakkı doğuracak şeyler söylemeyelim. Bu kadar benim söyleyeceklerim basit aslında. Yani bakın siz bir cevap vermişsiniz. Başkası çıkıp bambaşka bir şey söyleyebilir. Böyle bir tartışma ortamı yaratmaktır bu. Ben buraya insanların tartışmasını modere etmeye gelmiyorum. Gerekirse mesaj kutusuna da bakmayız. Telefonu da açmayız ama ne gerek var? Niye böyle olsun? Ankara'dan Fatih bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasına çok sevindim. Şimdi İsmail Kartal'ı göreceğiz. 3 günde bir maç nasıl yapılıyormuş demiş. Selam abi, Beşiktaşlı arkadaşa katılıyorum. Son 15 yıla bakarsanız Beşiktaş daha çok deplasmana gidiyor demiş Avrupa dönüşü. İstanbul'dan Yusuf Yel, iyi yayınlar Fenerbahçe'me, teşekkür ederim bize bu mutluluğu yaşattığı için. Bence Oğuz Aydın ayak içi uzak köşeyi, nenenin de biraz ayakları kuvvetlendirmesi lazım demiş. Geçen gün de yazmıştım. Levent Mercan, Oğuz Aydın, bunlar rotasyona girecekse bu adamları oynatacaksın. Teşekkürler Fenerbahçe. Tebrikler Gezelim Yusuf. Yusuf Gezelim mi? Yusuf Bey yazmış. İstanbul'dan Tolga, Galatasaray taraftarıyım. Rafael Leao transferi için Galatasaray son noktaya gelmiş. Bir bilginiz var mı? Bir de az önce bağlanan Beşiktaşlı arkadaşa, onu girmeyeyim. Dediğim gibi beyefendinin kendisine de söyledim, hani bunlara girmeyeyim, cevap hakkı doğuruyor diye. Burada hani onu tutuyor bunu tutmuyor gibi, ya da işte ne bileyim, onu savunuyor bizi savunmuyor gibi anlamayın. Direkt konuyu kapatmak istiyorum yüksek müsaadenizle. Evet, Galatasaray Leao transferi. Galatasaray Milan'la 45 milyon euro karşında anlaştı, söylentileri var. Yine oyuncu tarafı da gelmeye fit. Şu an bugün çıkan haberlere göre, Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray transferi bitirmeden önce oyuncunun menajeri Jorge Mendes Aston Villa'ya oyuncuyu göndermek için son bir hamle yapmış. Burada Aston Villa tarafının transferde önceliği Nicholas Jackson olduğu için şu an Leo'ya öncelik vermemişler. Yani transferin bitme ihtimali yüksek gözüküyor. İki tane Sar transferinde bir gelişmeler olmasını bekliyorduk. Orası duruldu ama şimdi bakıyorum, Leo, Sané, Osimhen ilginç bir hücum attı. İnanılmaz atletik bir hücum attı hakikaten. Leo, Sané, Osimhen ilginç bir hücum attı. Yani işte arkalarında nasıl olacak bilmiyoruz. Batrakov ismi var. 2 senedir Rusya'da 19 ve 20 yaşlarında ligi kasıp kavurmuş bir oyuncu. Onun haricinde işte orta sahada Torreira'n var, Saran var. Yani hakikaten ilk 11 bazında çok iyi kadro rotasyonu ama Galatasaray'ın artık yerli oyuncular da alarak bir an evvel güçlendirmesi gerekiyor. Yani işte Aral Şimşir ve Salih Özcan'ın zamanında Galatasaray'a da önerildiğini, yönetimin ilgilenmediğini düşününce de bence yerli oyuncu konusunda Galatasaray ciddi sıkıntı yaşayacakmış gibi duruyor. Burada hamleler gelmesi lazım. Leo çok büyük transfer ama onu söyleyebilirim. Leo çok büyük transfer olur. Leo'dan da biraz bahsetmek gerekirse, savruk bir oyuncu. Yani çoğu zaman şeyi öngöremiyorsun. Leo'nun yeteneklerinden hiçbir şüphe yok. Yapabileceklerinden, kapasitesinden hiçbir şüphe yok. Ama Leo ile alakalı istikrar biraz düşündürücü. Yani maç içinde kaybolabilir, bir maç oynayıp bir maç oynamayabilir ama Leo'nun düzenli, istikrarlı katkı vermesi biraz şüpheli olabilir. Ha tabii burada şey var, kariyerini yeniden tanımlamak için buraya geliyor olma ihtimali var. Galatasaray'da bir sünger çekmek isteyecektir. Milan'da çünkü işte zamanında Maldini'nin transfer ettiği oyunculardan biriydi. İşte tıpkı Mannion gibi ya da birkaç isim daha vardı, onlardan biriydi. Beklentiler çok büyüktü, oraya ulaşamadı. Burada kendini tekrardan ispatlayıp Portekiz milli takımında düzenli bir oyuncu haline gelmeye çalışabilir. Yani bence çok büyük transfer potansiyeli itibariyle. Galatasaray böyle transferler yaptı daha önce. İşte ne bileyim, Zaniolo gibi, işte Ziyech gibi. Ziyech de mesela, gerçi Ziyech'i saymam ama Zaniolo gibi, hani Zaniolo'nun bir çıkış yapması bekleniyordu. Ziyech belli bir seviyedeydi. Böyle transferler yaptı. Zaniolo'dan da zarar etmedi mesela. Leo dediğimiz oyuncu da Portekiz milli takımında oynayan, Jorge Mendes menajeri varsa zaten İngiltere bağlantıları çok güçlü olacak demektir. Yani burada bir satma ihtimali de ortaya çıkabilir. Maaş şartlarına bir bakmak lazım. Bence iyi transfer, onu söyleyebilirim. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Türk takımlarımız üzerinden bölünmeye, kavgaya, gürültüye gerek yok. Futbol bir spordur, eğlencedir, zevk almaya bakalım. Yani en basit, en doğru perspektif bu bana sorarsanız. Evet, bir dinleyicimiz bir görsel paylaşmış. Los Galacticos diye. Ortada Osimhen bir koltukta oturuyor. Solunda, daha doğrusu sağında Sané, solunda Leao var. İlginç, ilginç. TFF Başkanı, MHK Başkanı'nı almıyor değil, alamıyor açıklaması gerçekten bu Türk futbolu adına utanç verici ve üzücü. Artık bu konuya girmek istemiyorum ki ben bu hafta çok hakemde konuştum. MHK'yi de TFF'yi de konuştum, o yüzden daha fazla girmeye gerek yok. Merhaba Erkan, bugün iyi olmak güzeldir ama rehavete kapılmamak gerekir. Çünkü yarın her zaman bugünden daha önemlidir. Fenerbahçe için ve diğer tur geçecek takımlar için bu düşünce bence prensip olmalı. İnsanda da şöyle bir şey vardır. Yarına odaklanmaz, genelde düne odaklanır. Hani bugüne de odaklanmaz. Hep insan, Mamadou Gandhi'nin bir lafı vardır. İnsanın fıtratında derin bir memnuniyetsizlik mevcuttur diye. Burada kastettiği şey şu. Bugün bana çok kötü geliyor olsa da yarın bugünü de muhtemelen anıp özleyeceğim. Ya da işte yarın bugünden çok daha iyi olsa da geçmişi özleyeceksin. Her zaman geçmişe karşı bir özlem olur. İşte mesela 18 yıl sonra dönmenin 2008'e olan özlemi mesela bir şey var. Fenerbahçe'de ekstra verdiği bir duygu falan var. Aslında olay bu. Yani genelde insanlar pek yarına odaklanamaz. Vizyon sahibi ol, daha doğrusu yarına bir vizyon koyulur ama her zaman geçmişi yad edersin bana sorarsanız. Bu arada bir son dakika. Fenerbahçe'ye Hırvat kaleci Dominik Livaković'in Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu. Barcelona'da Juan Garcia'nın backup'ı olacak Dominik Livaković. İlginç bir hamle. Ya Fenerbahçe'de gözden çıkarıldıktan sonra Girona'da kiralık çok başarılı olamadığı, Dinamo Zagreb konuşulurken Barcelona'ya transfer. O iyi kaleci bu arada ama şey gibi, şu an benim buradan mesela ESPN'e bir anda transfer olmam gibi bir şey oldu. Herhalde. İlginç hakikaten. Bakalım. Bayrampaşa'dan Necati. Öncelikle Fenerbahçe, Galatasaray ve bu akşamki Beşiktaş ve Trabzonspor'a başarılar dilerim. Size de özverili davranışınızdan dolayı teşekkür ederim. Yani ben hep söylüyorum. Bakın, sizin burada radikal, keskin fikirleriniz olabilir. Bütün fikirlere saygı duyuyorum bu arada. Şey de değilim, hani öyledir değildir. Ama burayı da kontrol altında tutmam lazım. Burası kahvehane değil. Burada insanlar bağırarak birbiriyle tartışamaz, birbirine ithamda bulunamaz. Haklı dahi olsa ya da haksız dahi olsa ithamda bulunamaz. Çünkü bakın, dinleyici hattı açacağız dedik 30'dan sonra. Hakikaten hala alıyorduk mesela. Şu an bütün önünü kesmek durumunda kaldık. Buna mal oldu dinleyicimizin tavrı. Yani diyorum ya, arkasından arayacak bir Galatasaraylı ona cevap verecekti. Belki aynı agresyon seviyesiyle verecekti. Böyle kar topu etkisi büyüyecekti. Bunun kontrolden çıkmasına müsaade edemeyiz. Bakın, sohbet edeceğiz demiştik. Dün de bu arada dinleyici hattı yine açtım. Çok da keyifliydi bu arada. Selamlar, sevgiler tekrardan dün bağlanan herkese. İnanılmaz keyif aldım. Çok naif, çok kaliteli bir sohbet olmuştu. Bugün de aynısı olabilirdi ama ortaya böyle bir şey çıktı. Gerek var mı? Burada bir şekilde kontrolü sağlamak gerekiyor. Diyorum yani. Herkes bir şey söyleyebilir. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum ama şeyi unutmamak lazım. Burada dinleyici kutusunu, WhatsApp kutusunu, dinleyici hattını zorunluluktan açmıyoruz. Hiç açmama lüksüne de sahibiz yayında. Bunu hani keyif aldığımız için yapıyoruz. Sizler keyif aldığınız için yapıyoruz ama bu şekilde tavırlara hakikaten hoş değil. Ya mesela bir tane Galatasaray seyircisi. Program başında kendi hatamdır, onu da söyleyeyim. Geçen sene Liverpool maçıyla çakıştığı için ertelenen Göztepe maçının o detayını atlayıp hani Göztepe maçını örnek vermiştim. Onu tekrardan düzelttik programda gelen mesajlarla. Bana mesela Fenerbahçe üzerine yanlış yayın yapıyorsun demiş ama mesela Beşiktaşlıyım, anladın mı? Bunu inkar etme. Böyle yani, bunlar provokatif mesajlar. Ben orada yanlış bir bilgi yanlışı verdiğimi zaten altında 2-3 kere çizmişim. Yani bir algı yaratma gibi bir derdim yok ki. Geçmişte maç da ertelenmiştir Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi zamanında ya da Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın. Bunlar hiç olmayan şeyler de değil. Yani spesifik bir maç örneği üzerinden bir yanlışlık oldu ama hiç yapılmamış bir şey mi bu mesela? Sonra yanlı oluyor. İlginç gerçekten. Dediğim gibi çok fanatik duygularımızın esiri olmayalım. Keyif almak açısından söylüyorum. Yoksa hani sizin gündelik hayatınızda futbola, fanatizme nasıl baktınız? Ne benim hayatımı etkiler ne de benim bakışım sizin hayatınızı etkiler. O bambaşka bir mesele ama bu kadar fanatize olmak keyif almanızın önüne geçebilir. Ben şahsen çok fanatize bakmıyorum olaya. Fanatik bakmıyorum. Çok da keyif alıyorum spordan. Yani Netice itibariyle günün sonunda hayatını geçindirmek için sabah erken saatte kalkıp işine gidiyorsun. Bir ailen var ya da ne bileyim işte herkesin farklı sorumlulukları var. Bunlar önemli. Futbol 1,5 saat oturup izlediğin sonrasında biten bir hadise.

0: Bunu bu kadar içselleştirip sağa sola insanlara saldırmaya bence gerek yok. Ben yapmazdım en azından. İyi yayınlar dilerim. Konya'dan Kadir, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe oyuncuları Avrupa kulüplerine transfer oluyor. 4 yıldır şampiyon olan takımdan bir tane oyuncu Avrupa'dan istenmiyor. Bunu açıklayabilir misin abi bana? Galatasaray'da zaten ilk 11 dışında bir oyuncu kalmadı ki rotasyonda. Yani ilk 11'den de tutup Osimhen'i falan yollayamayacağına göre. Zaten maaşı çok yüksek, bir de yollayıp yerini doldurman çok zor. Bilmiyorum yani, belki teklif geliyordur bu arada. İsteyen yok diyoruz ama bu basınla bizim gördüklerimizden ibaret değil birçoğu şey. Ya kulübe ulaşan bir resmi teklif olduğunda bu basına sızmak zorunda da değil. Belki geliyor, ciddiye almıyorlar ya da ciddi teklifler gelmiyor. Bilemiyoruz ki. Evet, programımızın sonuna gelmişiz. Buradan son bir mesajımız var. Bir dakikamız var mı? Teşekkür ediyorum buradan Yücel abiye. Sevgili Burak Bey, beni az çok biliyorsunuz. Hiçbir takıma karşı art niyetli asla olmadım. Çok güzel uyandık Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Var olduğunu gösterdi. Umarım Beşiktaş ve Trabzonspor'da inşallah aynı şekilde lig aşamasına yükselirler, ama şuna değinmek istiyorum. Birincisi, yüzlerce maç fikstürü çeken Galatasaray'ı kayıralım, Beşiktaş üzerim mantığı olacağını hiç zannetmiyorum. İkincisi, Beşiktaş yenseydi bu fikstür konuşulur muydu, ya da maçtan önce kimse dile getirdi mi fikstür konusunu? Biz sorun üretmeyi seven bir halkız, demiş Mustafa Demirkaya. Yani diğer detayları geçiyorum. Biz sorun üretmeyi seviyoruz. Evet, buna da katılırım. Yücel abi de daha fazla yıpratmayalım. Programa katkılarınız, mesajlarınız için teşekkür ederim. Sizden son bir destek ricam da olsun. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana da destek olabilirsiniz. Basketbol ve futbol içerikleri düzenli olarak geliyor diyelim. Saat başında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 9.30'daki Ferencvaros Trabzonspor maçı için Bilyoner'e gel. Trabzonspor'un Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
6: Sporda eğlendim kardeş Bilyoner.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
10: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
11: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
12: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
13: Tarafsız yayın yapıyor.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
14: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor!
15: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
13: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumlar için sizinleyim. 9 koşu var, 4. koşu ile gün 2. altılık ayına başlayacak. 2 yaşlı dişi İngilizler Merlin Maiden yarışı, 1004 içinde koşacak safkanlar. Zor bir yarış, henüz yarış karakterleri tam oturmamış, gerçek gücünü bilemediğim isimler bir arada. Yenilmaz Solar Düşeş, ilk sıradan Enerjiyem isim, 2 numaralı Ceyhan Sultanı, 6 numaralı Laktoya ve 8 numaralı Superink. 7-2-6-8 benim Enerjiyem sıralama olacaktır. İkinci ayakta yine zorlu bir yarış bizleri bekliyor. Kısa vade handikap 24 bir yarış. 4 yukarı Arapların 1400 kumda koşacağı. Kaliteli isimler, denk güçte isimler bir arada, kilo farkları, şansları dengeliyor. 6 numaralı Aslan'a tip, 7 numaralı Endorfin, 8 numaralı Lus Ekocu Efe ve 1 numaralı Kaya Fatih. 6-7-8-1 olmazsa olmazım. 9 numaralı Hızlı Çocuk ve 3 numaralı Gürayhan. Yine geniş oyunlarda olması gereken isimler. Üçüncü ayakta 1900 simde 4 yukarı Arapların kısa vade 6 yarışı. 2 numaralı Atabeyli. Çok kalite ve formda, son yarışları çok iyi. Bu safkan kazanmaya yakın. Risk etmek isteyenler 2 numaralı Atabeyli'yi tek yazabilirler. 2 tane rakip var. 5 numaralı Erkşan ve 3 numaralı Daş Fatih. Dördüncü ayakta 1400 kumda 3 yukarı İngilizlerin kısa vade 8 nafis kurt koşusu. Dişi safkanların start alacağı bu yarışta. 4 numaralı Sintagma. Kumda koştuğu yarışlarına baktığımızda büyük bir istatistik var. Bu safkan 10 yarışta 9 birincilik, 1 ikincilik elde etmiş kum pistte. Bunun kazanmasını beklediğim bir isim, yine banko önereceğim bir isim olacaktır. Yanına at yazmak isteyenler yine bir kalite 2 numaralı Prenses Sylvester ve ekürlerden 5 numaralı Whisper of the Victory'yi de ekleyebilirler. 4 alternatif bankomuz, 2-5 rakipler. 5. ayakta kısa vade 7 yarışa 3 yaşlı İngilizler 1500 kumda start alacaklar. Yine kumda harikalar yaratan bir başka isim, Kocaeli ve Ankara kum pistlerinde koştuğu 6 yarışta 5'in kumda koştuğu 3 birincilik, 2 ikincilik elde etti. Özellikle 1300'de son koştuğu yarışta 1.18 kum pist derecesi mükemmel olan 4 numaralı King Luther'in ben bugün kazanmasını bekliyorum ve rakipsiz banko olarak öneriyorum. Son ayakta 2 yaşlı dişi İngiliz'den bölünen Maiden'ın son bölümü, burada da ön plana çıkan 3 numaralı Aurora Nova, 10 numaralı Suvila Maria, 7 numaralı Fotoniska ve 11 numaralı Spirit of Lux. 3-10-7-11 öncelikli önerilerim. Biraz daha geniş oyunlara 2 safkan sürpriz önereceğim. 6 numaralı Periwinkle ve 5 numaralı Lady Sovereign. Akşam Kocaeli yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
15: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
16: Radyo Spor.
17: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
16: Radyo Spor.
17: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
0: Evet, 6. Adam'a hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız vardı, ilk saat transfer ateşi yapmıştık. Biraz da basketbola dönelim, biraz huzur bulalım. Futbolun geriliminden, kavgasından, gürültüsünden hakikaten bir bence baymıştık. Basketbol daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. Basketbolda sezonların başlamasına bir aydan az bir zaman kaldı. Yarın milli takımımızın bir karşılaşması var. Litvanya karşısında 2027 FIBA Dünya Kupası elemeleri ikinci tur mücadelesi oynayacak milli takımımız. Bakalım. Şu anda grupta 6'da 6 ile namağlup ilerliyoruz. Grupta ilk 3'te bitiren takımlar direkt Dünya Kupası'na katılıyor. Bu konuda da ciddi bir avantaj sağlamış durumdayız. Sırbistan'ı geride kalan 2 maçta mağlup etmeyi başardık. Bunlar önemli galibiyetlerdi. Şimdi ikinci eleme turunda Litvanya, İzlanda, İtalya ile aynı gruptayız. Yine çok kolay bir grup değil. Öncelikle onu söylemek lazım. İzlanda ile yakın geçmişte çok fazla oynadık zaten. 28'inde yani yarın Cuma günü İtalya ile Litvanya ile bir maçımız var İstanbul'da. Akabinde 31'inde galiba pazar günü oluyor. Pazartesi ya da bakalım. Evet, pazartesi günde 31'inde İzlanda deplasmanına gidecek A milli takımımız. Hazırlık turnuvası oynamıştık bir tane. Güzel bir deneyim oldu. Genç oyuncularımızı da gördük. Şimdi Dünya Kupası için yola devam gideceğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir beis yok. Kadromuzda Tarık Biberovic, Alperen Şengün ve Shane Larkin gibi isimler yok. Devşirme rotasyonumuzda Malik Eiffel'in ismi yer alacak eleme turunda. Yine Tarık Biberovic'in de NBA'ye katılım durumu olduğu için şu an Dallas'ta kendisi. Dün de formayı eline almış bir fotoğrafı vardı. Milli takımımızla birlikte olmayacak bu eleme turunda. Diyelim bir Euroleague Süper Kupa organizasyonu tertip edilecek yakın tarihte. İlginç bir şekilde çok gereksiz bir organizasyon bana sorarsanız ama biraz onun detaylarından bahsederiz. Öncesinde bir WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları süremiz yettiğince değerlendirmeye çalışacağız. Ayrıca geçtiğimiz saatin sonunda da belirtmiştim. Basketbol ve futbolla alakalı haftalık olarak videolar çektiğim bir YouTube kanalım var. Burak Alaca YouTube kanalına da abone olarak desteklerinizi iletebilirsiniz. Güzel içerikler çıkıyor. Şimdiye kadar iyi izleme sayıları da var. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi bütün transferlerini ve kadrosunu değerlendirdik. Aynı şekilde Galatasaray ve Beşiktaş'ın. Öte yandan yine son hafta, daha doğrusu bundan ne zaman girdi? Pazar sabahı girdi, geçtiğimiz pazar. Euroleague'de temsilcilerimizin bu yaz transferde kaçırdığı fırsatlarla alakalı, bu yaz serbest oyuncu olarak farklı takımlarla sözleşme imzalayan oyuncularla alakalı. İyi gidiyor şimdiye kadar. Dediğim gibi daha fazla basketbol içeriğinde ulaşmak isterseniz Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız sevinirim. Zaten YouTube'a yazdığınızda da ilk sırada o çıkıyor. Diyelim biraz Süper Kupa'dan bahsedelim. Geçmişte yapılan bir organizasyondu Süper Kupa ama 2000 sonrası modern Euroleague döneminde Süper Kupa organizasyonu hiç düzenlenmedi. Bu sene Abu Dhabi'de düzenlenecek. Bakın, Avrupa Ligi yani Euroleague Süper Kupası Abu Dhabi'de düzenlenecek. Buradan zaten bir vahamet tablosu olduğunu görebiliyoruz. Katılımcı takımlar, önce tarihi vereyim, 18-19 Eylül tarihi arasında. Katılımcı takımlar son şampiyon Olympiakos, son finalist Real Madrid, bir sezon öncenin şampiyonu Fenerbahçe ve ev sahibi Dubai Basket. Ya burada Panathinaikos gibi bir takım duruyorken mesela neden Dubai Basket orada yer alıyor? Ya da ne, son Final Four'a kalan takımların hepsini bir daha copy paste atabilirdin, Valencia'yı alabilirdin. Tamam, ev sahibi ama yani kupa kazandırmak için mi yapıyorsunuz? Bir, ya bir de işin kötüsü şey kötü olmuş. Üçüncülük maçı da var yine. Euroleague'de kaldırılmıştı biliyorsunuz. Talep görmüyor. Kimse çok fazla ciddiye almıyor diye üçüncülük maçını. Üçüncülük maçı da var ve bir Dubai'yi herhalde finale çıkartmak için, bilmiyorum. Fenerbahçe ile Olympiakos yarı finalde eşleştirilmiş. Son iki sezonu şampiyonları. Yani Euroleague Final Four organizasyon, dediğim gibi, benim genel olarak çok sıcak baktığım bir organizasyon değil. Bunu söyleyebilirim. Biraz para maksadıyla ve tabii bu Birleşik Arap Emirlikleri menşeili havayolu sponsorluğu vardı biliyorsunuz. Ciddi meblağlar kazandı. Turkish Airlines'ın neredeyse herhalde bir 4 katını falan çok rahat veren bir organizasyon. Onu biraz gönlünü almak için Final Four verdiler Abu Dhabi'ye. Bu sene yine Abu Dhabi'de olması muhtemel. Onun haricinde işte bir Süper Kupa yapıyorlar. Dubai Basket Ligi aldılar. Ki Dubai Basket çok şey bir takımda değil. Yalan yok, haklarını dememek lazım. Hapoel Tel Aviv gibi. Çok fazla ligi provoke eden, antipati toplayan bir takım da değil. Kendi halinde bir takım Dubai Basket. Kontrolsüz büyümüyorlardı. Hani geçen sezon aslına bakarsanız çok Hapoel gibi işte çok ciddi hamleler yapıp ortalığı birbirine katıp da başarısız oldular gibi bir durum da yok. Nispeten daha az antipatik bir takım ama işte Euroleague Final Four organizasyonu 20 yıl sonra ya 26 yıl sonra düzenleniyor ama Abu Dhabi'de düzenleniyor. 4 takımlı bir turnuva yapılıyor. Yani bilmiyorum, düşünceleriniz nedir Euroleague Süper Kupa organizasyonu ile alakalı? Bir mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına Euroleague Süper Kupa organizasyonu ile alakalı düşüncelerinizi bekliyorum. Bir dinleyicimiz yazmış 12.56'da. 12.2 arası program yapacaktınız. Saat 1'de bitti. Şöyle, 12.2 arası ben burada olacağım demiştim ama ilk saat Anadolu Ateşi, ikinci saat 6. Adamdı. Yani hala buradayım, program yapıyorum. Hala radyonuzun başındaysanız isminize bakalım. Doppelganger. Yani kopya, klon gibi bir anlamı var bunun İngilizce'de. İşte bir ünlüye çok benzeyen insanlara derler doppelganger diye genelde. Litvanya'yı rahat yeneriz diye düşünüyorum. Onlarda 8-9 as oyuncu kadroya alınmıyor sanırsam. Türk basketbolu artık bir ekol olmuş mudur sizce? Ya Türk basketbolu Avrupa'nın B segment ekollerinden biri bana sorarsanız. İşte İspanya, Sırbistan gibi takımların arkasından. Bunun haricinde bir ekol olma yolunda mıdır? İşte son Avrupa ikinciliği, sıradaki Dünya Kupası performansına bakacağız. Ekol olmak önemli bir süreç. Biz bu sürece girdiğimiz dönemler oldu. Meşhur 2001 jenerasyonu, 2001 Avrupa Şampiyonası, işte 2010 Dünya Kupası. İşte devamlılığını getirmen lazım. Mesela Sırbistan bir ekol sürekli zirveye mücadele ederken görüyorsun. Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'ya elendiler falan ama yani yine Hırvatistan'a bir şey, Sırbistan'a bir tehlike olarak bakıyorsun. Geçmişte yaptıklarıyla, gelecekte yapmayı vaat ettiği şeylerle. Öte yandan işte ne bileyim İspanya bir ekol. Şu an oradaki alfa oyuncuların ayrılığıyla birlikte çok iyi gözükmüyor olsa da. Ekol olmak çok uzun bir süreç. İşte Litvanya ekol diyoruz. Litvanya 80'lerde Sabonis'i mesela dünya basketboluna bahşetmiş. Sonrasında Šiškauskas'lar, Štombergas'lar. Ya bizim de böyle çok çıkarttığımız önemli oyuncular var ama onların bu yaptırım süresi bizden biraz daha uzun. Dünya basketboluna oyuncu servis etme konusu. Bizim biraz zamana ihtiyacımız var ama ekol olma anlamında kötü bir yolda ilerlemiyoruz. Onu söyleyebilirim. Sevgili Ozan abi, Ozan Demir yazmış. Sayın Alaca. Böyle de bir garip oldu. YouTube kanalını da keyifle takip ediyorum. Umarım Euroleague sezonunda maç sonları canlı yayın açarsın. Aklımda çok soru var. Sezon yaklaşıyor. Heyecan da bastı. 2025'te Euroleague'i kazanan kadroyla bugünkü kadroyu yan yana koysan hangisini seçersin? Sence Fenerbahçe'nin bu sezon Euroleague'deki tavanını belirleyecek oyuncu kim olacak? Sezon sonu iyi ki almışız dediğimiz transferde de o isim mi olur yoksa Saras'ın en kritik beşi bambaşka bir oyuncunun etrafında mı şekillenir demiş. Şimdi Fenerbahçe değerlendirmesi yaparız. Birazdan 10 geçe reklamımız var. Ozan abinin mesajını cebe atalım. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatıp size de bir soru yönetmiş olayım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Şöyle bir sorum olsun size. Yeni sezonda YouTube tarafında Euroleague maçlarından sonra maç sonu yayın açsak ne kadar talep olur, ilginizi çeker miydi diye öyle bir planım var ama bir en azından buradan bir anket yapmış olalım. 0538-052-1487 diyelim, kısa bir araya gidelim.
17: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
18: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
19: Kazancım net, Sigortam net.
20: Radyo Spor.
21: Umran Oto Ekspertiz.
22: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
20: Radyo Spor.
18: Reklam.
17: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim sevgili Ozan Demir'in, Ozan abinin mesajıyla. Şimdi Fenerbahçe'nin 2025 kadrosunu düzeltiyorum. Şampiyon olan 2024-2025 kadrosu mu yoksa bu kadrosu mu daha iyi? Fenerbahçe'nin şampiyon olan kadrosu da doğrudan bir şampiyonluk adayı beklentisi yoktu aslında. İşte Nigel Hayes-Davis, Wade Baldwin gibi net oyuncular vardı ama mesela Devon Hall'un böyle Final Four'da performans göstermesini kimse beklemiyordu. İşte Tarık o sene ciddi bir çıkış yaptı. Sakatlık problemleriyle transfer edilen Cam Birch'den Final Four'da kimse o kadar net katkı beklemiyordu vesaire derken şu anki kadro daha net bir kadro. Ama o mu daha iyi, bu mu daha iyi? Kağıt üstünde bu daha iyi ama sonuç olarak o biraz daha dizginlemesi bir arada tutması ya da koçun kontrol etmesi açısından daha kolay bir kadroydu. Burada ikilem ayrımı size bırakıyorum. Öte yandan hangi oyuncu Fenerbahçe için tavan belirleyici olur? Bence Taylor Norton Tucker olacak yeni transferlerden ziyade. Geçen sene Euroleague çaylak sezonda çok iyi bir yıl geçirdi. Bence bu sezon Fenerbahçe'de tavan belirleyecek oyuncu, alfa, yıldız oyuncu Taylor Norton Tucker olacak. İşte aldığı sürelerde Shane Larkin yine önemli katkılar verebilir. İyi bir kısa rotasyonu var işte. Wade Baldwin, Taylor Norton Tucker, Shane Larkin. Bugün serbest piyasaya salsan Euroleague'de bütün takımların gideceği oyuncular bunlar. Forvet rotasyonu işte Shavon Shields'ı aldın. Johnny Juzang gibi bir ekleme geldi. Clyburn'un var. Uzun rotasyonda Marcus Bingham'ı aldın. Geçen seneye göre daha iyi olmasını beklediğim bir Chris Silva var. Yani iyi bir kadro. Bence Saras'ın ama en kritik kilit ismi Taylor Norton Tucker ve Wade Baldwin olabilir. O geçtiğimiz sezon kaldığı yerden devam edebilir. Sanki o ikisinin üzerine kadro bir güncellenmiş, onların etrafında şekillendirilmiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne düşünürsünüz. Sizin de görüşlerinizi bekliyorum. Fenerbahçe Beko'yla, düzeltiyorum, Fenerbahçe Tarfin'le, yeni adıyla. Fenerbahçe Tarfin'le alakalı... WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 nolu WhatsApp hattımızı sizlere aktarmış olalım. Devam edelim. İyi yayınlar. Ben Spor Sergi Hüseyin. Beşiktaş'ıma bu akşam başarılar dilerim. Ayrıca Çarşı Berlin'e selamlar olsun. İyi yayınlar. İyi yayınlar, saygılar demiş Spor Sergi Hüseyin. Buradan selamlar, sevgiler kendisine de. Evet, milli takımımızın Litvanya maçı öncesi Cedi Osman ve Ergin Ataman'ın açıklamaları var. Onlara bakalım. Biraz da Litvanya milli takımından bahsedelim. Ne kadar eksikler, tam kadrolar mı, ona bakalım. Henüz grup aşamasında bilmiyoruz. Son maçlarını Temmuz'da oynamışlardı. Litvanya milli takımı. O kadro çok da iyi bir kadro değildi. Yine Euroleague'den tanıdığımız oyuncular vardı ama işte Baskonya'dan Ratkevicius, Žalgiris'te müthiş bir sezon geçiren Azulas Tubelis, Fenerbahçe'den tanıdığımız artık Ignas Sarciunas, Valenciunas, yine Ignas Brasdeikis, Matas Buzelis, Arnas Vejčka gibi fena değildi ama tabii eski Litvanya basketbolunun korkutuculuğu yok. Yarınki kadroya yine bakmak lazım. Güncel kadroya bir bakalım. Arnas Vejčka duruyor Neptunas'tan. Bence çok iyi oyuncudur bu arada. Eurocup'ta izleme fırsatı mail oldu. Arturas Gudaitis, Azulas Tubelis. Burada bildiğimiz oyuncular. Ratkevicius Baskonya'dan. Ignas Brasdeikis Unica Malaga'ya gitmişti. Fenerbahçeli Sarci Yunas ve Jonas Valenciunas. Yine Tofaş'tan Žalgiris'e transfer yapan Marek Blažević gibi yine önemli oyuncular var. İşte Chicago Bulls'tan Matas Buzelis olacak mı bilmiyoruz. Çok iyi bir sezon geçirdi bu arada NBA'de. Onu da bir söylemek lazım. Yani Litvanya basketbolunun son büyük ürünü diyebiliriz. Onun haricinde yine Eurocup'ta Trento'dan tanıdığımız Matas Jogela. Litvanya milli takımının geniş kadrosunda yer alıyor. Kaptan Cedi Osman açıklamalarda bulunmuş maç öncesi. İlk maçımız Litvanya, kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Çok önemli bir maç. O maçı da kazanarak galibiyetleri sürdürmek istiyoruz. Her zaman %100'ümüzle oynamak zorundayız. Ne zaman burada oynasak hep en iyi atmosferle karşılaştık. Taraftarlarımız bizi her zaman destekledi. Biz de onlara en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Yani taraftarımızın önünde iyi basketbol oynamak istiyoruz demiş. Ergin Ataman da gruptan 6'da 6 ile çıkmamız bir avantaj ama önümüzdeki maçları etkilemez. İlk ikisi çok önemli olmak üzere 3 farklı takımla karşılaşacağız. Eksiklerimiz var, özellikle Alperen'in yokluğu hem oyun kalitesi hem sistem açısından biraz farklılıklara sebep olacak demiş Ergin Hoca. Yani yakın zamanda oynanan hazırlık turnuvasında Alperen yokken Bona ve Ömer Faruk Yurtseven aile iyi gözüküyordu bu arada, onu söyleyebiliriz. Alperen'in de yeni sezona hazır girmesi açısından NBA'de olmaması onun açısından da daha hayırlı olabilir. Geçen sene Houston kaotik bir dönem geçirdi işte. Burner accountlar, Kevin Durant'le tartışmalar, bir şeyler. Koç'ta sürekli iletişimi kamuoyunun gözü önündeydi. Bir eleştiri oklarının hedefiydi. O yüzden Alperen'in bir süre Nadas'ta olması daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Kendini yaz aylarında NBA'ye hazırlaması daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Öte yandan Ömer Kutluay ve Darius Karatasu ile alakalı konuşmuş Ergin Hoca. Ömer çok yetenekli bir çocuk. Daha 17 yaşında. Özellikle o 17 Dünya Kupası'nda birçok maçını canlı izledim ve o zamanlar bu seviyede oynayabileceğini düşünüyordum. Açıkçası milli takım kampına çağırarak test etmek istedim ve ne kadar doğru bir karar olduğunu da gördüm. Gayet rahat bir şekilde abileriyle aynı seviyede çalışıyor, antrenman yapıyor. Nitekim Almanya'daki turnuvada ilk maçta da 10-12 dakika oynayıp 5 sayı attı. Öğrendiğime göre A milli takım tarihinde en genç yaşta sayı atan oyuncu unvanını almış. Ömer'in ileride Türk basketboluna çok ciddi katkılar vereceğini düşünüyorum. Ama tabii ki şu anda gerek Ömer gerek Darius henüz çok gençler. Bu maçlarda 12 kişilik kadroda olacaklarını düşünmüyorum. Ancak gelişimlerini sürdürdükleri sürece önümüzdeki sene Dünya Kupası'nın 12 kişilik kadrolarına girecekler mi? Önümüzdeki dönemde bakacağız. Türk basketboluna sadece A takım düzeyinde değil, altyapı düzeyinde de oyuncular gelmeye başladı. Bu son derece önemli.

NBA yıldızlarından birini seçseniz kim olurdu? Final Four desek sizce hedef olarak fazla mı büyütmüş olurduk? Levent Onur yazmış. Final Four dersek çok büyütmüş oluruz. Evet, yani play-in bence burada en iyi hedef olabilir. Olacaksa. NBA oyuncusuyla alakalı tüm zamanlarda bir NBA oyuncusu görmek istesem Larry Bird'ü görmek isterdim. Aktif NBA oyuncularından Beşiktaş'ta Nikola Jokic'i görmek isterdim. Burada Dušan Ilimpijević'le birlikte milli takımdan da kaynaklı aralarında bir bağ var bildiğiniz gibi. O yüzden aktif olarak Nikola Jokic geçmişten Larry Bird ki hep şey söylenir hani Nikola Jokic Larry Bird'ün yeni bir güncellemesi diye falan. Bu da aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı oyuncu profilinden az ettiğimle alakalı da ipuçları veriyordur diye düşünüyorum. Böyle bir seçim yapardım. Dediğim gibi Larry Bird ve Nikola Jokic isimleri ekseninde bir seçim yapardım ben olsaydım. Şimdi Euroleague cephesiyle devam edelim. Yarın bu arada karşılaşma akşam 8'de. Gitmek isteyenler varsa basketbol gelişim merkezinde oynanacak. Fırsat bulursam belki gitmeyi düşünüyorum ben de. Tabii bilet falan ya da akreditasyon yapmadım ama bilet ayarlamak istiyorum. Çünkü şeyden basın tribünü keyifli ama seyirciyle izlemenin tadı bir başka. Hani orada bir görev zorunluluğuyla olmadığım maçlarda genelde basın tribünü çok tercih etmiyorum. Yarın 21'de düzeltiyorum BGM'de. Orada olacaklara şimdiden selamlar. Orada olursak ümit ediyorum bazılarınıza da denk gelebiliriz. Euroleague'de kalıcı franchise sistemi geliyor biliyorsunuz. Kulüplere belli meblağlar ödeme alıp Euroleague kalıcı olarak franchise verme niyetindeler. Buradaki meblağ 45 milyon euro, 60 milyon euro falan diyordu. Öte yandan işte bu ödemeyi yaptıktan sonra kalıcı franchise alıyordun gibi gibi. Ama meblağ 80 milyon euroya fırladı. 11 takım değerlendirmeye alınmış Euroleague tarafından. Dubai Basket, Valencia, Kızıl Yıldız, Partizan, Hapoel Tel Aviv, Paris Basket, Virtus Bologna, PAOK, Roma Maxima, Napoli, London Lions. Bu 11 takımın arasından 8'i 2027-2028'den itibaren uzun vadeli franchise alması bekleniyormuş. Burada 4 takım ilk elemeyi geçememiş. Beşiktaş, Hapoel Yeruşalem, Aris ve Luka Doncic'in desteklediği Roma basketbol projesi. Euroleague'de kalıcı franchise'ın bedeli 80 milyon euro olarak belirlendi diye de eklemişler. Yani 80 milyon euro ciddi bir bedel öncelikle onu söyleyeyim. Ya burada illa kalıcı franchise almana da gerek yok. Burada Beşiktaş'la birlikte geçemeyen takımlardan Hapoel Yeruşalem'e bakınca işte ne bileyim. Ya da PAOK'a bakınca ki düzeltiyorum PAOK değil de Hapoel Yeruşalem, Beşiktaş, Aris. Bu takımların da çok finansal sıkıntısı olmadığını düşününce burada farklı bir kritere takıldığı söylenebilir ki basketbola da Türkiye'de hani A lisans hali hazırda olmayan hiçbir takım 80 milyon euro bağlamaz öyle bir getirisi yok burada çünkü o yüzden hani Beşiktaş'ın bu kararını ya da Beşiktaş'ın bu durumda olmasını da anlaşılabilir buluyorum. 80 milyon euro çok ciddi bir meblağ bence hiç makul değil. Ya kalıcı franchise olmasa da bir şekilde farklı lisanslarla girebiliyorsun zaten. Burada Euroleague'de yeni dönem için kritik bir haber daha var. Bir mesajımız var. Araya onu sokayım. Sonrasında ondan bahsedelim. Sevgili Burak, merhaba. Bursa Mudanya'dan Güray ben. Sen var ya insana hakikaten basketbolu sevdirirsin. Bu yaşına rağmen bu kadar muazzam bilgi, harika bir bilgi. Beşiktaşlıyım. Hem futbolda akşam Beşiktaş'ımızı hem de Euroleague'de Beşiktaş'ımızı başarılarla görmek istiyoruz. Sevgiler, selamlar, iyi yayınlar demiş. Güzel mesajınız için çok teşekkür ediyorum. Basketbolu seviyoruz, futbolu da seviyoruz. Bir şekilde işimizi de layıkıyla yapmaya çalışıyoruz diyelim. Basketbolu sevmemiz lazım ama ya. Neden diye sorarsanız futboldan çok daha farklı. Hani daha az kaotik, daha tempolu da bir spor. Hani futbolda 90 dakika 0-0 giden maçları görüyorsun ama basketbolda sürekli bir hani motion halinde oluyor. Birbirinden farklı şeyler hepsini sporu sevmek lazım genel olarak. İnsanın yaşam kalitesini güzel etkileyen bir şey. O yüzden teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Hem akşam Avrupa'da Žalgiris Kaunas karşısında hem de gelecek sezon Euroleague'de ben de Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Beşiktaş için bu sezon fırsat olduğu takdirde dediğim gibi bazı maçlarda BGM'de olmayı temenni ediyorum. Tabi burada şey projesi de var. Az önce de bahsetmiştik. Hani yeni sezonda YouTube tarafında
Euroleague'de maç sonu canlı yayınlar. Özellikle Beşiktaş maçlarında, Fenerbahçe Efes maçlarında planlarım var. Onunla alakalı da görüşlerinizi merak ediyorum. Katılım sağlar mıydınız böyle bir şeye? Hani önceden bir anket gibi, bu seçim zamanlarında olur ya. 0530

0532-1487. Tekrar ediyorum, 0532-1487 ne olur. Adios Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Euroleague'de maçların sonunda canlı yayın açsaydık katılım sağlar mıydınız? Soru da bu olsun. Devam edelim Euroleague'de yeni dönemle ilgili bir haber ile. Euroops kaynaklı bir haber. 2027-2028 sezonuna kadar 8'e kadar yeni uzun vadeli franchise verilmesi planlanıyor. İkinci aşamaya geçen 11 adayın bağlayıcı tekliflerinin toplam değeri 700 milyon euro. Projenin önümüzdeki 5 yılda toplam yatırım taahhüdü ise 3.2 milyar euroyu aşıyor. Yani yeni franchise'ların sayısı ve hangi kulüpler olacağına ilişkin nihai karar Eylül sonunda verilecek. Yani Eylül sonunda verilecek. Tabii bizi artık doğrudan etkilendiren bir şey yok. Zaten Beşiktaş'ın ilk elemeye geçemediği söyleniyor. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in A lisansları var. Bizi doğrudan etkileyecek bir durum yok. Beşiktaş'ın da Euroleague'de kalıcı olmasını isterim. Galatasaray'ın da oraya gitmesini isterim. Öte yandan uzun yıllardır basketbola çok kıymetli yatırımlar yaptığını biliyorum. Öte yandan dediğim gibi çok da kıymetli insanlar kıymetli işler yapıyor. Türk Telekom'un da mesela ben Euroleague'de olmasını isterim. Bakalım, zaman ümit ediyorum. Türk basketbolu adına olumlu çalışır diye düşünüyorum. Şu an NBA ve FIBA ortaklığında İstanbul'da bir Basketball Without Borders kampı düzenleniyor genç oyuncular için. Bu seviye belirleme, gözlemlemek üzerine 5 oyuncu davet edilmiş bu arada. Yerli olarak da Darius Karatas'ı orada, Ergin Ataman da dün bahsetti. NBA Without Borders'a gönderdik. Basketball Without Borders'a gönderdik Darius'u diye. Beşir Briant, Ömer Şık, Demir Öztürk, Rüzgar Öpçün, kampta NBA'den bu arada Cleveland Cavaliers koçu Kenny Atkinson, işte son olarak Washington Wizards forması giyen eski All-Star Chris Middleton, yine eski All-Star pivot Brook Lopez ve Orlando Magic'in yıldızı Jalen Suggs gibi isimler de görev alıyor bu arada. Genç oyuncular için de güzel bir deneyim olsa gerek. Bakalım, yani Türk basketbolunun geleceğinde çok fazla yer edinmesini bekliyoruz burada. Darius Karatasu'yla, Ömer Kutlay'ın, alttan gelecek diğer oyuncuların da burada performansı kritik olacak, gelişimi kritik olacak. İlerleyen dönemde daha fazlasını göreceğiz diye umuyorum. Hala mesela Alperen'in, Adem'in genç olması, burada işte yeni gelecek oyuncuların kısa ve forvet profilli olmasıyla birlikte de 2020'li yılların sonuna doğru hakikaten çok iyi bir milli takım izleyebiliriz. Hali hazırda da iyi ama çok daha iyi bir milli takım izleyebiliriz. Bakalım. Burak Bey, katılım sağladık. Sizinle her zaman her yere varız. Sağlardık Euroleague canlı yayın için demiş bir dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum buradan Levent Onur'a. Evet, dediğim gibi yeni sezonda Euroleague maçlarının sonunda, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Efes maçlarının sondaki iki tanesi muhtemelen aynı gün olacak Perşembe Cuma takviminde. YouTube kanalında maç sonu canlı yayın açmayı planlıyorum. Önemli konuklarımız da olabilir. Bir ricada bulunayım sizlerden. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. YouTube'a yazdığınızda zaten ilk sırada çıkıyor, çok bulmakta zorlanacağınızı zannetmiyorum. 1100 küsür bir abonesi var, dediğim gibi abone olup destek olursanız beni mutlu edersiniz diyelim. İyi yayınlar, İsmail ben Tekirdağ'dan. Yeni sezonda Euroleague favorileriniz kimlerdir, sebepleriyle? Olympiakos şu an ilk net favori gibi gözüküyor, açık söyleyeyim. Hani bunu tabii ki yabancı bir takım ya başka bir takım için söylemek çok hoşuma gitmiyor ama Olympiakos neden? Son sezonun şampiyonu, kadrosunda Evan Fournier gibi, Sasha Vezenkov gibi süper yıldızlar var. Tyler Dorsey orada bir süper yıldız şeklinde büründü Fenerbahçe'de bunalımlarla dolu geçen döneminin ardından. O da ilginç bir kişilik gerçekten. Öte yandan Milutinov gibi bir yıldızları var. Bunun üzerine gidip Euroleague'in belki en iyi iki yönlü gardlarından biri olan Cody Miller-McIntyre'ı alıyorsun. Euroleague'in 25 yaş altı en iyi gardı olan ya da Taylor Norton Tucker'la birlikte 25 yaş altı en iyi iki gardından biri olan Yan Montero'yu alıyorsun. Zaten iyi bir kadro var. İşte düşünün. Yan Montero, Miller-McIntyre, Thomas Fournier, Sasha Vezenkov. İşte 3 numarada Tyson Ward, 5 numarada Milutinov, yani inanılmaz bir 5. 2'ye Fenerbahçe ve Panathinaikos'u da eşit yazarım. Panathinaikos da Jay Obradovic'le birlikte güzel bir kadro kurdu. Yani işte geçen sene Nigel'ın eklendiği, Kendrick Nunn'ın olduğu kadroya üzerine Isaac Bonga gibi müthiş bir hamle yaptılar. Bence Euroleague'in en kıymetli iki yönlü oyuncularından biri. Gershon Yabusele'yi aldılar 4-5 rotasyonu için. Euroleague'de zaten çok büyük tesir olup NBA'ye gitmiş bir

0: oyuncuydu. Özel bir isim. Bunun haricinde Silvian Francisco'yu aldılar. Silvian Francisco gerçekten Euroleague'in geçen sene Žalgiris'te de gördük ki büyük de bir kontrat yapmıştı. Şeyde Azvel'le o kontrat patladığı için geliyor. Euroleague'in en iyi gardlarından biri. Hal böyle olunca Jacob Radovic'in de varlığıyla birlikte burada şey şüphesi var tabii. Mesela Partizan'da Amerikalı oyuncular Jacob Radovic'i biraz yemişti ama burada da büyük egolu oyuncular var. Onları hizaya getirmek, dizginlemek ne kadar kolay olur bilemiyorum ama netice itibariyle Jacob Radovic'e böyle kaliteli bir oyuncu grubu bir şeyler vaat ediyor. Onları sayarım. Yine ikinci sıraya Panathinaikos'la birlikte Fenerbahçe Beko'yu koyarım. Euroleague'in en iyi koçlarından biri. Artık geçen seneye nazaran mesela ilk senesinde Fenerbahçe Nigel'la Devon Hall'la şampiyon olmuştu ama geçen sene şeyi gördük hani Taylor Norton, Tucker, Wade Baldwin haricinde çok fazla ya da Tarık haricinde Final Four'da inisiyatif alacak süper yıldız profili deneyimli. Orayı deneyimlemiş çok fazla oyuncu yoktu. Bu sene Fenerbahçe ona sahip. Shane Larkin'i var. Final Four'da topu kullanabilecek. Belki ister misiniz bilmiyorum ama bir Will Clyburn var. Üst üste belki giderse bu sene 3. yıl Final Four görecek olan Wade Baldwin var. Euroleague'de çaylak sezonun üstünden atmış Taylor Norton Tucker var. Bayağı iyi bir kadro var bu sene. Fenerbahçe'yi de Panathinaikos'la eş düzeyde ikinci sıraya koyuyorum. Onu söyleyebilirim ama dediğim gibi bir artık ne yazık ki diyebiliriz herhalde Olympiakos gibi gözüküyor. Orada ciddi bir enerji var. Bu sene bir de kulübün 100. yılı. Geçtiğimiz hafta Atina'daydık. Orada öğrendim. Biraz araştırdım. Daha önce Ajans Spor için de özel haberler yaptığımız bir gazeteci arkadaşım vardı. Hristos Arpidis diye. Onunla da biraz konuştum. Ekstra motiveler bu yapılan transferlerin perde arkasında motivasyon sebebi olarak da bu 100. yıl durumu. Ciddi bir gerekçe. Bir de şeyden de moralliler biliyorsunuz. Hani ezeli rakibinin sahasında Final Four'da Euroleague şampiyonu oldular o vakada. Bu da başlı başına çok büyük bir motivasyon. Velhasıl bu şekilde. Olympiakos'u 1'e koyarım. Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos'u da 2'ye koyarım. WhatsApp hattımızı hatırlatıp kısa bir reklama gidelim. 0538 052 1487 0538 052 1487 olur. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor. Maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Žalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam.
8: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kaunas Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor!
9: Rıdvan Yılmaz, tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
8: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
9: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
10: Yani bek etkinliği bu.
9: 2-0.
8: Kaunas Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
9: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
8: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Mesajlarımız geliyor. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Devam edelim. Merhaba Burak Bey, Beşiktaş taraftarıyım. Dün Greenwood ceza sahasında kendini yere atsa pozisyon %100 penaltı ama kendini yere atmadı ve ne kadar kaliteli ve kalibre sahibi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Darısı ufacık temasta kendini atan Nizami golü iç eden futbolculara. Ya dün mesela Vedat Muriç'e yapılan bir müdahalede penaltı da verilmedi. Yani çok tartışılacak şey var da neyse futbola girmeyeyim. Geçen saat futbol seyircisi beni biraz yıprattı, üzülerek söylüyorum. Mentalim kaldırmıyor. Son yarım saatimiz var. Futbolu boş verelim. Saat 2-3 kuşağında çok güzel hat-trick programında sevgili Ali Erim, genel yayın yönetmenimiz, yine Genco Baran ve Mert Elam üçlüsünden, üçü de galiba burada ya da ikisi burada olacak. Futbolla alakalı bol bol sorularınızı kendilerine yöneltebilirsiniz. Bugünlük dükkanı kapattık efendim futbol adına. Burak Bey, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Buradan bu arada Harun Bey'e selamlar, sevgiler. Bayağıdır da programlarda göremiyorduk. 6. adamda yaklaşık 1,5 haftadır falan 6. adam yapamadık herhalde. Alakasız bir soru olacak ama sence Larkin Fenerbahçe'de bir Damir Mrsić etkisi yaratır mı? Ya Damir Mrsić'in birebir ikamesi bence Tarık Biberovic'ti ya. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Bu şey vardır ya, Damir Mrsić'in meşhur anonsu. Da da da da Damir Mrsić. Tarık Biberovic'de de şey vardı. Ta ta ta ta Tarık Biberovic mesela. Anonsu bile aynı. O da büyük kayıp bu arada. Çok da iyi bir Fenerbahçeli olduğunu biliyorum. Hani ortak tanıyan insanlardan duyduğum kadarıyla. Büyük kayıp. Çok da özel bir oyuncuydu. Shane Larkin kimin ikamesi olabilir? Şampiyonluk dönemi... ...den gitmek istiyorum 2017'den. Kime benzetebiliriz diye. Yani... Mesela Wade Baldwin'i Sulukas benzetmesi yapabilirim. Shane Larkin tam o da değil. Bilmiyorum, Shane Larkin Shane Larkin'dir ya. Onu birine benzetmek çok kolay değil. Zaten onu bu kadar iyi bir oyuncu yapan da bu kadar eşsiz olması. O yüzden dediğim gibi Efes'teyken çok eleştirmiştim ama Fenerbahçe'de... ...beklentinin ya da sorumluluğunun biraz daha... seyrelmesiyle birlikte onu da rahatlayacağını, daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden bir benzetme yapmayayım. Bir de programın ilk bölümünü kaçırdım maalesef. Dün Fenerbahçe elenir dedim ama çok güzel ve akıllı bir oyunla Şampiyonlar Ligi'nde kaldık. Sanırım bundan sonra yeni totemim her maç öncesi biz eleniriz demek olacak. Yani denenebilir Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi 2, 3. 4. torbalar çok iyi bu arada. 1. torba çok sıkıntı. Oradan kim gelecek çok mühim ve kaçıncı haftaya gelecek. Yani... Hepsi iyi olduğu için çok fark etmez herhalde kimin geldiği. O yüzden gönlümden geçen bir şey söyleyeyim. Ya Fenerbahçe ya Galatasaray. Birinci torbadan illaki iyi bir takım gelecek. Arsenal gelirse Türkiye'de izlemek isterim. Hani tabii takımlarımızı desteklerim ama canlı izlemiş olmak adına gönlümden öyle bir şey geçiyor. Burada Arsenal temsilcilerimizin yendiğini bir şekilde görmek büyük bir anı olur. Ki yani Arsenal'da canlı görmüş oluruz malum. Schengen'de vesaire Londra'ya girmek farklı bir vize prosedürü olduğu için çok kolay da değil şu anda. Bayağı uğraştırıyor. Yakın gelecekte öyle bir şey olması muhtemel olmadığı için ve orada araştırdım bu arada. Emirates Stadyumunda biletler kara borsaya düşüyor. Çok ulaşımın da hani iyi bir imkanı yok gitsen de ve inanılmaz pahalı. 20 bin lira civarından başlıyor. O yüzden burada görmek isterdim açık söyleyeyim. Fenerbahçe'yi tekrardan tebrik ediyorum. Harun Bey de bir Fenerbahçeli olduğu için. Hatta profil fotoğrafında da direkt şey paylaşmamda herhalde bir sakınca yoktur. Kızıyla birlikte Fenerbahçe formalı bir fotoğrafları var. O da çok güzel bir fotoğraf. Buradan ailenize de ayrıca sevgiler yolluyorum. Harun Bey'e selamlar. Burak Bey selamlar. Bakalım. WhatsApp tutuklu. Ha, mouse'umuzda sıkıntı varmış. Tamam. Size sorum şu. Eğer ki hem basket hem futbol maçı ikisi aynı saatte başlarsa, basket maçı sevdiğiniz takım futbol maçı da çok önem arz etse de tercihiniz hangisi olurdu? Bu arada ben bültende maç olmayınca basket kuponu yapıp anca o zaman izliyorum. Yoksa tercihim benim futbol oluyor. Ya burada atıyorum şöyle bir şey yapalım mesela. İkisi de aynı saatte basket maçı sevdiğiniz takım futbol maçı da çok önem arz eden bir maç. Mesela atıyorum... nasıl kafamda konumlandırsam bunu? Basket maçı sevdiğim takım atıyorum Avrupa'dan söyleyeyim şu an mesela. Yani Türk takımları haricinde kimi severim? Partizan mı? Yok gerçi Avrupa'da yok. Uyduruyorum şu an mesela, çok keyifli olmasına ekledim. Partizan Paris Basket, tamamen uyduruyorum. Futbolda da çok önem arz eden maç. Derbiyi tenzih ediyorum burada. Ne olabilir mesela? Atıyorum Arsenal Liverpool maçı var. Ben Arsenal Liverpool'u izlerim. Basketbolu da çok severim ama işte dediğim gibi temsilcilerimiz olursa anca orada öncelik ona kayabilir. Öyle düşünüyorum. Futbolda çok önem arz ediyorsa yani. Zor soru ama ya. Bir maç örneği olsaydı kafamda canlanırdı belki ama şu an biraz afaki kaldı. Ama güzel bir soru, düşündürücü. Herhalde o günkü moduma bağlı ya. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. Sonra Panathinaikos cephesinde gelişmeler var. Orada Jake Obradovic'le birlikte az önce biraz da aslında bahsetmiştik Panathinaikos tarafından. Ona değiniriz. Sesim de gitmeye başladı bu arada ama yaklaşık son 16 dakika var. Dayanacağım. Ebru Gündeş'in bir şarkısı vardı bilirsiniz. Ağlamayacağım. İstediğim bu, bunu yapmayacağım diye. Son 16 dakika böyle biraz Ebru Gündeş benzetmesi yaparak da bir dakika yedim herhalde. O da iyi oldu. Şimdi Obradovic'in açıklamalarına geçelim. Bir mesajımız daha varmış, onu da kırmamak adına. Ben genellikle TV tablet olarak izliyorum demiş dinleyicimiz. Ben de şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi Euroleague orada yayınlandığı için, işte yine İtalya Ligi, İspanya Ligi, Bundesliga orada yayınlandığı için rahatlıkla söyleyeyim. Çok hani reklam olacağını da zannetmiyorum. Esport Plus uygulamasında ekranı 2'ye 3'e 4'e bölme özelliği var. Ben ekranı 2'ye ya da 4'e böldüğüm maçlar oluyor. Mesela Euroleague'de Boxing Day gibi şey oluyor. Ne denir ona? Aynı gün yakın saatlerde çok fazla maç olan takvimler olduğunda 4'e böldüğüm oluyor. Yani şey, full odak izleyebiliyor muyum? Birine full odaklanıyorum. Diğerleri de gözümün önünde oluyor. Bu fena bir metot değil. Ama futbolla basketbolu aynı anda izlemek biraz zor. Duygusal olmayalım dedim. Lyon yener dedim. Biraz da yüklü girdim. Tırnak içerisinde 200 YTL. Lira demiş de hadi YTL diyelim. Ve böylece Fenerbahçe'ye tur atlatan oldum demiş. Ben de ilk yarı sıfır denemiştim hani biraz temkinli olur diye. Başaramadık abi yani. Olsun olsun. Fenerbahçe tur atladı. Gerisi mühim değil. Şöyle düşünün. Şimdi herhangi bir salı akşamı artık yeni sezonda eğer ya da herhangi bir salı ya da çarşamba akşamı dışarı çıkıp kahve içmektense 200 TL'ye artık evde oturup Şampiyonlar Ligi maçı izleyip Fenerbahçe'nin bu şekilde tasarruf edebilirsiniz. Ve bunu en az 8 defa yapabilirsiniz. Minimum 8 maç oynayacağı için. Bir kahveyi de 200 liradan yazdık. 1600 lira. Aslında 200 liraya 1600 lira. 1400 lira kar etmiş oldunuz. Kutlarım. Öncelikle isminize de bakayım. Böyle de bir matematik işte yani, görüyor musunuz? Aslında ben sözelciyim ama bir kumaşım var matematiğe dair herhalde. Aykut Bey yazmış. Selamlar sevgiler kendisine de. Evet, Obradovic'le alakalı Panathinaikos'un dün cephesinden yapılan açıklamalar vardı. İşte Kostas Lukas'ın, Gershon Yabusele'nin ve Jake Obradovic'in yaptığı açıklamalar vardı. Onlar şu an Euro'ya gir rekor bütçesi. 63 milyon euroluk bir kadro var. Ergin Ataman kupalarla dolu başarılı bir 3 yıllık dönem geçirdi. Onun dönemi kapandı. Harika bir işbirliğimiz oldu ve tüm Panathinaikos camiası gibi ben de kendisine büyük saygı duyuyorum. Obradovic'e gelince, onunla çalışacağım için özellikle çok mutluyum. Ancak tüm Panathinaikos camiası da bunu... Bu anlaşmayı sabırsızlıkla bekliyordu. Harika anılar yeniden canlanıyor. O Panathinaikos'ta tam 13 yıl geçirdi. Bu arada 99-2011 arası 13 yıl 7 şampiyonluk. Kendisinin toplamda 9 Euroleague şampiyonluğu var. Bir Partizan'la bir de Fenerbahçe'yle olmak üzere. Düzeltiyorum, 13 yıl 6 şampiyonluk. Zihninde büyük bir hırs var. Kanında başarı ve kazanma açlığı akıyor. Beklentilerin en iyi şekilde sonuçlanıp sonuçlanmayacağını görmek için bekliyoruz demiş Kostas Lukas. Gershon Yabusele'ye bakalım. Lezort, Francisco ve Fall Badio da Fransızca konuşuyor. Bu yüzden Fransızca konuşacağımız pek çok ortam oluyor. Diğer herkesin Fransızca konuşmasını sağlamalıyız. Ben Fransızım ve arkadaşlarımla oynamaktan mutluyum. Bazı oyuncular da Fransızca konuşuyor. Yani şimdiden aramızda bir bağ var diye takımın adaptasyonuyla ilgili konuşmuş. Yine Jaycon'un açıklamaları var. Mevcut beklentiler benim için normal. Sahip olduğumuz oyuncularla bu beklentiler son derece mantıklı. Ancak asıl mesele takım olarak oynamak. Ne yazık ki birlikte çalışmak için çok fazla günümüz olmayacak. Ama durum bu. Asla şikayet etmeyeceğim. Geçmişten beri burada bazı isimler var. Mike Batiste burada. Dimitris Diamantidis burada. Asistan oldular bu arada Jayco'ya. Bu bizim için faydalı bir durum. Panathinaikos'un kültürü özeldir. Herkesin bunun ne olduğunu anlaması ve öğrenmesi için o kültüre geri dönmeliyiz. Sadece basketbolda değil, genel olarak hayatta da bir takım olmalıyız. Panathinaikos'a yakışır bir seviyeye ulaşmamız gerekiyor diye geri dönüşünden sonra ilk önemli açıklamalarını yapmış Panathinaikos koçu ve aynı zamanda Avrupa basketbol efsanesi Jayco Obradovic. Bir mesajımız var. Sonra Panathinaikos ve Olympiakos'la alakalı bir gözlemimi orada yaptım. Bir gözlemi paylaşmak istiyorum. Harun Bey yazmış. Kardeşim çok teşekkür ederim. Ediyorum, seviliyorsun demiş. Evet, kızıyla olan fotoğrafı için bir iltifatta bulunmuştuk. Çocuğunuzla birlikte, kızınızla birlikte sağlıklı, saatli, uzun, keyifli bir ömrünüz olur umarım. Tabii şimdi Fenerbahçeli olduğunuzu da formalardan görüyorum. Burada da şöyle bir temennide bulunayım. Bunu hem kızınız küçük kızınız için söyleyeyim. Hem de bir Beşiktaşlı olduğumun altını çizeyim. Hani bu Fenerbahçeli olarak söylemiyorum. Ümit ediyorum kızınızla birlikte. Hani formayla ona futbol ya da spor sevgisini aşılamışsınız. Fenerbahçe'nin de başarılı günlerini görürsünüz

0: İlerleyen günlerde diyelim, böyle bir temende de bulunalım. Burak Bey yayınlar. Geçtiğimiz hafta sonu Fener Turu Atlas'ın 32 dişimi sökeceğim diye bir dinleyicimiz vardı. Ozan abi aman dikkat, dişinize yazık olur demişti. Tanıdığım bir dişçi var, benimle iletişime geçebilir arkadaş demiş. Kim demiş? Galiba şirket isminizi kullanıyorsunuz. Bakayım yukarıda isminiz var mı? Yokmuş. Yani implant çok pahalı ya. 32 diş implant kaç para yapılır acaba? Sevgili Yücel abi, bilgin var mı bu piyasa hakkında? 32 dişi 5000 euro yaptırabilir misin? Vallahi Yücel abiden çıkmadı. Şimdi implant piyasasında araştırmak istemiyorum ama bilen varsa yazsın buradan. Diş hekimi sevgili takipçilerimiz Muhammed Bey yazmış bu arada. Geçen hafta öyle büyük bir vaat gelmiş. Bakacağım şu an implant, diş implantının adedi ortalama ne kadar? 2026 yazalım bir de. Güncel fiyat yapsın. Bakalım Fenerbahçe'ye geçen hafta güvenmeyen dinleyicimizin bilançosu ne? İmplant bağlantı parti üstüne yapılacak kronla birlikte ortalama 18-45 bin aralığında. Şimdi bunu yan sanayi yaptırmazsın. O kadar hepsini sökmüşsün çünkü. Hani bir tane olsa yan sanayi yaptırırsın. Arada kaynar da. 32'sini birden yan sanayi yaptıramazsın. 18-45 aralığında 30 desen 30 kere 32. 960 galiba. Matematiğim doğru mu şu an? Bir saniye bakacağım. 30 çarpı 32. 960 bin lira. Kötü. Kötü. Bence takma diş yaptırıp araba falan alabilir o parayı ama bilmiyorum tabii sizin takdiriniz. İzmir'den Yaşar, 6. adam yayın sayısı arttırılsın demiş. Sizlerden ricam, eğer burada olacaksanız şayet, saat 14-15 diliminde sevgili genel yayın yönetmenimiz Ali abi, Ali Er'in programda olacak. Bu gibi talepleri oraya iletirseniz daha karşılık bulabilir diye düşünüyorum. Mesaj kutusunda 6. adama yayın saatlerinin artmasını talep edenler varsa şayet yazabilirler. Burak, yeni bir tane yaptırdım. Bir tane kemik tozuyla beraber tek 30 bin lira ama artmıştır. Enflasyonu biliyorsun demiş. İşte az önce de 18-45 arası diyordu. İyi yaptırsam ben de 30 dedim. Arttıysa da hadi 35 diyelim de yani... takma diş daha iyi gibi şu an. Yani 32'sini birden yapılacaksa. Taraftardan önce TC vatandaşıyız. Rakibimiz zamanında bizi UEFA'ya şikayet etmişti. Dün gece Genduzi'nin maç sonu görüntülerini UEFA'ya etiketleyerek paylaşmak hiç yakışık almadı. Bu ülkenin takımları Avrupa'da destekliyor ve gurur duyuyorum. Rekabet ülke içinde olur lütfen, ama lütfen Avrupalılara koz vermeyelim. Beşiktaş ve Trabzonlara başarılar demiş Ali Bey Bursa'dan. Fenerbahçe sabahtan sonra Şampiyonlar Ligi'nin en zayıf takımı kurada kime çıkarsa çıksın memnun olacağına eminim. Şimdi dördüncü torbada ve üçüncü torbadaki takımları gördüğünüzde buna katılmıyorum. Bu biraz bence provokatif bir mesaj. Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyunculara baktığın zaman işte Marco Asensio'su, Skriniar'ı, Ake'si, Greenwood'u. Yani en zayıf takım buysa Şampiyonlar Ligi'ne gitmesin kimse ya. Orada ciddi bir sıkıntı var demek. Ya bir de bir şey söyleyeceğim, hani şimdi mesela atıyorum birinci torbadaki takımların hepsi şampiyonluk adayı ya, Fenerbahçe ve Galatasaray'da. Hani rotasyon genişliğini orada bir şer düşüyorum ama ikinci torbadaki takımlardan çok daha kötü değiller. Böyle provokatif mesajları bırakalım ya, hiçbir şey ya, iyi yapılan her şeye tukaka yapmayalım, bir manası yok. Biz böyle dedik diye Fenerbahçe kötü olmuyor, iyi olmuyor, Galatasaray iyi kötü olmuyor. Olan gerçek bir tane, herkesin görebildiği. Gördüğünü de inkar etme. Burada bu mesajı okuduk diye kimsenin aklına şey düşmeyecek ki hani. Ulan gerçekten Fenerbahçe çok zayıf mı? Bak böyle demiş. Bunu bir düşüneyim diye kimse düşünmeyecek. Öyle bir şey yok. Ben Fenerbahçe'ye değilim. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe en zayıf takım olmadığı gibi hakeza Galatasaray'da muhtemelen ikinci torbadaki takımlara da denkler. Yani bu kadar da şey yapmayalım. Gözümüzde büyütmeyelim hiç kimseyi. Ya geçen sene Galatasaray Juventus'a eledi mesela. Kağıt üstünde bakıyorsunuz biraz ama isimli olmuyor. Yani bence yanlış. Burak Bey, Beşiktaş Basketbol Şube hala sponsor bulamadı değil mi? Gelişme var mı? Muhtemelen birkaç şirketle görüşüyorlar. Son noktaya yaklaşılan şirketler de var. Bakalım, herhalde kısa süre içerisinde belli olacaktır. Sezonun açılmasına da bir ay kaldı çünkü. Kim olacak, ne olacak? Getirisi... Ne olacak? Bunları zamanla göreceğiz. Şu an için muğlakta bir durum söz konusu orada da. Onu da söyleyebiliriz. Devam edelim. Evet, Olympiakos Panathinaikos'tan bahsetmişken orayla alakalı küçük bir gözlem var, onu paylaşmak isterim. Yani orada hep bir mağdur edebiyatı var Olympiakos üzerinden. Atina üzerinden okunan şöyle bir anlatı var. Diyorlar ki biz balıkçı kasabasında biraz daha emekçi sınıfıyız. Panathinaikos tarafı biraz daha işte şey lüks, zengin kesim, onlar farklı bir şey diye. Atina'nın merkezinde gittiğimde şeyi gördüm. Atina'nın merkezinde Panathinaikos taraftarı yok. Panathinaikos'a dair şapka, forma, tişört diye çöp bile bulamıyorsun. Bütün Atina, Sintagma tarafı, merkez tarafı, işte zaten Pire'den bahsetmiyorum. Olympiakos taraftarı, sadece kuzeyde Marusi tarafına sıkışmış bir orada Panathinaikos fanbase var. Yani Olympiakosların senelerdir yarattığı o mağduriyetin bir mavaldan ibaret olduğunu da gördüm. Bu arada orada işte görüştüğüm arkadaşım da Panathinaikosluymuş. İşte farklı basketbol mağazalarına vesaire girdiğimde kasiyerlerle sohbet ettim, taksicilerle sohbet ettim. Hepsi Olympiakos taraftarı. Ama orada bir azınlık psikolojisi yaratılmaya çalışıyor dışarıdan. Ben de öyle zannediyordum. İlginç geldi mesela. Fenerbahçe'ye zayıf diyen dinleyiciye Osimhen'i Galatasaray'dan çıkartsın, ondan sonra konferans liginde bile sıfır çeker Tekirdağ'dan. İşte o da yanlış mesela. Bakın hep uçlarda yaşıyoruz arkadaşlar, biraz sakin olabilir miyiz ya? Osimhen'i çıkartınca da bu takımda tam bir santrfor problemi var. Geçen sene gördük ama işte şimdi Leao geliyor diyorlar, Sané geliyor diyorlar, Sarası, Torreira'sı var. Yine bir şekilde rekabetçi olabilir yani, tam şampiyonlar gibi büyük takımlar var işte. Paris, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Barcelona, Real de. İlk torbayı gördünüz işte, büyük takımlarda 8 tane. O kadar. Geri kalanların hiçbiri yenilmez değil. İkinci torbadan mesela Porto'yu, Roma'yı, Fenerbahçe, Galatasaray yenemez mi? Yener bence. Biz her şeyi sürekli bir yergi kafasındayız, yapmayın ya. Abi Gendouzi Fransız değil miydi, niye öyle yaptılar anlamadım demiş bir dinleyicimiz. Ya burada şey var. Olympic Lyon ve Marsilya arasındaki rekabetin hararet düzeyi çok yüksek ve Gendouzi eski bir Marsilya oyuncusu olduğu için hakeza Mason Greenwood da tabii ki çok sıcak bakmıyorlar. Yani bu vatandaşlıktan ziyade farklı sebeplerden ötürü. Mesela şu an işte Fenerbahçe taraftarını, Galatasaray, Beşiktaş taraftarını hiç sevmediği bir Türk oyuncu, İşte ne bileyim Olympic Marsilya formasıyla ya da Lyon formasıyla İstanbul'a gelse ve benzeri bir şey, yani öyle tahrik hareketleri vesaire şey galibiyetten sonra olursa bir taşkınlık olabilir. Bir de onlar bir pis bir taraftar grubu. Daha önce Beşiktaş deplasmanda da polislerin yaptığını falan, şey Beşiktaş o deplasmandayken de polislerin falan yaptığını hatırlıyoruz. Pis bir taraftar grubu, yani onları ideal değil tabii ki. Kura'da ne gelirse gelsin, Galatasaray ya da Fenerbahçe, ülke puanı olarak iki takımımıza motive edelim. Yapılan bu kötülemeler rakiplere yarıyor. Ya bir de şey var, hani rakiplere yarıyor yaramıyor noktasında da değilim. Neden her şeyi yeriyoruz ki, ya da neden her şeyi tukaka yapıyoruz? Bir şey değişiyor mu? Ya yani Fenerbahçe atıyorum iyiyse iyidir, Galatasaray iyiyse iyidir. Burada biz itibarsızlaştırınca ya da itibarsızlaştırmaya çalışınca bir şey değişmiyor ki, kendimizi kandırıyoruz. Belki tahrik etmek için yapılıyor, bilmiyorum. Ben tahrik olmuyorum ama bence doğru değil. Burak Bey, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin en zayıf takımı denilen Bodo Glimt takımı neredeyse çeyrek finale kalacaktı. Inter'e dediler son 32'de de mesela. Bunu da ben ekleyeyim. Grupta Manchester City'yi falan yendiler. Bu bambaşka bir şey. Bence birinci torba hariç 2-3 dördüncü torba takımlarında problem yok. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Fenerbahçe ve Galatasaray gruplarda karşı karşıya gelebiliyorlar mı? Bildiğim kadarıyla hayır. Abi Abdullah, ben Beşiktaşlıyım. Az önceki arkadaşa katılmıyorum. Sabahla Fenerbahçe bir tutulmaz. Her ikisinin de maçını izledim. Fenerbahçe o takıma 5 atar. Yani diyorum ya, zaten saçma bir benzetme. Mesela sabahla Fenerbahçe en zayıf diyorsun. O zaman mesela Olympic Lyon girse Olympic Lyon'la sabah en zayıf takımlar mı olacaktı? Olympic Lyon'u aynı kefeye koyabilecek miydiniz? Soruyorum sadece. Yani. Gayet basit bir soru. Bu şey değil. Tepki değil. Olympic Lyon'u mesela sabahla aynı kefeye koyabilecek miyiz? Olympic Lyon'u eleyen takımı nasıl koyuyorsun mesela? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'a başarılar diliyorum. Keşke bizim Beşiktaş'ta şu an bu durumda olsaydı. Üç büyük takımımız iyi yerlere gelip ülke puanı olarak ileriye giderdik. İnşallah o günlerde olur, bakalım. Yok abi, ben Galatasaraylıyım. Bütün milli oyuncuları severim. Avrupa'ya girsinler, desteklerim. Fenerbahçe tur atlasın. Şampiyonlar Ligi'nde beraber olalım istiyordum. İyi oldu demiş Aykut Bey. Yani işte bu... Ne zararı var ki abi? Yani yollarınız da kesişmiyor. Ve bir şey söyleyeceğim, hani hep şey var ya, Şampiyonlar Ligi'ne giriyorsun, gelir elde ediyorsun, işte çok büyük kalem, orada fark yaratıyorsun. Ya. Yo, iyi para kazanıyorsun da, yani mesela senelerdir Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük paralar harcıyor ya. İşte mesela Fenerbahçe bu sene Greenwood'a ciddi bir meblağ ödedi, işte Vedat alındı falan filan. Daha önceki senelerde yapılan önemli transferler var. Mesela Fenerbahçe dün 18 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi. Transferde bir adım geri durduğunu gördünüz mü Galatasaray'dan son yıllarda? Osimhen'i tenzih ediyorum. O çok farklı bir fenomen ama bir adım geri kaldım. O gelir önemli, borçları kapatmak için vesaire, ama bu kulüpler zaten parayı bir şekilde buluyor. Yani onun haricinde Şampiyonlar Ligi'nde ülke prestijine prestij katıyorlar. Çok da böyle şeylere takılmayalım yani bence. Bakın mesela, abi ben İzmir'den Furkan, selamlar. Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Ben de bir Beşiktaşlı olarak hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Ümit ediyorum yolda gidebildikleri kadar giderler. Ümit ediyorum çeyrek final olur, belki olursa yarı final olur. Ama gerçekçi konuşalım, en azından ikisi de gruplardan çıksın, çok isterim. Ya bu salı akşamı, çarşamba akşamı evinde koltuğun karşısına oturup mesela şey atıyorum. Sporting Lisbon Bodo Glimt maçı izlemek de aynı şey değil. Orada senin bir takımın mücadele ediyorken o maçın heyecanı, hissiyatı daha farklı. Yani buna sahip olmayı neden istemeyelim ki? İlla tuttuğun takımla da alakalı değil, bir Türk temsilcisi seni temsil ediyor orada. Yani netice itibariyle işte deplasman tribününde ya da ev sahibi Türk bayrakları tribünde dalgalanıyor. Senin ulusunu temsil ediyor. Buna karşı çıkmak, yani ben anlamıyorum. Bu fanatizmin biraz daha toksik bir hali gibi geliyor. Bu duygulardan arınmamız gerekiyor bana sorarsanız, biraz diyelim. Teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için, katılımınız için. Bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Yarın tekrardan saat 12'de Transfer Ateşi 1'de 6. adamda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Kaunas Algiris Beşiktaş maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
6: Sporda eğlendirimi kardeşi Bilyoner.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kaunas Algiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor.
10: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru, oh vurdu, kafayı gol!
9: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
10: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya Mourinho! Bekten beke Mourinho!
11: Yani bek etkinliği bu.
10: 2-0!
9: Kaunas Algiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
10: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
9: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
12: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
13: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
14: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
15: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
15: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor'da akşam Drive

0: Beğendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyospor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporavetri'ye hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün 27 Ağustos Perşembe ve 27 Ağustos Perşembe günü. Mert Elam'ın bugün enerjisinde bir şey var gibi.
1: Ne var?
0: Sabah böyle değildi. Sen bir apartman WhatsApp grubuyla yazışmaya mı girdin?
1: Girdim ona.
0: O mu enerjini aldı senin?
1: Yok, o enerjimi yükseltti aslında.
0: Enerjini yükseltti.
1: İçimdekileri dökünce.
0: İçindekileri döktün. Kendine geldin.
1: Görece makul şekilde, mümkün olduğu kadar makul şekilde döktükten sonra içim rahat.
0: İçin rahat.
1: İçim rahat. Bir cevap da gelmedi şimdilik.
0: Enerjin?
1: Enerjim iyi.
0: Enerjin iyi mi?
1: Enerjim iyi. Şu an için iyi. Ama akşamı nasıl bitiririm onu bilemiyorum.
0: Akşam bir kere 7'de kura çekimini izlersin.
1: Tabii.
0: 8'de Beşiktaş maçıyla başlarsın.
1: İşte Alp Bey ne kadar izin verirse hepsini Trabzon maçını da.
0: İlk yarının bitiminde senin uykun gelir.
1: Hangi maç? Beşiktaş'ın mı?
0: Alp'e dersin ki babacığım ben yatıyorum.
1: Ben ondan önce yatacağım.
0: Ha, aynen, sen Alp'e dersin ki ben önce yatıyorum. Ondan sonra sen bak keyfine dersin. Alp biraz daha takılır.
1: Takılıyor bize onunla omuşağa kadar takıldığı zamanlar
0: Alp'te
1: oluyor.
0: Alp'te bir Trabzon maçının ilk yarısını çıkartır.
1: Çıkartır, çıkartabilir.
0: Ondan sonra uykusu kaçarsa bir Barcelona yapar. 22'de.
1: Yok, o kadar. O zor. O zor.
0: Ondan sonra o da yapar. O da yapar. Ama yani büyük ihtimalle sen Alp'ten daha erken yatmaya 1-2 içerisinde başlarsın.
1: Yani şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Ama olmayacağı tabii onun bir garantisi yok. Olabilir.
0: Anlamına gelmiyor.
1: Evet. Bundan sonra olmayacağını söyleyemem. Bugün zorlu geçebilir. Benim Perşembe, Cuma günleri böyle 1-2 haftanın yorgunluğu. Perşembeleri o yüzden çok genelde sevmiyorum. Hafta sonuna yakın olsak da.
0: Perşembe de salı gibi ya.
1: İşte çok bana hitap etmiyor Perşembe.
0: Evet, Perşembe de çok sevilecek bir gün değil. Geçen gün bir dinleyici yazmış. Salıları severdim çünkü beden dersi vardı diye.
1: Doğru.
0: Yani çok spesifik bir şey olması lazım Perşembe sevilmesi için.
1: Avrupa Ligi maçları var Perşembe'de.
0: Evet, o yüzden bile sevilmeyebilir mesela. Yani. Sadece o yüzden bile konferans sevilmeyebilir. Ligi.
1: Perşembe ile ilgili evet çok olumlu.
0: Hani hayatımın aşkıyla bir Perşembe günü tanışmıştık tarzı bir hikaye yoksa arkasında.
1: Benim ilk zamanlarımı hatırlar mısın Etik programındaki?
0: İlk zamanlarını valla hatırlıyorum.
1: İzin Perşembe, günü Perşembe'ydi.
0: İzin günü, onu hatırlıyorum, doğru.
1: O açıdan bak, o zamanlar Perşembe ile
0: Perşembe iyiydi.
1: İyi ilişkim iyiydi. Şu an değişti.
0: Evet, şu an.
1: Cumaları.
0: Peki en sevilmeyen Perşembe midir, Salı mıdır?
1: Pazartesidir.
0: Pazartesi midir?
1: Pazartesidir. Ben pazartesi.
0: Ben pazartesiyi bile daha çok seviyorum ya.
1: 1'e koyarım.
0: Salı ve Perşembe'ye göre.
1: 2'ye Perşembe'yi koyarım.
0: 2'ye Perşembe'yi
1: koyarım. Ben kendi açımdan. Ya çünkü hafta sonu bambaşka bir hayat. Cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi bambaşka bir şeye dönüşüyor.
0: Bu ışıltılı hayatı sen seçmiyorsun hafta sonları.
1: Seçmiyorum. O dönüşümü yaşamak çok zor geliyor. Perşembe'de o yorgunluk biriktiği

0: için sevmiyorum. Yoksa salı çarşambayı ben seviyorum. Çok keyif alıyorum o günlerden. Yaptıklarımdan gün içerisinde. Enerjim de yüksek oluyor. Ama pazartesi, perşembe yok.
1: Evet, bugün genel olarak keyifli bir gün. Neden keyifli bir gün? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Bu da çok uzun süre sonra iki takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmesi anlamına geliyor. Saat 19'da kura çekim heyecanı yaşanacak. Bu da başlı başına çok güzel bir şey. Dolayısıyla bu sene Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı olacak. En üst seviyede iki Türk takımı Türkiye'yi temsil edecek. Çok zorlu rakiplerle oynayacaklar. Hani sadece torbalara ayrılan takımlara bakmak bile yeterli. Biraz fikstür şansına da ihtiyaç var başarı için ama keyifli bir Şampiyonlar Ligi sezonu bizleri bekliyor. Fenerbahçeli futbol severler zaten çok mutlu. Ben de şirket içinde Fenerbahçelilere rastladığımda hemen bunu anlıyorum. Onlar da gayet mutlu oldular dün akşamdan sonra. Tabii ki Fenerbahçe'nin Lyon karşılaşmasını konuşacağız ama Süper Lig'de hakemler de belli olmuş. Üçüncü haftanın hakemleri. Sizi bu güzel haberden mahrum bırakmayayım.
0: Geçen hafta çünkü unuttun sen hakemleri konuşmayı.
1: Geçen hafta unuttuk. Artı hakemlerle birlikte Fenerbahçe'de bir de transfer
0: evet.
1: Gelişmesi var. Ondan da bahsederiz. Senin oyuncuyla ilgili bir ilgin var mı?
0: İlgim hiç yok. Oyuncunun adını bile bilmiyordum. Öyle söyleyeyim. Evet. Zaten daha geçen sezon Fransa Ligi'ne transfer olmuş. Ondan önce İsveç Ligi'nde olan bir oyuncu.
1: Ona rağmen 10 milyon euro civarında bir değil mi?
0: Para konuşuluyor.
1: Bonservisten evet. Bahsediliyor.
0: Aynen.
1: Fenerbahçe'nin U23 stoper adayı hatta bitti gözüyle bakılıyor. Ondan da biraz program içerisinde bahsedeceğiz. Leao transferi enteresan. Orada Galatasaray işi bitirmeye yakın deniyor. Ama aynı zamanda Aston Villa'nın da yine masada olduğu Aston Villa'nın da Milan'a oyuncuya yaptığı teklifler yazılıyor. Onlara da bakacağız. Mesela Leao olsan nereyi tercih edersin? Aston Villa'ya mı gitmek istersin? Galatasaray'a mı gelmek istersin? Premier Lig mi? Yoksa hani Galatasaray ligde zirve oynayan bir takım. Şampiyonlar Ligi takımı. Büyük ihtimalle daha iyi kontrat. Aston Villa'ya göre. Enteresan orada. Bakalım. Orada herhalde oyuncunun tercihi belirler gibi gözüküyor. Kulüplerin teklifleri arasında anladığım kadarıyla çok çok büyük bir fark yok.
0: Benim
1: değil mi?
0: Okuduğum Aston Villa kiralama artı satın alma opsiyonu koyduruyor. Galatasaray net bonservis veriyor. Eğer böyleyse Milan'da Galatasaray'ı tercih eder.
1: Zorunlu değil ama öyle mi? Opsiyon yani.
0: Opsiyon benim opsiyon. Okuduğum. Öyleyse, zorunlu tabii. Olsa dahi hani direkt bir anlaşma daha iyi değil mi? İlk yıldan da bir taksidin bir
1: ekonomik olarak bir şeyin varsa, sıkıntın varsa tabii ki daha iyi. Ama sonuçta oyuncunun da niyeti önemli olduğu için belki orada diğer opsiyonu da değerlendirebilirsin. Ama ekonomik olarak tabii ki öyle bir derdin varsa hemen o anlaşmayı almak istersin, o parayı almak istersin. Peki Süper Lig'de 3. haftaya geldik. Bu hafta oynandıktan sonra sadece ve sadece 31 hafta kalacak ligin bitmesine. Bence gayet iyi. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz diye hissediyorum Süper Lig'de.
0: Son 31.
1: Süper Lig'in sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son 31 hafta bu haftayı atlattıktan sonra. Gençler Birliği Erzurumspor, Ümit Öztürk. Hı hı. Sana bakıyorum böyle bir şey söyleyecek misin hakemlerle alakalı olarak?
0: Ben baktım hakemlere olarak. De bilmiyorum bir şey aklıma gelmedi öyle genel olarak.
1: Konya Spor, Kocaeli Spor, Gürcan Hasova.
0: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun. Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor, Batuhan Kolak. O da bayağı maç oluyor bu arada.
0: 3-3 oldu galiba.
1: Doğru.
0: 3 haftanın 3'ünde de.
1: Galatasaray Göztepe haftanın maçlarından, iyi maçlarından bir tanesi. Mehmet Türkmen.
0: Geçmiş olsun. Sen geçmiş olsun muydun? Ne diyordun?
1: Evet. Galiba. Genelde öyle diyorum.
0: Sabırlar mı diyordun?
1: Evet, Allah sabır versin.
0: Ben Mehmet Türkmen'i genel olarak beğeniyordum da. Neyse.
1: Eyüp Spor, Alanya Spor, Cihan Aydın. Gerçekten geçmiş olsun.
0: Güzel.
1: Başakşehir, Kasımpaşa, Halil Umut Meler. Samsun Spor, Fenerbahçe haftanın bir başka zorlu karşılaşması. Yasin Kol.
0: Geçmiş olsun. Başlangıcı yapıyoruz. İlk maçı mı Yasin Kol'un?
1: Yok, bir tane yönetti.
0: Yönetti mi?
1: Bir tane yönetti. Ercan abi söylemişti ya.
0: Hatırladın
1: mı?
0: Doğru.
1: Ya ilk hafta, doğru. İkinci hafta Ercan abi söylemişti.
0: 4'lüklerden biri maçı değildi o zaman.
1: Tamam. Ahmet Trabzonspor, Atilla Karaoğlan ve Beşiktaş Çorum Çağdaş Altay. Ne diyorsun Çağdaş Altay'a?
0: Bilmiyorum, öyle çok tuttum bir hakem değil benim Çağdaş Altay. O yüzden çok bir net yorumum yok kendisiyle ilgili. Benim şey dikkatimi çekmişti. Ozan Ergün FIFA hakemlerimizden şu ana kadar yanılmıyorsam Süper Lig'de maç alamadı. Üçüncü hafta itibariyle de. Bir onu söyleyebilirim ama bu haftaki atamalarla ilgili öyle çok spesifik bir yorumum yok.
1: Evet, genelde bakayım. Yani Atilla Karaoğlan, Yasin Kolay, Umut Meler, Cihan Aydın, Mehmet Türkmen, Ümit Öztürk. Hani 6 hakem tecrübeli gibi gözüküyor. Hı hı. Diğer hakemler de işte son dönemde Batuhan Kolak gibi, ondan sonra Çağdaş Altay gibi, Gürcan Hasova da yeni yeni fazla sayıda maç oluyor. Onlar da görev almışlar.
0: Ben şimdi bir şey es geçmiş olabilirim diye benim bir hakem listem var Twitter'da oluşturdum. Hı hı. Onlardan bir şey çıkmış mı? Çünkü bu meğerki her hafta bir tartışma yaratan atama yapabiliyor.
1: Doğru.
0: Bir tek şeyi gördüm. Bu da güzel bir tespit. Hakan Ceylan yazmış. Çok şaşkınım demiş. Samsunspor Fenerbahçe maçı atamasına bakınca 4. haftadaki ilk Fenerbahçe Beşiktaş maçını Yasin Kol'un yönetmeyeceği ortaya çıkıyor dedi. Fenerbahçe maçına atandığı için.
1: Hmm.
0: İlk derbide yok Yasin Kol. Ki bence yine erken de konuşmamak lazım. Üst üste 2 hafta aynı takım maçına da atayabiliyor bu meyake.
1: Bu meyake. Teamüllerin dışında diyorsun.
0: Teamüle bakılırsa haklı bir tespit. Gelecek hafta normal şartlar altında Yasin Kol'un derbi yönetmemesi gerekiyor. Evet.
1: Dinleyicimiz demiş ki Ali abi ne güzel Şampiyonlar Ligi'nden bahsederken Süper Lig'de hakemler belli oldu dediniz. Modumuz düştü demiş. Evet, dediğim gibi sadece 31 hafta var bu karşılaşmayı, bu haftayı da oynarsak dayanın. Hı hı. Bir şey kalmadı. 31 hafta sonra lig bitiyor.
0: Güzel.
1: Bence iyi. Beşiktaş Fabio Miretti'yi duyurdu.
0: Ne zaman duyurdu ya?
1: Şimdi.
0: Ha şimdi.
1: Bir dakika oldu.
0: Ha. Nasıl duyurdu? İstanbul'a geliyor. 15.30'da bekleniyordu değil mi?
1: Evet.
0: 16.45'miş yani, şimdi değişmiş.
1: Evet. Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Fabio Miretti'yi taşıyan uçak bugün 16.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır demiş Beşiktaş yaptığı açıklamada. Evet, Beşiktaş önce sağ kanat oyuncusunu aldı, U23, ve Fabio Miretti'yi de aldı, U23. Hı hı. İki tane takviye yaptı. Miretti Juventus'un oyuncusu. 2028 yılına kadar Juventus'la sözleşmesi vardı oyuncunun ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gözüküyor oyuncunun. Oyuncu bir merkez orta saha oyuncusu, sağ ayaklı bir oyuncu. En yüksek piyasa değeri de zaten oyuncunun 16 milyon euroya çıkmış. Onu söyleyelim. O da Mart 2026, yani bu yılın Mart ayı içerisinde olmuş. İtalya U21 takımında 12 kez görev almış. İtalya milli takımında bir kez görev almış. Geçtiğimiz yıl direkt Genova'dan Juventus'a dönmüştü. 2025-2026 geçtiğimiz sezonu Juventus'ta geçirdi. Yanlış bir şey söylemiyorum değil mi? Ondan önceki yıl Genova'daydı oyuncu. Ve Beşiktaş'ta o ihtiyaç olarak gözüken merkezde şimdi bir İtalyan oyuncu olacak. Beşiktaş şartları açıkladığında burada da anladığımız kadarıyla oyuncunun gene bonservisini almak isteyecek.
0: Öyle mi?
1: Bence ister. Ya da öyle bir şey gelir. Hı hı. Şimdi geçtiğimiz yıl Juventus'ta 31 karşılaşma, 1 gol. Genova'daki kiralık 2024-2025 sezonunda 27 maç, 3 gollük bir performansı vardı. 2003 doğumlu bir oyuncu. Tabii artık ne çok genç hani ne de çok tecrübeli bir oyuncu diyemezsiniz. Tam böyle aslında güzel bir yaş, 23-24 yaş futbolda artık performansının da yükselmesi beklendiği yaşlardan biri. Bakalım Miretti'nin performansı, onun takım içindeki konumlaması, takım içinde kimin alternatifi olarak ya da kimlerin alternatifi olarak düşünülüyor, onları herhalde Beşiktaş'ta zaman gösterecek.
0: Evet, şu an daha çok da bir olay tanım bölgesine bir rekabet getirecek herhalde. Yani Salih ve Orkun'un bu takımdaki yerleri daha garanti.

0: gözüküyor. Ama Olaytan oradaki olağan şüpheli kesik yeme konusunda. Ki şu anki formuyla Olaytan da aslında çok kesilecek bir oyuncu değil. Ama en rahat dokunulabilecek oyuncu Olaytan gözüktüğü için Miret de o bölgenin bir adayı olur. Formayı da paylaşırlar. Zaten İtalyan'ın çok rotasyon yapıyor. Onun sinyallerini de yavaş yavaş veriyor fikstür yoğunlaştıkça. O yüzden Miretti'ye de çok fazla forma şansı gelir. Olaytan'a da çok fazla şans gelir. Hatta eğer bu iki oyuncudan iyi bir verim alırsa Orkun'un bile daha fazla dinlendirildiğini görebiliriz. Onun da ihtiyacı olacak çünkü uzun sezon. Beşiktaş'ta zorlu maçlar oynayacak. Bir takviye daha yaparsa hatta daha bir de fazla rotasyon görebiliriz Beşiktaş'ta orta sahada.
1: Evet, dün Önder Özen Beşiktaş Litvanya deplasmanına giderken TRT Spor'a konuştu. Hani Paco ve Miretti sonrası bir iki transfer daha gelebilir dedi. Bakalım Beşiktaş hangi bölgelere takviye yapacak ya da gerçekten hani bir iki tane daha transfer gelecek mi? Ben genel olarak Beşiktaş'ın stoper takviyesini ara transfer dönemine bırakabileceğini düşünüyordum. Şu an mesela Beşiktaş transfer yapmasa Mert. Hı hı. Kadro olarak planlama hatalı oldu, yanlış oldu, eksik oldu der misin?
0: Yani normalde zorlasan dersin ama
1: hangi mevki için diyorsun?
0: Yani orta sahada belki bir oyuncu daha işte. Yani orada Kartal'a güvenir misin mesela? Hani Endidi, Salih, Orkun, Kartal, Miretti, Olaytan. 6 oyuncu var. Hiçbir transfer olmazsa. Hani sayısı olarak yeterli mi? Yeterli ama hani kalite olarak belki orada Kartal'ın yerine bir alternatif düşünülebilir.
1: Ama yerli olması lazım yani alternatif. Değil mi?
0: Yo, bir hakkı daha var ya işte Beşiktaş bir 23 yaş üstü bir takviyeyi de orta sahaya düşünüyor şu anda.
1: O 23 stoper?
0: Yok, bu 23'lük zaten şeyi kalmadı artık. Olaytan, Uattara, Miretti, Poku. 4 oyuncuyu zaten doldurdu şu anda Beşiktaş. Tamam. Bir de 23 yaş üstü yabancı işte alırsa tamam,
1: bir hakkı daha var değil mi? Bir...
0: Yani onu da hakkı da tabii Raşit Say'ı falan gönderirse oluyor. O gönderemezse yine olmuyor. Onu gönderebileceğini artık Poku transferi birlikte düşünürsek. Merkeze ona o takviyeyi yapabilir. Ama bu çok büyük hani yapmazsa büyük eleştirir. Ben yapmam da insanlar taraftarlar yapabilir. Kanatta şu anda Raşit Say'ı da gönderirsen 4 isim gözüküyor. Hani bir 5. isim olsa fena olmaz. Onu da belki altyapıdan çıkarabilir mi bilmiyorum. Devrim gerçi gitti.
1: Olaytan geçen sezon zaman kanatta alternatif olarak oynamıştı.
0: Evet, bak çözüm var. Yani orada Semih'i zorlasan 3. santrfor ve kanat alternatif olarak düşünebilirsin. Santrfor'un zaten Vlahovic o. Sol bekinde 2 oyuncu, sağ bekinde 2 oyuncu. Kalen iyi rotasyonun. Stoper'de de yine iyi 3 oyuncum var. Orada da belki hani Emirhan'ın önüne bir oyuncu neden almadın denebilir Emirhan'ın performansına göre. Ama Emirhan da şu ana kadar hani maşallah var, çok iyi gidiyor. Büyük ihtimal milli takım da yapar. Hani performans olduğu müddetçe tabii ki çok fazla eleştiri gelmez Ali abi, ama performans olmazsa işte bir bölgede sakatlık olur. Hani Emirhan sakatlandı, Yasin'e mi kalacak? Yok, sol stoper yedeğin yok denir. Biraz o duruma bağlı. Ama şu andan bakınca ben öyle çok büyük bir eleştiri getirmem Beşiktaş'a.
1: Evet, bence de Beşiktaş genel olarak tamamlamayı başardı. Hı hı. Yani bu noktadan sonra ben de bir transfer gelmese Ocak ayına kadar Beşiktaş böyle müthiş bir hata yaptı. Ya bunu nasıl atlarlar diye düşünmezdim. Biraz da o seninle zaman zaman konuştuğumuz işte takım içi performansların da yükselmesini de beklemek gerekiyor. Şimdi eğer Beşiktaş Yasin'e hiç güvenmeyecekse o zaman Yasin'in kadroda da olmaması gerekir bana göre. Bunu defalarca söyledim. Eğer illa dördüncü stopere kaldığında yok Yasin oynayamaz konusu varsa Beşiktaş'ta, o zaman Yasin'i sadece antrenman yapsın diye aldı demektir Beşiktaş. O da bana biraz garip geliyor. Hani sağ bek rotasyonuna bakıyorsun. Sağ bek rotasyonu işte bir genç, bir tecrübeli bir oyuncu var. Sol bekte altyapıdan yetiştirdiğin, ondan sonra yeni U23'e uyan bir tane yabancın var. 3 tane iyi stoperim var gibi gözüküyor. Artı Yasin var. Kale iyi bir rotasyona ulaştı. Merkez orta sahaya baktığında üçlü oynayan bir takım, 6 orta saha oyuncusu. Ama bazı oyuncuların birbirinin yerini doldurabilme özelliği sebebiyle Oradaki kombinasyon

0: arttı bu transfer döneminde. Hani direkt olarak böyle çok eksik diyeceğim bir bölge yok bence.
1: Yok ama dediğim gibi sonuca bağlı. Hani sağ kanada neye pokuyu aldın, daha iyi bir oyuncu bulamadın. İşte Salah Trabzon'da şöyle oynuyor. Onu alamadın, alamadın ya da.
0: Ama ya tercih yaptın artık orada.
1: Yok ama hani bence de öyle ama öyle olmuyor abi geliş yani. Eylül ayı geldiğinde insanlar o tercihi yaptın artık önümüze bakalım demiyor. Performansı üzerinden bir eleştiri getiriyor. Mesela şu an sol kanada bakınca sen Trossar İlhan'ı yeterli görüyorsun değil mi? Hı hı. İlhan'ın performansı düşse sen gencecik oyuncu Fransa'dan gelmiş Trossard'ın alternatifi İlhan mıdır? Denebilir. Ya denebilir bu performanslar gelmezse. Biraz o yüzden sonuçlara bağlı oluyor. Şu an İlhan tabii çok iyi performans gösteriyor şey olarak, genel olarak. Ama atamamaya devam ettiği müddetçe onun üzerinde de bir baskı olur. Bir yeterli mi değil mi tartışması olur. Her takımda oluyor çünkü bu.
0: Evet ama hani o tartışmalardan bağımsız olarak söylüyorum ben. Tartışmalardan bağımsız o tartışmalar çünkü önüne geçmen mümkün değil. O zaman taraftarın istediği gibi bir rotasyon kurman gerekiyor. Yani 25 tane oyuncu hepsi yıldız. Yoksa bizim taraftar kabul etmiyor. Biz de seninle bunun zaten gerçekleşmeyeceğini, olamayacağını hep söylüyoruz. Yani bir takımda evet bazı mevkiler daha kaliteli, daha iyi oyunculardan kurulu olacak. Bazı mevkilerde de idare etmen gerekecek. Orası Allah'ın emri, orada yapacağım bir şey yok. Öyle bakınca ben normal görüyorum. Hı hı. Gerisi senin dediğin gibi performansla alakalı olacak. Hatta belki alınan yıldızlar performans vermeyecek.
1: Belki de. Yani
0: onu bile bilmiyoruz. İlhan'a gelene kadar belki Trossard'ın performansı tartışılacak da mantık olarak, planlama olarak bence şu an iyi gitti Beşiktaş. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada Udokai'nin de Union Berlin'e transfer olduğu yine Beşiktaş tarafından açıklanmış. Onu da söyleyelim. Peki Beşiktaş Miretti'yi açıkladı. Udokai'nin ayrılığını açıkladı. Meğerki haftanın hakemlerini açıkladı. Daha ne olsun? Açıklamalar üst üste geliyor.
1: Vallahi geliyor.
0: 14.21 oldu saatimiz. İlk araya gidelim. İlk aradan sonra hem mesajlarınıza bakarız. Hem de dün Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı galibiyeti konuşuruz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyo Spor.
5: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Jalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor!
6: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkt oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
4: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
6: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
7: Yani bek etkinliği bu.
6: 2-0.
4: Kauno Jalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu revanş karşılaşması.

0: 20'de sadece Radyo Spor'da.
1: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler 14.25 oldu. Lyon-Fenerbahçe mücadelesini konuşacağız. Kısaca akşamki kura çekimine bakacağız. Tekrar bir takımları size hatırlatırız. Mesajlara da göz atacağız dedik. Bir dinleyicimiz bizi belli ki çok seviyor. Bize bir mesaj atmış. Siz de reklamları dinlerken biz Mert'le nasıl cevap verelim diye tartıştık. Çünkü bu aralar artık Mert Şahin, ben güvercin moduna geçtim.
1: Evet, rolleri değiştik biraz.
0: Eskiden ben Şahin'dim, Mert güvercindi. Şimdi Mert daha böyle sertleşti, Şahin tarafına geçti. Ben de yaşlılıkla beraber artık çok bir şey diyemiyorum. Demiş ki dinleyicimiz, Ali Yerim ve Mert Elam yeter. Radyoyu parsellediniz. Sabah siz, öğlen siz, akşam siz. Başka programcı mı kalmadı ülkede demiş dinleyicimiz. Biz Mert'le ne cevap verelim diye dediğim gibi reklam arasında tartıştık. Mert bir şeyler söyledi. Ben bir şeyler söyledim. Bazıları Rütü'ye takıldı.
1: Evet, takıldı net.
0: O yüzden söyleyemiyoruz burada. Ama dinleyicimizin de mesajını okumuş olduk. Onun da herhalde gazı gitmiştir böylece.
1: Şu an coşmuştur ya, mesajı okundu.
0: Evet.
1: Öyle veya böyle okundu kendisinin mesajı. Bir de şeye takıldım ama biz yokuz ki akşam. Akşam başka biriyle bizi mi karıştırıyor? Ya da bantları duyunca gece bizi canlı mı zannediyor? Biz seninle 15'te bitiriyoruz. Bir daha arkamıza bakmıyoruz sabah 7'ye kadar. Yani.
0: Demek ki ona çok uzun geliyor bu saatler. Hani böyle sevmediğin biriyle muhabbet ederken 10 dakika 1 saat gibi gelir,
1: evet,
0: ya. Demek ki ona öyle geliyor.
1: Herhalde. Yani başka türlü, çünkü biz 3'ten sonra yokuz, akşam olarak bahsettiği zaman diliminde biz yokuz. Orada istediği programcıyı dinleyebilir. Akşam drive time'da sonrasında farklı programcılar var.
0: Evet.
1: Ben bu arada Deniz kardeşim liseden, Deniz satılmış bir alt dönemden, o yazmış. Dinliyormuş programı, bana selamlarını göndermiş. Ben de.
0: Abi buradan... selamlar mı yazmış?
1: Yok, başka şeyler yazmış da.
0: Aa, abi demesi gerekiyor. Biz bunu
1: diyor,
0: öğrendik.
1: Diyor canım. Hayır, abi diyor zaten. Onda bir sıkıntı yok.
0: Orada
1: da
0: bir hata olmasın.
1: Dinliyormuş canlı. Ona da selam göndereyim buradan. Dinliyoruz,
0: evet,
1: hala.
0: Alp Bey de İsviçre'den dinleyicimiz. Fenerbahçe tişörtünü giyerek bugün gitmiş. İsviçre'de normal bir iş günü demiş. Üzerinde Fenerbahçe tişörtü. Bize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Ben 10'da programdan çıktım. Yukarı Atatürk Kent Ormanı'na yürürken Hacı Osman otobüs durağında bir genç kardeşimiz Fenerbahçe formalıydı. Ben tek kişi gördüm ama çok fazla halkın içine karışamadım bugün. Ama karıştığım o kısıtlı dakikalarda da gördüm.
0: Kısıtlı dakikalarda
1: diye.
0: Halkın arasında karıştığın kısıtlı dakikalarda bile gördün.
1: Gördüm. Bugün tahmin ediyorduk zaten. Sabah seninle konuştuk. Çok fazla Fenerbahçe taraftarı bugün formalı, tişörtlü. Evet. Şekilde dışarıda işte.
0: Miretti'den de kısa bir video gelmiş Beşiktaş sosyal medyasından. Beyaz formayı üzerine geçirmiş Miretti. Bir kartal pozu vermiş. Herhalde geliyorum tarzı bir şey söyledi. Ha. O da şimdi gözüme çarptı. Atletico Alvarez için Barcelona ile görüşmeyeceklerini ve oyuncuyu satmayacaklarını bir kez daha duyurmuş.
1: Helal olsun. Nereye kadar direnecekler merak ediyorum. Son gün Galatasaray almasın Alvarez. Şimdi aklıma geldi.
0: O bile olabilir.
1: Osimhen gibi.
0: Evet.
1: Satmıyorum.
0: Dönelim. Dönelim. Lyon Fenerbahçe maçına. 2-1'lik galibiyet. Tarihi bir galibiyet. Kesinlikle. Ve Fenerbahçe 18 yıl sonra çok

0: çok uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde benim yakın arkadaşlarımdan biri Fenerbahçeli. 30 yaşındaymışız ya dedi Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde. Evet, gerçekten hani Şampiyonlar Ligi'ni görmeyen Fenerbahçeliler var. Şampiyonlar Ligi'ni hatırlamayan Fenerbahçeliler var. Bizim mesela editörlerden Ahmet Fenerbahçeli 2004 doğumlu.
1: O bilinçli
0: Bilinç zaten hatırladığı şeyleri de bilinç olarak hatırlayamıyor da Ahmet. Onu kesin hatırlamıyordur
1: hatırlamıyordur.
0: yani. Bayağı şey, Fenerbahçe için çok güzel bir geceydi. Ve Fenerbahçe özellikle ilk yarıda da bayağı iyi oynadı.
1: Yani normalde dünkü maç için tabii önemli olan turun bir şekilde alınmış olması. Hani oyun öyle veya böyle iyi olsa da kötü olsa da çok önemli değildi. Turu ne şekilde alıyorsan al. Fenerbahçe bir de iyi oynayarak da büyük bölümde turu aldı. Bence o da kıymetliydi dün. Bundan sonrası için iyi sinyaller geldi Fenerbahçe'den. Üzerine de koyabileceğinin sinyalleri oldu. Çünkü ilk maç hani kendi evinde bölüm bölüm zorlanmıştı Fenerbahçe. Lyon daha organize gözüken tarafta ama dün dediğim gibi maçın belli bölümlerinde, yani son bölüm tabii baskı oldu Fenerbahçe kalesinde. Olur. Onda daha normal bir durum yok ama Fenerbahçe daha istediği oyunu oynayabildi. Rakibi şaşırtmaya çalıştı. İşte uzun toplarla, ters toplarla etkili olmaya çalıştı. Muriç'i çok efektif kullandı. Greenwood yine belli bir standardın üzerindeydi. Oğuz beklentilerin çok ötesinde bir maç oynadı. Ondan çok önemli bir katkı geldi. Talisca'nın sustu. Bugüne kadar en çok gol atan oyuncusu. Dün neredeyse ortalıkta yokken Fenerbahçe'yi bugün övüyorsak, hani takımın geri kalan parçalarında ne kadar iyi oynadığının bir göstergesidir bu. Bunlar kıymetliydi. Talisca konusu da bakalım nereye varacak. Ayrılık şu an çok daha yakın gözüküyor kalmasına göre. Ama Fenerbahçe diğer parçalarıyla geleceğe dair iyi bir sinyal verdi. Yani illa Talisca'nın taşıması gereken bir takım değil. Diğer parçalarıyla da sonuca gidebilecek bir takım olduğunu gösterdi. Bu açıdan da bence çok kıymetli. Yani 18 yıllık o hasretin dinmesi zaten başlı başına en büyük olay. Ama bunu oyunla ve bazı bireysel performansla desteklemek de çok iyi oldu Fenerbahçe için. Yani dünle ilgili o son bölümdeki baskı, yenen gol, iptal edilen goller, yani dediğim gibi olur o tarz şeyler ama ben genel tabloda iyi şeyler görüyorum Fenerbahçe için dünle baktığımda.
0: Evet, dün gerçekten ikinci yarı zordu. Maç Lyon için iyi bir dakikada 2-1'e geldi. Ondan sonra birkaç pozisyon var. O oyuna sonradan giren kısa boylu
1: Sağ kanat değil mi?
0: sağ kanat oyuncusu nasıl çevik, nasıl
1: Aynen.
0: topla aradan çıkıyor. Onu kaçırdığı pozisyon da çok net bir pozisyondu.
1: Direkt dibinden gitti.
0: Direkt dibinden gitti. Evet, yani bu Mert'in de söylediği gibi normal karşılanabilir. Çünkü bütün takımlar Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyor. Lyon için de çok önemli. Fenerbahçe için de çok önemli. İşte Viking için de çok önemliydi. Celtic için de çok önemliydi. LASK için de çok önemliydi. Oyuncular ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyorlar. Dün de öyle oldu. Ama bir anlamda Lyon'un gücü yetmedi. Onu da söylemek gerekiyor. Mesela ilk karşılaşmada hatırla, bizim burada başka bir konuda alıntı yaptığımız Fransız gazeteci Lyon'u çok cesur olmamakla, aslında Fenerbahçe'nin üzerine gitse o ilk maçı kazanabileceğini ima etmişti. Yaptığı eleştiriden, yani Türk futboluna bir eleştiri getirmişti ama Lyon'da biraz çekingen kaldı demişti. Ama Lyon iki karşılaşmada da hani zaten çok dengede gitmesi beklenen bir turda öyle de oldu. Yani 1-1, 2-1. İşte böyle oluyor zaten
1: Aynen.
0: Şampiyonlar Ligi'nde playoff turları. Fenerbahçe'nin oynadığı genelde bütün turlar böyle oldu. Hep yakın geçti. Bu kez de öyle oldu. Ama bu kez rakibini kıran Fenerbahçe oldu. Ve Fenerbahçe için, Fenerbahçeliler için büyük bir mutluluk oldu. Evet, Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi sevincinin yanında kura heyecanı var. Ama bununla birlikte stoperde biliyorsunuz Osterwolde takımdan ayrıldı. Roma'ya gitti. Çağlar'ın sakat olması, işte bu karşılaşmada kadroda olmaması zaten bir eleştiri konusu olmuştu. Ve Fenerbahçe'de Skriniar'la Ake'ye bir şey olursa 3. stoper kim olacak sorusu konuşuluyordu. Bir transfer beklentisi vardı. O transfer beklentisi de Ganalı, 2004 doğumlu Peprah Oppong'la, sanki giderilecek gibi gözükmekte. Nis'in oyuncusu.

0: 2029 yılına kadar oyuncunun sözleşmesi var Nice takımıyla. Az önce Mert'in dile getirdiği gibi İsveç'te başlıyor. Direkt olarak Gana'dan İsveç'e gidiyor. Norrköping'e gidiyor 2023 yılında. 2025'te geçen sene yaz ayında Nice transfer oluyor yaklaşık 2.7 milyon euroya ve Nice'den sonra da oyuncunun yolu Fenerbahçe'ye düşüyor. Fenerbahçe'ye geliyor. Şöyle bir bakayım. Lig 1'de 29 karşılaşmada 1 gol atmış. 2025 yılından beri Gana milli takımın kadrosunda yer alıyor demek ki havuza girdi. Dünya Kupası havuzunda var mıydı acaba?
1: Vardı. İki var maçta mıydı? Da süre almış. Hmm. Yani vardı derken ben de bilmiyordum. Bugün baktım.
0: Güzel.
1: Varmış.
0: Ha, Dünya Kupası'nda da oynuyor. Fenerbahçe zaten ya yerli bir stoper tercih edecekti ya da bir U23 stoperi tercih edecekti. Pek başka bir alternatif gözükmüyordu Fenerbahçe için. Tercih bu şekilde oldu.
1: Evet. Yani İsveç döneminde de en üst ligde bir yıllık tecrübesi var.
0: Sağ ayaklı.
1: Sağ ayaklı bir oyuncu. Ben de onu yukarıda Ahmet Özölçer bana söylediğinde sağ ayaklı mı sol ayaklı mı diye sormuştum. O da tam emin olamamıştı. Sağ ayaklı. Yani birebir Osterwold'e muadili değil. Solak da Osterwold'e. Bu oyuncu sağ ayaklı. Deneyimi çok fazla yok ama U23'te zaten çok deneyimli bir oyuncu bulmak da kolay değil. Demek ki şartlar içerisinde en makulü bu oyuncuymuş. Nice'de düzenli 11 oyuncusu bu arada. Hı hı. 29 maçın bildiğim kadarıyla çoğu ilk 11. Öyle az süre almamış yani 2000 dakikanın üzerinde süresi. Geçen yıl Lig 1'de. Nice iyi bir sezon geçirmese de hani Lig 1 tecrübesi olması avantaj. Dezavantaj olarak üçlüde oynamış oyuncu geçen yıl. Nice'de üçlünün sağ stoper olarak değerlendirilmiş. Şimdi dörtlüye tekrar gelecek Fenerbahçe'de. Ve herhalde şu rotasyonda da Çağlar ve Yiğit Efe'nin önünde değerlendirecektir. Yani Skriniar ve Ake'ye bir şey olduğunda bu oyuncu Opong tercih edilecektir. Üzerindeki tabii sorumluluk da büyük olacak. Yiğit Efe Demir'le aynı yaşta. Ama tabii Yiğit Efe'nin daha önünde gözüküyor şu anda.
0: En sezona bir başlamış. İlk 14 hafta full oynamış. Hı hı. Ondan sonra bir maçta kadrodaymış, oynamamış. Tekrar iki kez 11'de çıkmış. Yine 18. haftada bir karşılaşmadaymış, kadroda oynamamış. Ondan sonra yine full oynuyor. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Geçen sezon ilk 25 haftada 23 kez ilk 11'de çıkıyor. İki kez kadroda olmasına rağmen oynamıyor. Sonra ufak bir sakatlık yaşıyor. O sakatlıkla beraber 3 maç kaçırıyor. Dönüşünde sezonu yine full tamamlıyor. 90 dakikalarla ilk 11'de tamamlıyor.
1: Zaten 34 hafta artık Lig 1. Evet. 29 maç, 5 maç kaçırıyor. Gayet iyi. Genç yaşta bir oyuncu.
0: Avrupa'da da çoğu maçta oynamış. Hı-hı.
1: Yani o açıdan kısmen tabii tecrübeli ama üst seviyede öyle çok büyük tecrübesi de yok. Biraz riskli bir transfer ama artık o riski almak zorunda Fenerbahçe. O riski de stoperde aldı. Hayırlı olsun yani Fenerbahçe. Oyuncu çok bildiğimiz bir oyuncu değil. Birkaç videosunu gördüm. Tabii çok atlet, hızlı, kayarak müdahale yapmayı seven bir isim gibi. Ama tabii geniş çaplı izleyip yorum yapmak lazım oyuncuyla ilgili.
0: Evet, Fenerbahçe'de bu oyuncuyla anlaştığı bu oyuncuyu alacak gibi gözükmekte. Şimdi bir dinleyicimiz sağ veya sol ayaklı olmanın avantajı, dezavantajı ne? Frankfurt'tan bu mesajı göndermiş. Bu tabii stoper tandeminizle alakalı. Normalde takımlarda hani iki sol stoper, iki sağ stoper gibi bir planlama yapabilirsiniz. Bazı oyuncular solda oynarken sol ayakla işte sağ tarafa geçtiğinde sol ayağıyla rahatsız olabiliyor. Pek rahat hissetmediği için hatalar yapabiliyor. Aynı şekilde iki sağ ya da iki sol stoperle oynarsanız özellikle savunmadan topla çıkışlarda zorlanabiliyorsunuz pas açılarında. Böyle avantajlar ve dezavantajlar oluyor. Ama herhalde Fenerbahçe artık bir de transferin bu dönemine gelmişken hani illa bir sol sağ ayak tercihi yapmadı. Hı hı. Üçüncü stoper tercihi yaptı gibi gözüküyor.
1: Belki sol istedi ama şartlar oluşmadı o sol ayaklı stoper alternatifinde. O yüzden hani çok dünyanın sonunda değil yani illa her takımda sol ayaklı sol stoper olmak zorunda değil. Hani Liverpool'da Van Dijk'la oynuyor sol stoper olarak. Sağ ayaklı bir oyuncu. Orada aklıma şu geliyor. Mesela kaleci sol stoperine döndü diyelim baskı varken. Sol stoper sağ ayaklıysa böyle daha çok içeri doğru gidip top kaptırma, direkt kaleye gitme ihtimali var ama sol ayaklı bir oyuncu çizgiye doğru kendini atabiliyor. Tehlike bölgesinden de uzaklaşıp çizgiye doğru kendini atabiliyor. Tehlike bölgesinden de uzaklaşabiliyor. O açıdan baskıyı kırma ve oyunu genişletme olarak hani solda sol ayaklı, sağda sağ ayaklı oynatmak daha ideal ama dediğim gibi dünyanın sonunda değil yani buna da önlem alabilirsin.
0: Evet, saatler 14.40 oldu. İkinci aramıza gideceğiz. Bu arada tabii okuduğumuz mesajdan sonra klasik olarak
1: destek mesajı.
0: Çok destek mesajı kıyamamış Radyo Spor dinleyicileri bize. Tabii onun için atmadık, söylemedik biz o mesajı. Mert'le arada dediğim gibi güldük biraz, onunla tartıştık nasıl cevap verelim diye. O yüzden okudum ben. Teşekkür ederiz mesajlar için. Sağ olun, var olun. Kıyamamışsınız bize. Net şekilde anlıyorum bunu. Oktay Bey de demiş ki bir Fenerbahçe olarak çok mutluyuz. Bu sabah oğlum Fenerbahçe forması ile kursa gitti demiş ve selamlarını göndermiş. Evet, 14.40 ikinci aramız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
6: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, 14.42 saatlerimiz. Almanya'dan Kahraman Bey. İsmail Kartal'ı pek sevmiyor biliyorsun. Hı hı. Beğenmiyor. Demiş ki İsmail Kartal'dan gelecek yıllarda 18 sene sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne ben götürdüm diye bir şey duyarsak haklı mıdır sizce demiş.
1: Değil midir?
0: Haklıdır.
1: Haklıdır.
0: Ne diyeceksin?
1: Götürmedi mi adam?
0: Götürdü, aynen.
1: Yani takım teknik direktörü kim?
0: Yani İsmail Kartal şu an şunu söyleyebiliyor. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi ben götürdüm. Fenerbahçe'yi çalıştırdığım dönemde hangi şeyde elenmemişti? Böyle bir şey okudun ya sabah. İstatistik okudun.
1: Eleme turlarında, Avrupa kupalarında yani o lig aşaması öncesindeki eleme turlarında hiç elenmedi.
0: Hiç elenmedi. Yani Fenerbahçe'yi hiç elenmedim. Mutlaka Fenerbahçe'yi lig aşamasına soktum.
1: Evet.
0: Ya da grup aşamasına soktum.
1: Evet.
0: Bunu söyleyebilir.
1: Sokmuş, evet.
0: Fenerbahçe benim dönemimde Avrupa'daki galibiyet sayısında Galatasaray'ı geçti diyebilir.
1: Aynen.
0: İsmail Kartal bunları söyleyebilir.
1: Fenerbahçe tarihinin Avrupa kupalarının en çok galibiyet alan hocası.
0: Bu daha da önemli.
1: Sabah onu da okudum.
0: Bu daha, şu an 4 tane çok rahat bir şekilde.
1: 99 puan Fenerbahçe'nin puan rekoru.
0: Evet. Bunları söyleyebilir
1: değil
0: İsmail
1: mi?
0: Kartal.
1: Gol rekoru değil ama puan rekoru İsmail Kartal'da. Onu söyleyebilir. Daha eminim kırdığı başka şeyler de rekorlar da vardır. Hani üst üste yenilmezlik falan o 3. döneminde sezonu 19 maç mı yenilmeden başlamıştı. Eleme maçlarıyla beraber. Söyleyebilir, hakkıdır yani.
0: Yani işte.
1: Ama işte bunları da doğru zamanda doğru yerde söylemek önemli. Her biri demişti çok yakın çalıştığımız. Her doğru her yerde söylenmez diye.
0: Kimdi?
1: Barış abi galiba adı. Soyadını unuttum. Barış abi söylemişti. İsmail Kartal'ın da genelde eleştirdiği nokta biraz o. Yani söylediklerinde öz olarak yanlış bir şey yok da işte zamanlama olarak, üslup olarak belki eleştiriyor. Yoksa içerikte çok yanlış yaptığını zannetmiyorum ben.
0: Şey de diyebilir mesela, benim dönemimde kimin gerçek Fenerbahçeli, kimin gerçek Fenerbahçeli olmadığını da açıkladım diyebilir. Eğer onu da yaparsa.
1: Yaparsa, isim verirse.

0: Evet, şaka bir tarafa İsmail Kartal'ın yani Fenerbahçe'de şu an Avrupa'ya dair de önemli rekorları oldu. Ama yarın öbür gün tabii ki söyleyebilir 18 yıl sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne ben taşıdım diye. Bu da gayet
1: Aziz
0: normal.
1: Yıldırım da diyebilir. Benim dönemimde bu tekrar oldu.
0: Yani Ali Koç da diyebilir. Benim dönemimde alınan oyuncularla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne
1: Doğru.
0: gitti. Saatin Bey de kadroyu ben kuvvetlendirdim.
1: Genduzi, Kante'yi
0: Aynen
1: ben
0: o kadroyla
1: kattım.
0: beraber gitti diyebilir. Hepsi doğru zaten. Kulüp böyle oluyor aslında.
1: Öyle.
0: Hani iç
1: Tek bir
0: çekişmeler
1: şeyin değil
0: olmasa
1: ki.
0: tabii.
1: Hepsinin birleşimi
0: Yani
1: sonuçta
0: biz
1: yani.
0: işin espri tarafından baktık ama işin gerçeği de öyle. Herkesin bir tuğla koyması lazım. Normalde başarılı olmak için.
1: Peki Tedesco ve Mourinho'ya burada bir pay biçiyor musun? Hadi başkanlara biçtik.
0: Biçersin tabii. Onlara da biçersin. Ama her tuğla aynı büyüklükte değil.
1: Yani değil
0: O da
1: mi?
0: gerçek.
1: Tabii.
0: O da gerçek. Yani
1: Hiç
0: kimi
1: tuğla yok değil.
0: tabii.
1: Tabii ki var ama başkana göre belki daha azdır.
0: Sonuçta o tuğlaları, duvarları yapan ustalar arada dinleniyor. Teknik direktörleri de öyle düşünebilirsin. Yani her saniye bir tuğla konulmuyor duvara, değil mi? Bir ara veriliyor mesela. Mourinho da mesela duvarın yanında dinlenmiş gibi de düşünebilirsin.
1: Ya da o tuğlalar yanlış üst üste konmuş, yıkılıp tekrar
0: Evet, bir kısmını
1: yapılması.
0: yıkıp tekrar yapılması öyle de
1: O da
0: değerlendirebilirsin.
1: olabilir.
0: O da var çünkü. O
1: Vardır
0: da
1: yani.
0: var. O da işin içinde
1: Tabii.
0: var. Evet, birinci torba Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid. Fenerbahçe ve Galatasaray az önce saydığım bu takımlardan biriyle içeride biriyle dışarıda oynayacak. Diğer tüm torbalar için de bu geçerli. Kendi bulundukları torbalar için de geçerli. Böyle bir format var. Mesela bu sabah yayından çıktıktan sonra TRT'yi açtım. TRT'deki bir programda Fenerbahçe ve Galatasaray için her torbadan bir takım seçtiler. Neden öyle yaptılar anlamadım. Ama bir takım seçtiler. Sonra öteki torbaya geçtiler.
1: Aa.
0: Evet.
1: Onlar demek ki başka bir
0: Acaba
1: formatta
0: sadece iç
1: yarıştıracaklar.
0: sahayı mı düşündüler? Hani iç saha için bir takım dediler bilmiyorum ama tek şeye geçip seçtiler. İlk torbada zaten güç dengesi çok yüksek. Avrupa'nın belki dünyanın en iyi takımları var. Ama orada Atletico Madrid biraz daha gözünüze kestirebileceğiniz bir takım gibi durmakta. Manchester City ve Liverpool'da belki diyebileceğiniz rakipler diğerlerinin yanında. İkinci torbada Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brugge, Real Betis ve PSV var. Burada herkesin zaten gördüğü Kulüp Brugge, Real Betis ve PSV yine gözüne kestirebileceğin rakipler olarak gözüküyor. Fenerbahçe ve Galatasaray için. Üçüncü torba bizim torbamız. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray bu torbada yer alacak. Ama kalan kaçar takım var?
1: 9'ar takım
0: Dokuzar takım
1: torbada.
0: var. 7 takımdan ikisiyle eşleşecekler yine de. Feyenoord, Lille, Bodo, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar. Bu torbanın takımları. Artık buraya geldiğinizde biraz daha eşleşmek istediğiniz değil, kaçmak istediğiniz takımlara dönüyor iş. Orada da herhalde Napoli ve Leipzig'i diğerlerinden ayırabiliriz. Mesela Villarreal ve Galatasaray sezon öncesi hazırlık maçında karşılaşmışlardı. Burada yine bir eşleşme olabilir. O bakımdan da ilginç olur. Ama Napoli ve Leipzig'le özellikle bu torbada deplasmanda oynamak istemezsiniz. Sen bir şey ekleyeceksen.
1: Valla ben Leipzig'ten ziyade Villarreal'i izledikten sonra Villarreal de diyebilirim. Yani Villarreal'den de kaçmak isteyebilirim ben.
0: Onlar da
1: 3.
0: sağlarında çok etkili zaten.
1: Evet.
0: Deplasmanda da ilerdi.
1: Oyun olarak da hani çok sağlam bir oyunları var. Çok yıldız oyuncuları belki yok ama oyun olarak çok iyiler.
0: Evet ve son torba kura çekimi saat 19'da başlayacak. TRT'den de canlı olarak yayınlanacak TRT Spor'dan. Onu hatırlatalım. Son torbada Slavia Prag, Stuttgart, AYK, Slovan Bratislava, LASK ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde, Como, Lens, Viking ve Azeri temsilcisi Sabah var. Burada da Como tabii ön plana çıkıyor. Stuttgart ön plana çıkıyor ve Lens ön plana çıkıyor. Bu üç takımdan sıyrılırsanız diğerleriyle direkt olarak 6 puanı düşünebileceğiniz 2 maç oynamanız mümkün.
1: Evet. Slavia Prag, Slavia'da yenebiliriz.
0: Doğru.
1: İnşallah. Eşleşirsek.
0: Komo Ivan Gölü'nde.
1: Van Gölü'nde
0: bunlar
1: yenebiliriz.
0: olabilir. Bunlar
1: Onlar yenilecek
0: yapılabilir.
1: takımlar değil. Ama yine de hani LASK'ı falan da çok küçümsememek lazım. LASK Fenerbahçe ile oynadı değil mi azlık maçında?
0: Evet.
1: Fenerbahçe kazandı ama o maç geride verdiği boşluklarla da çok eleştirildi Fenerbahçe. LASK'ı tabii ki eleştirildi.
0: Bayrampaşa'dan Ramazan çok keskin bir dönüş yapmış. Artık biz de yavaş yavaş dönüş yapabiliriz. Demiş ki Mert abiye 1000 birim versem.

0: akşamki Trabzonspor maçında ne yapar? Ama bunu tabii 1-0-2 için söylüyor olarak değerlendirmen lazım. İddia tahminlerini Mert'in iddia.com'da bulabilirsiniz. Daha iyisini bulmak istiyorsanız Alerim iddia tahminlerine bakın. iddia.com'da şaka yapıyorum.
1: Son dönemde İkisi iyi misin? Orada.
0: Ne?
1: Kaç bildin son 5 tahminine?
0: Ben artık şeyimi değiştirdim.
1: Neyini?
0: Kaç bildiğimden ziyade verdiğim oranların daha insanların hoşuna gidecek şekilde değiştirmeye
1: Sen
0: çalışıyorum.
1: Sen daha yüksek oran veriyorsun.
0: Evet, daha yüksek oran vermeye çalışıyorum artık.
1: Fark ediyorum.
0: Hele bulabilirsem. Ama genelde ortalamam da kötü değil. Fena gitmedi yani bu ay. Ağustos ayı.
1: Ben bakalım. Dün fena değildim. Dün şeyi bildim bak. Sabah söylemeyi unuttum. Fenerbahçe maçı tahminimi görmüş müydün?
0: Fenerbahçe maçı tahmini görmüş olabilirim, hatırlamadım.
1: Kafayla gol olur.
0: Aa.
1: Archie Brown.
0: Oo, çok iyi.
1: Buldum. Onu buldum o çok.
0: Kaçtı oranı?
1: 2'nin üzerindeydi. 2.30 falan. Oo, iyiymiş. Senin tarz biraz yüksek oranda.
0: Güzel, iyiymiş.
1: Öneriyi
0: Tebrikler.
1: Verdim. Hani Vedat Muriç'ten falan da bekliyordum. Tabii Archie'den geleceğini tahmin etmiyordum. Ama o gol geldi. Bugün Trabzon maçına da ben 1-0-2 yazmadım bu arada. Gördün mü benim ne yazdığımı?
0: Yok, daha bakmadım.
1: Trabzon 1.5 gol üstü dedim. Ben hani Salah'ın performansını yükseltmesi. Onarço'dan hala çok ümit olmasa da onun da bir yerde gollere başlayacağını düşünüyorum. Bugün hani bir Salah bir Onarço atsa.
0: 1.5 üstü yazdığına göre turda beklenti yüksek.
1: Yok işte onu da şöyle tamamladım. Hani defansif olarak da çok Trabzon'a güvenmiyorum. Sonuçta Veivu da yok ve Ferencváros da tehlikeli bir takım. Hani Ferencváros 2 gol atsa 2-2 bitse hani hem benim bahsim gelir hem Trabzon yenebilir. O yüzden 1-0-2 de çok net bir şeyim yok açıkçası. Dengeli dağıtırdım herhalde.
0: Nasıl mesela, bir dağıt dengeli olarak?
1: 1000 birimi mi vardı?
0: 1000, 100 fark etmez, 10. Bizim nasıl anlayabileceğimiz dağıtayım? Şekilde dağıt da hani 8 birimi 3'e bölmek zorunda kalmayalım.
1: Yani gönül tabii Trabzon'un geçmesini istedim ama ilk düşündüğüm benim beraberlik. Gollü bir beraberlik. Böyle 2-2'lik bir beraberlik içimden geçiyor. O yüzden en çok herhalde ona yatırırdım.
0: Yarısı gider mi?
1: Gidebilir, yarısı gidebilir.
0: %50'si.
1: Sonra Trabzon'a işte 30. %30'u 20'si de Ferencváros'a yatırırdım.
0: Evet, Trabzonspor kolay bir maç oynamayacak. 21-30'da Veivu cezalı. Veivu'nun yokluğunda Savic ile Cenk'in Trabzonspor'da stoper ikilisi olması bekleniyor. Onun dışında Folcarelli'nin zaten sakatlığı devam ediyor. Bir kadroda Salah'ı sağ önde değil, yani 4-4-2 gibi değil, 4-3-3 gibi gördüm. Hı-hı. Ama bilmiyorum tabii.
1: Muçi mi on numara?
0: Muçi vardı on numarada. Öyle bir şey yapar mı? Gerçi Muçi oynasa da Salah öne kayıp Muçi gene sağ tarafa gelebilir. Hani 11 belki yanlış değil. Belki dizilişi yanlış da yapmış olabilirler. Çünkü Trabzonspor artık pek öyle oynamıyor. O da bir ihtimal. Bakalım Trabzonspor'un performansı nasıl olacak? 21-30 karşılaşmayı ATV verecek. Trabzonspor'un 90 dakikada en azından tek farklı galip gelmesi şart. Yoksa Trabzonspor Avrupa Ligi'ne veda edecek ve yoluna bu sezon Konferans Ligi'nde devam edecek. Ama aynı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği gibi Beşiktaş ve Trabzonspor'un da tabii Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini istiyoruz. Diğer tarafta Beşiktaş Trabzonspor'a göre daha rahat bir revanş mücadelesine çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Zalgiris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 Beşiktaş kazanmıştı. %75 Beşiktaş topa sahip olup Zalgiris'te maç boyunca sadece 3 şut çekmişti Beşiktaş kalesine. 3'ü de isabetli olmamıştı. Gol beklentileri de 0.16'da kalmıştı. Beşiktaş'ta kadroda Trossard yok. Beşiktaş'tan da normal şartlarda galip gelerek turu geçmesini bekliyoruz.
1: Evet.
0: Ben Trabzonspor'a mesela iddiada KG var yazdım. Daha göndermedim. Göndereceğim. Beşiktaş'a da kazanır ve 4.5-6 biter dedim.
1: Ben de galiba onu dedim. Evet. Ben de kazanır ve 4.5-6 biter dedim.
0: Evet, yani oranlara bakınca çok yüksek olması da en makul o seçenek gibi gözüküyor.
1: Evet, Beşiktaş hani ilk maçta ne kadar üstün, güçlü olduğunu gösterdi. Evet, birebir aynısını ben de yazmışım. Galibiyet bekliyorum. Alanya maçındaki mağlubiyetten sonra bugün hani bize beraberlik yeter diye düşünmeyecekti Beşiktaşlı oyuncular ve Italiano. İtalyano zaten o düşüncede bir teknik direktör değil. O yüzden bugün galibiyet olur ama çok yüksek bir tempoda olmayabilir. Böyle 2-0, 3-0, hani 4-0 olsun en kötü. Ay, en kötü diyorum, benim iddia açısından en kötü. İnşallah tabii 5-6-0 da bitsin, problem değil. Ama ben hani oraya çıkmayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın galibiyetini bekliyorum.
0: Evet, Beşiktaş Zalgiris deplasmanında Esport'tan, Esport Plus'tan karşılaşmayı takip edebilirsiniz. Eğer izleyemezseniz Radyo Spor'dan da karşılaşma canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde 19.15'te sağ kenarından Esport ekibinin canlı yayını da olacak. Maç öncesi röportajlar ve yorumlarla yine Radyo Spor'da Beşiktaş maçının heyecanını yaşayacaksınız. Murat Fevzi Tanırlı ve Engin Kiale sağ kenarında olacak. Bir aksilik olmazsa Italiano'da Beşiktaş Teknik Direktörü maç öncesi Esport'un yayınına katılacaktır diyelim. Evet, artık yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Önce saat 19'da hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi kura çekiminde kura şansı diliyoruz. Umarız gönüllerine göre iyi bir kura çekerler. Daha sonra 20'de Beşiktaş, 21.30'da da Trabzonspor sahaya çıkacak. Umarız iki takım da turu geçer ve biz yarın sabah Aykut Aydın'ı dinlemeye başlarız. Ben biraz daha dinlenmeyi planlıyorum yarın sabah.
1: Aykut abiyi keyifli dinlemek için galibiyetlerle turu geçmek.
0: Yoksa şey diline düşerler Aykut
1: Vallahi
0: Aydın.
1: Evet, yandılar.
0: Yoksa
1: yani.
0: İşleri zor. Aynen. Sadece Aykut Aydın konuşmasa diye çıkıp bu maçı kazanmak lazım. Konuşmasın diye.
1: Bence de.
0: Evet. Mert, ağzına sağlık.
1: Allah abi, seni de.
0: Teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi az sonra Radyo Spor'da Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
10: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
6: Radyo Spor.
11: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru, oh vurdu, kafayı, gol!
10: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
11: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
12: Yani bek etkinliği bu.
11: 2-0.
10: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
11: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
10: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
8: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
10: Ters Köşe.
8: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
10: Ters Köşe.
6: Radyo Spor.
13: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
14: Evet.
13: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bileyim, bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
8: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
8: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
8: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
14: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız ki çok yoğun bir gündem var. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
15: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
14: Nasılsınız?
15: İyi abi, sen nasılsın? İyisin.
14: Gayet iyiyim. Çok yoğun bir gündem var. Artık iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ki uzun bir aradan sonra Fenerbahçe 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılmaya hak kazandı.
15: Evet, dün. Merhaba Şampiyonlar Ligi diyebiliriz Fenerbahçe için.
14: Merhaba Şampiyonlar Ligi oldu. Bu akşam iki önemli karşılaşma var Avrupa Ligi'ne katılmak için. Bir tanesi Beşiktaş saat 8'de deplasmanda karşılaşacak Zalgiris'te ve saat 21.30'da yine deplasmanda French Varoş'la karşılaşacak Trabzonspor. İki önemli karşılaşma. Beşiktaş turu biraz aralamış durumdaydı skor itibariyle. Doğru. Ve oyun itibariyle kendi evindeki karşılaşmada Trabzonspor yenilmişti. Trabzonspor'un daha önemli bir karşılaşması var galip gelebilmek için deplasmanda.
15: Galibiyetten Beşiktaş, başka hiçbir şey yaramıyor.
14: Beşiktaş da biraz turistik seyahate gitmiş gibi oldu. Tabii ki her karşılaşma daha oynanmadığı için sıkıntı yaratabilir, problem yaratabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Skorlar anlamında konuşuyorum şu anda. İki takımımızın da karşılaşması var. Aynı zamanda saat 19'da hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki artık lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. 8 takım, 8 maç oynayacak iki takımımızda. Kendi aralarında karşılaşmayacaklar bu sezon. Lig aşamasında Şampiyonlar Ligi'nde artık bu sezon için kendi aralarında karşılaşma yok. Fakat gelecek sezondan itibaren bunu değiştirmeyi düşünüyormuş UEFA. Takımlara sormaya başlamış. Takımlardan da böyle geri dönüşler almaya başlamış. Tabii ki bazı takımlar 2 sene üst üste, 3 sene üst üste oynayamıyorlar. Mesela Arsenal'le
15: Liverpool.
14: Örnek veriyorum. Inter takımı karşı karşıya geliyorlar. Maçlar İtalya'da 2 sene üst üste oynanıyor. 3. sene oynayamıyorlar. Böyle durumlar var. Onu da aktarmış olalım. Real Madrid'de Liverpool'un da aynı durumu var galiba anladığım kadarıyla. Böyle durumlar söz konusu diyelim. Ve artık çok da fazla uzatmadan özeti biraz yaptım. Aynı zamanda hakemlerimiz belli oldu. 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler. Batuhan Hoca, Batuhan Kolak zannedersem soyadı da. 3. hafta maç alan tek hakem. Yasin Kol Fenerbahçe maçına atandı. Samsunspor Fenerbahçe maçına.
15: Bir hafta dinlenmişti o. 3 haftada 2 görevi var.
14: Beşiktaş mı karşılaşmasına Yasin Kol atanmayacak gibi geliyor bana yani bu atamaları gördükten tabii, sonra.
15: Derbi şansını bu atama azaltıyor. Onun dışında saat 16'ya doğru Juventus'tan transferi Beşiktaş'ın Miretti İstanbul'da.
14: Miretti İstanbul'a geliyor. Evet. Poku'dan sonra
15: Poku resmen açıklandı.
14: Miretti de transfer olarak geliyor. Bu arada Fenerbahçe'de transfer var. Nice'den bir Oppong defans oyuncusu. Stoper geliyor.
15: Sağ ayaklı
14: o da
15: stoper.
14: Menajeriyle geliyor. U23'e de uygun bir transfer olacak Fenerbahçe açısından. Galatasaray'da dün ciddi manada Leao ismi çok ön plandaydı. Fakat Leao da Galatasaray Aston Villa ile yarışıyor diye haberler dış basında da çok çıktı. Açıkçası onu da merak ediyorum. Ben takip ediyorum bir taraftan.
15: Onu da hep beraber ben de merak ediyorum. Dün akşam çünkü tam iş bitti derken bir anda Aston Villa'nın da zaten Aston Villa'da ilgileniyordu oyuncuyla. Biraz daha teklif yükselttiğini gördük. Tabii burada önemli olan bu konuyu açtığın iyi oldu. Leao'nun vereceği karar. İngiltere'yi, yani şimdi Leao ne istiyor?
14: İngiltere'yi istediği yönünde çok sayıda haber var Ercan abi. Yani ya böyle
15: bunu
14: de
15: ben de
14: var.
15: Okudum. Doğru mu değil mi?
14: Aston Villa çok daha az bir para teklif etmiş Leao'ya. Hemen hemen bonservis bedelleri aynı. Milan'a ödenecek evet. paralar aynı. Fakat Leao'ya teklif bayağı ciddi az bir durumda. Galatasaray kabul etmiş bu arada. Leao'nun istediği ücreti teklifleri. Kabul etmiş. Öyle bir teklifte bulunmuş Leao'ya zaten. Ama Aston Villa biraz daha az, ciddi manada az bir teklif var. Onun arttırılması bekleniyor. Şu anda konuşulan oydu en son. Yabancı evet. basında da böyle geçiyordu. Hepsini konuşacağız ama dün akşamdan başlayalım. Çok zor bir karşılaşmaydı. Bunu yayınlarımızda çok dillendirdik. Çok zor bir karşılaşma olacağını da özellikle deplasmandaki karşılaşmanın da çok zor olacağını söylemiştik. Fakat ben açık ve net İsmail Kartal'ı tebrik etmek istiyorum Ercan abi. İsmail Kartal Fonseca'yı ve Lyon'u kendi silahıyla vurdu. Nasıl vurdu? İşte diagonal paslar, sağdan sola atılan paslar, yine kanatlardan bir şekilde bindirmeye çalışmalar, ekstra oyunculardan ekstra bir artı kazanmak ki Archie Brown'dan golün gelmesi de çok ekstra bir durumdu bu karşılaşmada. Bunların hepsini yaptı ve en önemlisi topa sahip olmaya çalıştı Fenerbahçe. Onu da biraz Liverpool'a eşlik etmeye çalıştı. Düzeltiyorum. Lyon'a eşlik etmeye çalıştı ve orta sahada top yapmasını engelledi. Hem Kante ile hem Guendouzi ile Fenerbahçe. Ne dersiniz?
15: Ben başka bir pencereyle gireyim Ahmet. İsmail Kartal dedin. Konuyu açtın. Şimdi Jose Mourinho tur atladı mı atlayamadı elendi. Hı hı. Tedesco tur atladı mı atlayamadı elendi. Hı hı. Şöyle bir gerçek var. 18 yıllık Şampiyonlar Ligi'ne katılamama gerçeğini Fenerbahçe İsmail Kartal'la aştı. Şimdi bunu tekrar bakıyorum. Net konuşalım. Jose Mourinho tur atlasa böyle. Bütün gece Jose Mourinho'yu konuşurduk. Hı hı. Ya da Tedesco böyle turu geçse, işte yeni nesil teknik direktör böyle şöyle Fenerbahçe'ye bakın kaç yıl sonra tur atlattı.
14: Geçen sene için 17 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne soktu evet. denirdi.
15: Ha, bu sene Tedesco olsaydı devam etseydi. Ne oldu? İsmail Kartal geldi ilk maç 1-1 rövanş maçı. Cesur bir karar sol kanatta Oğuz'la başlamak.
14: Çok bence game changer maçı değiştiren hareket evet. Ercan abi.
15: Sol kanatta Oğuz. Biraz dakikalar geçtikçe Archie Brown'la Oğuz'un başarılı olduğunu da gördük. Bu Talişka'yı da oynatması ben hücumda üretim arayışında olacağım mesajını da verdi. Bence tabii ki hem Fenerbahçe'yi zaten kutluyoruz. Kaç yıl sonra 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda. İsmail Kartal'a da ayrı bir tebrik.
14: Ayrı bir
15: onu mutlaka söylememiz lazım. Başarılı olunur olunmaz.
14: Fonseca'yı kendi silahıyla vurdu Ercan abi. Yani bu normalde çok bunu övmemiz lazım. Bu durumu övmemiz lazım. İlk maçta Fonseca ne yapmıştı? 20. dakikadan 25. dakikadan sonra Lyon orta sahasıyla beraber topu almaya başladı. Evet. Ve kısa paslarla, paslaşmalarla ve işte duvar paslarıyla bir şekilde Fenerbahçe'nin üzerine gelmeye başladı. Ve bundan da sonucu aldılar. Fenerbahçe açıkçası kendi evindeki ilk karşılaşmada çok istenilen oyunu oynayamadı ve çok yavaştı Fenerbahçe. İkinci karşılaşmada deplasmanda aynı silahla vurdu İsmail Hoca. Fenerbahçe aynı silahla Lyon'u vurdu ve orta sahadaki kurguyu da Kante ve Guendouzi yapışarak orta sahaya ki Lyon'un en önemli ayakları açıkçası orta saha. Ya baktığınızda çok önemli isimler, orta sahada oynayan isimler. Onları biraz kilitledi ve biraz daha kanada daha az gitmelerini sağladı. Çünkü sol kanattan çok ciddi ataklar yapıyorlar ve diagonal dediğimiz o soldan sağa ya da sağdan sola uzun topları atmayı başarıyorlar. İlk maçta da bunu görmüştük. Bizi zorlayan kısımlardan bir tanesi buydu. Dengemizi çünkü bozuyordu bu durum. Dünkü karşılaşmada bunu çok az gördük Ercan abi. Ya bu konuda bence İsmail Kartal'ı ciddi manada tebrik etmemiz lazım. Çok iyi de hazırlamış bence kadroyu ki Oğuz Aydın hamlesi kimse beklemiyordu. Herkes Nene bekliyordu. Nene olmasa bile işte onun yerine Talişka geçer. Yani öyle bir kurgu düşünülüyordu. Ve işte Vedat yine oynar. İsmail'i orta sahada görürüz. Genelde kadrolar böyleydi. Tahmin edilen kadrolar. Ama tamamen farklı bir kadroyla Oğuz Aydın tercihiyle çıktı. Çok da başarılı bir tercih oldu.
15: Evet, rakibi analiz etme, konsantrasyon, oyuncuları maça hazırlama. Bunların hepsi 4-4'lük gerçekleşti Fenerbahçe'de. Bunu sahada gördük. ve bunun karşılığı da 2-0'lık bir sonuç. İkinci yarıda Lyon'un saldıracağı belliydi. Bir 10 dakika var ikinci yarının başında. Hı hı. Orada 3 ve 4 olabilirdi. Ya Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynarken o seviyede o girdiğin pozisyonları da değerlendirebilsen maç 3-0'a 4-0'a bağlayacaktın karşılaşmayı. Lyon iyice havlu atacaktı. Fofana'nın yaşına göre çok usta bir vuruşu var.
14: Çok güzel gol attılar bu arada.
15: Lyon'da yani genç kabul oyuncu etmek lazım. Fofana o yaşta bir oyuncunun bu kadar usta bir vuruş yapacağını
14: artık ustalık kokan Roma oyuncusu mu diyelim?
15: Öyle deniyor. Yani Roma transfer teklifinde bulunmuş. Doğru. Ama resmi bir açıklama yok. Bugün baktım. Eğer o anlaşma sağlanmasa Fofana'yı kaçırmamak lazım. Çünkü Fofana'nın bundan sonraki rakamlarının çok daha yükseğe doğru gideceğine inananlardan.
14: U23 için de çok yaşı da güzel bu arada.
15: Fakat tahmin ediyorum o anlaşma sağlandı. Tahmin ediyorum. Öyle konuşuluyor.
14: Roma'yı da konuşalım bir ara Ercan abi. Roma çok güzel transferler yaptı. Bu sezon merak ettiğim takımlardan bir tanesi Roma. Bakacağız, konuşacağız. Yücel abi uyarıyor, bir ara verelim. Ara sonrası kısa bir ara, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
16: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
17: Radyo Spor. Reklam.
18: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
19: Radyo Spor.
20: Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde, 90 dakikanın heyecanı nesinede. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu Ferencvaros deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye nesinede canlı oyna, Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
17: Reklam.
16: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
14: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşamki karşılaşmayı konuşuyoruz. İsmail Kartal'ı bir şekilde övmemiz gerekiyor diye de bir giriş yapmıştım. İlerleyen dakikalarda İsmail Kartal'ın maç sonrası basın toplantısını da yine sizlerle paylaşacağız. Bir bölümünü sizlerle paylaşacağız diyelim. Çok önemli performanslar da var. İşte Oğuz Aydın'ı söyledik Ercan abi. Oğuz Aydın çok game changer, yani maçı değiştiren isimlerden bir tanesi oldu. Greenwood yine bambaşka oynadı Greenwood. Bambaşka bir oyuncu zaten. Çok buralarda neden onu izliyoruz ve çok şanslıyız.
15: Abi, bir tek onu söyleyeceğim. Maç sonunda tabii bu zafer ve mutluluk yaşandı. Ya Greenwood sakat değilse, yorulmadıysa oyundan çıkmaz. Ya, bu benim şahsi görüşüm.
14: %70'lerinde diyorlar Ercan abi şu anda.
15: Her zaman için rakip savunmada bir numaralı tehdit. Moralini yükseltirsin rakip kanat savunmasının, stoperlerinin. Yorulmadıysa ya da bir ağrı hissetmediyse oyundan çıkmaz. Bunu tabii teknik direktör değerlendirdi ama onun dışında, çünkü onun yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci iyi niyetli ama Greenwood'la arasında bayağı bir fark var Ahmet. Çok. Yani Greenwood alıyor, adamı geçiyor, bekliyor, pasını veriyor, ondan sonra tekrar alıyor. Rahat rahat, bir de parkta gezer gibi oynuyor dikkat edersen bazı anları. İrfan Can oyuna girdi. Aradaki o farkı gördük.
14: Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson. Gelecek vadeden oyunculara bakıldığında direkt Mason Greenwood diyor Ercan abi. Yani Sir Alex Ferguson bunu söylüyorsa hepimizin de biraz öyle bakmamız lazım. Çok bambaşka bir oyuncu. Her maç üstüne koya koya da bize gösteriyor bu bambaşkalığını. Evet. Tabii ki bazen maçta kopuyor, bazen savunmaya yardıma gelmiyor. Tabii ki defoları var. Yok değil.
15: Ya her oyuncunun.
14: Yani bu topraklara düşmesi bu oyuncunun çok müthiş
15: büyük
14: bir olay.
15: Büyük bir kazanç.
14: çok büyük bir kazanç. Bir futbol severi olarak da izlemekten keyif alıyorum kendisini. Bunu da aktarmış olalım. Güzel bir transfer oldu Fenerbahçe açısından da, Türk futbolu açısından da diyelim ve diğer oyuncuların performanslarına da bakalım. Vedat çok iyi oynadı. Gerçekten bir bağlantı oyunu oynayabilecek santrafor Fenerbahçe'ye neler katar? Dünkü karşılaşmada gördük. Olympique Lyon'u bir şekilde kilitledi. Kendi sahasında kilitledi Vedat. Oraya bir pres için gitti, presini yaptı. Aynı zamanda Ederson'dan ya da defanstan gelen uzun topları indirmeye çalıştı.
15: Golünü attı.
14: Golünü attı.
15: Tek bir hatası var, savunmada bir ters bir kafa, direkten döndü o. Onlara da tabii forvet oyuncularının stoperlere göre daha dikkatli olması lazım top karşılamada. Orada kritik bir gol yiyebilirdi kendi kalesine Fenerbahçe.
14: Kante ve yine... neden Kante olduğunu gösteren karşılaşmalardan bir tanesini oynadı. Orta sahada yani arkanızda bir Kante'nin olması, bir rakip Kante rakipteyse ve siz oynuyorsanız gerçekten sizin için çok handikap Ercan abi.
15: Fenerbahçe'nin
14: şampiyonu... Devamlı peşinizde.
15: Doğru. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 11'inde Ahmet dünkü. Bu kupayı oynamış, kazanmış oyuncular var. Hı hı. Bu Lyon karşısında büyük bir avantaj.
14: Büyük tecrübe.
15: Bu tarz maçları öyle oynayan oyuncularla sahaya çıkmak size gördüğünüz gibi yavaş yavaş oynadı Fenerbahçe. İşte Temmuz'un başından beri çalışıyorlar, uğraşıyorlar ve Şampiyonlar Ligi'ni getirdi.
14: Bu yeni tek bir maçla ya da bir işte eleme iki maçla olacak durum değil Ercan abi. En işte ikinci elemeden başladılar. Dört maç orada oynadılar. İki maçta burada. Altı maçta Şampiyonlar Ligi'ne geldi Fenerbahçe.
15: Hiç de kolay değil.
14: 22 Haziran'da başladılar. İki ay önce başlandı Fenerbahçe'nin hazırlığı. Ve ciddi manada zor rakiplerle de oynadılar. Öyle kolay rakiplerle de çok da oynamadılar. Baktığınızda işte diğer Şampiyonlar Ligi'ne katılan, playoff'tan katılan takımlara bakıyorum. Kendi aralarında oynadılar. Fenerbahçe çoğunu eleyebilirdi. Rahatlıkla eleyebilirdi baktığımızda. Tabii. Yani kadro yapısı olarak da çok daha üstteydi. Ama Fenerbahçe işte Lyon geldi. Daha önce Fenerbahçe'ye bölüm sonu canavarı olarak Benfica geliyordu Ercan abi. Hep böyle çok zor takımlar geliyordu Fenerbahçe'ye. Yine çok zor bir takım geldi ama Fenerbahçe bu sefer bu zorluğu geçti. O makus talihi dediğimiz final maçlarında, ölüm maçlarında Fenerbahçe ölüyordu. Ya yani bunu kabul etmemiz lazım. Son dönem hep böyleydi. Ölmedi bu sefer Fenerbahçe.
15: Ya geçen sene gözümün önüne geliyor. Mourinho zamanı Benfica'yı bile eleyebilirdi bu takım. Hı hı. Tamam, bu birçok diyelim takımda değişiklikler var, transferler. O fırsatı da kaçırdı bence. Eleyebilirdi. Sonra da enteresan bir şekilde Mourinho'nun Benfica'ya gittiğini gördük.
14: Kerem'in yani attığı golle Benfica Fenerbahçe'ye eledi. Evet. Kerem sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yani çok enteresan hikayesi olan durumlardı. Neyse onlar bitti, geçmişte kaldı Ercan abi. 18 sene sonunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Çok kendi, yani Fenerbahçe için çok önemli bir durum bu. Çünkü çok uzun süre baskı çok oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığınız zaman, ucuna gelip katılamadığınız zaman, şampiyon olamadığınız zaman üzerinizde büyük takımların üzerinde çok büyük baskılar oluyor.
15: Avrupa kupalarına zaten her sene katılacaksın, bu ayrı. Ve onun dışında imkanı bulduğun an Şampiyonlar Ligi'ne kendini atacaksın. Hı hı. Rakipler kim olursa olsun. İlk sene istemediğin sonuçlarla da karşılaşabilirsin. Hiç önemli değil. Önemli olan o Şampiyonlar Ligi alışkanlığını taraftara tekrar hissettirmek. Camiaya hissettirmek. Tribünlerin tekrar dolması. Dünyada hep konuştuğumuz, televizyondan canlı olarak izlediğimiz oyuncuların ya da takımların İstanbul'a gelmesi. Bu hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için çok önemli. Şimdi bunları rahat rahat İstanbul'da şöyle söyleyeceğim. 8 tane çok iyi takım izleyecekler. Çünkü diğer 8 maçta 2 takım için söylüyorum bunu. Deplasmanda olacak.
14: 4 Galatasaray'ın, 4 içeride, 4 Fenerbahçe'nin.
15: Ya 8 takım buraya gelecek. Bunların arasında bayağı dünya standardında olan takımlar var. Takımlarımızın yenebileceği ama yine de Şampiyonlar Ligi'nde kesin favori diye bir olay konuşmam ben. Öyle bir değerlendirmeye girmem. Çünkü bütün maçları %50 bakarlar Şampiyonlar Ligi'nde. İşte bu rakip Belçika takımı, nasıl olsa yenersin. Öyle bir şey yok. Ya da bu takım işte dost ve kardeşi Azerbaycan'dan geliyor, biz herhalde yeneriz diye. Öyle bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nin havası bambaşka. Her maç final. O havada çıkıyorsun.
14: Ercan abi, kim gelirse gelsin noktasında artık. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındasınız, lig aşamasındasınız. Artık kim gelirse gelsin aynı ligin takımları. Ya baktığınızda bir futbol severi olarak Paris Saint-Germain'in İstanbul'a gelmesi şahane olur Ercan abi. Ya
15: Paris Saint-Germain'in, Real Madrid'in, Barcelona'nın İstanbul'a gelmesi. Real Madrid'in gelmesi...
14: mesela iki tane hikayesi var. Birisi teknik direktörleri Jose Mourinho, diğeri de Arda.
15: Evet. Ya daha önce yine geldiler Real Madrid, ama daha fazla. Keşke her sene gelseler.
14: Barcelona gelebilir. Niye gelmesin artık? Bu saatten sonra hepsi gelebilir.

0: futbol sever olarak baktığınızda artık burası Şampiyonlar Ligi. Kim gelirse gelsin Ercan ya abi.
1: İşin kuralı bu zaten. Öyle değil mi? Şampiyonlar Ligi'nin kuralı artık her maçı, tekrar az önce vurguladığım gibi, her maç sizin için ayrı bir hikaye ya da flaşa çekeyim final. Çıkacaksın, oynayacaksın. O rakipler belli olsun. Bu akşam Türkiye saatiyle 19'dan itibaren kura çekimi var.
0: Fikstür de cumartesi günü belli olacakmış.
1: Ben de büyük bir merakla takip edeceğim. Bakalım kimler çıkacak, ne olacak. Bunun hepsini değerlendireceğiz. Diğer takımlarımız da işte tur atlarlarsa yarın yine Kupa 2'nin kura çekimi olacak.
0: Kupa 1 2 takım, Kupa 2 2 takım Türk futbolu için şahane bir durum olur Ercan abi.
1: Ya umarım iki takım da tur atlar. Çünkü Beşiktaş'ın rakibi bugün bir başlarda atak başlayabilir 10 dakika ama arada kadro kalite farkı var, onu söyleyeyim. Trabzonspor'un maçın ikinci yarısında girdiği, ona çünkü kafası direkten dönmese ayrı bir havada gidecek maça Trabzonspor. Ama bugün daha iyi hazırlanmış. Biraz daha o sezon başı mahmurluğunu üzerinden atmış bir Trabzonspor'un Ferencvaros karşısında istediği sonucu alma ihtimalini de unutmayalım.
0: Ben Trabzonspor'un tura daha yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz geç form almaya başladı. Trabzonspor geç başladığı için playoff'tan başladı. Haliyle biraz geç form tutuyor. Daha tam anlamıyla da transferleri de bitmedi. Ama daha iyi oynayacaklarını, ilk maçtan da çok daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Hatta tura daha yakın olduklarını düşünüyorum. Evet, Ferencváros da öyle yabana atılacak bir takım değil. Kabul ediyorum bunu. Ama Trabzonspor daha tecrübeli ayaklara sahip. Gelen bazı mesajlar var. İsterseniz, çok sayıda mesaj geldi. Dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Eritelim biraz o mesajları.
1: Hay hay.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. Yavuz Bey, Almanya'dan Beşiktaş bölümümüzde konuşuruz onu da. Serdal Adıl dün ciddi bir açıklama yaptı. Onu da konuşuruz bu arada. Doğru. Onu da aktarmış olalım. Erksan Bey anladığım kadarıyla göndermiş. Dün akşam Fenerbahçe maçında şunu gördük. İsmail Kartal yeni trende ayak uydurmuş. Kaleciden uzun toplar atarak ya da karşı defanstan hata bekledi ya da rakip topu kaparsa üstüne gelmesini bekleyip kontrayı denedi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanlarda bu taktiğin işe yaradığını gördük diye yazmış.
1: Tabii rakip Şampiyonlar Ligi'nde bütün atlarıyla yüklenip sizi sıkıştırmaya çalıştığında elinizdeki strateji çabuk toplarla çıkıp pozisyona girebilmek. Bunu her takım uygulayamayabilir. Ama dün İsmail Kartal'la beraber onun taktiği tuttu. Ve diyorum ya, maçın ikinci yarısında bir 10 dakikalık bölüm var, 4 olacaktı.
0: Kontra oynaması gerekiyordu. Ben de aynı fikirdeyim.
1: İkinci yarıda 4 olacaktı.
0: Atabilseydi Oğuz, özellikle Oğuz'un bir pozisyonu var.
1: Önemli pozisyonlar. Tamam, artık olmadı ama maç o son bölümlerde strese girilmeyecekti. Yani Arşi Brown'un pozisyonunda hakemin inadını da anlayamadım ben. Faul yok dedi, o dedi, bu dedi. O nasıl iş?
0: Egosu,
1: var olmasa
0: egosuna yenik düştü.
1: Hayır, var olmasa yandın.
0: Egosuna yenik.
1: Biliyorsun düştüm. Değil mi? Ya var sistemi yok. O zaman yandın.
0: Faul görmedi. Archie Brown'dan top gitti diyor.
1: Hayır, golü verdi.
0: Olmaz diyor.
1: Golü verdi.
0: Golü verdi. O yüzden de egosuna yenik düştü. O gol diyor ama öyle bir pozisyon
1: tabii canım, tabii.
0: Her açıdan gösterildi ve faul olduğu net olarak belli oldu zaten. O konuda ama maalesef işte İtalyan hakem egosuna yenilmiş durumdaydı. Evet. İsmail Kartal adına sevindim diye Fikret Bey yazmış. İsmail Kartal ne yaparsa yapsın, ne kadar övgü olursa olsun, bu hafta Samsunspor maçında puan kaybettiler. Bu onun kaderi diye yazmış.
1: Ya olabilir.
0: Ben artık aynı fikirde yapacak değilim.
1: Ha bir dakika. Ligde kaybettin, diyelim ki puan kaybettin. Bu Fenerbahçe'nin 18 yıllık özleminde Fenerbahçe taraftarını çok üzüler mi? Bana göre üzmez. Daha ligin başındayız.
0: Ben aynı fikirde değilim.
1: Bir mesela. De şu var. Daha ligin başındayız. Her Avrupa kupalarına katılan ve zirve mücadelesi yapan takımların puan kaybetme ihtimalleri olabilir.
0: Fatih Bey yazmış ama ben şöyle düşünüyorum. Çok önemli 3 karşılaşma vardı. İşte Lyon karşılaşması 1. karşılaşmaydı. Samsunspor Lig'de çok önemli karşılaşma ve Beşiktaş maçı çok önemli karşılaşma. İsmail Kartal'ın bence ve Fenerbahçe'nin çok kadersel 3 tane karşılaşması. İlkini başarıyla kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar.
1: Evet.
0: Ciddi bir motivasyon kaynağı oldu Fenerbahçe için bu.
1: Bir de morali unutmayalım.
0: O yüzden moral, motivasyon. Samsunspor karşılaşması da bence tehlikeli bir karşılaşma ama
1: kesin.
0: Fenerbahçe o karşılaşmayı da bence kazanma ihtimali daha yüksek görüyorum. Tabii ki futbol daha oynanmadı ama bu moralle kazanma ihtimali

0: Yani daha yüksek görüyorum. Beşiktaş karşılaşması biraz daha farklı. Bunu da
1: o derbi, o ayrı bir şey. O günü geldiğinde konuşulur.
0: Fatih Bey, yanlış anlaşılmak istemem. Ya, ne yaparsa yapsın en ufak bir hatada bütün yaptıkları unutular anlamında söyledim diye.
1: Ben şunu söyleyeyim, ben unutmam. 18 sene sonra tarihe şöyle yazacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Teknik direktörü kimdi? İsmail Kartal. Kimse onu silemez. Öyle değil mi?
0: İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'ne 18 sene sonra Fenerbahçe'yi götürttü. Bu artık tarihe geçmiş bir durum oldu.
1: Tabii canım.
0: Mustafa Denizli'den sonra ikinci gruplara kalan ve lig aşamasına kalan teknik direktör, yerli teknik direktör İsmail Kartal. Bunu da belirtelim. Oğuz yorumunu istiyor bir dinleyicimiz Ali Bey.
1: Ben beğendim Oğuz'u.
0: Ben de çok beğendim. Eline geçen fırsatı çok iyi değerlendirdi ki bunu geçen sezon yine bir Crystal Palace maçıydı zannedersem ya da Aston Villa maçı mıydı? İngiltere deplasman karşılaşmasında da göstermişti. Crystal
1: Forest
0: Palace. Nottingham Forest karşılaşmasıydı. Yine çok iyi oynamış.
1: Evet.
0: 10 numara pozisyondaydı. Yine çok iyi oynamıştı. Bence bu fırsatları iyi değerlendiriyor Oğuz.
1: Bence de. Ayrı kanaatteyim.
0: Çünkü sizin için, sizin yorumlarınızda Oğuz'un kazanılması gerektiğini savunduğunuzu söylemiş dinleyicimiz. Bence kazanıldı diye düşünüyorum Oğuz. Bu konuda bence başarılı.
1: Baya kenarda beklemesine rağmen her zaman hazır olduğunu da gösterdi.
0: İsmail Kartal'ı dinleyelim. İsmail Kartal maçtan sonra basın toplantısında neler söyledi? Sonra kısa bir aramız var. Ara sonrası yine bu frekanstayız.
2: Benim rahatlığım bir, ekibime güvenmem. İkincisi oyuncularıma güvenmem. Oyuncularımla aramızda çok iyi bir bağ var. Çok iyi bir bağ kurduk. Gerek antrenmanlarımızla, gerek ekibimizle birlikte onlarla kurduğumuz ilişkiler, iletişim, birlikteliğimiz. Daha önemlisi de bugün dünyada pozitif futbol oynayan büyük takımların antrenman teknikleri neyse aynı antrenmanlarla ben oyuncularımı antren ediyorum. Onlar bunu görüyorlar. Hepsi üst düzey, çok kaliteli oyuncular. Bizim onlara olan yaklaşımımızda, niyetimizde görüyorlar. Birlikte şu an güzel bir sinerji yakaladık. Ben de bugün bu sakinliğimi onlara göstererek panik yapmadan kendi futbollarını oynamalarını, buraya kazanmak için geldik ve kazanmak üzere oynamamız gereken futbolları oynamaları için rahat davrandım, rahattım. Hem oyuncularıma güvendiğim hem ekibime güvendiğim için. Benim beden dilim dışarıda bir panik havası olsa belki de bizim bugün burada istediğimiz oyunu oynayamazdık. Ama benim rahatlığım onlara geçmesi için, bu enerjim, beden dilim geçmesi için böyle davranmak zorundayım. Bu tip maçlar büyük maçlar. Oyuncularım bana bakıyor kenarda. Biz de rahat davranarak beden dilimize, onlara dışarıdan sesimizi duyurabildiğimiz kadarıyla bunu vermeye çalıştım. Bu enerjiyi onlara vermeye çalıştım. Verdiğimi de düşünüyorum. Sonuçta bugün onlar da ellerinden geleni yaptılar. Onları tekrar tebrik ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularım, personelim, ekibim ve bütün Fenerbahçe'mizin büyük taraftarları benden büyük beklentileri var. Bunu hissediyorum. Bana da hissettiriyorlar. Başkanımızın, yöneticilerimizin bana olan yaklaşımı, tavırları çok pozitif. Taraftarlarımızın bana olan inancı ve sevgisi her zaman çok pozitif olmuştur. Ben de onları mutlu etmek için taraftarlarımızı, camiamızı, herkesi gece gündüz Samandıra'da ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyon Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Camiamızın ve Fenerbahçe'mizin daha iyi yerlere gelmesi için, daha iyi futbol oynayabilmemiz için inanın çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu da bizim işimiz zaten. Yapmak mecburiyetiniz. Yani bunu hep çalışıyoruz diyorum ama işimiz. Sonuçta biz de işimizi ekibimizle birlikte, oyuncularımızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Bu gittiği sürece de böyle devam edeceğini düşünüyorum ben. Başka öbürü soyunma odası. Soyunma odasında gerçekten çok büyük mutluluk vardı. Oyuncularım hepsi çok mutluydu. Şarkılar söylüyorlardı. Fenerbahçe ile ilgili güzel sözler havalara zıplıyorlardı. Birbirlerini ıslatıyorlardı. Çok güzel görüntüler vardı. Şampiyon olmuş gibi sevindiler içeride. Ama biz şu an şampiyon olmadık. Kendilerini uyardım. Biz daha yolun başındayız. 3 gün sonra çok önemli bir hafta sonu maçımız var. Orayı düşünmek zorundayız. Bu bitti, tamam. Artık bununla yaşayamayız. Bundan sonra oyuncularımı Samsun maçına en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz gene çalışmaya devam edeceğiz.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Bir sonraki koşu olan 5. koşuda Ayhan Kurşun yerine Ahmet Çelik 5 numaralı Muzatcan'a binecek. Ayhan Kurşun raporlu 8. koşuda 3 numaralı Goldman Mehmet Salih Çelik de start alacak. Değişiklikleri de tekrar vurgulayalım. 2 numaralı Ceyhan Sultanı ile 3 numaralı Çimenliye'yi bekliyoruz.

0: 3 numaralı Çimenli'ye şimdi jokeysiz biçimde kulvarına yöneltildi. Yerini almak üzere. 3 numaralı Çimenli'ye yerini aldı box dışındaki son safkan 2 numaralı Ceyhan Sultan'ı. Butay da şimdi giriş hazırlığına başladı. Kulvarına yaklaştırıldı 2 numaralı Ceyhan Sultan'ı. 1 numaralı kulvardan çıkış yapacak. Ceyhan Sultan'ı da starttaki yerini aldığı taylar koşu için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 2 numaralı Ceyhan Sultan'ı 5-6 boy kadar geriye düştü. Koşunun ilk metrelerinde 3 numaralı Çimenli'ye liderliği aldı. Farkı da 4-5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 1 numaralı Beribella ilerliyor. Bu safkanın yaklaşık 1 boy gerisinde orta kulvarda 8 numaralı Suffering bariyer dibinde. Şimdi ortadan ileri gelmeye çalışıyor 10 numaralı Vainona. Daha sonra 5-6 boy kadar geride. 7 numaralı Solar Duchess. Onun hemen dışında 6 numaralı Rajoya 3 boy kadar geride. 5 numaralı Lady Shampira. Bu safkanın da 3 boy kadar gerisinde. Grubun son sırasında 2 numaralı Ceyhan Sultan'ı var. Bu şekilde son 800'e girildi 3 numaralı Çimenli'ye. 3 boy farkta yarışın lideri. Dış kulvarda 10 numaralı Vailona ikincilikte. Hemen içinde 1 numaralı Beribella 3. sırada koşuyor. 1 boy kadar geride. 8 numaralı Suffering dışında da 6 numaralı Lajoya sırasıyla taylar virajı dönüyor. 3 numaralı Çimenli'ye düzde 2 boy farklı önde çıktı. Orta kulvardan 10 numaralı Vainona'nın. Onun içinden 8 numaralı Suffering'in yine 6 numaralı Lajoya'nın da dıştan atakları var. Son 400'e girildi bu şekilde. 10 numaralı Vainona'yı ortadan gelen 6 numaralı Lajoya yakaladı. Dıştan da 7 numaralı Solar Duchess'ın atakları var. 5 numaralı Lady Shampira da içe doğru kat etti. Son 200 geçildi. 6 numaralı Lajoya önde. İçten 5 numaralı Lady Shampira rakibine hakim oldu. Yarım boy 1 boy fark yaptı. 5 numaralı Lady Shampira. 5 numaralı Lady Shampira koşuyu kazandı. 6 numaralı Lajoya ikinci, 7 numaralı Solar Duchess üçüncü, 8 numaralı Suffering dördüncü, 10 numaralı Vainona da koşunun beşincisi oldu. Dördüncü koşuyu 5 numaralı Lady Shampira Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor.

0: Kazan'ı devam ediyor.
1: Spor Kazan'ı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ediyoruz. Çok sayıda mesaj geldi. O mesajları da eritmek istiyorum açıkçası. Sonra dinleyicilerimiz biraz gönül koyuyorlar benim mesajımı niye okumadın diye. Ben genelde programda Ercan abiyle beraber mesajları da paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden de bazılarını atlayabilirim. Kusuruma bakmayın, çok sayıda mesaj var. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Bunu da aktarmış olalım. Bir dinleyicimiz yazmış. İsmail Kartal katıldığı bütün elemeleri geçip gruplara kalmış bir teknik direktör diye yazmış. 4 tane öyle teknik direktör var diye biliyorum. Ama bir kez daha araştırmam lazım. Dinleyicimiz de öyle yazmış ama yine de bir araştırmam lazım. Gruplarda Fenerbahçe'ye lig aşamasında başarılar. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım diye bir başka dinleyicimiz yazmış. Bugün de Beşiktaş iyi futbolla kazanır inşallah diye de devam etmiş. Satılmış bey zannedersem mesajı göndermiş. Çok teşekkürler bu arada. Yine Abdullah Bey Beşiktaş taraftarı. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Akşamki maçı kötüsü Talişka'ydı. Hocanın biraz daha erken değişiklik yapması lazımdı. Beşiktaş'ımıza ve Trabzon'a başarılar diye de devam etmiş dinleyicimiz. Beşiktaş'a ve Trabzon'a da başarılarını iletmiş Beşiktaş taraftarı olan dinleyicimiz Abdullah Bey. Talişka konusu bir başka dinleyicimiz de yine yazmıştı. Talişka ile alakalı oyunu tam istenilen seviyede değil olarak gözüküyor ama ben biraz topsuz oyuna da bakmaya çalıştım. İyi bir tehdit olarak duruyor orada.
2: Ya ben görevini yaptı diyorum.
1: Ben de görevini yaptığını düşünüyorum Ercan abi.
2: Onu net olarak söyleyeyim.
1: Bundan önceki turları getiren oyuncu attığı gollerle. Tabii. Yani o yüzden çok da böyle ciddi manada kötülemenin bir manası yok.
2: Hiç hiç.
1: Ama
2: ben görevini yaptı kanaatindeyim.
1: İyi bir tehdit olduğu için o tehdidi de tutmaya çalıştı Lyon savunması. Bunu da aktaralım yani topsuz oyunda da oyuncuların görevleri var. Hep
2: Talişka
1: toplu oyunda
2: bakmamak lazım. Talişka oyunda tehdittir.
1: Çok ciddi tehdittir. Evet. Bu arada Fenerbahçe'nin göndermeyeceği yani herhangi bir transferine izin vermeyeceği konuşuluyor Talişka için de. Bekleyip görmek lazım. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz
2: tekrar. Çünkü Asensio'nun tabii ki yeri ayrı ama gitti geldileri var. Nedir o gitti geldiler? Asensio fazla sakatlanıyor. O zaman Talişka'yı gönder. Asensio sakatlandı. Ne yapacağım? Orası kalması kararı doğru.
1: Talişka'yı gönder. Eğer Talişka giderse başka bir yerli oyuncuyla o bölgeyi doldurma düşüncesi var Fenerbahçe'nin. Hatta onu da söyleyeyim. Dün de konuşuluyordu. Can Uzun ismi Fenerbahçe'de bu son dönem sıklıkla duyulmaya başlandı. Yerli rotasyonu için de düşünülüyor. Bu arada Hakan Çağlanoğlu orta saha için düşünülüyor.
2: 60 milyon euroyu verecek mi?
1: Evet, öyle bir düşünce evet. Var Fenerbahçe'de. U23 için bir Manchester City'den bir oyuncu düşünülüyor Fenerbahçe'de. Evet. Defans için yani stoper transferi yine yapıldı. Nice'den bir oyuncu geliyor menajeriyle beraber. Hatta uçakta olduğu söyleniyor. Oppong, onun evet. da ismi Ganalı. Geçen sezon Nice'de 40 karşılaşmada görev aldı. 40 karşılaşmanın 43 karşılaşmada 40 karşılaşma 11'de oynadı. Önemli bir gösterge bu defans için. Evet. Çok da genç bir oyuncu.
2: Önemli olan genç oyuncu olması, alternatif olması. Fenerbahçe'de oynama kapasitesi var tabii ki.
1: Yine Şehmuz Bey İzmir'den yazmış. Hangi takımları bekliyorsunuz diye. Ben, Galatasaray taraftarı olarak.
2: Fark etmez.
1: Bence iki takımımız için artık fark etmez. Şampiyonlar Ligi burası işte düşler arenası. Kim gelirse gelsin. Bizim de işte İstanbul'daki karşılaşmalar da rakipler için çok ciddi tehlike.
2: Artık
1: onlar
2: şu
1: için.
2: Var, grup sistemi yok. Lig oynanıyor. Lig oynandığı için hangi takım gelirse hiçbir şey fark etmiyor. Burada çıkıyorsun, hem deplasmana gittiğinde hem de kendi evinde her maç final. 8 tane maçım var. Ya onları bütün takımlarımız umarım iyi değerlendirir.
1: Yine bir başka dinleyicimiz Halil Bey yazmış. Birinci torba korkulan takımlar harici, birinci torba harici yok. Diğer torbalarda diye tebrik etmiş Fenerbahçe'yi. Evet. Onu da aktarmış olalım. Ercan abi sizi Fethiye'den Egemen Bey tebrik etmiş. Dünkü yorumundan dolayı Ercan Bey'i tebrik ediyorum. Dün bir dinleyici Fenerbahçe kendi sahasında yenemediği takımı deplasmanda yenemez demişti. Ercan Bey bu işler belli olmaz dedi ve haklı çıktı. Tecrübe böyle bir şey diye yazmış. Ben de iletmiş oldum Ercan abi
2: teşekkür
1: size.
2: Teşekkür ederim.
1: Fethiye'den Egemen Bey'in de mesajını aktardım. Dört büyük taraftarı olmamama rağmen dünden Fenerbahçe maçıyla başlayan milli süreç bugün Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilerleyen günlerde Galatasaray'la devam edecek. Avrupa sahnesinde tüm takımlarımıza başarılar diye Mustafa Bey yazmış. Öyle artık yani bu karşı

0: karşılaşmaları kazanmamız gerekiyor. Avrupa'daki hemen hemen her karşılaşmayı kazanmamız gerekiyor. Artık tabii lig aşamasında Şampiyonlar Ligi'nde çok zor rakipler var. Avrupa Ligi'ne eğer iki takımımız kalırsa Avrupa Ligi de Şampiyonlar Ligi gibi Ercan abi. Ya çok iyi takımlar var. Çok önemli takımlar var.
1: Ya şu var, hafta içinde o çok güzel futbol şöleni oluyordu Avrupa Kupaları adında. Bizim takımlarımızın da yer alması bence mükemmel olur. Ya Beşiktaş bugün, işte Trabzonspor yine bugün tur atlarsa gayet güzel bir hafta içi Avrupa'dan futbol keyfini yaşayacağız.
0: Salı, çarşamba, perşembe çok güzel maçlar izleyeceğiz.
1: Öyle değil mi? Gayet güzel olacak.
0: Bu arada Şampiyonlar Ligi salı, çarşamba, perşembe oynanacak. Avrupa Kupaları mesaisinde Avrupa Ligi'nde de aynı takımlarımız düşerse onlar da çarşamba perşembe karşılaşmalarını oynayacaklar. O yüzden salı, çarşamba, perşembe bol bol futbol konuşacağız Ercan abi. Evet. İzleyeceğiz ve konuşacağız. Ben Beşiktaş taraftarıyım diye yazmış bir dinleyicimiz. Hemen ismini de bir kontrol etmek istiyorum. Fırat Bey yazmış. Greenwood'u ceza sahasına kendini yere atsa pozisyon %100 penaltı. Ama kendini atmadı ve ne kadar kaliteli ve kalibreli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Darısı ufacık bir temasla kendini atan ve nizami golü hiç eden futbolculara diye yazmış.
1: Darısı, evet.
0: Atmamak gerekiyor artık. Hele yeni kurallarla hiç atmamak gerekiyor.
1: Ya şu var, zaten var artık, pozisyonlar izleniyor. Atsan ne olur, atmasan ne olur. Pozisyonlar izleniyor. Ceza sahası içinde.
0: Bir dinleyicimiz Onur Bey yazmış. Sağ dışı olaylar hakkında ceza Gendüzi'ye mi gelir yoksa Fenerbahçe'ye sağ kapama cezası gelir mi diye yazmış.
1: Fenerbahçe'nin taraftarlarının olaylarla ilgisi yok. Bu bir. İkincisi, bu dün yaşananlar Lyon-Marsilya gerginliğinin.
0: Espriyi de yapayım yani, Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir durum yok. Marsilya'yı ilgilendiren bir durum var.
1: Eski Marsilyalı ve Marsilya'yı tutan Gendouzi kendisi de söylüyor röportajda. Maçın başından 90 dakika önce bütün ailesiyle ilgili her türlü hakareti duymuşlar.
0: Sahaya çıktığından itibaren bütün tribün küfrediyormuş Ercan abi.
1: Şimdi o var.
0: Annesine, ailesine ve çocuğuna tabii, küfrediyormuş.
1: Tabii. Şimdi bunlar var. İki taraftar grubu Fransa'da çok problemli. Hı hı. Bunlardan biriyle oynadı Fenerbahçe. Biri Lyon, diğeri de Marsilya. Çok problemli taraftarları var. Her an olay çıkabilir. Geçtiğimiz yıllarda Lig 1'i takip edenler de biliyordur. Bazı maçlar yarıda kaldı. Hı hı. Bazı maçlar daha sonrasında da seyircisiz oynandı. Böyle problemler var. Yalnız Fransa'da Lig 1'de böyle küfürlerde hakemler oyunu durduruyorlar. Tekrarı halinde maçı tatil ediyorlar. UEFA'nın bu standardı yok. Ya Şampiyonlar Ligi'nde maçı işte İtalyan hakem yönetiyor. Ya ben maçı durdururum ya da bu maçı tatil ederim diye bir şey yok. Maçı tatil ederse zaten UEFA kuralları çerçevesinde yandın. Hükmen mağlup ilan ediyorsun. Bir sene Avrupa Kupalarından men alıyorsun. Böyle bir
0: Lyon
1: şey olsa.
0: Bu arada ciddi ceza alacak. Onu da söyleyeyim. Gendouzi'ye ve Fenerbahçe oyuncularına saldırı dolayısıyla.
1: O ki, antrenörün yaptığı normal değil.
0: O Lyon antrenörü ise ki antrenörü olarak ortaya çıktı. Kaleci antrenörü olarak ortaya evet. çıktı. Çok ciddi bir ceza işlem uygulanacak gibi gözüküyor Lyon'a. Hatta sağ kapama bile olabilir. Onlar için olabilir. Fenerbahçe taraftarı için maç öncesi işte meşalelerden dolayı belki bir ceza işlem olabilir. Meşale yanmasından dolayı Fenerbahçe taraftarı. Onun haricinde öyle sağ kapama ciddi ceza ben beklemiyorum.
1: Para cezası Gendüzi, veriliyor.
0: Videolar var, şu var tarzında bazı durumlar var. Ona da para cezası verilebilir diye düşünüyorum ben.
1: Ya yani, artık ne? Hayır, şu Fenerbahçe'nin ama Fenerbahçe kulübünün ilgisi yok. Olayı izledik. Bu tamamen Lyon Marsilya birbirlerinden nefret ediyorlar. Lyon'la Marsilya taraftarları. Bunun maalesef sahaya yansıması oldu.
0: Birisi bu arada Marsilya taraftarı aşırı soldur. Lyon taraftarı aşırı sağdır Fransa'da. Marsilya'da bu arada taraftar portresine baktığımızda göçmenler çok ağırlıktadır. Marsilya tehlikeli bir yerdir. Bunu da söyleyeyim.
1: Tabii tabii.
0: Gittiniz mi Ercan abi, gitmişsinizdir.
1: Ben gittim.
0: Marsilya çok tehlikeli
1: Marsilya,
0: bir yer.
1: Marsilya Fenerbahçe maçına gitmiştim. Ama o gün şöyle bir olay vardı. Marsilya cezalı olduğu için seyircisiz oynandı maç. Ve Fenerbahçe kazandı. Çünkü Marsilya geçen yıldan kalan cezasını almıştı seyircisiz. Klasik ya Marsilya taraftarı. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin işine yaramıştı.
0: İşine yaradı. Çok tehlikelidir. Her iki taraftar da tehlikelidir. Marsilya bu arada Fenerbahçe ile Marsilya arasında çok sayıda oyuncu transferi vardır. Oyuncu alırken de çok zorlanır Türk kulüpleri Marsilya'dan. Öyle bir yokuşa sürer Marsilya yönetimi genelde. Böyle bir durum vardır ama sonunda tatlıya bağlanır her seferinde. Marsilya ile Fenerbahçe taraftarları bu arada dünkü karşılaşmadan sonra artık kendilerini kardeş ilan etmeye başladılar. Bunu da aktarmış olayım. İşin esprili kısmı. Yani dünkü Fenerbahçe'yi ilgilendiren çok durum yoktu. Marsilya'yı ve Lyon'u ilgilendiren durumlar vardı.
1: Hayır, Lyon dün başka bir takımla da oynasa, diyelim ki kimle oynayacak? İspanya'dan işte Atletico Madrid'le aklıma geldi. Yine böyle şeyler, gerginlikler yaşanabilirdi. Çünkü Lyon zor bir yer. Ve az önce sen de söyledin, anlattın. Marsilya zor bir yer. Kendi lig maçlarında da tribün olayları çok fazla çıkıyor.
0: Ateşliler.
1: Evet.
0: Fanatikler biraz. Fazla fanatikler. Holiganlığa varan bir fanatizme sahipler. Fenerbahçe taraftarı olan Kazım Bey dün rahat bir uyku çektik diye yazmış. Oğlum Deniz'le beraber arabada sizi dinliyoruz. Takımlarımıza Avrupa kupalarında başarılar. Ercan abiye de çok selamlar teşekkür diye iletmiş. Çok teşekkürler, bunu da aktarmış olalım. Beşiktaş taraftarı Miretti'yi soruyor. İlerleyen saat, yeni saat dilimi içerisinde
1: 16 itibariyle İstanbul'a geliyor uçağı.
0: Konuşacağız. Evet. Önemli bir transfer bence. Onu da konuşacağız. Yine Fenerbahçe'ye 8 maç için takım ları belirleyen dinleyicilerimiz var. Onu da aktarmış olalım. Artık kim gelirse gelsin. Ya ben o durumdayım. Bir hem futbol sever olarak da ya daha iyi takımların gelmesini istiyorum. Çünkü seviyemizi de görürüz. Evet. Neler yapmamız gerektiğini görürüz.
1: Ya iyi takımların geleceği kesin.
0: Kesin. Zaten o iyi takımlardan mutlaka 4-8 tanesi, işte 8 maçtan 4 tanesi iyi takımlar olarak gelecekler. Her iki takımımızda da, yani toplam tabii. 8 karşılaşma çok iyi takımlarla, hatta hepsi iyi takım. Şampiyonlar Ligi'ne katılan bütün takımlar iyi takım.
1: Ya Bodo kötü takım mı?
0: Viking bile aynı ülkenin takımı, Viking de çok iyi takım.
1: Ha şimdi gittim Bodo deplasmanına. Ben şimdi o deplasmandan şimdiden kime çıkarsa, deplasman çıkarsa çok zor.
0: Galatasaray yendi kendi evinde.
1: Ama Bodo'yu. Deplasman.
0: Deplasman zor. Viking onlar o ülkenin takımı. Evet. Azerbaycan'dan sabah öyle yaban atılacak bir takım değil. Bunu da söyleyeyim.
1: Değil tabii canım.
0: Akşam Oğuz Aydın, Archie Brown uyumunu çok beğendim diyor Yalova'dan Harun Bey. Oğuz'la oynadığı zaman Archie Brown daha verimli oluyor. Siz nasıl yorumlarsınız? Ayrıca Oğuz'un dönüşleri ve fizik gücü defansta bizi ayakta tuttu. İsmail Kartal'ın Greenwood'la oynadığı oyunda sol açın bu defansif işleri yapması gerekiyor. Kerem'den de bu isteniyor. Kerem de son iki maçta oynadığında, lig maçlarında geriye koşuyordu. Orta sahaya koşuyordu. Orta sahada top almaya çalışıyordu. Defansif olarak daha göze battı Kerem.
1: Aynen öyle.
0: Yani Greenwood'la oynadığınız zaman bunları sol açığın yapması gerekiyor. Çünkü Greenwood'da oynadığınız zaman biraz defansif anlamda eksik kalıyorsunuz.
1: Sahada onun stratejisi serbest. Her bölgede Greenwood'u görebiliyoruz.
0: Ayrıca Archie Brown'un maç içerisindeki konsantrasyon kaybı ileride başımıza daha büyük dertler açabilir diye yazmış. O oynayarak zamanla geçebilir. Genç oyuncular, yani 23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Hayır, fazla riske girmeden oynamayı kendi de kabul edecektir. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde riske girmez.
0: Mikail Bey, geçen haftalarda konuştuk erteleme ile alakalı maç ertelemeleri. Federasyon artık yapmıyor bu durumu.
1: Artık buna alışacağız. Yok ki takvimde yer zaten. Var mı? Yok.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. 300 milyon euroluk takımlar kuruyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kalındı diye öve öve bitiremediniz diye. 18 senedir Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Tabii ki öveceğiz. Tabii ki öveceğiz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde ileriye gitmek için de o kadroları kurmak gerekiyor. Tabii ki övülecekler. Çok önemli bir başarıya imza attı dün Fenerbahçe. Genelde hep ölüm kalım maçlarında ölüyordu Fenerbahçe. Artık Fenerbahçe dün itibariyle ya ölmemeyi öğrendi.
1: Bu turnuvanın gediklisini eliyorsun deliyonu. Ona göre kuracaksın ve tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılınca o övgüyü alacaksın. Ben bütün sene boyunca Şampiyonlar Ligi'ni daha zevkle izleyeceğim şimdi. Bizim takımlarımız var diye.
0: Çok zevkle Avrupa Kupası maçları izleyeceğiz yine. izliyorduk ama bu sefer iki Şampiyonlar Ligi'ni Galatasaraylılar çok zevkle izliyorlardı. Diğer takım taraftarları, futbol severleri izliyordu tabii ki ama daha az izliyorlardı. Şimdi Galatasaray taraftarına Fenerbahçe taraftarı da eklendi. Yani bol bol maç izleyeceğiz. Bol bol Şampiyonlar Ligi ayarında güçlü rakipleri rating izleyeceğiz. Yüksek. Ratingleri çok yüksek olacak. Kayseri'den selamlar. Hakan Bey yazmış. Ederson gitsin. Brown Levent'in yedeği olur. Oğuz'a kirayı verin diyenlere selamlar olsun diye yazmış. Var eleştiriler. Yani
1: kolay
0: var
1: mı olacak. Öyle Ederson'u göndermek değil mi?
0: İsmail Kartal hamleleriyle oyuncular oynadıkları futbolda herkese selam çaktılar. Hepsine teşekkürler. Önemli olan hep buralarda olmak.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe için şimdi hedef Samsun maçı olmalı. Tek maçla kahraman yapmayalım futbolcuları diye yazmış. Öyle bir durum var. Sonuçta bu bir

0: devam eden bir süreç. Yani lig aşaması devam eden bir süreç bir maçta da. Ama Fenerbahçeliler uzun süredir bekliyorlardı.
1: Hayır, maçtan bir gün sonra da bu
0: sevindi
1: işin...
0: Fenerbahçeliler.
1: Bir de şu gerçek var. Maçtan bir gün sonra da bu işin keyfini çıkarmak lazım. Taraftar da çıkarır. Yayıncılar da çıkarır. Öyle değil mi? İki takımın Şampiyonlar Ligi'nde. İki takımın büyük bir ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'nde kalacak. Ve bunun keyfi çıkarılmalı.
0: Kesinlikle keyif çıkarılmalı. Aziz Başkan'a teşekkür ediyorum diye yazmış bir dinleyici. Üst düzey bir kaleciyi yeniden takıma kazandırdı Ederson için. Ederson'un uzun topları rakip ceza sahası önüne füze gibi iniyor. Bu bir anda tehlike oluyor. Müthiş bir ayak. Fatih Bey yazmış. Tebrikler Fenerbahçe diye de devam etmiş. Geçen hafta Ederson'u da şöyle konuştuk. Hatta geçtiğimiz pazartesi programında Konya maçıyla alakalı şöyle bir cümle kullanmıştım. Rakip geldiğinde baskıya, işte stoperlere, beklere baskı yapıyor rakip. Orta sahaya da baskı yapıyor. İleriye doğru bir şekilde oynadı Ederson dedim. Yani oyun görüşü çok gelişmiş bir kaleciden bahsediyoruz ki uzun yıllar Manchester City'nin kalesini koruyamazdı. Eğer o görüşü olmasaydı. Ki Guardiola takımlarında oynayamazdı. Net ya olarak söyleyelim.
1: Kalecilerden artık beklenen çizgide kalmaları değil. Kalecilerin oyun kurmada katkısının gitgide artacağını zaten geçtiğimiz yıllar bize göstermişti. Günümüzde kesin bu isteniyor. Ya teknik kapasitesi iyi olmayan kalecinin bir takımla uluslararası düzeyde çok uzun süre forma giymesi çok zor. Bunu kabul edelim. Kalecinin o teknik yapısı, topa olan yumuşaklığı, top tekniğinin yüksekliğiyle pas dağıtımında katkısı olması, bunlardan çok azına sahip olan kaleciler ya yedek kulübesinde otururlar ya da uluslararası düzeyde başarılı olamazlar. Bunu kabul edelim. Artık öyle kaleci aranıyor. Vay onu nasıl çıkardı, bunu çıkardı değil. Resmen oyuna katkıda bulunacak. Çünkü atacağı tek topla az önce söylediğimiz gibi sağ kanat forvetin ya da santraforun pozisyona girebilir. Ben bunu başaran kalecilerle çalışmak isterim.
0: Oyunu iyi gören kaleciler. Bir dinleyicimiz yazmış. İsmail Kartal'a sezon başında imza atarken bir gazeteci şu soruyu sorsa ne cevap alırdı? Hocam birini seçin lütfen. Fenerbahçe'yi bu sene ligde şampiyon yapmak mı yoksa 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne sokmak mı diye. Şöyle söyleyeyim, bu soruldu. İsmail Hoca 70 maça çıkacağız dedi. Yani 70'e yakın maça çıkacağız dedi bu sezon. Bu ne demek? Ben Şampiyonlar Ligi gruplarında kalacağım demek.
1: Evet.
0: Ve ben elemeleri de eleyeceğim ve geleceğim demek. Çok sayıda maç oynayacağız demek. Türkiye Kupası dahil buna. Ve Şampiyonlar Ligi'nde daha üst turları düşünüyorum demek. Demek
1: ya,
0: bu.
1: Ahmet şu var. Bir kulüptesin, spor kulübünde. Hedefin varken yürümek moral ve mutlulukla olmaz mı? Bir hedefin var. Hı-hı. Ya da üç hedefin var. Ligde hedefin var. Şampiyonlar Ligi'ndesin, Türkiye Kupası'nda oynayacaksın. Hem oyuncular kendine daha iyi bakar, hem de o kulüpte bir istikrar olur. Hedefi kalmayan, sadece lig yolunda yürümeye çalışıp, ondan sonra da havlu atan kulüpten o sene hayır gelmiyor. Bunu kabul edelim. Artık Avrupa Kupalarında bir yerlere gelmek istiyoruz. Yıllardır bunu söylüyoruz. Ya bir yer olmalı. Artık tekrar şampiyonluk yaşamak istiyoruz Türk takımları olarak. Ben taraftar ve seyirci olarak aynı duyguları onların da taraftarların, seyircilerin yaşadığı kanaatindeyim. Biz de burada da yorum yapıyoruz. Aynı olayları biz de istiyoruz.
0: Bir Türk futbol sever olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak ve bu kadar yatırım yapılırken futbola açık ve net olarak söylememiz gerekiyor.
1: Başka takımların bir final oynayıp ya da kupa alması... Bizim yayıncılığımızın içinde de, Türk spor tarihi içinde de yayıncılığın gelişmesine de yol açacak. Her şeyde gelişeceğiz. Sahalara bakış açısı, taraftar hep gelişecek. Ya bu gelişmeyi... yarı finaller olmalı.
0: Kesinlikle katılıyorum Ercan abi. Sadece işte kulüp takımları değil Avrupa mesaisinde onlar yükselmeli. Milli takımımız için de bunu hep kullandık, hep söyledik. Bizim tüm turnuvalarda bulunmamız ve üst turları hedeflememiz lazım. O yüzden Dünya Kupası mesela bize çok büyük hayal kırıklığına neden
1: evet,
0: oldu.
1: Evet ya, kendi ligin içinde kalırsan, kendi ligin içinde

0: birkaç hafta sonra zaten hakemlerin kötü. Bu hakemler bu oyun derken gerginlik üst seviyeye yükseliyor. Ne Avrupa'yı düşünüyorsun? Ne o rakiplerin Türkiye'ye gelişini değerlendirmiyorsun? Çünkü gelmiyorlar. Elenmişsin, bitmiş her şey. Katılamamışsın bile. Katılalım. Bir girelim, görelim.
1: O yüzden de hep bulunmalıyız. Tüm Avrupa'ya giden kulüplerimizde yollarına devam etmeliler. Bakın Haziran sonunda kulüplerimiz sezonu açıyorlar. Daha yaz tatilini yeni başlarken sezonu, yani yeni sezon, bir önceki sezon bitmiş. Çok üzerine geçmeden kulüplerimiz yeni sezon açıyorlar elemelerden dolayı.
0: Transfer yapamıyorsun daha o tarihlerde. Ha şu var, burada başarı gelirse ki tüm Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne kalmasıyla beraber Avrupa'da çok iyi puan aldık. Çünkü iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde. Benim en büyük hayalim Avrupa kupalarında ön eleme bir tane oynayıp ya da hiç oynamadan direkt olarak bu kupalarda yer almamız. Ben onu hayal ediyorum. O zaman transfer de daha düzgün olur. Gelmek isteyen oyuncu sayısı da daha fazlalaşır. Keşke bunları yaşasak ve başarsak.
1: Bir dinleyicimiz yazmış, Semedo'nun, Ejder Bey, Semedo'nun performansını Ercan abi nasıl yorumlar diye yazmış.
0: Belki bu maçlarda lazım Semedo. Ben öyle yorumlarım. Ya Semedo'dan kopmamak lazım.
1: Diyelim ve bir ara verelim. Yücel abi uyarıyor. Ara sonrası yeni saatte artık Fenerbahçe'yi bitireceğiz. Fenerbahçe konusunu ve yeni konumuz bu akşam oynanacak karşılaşmalar. Beşiktaş ve Trabzonspor'u konuşacağız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor. Maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Kaunas Zalgiris Beşiktaş maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
9: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kaunas Zalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor.
14: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru, oh vurdu kafayı, gol! Hadi o!
13: Şimdiye kadar kalesi

0: Ekim'de gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
1: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta vuruyor. Bekten beke vuruyor.
2: Yani bek etkinliği bu.
1: 2-0.
0: KAOKO Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
1: 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Buldu. Daha sonra bir numaralı Kaya Fatih bariyer dibinde takipte. İki boy kadar geride. Dış kulvarda iki numaralı Endgame. Hemen içinde yedi numaralı Endorfin. 5-6 boy kadar geride. Beş numaralı Muzatcan dışında. 8 numaralı Koca Efe. İki boy kadar geride de 10 numaralı Erkurt sırasıyla son 800 metreye girdi safkanlar. Yarışın lideri 9 numaralı Hızlı Çocuk. Fark bir boy kadar. Dışta ikincilikte 4 numaralı Hedbe. Bariyer dibinde yarım boy geride 3. sırada koşuyor. 3 numaralı Gürayhan. 1 boy geride 6 numaralı Aslan Atip 4.'lükte, 1 boy geride 5. sırada 1 numaralı Kaya Fatih ve 7 numaralı Endorfin sırasıyla atlar virajı döndü. 9 numaralı Hızlı Çocuk virajı da önde döndü. Bariyer dibinden 3 numaralı Gürayhan'ın, ortadan 4 numaralı Hedbe'nin, dıştan da 6 numaralı Aslan Atip'in ataklarıyla son 200'e doğru ilerliyor atlar. 9 numaralı Hızlı Çocuk önde. Bariyer dibinde 3 numaralı Gürayhan, ortada 4 numaralı Hedbe, dıştan da 6 numaralı Aslan Atip, içinden de 1 numaralı Kaya Fatih önlere gelmeye çalışıyor. 9 numaralı Hızlı Çocuk liderliği bırakmadı. 2 boy farklı önde. 4 numaralı Hedbe ikincilikte son 50 metre. 9 numaralı Hızlı Çocuk liderliği bırakmıyor ve 9 numaralı Hızlı Çocuk koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Edbe 2. 6 numaralı Aslan Atip 3. 3 numaralı Gürayhan 4. 1 numaralı Kaya Fatih de koşudan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Hızlı Çocuk Mehmet Akyavuz'la kazandı 5. koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Yeni saat dilimi içerisindeyiz. Artık Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u konuşacağız. İki takımımızın Avrupa mesaisi devam ediyor. Playoff ikinci karşılaşmaları bu akşam Beşiktaş saat 20'de deplasmanda Žalgiris'te oynayacak. İlk karşılaşmayı Beşiktaş skor avantajını alarak kazandı. Önemli evet. Bir skor avantajı aldı. Açıkçası turistik ziyarete gidiyor Beşiktaş diye düşünüyorum. Tabii ki maçlar oynanmadığı için her an her şey olabilir. Çok tehlikeli bir skora dönebilir. Dikkat etmekte fayda var. Tabii ki önlemlerini de almıştır Beşiktaş diye düşünüyorum. Daha zorlanacak rakip, düzeltiyorum, daha zorlanacak takımımız Trabzonspor. Saat 21.30'da o da deplasmanda oynayacak ve French Varoş'la oynayacak Trabzonspor. Evet. İlk karşılaşmayı kendi evinde 1-0 kaybetmişti Trabzonspor. Ama şöyle bir durum var. Trabzonspor daha geç açtı Beşiktaş'a göre. Playoff'lardan oynamaya başladı Avrupa mesaisinde. Sezonu daha geç açtı. Tam anlamıyla kadro olarak da oturmamış bir kadroya sahip olarak düşünüyorum. Maç kondisyonunu da arttırarak daha farklı noktaya geliyor Trabzonspor ki en son Başakşehir karşılaşmasını ligde, Süper Lig'de gördük. Daha farklı oynuyordu. Daha iyi oynuyordu Trabzonspor. Ve sakatların da düzelmesi ki Muçi çok önemli bence Trabzonspor için. Özellikle hücum anlamında çok önemli. İlerleyen bölümde Trabzonspor bölümümüzde de konuşacağız. Beşiktaş'ı konuşalım Ercan abi. Beşiktaş rahat bir karşılaşmaya çıkacak diye düşünüyorum. Bazı oyuncuları dinlendirecek. Alanyaspor maçından sonra yıpranan Beşiktaşlı oyuncuları dinlendirecek diye düşünüyorum ben. Ve yeni bir transferi var Beşiktaş'ın. Miretti. Ve tabii ki dün gelen Poku iki tane transfer yaptı. Bir kanat transferi yaptı. Hem sağ hem sol da oynayabilen bir kanat transferi yaptı Beşiktaş. Ve bir de orta saha transferi yaptı ki Juventus'tan transfer edildi Miretti. Neler söylersiniz? İsterseniz transferle başlayalım.
7: Şimdi Miretti evet Juventus'tan iyi olabilecek bir oyuncu olarak geliyor İstanbul'a. Az sonra İstanbul'da olacak. Onu söyleyelim. Poku ben AZ'den biliyorum. Galatasaray'a karşı da forma giydi. Hı hı. Onu da biliyoruz. Poku'nun sürati Beşiktaş'ın en süratli oyuncusu.

0: oldu şu andaki rakamlara göre. Ya surat anlamında Černý bayağı gerisinde kalıyor. Černý'yi de başka türlü de kullanabilir. İtalyan'ı biraz orta alan olarak da düşünebilir. Çünkü Poku'nun yetenekleri ayrı Černý'ye göre. Černý rakibin üstüne gidiyor, geçiyor. Savunmaya geliyor. Sprinti çok iyi. Bu yüzden ben hatta şaşırdım, Fiorentina'ya gidiyordu. Beşiktaş son anda biraz fiyatı yükseltti tahmin ediyorum. Ve oyuncu da kabul etti. Bir transfer başarısı.
1: Ben geçen sene başka bir takıma gider diye düşünüyordum. Transferi yaptı. Bu sene tekrar bir transfer yaptı kendisi. Biraz geniş alan oyununu seven bir oyuncu. Beşiktaş bir noktada savunmaya çekildiğinde, geriye yaslandığında Beşiktaş'ı rahatlatacak oyunculardan bir tanesi.
0: Onun dışında rakip kapansa da üstüne gidip çalım atıyor.
1: Çalım atma ve adam eksiltme yani yönleri çok kuvvetli.
0: Şimdi Beşiktaş'a genelde diyelim rakipler kapanıyor çok adamla. Solda Trossard, sağda Pok oynadığı zaman şöyle bir şey var. Ortada da Vlahovic. O defanslar işi biraz zora girer.
1: Şimdi teknik direktör Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını da ilerleyen dakikalarda takip edeceğiz. Maçtan önce dün yaptığı basın toplantısını da sizlerle paylaşacağız bir bölümünü. Orada soruldu, şöyle bir cümle kullandı. Trossard'la forma rekabetine girecek diye. Yani sağda oynatmaktan çok solda mı oynatacak acaba? Her iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu Poku.
0: Bence sağda oynatacak. Çünkü Černý ile kabul edelim ki ben Černý'den fazla memnun kaldığını söyleyemem. Hı hı. Yani Černý ya başka yerde kullanacak ya da transferin bitmesine az bir dönem kaldı. Raşitsa da Černý'den biriyle yollar ayıracaklar.
1: Ben Raşitsa'nın gideceğini düşünüyorum. Raşitsa'yı çok oynatmıyor çünkü hep zaten yedek düşünüyordu kendisini. Çok maçlarda da süre vermedi. Černý ile daha çok oynadı. Kadroyu da çok bozmadı.
0: Evet, bozmadı. Bu yüzden de ama lig maçında da gördük. Černý topu alıyor. İşte sağdan sola dönüyor, bir ağırlık var. Hı hı. Sağ kanatta. O da ağırlıktan hoşlanmayan bir hoca. İtalyano. Yani iyi oyuncu ama orada kanat oyuncusunun biraz daha çabuk olması lazım. Öyle bir oyuncu talep ediyordu. Böylece Poku'yu aldılar. Miretti de orta alanda değişik bölgelerde ama 8 numara olarak esasında iş yapabilecek.
1: Merkez orta saha.
0: Merkez orta saha bir oyuncu olarak Juventus'tan alınması İtalya'dan, o da bir başarı, onu da söyleyeyim. Hı hı. Ya Beşiktaş fena takım olmuyor. Ya kimler geldi Beşiktaş'ta? Onana geldi, sıfır çekti. İşte Musrati'yi gördük, João Mário aldılar. Beşiktaş taraftarı çıldırıyordu. Onların dışında şimdi alınan oyuncular işte kötü değil. Onu da söyleyelim.
1: İyi transferler. Ben orta saha kurgusunda Miretti'yi nasıl kullanacak bir soru işaretim var. Olaytan'ı beğeniyor ve oynatıyor. Olaytan da bence iyi oynuyor Beşiktaş'ta. Maçlarda özellikle ligimizde, Süper Lig'de çok iyi işlere imza attığını düşünüyorum ben. Orkun ve Salih yerine mi düşünülüyor? Yani Salih, Orkun, Miretti arasında bir forma rekabeti mi olacak? Orkun'u da kaptan mutlaka oynayacak bu takımda diye düşünüyorum. Yani Salih ile beraber bir değişim mi?
0: Salih, Orkun, Miretti olur ilk düşüncesi. Onu söyleyeyim.
1: Yani Olaytan'ı yedeğe mi?
0: Olaytan biraz kenarda bekleyebilir. Ya ilk düşüncesi Miretti istediğine göre Salih, Orkun, Miretti yapar.
1: Çünkü Miretti daha işte Juventus'ta baktığımızda daha orta saha, genç bir oyuncu. Miretti evet. De yani 2003 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: 23 yaşında
1: genç bir oyuncu aldı Beşiktaş ve genç oyuncu tecrübesi konusunda orta sahada daha tecrübeli bir oyuncuyla mı devam eder yoksa işte harmanlar mı düşüncem vardı.
0: Harmanlama düşüncesine daha yakınım. Beşiktaş genç oyunculara transferde bayağı ağırlık veriyor. Bilinen oyuncular bunlar. Ve Fabio Miretti de bence başarılı bir girişim oldu. Ben harmanlar kanaatindeyim.
1: Bu Poku Arroyo gibi olmaz değil mi Ercan abi diye sormuş bir dinleyicimiz. Arroyo şu an Brezilya Ligi'nde bayağı iyi. Biraz işte Poku'ya sabretmek lazım galiba diye yazmış.
0: Poku öyle bir oyuncu değil ki.
1: Hazır bir oyuncu Poku. Serkan Bey yazmış bu arada ya mesajı.
0: Poku öyle bir oyuncu değil. Poku'yu işte ne dedik? AZ döneminden itibaren biliyoruz dedik. Yani AZ, Leverkusen 9 maçta da Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir oyuncu geçtiğimiz yıllara baktığımızda.

0: tecrübeli Poku bu arada. Yani kanat olarak da evet. Her iki kanatta da kullanabileceğiniz ve sizde işte adam eksiltmede, adam çalımlamada ve hız konusunda ciddi manada katkı sağlayacak bir oyuncu. Biraz Manchester City'deki Doku'ya da benziyor. İsim olarak da biraz...
1: Doku ve Poku.
0: Doku ve Poku. Enteresan bir durum oldu. Biraz onu da andırıyor ama adam eksiltmesi, çalımlaması... Bizim ligimizin çok üzerinde bir oyuncu bu arada, onu evet. da söyleyelim. Savunma konusunda biraz defoları var. Savunma konusunda sıkıntıları olabilir. Ama işte kanat bekleri bu konuda daha önemli olacak. Murillo bu konuda daha savunmaya yönelik olacak. İtalyano'nun oynattığı oyunda özellikle bekler de içeriye gidiyor. Beklerin de içeriye gitmesinden, içeriden...
1: Stoperler de hücuma gidiyor.
0: Hücuma gidiyor. Enteresan bir durum olacak. İyi bir kadro oluyor Beşiktaş.
1: Ya ben İtalyano'nun şu açıklaması bir teknik anlamda bence önemli. Gelişmeye devam ediyoruz diyor. Şimdi şu var, bu görüşe karşı çıkanlar olabilir. Geçen seneleri hatırlayalım. Ya Beşiktaş en azından geliştiğini gösteriyor. Eksi performans sergilemiyor. En son yenildiği Alanya maçında bile bir sürü pozisyonu var.
0: Alanya Spor maçı, onu da zaten bir şimdi araya geçeceğiz birazdan. Ara sonrası onu da konuşalım. Bir tehlike var Beşiktaş için. Ben onu da aradan sonra söylemek istiyorum. Biraz takılı kalmamak lazım. Öyle söyleyeyim, bir giriş yapayım. Yeni transferlerle Beşiktaş iyi noktaya doğru evrilmeye başladı takım anlamında. Eksikliklerini gideriyor. Ben hala bir stopere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ta. Ciddi bir stoper. Akbadu da son dönem bence iyi oynamaya başladı. Biraz sattı, rekabet oluşmaya başladı ama ben yine de bir ekstra bir stopere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
1: İki transfer daha yapılacağı iddia ediliyor Beşiktaş'ta.
0: İki transfer daha.
1: Hatta Önder Özen'in bir de eğer tutturabilirsek transferin son günlerine doğru usta bir oyuncuyla daha anlaşabiliriz açıklaması da var.
0: Yani bir tecrübe, yanında bir tecrübeye daha ihtiyaç var.
1: Tutturabilirsek bir usta oyuncuya da ihtiyacımız olabilir diyor. Bunu hep beraber göreceğiz.
0: İsterseniz bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Kısa aranın ardından Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Biraz önce bir hafif araya geçmeden önce bir girizgah yaptım. Alanyaspor maçı ciddi bir infial yaratmış durumda Beşiktaş'ta ki haklı da. Yani bu pozisyonlara baktığınızda ciddi manada hakemin görmediği, varın görmediği ciddi sıkıntı ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin ikinci başkanı geçen işte pazartesi günü biz de yayında paylaşmıştık. Canlı olarak vermiştik. Yayında konuştu ve dün de Serdal Adalı federasyonu ziyaret etti ve sonrasında bir açıklama yaptı. Önder Özen açıklama yaptı. Beşiktaş'ta çok sayıda açıklama yapılıyor. Bir İtalyano hakemler hakkında konuşmayacağım diye açıklaması evet. var maçtan sonra. Bir tehlikeyi görüyorum. Beşiktaş umarım taraftar tabii ki konuşacak. Taraftar hep bunları paylaşacak. Taraftarların görevi bu zaten. Ya bu hep bütün taraftarlar bunu yapıyorlar. Hangi takım olursa olsun düştükleri, gördükleri haksızlığı dile getirmek için devamlı o konu üzerinde konuşuyorlar. Ama benim gördüğüm Beşiktaş bu Alanyaspor'daki kendine göre haksızlığa ve gördüğü haksızlığa karşı yani burada takılı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir tehlike olarak görüyorum Ercan abi. Ne dersiniz onu? Ya yani yönetim olarak devamlı bu konu üzerine gitme, bu konu üzerinde konuşma ya yani ciddi manada bir tehlike yaratabilir mi Beşiktaş'a?
1: Ya başkanlık düzeyinde ligin ikinci haftasında ben biraz daha tersini düşünüyorum. Daha erken davranmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü Beşiktaş maçını yöneten hakem geçtiğimiz yıl Konya maçında da kupa yarı finalinde görev almıştı. Ve Beşiktaş hiç memnun kalmamıştı. Şimdi bu görevlendirmeleri yaparken bunlara dikkat etmek lazım. Hı hı. Bir kere. Ya bu görevlendirmeleri yaptığın anda işte bakın ne oluyor görüyorsunuz. Hı hı. Hala tokat vakası tabii ki konuşuluyor, tartışılıyor. Bu nadir görülen bir şey. Bizim ligimizde de, Avrupa liglerinde, Avrupa kupalarında da nadir görülen bir şey. Ya şimdi bu tokat vakası, Şampiyonlar Ligi'nde dün seyrettiğimiz Lyon-Fenerbahçe maçında Fransız oyuncu böyle bir şey yapsa ne olacaktı?
0: VAR uyaracaktı hemen.
1: Uyaracaktı, tokat ver diyecekti. Hakemi görmeme, hakem bunu görmedi diyelim. Tamam görmedi de var uyarmak zorunda. Nasıl uyarmaz? Orada rakibe bir hamle var. Öyle değil mi? Bunu da erken olarak ben şöyle düşünüyorum. Uyarmak gerekiyor.
0: Uyarma tabii ki.
1: Yani merkez ama hakem işte başkanlık düzeyinde uyarmak da bence önemli.
0: Dün Serdal Adalı'nın yaptığı açıklama, federasyon ziyareti sonrası yaptığı açıklama bence çok önemli bir açıklamaydı.
1: Dünün manşetiydi. Evet.
0: Dünün manşetiydi. Ben hayretler içerisindeyim. Çünkü bunu daha önceden de duydum ben. Çünkü hep federasyona gidiliyor ve federasyon çok iyi olacak, daha iyi olacak, sıkıntılar ortadan kalkacak deniyor. Ama sıkıntılar hiç ortadan kalkmıyor bazı takımlar için. Evet. Hep aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Dün Serdal Adalı da ilk hafta Fenerbahçe'nin başına geldi, ikinci hafta bizim başımıza geldi. Bundan sonra diğer takımların da başına gelecek diye açıklaması var. Yani böyle bir sıkıntı var ve federasyon ne yapmaya çalışıyor bu konu hakkında? Merkez Hakem Kurulu'nu, daha doğrusu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden alamama durumu. Yani bu bence ciddi manada sıkıntı, Türk futbolunun önünde çok büyük bir engel olarak görüyorum bu durumu.
1: Şu var.
0: İstenmiyor sonuçta. İsteyen çok az takımın olduğu söyleniyor kendisine.
1: Ya şöyle bir gerçek var Ahmet. Madem hakemlerde gençleştirme isteniyor. Hı hı. Hep aynı isimler üzerinden. Yine başka bakayım ben olaya. Genç bir yıllarını bu mesleğe vermiş, artık hakemlikten ayrılmış genç olan isimler yok mu? Var.
0: Var.
1: Onlardan birinin artık düşünülme zamanı geldi. Ben öyle düşünüyorum. Ya bu nesle yakın. Çok taraftarlarını yakından tanıdığı ve futbolu yeni kopmuş, bırakmış hakemliği isimler var. Bence onların denemenin zamanı geldi. Ya artık eskiden hakemlik yapmış.
0: Bir o denenmedi zaten Ercan abi. Her şey denendi.
1: O denenmemesi de enteresan değil mi?
0: Bir o denenmedi.
1: Ben şu hayallere de sahibim. Futbol Federasyonu'nda da yönetimde de işte başkan, başkan yardımcısı. Türk futboluna emek vermiş insanların ve herkesin kabul edeceği, saygı duyacağı insanların bence Futbol Federasyonu'nda görev almanın zamanı geldi ve geçiyor.
0: Ben de sizle aynı fikirdeyim ama orada da işte maalesef fanatizm de devreye giriyor. Maalesef işte o takımda o takımdan olduğu için olmaz, işte başkan düzeyinde olmaz. Bu takımdan bu takımda olduğu için olmaz. Ya Türkiye'de herkes birbirine böyle topu atıyor Ercan
1: şöyle
0: abi.
1: Bir şey var. Şerez Erzik gibi bir futbol insanı yetişmedi hala Futbol Federasyonu'nda Türkiye'de.
0: Yetişti ama biz çıkartamadık Ercan abi.
1: UEFA'da, FIFA'da bizim bir ağırlığımız vardı. Bürokratik alanda, yönetim kadrolarında. Bizim hamlelerimizin oraya doğru olması lazım. Ya futbolun içi

0: Diğer mesela federasyonlara baktığımda bunu görüyorum. Mesela Hırvatistan denen bir ülke var Ercan abi.
1: Evet.
0: Hep bunu söylüyorum. Hırvatistan'daki futbol federasyonu başkanları eski futbolcular. Şükerlerden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Ve hep böyle bir gelenek olarak da devam ediyor bu durum. Baktığınızda diğer futbol federasyonlarına hep futboldan gelen isimler. Yani en basiti mesela kulüp yönetimlerinde de aynı durum var. Bayern Münih'ten bahsediyoruz. Dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi. Kulüp yönetimini kim yönetiyor? Kim yönetiyor Bayern Münih'i?
1: Bayağı
0: İş adamları mı yönetiyor? Hayır.
1: Harcın. Öyle şey olur mu? Bayern Münih'te zaten öyle bir şey yok da. Bu futbol federasyonlarına da yansımalı. Ya bizim ülkemizde örnekleri var. Jimnastik Federasyonu'nun başkanı Türkiye'de uzun yıllar jimnastiği başarıyla yapmış, başarılar kazanmış bir isim mesela. Güreş Federasyonu Başkanı da öyle. Neden o? Ya Voleybol Federasyonu'nun yaptığı inanılmaz büyük işleri futbol niye yapamasın? Ya bizim daha en yakın 3 tane örnek verdim. Bir sürü federasyon var öyle. Neden olmasın ki? Neden? Onlar daha iyi biliyorlar. Tabii o işin içinden gelmişler.
0: Benim anladığım maalesef işte böyle bir ahbap çavuş ilişkisi var federasyonda Ercan abi. Yani sadece federasyon yönetimiyle de olacak iş değil, profesyonellerle de olacak bu iş. Ya profesyonel, ben mesela federasyona en son gittiğimde 20 sene önceki gördüm, profesyonelleri görüyordum yine. Değişmemişler ki. 20 sene önce oradayken 20 sene sonra gittiğimde federasyona yine aynı yüzler, aynı isimler. Baktığınızda işte hakemlere bakıyorsunuz. Kendi hakemliği iyi değil. Şimdi hakemlere not veriyorlar gözlemci
1: Ya
0: olarak.
1: kendi hakemliği iyi değil.
0: İyi değil ve gözlemci olarak hareket ediyorlar
1: Kendi
0: şimdi.
1: hakemliğinden ötürü baya zamanda şikayet olmuş isimler yorum yapıyor mesela. Yapıyorsun da sen de kötüydün.
0: İşte evet. Yani şimdiki hakemlere bakıyor. Senin hakemliğin de çok iyi değildi. Beni neden eleştiriyorsun diyor. Hocam diyor. Hatta hakem hocaları onlar biliyorsunuz Ercan abi.
1: Evet.
0: Hocam beni niye eleştiriyorsunuz? Siz de çok eleştiriliyordunuz. Beni niye eleştiriyorsunuz diyorlar. Yani bu artık buna bir çözüm bulunması lazım. Ben bunu bu programa daha doğrusu Radyo Spor'da yayına başladığımda şöyle bir fikir atmıştım ortaya. Biraz eleştirilmiştim. Ben federasyonun da yabancı olması gerektiğine inanıyorum. Profesyonellerin de yabancı olmasını gerektiğine inanıyorum. Çünkü yapamıyoruz bunu demiştim. Bunu ara ara da dillendirmiştim. Bu
1: Evet.
0: programda da sizle yaptığımız programda da dillendirmiştim. Ama maalesef işte yani bu ortaya çıkıyor. Devamlı bir sıkıntı, devamlı bir problem. Yani bunu çözülemiyor. Bizim çözmemiz lazım. Biraz önce ne konuşmuştuk aradan önce? Kulüplerimizin Avrupa kupalarında üst turlara çıkması gerekiyor. Devamlı Avrupa kupalarında yer almamız gerekiyor. Düzeltiyorum. Milli takımımızın hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Dünya Kupası'nda iyi yerlerde olması gerekiyor. Hep bu turnuvalara katılmamız gerekiyor. Çünkü ülkemiz olarak, ülke olarak futbola yaptığımız yatırımın karşılığını almamız gerekiyor. 90 milyona yakın bir ülke nüfusunda doğru düzgün futbolcu nasıl çıkartamıyoruz? Doğru düzgün sporcu nasıl çıkartamıyoruz? Ya bir bakmamız lazım bunlara. Ya biz o kadar kötü değiliz. Ya
1: Bu
0: bunun
1: yüzden
0: karşılığını almamız gerekiyor.
1: evet doğru. Bu vizyon işi. Vizyon, geniş bakma, geleceği hesaplama, düşünme. Bütün bunlarda mesele başarılı olmak. Yani nasıl örneklerini verdim. Çok başarılı federasyonlarımız var Türkiye'de. Çok başarılı. Ve uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Futbol Federasyonu da o başarıya yaklaşması gerekiyor.
0: Şunu da kabul ediyorum Ercan abi. Bunu da söylememiz lazım. Çok ciddi bir baskı da görüyorlar. Federasyon yetkililerinin ve profesyonellerin özellikle çok ciddi bir baskıya maruz kaldığında biliyorum. Sadece işte dört büyük yok. Başka başka takımlar var. Çok sayıda takım var. Çok sayıda ilin takımı var. O ilin önemli önde gelen isimleri. Ciddi bir baskı yapıyorlar federasyona. Ya bunları da duyuyoruz, görüyoruz. Onu da anlayabiliyorum ben. Gerçekten onu da anlayabiliyorum ama ya bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Bu problemi aşmamız gerekiyor. Bunu aştığımız zaman herkes çok mutlu olacak.
1: Ya şimdi bu arada son dakika gelişmesini de verelim. Fabio Miretti İstanbul'da.
0: Geldi.
1: İstanbul'a geldi şu anda.
0: Beşiktaş'ın yeni
1: Atatürk
0: transferi.
1: Havalimanı'nda Fabio Miretti bu son dakika gelişmesini de değerli dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Şu an televizyon kanalları da vermeye başladılar. Hatta röportajlar da yapmaya başladılar. Fabio Miretti

0: Beşiktaş için İstanbul'da başlığını da attı kanallar. Bunu da aktarmış olalım. Juventus'tan Beşiktaş'ın transferi.
1: Evet.
0: Juventus, siz demiştiniz Fiorentina'ya transfer olma ihtimali vardı demiştiniz.
1: Poku.
0: Poku. Miretti için dememiştiniz
1: Hayır.
0: onu.
1: Miretti İtalya içinde transfer arayışındaydı ama Beşiktaş'la yapılan görüşmelerde burada tabii İtalyan'ın faktörü ön plana çıktı.
0: Çünkü Miretti, biraz bekleyin demişti Önder evet. Özen. Miretti için söylemişti Miretti ben diye düşünüyorum. Genç bir oyuncu. 2003 doğumlu ve çok genç bir oyuncu. Juventus gibi bir takımda Şampiyonlar Ligi tecrübesi var, oynadı. İtalya tecrübesi var. İtalya'da çok önemli bir oyuncu. Onu da aktarmış olalım. Diyelim ve bir İtalyano'nun basın toplantısı vardı. Onu dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Questa è una finale.
3: Non domanda. Bu bir final zaten. Bu bir final.
2: Questa è una finale playoff.
3: Şu anda zaten bir playoff finalindeyiz. İki tane tur atladık buraya gelmek için. Çok zor tur atladık aslında. Ve hedefimiz de Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef aslında. Kulüp için çok büyük bir hedef Avrupa Ligi'nde olmak. Biz de burada yarın iyi bir skor alıp Avrupa Ligi'ne girmek istiyoruz. Biliyorsunuz ilk maçı kazandık. 3-0 kazandık. Bu bizim için bir avantaj. Ama Emir Hanım da söylediği gibi biliyorsunuz dün de aynı skorla bir maç vardı. Daha sonra rakip elendi oradan. O yüzden asla %100 her şey bir şey kesin olarak bakamayız. Yarın %100'ümüzü verip sonuna kadar konsantre olmamız gerekiyor ve kazanmamız gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın Avrupa'da olmak çok çok önemli bir şey bence. Biz burada olmalıyız. Bu yüzden önümüzde bir 90 dakika daha var sadece. Evet, Poku hakkında. Kendisi bir ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirleri zorlayabilen, birebirler diye olabilen bir oyuncu. Bu da bizim zaten bir isteğimiz bir kanattan. Hızlı bir oyuncu. Aynı zamanda bir U23 oyuncusu. Yani 23 yaşının altında bir oyuncu. Yani kadroya katabilmekte sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden karakteristikleri tam bir gerçek bir kanat oyuncusu. Bizim istediğimiz bir kanat yani oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Cuma günü itibaren, cuma günden sonra da bizimle olacak. Ve formel rekabetine o da girecek. Çünkü kanatlarda da önemli oyuncularımız var ve onlarla rekabete girmesi bence çok iyi olacağını düşünüyorum. Yarın önümüzde bir 90 dakika var. Avantajımız var mı burada? Evet, kesinlikle bir avantaj var. Ama Emre'nin de söylediği gibi sanki biz bu maç 0-0'mış gibi çıkacağız. Sanki hiçbir avantajımız yokmuş gibi çıkmak istiyoruz. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Trossard'da hafif bir rahatsızlık olduğunu söyleyeyim. Bir çok büyük bir problem. Sadece hafif bir rahatsızlığı var. O yüzden kendisi yok. Yarın da yüz yüzünü verecek olan arkadaşlarımı da sahaya süreceğim. Kaybetmek bu oyunun bir parçası, bizim mesleğimizin bir parçası maalesef. Yani bu yolculukta tabii ki de maç kaybedeceksiniz. Bu normal bir şey. Ama nasıl reaksiyonunuzu gösterdiğiniz tabii ki de önemlidir. Burada maç artık geçmişte kalıyor. Bu geçmişte kalan maçı analiz etmeniz gerekiyor. Oradan dersler çıkartmanız gerekiyor. Mental olarak kendinizi yeni maça, önünüzdeki yolculuğa hazırlamanız gerekiyor. Ve bundan sonraki maçta da performansınızın negatif olmaması gerekiyor. Eski maçtan kalıntıların olmaması gerekiyor. Kendinizi tamamen temizlemeniz gerekiyor. Bu önemli bir şey tabii ki de. Önünüzdeki maça %100 konsantre olmanız gerekiyor. Yani geçmişe kalır. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi ligi bir kenara bırakıyoruz. Şu anda önümüzde bir Avrupa maçı var. Şu anda hedefimiz tamamen bu 90 dakika yarın için Avrupa maçında olacak. Tabii ki de biz kaybetmek istemiyoruz. Kaybetmemek için elimizden geleni de yapacağız. Ama tabii ki de bu işin bir parçası. Buradan analiz edip tekrar ediyorum. Ders çıkartmanız gerekiyor ve performansınızı en üst seviyede tutmanız gerekiyor.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Ve Atabeyli kendine yer buldu. Bir boy geride 3. sırada 5 numarada Erkşan ilerliyor. Daha sonra 2 boy kadar geride 4. sırada 4 numaralı Asaf Baba. Bir boy geride 5.likte 1 numaralı Deli Umut. Onun da bir boy gerisinde grubun son sırasında 3 numaralı Daş Fatih var. Bu sırayla 1600 metre startlerine ulaştı atlar. Yarışın lideri 6 numaralı Jülide Kız, fark 2 boy. 2 numaralı Atabeyli 2. sırada koşuyor. 1.5 boy geride 5 numaralı Erkşan 3.lükte hemen dışında 4. sırada 4 numaralı Asaf Baba yer tuttu. 2 boy kadar geride 5.likte 1 numaralı Deli Umut var. Bu safkanın da 2 boy gerisinde 3 numaralı Daş Fatih. Bu sırayla 1200 metre start yeri geçirmek üzere yarışın liderliğini sürdürüyor 6 numaralı Jülide Kız, fark 1,5 boy. 2 numaralı Atabeyli ikincilikte, 1 boy geride. İç kulvarda 5 numaralı Erkşan 3. sırada koşuyor. Hemen dışında 4 numaralı Asaf Baba 4.lükte, 2 boy geride 1 numaralı Deli Umut 5. sırada, 2 boy geride de 3 numaralı Daş Fatih var. Bu sırayla 1000 metre start yeri geride kaldı. 6 numaralı Jülide Kız 1,5 boy farklı önde. 2 numaralı Atabeyli 2. sırada, 1 boy geride 3. sırada 5 numaralı Erkşan kendine yer buldu. Dış kulvarda 4 numaralı Asaf Baba, onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Deli Umut, 2 boy gerisinde de 3 numaralı Daş Fatih. Sırasıyla atlar son 600 metreye girmek üzere. Yarışın başında aldığı liderliğini koruyor 6 numaralı Jülide Kız, fark 1,5 boy. 2 numaralı Atabeyli ikincilikte. Daha sonra iç kulvarda 5 numaralı Erkşan, dışında 4 numaralı Asaf Baba, 2 boy geride 1 numaralı Deli Umut ve grubun son sırasında 3 numaralı Daş Fatih var. Bu şekilde son düzeye çıktı safkanlar. Düzeye çıkıldıktan sonra farklar azaldı. 6 numaralı Jülide Kız'ı içinden gelen 5 numaralı Erkşan yakalayıp rakibine hakim oldu. Dıştan 2 numaralı Atabeyli şimdi liderliği alıyor. 2 numaralı Atabeyli içinde 5 numaralı Erkşan var. 2 numaralı Atabeyli önde. Son 200 geçildi. Bir boy farklı 2 numaralı Atabeyli koşunun lideri. Dıştan da 3 numaralı Daş Fatih etkili ataklarla geliyor. 2 numaralı Atabeyli önde. 2 numaralı Atabeyli kazanıyor. 3 numaralı Daş Fatih ve 1 numaralı Deli Umut ikincilik için aynaya yakın geçtiler. 5 numaralı Erkşan 4. 4 numaralı Asaf Baba da koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Atabeyli Vedat Abiş'le kazandı 6. koşuyu.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
7: Spor. Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Radyo Spor.
11: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Radyo Spor.
7: Reklam.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Vincenzo Italiano'nun, Beşiktaş Teknik Direktörü'nün maçtan önce yaptığı basın toplantısında dinledik. Beşiktaş'a da başarılar dileklerimizi iletelim. Nasıl bir 11 bekliyorsunuz Beşiktaş'ta? Ben... Rotasyon yapmıştı Alanya Spor maçında Beşiktaş, evet, Teknik Direktörü. Bu karşılaşmada çok daha rotasyon değil, ana bir kadro ile çıkacağını düşünüyorum ben.
1: Ya belki Salih yine dinlendirir. Trossard yok.
0: Hı hı. Onu söyledi zaten.
1: Onu söyledi. Onun dışında Çerni'yi oynatır. Hı hı. Salih yoksa Endi de oynar. Ya başka bir isme yönelir mi bilemeyeceğim. Endi de Orkun yapabilir. Hı hı. Tekrar Olayitan yapabilir. Vlahovic'i belki 11'de başlatır. Solda da İlhan oynar. Hı hı. Sağda da ben Çerni'yi değiştireceğini tahmin etmiyorum.
0: Defansif olarak. Taylan
1: oynatır mı? Ya yani o son maçtaki performansını beğendi mi? Ya da devam etsin diyebilir. Mourinho'yu sonra düşünebilir. Solda yine Ottara'yı belki seçer bugün. Hı hı. Rıdvan'ı iyice çok yoruldu Alanya'da. Savunmanın ortasında Calo'yla belki bir değişiklik yapıp Calo'yla Agbadu nasıl oynuyorlar diye bir deneme yapabilir.
0: Basın toplantısında yanında Emirhan vardı. Emirhan, evet, olduğu için ben Emirhan'la oynayacak diye düşünüyorum.
1: Ya bazen öyle basın toplantısına geliyor da ondan sonra kulübede oturuyor biliyorsun.
0: Genelde...
1: Bazen oturuyorlar yani.
0: Bazen oturuyorlar ama genelde oynatıyorlar yani, bu öyle de bir durum oluyor. Ya
1: Emirhan çünkü son maçta o da 11'de oynadı.
0: Hı hı.
1: O da ne olursa olsun çok zor bir iklimde oynandı o maç. Ağustos'un son haftası, güney çok zor biliyorsun. Belki o denemeyi yapar. Solda da Ottara ile başlayabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi soğukta oynayacaklar yani. Türkiye'ye göre soğuk bir iklimde oynayacaklar.
1: Tam ideal maç havası şu anda yalnız orası. Öyle değerli.

0: değerlendirebilirim.
1: Diyelim ve Beşiktaş'a da bir kez daha temsilcimize başarılar dileklerimizi iletelim. İlk maçtan bence turu araladı Beşiktaş. Daha rahat bir karşılaşma oynayacak. Zaten Zalgiris de çok Beşiktaş'ın rakibi olabilecek bir takım değil. Tabii ki futbol bu. Daha oynanmamış bir karşılaşma. Her an her şey olabilir. İlk dakikalarda ciddi bir baskıyla golü bulursa rakip ya da goller bulursa bir sıkıntıya da sıkıntılı bir duruma da evrilme ihtimali var böyle maçların. Ama Beşiktaş'ın ben çok daha rahat bir şekilde turu hatta yine kazanarak atlayacağını düşünüyorum.
0: Umarım kazanır. Tabii puan alma açısından önemli o.
1: Diyelim ve yavaş yavaş da artık Trabzonspor'a da geçelim. Trabzonspor ilk karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Bence daha iyi oynadı Trabzonspor. Özellikle ikinci yarı rakibine göre daha iyi bir futbol oynadı. Ama Trabzonspor daha geç açtı. Hem Fenerbahçe'ye göre hem Beşiktaş'a göre daha geç sezonu açan ekiplerimizden bir tanesi. Çünkü playofflardan yani bu turdan itibaren Avrupa mesaisine başladı. O yüzden de takımı oturma ve takımın bir şekilde takım kimyasını oturtma konusunda ve
0: problem var.
1: Transferlerin bazılarının daha sonra gelmesi, bazı eksikliklerin dile getirilmesi ki Fatih Hoca bu eksiklikleri dile getirdi. İlerleyen bölümde Fatih Hoca'nın da Fatih Tekke'nin de basın toplantısının bir bölümünü takip edeceğiz. Ben ama daha oturmaya başladığını düşünüyorum Trabzonspor kadrosunun ve bazı eksiklikleri vardı. Muçi bence Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu. 10 numara pozisyonda oynuyor ve hücum konusunda bence iyi bir durumu var. Bu arada bir bakalım. Miretti şu anda basın toplantısında isterseniz hemen canlı olarak Beşiktaş'ın yeni transferi Miretti'nin basın toplantısına bir gidelim. Yücel abiyle de bir göz göze giriyorum. Hemen ona da bakalım. Bazı açıklamalarda bulunuyor. Canlı olarak gidelim.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
3: International experience is very important to me. So this is the choice to come here, and also the coach that I knew from Italy was a part of the choice. So I'm happy.
4: Uluslararası bir tecrübe olduğu için buraya gelmem de bir anlamda bir etkili oldu kariyerimi geliştirmek için ve hocamızı da İtalya'dan zaten tanıyorum. Buraya gelmemdeki hocanın da etkisi gerçekten büyük. Başka soru almıyoruz.
5: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Canlı yayın.
1: Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti'yi de canlı olarak takip ettik. Çok da soru alınmadı.
0: Tek bir soru. O da İtalyano. Çok iyi tanıdığım için teklifi kabul ettim ve geldim dedi.
1: Çok zor olmadı dedi. Evet. İtalyano'nun da burada olması. Çok teklifi kabul etmem konusunda çok da zor olmadı açıklamasını yaptı. Yeni transfer Fabio Miretti Juventus'tan transferi sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'ta sözleşme imzalayacak 23 yaşındaki orta saha, merkez orta saha oyuncusu. Beşiktaş'ı bitirmiştik.
0: Trabzonspor'dan bahsediyoruz.
1: Konuştuk bu arada. Satılmış Bey sordu. Beşiktaş'ın yeni transferleri Olay Tanrı Çerni'yi kesebilir mi diye sormuş ki Ercan abi söyledi yani Olaytan'dan ziyade Miretti oynar diye orta sahada söyledi.
0: Düşünce ve plan bu.
1: Poku da bence Çerni'yi kesecek gibi düşünülüyor.
0: Poku zaten o süratiyle Çerni'den çok daha fazla süratli. İstenilen İtalyanların az önce basın toplantısında da bahsettiği gibi çok deparı iyi olan bir oyuncuya ihtiyacımız var dedi. Hı hı. Süratli bir oyuncuya ihtiyacımız var dedi sağ kanatta. Çayını o kadar süratli değil. O zaman kim oynayacak anlamına geliyor. Bu Boku.
1: Bakalım. Yeni transferler tahminim bu lig maçında da oynamazlar ama lig maçından sonra
0: Boku oynayabilir.
1: Boku oynayabilir. Fenerbahçe maçı
0: Boku var. Hazır çünkü.
1: Fenerbahçe maçında görebiliriz bence.
0: Evet ya Boku antrenmanı da maçını da oynamış durumda hazır. Ve antrenör de cuma gününden itibaren çalışmalarda beraberiz dediğine göre, hı hı. Ya forma rekabetine hemen başlayacak dediğine göre
1: lig karşılaşmasına görebiliriz.
0: Görebiliriz. Öyle dedi çünkü.
1: diyelim ve Trabzonspor'a geri dönelim. Yine ara ara son dakika gelişmeleri olduğu takdirde yine sizlerle de tabii ki paylaşıyor olacağız Radyo Spor'da, Spor Kazanı'nda. Trabzonspor'u konuşuyorduk. Trabzonspor ilk karşılaşmada 1-0 yenik ayrıldı karşılaşmadan kendi evinde. Ama ikinci yarı oyununda biraz daha iyi gözüktü. Doğru. Daha geç açtı.

0: Son lig karşılaşmasında Başakşehir'i yendi Trabzonspor 2-1. Daha iyi bir görüntü de gözüktü açıkçası.
1: Maçta daha iyiydi. Doğru söylüyorsun.
0: O yüzden de bu karşılaşmada French Varoş da yabana atılacak bir takım değil. Bence kompakt bir takım. Hep de öyleydi de French Varoş. Bugüne kadar da rakipleri olarak bizim takımlarımıza karşılaştığında hep bu kompakt görüntüsünü sergilemişti. Yine aynı şekilde kendi evinde daha 1-0'ın da rahatlığıyla oynayacaklar diye düşünüyorum. Ama bence Trabzonspor daha atak oynayacak. Tabii ki atak oynamak durumunda turu geçmek istiyorsa temsilcimiz Trabzonspor. Evet. Çok önemli transfer Muhammed Salah Başakşehir karşılaşmasında gösterdi neden transfer edildiğini net olarak ki Süper Lig'de haftanın golü olarak seçildi bu arada. Muhammed Salah'ın attığı ikinci gol haftanın golü olarak seçildi. Bunu da aktarmış olalım ve yine çok önemli bir kozu olarak Trabzonspor'un karşımıza çıkacak. Onaçu yine önemli bir koz olarak karşımıza çıkacak bu karşılaşmada.
1: Muçi var.
0: Muçi bence Trabzonspor'un olmazsa olmazı diye düşünüyorum Ercan abi.
1: Muçi'nin çabuk iyileşmesi büyük avantaj oldu. Ben Savyolo'yu da çok beğendiğimi söyleyebilirim süratini. Sağ kanatta tabii ki dünya yıldızı Salah var. Orta alanda iki oyuncu takıma henüz alışmış değiller. O da mecburen şimdi Ulay'a gitti. Folcarelli'nin sakatlığı var. Malinovski ve Melih'i denemek zorunda. Bu iki ismin formunun zirvesinde olduğunu söyleyemeyeceğim. Fakat iki savunma kanadı ligimizin en iyileri arasında rahatlıkla yer alabilir. Birisi Pina, diğeri de Cabral.
0: Cabral.
1: Yani sağ ve sol kanat çok önemli. Trabzonspor'da ve iyiler. Ne olursa ben olsun.
0: Stoper konusunda da çok iyi olduklarını düşünüyorum. Trabzonspor'un evet. Stoper hattına baktığınızda.
1: Batagov iyileşemedi tabii. Keşke hiç sakatlanmasaydı.
0: Batagov da iyileşince genç oyuncu bu arada Batagov'da. Batagov da iyileşince çok önemli bir stoper hattı olacak.
1: Savic'le bugün Envubu yok.
0: Yok. Kırmızı kart cezalısı. Cenk oynayacak. Cenk de Valencia'da oynadı bu arada. Hem sol bek olarak da oynadı hem de sol stoper olarak da oynadı. O yüzden de Cenk de milli takım oyuncumuz. Milli takımda da sıklıkla gördüğümüz oyunculardan bir tanesi. Yani o konuda bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum. İyi bir stoper hattı var Trabzonspor'un.
1: Bu akşam bir de kendi evinde oynayacağı için French Varoş öyle istese de işte savunmama dikkat edeyim diye oynayacak hali yok.
0: Bence tek işte şu anda dediğiniz gibi yumuşak karın Trabzonspor'da orta saha.
1: Malinovski ile Melih oynuyor. İşte şimdi acaba başka bir değişiklik yapar mı yapmaz mı bunu bilemeyeceğim. Hı hı. Fakat gözüken bu iki ismin oynayacağı. Ama Trabzonspor'un yine de bu kadrosunun elenmemesi lazım.
0: Bence de bu kadronun elenmemesi gerekiyor.
1: Yazık olur elenirse. Onu söyleyeyim.
0: Avrupa Ligi'nde bu kadronun yer alması gerekiyor diye düşünüyorum Beşiktaş'la beraber.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Çünkü öyle kadrolar kuruldu. Yani baktığınızda tabii ki elendiği zaman Konferans Ligi'ne gidecek Trabzonspor. Bunu düşünmek istemiyoruz. Ama yani temsilcimiz Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde, Avrupa Ligi'ne baktığımızda, takımlara baktığımızda küçük bir Şampiyonlar Ligi Ercan abi Avrupa Ligi.
1: Avrupa Ligi'de bu Şampiyonlar Ligi'nden sonra zorluk derecesi yüksek bir kupa.
0: Yani bu takımlar Şampiyonlar Ligi takımları çoğu.
1: Evet, çoğunluk öyle. Ve oranın puanları, geliri de daha fazla Konferans Ligi'nden. Avrupa Ligi'ne katılınca da belirli bir geliri yakalıyorsunuz. Ben o yüzden iki takımın da katılmasını arzu ediyorum. Beşiktaş çok yakın. Trabzonspor da artık bu kadronun katılma ihtimalini yine de yenilmesine rağmen ben daha yüksek görmekteyim Trabzonspor'un da.
0: Orta saha kurgusundan bahsettik. Kanatlar fena değil. Trabzonspor'da özellikle zaten sağ kanat dünya yıldızı. Onu da bir kez daha aktaralım. Bu karşılaşmada da bence önemli bir, çok önemli bir koz olacak. Ve ben karşılaşmayı getirebilecek, golleri atabilecek oyuncuların başında yazıyorum Muhammed Salah'a. Takıma da alışmaya başladığını düşünüyorum. Takımın da ona alışmaya başladığını düşünüyorum. Bazen böyle yıldızlara takımın da alışması gerekiyor.
1: Evet.
0: İşte koşu yolları olsun, işte nasıl tamamlayacağız düşüncesi olsun. Biraz öyle tamamlanma konusunda tabii ki geç başladığı için sezon Trabzonspor için ve geç geldiği için Muhammed Salah diğerlerine göre biraz daha geç oluyor haliyle. Alışması da geç oluyor. Takımın da ona alışması tartışması geçiyor oluyor. Hala bir forvet transferi yapmadı. İşte Fabinho ile orta sahayı bence Trabzonspor önemli ölçüde tamamladı diye düşünüyorum. Hatta sakatlar da düzelince çok daha başka bir formasyon olacak orta sahada diye düşünüyorum. Yerlilerin düzelmesiyle beraber.
1: Katılıyorum sana. Önemli olan şimdi Budapeşte'de bu akşam sadece tur atlamak. Yani tek hedef o. Ben şu anda sakatlar, o bu hepsini geride bıraktım Trabzonspor için. Çıkacaklar, turu atlayacaklar. Ben onu bekliyorum.
0: Trabzonspor'da bir esprili video vardı. Gördünüz mü son dönem Fatih Hoca'nın, Fatih Tekke'nin videosu?
1: Bu kadro özellikle kovdurur mu?
0: Yok. Ondan sonra işte takım toplantısında bir görüntüsü var. İşte Ruslan'la alakalı, Malinovski ile alakalı. İste diyor, frikikleri sen iste diyor. Sen çok güzel frikik kullanıyorsun diyor. Haberiniz var mı diyor diğer oyunculara söylüyor. Çok keyifli, güzel bir durumdu.
1: Ya attırın, frikik attırmıyorsunuz diyor.
0: Frikik attırmıyorsunuz diyor.
1: Malinovski'ye.
0: Malinovski'ye frikik attırmıyorsunuz diyor. Bakalım eğer frikik olursa da izleyeceğiz gibi gözüküyor diyelim. Yücel abiye de hemen işareti vereyim. Bir Fatih Tekke bandımız vardı. Onu da hemen Fatih Tekke bandını da izleyelim. Dinleyelim, düzelteyim. Yücel abiye hemen işaretimi yapayım. Fatih Tekke eğer hazırsa band, hemen onu da dinleyelim. Sonrasında bir ara vereceğiz. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Zorlu karşılaşma yiyeceğiz kesin. İyi oynadığımız, çok oynadığımız ikinci yarı ve 1-0 mağlup olduğumuz ilk maç. Skor olarak rakibimiz avantajlı durumda kesin. Trabzonspor olarak biz buraya her şeyimizle hazır bir şekilde geldik. Avrupa Ligi'ne kalmak için tüm elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin. Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez. Yarın rakibimiz açıkçası 1-0'lık avantajını koruma içgüdüsüyle, Cengin de söylediği gibi doğallığında belki oyunun bazı bölümlerinde bekliyoruz. Belki bizi şaşırtabilirler ön alan baskısı yaparak ambiyanslarından dolayı, ki çok iyi, güzel bir stat, ambiyansa daha güzel olacaktır. Ama hepsine hazırlıklıyız. Bence yarın en önemli olan şey top bizdeyken ki sabırlı oyunumuz ve rakibimize özellikle duran top ve geçişlerde çok fazla mümkünse tabi hiç vermemek, ama çok fazla geçiş şansı vermemek. Bence yarınki en önemli şeylerden iki tane şey bana göre. Bir tanesi sabır. İkincisi ise kesinlikle yarın karşımızda Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen, çok fazla bunu isteyen bir takım olacak. Biz onlardan duygu olarak yukarıda olmamız lazım. Şimdi bu tip maçlarda tabii herkesin beklentisi ilk maçtaki bizim özellikle ikinci yarıda sizin söylemeniz doğru. İlk yarıda iyi bölümler var. Çok pozisyon yakaladığımız bir karşılaşmaydı ama tamamen ondan bağımsız düşünmek zorundayız. Çünkü evinizde ve deplasmanda oynadığınız maçların şekli her şey değişebilir, planlar değişebilir. Bizim yapmamız gereken, dedim, bir sabırlı olmak, özellikle gol yemeden belli dakikaları bulmak. Bu arada tabii ki biz de Avrupa Ligi'ne kalmak istiyorsak gol atmamız zaten şart. Önce 1-0 ilk yarısını mağlup bitirdiğimiz, totalde düşündüğümüzde iki maçta önce beraberliği sağlamamız lazım. Dolayısıyla önce gol atmamız lazım, ama gol atmak için çok acele ve sabırsızca oynarsak rakibin bizi cezalandıracak oyuncuları var. Onu da söylemem lazım. Dolayısıyla yarın sabır çok önemli bizim için. Kendi oyunumuzu hazırlandığımız şekilde, ki yani bunu tüm oyuncular olarak çok fazla tekrarımız olmadı tabii. Lig maç oynadık. Rakibimiz oynadı değil mi bu hafta?
3: Evet.
2: Rakibimiz Dinlek. Çok önemi yok. Şu an tüm fiziksel durum, avantajlı durum rakibimizde gözüküyor. Ama Trabzonspor olarak biz yarın büyük takım gibi kendimize yakışan, Trabzonspor'un büyüklüğüne yakışan gibi oynamalıyız. Bu arada da tabii alacağımız risklerde de Çok dikkat edin.

0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Trabzonspor'u konuşuyorduk. Fatih Hoca'nın basın toplantısı, hakemle alakalı söyledikleri var. İlk maçın hakemi gibi olmaz umarım der diyor. İlk maçın hakemini de çok eleştirdi.
5: Bu da iki maç ceza aldı UEFA'dan.
4: Kırmızı kart cezasıydı.
5: Kırmızı kart cezası aldı. Onu da bir haber olarak hatırlatmak isteriz.
4: Paylaşalım. Nazilli'den Fatih Bey, Trabzonspor'un yeni transferi Saviolo hakkında görüşleriniz nelerdir? İleride yüksek ücretlerle transferi konuşulur mu sizce diye yazmış. İyi transfer Saviolo.
5: Konuşulur mu?
4: Genç oyuncu.
5: Genç oyuncu. Neden konuşulmasın bir de. Bir de tabii şimdi Avrupa'da göstereceği performans transferde bayağı iyi bir gösterge oluyor. Ligin dışında Avrupa'da önemli.
4: Yine bir Trabzonspor'da Salah'la alakalı bir sıkıntı var diye yazmış dinleyicimiz. Herkes topu ona vermeye çalışıyor. Müsait olan bir oyuncu olsa bile yine Salah'a top verilmeye çalışılıyor. Bu durum Trabzonspor'un ileride canını yakar diye de devam etmiş.
5: Ya, alışacaklar birbirlerine. Daha alışma konumu devam ediyor. Şimdi tabii Salah'la oynamak isteyebilirler de bu bir takım oyunu. Zaten Fatih Tekke de onu belirtti. İlerleyen dönemlerde daha eşit dağılım olacağını saha içinde ben inanıyorum. Bu şu anda bir alışma süreci. Evet, Salah'ı görelim, Salah'la oynayalım ama futbol bir takım oyunu. Yani soldaki boş oyuncuların da ya da orta alandan forvetin arkasına sızan oyunculara da top atılacağı günleri göreceğiz. Çünkü bir tek Salah'a atmakla olmaz. Dinleyicimizin bu teşhisi, alışma sürecine bağlıyorum ben.
4: Ertan Bey sormuş Ercan abi, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Trabzonspor'u bu kadar erken form tutmaları ileride lig aşamasında sorun yaratabilir mi? Kadro derinlikleri bunun üstesinden gelebilecek yeterliliğe sahip mi diye sormuş.
5: Form tutmak zorundalar. Dünyada futbolun anlayışı, takvimi değişti. Artık geç form tutmak, erken form tutmak değil. Mesele iki kulvarda da geniş bir şekilde formsuzluğa doğru gitmeden mücadeleye devam etmek. Hani o eski bir söylem haline geldi artık. Çünkü çalışma metotları da değişiyor. Çalışma metotları derken antrenmanlardan bahsediyorum. Çünkü artık daha az antrenman, daha çok maç var. O metotlar değiştiği için form düzeylerini de teknik direktörler yeni dünya futbol düzeninde ayarlamak zorundalar. Artık her şey değişti futbolda. 3 günde bir maç var. Ya nasıl Euroleague'de maçlar oynanıyor basketbolda? Futbolda o hale geldi.
4: Çift maç haftası dediğimiz iki karşılaşma oynanıyor. Bir de deplasmana da gidiliyor. Deplasmanda
5: futbolda da olursa şaşırma.
4: Olması gerekiyor bu kadar maç. Zaten bu isteniyordu Ercan abi.
5: Bu isteniyordu tabii.
4: Ciddi ciddi bu isteniyordu. Yani ilerleyen bölümde zaten hem Galatasaray'ı da konuşacağız. Sonrasında kısa bir Avrupa turumuz olur. Orada da konuşuruz. Bu isteniyordu. FIFA da bunu istiyordu. UEFA da bunu istiyordu.
5: Evet, doğru.
4: Bu isteniyor açıkçası. Çok sayıda maç oynanması isteniyor. Bakalım yani buna göre hazırlanması gerekiyor. Kadrolar zaten buna göre kuruluyor. Hadi 300 milyon, 400

0: milyona kadro kuruyoruz diye takım taraftarları havalanıyorlar ama onun o kadroların kurulmasının da bir sebebi var işte. Bu tarz durumlar için uzun süren lig maratonunda ve Avrupa mesaisinde yıpranmaları en aza indirebilmek ya da sakatlıkta takımın eksik kalmamasını sağlamak için. Ya
1: eskiden İngiliz takımlarındaydı uzun maç oynama. Hı hı. Kendi ülkelerinde de iki kupa var. Premier Lig, Avrupa kupaları deyince yılda 80 maça yaklaşıyordu bir Avrupa kupalarına katılan İngiliz Premier Lig takımı. Artık bizim takımlarımız da işte Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Kupa, Lig derken 70 maç barajına geliyorlar. Artık geç form tutma, erken form tutma. Bunları aşacağız. Ya bunu teknik direktörler de biliyorlar. Artık o iş bitti. Ya formsuz olduğun anda kaybediyorsun. Eğer o formsuzluğu yaşarsan. O yüzden kadronun geniş olması gerekiyor. Kadroyu geniş halde tutamazsan ve böyle bir yatırım yapamazsan zorluklar yaşarsın normal olarak. Mesele kadronun iyi olması.
0: Kadro iyi olduğu zaman zaten bu sıkıntılar da otomatik olarak ortadan kalkıyor. Trabzonspor'a da temsilcimize bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim. Zor bir karşılaşma. 1-0'ın rövanşında kendi evinde yenilmişti Trabzonspor. Bakalım deplasmanda turu getirebilecek skoru alacak mı? Gönlümüzde her iki takımımızdan yana iki takımımıza da bir kez daha hem Beşiktaş'a hem de Trabzonspor'a başarılar dileklerimizi iletelim. Beşiktaş bu akşam saat 8'de oynayacak Trabzonspor'da. Saat 9.30'da oynayacak. Evet. Gelen birkaç tane arada konuşmuştuk ama gelen mesajlar var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı ama Guendouzi ve Greenwood'a ağır cezalar geleceği iddia ediliyor Avrupa basında diye. Bozkurt Bey yazmış.
1: Ben göremedim.
0: Fransa basını yazdı Ercan abi. Ben biliyorum. Fransa
1: basını. O haberlerin de Fransa basının bazılarında çıkan haberlerin de yapay zekayla.
0: Gerçeği çok yansıtmıyor.
1: Hazırlanmış fake
0: görsellerle.
1: Görsellerle. Yapıldığını belirtmeler edelim.
0: Fake haberler.
1: Evet. Bir de burada önemli olan UEFA'nın orada 3 tane gözlemcisi var. Ben ona bakarım. Ya bu onlar da böyle aa bak bu görüntü var şu görüntü var diye bakmıyorlar. Gözlemci ne gördüyse ona göre karar veriyorlar.
0: Ceza gelirse de ben para cezası olacağını düşünüyorum. Yani evet, zaten Fenerbahçe'ye bir ceza gelmeyecek de Fenerbahçe'ye gelebilecek bir ceza yok. Lyon'a çok ağır ceza gelecek. Çünkü saldırı var. Şiddetli bir saldırı var orada. Yani kaleci antrenörünün yaptığı ki kaleci antrenörü olduğu
1: ben
0: ortaya
1: Greenwood
0: çıktı.
1: Greenwood nereden çıktı onu anlamadım.
0: Bir hareketi var Greenwood'un. İşte istenmeyen bir hareket videosu da var hatta görüntüsü de var. Aynı durum için Guendouzi de taraftara
1: yönelik. O hareketler UEFA tarafından para cezası olarak genelde değerlendiriliyor.
0: Yani bir para cezası olduğunu düşünüyorum. Çok ağır bir ceza alacağını düşünmüyorum ben iki oyuncunun da. Ha her an her şey olabilir. UEFA'ya da çok güvendiğim söylenemez. UEFA da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Türk takımlarına ciddi manada sıkıntı hep yaratmıştır. Geçmişte de yaratmıştı. Bu hala da yaratıyor. Avrupa'da
1: yani bu olayda bir şey olmaz Ahmet. Ben sanmıyorum.
0: Ben de yani maksimum bir para cezası olarak düşünüyorum. Diyeyim yani bunu da aktarmış olalım. Galatasaraylı taraftarlar biraz da merak ediyorlar. Yeni transferler olsun, yeni durum olsun. Aynı zamanda Galatasaray biraz önce bir paylaşım, bir saat, bir buçuk saat önce bir paylaşım yaptı. Kimleri istiyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde diye. Evet. Galatasaray'da da tatlı bir heyecan var şu anda. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında hangi rakiplerle karşılaşacak? Fenerbahçe'deki gibi Galatasaray'da da aynı heyecan şu anda ortaya çıkmış durumda. Tabii ki Galatasaray geçtiğimiz sezon önemli bir başarıya imza attı Şampiyonlar Ligi'nde. Kendi adına üst turları da hedefliyor. Doğru. Daha üstünde hedefliyor. Haliyle hep de kimler çıkacak ne olacak? Yeni saatteyiz. Yeni saatte beraber de onu göreceğiz. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası artık yeni saatte Galatasaray'da konuşmaya başlayacağız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bu kadar geç çıktı kulvarından. Koşunun ilk metrelerinde 2 numaralı Prenses Sylvester liderliği aldı. Bir boy fark yaptı. 1 numaralı Continuous ikincilikte. Daha sonra bir boy geride 3 numaralı Northern Nordet da 3. sırada koşuyor. İçinde 5 numaralı Whisper of Victory 4.lükte. 2 boy geride 5. sırada 4 numaralı Syntagma. 6-7 boy kadar geride 6 numaralı Rosa Zell Rosedal ilerliyor. Bu sırayla son 800 metreye girilmek üzere koşunun lideri 2 numaralı Prenses Sylvester fark 1 boy. Dış kulvarda 1 numaralı Continuous ikincilikte. 1,5 boy geride iç kulvarda 3. sırada 5 numaralı Whisper of Victory yer tuttu. Hemen dışında 3 numaralı Northern Nordetta. 2 boy geride 4 numaralı Syntagma ve grup.

0: Bu son sırasında 6 numaralı Rose Azel Rosedal var. Bu şekilde viraj dönülmek üzere Nafiz Kurt koşusunda 2 numaralı Prenses Sylvester düzde önde çıktı. Hemen yanından 1 numaralı Continuous'un dış kulvardan 4 numaralı Syntagma'nın bariyer dibinden 5 numaralı Whisper of Victory'nin ataklarıyla kısraklar son 400'e girdi. 2 numaralı Prenses Sylvester 3 boy farklı yarışın lideri dış kulvardan 4 numaralı Syntagma farkı azaltmaya çalışıyor. Son 200'e 3 boy farklı önde girdi 2 numaralı Prenses Sylvester. Dışarıdan 4 numaralı Syntagma farkı bir boya kadar indirdi. 2 numaralı Prenses Sylvester'ı 4 numaralı Syntagma yakaladı. 4 numaralı Syntagma ve 2 numaralı Prenses Sylvester fotoyu birlikte geçtiler. Üçüncülük için 1 numaralı Continuous ve 5 numaralı Whisper of Victory de yine aynayı yakın geçtiler. 6 numaralı Rose Azel Rosedal da koşunun beşincisi oldu değerli yarışseverler. 2 numaralı Prenses Sylvester mı, 4 numaralı Syntagma mı koşuyu kazandı? Karar varış hakemlerinin.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Questa è una finale.
5: Bu bir final zaten. Bu bir final.
4: Questa è una finale playoff.
5: Şu anda zaten bir playoff finalindeyiz. İki tane tur atladık buraya.

0: gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte Oh'la. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru Oh vurdu, kafayı gol!
0: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
2: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
3: Yani bek etkinliği bu.
2: 2-0!
0: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
2: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor!
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bu akşam Kocaeli yarışları yorumlar için yine sizinleyim. Kocaeli'nde de Gündüz Ankaralı olduğu gibi 9 koşu var. 4. koşuya gün 2. altılı yani başlayacak. Handikap 16 bir yarış. 4 yukarı Arapların 1400 kunda stat alacağı bu yarışta 12 numaralı Zemberek. Bu safkan son koşunuz kazandı. Öncesinde de zaten bu koşuyu kazanacağını sinyallerini vermişti. Formu geliştirmişti. Sürekli tabelada yara buluyordu. Bugün bomboş kilosu ve Muhammed Mirbilgin değişen jokeyle ilk şanslı isim. 2 numaralı Samet Efendi son koşunu kazanan, yine son kumda koşusunu kazanan, sonra çimde tabela yapan 4 numaralı Salahiyet rakipleri olacaktır. 12-2-4 kuponlarda olmalı. 11 numaralı Numan'ım, 9 numaralı Akel abi, 5 numaralı Afşintay. Benim sizlere sürprizle önereceğim isimler ancak 12-2-4 küçük ve orta ölçekli kuponlara yeterli görüyorum. İkinci ayaktan Maiden yarış 3 yaşlı Arapların 1200 kumda start alacağı bu yarışta 1 numaralı Er Yürekli ve 9 numaralı Astakos'un küçük oyunlara yeterli olacağını düşünüyorum. Bu ikili dışında geniş oyunlara 7 numaralı Sert Kuşu ve 2 numaralı Gök Fırtınayı sürprizle önereceğim. Üçüncü ayakta 3 çıkar İngilizlerin 1900 kunda Kocaeli Veteriner Erkinler Odası koşusu dişi safkanın kısa vade 7 yarışı. Banko'nun bu ayakta 2 numaralı Felix Perla, Selim Kaya ile kazanmaya yakın gördüğüm Banko olarak önerdiğim isim olacaktır. Üçüncü ayakta 1200 kunda 3 yaşlı dişi Arapların şartlı 4 yarışı. Denk güçte isimler bir arada. Sırasıyla 5 numaralı Umut Dolu, 3 numaralı İnci Parem, 4 numaralı Tek Sevdam ve 6 numaralı Hürriyet'i sizlere önereceğim 5-3-4-6. 5. ayakta 2 yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışı. Formda isimler bir arada. Kunda son 2 yarışını kazanmış 3 safkan var. 2 numaralı Salut Sifur, 3 numaralı My Dream Serap, 1 numaralı Çilli Cafer. 2-3-1 ayrımsız yazılmalı. Son ayakta bölünen Maiden'ın son bölümü 3 yaşlı Arapların 1200 kunda koşacağı bu yarışta 8 numaralı Kuhn'un, bir Afrika Ender Tayı olan Kuhn'un bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 1-23'lük ikinciliğin

0: performansını tekrarlarsa bu yarışı kazanır, risk edip tek yazılabilir. Rakipler öncelikli olarak 12 numaralı Derin Derya, daha sonra 1 numaralı Alparslan'ın Tayı, 6 numaralı Efe Kaptan ve 11 numaralı Çınar Altı Kızı olacaktır. Yarınki yarışların yorumlarında buluşmak üzere, bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor. Reklam.
2: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastık Türkiye.
1: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
3: Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor, maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Zalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye, Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Radyo Spor.
1: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
6: Radyo Spor!
8: Rıdvan Yılmaz, tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
4: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
8: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, vuruyor! Bekten beke vuruyor!
9: Yani bek etkinliği bu.
8: 2-0.
4: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
8: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
6: Radyo Spor.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
10: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Yücel abiyi gönderdik. Vedat geldi. Vedat'a da hoş geldin. Dileklerimizi iletelim. Artık son bölümdeyiz. Galatasaray'ı konuşuyoruz. Galatasaray rahat tabii ki. Rakiplerini bekliyor bu akşam saat 19 yani 7'de çekilecek kurada. Rakiplerini bekliyor Şampiyonlar Ligi lig aşamasında. Ve dün yemek vardı. Bir takım yemeği vardı.
11: Evet.
10: Takım yemeği yapıldı. Yeni gelen oyunculara kaynaşma anlamında bir yemek düzenlendi. Transfer olarak dün özellikle akşam saatlerinde Leao ismi çok sıklıkla konuşuluyordu. Programın ilk bölümünde biraz konuştuk. Bir giriş yapmıştık aslında. Fakat Leao transferi sonrasında özellikle Avrupa'da İngiltere'den Aston Villa'nın ilgilendiği ve Aston Villa'nın fiyat yükselttiği konuşuldu. Aston Villa ile Galatasaray'ın yarıştığı bu transferde konuşuldu.
11: Doğru. Şimdi şöyle bir gerçek var. Notlarım da var. Değerli dinleyicilere bilgilendirelim. Leao ve Milan artık yolları ayırıyor. Bu kesin. O belli oldu. Venezia maçının kadrosunda yok. Onu da söyleyelim. Ve artık herkes başka şeylere odaklandı. Leao cephesi öyle. Aston Villa dün gece güçlü bir teklif sundu Milan'a. Bu teklif Milan'ın istediği tarzda bir teklif. Aston Villa'nın yalnız teklifi şöyle. Önce diyor satın alma opsiyonuyla ben bir yıllığına kiralayayım. Daha sonra da sana istediğin rakamı vereyim. Ya yani önce bir 8 vereyim diyor kiralama. Sonra da ben sana bu teklifimi işte senin

0: istediğini, o 50'ye ulaşacağım diyor. Ama Galatasaray'ın teklifi 45 ve Leao'ya da 12 milyon euro. Şimdi Aston Villa'nın Leao'ya teklifi 6,5 milyon euro dün gece. Galatasaray bu teklifi yükselttiği için normal koşullarda Galatasaray'ın alması lazım Leao'yu. Eğer istiyorsa.
1: Neredeyse iki kat bu arada Galatasaray'ın.
0: İki kat. Aynen öyle.
1: Oyuncuya teklifi.
0: Evet. Yalnız Aston Villa bu teklifi arttırır mı? Bunu bilmiyorum. Hangi teklifi? Leao'ya olan teklifi. Çünkü oyuncuyla Leao'nun daha önce yaptığı bir açıklamada hayalinde bir Premier Lig olduğunu biliyoruz. Bu teklifi arttırırsa, bir seçme zorunluluğu olursa, o zaman Leao'nun cevabını bekleyeceğiz. Spor severler öyle, Galatasaraylılar diyor ki Leao'nun cevabı ne olacak? İşte ben şartları saydım. Fakat arada Aston Villa ile Galatasaray teklifi arasında iki katı fark var. Bu teklifi ancak Aston Villa biraz arttırırsa, o zaman bir rekabet ortamı doğabilir. Bunu hep beraber görelim.
1: Bazı yorumlar okudum Ercan abi. Leao haricinde işte Leao, bu arada Leao gelirse diye konuşuyorum şu anda. Haliyle 11'e Leao'yu koyduğunuz zaman, Batrakov var, Batrakov'u da 11'e monte ettiğiniz zaman Barış Alper bu arada ne yapacak? Hatta Barış Alper'i acaba geride mi, bek olarak mı değerlendirecek diye konuşmalar var.
0: Ya hem bek mi olabilir, acaba, ya bek oynadı zaten daha önceki dönemlerde, yoksa...
1: Ama zorunluluktan oynadı.
0: Osimhen'in alternatifini alamadı Galatasaray.
1: Barış mı olacaktır? U23 yani genç oyuncu olarak bence değerlendirilebilir. Artı ben mesela Fenerbahçe şimdi transfer yapıyor U23 stopere. İhtiyacı var ama ben bu transferi U23'ten bir stoper defans transferini çok önceden Galatasaray'ın yapacağını düşünüyordum. Çünkü Galatasaray'ın da bir stopere ihtiyacı var mı acaba diye bir kafamdan geçiriyordum kadro mühendisiyle.
0: Abdülkerim'in olduğu bölgede sanki var. Ya onu değerlendirmemiz gerekiyor bu konuyu. Çünkü Abdülkerim olmadığı zaman Jakobs mu alternatif? Jakobs'u denedi. Hı hı. Jakobs başarılı olamadı.
1: Ama son bu konuşuluyordu. Yani U23'ü başka bir yerde kullanalım. Evet. Stopere Jakobs alternatif olarak kullanılsın düşüncesi vardı.
0: Ya, tam bir alternatif olmaz, idare eder. Ya ben onu da söyledim ya az önce. Başarılı değil. Alternatif olmaz, idare eder.
1: Ya ben bek oyuncusu olarak başarılı görüyorum Jakobs'u, yani stoper olarak nasıl oynar ne eder, bir hazırlık maçında oynattı.
0: Ben izledim kadarıyla. O maçı başarılıydı, yanında Lemina vardı. Lemina Jakobs ikilisi oynadılar. Villarreal maçı hatta. Hı hı. Ben başarılı bulmadım. Alternatif iki stoper iyi değil.
1: Orta saha kurgusuyla alakalı işte ne yapılabilir? Yani bizim orta sahamız bazı yorumlar da okudum. Şampiyonlar Ligi için yeterli değil Galatasaray taraftarlarından.
0: Katılabilirim.
1: Ama ya şimdi bir de Galatasaray şöyle, bir dinleyicimiz de yazdı. 10+4 değişti mi acaba diye. 10+4 ligimizde aslında değişmedi. Ya bunu da söylememiz gerekiyor. Statü şöyle değişti. Türkiye Kupası'ndaki statü değişti.
0: Sadece kupa.
1: Sadece Türkiye Kupası'nda oynayabilir. Evet. Türkiye Kupası'nda da yani zaten çok sonradan dahil olmuyor mu takımlar?
0: Çok var. Onun dışında orta saha konusuna dönersek Ahmet. Torreira hem lig hem Şampiyonlar Ligi arka arkaya bence geçen sene de sinyaller veriyordu. Yorgunluk sinyalleri. Bu sene bu daha da artar. Lemina'ya da arka arkaya maçlarda o sürekliliği olmayan bir oyuncu.
1: Lemina zaten yani orta saha kurgusundan ziyade stoperi yedeklemek için tekrardan evet. Lemina ile anlaşıldı diye düşünüyorum. Yani Singo da var aslında stoper hattında, evet yani U23'ten genç bir oyuncuyu istemek. Leste orta saha. Stoper'den bahsediyorum.
0: Stoper.
1: Yani zaten Singo da var. İşte Jakobs'u da oynatırım diyor. Abdülkerim'le zaten oynayacak. Davinson Sanchez var. Galatasaray'ın stoper hattında ciddi bir problem yok.
0: Singo'nun sakatlık konusunda olağan şüpheli oldu. Ne zaman oynarsa.
1: Sağ bek konusunda da Singo oynar düşüncesi var. Ama iyileşecek Ercan abi sonuçta.
0: Hayır, ne, çok sık sakatlanıyor ama.
1: Çok ciddi bir yatırım yaptı Galatasaray Singo'ya.
0: İşte bu yatırımda hata mı yaptık diye düşünüyor bence yöneticiler. Esas problem orada. Ya hata mı yaptık? 30 milyon euroluk bir yatırım. Bu doğru düz oyuncuyu izleyemedik.
1: Bir dinleyicimiz U23 stoper olarak Arda'ya şans vermek varken niye yabancı oyuncu yok yetiştirsin Galatasaray diye yazmış.
0: Arda'ya şans
1: verdi
0: olmadı. Kaan
1: var diye yazmış. İşte ben de hemen hemen aynı cümleleri kullandım ama Arda'ya şans verildi, Arda o şansı değerlendiremedi diye düşünüyorum ben. Arda geçen sezon da oynadı. Yani oynadı. Bazı maçlarda.
0: O kadar kritik bir mevki ki savunmanın ortası. Oldun oldun, olamadın hemen alternatifine bakıyorlar. Bir Arda da savunmada stoper Arda'dan bahsediyorum. Ozan efekti gördük mü? Ozan Kabak'tan bahsediyorum. Ozan'a bir şans verdi Fatih Terim. Almanya'ya transfer oldu. Öyle bir şey var mı?
1: Akabinde. Böyle öyle çok bir hava var mı? Uzun sürede oynamadı Galatasaray'da.
0: Öyle bir havayı göremedim ben.
1: Yine bir dinleyicimiz sormuş. Leslie ve Enaga'dan faydalanamayacaksa Galatasaray neden kadroda tutuyoruz diye sormuş.
0: Onu
1: genç oyuncular.
0: O Galatasaraylı teknik direktör ve ekibinin tasarrufu. Hı hı. Yani faydalanır mı, faydalanmaz mı? Daha ligin ikinci haftası. Belki faydalanacak, faydalanmak isteyecek. Bunu artık 10. haftadan sonra cevabını, bu soruyu unutmam ben. 10 hafta geçer, Şampiyonlar Ligi maçları. Ondan sonra deriz ki bu oyuncular nerede? Ne yapacak? Bu oyuncularla herhalde Ocak'ta yollar ayrılır mı? O konuları açar konuşuruz.
1: Yani genç oyuncular ikisi de çok. Leslie ama U23'e giriyor mu? Girmiyordu galiba bildiğim kadarıyla. Yine de bir bakmam lazım. Yani sonuçta bir santrofora ihtiyaç var. Tamam, Barış Alper Osimhen'i yedekleyebilir.
0: Sadece yedekleyebilir. O kadar. Onun gibi skorer de olamaz.
1: Demirović ismi geçiyordu.
0: Demirović olayı bitti. Yani şu Stuttgart'ta Demirović de kabul etmedi. O olay bitti.
1: Yine gelen bazı mesajlar var. Fatih Terim Ozan'a kimsenin ısrar edemeyeceği kadar ısrar etti. İlk başta yaptığı hataları, yaptırdığı kanatları hatırlayın. Ben Beşiktaş taraftarıyım ama gençlere mutlaka sabredilmesi gerekiyor bence diye. Zaten sorunlarımızdan bir tanesi o.
0: Ama etmiyor ki taraftarlar. Onu söyleyeyim. Çok güzel bir mesaj atmış değerli dinleyicimiz. Fakat artık taraftarlar öyle sabır falan göstermiyor. İki maçta oyuncuyu bitiriyorlar. Öyle değil mi? Ya genç bu oyuncu, durun idare edin artık. Öyle bir bekleme yok Türkiye'de.
1: Büyük takımlarda bir şekilde o forma şansı geliyor. Bence iyi değerlendirilince formayı alıyor futbolcular. Siz ne düşünüyorsunuz diye yazmış bir dinleyicimiz.
0: İyi değerlendirirse alınıyor da çok nadir, parmakla gösteriyoruz.
1: Arda'ya güvenmesi Okan Hoca elinden çıkartırdı. Ondan iyi oyuncuyu kimse bilemez zaten. Daha 19 yaşında, gelişir daha diye yazmış. Çok genç Arda. Gelişir tabii ki. Ama işte sabretme konusu büyük takımlarda sıkıntılı olabiliyor. Bir dinleyicimiz hep aynı mesajı gönderiyor. İyi yayınlar. Birinci çorbadan Galatasaray, Bayern Münih, Fener ve City gelsin. Diğerlerini yendik diye yazmış dinleyicimiz. Bilemeyiz Şampiyonlar Ligi'nde. O
0: sen
1: yüzden,
0: şu last maçını oldu. Mesela,
1: hangi takım gelirse gelsin. Hangi takım gelirse gelsin.
0: Ben çok rahat, herkes ne diyordu? Çok rahat Galatasaray kazanır diyordu sen şu last karşısında.
1: İzmir'den Oktay Bey'in enteresan bir sorusu var Ercan abi. Bunu sormak istiyorum size. Hakemler emin olmadıkları bir pozisyon için VAR görüntüsünü izleme hakkına sahip mi? Emin değilim, bir bakmak istiyorum deme özgürlüğü var mı? Ya da sadece belli pozisyonları mı izliyorlar diye yazmış.
0: Belli pozisyonlar var ya, protokol. Emin değilim, o pozisyonu görmek istiyorum. VAR'ın çağırması gerekiyor. Mutlaka VAR'dan öneri olması gerekiyor.
1: Yani o protokolle alakalı, yani bu VAR protokolünde ben kafama göre, ortak yemeğim kafama göre, ya şu pozisyonu süzemedim izleyeyim diyemiyorsun. İllaki verdiğin kararda da bir yanlışlık varsa senin kulağını uyarıyorlar ama her yanlışı da uyarmıyorlar.
0: Bir de yardımcı hakemle destek alıyorsun. Öyle çok sıkıştığını, yardımcı hakem diyor ki ben gördüm diyor, işte 7 numaralı kırmızı formalı oyuncu itti diyor mesela. Hı hı. O desteği, VAR'dan gelmeyen desteği o anda yardımcıdan da alıyorsun.
1: diyelim ve Galatasaray da tabii ki daha rahat lig maçını bekliyor. Göztepe ile oynayacak Galatasaray. Onu da aktarmış olalım. Ve artık yavaş yavaş onlar için şampiyonlar

0: itibariyle başlıyor yani. Hiçbir şey kalmadı artık. Avrupa Kupaları ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlar var. Avrupa Ligi'nde yok ilk hafta maçları. Onu da aktaralım.
1: Evet, başlasın bence de bir an önce. Değil mi?
0: Bir dinleyicimiz sormuş. Osimhen'in yedeği olarak bir oyuncu alınmayacaksa ve Barış Alper'in de orijinal bir format olmadığı düşünüldüğünde altyapıdan genç bir kardeşimizi Osimhen'in yedeği olarak oynatmak daha mantıklı ve ekonomik olmaz mı? Emre Bey yazmış.
1: Güzel yazmış da böyle bir oyuncu var mı? Hazır mı? Olabilir mi? O sorular geliyor aklıma. Yoksa düşüncesi güzel ama olsa hemen alırlardı.
0: Bayern Münih diyen arkadaş için bırakın Allah'ından bulsun diyeyim abi diye yaz gülen bir suratla göndermiş dinleyicimiz.
1: Bayern Münih ama yapacak ya, iki takımdan birine gelecek herhalde.
0: Şöyle diyeyim yani kim gelirse gelsin Şampiyonlar Ligi arenası orası. Tabii ki o takımlar
1: gelecek zaten.
0: Onlar gelecek yani böyle de bir durum söz konusu. Bir dinleyicimiz Abdülkerim, Sara, Barış, Torreira, Lemina değişmeli iş yapmaz daha diye yazmış. Galatasaray taraftarı anladığım kadarıyla dinleyicimiz. Evet. Yani sonuçta bir kadro mühendisliği var ve bu oyuncularla devam edilecek. Sonuçta ciddi yatırım yapıldı. Lemina ile yeni sözleşme imzalandı. Baktığınızda Sara daha çok eski değil, 2 senelik. Aynı
1: ya
0: zamanda
1: daha transfer
0: Barış,
1: bitmedi. Durun bakalım değil mi?
0: Tabii daha transfer de bitmedi. Yani Barış daha geçen sezon sözleşmesi düzeltildi Barış'ın diye hatırlıyorum, biliyorum.
1: Öyle oldu.
0: Galatasaray geçen sene altyapıdan yetişen futbolcusunu Fenerbahçe'ye kaptırdı diye biliyorum. Hakan Baltan'ın oğlu bir forvetti diye. Hatta bir başka daha oyuncu altyapıdan Fenerbahçe'ye transfer oldu diye biliyorum.
1: Altyapı transferleri ama tabii A takıma bunun yansıması oluyor mu? Tabii şu an itibariyle olmuş değil.
0: Diyelim ve birkaç dakikamız kaldı. Avrupa mesaisine de hemen girelim. Avrupa mesaisinde Hull City çok önemli bir başarıya imza attı. Sezonun açılış maçında United'ı yendiler Ercan abi.
1: İlk maç, ilk galibiyet.
0: Premier Lig'de Hull City'nin maç kazanma ihtimalini çok düşük, hatta sıfır görüyordu çoğu.
1: Evet.
0: Otorite bile çok ciddi manada puan almasını bile sürpriz karşılıyordu çoğu otorite.
1: Vallahi Sky İngiltere'nin önemli yayıncılarından biri. Sky Sports'un bir hesabı var Ahmet. Diyor ki sezon tabii daha başlamamış. 23 puanla küme düşecek ilk takım diyor.
0: Ben Hull City'nin küme düşeceğini tabii ki çok erken konuşuyoruz ama düşünmüyorum Ercan abi.
1: Ya
0: hele son yaptıkları transferlerden sonra.
1: Ama yani, o transferler tabii yapılmadan önceki bir uygulama bu. Ben de
0: genç ve yetenekli transfer yaptılar.
1: Beşli savunma aldıkları oyuncular kendi evlerinde ellerinden geleni yapıyorlar. Bir de yeni bir lige çıkmış olmanın verdiği heyecan var. Geçtiğimiz yıllardan bir örnek vermek isterim bu konuyla ilgili. Ranieri ve Leicester City, Ranieri gittiğinde demişler ki biz ligde kalalım yeter. İlk sezon. Ve şampiyon oldu Leicester City. Premier Lig şampiyonu oldu. Ya bu Hull City şampiyon olacak anlamına gelmiyor da Premier Lig enteresan bir lig.
0: Arbeloa. Fulham'ın antrenörü yeni.
1: Evet.
0: Bir de çok acayip maçtı işte Chelsea Fulham maçı.
1: 3-2. Chelsea kazandı.
0: Ve Chelsea'nin antrenörü Xabi Alonso geçen sezon gönderilmişti. Onun yerine gelen Real Madrid'in altyapı antrenörü Arbeloa'ydı. İki eski Real Madrid teknik direktörünün karşılaşmasıydı. 3-2 bitti. Arbeloa'nın bir açıklaması var. İlk haftanın bütün karşılaşmalarını izledim. Bütün takımları izledim. Hiçbir takım daha hazır değil diye açıklaması var Premier Lig'e.
1: İlk maçlar zor.
0: Çok zor. Yani mesela Manchester United'ın yenilmesi kimse düşünmüyordu. Hull City'nin yenmesini kimse düşünmüyordu Ercan abi. Hatta dalga sürpriz geçiyorlardı Ercan abi.
1: Çok büyük bir sürpriz.
0: Bir dinleyicimiz Çengelköy'den Vedat Bey, Galatasaray için İsmail'e Sağır transferi kapandı mı? Kapanma ihtimali yüksek çünkü İngiltere'ye başka bir takıma transferi oluyor.
1: Liverpool.
0: Söylentisi vardı. Aynı zamanda Pape Sarr transferinden de Galatasaray çekildi.
1: Ya şu var, İsmail'e Sağır transferinde istenen bonservis 60'a dayandı. Ve hiç indirim yapılmadı Crystal Palace tarafından.
0: Fofana'yı, dünkü Lyon'daki Fofana'yı hem Galatasaray taraftarı kendi takımına istiyor hem Fenerbahçe kendi takımına istiyor taraftarı.
1: Ama o Roma yolcusu.
0: Ama o Roma yolcusu, başta da söylemiştik. Roma yolcusu diyelim, onu da bir kez daha aktarmış olalım. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Çok mesaj geldi bugün. Mesaj gönderen ve göndermeyen tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Ercan abi, eklemek istediğiniz son bir cümle var mı?
1: Bütün takımlarım

0: Size başarılar diliyorum. Hem kura çekiminde hem de bu akşam sahaya çıkacak Beşiktaş ve Trabzonspor'a iyi akşamlar.
1: Ağzınıza sağlık Ercan abi, çok teşekkürler. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a temsilcilerimize bir kez daha başarılar. Tabii ki kura şansı da takımlarımızın Şampiyonlar Ligi'nde yanında olsun, ama artık kim çıkarsa çıksın Şampiyonlar Ligi sonuçta diyelim. Vedat'a da çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Bir aksilik olmazsa pazartesi tekrar bu programda, bu frekansta görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
3: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte Oh'la. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru Oh vurdu, kafayı gol!
1: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
3: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor! Bekten beke vuruyor!
4: Yani bek etkinliği bu.
3: 2-0!
1: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
3: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.

8. koşu başlayacak az sonra. Kısa vadeli 7 yarış 1500 metre mesafede kum pistte yapılacak. 3 yaşlı 5 İngiliz tayının birincilik mücadelesini izleyeceğiz bu koşuda ve 1 numaralı Zagros Rüzgarı yerini alan ilk tay oldu. Numaralı Medal Art şimdi giriş hazırlığında. İki numaralı Medal Art da starttaki yerini alıyor. Dört numaralı King Luther, beş numaralı Oğlum Galibey ve üç numaralı Goldman. Box dışındalar. 19.273.044 lira dağıtılacak ikinci altılı ganyanda. Ekranlarınıza da yansıyor. İki tay box içinde. Şimdi dört numaralı King Luther kulvarına yaklaştırıldı. Dört numaralı King Luther da yerini alıyor. Üç numaralı Goldman ve beş numaralı Oğlum Galibey box dışında kalan iki safkan. Üç numaralı Goldman yedeklendi. Üç numaralı Goldman yerini almak üzere kulvarına yakın

Biraz daha yaklaştırıldı Bucks'a 3 numaralı Goldman. Utah'ın yerini alması için start görevlilerinin uğraşları devam ediyor. Şimdi yerini aldı Goldman. 5 numaralı oğlum Galibey Bucks dışındaki son tay. Kulvarına yakın 5 numaralı oğlum Galibey.

0: ayda yerini almak üzere. Beş numaralı oğlum Gali Bey de şimdi starttaki yerini aldı. Beş tay sekizinci koşu için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. Koşu başladı. Üç numaralı Goldman yarışın başında liderliği alan tay oldu. Bir boyda fark yaptı. İki numaralı Medal Art ikincilikte. Bir boy kadar geride. Dört numaralı King Luther üçüncülükteydi. Şimdi bir numaralı Zagros rüzgarı doldurdu geldi. Üçüncüye sokuldu. Dördüncülükte kaldı dört numaralı King Luther. İki boy kadar geride grubun beşinci sırasında beş numaralı oğlum Galibe ilerliyor. Bu sırayla 1000 metre start yerine ulaştı taylar. 3 numaralı Goldman yarışın 1,5 boy farklı lideri. 2 numaralı Medal Art ikincilikte. Daha sonra 2 boy geride 3. sırada 4 numaralı King Luther koşuyor. Dışında 1 numaralı Zagros rüzgarı 4. sırada. 3-4 boy kadar geride 5. sırada da 5 numaralı oğlum Galibey koşuyor. Bu sırayla son 600 metreye girilmek üzere 3 numaralı Goldman liderliğini 2 boy farklı sürdürüyor. 2 numaralı Medal Art yarışın başından beri ikincilikte takipte. Şimdi fark 3-4 boya kadar çıktı. 4 numaralı King Luther 3. daha sonra 1 numaralı Zagros rüzgarı ve 5 numaralı oğlum Galibey şeklinde taylar virajı döndü. 3 numaralı Goldman düzeyde önde çıkan isim oldu. Şimdi dıştan 2 numaralı Medal Art, içten de 4 numaralı King Luther'ın ataklarıyla son 400'e girildi. Dıştan da 1 numaralı Zagros rüzgarı gelmeye çalışıyor. Şimdi 2 numaralı Medal Art içindeki 3 numaralı Goldman'i yakaladı. Ortalarında da 4 numaralı King Luther var. Son 100 metre 2 numaralı Medal Art içinde 4 numaralı King Luther, 3 numaralı Goldman biraz tempo kaybetti. 2 numaralı Medal Art önde. 4 numaralı King Luther ikinci ligde 2 numaralı Medal Art koşuyu kazanıyor. 4 numaralı King Luther ikinci. 5 numaralı düzeltiyorum. 3 numaralı Goldman üçüncü. 1 numaralı Zagros rüzgarı dördüncü. 5 numaralı oğlum Galibey de koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Medal Art Vedat Abiş'le kazandı 8. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor.

0: Nesine? Başka bir seviye.
1: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine saatlerinde ben Özer Çelik Süngü bülteni konuşuyor ve değerlendiriyor olacağım değerli konuklarımla birlikte. Elbette bugün bültene baktığımızda yoğun bir bülten görüyoruz. Uzun bir aradan sonra basketbolun da bültenimize döndüğünü, belki de kalabalık anlamda döndüğünü ifade etmek lazım. FIBA Dünya Kupası elemeleri var tabii, hem Afrika'da hem Avrupa'da. Beraberinde Avrupa Basketbol Şampiyonası elemeleri devam etmekte. Öte yandan tabii ki futbola da geleceğiz ve oraya da geniş bir dosya ayıracağız. Ama öncelikle sevgili Anıl Yazar'la, Nesine editörü ve Nesine TV sunucusu sevgili Anıl Yazar'la beraber FIBA Basketbol Dünya Kupası elemelerinden başlayacağız. Anıl, hoş geldin, nasılsın?
2: Teşekkür ederim Özer, hoş bulduk. Sen nasılsın, iyi yayınlar.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Senin de vaktin kısıtlı, o yüzden hızlı bir şekilde giriş yapmak istiyorum. Tabii Dünya Kupası elemelerinde hem Avrupa hem Afrika hem Asya ayaklarında oldukça yoğun bir maç gündemi bugün var. Sana yarınki Türkiye-Litvanya maçını da sormak istiyorum ama ondan önce senin bugün için merak ettiğin, öne çıkarmak istediğin hangi maçlar olur basketbol bülteninde?
2: Yani Afrika elemelerine özellikle birkaç maça öne çıkarmak isteyeceğim ilk planı. Burada mesela tam yaklaşık 20 dakika sonra Nijerya-Kamerun maçı var. Bu karşılaşma açıkçası bu grubun zirvesi için belirleyici nitelikli bir karşılaşma. Nijerya elemeleri iyi başladı. 4 galibiyeti var. Şu anda da aslında zaten kadro olarak bakıldığında diğer takımlardan daha üst isimlere sahipler. Daha çok uluslararası tecrübeye sahip birçok oyuncuya sahipler. Ama Kamerun'da iyi bir ilk tur geçirdi. Sonrasında devamlılığını da sağladılar. Onlar da şu anda 5 galibiyetle liderliğini sürdürüyorlar E grubunda. Ben başa baş bir mücadele bekliyorum dediğim gibi. Çünkü bu grubun zirvesi adına belirleyici bir mücadele. O yüzden handikap avantajıydı. Tabii bu maçlarında bu arada Tunus'taki sahada, yani Tunus'la oynayacağını da belirtelim. Yani direkt bir Nijerya ev sahipliğinden söz edilemiyor burada. Bir deplasman veya ev sahibi avantajı yok. Tunus'ta oynanıyor 3. penceresi. O yüzden ben burada handikap avantajıyla Kamerun'u önermeye çalışacağım ilk olarak. 18-30'da Mali Fidişi sahilleri maçı var. Orada da açıkçası Fidişi sahilleri yine çok istikrarlı takımlardan biri. Çok yüksek bir skor potansiyeline sahipler. Elemelerde özellikle 94.8 sayı ortalamasıyla oynuyorlar. Çok skorer bir takıma kurar bir takım kimliğine sahipler. Ama Mali'de açıkçası benzer fiziğe ve atletizme sahip bir takım. Benzer Fidişi sahili ve benzeri kalibrede takımlara daha önce sorun çıkarmışlığı var. Hatta Fidişi sahiliyle mağlup ettikleri bir karşılaşma da var. O yüzden burada ben biraz daha yine Fidişi sahillerinin skor potansiyeline güveniyorum ama Mali'nin de kolay kolay kesim olmayacağını düşünerek yüksek skor beklentim var. 158.5 bu baraj ilk açıldığında. Şu anda 159.5 çıkmış. Sonra 159.5 barajının aşılacağını düşünüyorum. Bunun yanında yine yarın dediğin gibi milli takımımızın maçı var. Ona geçeriz ama bu akşam oynanacak yine Avrupa'da bazı karşılaşmalar var. Avrupa elemelerinde bazı karşılaşmalar var. Oradan bir maç çıkarabilirim.
1: Tabii ya, ben orada Finlandiya-İsveç'i de eğer hani aklındaki maç o değilse sana sormak istiyorum keza. Çünkü Finlandiya'da Markkanen oynuyor tabii. Lauri Markkanen, evet. Finlandiya'nın NBA patentli yıldızı. İsveç'te de İsveç milli takımıyla gayet iyi oynayan bir NBA oyuncusu Pelle Larsson var. O karşılaşmada sanki bu akşamki bültene baktığımda en vaatkar maçlardan bir tanesi, hatta birincisi olabilir gibi.
2: Aynen öyle. İşte Markkanen'den bahsettin. Yantunen'i de ben burada, yani Yantunen değil, Finlandiya için çok önemli bir parça. İşte Larsson'un, sen yine İsveç'te NBA patent oyuncusunu yine altını çizdin. Burada açıkçası Finlandiya evet biraz taraf bahsinde önde gibi dursa da ben çok fazla taraf bahsine biraz riskli buluyorum. Daha doğrusu riskli bulduğum için taraf bahsine girmek istemiyorum. Burada ben biraz daha yüksek skor beklentisine sahibim. Yani şu anda tabii ilk açıldığı bareme göre çok daha artmış durumda. 173.5'lara kadar çıkmış durumda en düşük barem. Burada belki hani biraz oran yükseltme adına maç sonu bir tercihle alt üst baremleri birleştirilir ama 176 da biraz ne olursa olsun gözüme biraz yüksek geldi. İlk açılımda 168'lerdeydi. Yine de 173.5'tan denenebilir diye düşünüyorum. Yani yüksek skor çıkmasını bekliyorum. Belki yine yüksek skor çıkmasını beklediğim için şu bahise yönelebiliriz. En düşük skorlu periyot 36.5 diyor. Burada ben 36.5 barajının aşılabileceğini düşünüyorum. Yine Finlandiya'nın açıkçası skor potansiyelini düşünerek, biraz daha yine yüksek skor çıkabileceğini düşünerek ev sahibinin 89.5 üstü de yer alabilir düşüncesindeyim. Diğer karşılaşmada da ben açıkçası Hırvatistan-Letonya maçını özellikle

0: ön plana çıkarmak istiyordum. Burada Hırvatistan eski günlerini tabii yine aramaya çalışan, bulmaya çalışan bir takım. Son dönemde işte Ezonya liderlerinde işte Saric, Matković, Zubac'ı eklediler. Yani yeniden evet, eski günlerini dönmeye çalışan bir Hırvat milli takımı var.
1: Zubac da sakatlıktan döndü ve milli takıma geldi bu arada, onu da söyleyeyim.
0: Aynen, onu da ekleyelim. Yani özellikle Almanya'da oynanan o hazırlık turnuvasında milli takımımıza karşı özellikle o maçta ben bir hayli beğenmiştim. Yani yani çok fazla bizi yenebileceklerini düşünmemiştim o karşılaşmada. Bizim bireysel hatalarımız da vardı ama
1: sonra da Porzingis'siz.
0: Aynen. Finalde Almanya'ya kaybetmişlerdi ama iki maçta da çok ben tempolarını çok beğenmiştim. Yani yarı sahaya çabuk gelmeye çalışıyorlar. Çabuk gelemediklerinde de çok çabuk bir şekilde yarı sahada yüksek bir set temposuna sahiplerdi. O yüzden ben Hırvatistan'ın bugün hani yine taraf başlığından biraz kaçarak Hırvatistan'ın sayılarını önereceğim. 94.5'a şu anda çıkmış durumda. İlk açılımda 91.5'lardaydı bu bale. Yine de 94.5 barajını Hırvatistan'ın aşabileceğini düşünüyorum. Bunun yanında maç sonu 1 ile 6 üst baremleri açık olsaydı birleştirilebilirdi ama o tercih açık değil. Taraf bahsine çok girmeyi dediğin gibi düşünmüyorum çünkü Hırvatistan aleyhine açılmış handikaplar da benim gözüme biraz fazla geldi diyebilirim.
1: Evet ya, burada yani Letonya'nın sen her zaman sürpriz yapma potansiyelinden bahsettin ki Hırvatistan'ın fark yarattığı mevkilere göre Letonya biraz daha kısalara tabii burada yüklenecek ve Hırvat kısalarda da hani Hezonya artık çok da perimetrede iyi bir savunma varlığı değil. Bu anlamda da Hırvatistan'ın biraz eksikleri var, onu söylemek lazım. Bahsettiğim bir diğer takımın maçını ben sormak istiyorum. Almanya'nın, onlar da yine aynı saatte Hollanda ile karşılaşacaklar. O maç için bir düşüncen var mıdır?
0: Almanya'da hazırlık maçını izledik. Yine Almanya'nın Hırvatistan oynadığı Almanya'daki Süper Kupa hazırlık maçını. Yani orada açıkçası sanırım Wagner kardeşler tabii bu şeyde sanırım kadroda değiller diye biliyorum evet. Ben. Ama ne olursa olsun işte son dünya şampiyonu, son Avrupa şampiyonu Apoliti ile Almanya yine de çok açıkçası kadroda isimler değişti de çok değişiklik gösterdi.
1: Ki Schröder kadroda bu arada, Schröder oynuyor.
0: Aynen, Schröder oynuyor. Yine de ne olursa olsun o ağırlığını hemen hemen sahanın her noktasını hissettiren bir takım Almanya. Burada açıkçası ben yine Hollanda karşısında, Hollanda hani basketbol anlamında çok ekol bir ülke değil, basketbol kültürünün çok yüksek olduğu bir ülke değil. Açılan handikaplar çok fazla, yani 22.5'tan açılmış durumda. Buradaki evet, Bulut'u girmeyi çok mantıklı bulmuyorum. Belki şu bahis biraz daha oranı yüksek olsaydı, yani 2 ve üzerinde olsaydı şu bahis önerecektim. Ev sahibi tüm periyotları kazanır bahisi var. Hani bu bahis belki 2 ve üzerinde olsaydı denenebilirdi. 1.94'ten ne kadar hani risk alınabilir? Onu tabii ki bahis severler yine kendileri bilirlerler ama ben burada ne ev sahibi Almanya'nın sayılarına gitmeye açıkçası daha mantıklı buldum. Yani 98.5'a kadar şu anda çıkmış durumda baremi ama aşabileceklerini de düşünüyorum. Yani Hırvatistan'a karşı oynadıkları final maçında, o kupa maçının hazırlık turnuvasında 94 sayı bulmuşlardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani hücum potansiyeli zaten çok yüksek olan bir takım. Hollanda'dan ötürü de açıkçası zaten gördüğünüzde çok fazla gidilebilecek bir barem yok. Daha doğrusu bir bahis seçeneği yok bu anlamda. Açıkçası burada Almanya tarafındaki bahislere yönelmeyi ben mantıklı buluyorum.
1: Evet, kesinlikle. Türkiye-Litvanya maçına geçmeden son bir maç daha sana sormak istiyorum. Çünkü bu da kağıt üzerinde vaatkar bir maç olabilir tabii. Fransa-Slovenya. Fransa'da Wembanyama kadroda, Rudy Gobert kadroda, NBA patentli oyuncular tabii burada öne çıkıyorlar. Slovenya'da Luka Doncic yok kadroda. Benim tekrar kontrol etmem lazım bunu ama yok diye biliyorum ben de. Evet, yok. Bu maç için beklenti nedir? Tabii Doncic yokken Slovenya çok daha zayıf bir takım oluyor Fransa karşısında.
0: Kesinlikle, yani Doncic'in hatta son Avrupa Şampiyonası'nda geçen sene oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'ya neredeyse tek başına taşıdığını görmüştük birçok karşılaşmada. Şimdi Fransa da çok iyi bir durumda değil aslında son dönemde bakıldığında. İşte Wembanyama kaldırdı ama yani kötü bir Avrupa Şampiyonası getirmişlerdi. Son olarak Fransa'nın da Sırbistan'la iki tane hazırlık maçı vardı. Avustralya'nın yani birkaç gün önce daha doğrusu. O maçlardan bir tanesini hani izleme fırsatı buldum. Kazandıkları maçı. Diğer maçı da kaybettiler. Yani Slovenya'da dediğin gibi açıkçası son iki sınavını çok iyi vermedi. Yani birinde bir hazırlık maçında Letonya'yı kaybetti. Sonra yine Karadağ'ı kaybettiler. Açıkçası burada Doncic için de eksikliğini düşündüğümüzde ben Slovenya tarafına çok fazla yani bahis anlamına zaten yönelmenin mantıklı değil. Hiç yönelmeyi mantıklı bulmuyorum ama yine de açılan handikaplar çok yüksek. Burada Fransa'nın maç sonundaki yine sayılarına önermek isteyecektim ama o seçenekler de şu an açık değil. Belki hani şu bahise yönelebilir. Biraz risk alarak ev sahibi tüm periyotları kazanır bahsi var 2-12. Hani biraz bu risk alınarak Fransa açısından özellikle değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Onun dışında hani Fransa'nın kazanmasını beklediğim bir maç ama 21.5'ten aşağı handikaplar da...
1: Evet ya, çok çılgın korkun, handikaplar bunlar.
0: Göz korkutmuyor diye, çünkü çok kısa bir süre sonra bu takımla bir maç daha oynayacaklar. Yeni sezon öncesi oyuncuların bazıları ne olursa olsun kendisini ekonomik kullanmak isteyebilir.
1: Geçen işte Sırbistan-Fransa maçında Sırbistan ilk yarıdan 28 küsür sayı fark açmıştı. Maçı bir sayıyla kazandılar. Yani... Evet. Bunlar oluyor, o yüzden dikkat etmek lazım senin de söylediğin gibi. Anıl, süremiz az ama sana Türkiye-Litvanya maçında sormak istiyorum tabii ki.
0: Yani milli takımımızın ben işte Hırvatistan karşılaşmasında orada tabii ki Koç Ergin Ataman farklı denemeler de yaptı. O turnuvadaki maçlarda mesela açıkçası...
1: Alperen Şengünsüz oynuyoruz tabii, yani onu da belirtmek lazım. O yüzden biraz bu denemeleri de anlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Tabii yani hem yeni oyuncular aslında aşağıdan da monte etmeye çalışıyor, hem de Alperen Şengün'ün de yokluğunu farklı bir şekilde kompans etmeye çalışıyor doğal olarak. Yani ben burada açıkçası milli takımımızın Litvanya karşısında kazanacağını düşünüyorum ama tabii ki handikaplar yine burada bakıldığında biraz fazla geldi gibi yani bana. Yani 7.5 handikap biraz, mesela en düşük handikap şu an 7.5, o da biraz bana biraz fazla geldi diyebilirim. Burada belki şu seçeneğe gidilebilir. Ben maçı kazanacağımızı düşünüyorum dediğim gibi. Maç sonu 1 ve üst tercihi birleştirilebilir diye düşünüyorum. Yani 1.75 oranı var. Maç sonu 1 ve 169.5 üst tercihi burada bence kombinlenebilir. Yine bunun haricinde 166.5'tir şu anda. Barem 166.5 barajında aşılacağını düşünüyorum. Yani 167.5, 168.5, 169.5 baremlerine kadar bu sayıların aşılacağını düşünüyorum. Genel sayıda da toplam olarak. Çünkü Alperen'in olmadığı düzenli biraz daha böyle yüksek tempo, daha farklı bir tempoda da oynamaya çalışan bir milli takımımız var ama yeni oyuncuların da monte edildiği düzende zaman zaman savunma konsantrasyonunun da özellikle Hırvatistan maçında gördüğümüz üzere düşebildiğini, savunmada da bireysel hatalar yapabildiğimizi gördük. O yüzden genel anlamda bir yüksek skor beklentisine de sahibim diyebilirim.
1: Evet, burada yüksek skor bizim de hücum potansiyelimizi düşününce söylediğin gibi Anıl son derece mantıklı. Türkiye'de tabii ki yine başarılar dileyelim. Peki Türkiye ile alakalı, yani zaten artık süremiz az kaldı. Eklemek istediğin başka maç varsa lütfen ekle ama eleme maçları aşamasında neler gördük sence şu anda bu takımdan? Alperen Şengün'ün olmadığı versiyonumuzdan sen neler düşünüyorsun şu ana kadarki milli takımla ilgili?
0: Yani açıkçası Alperen Şengün olmadığı versiyonda da milli takımımızın Avrupa'nın önde gelen elit seviye basketbol ülkelerinden biri olduğunu net şekilde gördük elemelerde. Tabii ki elemelerde oynadığımız rakiplerin birçoğu, hani Sırbistan'ı bir kenara koyarsak zaten çok bizim kalibremizi takımlar değildi bakıldığında. Ama Alperen'e bağımlı, Alperen çok önemli bir parça ama Alperen Şengün'e de aşırı derecede bağımlı bir milli takım olduğumuzu düşünmüyorum. Ama şunu da eklemek lazım bence net bir şekilde. Alperen sahada olduğunda da diğer oyuncuların performansının bir dil iki vites arttığını söyleyebiliriz ki. Mesela bu oyunculardan biri bence Ercan Osmani.
1: Bence Cedi ve Ercan zaten burada bir numaralı
0: kesinlikle,
1: şüpheliler.
0: Kesinlikle. Yani Ercan hani Efes'te de sezonu çok iyi geçirmemişti. Yanında gerçekten dominant bir 5 numara olmadığında hem bütün yük aslında çember altında biraz onun üzerine kalıyor belli noktalarda, hem de o 5 numaradan gelen katkıyı kompanse edebilmesi için Ercan kendisinden çok daha fazla işleri yapmaya çalışıyor. O da onun doğal olarak performansını düşürüyor. Dediğim gibi bu anlamda Alperen Şengün tabii ki çok büyük bir game changer, zaten o bir gerçek. Çok büyük bir gerçekten çok önemli bir silah. Ama Alperen olmadığında da tabii belli oyuncularımızın bu anlamda oyununun biraz geriye gittiğini söyleyebiliriz. Özellikle Ercan'ı ben söyledim. Sen de Cedi Osman'ı burada belirtmiştin. Yani bu anlamda bakalım, ben yine elemeleri açıkçası kalan kısmını elemeleri çok sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum elemelerde. Burası tabii ki özellikle yani bugünkü Litvanya maçının, ben burada bugün özellikle biraz daha doğrusu yarın oynanacak Litvanya maçının biraz önemli olduğunu.
1: En kritik viraj bu.
0: İtalya maçının çok açıkçası, yani İtalya belki iyi bir dereceyle geliyor ama son yıllarda çok ciddi anlamda düşüşte bir İtalyan basketbolu var. Bence yani Litvanya maçı burada benim en çekindiğim maçlardan biri, Litvanya ile içeride ve dışarıda oynayacağımız maçlar diyebilirim.
1: Evet, kesinlikle öyle. Anıl, seninle beraber basketbol konuşmayı özlemişim abi. Ağzına
0: sağlık. Teşekkür ederim ben de. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum ben de.

0: Teşekkürler. Sevgili Anıl Yazar'la beraber FIBA Dünya Kupası elemelerini konuştuk. Tabii hem Afrika'da hem Avrupa'da hem de Amerika kıtasında ve tabii ki Asya Okyanusya'da eleme maçları oynanıyor. Bugünün gece bülteninde de tabii ki bu maçları görebilirsiniz efendim. Biz de buradan öne çıkardığımız maçları konuştuk. Keza yine saat 7'de Macaristan-Estonya maçı var. Ben bu anlamda da bu maça da çok ufak değinmek istiyorum. İki takım da gruplarından 3 galibiyetle çıkmışlardı ilk turda. Macaristan biraz daha zor bir gruptan buraya geldi. Estonya'da tabii biraz daha burada derin bir kadro olarak öne çıkıyor. Onların da tabii Perry liderliğinde iyi savunma yapıyor Macaristan'a karşı. Macaristan burada biraz Estonya'nın hücum performansını görmemiz gerekecek. Ben bu anlamda sayı yükünün biraz alta gidebileceğini düşünüyorum. Yine zaten ufak bir handikapla açılan maçta da taraf desteklemeyi biraz zor buluyorum doğrusu. Bu karşılaşma özelinde diyelim. Böylelikle basketbol bülteni noktalayalım. Reklam arasından sonra futbol diyeceğiz. Beşiktaş ve Trabzonspor konuşacağız.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde, 90 dakikanın heyecanı Nesine'de. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu French Faroş deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye Nesine'de canlı oyna, Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
3: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır.
4: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
5: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 9.30'daki Ferencvaros Trabzonspor maçı için Bilyoner'e gel. Trabzonspor'un Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
6: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine Saatlerinde yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Ben Özer Çelik Süngü. Artık dosyayı, rotayı futbola kırıyoruz ve tabii ki öncelikle Avrupa elemelerinde ve temsilcilerimizden başlayacağız. Beşiktaş'tan tabii ki başlayalım. Beşiktaş bugün saat 8'de Žalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Litvanya deplasmanına gidiyor temsilcimiz. İlk maçı çok hızlı ve kolay bir şekilde koparmıştı tabii ki Beşiktaş. 15 dakikada 2-0'a gelen bir maç, sonrasında da 3-0'lık net bir galibiyetle noktalandı Beşiktaş için. Tabii Beşiktaş hafta sonu Alanya deplasmanında mağlup oldu. Vincenzo Italiano yönetiminde ilk defa kalesinde resmi bir maçta gol gördü siyah beyazlı ekip. 614 dakika aradan sonra yaklaşık da bu 6 maçın üzerinde bir yanlış hatırlamıyorsam mücadeleye tekabül etmekteydi. Hafta sonundaki mağlubiyet çok da ama Italiano ile beraber başlayan pozitif momentumu bozmuş gibi gözükmüyor. Kaldı ki bu mağlubiyetin ardından geçirdiğimiz dönemde de Beşiktaş tabii ki iki önemli transferini tamamladı. Önce Ernest Pocu transferini tamamladılar. 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla sağ kanat oyuncusu Bayer Leverkusen'den renklerine bağlandı siyah beyazlı ekibin. Ardından da Fabio Miretti transferi de noktalanmış oldu. Onu da yine Beşiktaş Juventus'tan satın alma opsiyonuyla beraber kiraladı. Özellikle Miretti transferinde tabii ki Vincenzo Italiano'nun önemli bir faktör olduğu söylenmekte. Ernest Pocu transferi ise tabii ki genç bir oyuncu, sağ kanat oyuncusu ve hem de U23 kontenjanına da uygun bir oyuncu olmasıyla birlikte birçok anlamda önemli kutuları tikliyor diyebiliriz. Tik atıyor o kutuların yanına diyebiliriz. Beşiktaş adına belki olur da birazcık moral bozukluğu varsa camiada, bu iki iyi isim de iyi ismin takıma katılması tekrardan camia ve

0: kamuoyunu o pozitif rüzgarın arkasına almıştır diye düşünüyorum Beşiktaş için. Bugünkü maça geldiğimizde tabii Beşiktaş'ın artık tur için çok büyük bir mücadele ortaya koyması gerekli değil. Bu anlamda rotasyonu Beşiktaş 11'inden beklemek lazım. Halen maçın 11'i belli değil. Ben bu noktada 11'ler belli olana kadar şerhini düşmek istiyorum verilecek olan bütün tahminlerde. Ama Beşiktaş'ın burada yapacağı rotasyonlu kadronun bile Litvanyalı rakibi karşısında golleri getirmesini ben beklerim. Çünkü rakibe karşı çok net bir kalite üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Bu anlamda ilk 11 yedekten gelecek rotasyon oyuncuları her anlamda Beşiktaş'ın ben burada üstün olduğunu düşünüyorum. Bugün için acaba bir artık Dušan Vlahović'i ilk 11'de izleme ihtimalimiz olur mu da demiyor değilim. İlk bir 90 dakikasını görmek için Žalgiris maçının ilk ayağında ilk defa siyah beyazlı formayla oyuna girmişti Vlahović. Hafta sonu Alanya maçında da 65. dakikadan sonra yanlış hatırlamıyorsam, hatta daha da erken olabilir, oyuna dahil olmuştu. Bugün acaba hazır turda oldukça Beşiktaş'a yakınken Vlahović'i bir 90 dakika için test etmek, direktman maça başlatarak test etmek ister mi İtalyano pozisyon başka pozisyonlarda belki rotasyona gidecek olsa da ben bundan ötürü bir Vlahović golü denemesini maç özelinde çekici buluyorum doğrusu. 11'de çünkü başlama ihtimalini ben kıymetli buluyorum Dušan Vlahović'in. Bunun dışında dediğim gibi 11'leri biraz beklemek gerekiyor olabilir ama ben her ihtimalde Beşiktaş'ın gollerinden yanayım. Ev sahibi takımında çok gol atmasını doğrusu ben beklemiyorum. Bu yüzden de karşılıklı gol olmaz bahsi. Biraz riskli bir bahis olarak göze batacak olsa da ben değerlendirilebilir derim. Ben bu anlamda çok fazla maç genelinde karşılıklı golü beklemiyorum. 1.52 orandan bence bu bahis de yine düşünülebilir. Yine Vlahović bahsini bir galibiyetle pekiştirmek için oyuncu gol atar ve takımı kazanır da açılsaydı değerlendirilebilirdi derdim. Ama şu an kendisi bu anlamda bir oran olarak karşımıza çıkmış değil. Ben bundan ötürü de çok çok sıcak bakmıyorum. Daha doğrusu açılmış olsa sıcak bakardım ama şu anki isimlere çok sıcak bakmıyorum. Çünkü Orkun Černý, Olaytan, şu anda açılan isimler, Calo yine buradaki bir diğer isim. Ben burada biraz belki Orkun'un dinlendirilebileceği de bir maç olacağını düşünüyorum. Tabi dediğim gibi 11'leri beklemek lazım. Vlahović golü karşılıklı gol olmaz veya Beşiktaş'ın ben burada 1.5 üstü seçeneğinin güzel tercihler olabileceği kanaatindeyim. Yine bir handikapla Beşiktaş galibiyeti de burada düşünülebilir derim. 1.77'den makul bir oran bizlerin karşısına çıkartır. Tabii Beşiktaş da bugün Leandro Trossard da olmayacak, onu söyleyelim. Trossard rahatsızlığı nedeniyle bu maçın kadrosunda yok. Zaten Serdal Adalı da bu konuyla alakalı Alanya maçında oyuncunun yüzünü aldığı, ki yani bariz de demek gerekiyor buna, darbeden sonra herhangi bir saha içi kararın çıkmaması veya maçtan sonra herhangi bir cezai yaptırımın olmaması gerekçesiyle Merkez Hakem Kurulu'nu sert bir dille eleştirmişti. Oyuncu da o maçta 90 dakikayı tamamlayamadan çıkmıştı. Bugünkü maçta da tedbir amaçlı kadroda ve Beşiktaş kafilesiyle beraber değil, ki zaten ilk maçta da ufak bir sakatlıkla ilk 11 başladığı maçı bitiremeden oyundan çıkmıştı. Bugün o yüzden İlhan Fakalı'yı tabii ki sol kanatta bekleyebiliriz. Ben orta sahada Olaytan Orkun'dan bir tanesini belki rotasyona sokabilir diye düşünüyorum İtalyano Hoca. İlk maçta düzeltiyorum, Alanya maçında Olaytan'ı yapmıştı. Belki bugün Orkun'u düşünebilir ama tabii Orkun sanki Miretti takıma monte olana kadar da oldukça alternatifsiz bir isimmiş gibi de gözüküyor. O yüzden bugün de 90 dakikayı oynayabilir Orkun Kökçü. Öte yandan en uçta ise ben Hyang Oh yerine bu sefer Vlahović'in başlama ihtimalini oldukça yüksek buluyorum. Kanatta da keza yine belki bir Semih Kılıçsoy denemesi yapar mı diye soruyorum. Ama şu ana kadar Semih'i en uç hatta rotasyonu soktu İtalyan. O yüzden kanatlarda sanki pek değerlendirmeyebilir. Arka hatta yine bir rotasyon ihtimali var ama rotasyonu sokabileceği 11 oyuncuların birkaçını zaten Alanya maçında da rotasyona sokmuştu İtalyano. Hocanın zaten Avrupa kupalarını ne kadar hedef belirlediğini düşünürsek bugün belki de benim bahsettiğim kadar sert bir rotasyon görmeyebiliriz ve arka hatta yine Calo İmiran ikilisi, beklerde Rıdvan Murillo, orta sahada yine Salih Olaytan, Orkun şeklinde de başlayabilir Beşiktaş kadrosu. Bunu da tabii söylemek lazım. Çünkü Vincenzo Italiano demek zaten Avrupa kupalarında iddialı, Avrupa kupalarında mücadeleci bir Beşiktaş demek. Biraz daha ideal 11 ile başlarsa Beşiktaş'ın bence burada ilk yarıdan Beşiktaş 1.5 üstüne de keza bakılabilir. Bunun için ama ben resmi 11'lerin açıklanmasını beklenmesini tavsiye ederim sevgili dinleyiciler. Onu söylemiş olayım. Buradan Beşiktaş dosyasını kapatalım. Diğer maçları tabii ki geçelim. Diğer maçları geçmeden bir at yarışı arasında hemen kontrol edeyim. Şu an için devam edebiliriz o anlamda at yarışı için. Vaktimiz var gibi gözüküyor. Tabii bugün yoğun bir bülten var. Kupyon Shamrock maçı az önce başladı konferans ligi elemelerinde. Ben burada tabii yine Trabzon maçına özellikle ekstra dosya ayıracağız ama Monaco ve Freiburg maçlarını da keza konuşmak isterim. Freiburg bugün Motherwell'le karşılaşacak. Freiburg tabii Manzambi sonrası neler yapacak merak ediyordum. Avrupa Kupası'nın son finalisti. İyi de başladılar. Gollü başladılar. Düsseldorf'u 5-1 yendiler kupada. Bu anlamda Motherwell karşısında da ilk maçlarında gol yemişlerdi. Bugün de benzeri bir senaryo tabii ki tekerrür edebilir ama ben Freiburg'un bugün biraz daha fazla gollü bir performansı ortaya koyabileceğini doğrusu düşünüyorum. O yüzden Freiburg golleri derim. Şimdi yarış arasına gidiyoruz.
1: Nisine editörlerinin sunduğu Nisine Saatleri devam edecek. Nisine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Hızıyla son 800 metreye giriliyor. 8 numaralı Queen Ela yarışın lideri Fark Bilboy. Dış kulvarda 2 numaralı Delisias Turkas. İçte 9 numaralı Stramps'ı takipteler. Daha sonra Bilboy geride bariyer dibinde 5 numaralı Lady Sovereign. Dışında 7 numaralı Potoşnitsa. Bilboy geride 11 numaralı Spirit of Look sırasıyla Taylor virajı dönmek üzere. 8 numaralı Queen Ela düzeyde rakiplerinin bir boy önünde lider çıktı. Dış kulvardan 2 numaralı Delisias Turkas'ın ortadan 9 numaralı Stramps'in en dıştan 7 numaralı Potoşnitsa ve dışından 11 numaralı Spirit of Lux'un ataklarıyla son 400'e girildi. 9 numaralı Stramps'i şimdi yarışın 2 boy farklı lideri dışarıdan 11 numaralı Spirit of Lux farkı azaltmaya çalışıyor. 9 numaralı Stramps'i son 100'e önde girdi. 11 numaralı Spirit of Lux geliyor. 9 numaralı Stramps'i liderliği bırakmıyor ve 9 numaralı Stramps'i kazanıyor son koşuyu. 11 numaralı Spirit of Lux ikinci olurken üçüncülük için 3 numaralı Aurora Nova ve 7 numaralı Potoşnitsa aynı yakın geçtiler. 5 numaralı Lady Sovereign da koşudan 5. olarak ayrıldı. Başkent'te günün 9. ve son koşusunu 9 numaralı Stramps'i Mert Ali Solmaz'la kazandı. 7 numaralı Potoşnitsa ile Ekürü start aldı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avrupa kupalarındaki tabii maçları konuşuyoruz. Konferans ligi playofflarında Freiburg'dan bahsetmiştim. Burada çok ufak Monaco-Gornik-Zabre maçına da değinip tabii ki Trabzonspor'a geniş bir dosya açarak giriş yapmak istiyorum. Monaco ilk maçı 3-2 kazanmıştı. Oldukça gollü geçen bir maç olmuştu bu anlamda. Tam anlamıyla tabii rahat değil bu skoru düşündüğümüz ama kendi evinde oynayacak bugün Monaco. Ben bunun etkili bir performansa dönüşmesini bekliyorum. Onlar da tabii Agliacuk'u kaybettiklerinden beri biraz hücum anlamında zayıf gözükseler de yine golleri bulabiliyorlar. Ben bugün de Monaco'nun gollerini bekliyorum. Bundan ötürü de Monaco'nun 2.5 üstünün tercihlerim arasında yer alacağını söyleyebilirim. Ev sahibi 2.5 üstünde 1.98 oranı var. Buradan Trabzonspor diyelim artık tabii. Trabzonspor ilk maçta Ferencvaros'u kendi evinde 1-0 mağlup olarak biraz hayal kırıklığı yaşattı. Ama hafta sonu Başakşehir maçında özellikle Muhammed Salah mükemmel bir performansıyla beraber onlar da buraya moralli gelecekler. Tabii bu aralıkta Fabinho transferini de bitirdi Trabzonspor. Bir başka Liverpool oyuncusunu renklerine katmış oldular. Fabinho tabii Liverpool'un Jürgen Klopp yönetiminde Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğa ulaştığı kadroda önemli kilit oyunculardan bir tanesiydi. Salah'la oynamaya çok alışkın bir isim. Salah'ın arkasındaki tutucu özellikleri de tabii ki çok iyi bilen bir isim Fabinho. Bu anlamda Trabzonspor orta sahasında sakatlıkları da düşündüğümüzde tutucu anlamda Olay gittiğinden beri de yaşanan zayıflığı düşündüğümüzde Fabinho bu yaralara merhem olma potansiyeli taşıyor. Beraberinde tabii ki derinden çok iyi bir oyun kurucu olması da kritik. Tabii fiziksel olarak Suudi Arabistan'dan

0: biliyor. 32 yaşında bir oyuncu neler katacak orayı biraz daha görmek lazım. Ama bu Trabzonspor'un orta saha kadrosunda şu anda ihtiyaç duyulan alanları doldurmaya aday bir nitelikte oyuncu Fabinho. Fiziksel olarak ritim yakaladığı takdirde ilk 11'e ben Folcarelli'nin yanına yerleşmesini beklerim Fabinho'nun. Çünkü Folcarelli ile beraber gerçekten çok iyi bir ikili olma potansiyelleri var. Bu transfer tabii birazcık sanki Salah endeksi yapılmış bir transfer, onu da söylememiz lazım. Trabzonspor'un genel transfer politikasını düşünürsek yakın tarihteki. Bunlardan bağımsız ama bunlardan biraz daha farklı ama kesinlikle çok heyecan verici bir transfer. Fabinho zaten benim kişisel olarak çok çok beğendiğim oyunculardan bir tanesiydi. Ben bu transferin, Başakşehir maçındaki performansın hem Salah'a hem de Trabzonspor'a bu deplasmana gelirken de ekstra bir moral, ekstra bir motivasyon sağladığını düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Salah Başakşehir maçında hat-trick de yapabilirdi. Bence kıyısından döndü. Bugünkü Ferencvaros maçında da ben kesinlikle Muhammed Salah'ın bu maça imza atmasını bekliyorum. Oyuncu gol atar bastı olarak bence kendisini öne çıkartabiliriz. Yine bundan bağımsız oyuncu gol atar ya da asist yapardı da yine Muhammed Salah'ı bu anlamda bence öne çıkarmak mümkün. Ben Salah'ın bugünkü maça Trabzonspor adına imzayı bırakacağını düşünüyorum. Niye buraya geldiğini gösterecek tipte bir performansı ortaya koymasını bekliyorum Muhammed Salah özelinde. Burada da tabii baktığımız zaman Salah gol atarın 2-15'lerden bir oranı vardı. Şu anda merkezi bahis sisteminde oyuncu gol atar bahisleri bu maç özelinde şu an kaldırılmış gibi gözüküyor. Ama maç saatine kadar ben tekrar açılacağını düşünüyorum bu maç için oranların. Açıldığı takdirde de Salah'ın gol atar ya da Salah gol atar ya da asist yaparın ben tercihler arasına alınması gerektiğini düşünürüm. Beraberinde ben bugünün de karşılıklı golle geçmesini bekliyorum. Trabzonspor'da ne yazık ki Vivo'nun kırmızı kart görmesi, bu maçta takımda olmayacak olması Trabzonspor'un zaten çok yerleşmemiş olan savunma hattını orta sahadan da ele alarak biraz daha zayıflatıyor. Bu anlamda Ferencvaros'un da hızlı ve tehlikeli gelebildiğini ilk maçta da görmüştük. Benim kafamda bu maç için 2-1 ile beraber uzatmaya giden bir skor var. Karşılıklı golü de ben bu anlamda olası buluyorum. Yine maç özelinde de 2.5 üstü ve Trabzonspor galibiyetini bekliyorum. Bunları da yine tercihler arasında söyleyebilirim ve tur atlama bahsi anlamında da 2.67 ile turu Trabzonspor geçer. Ben bu karşılaşma için denenebilir derim. İlk maçta izlediğimiz Trabzonspor gerçekten güven veren bir Trabzonspor değildi. Güvenilir bir Trabzonspor belki olmayabilir ama ben bugün Fatih Hoca'nın tekrar Umut Nayır 10'a 3'ü ile beraber başlayıp bir de Salah Savio yapacağını çok düşünmüyorum. Ben bugün biraz daha orta sahayı tutacak bir Trabzonspor bekliyorum. Keza deplasmanda olmasının da burada bir faktör olduğunu belki de düşünmek gerekir. 1-0 dönmeyecek bir skor değil. Trabzonspor'un çok hızlı bir şekilde agresif olmasına gerek yok. Bence o yüzden de aynı anda hem Umut Nayır hem Onaçu'dansa iki oyuncuyu aynı anda sahada tutmayı biraz daha skoru sonda alması gerektiği anlarda düşünebilir Trabzonspor. Tabii ki iki temsilcimize de burada başarılar diliyoruz. Trabzonspor'a da Macaristan deplasmanında başarılar diliyoruz. Trabzonspor saat 9.30'da, Beşiktaş akşam saat 8'de oynayacak karşılaşmaları da hatırlatmış olalım. Ben Özel Çelik Süngü, Nesne Saatlerinde bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Sevgili Emrecan Demirci devam edecek. Mutlu günler, hoşçakalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Rıdvan Yılmaz, tam yakın direkte Ohva. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
0: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
2: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor. Bekten Beke vuruyor.
3: Yani bek etkinliği bu.
2: 2-0.
0: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu revanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
2: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine. Başka bir seviye.
5: Merhabalar, tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Perşembe günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaların değerlendirmeleriyle sizlerle birlikteyim. Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde son 36 takım belli oldu ve temsilcimiz Fenerbahçe Lyon deplasmanındaki galibiyetle adını uzun yıllar sonra tekrardan bu arenada lig ya da eski formatta grup aşamasına yazdırmayı başardı. Böylelikle bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edileceğiz ve bugün darısı Beşiktaş'la Trabzonspor'un başına diyelim. Çünkü bu akşam da Avrupa Ligi'nde iki temsilcimiz sahada olacak. Avrupa Ligi'ne ek olarak Konferans Ligi mücadeleleri de bizleri bekliyor. Playoff turu rövanşında ilk olarak Beşiktaş'la başlayalım. Temsilcimiz saat 20'de Kauno Žalgiris'in konuğu olacak. Beşiktaş İstanbul'da 3-0 kazanarak tur kapısını ardına kadar açmıştı. Siyah beyazlar için çok ciddi bir avantaj söz konusu. İlk maçta zaten iki ekip arasındaki büyük kalite farkı skora yansıdı. Temsilcimiz saha içinde de bunu kısa sürede gösterdi ve henüz ilk çeyrek saat dolmadan iki farkı yakaladı ve devamında da rahat bir skorla maçı tamamlamayı başardı. Karakartal açısından ligdeki Alanyaspor yenilgisini ben biraz da açıkçası yol kazası olarak değerlendiriyorum. Çünkü sezon başından bu yana gerek İtalyano'nun yönetimi olsun, gerek yeni transferlerin hem uyumu hem de oyundaki katkısı olsun, bence Beşiktaş adına oldukça kıymetli ve olumlu sinyaller. Sezon başı itibariyle daha hazır, özgüvenli ve belki de en önemlisi istekli, kendi oyununu rakibine kabul ettirmeye çalışan bir Beşiktaş izliyoruz. Bu anlamda tur açısından da tabii ki ilk maçın skorunda düşünecek olursak çok çok avantajlıyız. Rakibimiz Kauno Žalgiris bir önceki turda Dinamo Zagreb'e karşı benzer bir eşleşme oynamıştı aslında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde. Hırvatistan'da 5-0 kaybetmişlerdi ilk maçı. Kendi evlerinde ise İlk yarım saatte yine 2-0 geriye düşmüşlerdi. Ancak Dinamo 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarıda buldukları bir gol vardı. Öylelikle karşılaşmayı 2-1 ile bitirmişlerdi. Beşiktaş'ta ilk 11'de bazı değişiklikler olabilir ama şu an için sahaya kim çıkarsa çıksın ben temsilcimizin aynı iştahla sahada olmasını bekliyorum. Kauno Žalgiris'e üstünlük sağlamasını bekliyorum. Litvanya'ya da karşılaşmaya iyi başlayabileceğimiz düşüncesindeyim. Bu sebeple öncelikle tercihim ilk yarıda Beşiktaş golü olacak. Ama diğer tarafta rakibimiz de taraftar önünde rahat bir karşılaşmaya çıkacak. Üzerlerinde zaten çok baskı ve beklenti olmayacaktır diye düşünüyorum. Onlar da güzel futbol izletmek isteyecekler kendi taraftarlarına. Bu sebeple daha yüksek orandan alternatif olarak toplam golde ilk yarı için 1.5 üstü seçeneği de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Günün diğer karşılaşmasında bir diğer temsilcimiz Trabzonspor saat 21'de Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. İlk maçı 1-0 kaybetmiştik. Bence orada Trabzonspor biraz da şanssızdı. Çünkü temsilcimizde çok kaliteli ayaklar var. Bunu biliyoruz ve futbol olarak da zaten saha içinde de görüyoruz. Ki bunu zaten yeni transferlerden bağımsız olarak söylüyorum. Yani sadece Salah'ın gelişiyle tabii ki kalite arttı ama ondan önce de Trabzonspor'da gerçekten dikkate değer bir yapılanma söz konusuydu. Ama taktiksel açıdan biraz uyumsuz bir takım izledik ilk mücadelede. Yani bir şeyler olacak gibiydi ama olamadı ve talihsiz de bir gol yedik. Bu anlamda Trabzon'daki skoru elbette dezavantaj ama ben Macaristan'da bizim için kesinlikle geri dönülecek bir nokta olmadığını düşünüyorum. Ferencvaros önceki turlarda sırasıyla Vojvodina, Twente ve Gornik Zabrze'yi elemişti ve bu süreçte tüm iç saha maçlarında gol attılar. Budapeşte de bu anlamda yine avantajlı olduklarını düşünüyorum. 90 dakikaya bir gol sığdırmaları sürpriz olmayacaktır. Ama Trabzonspor cephesinde eşleşmeyi uzatmalara götürmek için dahi en az bir gol ihtiyacı söz konusu. Ve ben açıkçası bu sefer Trabzonspor'un da bunu yapabileceğini düşünüyorum. Üst üste iki maçta Trabzonspor'un rakibi boş geçeceğini zannetmiyorum. Zaten ligde de Salah'ın golleriyle alınan kritik bir galibiyet söz konusuydu. Bu bağlamda öncelikle tercihim benim burada karşılıklı goller olacak. Buna ek olarak Trabzonspor'un kanat akınlarıyla baskı kurabileceğini düşünüyorum. Biz avantajı ele geçirecek olursak bu sefer Ferencvaros yüklenmek zorunda kalacak. Ve onlar da yine hücumda etkili ayaklara sahipler. Bu açıdan korner potansiyeli de bence yüksek bir mücadele. Alternatif seçeneklerden kornerlerde denenebilir diye düşünüyorum. Her iki temsilcimize de yürekten başarılar diliyorum. Tabii ki her halükarda zaten kaybetsek de Konferans Ligi'nde devam edeceğiz ama iki Şampiyonlar Ligi, iki Avrupa Ligi biletiyle yola devam etmek en büyük dileğimiz. Üçüncü karşılaşmaya geçecek olursak Riga ile Klaksvík'in karşı karşıya geleceğini görüyoruz bu mücadelede. Türkiye saatiyle 20'de başlayacak, onu da hatırlatmış olayım. İlk mücadele golsüz eşitlikle bitmişti Faroe Adaları'nda. Riga için aslında zorlu bir deplasmandı zaten biliyoruz ki. Tabi Riga da bir kuzey takımı sayılabilir aslında ama yine de Faroe Adaları hemen her takım için biraz ekstrem sayılabilecek bir deplasman. Saha ölçüleri de orada biraz dar zaten, biraz bunun da etkisiyle özellikle dış saha takımları, deplasman takımları ekstra zorlanabiliyorlar. Bu anlamda Riga için 0-0'lık sonuç bence kötü değil. Zaten ikinci yarıda tabloyu değiştirmeye yaklaşan taraf, net fırsatlar yakalayan taraf Riga'ydı. Bir anlamda ilerleyen dakikalarda kalitelerini de ortaya koymaya başlamışlardı. Klaksvík'in duran top tehdidine iyi önlem aldılar ve önemli bir mesajı da bir anlamda vermiş oldular. Riga cephesinde o karşılaşmadan sonra ligde çok kritik bir derbi oynandı. Rigas Şkola'yla 3-3 berabere kaldılar. Diğer tarafta Klaksvík sırasıyla Kauno Žalgiris ve Lech Poznan eşleşmelerini kaybetmişti. Şampiyonlar Ligi'nden böylelikle Konferans Ligi'ne gelmiş oldular. Onlar da yine kendi liglerinde Runavik'le kritik bir mücadeleye çıktılar ve 2-2'lik skorla yine berabere kaldılar. Riga'da fizik gücü ve ikili mücadelelerdeki beceri Klaksvík adına en önemli koz olacak. Skonto Stadyumunda yanlış bilmiyorsam 4 metre civarında bir ekstra açıklık söz konusu ve Klaksvík özellikle Frederiksberg'in içeri kat etmeleriyle ya da dışa çıkmasıyla rakip yarı sahada aslında savunmaları ciddi anlamda yıpratabilen bir takım. Bu anlamda boş alanları sevdiklerini söyleyebiliriz. Ben bu sebeple bu karşılaşmanın biraz daha gollü geçmeye aday olduğunu düşünüyorum. Zaten ilk karşılaşmada da önemli pozisyonlar izlemiştik. Ama ilk bölümde 0-0'ın da etkisiyle her iki tarafta çok fazla risk almayabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda nispeten dengeli bir başlangıç, devamında açılacak bir mücadele beklentim söz konusu. Bu sebeple burada öncelikli olarak ikinci yarı daha gollü geçen seçeneğini sizlere önermek istiyorum. Dördüncü mücadelede yine bir Konferans Ligi eşleşmesi saat 21.30'da Borat Banja Luka ile Víkingur Reykjavik karşı karşıya geliyorlar. Borat Banja-Luka aslında ilk maçta bence ilk maçların haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza atmıştı. Yine İzlanda gibi oldukça zorlu bir deplasmanda 3-1 kazanmışlardı skorda. Juricic tabii ki bir numaralı pay sahibiydi. 2 gol, 1 asistlik performansıyla ön plana çıkan isim oldu. İlk yarı

0: kalitesi anlamında Borat'tan geride olduklarını düşünmüyorum açıkçası. İç saha faktörü önemli bir avantaj evet, ama Bosna Hersek takımları için bu bazen ekstra baskıyı ve basit hataları da beraberinde getirebiliyor. Kaldı ki zaten bu durumdan bağımsız olarak da Banja Luka ekibi kolay hatalar yapmaya müsait bir takım. Özellikle Avrupa arenasında skor avantajını koruma konusunda benim çok güvendiğim bir takım değiller. Vikingur baskılı başlamak isteyebilir ve erken bulacakları bir gol turu tekrar bir gollük mesafeye çekeceği için Borat'ın üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilir ve ben Vikingur'un baskı kurduğu takdirde gol atma ihtimalinin çok da az olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda Borat tarafına gitmek yerine burada İzlanda ekibi lehine bahisleri tercih etme taraftarıyım. Öncelikle tercihim Vikingur'un ilk yarı golü olacak. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça
1: kalın. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
2: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kaunas Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
4: Rıdvan Yılmaz, tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
2: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
4: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor. Bekten beke Mourinho.
5: Yani bek etkinliği bu.
4: 2-0.
2: Kaunas Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
4: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.
2: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor.
6: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor!
7: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş maçında sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Kaunas Žalgiris Beşiktaş maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
10: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
11: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Kara Kartal Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor. Maçın nabzı Nesine'de atıyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde 3-0 mağlup ettiği Žalgiris deplasmanına çıkıyor. Sen de saat 20'de başlayacak mücadeleye Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
15: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
16: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
17: Evet.
16: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. O Ziyech döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir

0: Baktım o ziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
3: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte Oh'la. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru Oh vurdu, kafayı gol!
1: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
3: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor. Bekten beke vuruyor.
4: Yani bek etkinliği bu.
3: 2-0.
1: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
3: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Derin Pas başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar değerli dinleyenler. Saatler 18.30'u gösteriyor. Günlerden Perşembe 27 Ağustos. Bugün biraz süremiz kısa olacak. Çünkü 19.15 itibariyle mikrofonu Litvanya'ya bırakacağız. Beşiktaş, Zalgiris'le 3-0'ın rövanşında UEFA Avrupa Ligi playoff maçına çıkacak temsilcimiz. Avrupa Ligi'ne kalma yolunda oldukça şanslı durumda diyebiliriz, avantajlı durumda. 19.15'ten itibaren önce maç önü yayınımız, ardından da maç Radyo Spor ve Sport Plus ortak yayınında sizlerle buluşacak. Tabii bir başka temsilcimiz Trabzonspor'da 21.30'da Ferencvaros deplasmanında olacak. Bordo Maviler maalesef ilk maçı 1-0 kaybetmişlerdi. Rövanşa biraz daha dezavantajlı çıkacak diyebiliriz. Dün akşam Fenerbahçe ile sevindik. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde talihsizliğini kırdı diyebiliriz. En son 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev'e karşı Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış. Lig aşamasında sarı lacivertler ve 18 yıllık hasreti bitirmiş oldu. Sarı lacivertler birbirinin rövanşında Lyon'u 2-1 mağlup ederek adını Devler Ligi'ne yazdırdı. Bu akşam saat 19'da da kura heyecanı var. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe saat 19'da kuraya katılacak. İki temsilcimiz de 3. torbadan kura çekimine katılıyor. Tabii 8 önemli maç bizleri bekliyor iki takım adına. Hafta içi salı çarşamba keyifli bir Şampiyonlar Ligi süreci yaşayacağız. Ocak ayının sonuna kadar Fenerbahçe ile ve Galatasaray ile. Kura çekiminde torbaları da hemen hatırlatayım yeri gelmişken. Birinci torbada Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid yer almakta. İkinci torbada Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis. Buradan sanki Real Betis de böyle PSV iyi olur gibi takımlarımız için. Üçüncü torbada Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Bodo Glimt, Galatasaray, Fenerbahçe. Dördüncü torbada ise Viking, Slavia Prag, Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens ve Sabah takımları yer almakta. Tabii burada biraz daha kağıt üzerinde gücü tartışılabilecek takımlar gibi görünüyor ama nihayetinde Şampiyonlar Ligi bizim takımlarımız da genelde böyle hiç beklemediğimiz takımlara karşı puan kayıpları yaşayabiliyorlar. Galatasaray geçen sene 4. torbadan gelen iki takıma da kaybetmişti. Sencilova ve Eintracht Frankfurt'ta diğer maçları da daha iyi sonuçlar almıştı. Tabii ki güzel bir Şampiyonlar Ligi serüveni olması tüm iki takımımız için de. Beşiktaş'ın biraz daha işi kolay gibi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nde artık bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Umarım Trabzonspor da Ferencvaros eler yarın da iki takımımızın Avrupa Ligi kura çekimini takip edip sizlerle paylaşırız. Tabii transferde de yine yoğun bir hareketlilik var. Fenerbahçe bugün daha önce pek medyada adı çıkmayan bir oyuncuyla anlaştı. Nice forması giyen Koja Peprah Opong'la 4 yıllığına anlaştı. U23 kontenjanına uyan bir oyuncu. Yarın İstanbul'a gelecek 22 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusu ve 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Nice 10 milyon euronun biraz üzerinde teklif yaptığını yazdı L'Equipe gazetesi. Transferin rakamsal boyutuna dair pek detaylı bilgi yok ama konuşulan rakamlar 10 milyon euronun biraz üzeri civarı. Fenerbahçe ile ilgili bugün yine meslektaşlarımızın yaptığı haberler var. Cihan Kamer, Fenerbahçe'de transferden sorumlu yönetici. Şu an Monaco'da kura çekiminde. Bu kura çekiminin ardından da İngiltere'ye giderek Marcus Rashford'un transferini bitirmeye çalışacağına dair haberler yer almakta. Anderson Tarişka'nın takımdan ayrılma ihtimali son 5-6 gündür konuşuluyordu. Bugün gelen bilgiler Anderson Tarişka'yı Fenerbahçe'nin bırakmak istemediği yönünde.
Galatasaray'da da yine hareketlilik var. İtalyan basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın Milan'ı Rafael Leao için 45 milyon euroya ikna ettiği yönünde haberler var. Yine birçok meslektaşımız da yazdı Türkiye'de bu haberleri. Tabii burada yayına girmeden Kadir Çetinçalı bir paylaşım yapmıştı. O diyor ki Rafael Leao önce o 10-11 milyon euro maaşı kabul etmişti. Şimdi 15 milyon euro istiyor Galatasaray'dan diyor. Burada bir tıkanma olduğunu söylüyor. Kulüpler arası anlaşma sağlanmış ama Rafael Leao ile Galatasaray arasındaki görüşmede bir tıkanıklık olduğuna dair bilgi paylaşmış. Galatasaray'ın kanat mevkisi için düşündüğü bir başka isim de Crystal Palace'tan İsmail Assar'dı. İsmail Assar'ın da son iki gündür Liverpool'la temas halinde olduğu yazılmıştı. Liverpool bugün başka bir transferi açıkladı. Barcalo'yu 125 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattı. Acaba Barcalo sonrası İsmail Assar'la tekrar, İsmail Sarı da daha doğrusu tekrar almak isterler mi onu bilemiyorum. İngiliz basına da baktım ama bugün Liverpool İsmail Assar görüşmesine dair yeni bir haber yoktu. Oyuncu da bir süredir Crystal Palace'ın antrenmanlarına çıkmıyor. Bakalım takımda kalacak mı, Galatasaray'a mı gidecek yoksa Liverpool'la mı sözleşme imzalayacak İsmail Assar. Rafael Leao konusunda Aston Villa'nın da Galatasaray kadar bir teklif yaptığı, bonservis bedeli teklif ettiği İtalyan basınında, İngiliz basınında yazıldı. Orada Aston Villa seçeneğinin de olduğunu paylaşıyor İtalyan basını, özellikle oyuncu isteyen kulüpler arasında Aston Villa'nın da olduğu konuşuluyor. Beşiktaş'ta Ernest Pocu'nun ardından bugün Fabio Miretti de İstanbul'a geldi. Siyah beyazlarda yine transferde görüşmelerin devam ettiği oyuncular var, kulüpler var.

bir orta saha, bir stoper takviyesiyle Beşiktaş bu transfer dönemini kapatmaya hazırlanıyor. Artık 6 günlük bir süreç var. Trabzonspor'un gündemi bugün sakindi. Bordo Maviler dediğim gibi bu akşamki Ferencvaros maçına odaklanmış durumda. Aslında ben de o maçın sonucunu merakla bekliyorum. Dünkü basın toplantısında Fatih Tekke'nin vücut dili daha kendinden emindi. Sezon başı kamplarda, lig maçlarında, Avrupa Kupası'ndaki geçen haftaki turun ilk maçında biraz gergin görmüştük hocayı ama dün akşam daha kendinden emindi. Artık takıma dair daha böyle bir fikir sahibi olmuş, o beklentilerini karşılama noktasında oyunculara güveni artmış şeklinde yorumladım ben dünkü açıklamalarını. Bugün de artık sahada bunun yansımasını hep birlikte göreceğiz değerli dinleyenler. Genel hatlarıyla gündemi bu şekilde paylaşabilirim. Program içerisinde de yine sıcak gelişmeler olması bekleniyor özellikle transferde. Mikrofon başında olduğum süre zarfında yine Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi başlamış olursa rakiplerimiz netleştikçe sizlerle paylaşacağım. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Fenerbahçeliler tabii çok mutlu. Birçok arkadaşım sosyal medya hesaplarında en son gittikleri Şampiyonlar Ligi maçlarının fotoğraflarını paylaşmışlardı bugün. Hakikaten çok değerli bir iş yapmış oldu İsmail Kartal. İsmail Kartal'a dair bir mesaj gelmişti dinleyicimizden. Hemen onun yanıtını da vereyim. İsmail Hoca geçen hafta çok eleştirildi Lyon maçından sonra. Bugün de kahraman ilan edildi diyor. Bu büyük bir çelişki değil mi diye sormuş. Ya burada geçen hafta İsmail Hoca'nın eleştirilmesini normal buluyorum. Çünkü yani İsmail Hoca geçen hafta Lyon maçında, ilk maçta kafasındaki tabii ki illaki maça hazırlandı ekibiyle. Bir plan yaptı, rakip analizi yaptı ama o plan işlemediği için eleştirilir. Yani bu haftada yaptığı plan çok iyi bir şekilde işledi. Özellikle geçen hafta yardımcıları üzerinden bir eleştiri vardı İsmail Hoca'ya, ekibinin zayıf olduğuna dair. Dün İsmail Kartal maçın ardından da ben 99 puanlı sezonda da bu ekiple çalışıyordum bu şeklinde bir ifadesi var. Burada şunu da yapmış olabilir İsmail Kartal. Yani geçen haftaki eleştirilerden sonra işte analiz ekibine, performans uzmanı ekibine, ekipteki kişilere daha doğrusu yanına alıp yardımcılarına. Ya bakın sizden, sizin hakkınızda böyle böyle diyorlar. Şöyle eleştiriler var. Buna en iyi şekilde bizim performansla, skorlarla yanıt verebiliriz deyip böyle hani sporda bunlar çok olur takdir ederseniz çok fazlasıyla böyle motivasyona yönelik girişimlerde bulunuyorlar idareciler, teknik direktörler işte bu işin başındaki kişiler. İsmail Hoca belki geçen haftaki o kadar eleştiriden sonra yardımcılarını topladı, haberleri gösterdi. Bizim buna en iyi şekilde sahada cevap vermemiz lazım demiş olabilir. Bu da olumlu yansımış olabilir. Yani bu tarafından da bakmak lazım. Eleştiriler iyi ki yapılmış ki Fenerbahçe böyle reaksiyon verildi. Hani hakarete varan saygı çerçevesinde yapılan eleştirileri de hoş görmek lazım derim. Şimdi oradaki eleştirilerden biri de şu: Fenerbahçe Manchester United'dan, City'den, Marsilya'dan, Napoli'den oyuncu alıyor. Ama bu oyuncuları çalıştırmak için Beylerbeyi'nden, Vefa'dan yardımcı antrenörler geliyor. Bu tabii ki o kişilerin de işine saygısızlık olarak algılanmasın lütfen ama bir çelişki olduğunu ortaya koyuyor. Geçen hafta dikkat ederseniz ilk maçta fiziksel olarak da Fenerbahçe'nin zaman zaman rakibi karşısında zorlandığını hep beraber görmüştük. Ne oldu bu hafta? İsmail Hoca hepimizi ters köşe yaptı. İşte sol açıkta herkes Nene'yi beklerken Kerem'in yokluğunda Oğuz Aydın'la başladı. Dün de Oğuz Aydın ismi orada gördükten sonra biraz Lyon cephesinde hani çok o bölge ciddiye alınmıştı.

olmamış gibi hissettim. Daha çok Mason Greenwood'a yoğunlaşan bir Lyon vardı. Orta alanda yine N'Golo Kante, Guendouzi ikilisini bozmadı. Talisca'nın orada olması tabii rakibi biraz daha geriye itti. Orada Tolisso daha çok işin savunma kısmına yoğunlaşmak zorunda kaldı. Özellikle maçın ilk yarısında Talisca'nın oradaki varlığı. Fenerbahçe kanatlara oyunu çok iyi yaydı. Orta konusunda çok başarılı ortalar yaptı. Maç önü de Türkiye'de rakip analizi konusunda iki uzman ki bu işi de gerçekten layıkıyla yapan iki arkadaşımızın yorumları var. Onu da paylaşmak istedim. Semih Sezerli o maç öncesi yayınında şunu söylemiş. Diyor ki Fenerbahçe'de Nene'nin oynaması Oğuz Aydın'ın yerine çok daha mantıklı. Çünkü orada işte rakibi sonuçta bir orada baskı lazım. Hani sağ bekin sağ açın ileri çıkmaması için. Ve orada da Maitland-Niles'ın savunma yönündeki zaaflarını anlatmış. Oğuz Aydın'ın orayı çok iyi yıpratacağını söylemiş. Fikret Tolunay da ET Spor'daki yayında şunu söylüyor. Fenerbahçe'nin özellikle duran toplarda arka direğe yapacağı ortalarda işte Vedat Muriç ve Archie Buram gibi iki uzun boylu oyuncunun fiziksel üstünlüğünü duran toplarda kullanması lazım ve buna iyi bir şekilde çalışıldıysa Fenerbahçe duran toptan gol bulabilir bu şekilde diyor. Nihayetinde ikisi de çok güzel analizler yapmışlar maç önü yayınlarında. Fenerbahçe'nin de analiz ekibi mutlaka bunlara çalışmıştır. Rakibin neresinde eksik var, biz ilk maçta neyi planladık da neyi yapamadık, bu takım bize bu kadar niye baskı kurdu, bu takım bizi ilk maçta niye bu kadar yordu kısmına yoğunlaşmış Fenerbahçe'de. Ve rakibi iyi analiz etmiş. Sonucu da nihayetinde aldı. Turu geçmeyi başardı. Yine soru işareti olan bir bölüm. Gol yedikten sonra 70'e kadarki süreçte Fenerbahçe çok büyük baskı yedi. Sezon başında işte Skriniar Ake ikilisinin uyumundan Fenerbahçe'nin geçen seneye göre yani üst seviye savunma yaptığına vurgu yapmıştık. Bu Lyon maçları da bize şunu gösterdi. Şu an Fenerbahçe'nin takım savunması bence Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil. Tabii önünde geliştirmek için süre olacak. 15 gün sonra Şampiyonlar Ligi başlıyor. Sonrasında yine bir milli takım arası var. Bunlar düzeltilebilir ama dün akşamki galibiyetin değerli olduğunun altını bir kez daha çizeyim. Sonuçta Fenerbahçe dediğim gibi 18 yıl sonra Devler Ligi'ne kalmayı başardı. Burada kulüp adına kötü bir döngüyü de kırmış oldu Fenerbahçe. Ya işte 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan, 13 yıldır Süper Lig'de şampiyon olamayan Fenerbahçe'den bahsediyoruz. İsmail Kartal ve ekibi çok böyle önemli bir eşiği geçmiş oldu. Bir de bu takımı bu sene şampiyon yaparlarsa Fenerbahçe'nin önündeki o psikolojik engelleri de kaldırmış olacaklar. Bu açıdan hakikaten İsmail Hoca'yı ve ekibini bir kez daha kutlayalım. Zaman zaman Aziz Yıldırım'ı açıklamaları, tavırları nedeniyle eleştiriyoruz ama Aziz Bey de geçmişten ders almış. Neden bunu söylüyorum? Aziz Yıldırım 2018'e kadarki süreçte işte Fenerbahçe'nin 2008-2018'de 10 yıldır katılamadığı Devler Ligi'ndeki süreçte başkandı. Orada ne yapardı Aziz Yıldırım? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda eder, 4 tane transferi birden yapardı. Bu sene bunu yapmadı. Gelir gelmez işte bu takımda sağlam bir stopere ihtiyaç var. Nathan Ake alındı. Bu takımın forveti yok. Hemen Vedat Muriç'e imza attırıldı. Bu takımın skorer yıldız diyebileceğimiz maçın gidişatını değiştirebilecek üst seviyede bir kanat oyuncusu yoktu. Mason Greenwood alındı ve bu oyuncular bu tur maçlarına yetiştirildi. Nihayetinde Fenerbahçe'de 6 maç yaptı. Gornik Zadze, Sturm Graz ve yine Lyon'la 4'ünden galip ikisinden beraberlikle ayrılmış oldu. Buradaki hamlelerin de ne kadar doğru olduğunu bize gösterdi Sarı Lacivertliler. Artık kurayı bekliyoruz. Şu anda da önümde TRT Spor açık. Kulüp başkanları, kulüp yetkilileri salona giriş yapıyorlar. Saat 19'da başlayacak Devler Ligi kura çekimi. İlk maçlar da 7-8 Eylül'de. Yanlış bilmiyorsam bakıyorum, evet 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak Devler Ligi'nde.
Fenerbahçe taraftarı da hakikaten son 24 saattir bunun tadını çıkartıyor diyebiliriz. Tabii bugün çok pardon, gelirler de açıklandı. Daha doğrusu UEFA sıralamasına göre kulüplerin ne kadar para kazanacağı da belli oldu. Hemen onu da paylaşayım. Fenerbahçe UEFA sıralamasında Galatasaray'ın üzerinde olduğu için sarı lacivertler biraz daha Galatasaray'dan fazla para kazanmış olacak. Onu da detaylı bir şekilde paylaşacağım. Galatasaray Devler Ligi'ne doğrudan katılacak takım olduğu için 30,5 milyon euronun sahibi oldu. Bu paranın 18,6 milyonu Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için alıyor. 10 yıllık sıralamadaki yeri dolayısıyla 3,5 milyon ve 5 yıllık sıralama ile medya gelirlerinden dolayı da 8,4 milyon euro kasasına koyacak. 30,5 milyon euro garanti. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için 18,6 milyon euro, 10 yıllık sıralamadaki yeri dolayısıyla 3,8 milyon euro ve 5 yıllık sıralama ile medya gelirlerinden dolayı da 9,4 milyon euro alacak. Fenerbahçe ise 31 milyon 800 bin euro alacak. Galatasaray'dan 1 milyon 300 bin euro fazla gelir elde edecek. Bunu sadece böyle değerlendirmeyin değerli dinleyenler. Çünkü 4 iç saha maçı var. Geçen sene Galatasaray'ın 4 iç saha maçında maç günü hasılatı 4 milyon eurolara ulaşmıştı. Hadi bugün 4,5 milyon euro diyelim. 4 maç 4,5'tan 19 milyon euro gibi bir 18 milyon euro gibi bir gelir anlamına geliyor. Bir anda 50 milyon eurolara ulaşıyorsunuz zaten. Üzerine Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet başına 2 milyon euro, beraberliğe 900 bin euro bir gelir var. Totalde işte bir de son 16'ya kalırsanız o rakam 70-75'i buluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray bu açıdan da yarışacaklar Şampiyonlar Ligi'nde gelirlerini arttırma açısından. Hakikaten çok iyi oldu. Fenerbahçe'de de zaten sık sık yöneticiler paylaşıyorlardı. Bizim bu ekonomiyi yönetmemiz için mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyor diye. Bu sıcak para girişi kulüplerin ekonomisini de kısa dönemde de olsa rahatlatacaktır düşüncesindeyim. O maç günü gelirleri de kulüplere ilaç gibi oluyor. Bir de üzerine işte maç kazanırsanız, 4 galibiyet alsanız zaten 12 puan mutlaka yetiyor yolunuza devam etmeniz için. 8 milyon euro da oradan geliyor. Her açıdan çok keyifli bir ortam Devler Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Fenerbahçe'nin anlaştığı oyuncuyu az önce paylaşmıştım. Koja Peprah Opong 22 yaşında Nice'le 45 maça çıkmış genç bir oyuncu olmasına rağmen hazır bir şekilde gelecek Fenerbahçe'ye. 4 yılını anlaştı. Fenerbahçe artı 4 kuralına uyan bir oyuncu. Maaşı konusunda bir rakam paylaşılmadı ama bonservisinin 11-12 milyon euro seviyesinde olacağı konuşuluyor. Şimdi artık Fenerbahçe'de beklenen bir transfer kaldı. Tabii ben bir diyorum ama bazı arkadaşlarımız da Fenerbahçe'yi daha yakından takip eden arkadaşlarımız da bir 8 numara arayışta var diye yazmışlar. Şimdi genç oyuncu yani stoper mevkisine yabancı oyuncu aldı. Bu da şu anlama geliyor. Adil Demirbağ ve Ümit Alanyasporlu Ümit'in transfer ihtimali ortadan kalktı. Buraya tabii kontenjana da bakmak lazım. Marcus Rashford'ın geldiğini düşünürsek çünkü Cihan Kamer bugünkü kura çekiminin ardından İngiltere'ye gidip Manchester United'da Marcus Rashford transferi için görüşmelere başlayacak. Rashford'ın da geldiğini düşünürsek bir de 8 numara arayışı olduğunu söylüyor Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımız. 6 günlük bir süre var. Genel hatlarıyla Fenerbahçe'de bir moral motivasyon açısından tekrar ayağa kalkma olduğunu da gözlemliyoruz. İşte dün akşamdan bu yana yeni bir heyecan oldu. Şampiyonlar Ligi'nde o müziği Kadıköy'de çaldırmak, önemli takımları, önemli yıldızları orada ağırlamak, o takımlarla yarışıyor olmak hakikaten çok keyifli olacak Fenerbahçe için. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde.
Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını kutluyorum, ancak herhangi bir takımımızın bu kadar uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılmaması

0: Zaten işin trajikomik tarafı değil mi? Normal şartlarda her sene bizim en az iki tane takımla katılmamız gerekiyor diyor dinleyicimiz. Evet ya, en son da 2007-2008'de iki takımla katılmışız. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın katıldığı dönem 20 yıl geçmiş üzerinden. Ha. Bugün Norveç'in bile iki takım var Şampiyonlar Ligi'nde. Viking ile Bodø Glimt mücadele edecek. Bizim bu kadar para harcarken bunu sorgulamamız lazım. Dinleyicimize katılıyorum. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, sigortam net. Radyo
2: Spor. Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. Çünkü

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kaunas Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor!
6: Rıdvan Yılmaz, tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol!
4: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
6: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
7: Yani bek etkinliği bu.
6: 2-0.
4: Kaunas Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
6: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 18.56 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. 19.15'te yayını Litvanya'ya bırakacağız. Zalgiris Beşiktaş maçı için maç önü yayınımız olacak. Ardından da 20'den itibaren Esport Plus Radyo Spor ortak yayınında maçı sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Birkaç mesaj okuyacağım. Mourinho'nun ekibi profesyonelde de ne oldu geçen sene o takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamadı demiş dinleyicimiz. Bu da bir bakış açısı tabii. Fenerbahçe eleme maçlarında gelir elde etti mi diye sormuş. 4,5 milyon euroya yakın bir gelir elde etti Fenerbahçe. Oradan da bir geliri var. Galatasaray ne zaman transfer yapacak diye sormuş Savaş Bey. Galatasaray kısmına da hemen geçmiş olalım. Şimdi Matteo Moretto, İtalyan basınından bir gazeteci haber paylaşmış. Diyor ki Aston Villa, Rafael Leao'ya Galatasaray'ın maaş teklifine yaklaşamayacağını bildirdi. Portekizli oyuncu buna rağmen Premier Lig'e gitmek istiyor. Unai Emery de devreye girip Rafael Leao ile birkaç görüşme yaptı. Aston Villa yönetimi hem Milan hem de Rafael Leao'nun onaylayacağı bir formül hazırlıyor. Anlaşma yakın demiş. Türkiye basınında çıkan haberlerde ise Galatasaray'ın Rafael Leao ile anlaştığı yönünde haberler vardı. Hakikaten burada bir çelişki var. Ben olanı anlatıyorum. Şimdi Fabrizio Romano da Unai Emery'nin Rafael Leao'yu ikna etmek için bir telefon görüşmesi yaptığını paylaşmış. Fabrizio Romano da çok şey değil, hani güvenilir biri değil ama biraz menajerlerle ortak hareket eden, kulüplerle piyasayı kızıştıran bir şahıs. Record gazetesi de son dakika olarak geçtiği iddiasına göre Galatasaray'ın baskısına rağmen, Portekiz'in önemli bir gazetesidir Record. Hani Record'u ciddiye alırım. Record gazetesi de diyor ki Rafael Leao Galatasaray'ın verdiği yüksek maaşa rağmen diyor onun yarısına Aston Villa'ya gitmeyi tercih etti diye paylaşmış. Aston Villa'nın Milan'a yaklaşık 8 milyon euroluk bedelle satın alma opsiyonu kiralama teklifi sunduğu paylaşılmış. Record gazetesinin haberine göre durum bu. 42 milyon euro satın alma opsiyonu, 8 milyon euro kiralama bedeli. Aston Villa bu yıl kiralayacak. Önümüzdeki yılda 42 milyon euroya satın alma opsiyonuna sahip ve bu zorunlu bir satın alma opsiyonu muhtemelen. Record gazetesi bu haberi geçti. Yani şu an itibariyle Rafael Leao transferinde Aston Villa'nın galip geldiği yazılmış. Portekiz basını kaynak göstererek söylüyorum bu haberi. Tekrar ediyorum, 42 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu, 8 milyon euro kiralama bedeli üzerine Aston Villa ile Milan anlaştı ve Unai Emery de yaptığı telefon görüşmesinde Rafael Leao'yu ikna etti şeklinde Portekiz'in Record gazetesinin geçtiği haber. Galatasaray'ın Milan'a teklifi 45 milyon euro bonservis, Leao'ya ise 12 milyon euroluk yıllık maaş teklif ettiği ama buna rağmen oyuncunun Aston Villa'yı tercih ettiği yarı maaşa, yani demek 6-7 milyon euro gibi bir maaş alacak Aston Villa'dan. Bugün Ruben Amorim'in de açıklaması vardı. Ruben Amorim de Portekizli teknik direktör. Amorim Milan'ın başında eksiklerinin olduğu için, fazla antrenmana çıkmadığı için oynatmadığını söyledi Rafael Leao'yu. Ve onun da takımdan ayrılma ihtimaline vurgu yaptı. Yarışa mı gidiyoruz? Yarışa gidelim.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: İşte safkanlar son 600'e yaklaşıyor. 8 numaralı Toprak Bey yarım boy farklı önde. Dışta 7 numaralı Kır Müjdeyar tuttu. Bir boy kadar geride 6 numaralı Bertuğan var. Onun hemen dışına 1 numaralı Draxler geldi. Bir boy kadar geride Orta Kulvar'da 4 numaralı, 3 numaralı Arslan oldu. Bariyer dibine yakın ilerleyen safkansa 12 numaralı Zemberek oldu. Onun bir boy kadar gerisinde ise 11 numaralı Numan'ın var. Yarışta düzlüğe yaklaşıldı. 7 numaralı Kır Müjde 2 boy fark yaptı lider durumda. Son 300'e yaklaşılırken de bariyer dibindeki 7 numaralı Kır Müjde farkı şimdi 4 boya kadar çıkardı. Daha geriden öndeki 7 numaralı Kır Müjde'yi takip eden Safkan, 6 numaralı Bertuğan, en dışlanda 1 numaralı Draxler yüklendi. Bariyer dibine de 3 numaralı Aslanoğlu geldi. Son yüze yaklaşılıyor. Bariyer dibindeki 7 numaralı Kır Müjde'nin liderliği devam ediyor. Orta kulvardan da 1 numaralı Draxler yüklendi ve son 50'ye yaklaşılırken 1 numaralı Draxler'la içerideki 7 numaralı Kır Müjde arasında mücadele var. Dışlanda 10 numaralı Oda başı geldi. 7 numaralı Kır Müjde önde, 1 numaralı Draxler geliyor. 7 numaralı Kır Müjde ve 1 numaralı Draxler birincilik için fotoyu beraber geçti değerli izleyenler. 10 numaralı Odabaşı koşuyu 3. olarak tamamladı. 3 numaralı Arslanoğlu 4. 2 numaralı Samet Efendi ise yarışı 5.lik 4.lükle tamamladı değerli izleyenler. 1 numaralı Draxler mi yoksa 7 numaralı Kır Müjde mi kazandı? Karar foto finish resminde belli olacak.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Think e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin Pas devam ediyor.
1: Hemen Litvanya'ya gidelim. Murat Fevzi Tanırlı'nın yanında Doğan Alemdar var. Onları dinleyelim.
2: Michelin maçı olsun, sonraki maçımız olsun. İçeride dışarıda oynadığım maçlar bizim için kolay olmadı. Buraya da avantajla geldik. Bu maçın öneminin de farkındayız. Hocamız gerekli taktikleri, analizleri yaptı. Bize aktardı bilgileri. Ve bugün için, bu karşılaşma için de tabii ki zor bir müsabaka olacak. 3-0 avantajla gelsek bile. Ya inşallah bugün de kazanıp Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Evet.
3: Hem Kayserispor, o ardından Ren süreci, Avrupa'da üst düzey bir takımda Ren son yılların gözde takımlarından biri. Oradaki serüvenin üstüne şimdi Beşiktaş'ta, Başakşehir, ardından Beşiktaş. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'yla neler değişti? Senin gözlemin neler?
2: Ya tabii ki hocamız 2,5-3 aylık süreçte burada. Aynı zamanda geldik diyebiliriz.
3: Şey için diyorum, genelde Beşiktaş'ın bu zamana kadarki olan izlediğin kadarıyla şimdi bu seneki Beşiktaş'lık değişimler anlamında.
2: Tabii ki hocanın enerjisi çok önemli bizim için. Sağ kenarında inanılmaz bir çılgın. Bize de bunu yansıtıyor. Ben yedek kulübesinde her zaman onu dikkatli takip ediyorum. Sürekli bizleri oyunda tutmaya çalışıyor, sürekli uyarıyor. Elinden geldiğince bilgilerini aktarmaya çalışıyor, tecrübelerini aktarıyor. Ve biz de bunu sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Önemli olan bu. İnşallah da bu sezon boyunca çok güzel bir şekilde hocanın istediklerini sahaya yansıtarak güzel bir sona ulaşırız.
3: Son olarak da tabii ki Nübel'i sormam gerekir. Bayern Münih'ten gelen bir kaleci. Gerek onunla ilgili izlenimlerin, gerek sana ne yönde katkıları oluyor şu kısacık dönemde bile?
2: Tabii ki ikili ilişkilerimiz çok iyi. Onunla aramız çok iyi. Her zaman ona destek olmaya çalışıyorum, onun bana olduğu gibi. Saha içinde rekabet, saha dışında arkadaş, kardeş gibiyiz. Tabii ki o biraz daha benden tecrübeli. Ben her zaman öğrenmeye açık bir ismim. Bu da benim için çok önemli. Onun maçlardaki performansı olsun, hem takımımıza etki oluyor hem benim daha hırslanmama sebep oluyor. Bu da bizim takımımızdaki rekabet için bence çok önemli.
3: Çok teşekkürler. Tek sıkıntı şu, bu sene bu kadar yukarıda kendinden mikrofon tutmak zorunda kaldım. Bir röportaj oldu. Bol şanslar. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Beşiktaş'ın yedek kalecisi Doğan Alemdar bizlerle birlikteydi. Tekrar yayınımıza devam ediyoruz.
1: Evet, Beşiktaş saat 20'de Kauno Žalgiris karşısına çıkacak. 11'de belli oldu Beşiktaş'ın 11'ini, hemen paylaşalım. Kalede Nübel, savunmada Murillo, Jalo, Emirhan, Quattara, orta alanda Salih, Olaytan, Kartal, bugün Orkun'un yedek kulübesinde görüyoruz. Hücum hattında İlhan Fakılı solda, Sernisa'da Vlahovic 11 başlıyor. Siyah beyazlı takımda 3-0'ın avantajıyla çıkacak Beşiktaş. Kalede Nübel, savunmada Murillo, Jalo, Emirhan, Quattara, orta alanda Olaytan, Kartal, Salih, hücum hattında Serni, İlhan Fakılı ve Vlahovic şeklinde sahada olacak Beşiktaş. Ferencvaros Trabzonspor maçında da tabii biraz daha süre var. 2,5 saatlik bir süre var. Bugün Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlara baktığımda kadro şu şekilde bekleniyor. Kalede Onana, savunmada Pina, Savic, Cenk, Cabral, orta alanda Malinovski, Melih, Muçi, hücum hattında Saviolo solda, Salah sağda. Onaçu ileri uçta görev yapacak. Trabzonspor Ferencvaros maçı da saat 21.30'da başlayacak. İki takımıza da bol şans dileyelim. Şu anda Şampiyonlar Ligi kura çekimi de başladı. UEFA Başkanı Cefer'in platforma çıktı sanırım, bir açıklama yapacak. Tabii önce prosedür anlatılıyor. Orada geçen yıla dair ödüller aktarılıyor. Sonrasında da kura çekimine geçilecek. Muhtemelen bizim program içerisinde rakiplerimiz belli olmayacak değerli dinleyenler. Çünkü dediğim gibi birazdan sözü Litvanya'ya bırakacağız. Galatasaray'a dair birkaç haber daha paylaşmak istiyorum. Bugün yine

0: Galatasaray'ın Lyon'un sol açık oyuncusu Malik Fofana için 25 milyon euroluk bir teklif yaptığı yazıldı. Lyon'da Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için finansal fair play kriterleri gereği 50 milyon euroluk oyuncu satmak zorunda. Bu bağlamda da en çok ilgi gören oyunculardan biri Malik Fofana, Roma'nın da gündeminde olduğunu söyleyebiliriz. Ve Galatasaray'da işte İbrahim Assar transferi zora girdi. Rafael Leao Aston Villa'yı tercih etti. Kanat mevkisi için böyle çok da alternatif kalmıyor gibi. Zaten takımlar da oyuncuları artık hani kimleri bırakacaklarını çoktan önce belirlemişlerdi. Ve çok büyük bedelle satmak istiyorlar. İşte İbrahim Assar transferinde olduğu gibi. Bakalım Galatasaray yönetimi kalan 6 günlük süre zarfında nasıl bir transfer politikası izleyecek? O isim Malik Fofana mı olacak? Bugün Burhan Can Terzi de Galatasaray'ın ikinci forvet konusunda tekrar Deniz Gül'e döndüğünü paylaştı. Deniz Gül için Porto'nun sezon bittikten sonraki Haziran başındaki süreçte 10 milyon euro talep ettiğini ama bugün ise Porto 15 milyon euro istiyormuş milli futbolcu için. Tabi onlar da biliyorlar Galatasaray'da tek forvet olduğunu, illa bir oyuncu alacak. O kadar kişiyle görüştü ve sonuç alamadı. Bunu fırsata çevirmek istiyor ister istemez Porto kulübü. Galatasaray yönetimi de hani her açıdan sıkışmış durumda. Bakalım bu süreci nasıl yönetecekler. Görüşten oyuncular da bir gidiyor. Bu arada Aston Villa Leon Goretzka'yı da almış. Bir dönem Türk takımlarının da gündemine gelmişti. Trabzonspor da bir teklif yapmış Leon Goretzka'ya bu arada. Bonservis elinde olduğu için ama oyuncu Türkiye'ye gelmeyi tercih etmedi. Ve Aston Villa ile sözleşme imzalamış bugün Leon Goretzka. Hani orta saha mevkisinde takviye yapmak isteyen takımlar, işte Beşiktaş'ın bir arayışı var, Fenerbahçe'nin arayışı var, o ihtimalde ortadan kalktı diyebiliriz. Dursun Özbek TRT Spor'a bir açıklama yapmış kura çekimi öncesi. Diyor ki arkadaşlarla beraber kendi aramızda bir tahmin yaptık, kuradan sonra söylerim bunu diyor. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Kura çekimi için geldik. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon olduğu gibi başarılı oluruz diye ifadeler kullanmış Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Galatasaray'da 5-6 yönetici var. Dursun Bey de eşiyle beraber gitmiş. 7-8 kişilik ekiple gitti Galatasaray kura çekimine. Fenerbahçe'den Cihan Bey'in gideceğini söylemiştim. Başka birileri var mı onu da herhalde ilerleyen dakikalarda görürüz. Henüz kura çekimi başlamadı. Beşiktaş'ın yeni transferi Miretti de bugün İstanbul'a geldi. Oyuncu Juventus'ta kampa katılmıştı. Hazır bir şekilde geldi. Miretti diyor ki çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kulüpteki herkes benim buraya gelmemi istedi. Hocamız buraya gelmemi istedi. O yüzden bu sevgiye karşılık vermek istiyorum sahada diyor ve hazır olduğunu da söylüyor. Bakalım hafta sonu Beşiktaş'ın Süper Lig maçında kadroda olacak mı? Reklama mı gidiyoruz? Reklama gidelim.
1: Derin pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytier.
5: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff rövanş maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 9.30'daki Ferencvaros Trabzonspor maçı için Bilyoner'e gel. Trabzonspor'un Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
6: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
7: Evde huzurla.
2: yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Trabzonspor Avrupa yolunda rövanş peşinde, 90 dakikanın heyecanı nesinede. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında evinde mağlup olduğu Ferencvaros deplasmanına çıkıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleye Nesine'de canlı oyna, Avrupa Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
13: Radyo Spor!
14: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru, oh vurdu, kafayı, gol!
12: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
14: Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
15: Yani bek etkinliği bu.
14: 2-0!
12: Kauno Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
14: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
12: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
16: Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.14 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Yayının başında paylaşmıştım. Liverpool'da Paris Saint-Germain forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı transfer etmek için Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı. 140 milyon euroluk bir rakamdan bahsediliyor bonuslarla beraber. İlk etapta Paris Saint-Germain'in kasasına 116 milyon euro girecek. Bonuslarla beraber buranın 140 milyon euroyu bulacağı aktarılmış. Geçen sezon 49 maça çıkmış Barcola. 13 gol 7 asistlik katkı sunmuş Paris Saint-Germain'le. Son iki sezonda 2 Şampiyonlar Ligi sevinci yaşadı. Dediğim gibi orada da bir kanat arayışı vardı Liverpool'da. Yandy Omande ile başlayan, sonrasında farklı isimler de gündeme geldi ama işte İbrahim Assar o isimlerden biriydi. Barcola'da karar kıldı Liverpool. Bakalım Barcola'nın Premier Lig ve Liverpool kariyeri nasıl olacak? Daha çok genç bir oyuncu Florian Wirtz, Barcola ikilisini göreceğiz gibi. Bir yandan da bakıyorum Litvanya'da da yayın başlamak üzere sanki. Litvanya'ya bırakalım mı sözü? Evet, derin pası noktalıyoruz bu akşam. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle Beşiktaş ve Trabzonspor'a bol şans dileyerek herkese iyi akşamlar diliyorum.
16: Derin pas sona erdi.
13: Radyo Spor!
17: Radyo Spor!
18: Radyo Spor! Canlı yayın.

0: Evet, Orkun şu anda yüzü yüzünde değil çünkü yorgunluk var. Kendisi çok iyi dinlenemedi, yüzü yüzünde değil. O yüzden onunla da konuştuk, dinlenmeyi tercih etti. Bugün kulübede olacak, bakalım maçın gidişatına göre de kullanabiliriz.
1: Ben de transferlerle ilgili bir şey soracağım. Poku'nun Bundesliga kariyerine baktığımızda top taşımada ligin en iyilerinden bir tanesi. Rakip ceza sahasında topla buluşmada ligin en iyilerinden bir tanesi. Hücum bölgesine top taşımada yine ligin en iyilerinden bir tanesi. Profil olarak farklı bir profil gibi de duruyor. Bundan yani hem Poku hem de Miretti ve gelen transferler üzerinde takımı tamamlayacak özellikler mi arıyor şu anda Beşiktaş ve Vincenzo Italiano?
2: Ma intanto vanno a riempire la casella under 23 tutti e due. Uno è un esterno d'attacco che ha le qualità che piacciono a noi, sull'uno contro uno è veloce, ti crea superiorità numerica, e l'altro è un centrocampista di grande dinamismo, di grande intensità, c'ha già tanti campionati alle spalle in Italia, viene dalla Juve, è un ragazzo intelligente e penso per una squadra che gioca come noi, che giocheremo tre competizioni, credo che siano delle rotazioni di qualità che a noi serviranno tanto.
0: Evet, öncelikle bu gelen iki oyuncu da U23 oyuncusu ve bu kontenjanda kullanabileceğimiz oyuncular. Bir tanesi sağ kanatta etkili bir oyuncu, birebirleri çok iyi olan hızlı bir oyuncu ve bize ilerideki o ekstra adamı, ekstra kişiliği sağlayabilecek oyuncu. Öbürü de dinamik bir orta saha oyuncusu, savaşçı bir oyuncu. Aynı zamanda İtalya'da da Serie A'da çok fazla maç oynamış, Juventus'tan gelen zeki bir oyuncu. Ve şu anda düşündüğümüzde bu takım 3 kulvarda olacak, haftada 2-3 maç yapacak. Burada da bize rotasyonuna kalite katacak bu oyuncular.
1: İki soru sözümüz var, sormayalım üçüncüyü bu sefer.
3: Evet, maçtan sonraya sakladığım sorularımızı. Avrupa kupalarındaki rekoru geliştirecekleri bir maç olması dileğiyle.
0: Benim için önemli bir rekor olur.
3: İnşallah. Teşekkürler. Evet, İlhan Yürker'e de teşekkür ediyoruz. Tercüman Vincenzo Italiano'nun. Yani maçtan sonra yine söyleyeceğim ama ben şimdiden söyleyeceğim. Bu süreçte Esport, Esport Plus'taki bütün maçlarda samimiyeti ve sabrı için gerçekten İtalyano'ya teşekkür ederiz. Hepsinde maç önü maç sonu geldi. Gerçekten özel teknik adamlardan biri.
1: Bence tüm Beşiktaş olarak da Beşiktaş olarak da görebiliriz. Yani Önder Özden yorumumuza yanımıza geldi. Çok uzun konuştu bizle. Yani özel röportaj yaptık gibi oldu. Hatta yani yorumcu kimliğiyle bize bir konuk olarak gelmiş gibi oldu. Gerçekten de eleme turlarının başından bugüne kadar hem stad içerisinde olsun hem öncesindeki iletişim olsun. Yani havaya da yansıyor bu bence. Yani bize olan, yani bize başka başkasına asla başka değil. Bir davranış olma ihtimali asla zaten değil. Yok. Gördüğün gibi bu olumlu havanın bir kısmı da bence zaten bu iletişim gücünün birebir iletişimin başarılı olmasından geliyor.
3: Kesinlikle. Hocaya, Vincenzo Italiano'ya sorduğun sorudan aslında gideceğim. Beşiktaşlı futbol severlerin de en çok merak ettiği noktalardan biri yeni transfer Poku tabii ki. Poku'nun genel olarak sendeki demin bahsettiğin özellikleri Beşiktaş'a neler katar? Biraz onun üzerinden değerlendirme yapalım.
1: Evet, yani Vincenzo Italiano biraz daha aslında rotasyona ve 3 kulvara vurgu yaptı. Ama Önder Özen'le de konuşurken biz hatırlarsın Emre sormuştu ya nasıl profil arıyorsunuz diye. Ben Beşiktaş'ta genel transferlere baktığımda ve bunu yakalamak çok kolay bir şey değildir diye düşünüyorum. Gerçekten de hatta bir adım öncesine gideyim transferlere baktığımda değil teknik adam seçimine baktığımda. Yani Beşiktaş yukarıdan aşağıya inmeye çalışıyor gibi gözüküyor.
3: Evet.
1: Tepeden biz ne yapmak istiyoruz? Biz nasıl bir futbol oynamak istiyoruz? Ne kadar agresif futbol oynamak istiyoruz? İtalyan'a bu yüzden burada. Yani evet, gerçekten de çok şey vaat eden bir hoca. Thiago Motta benzeri bir profil bence. Thiago Motta'ya göre bence yani başardığı şeyler daha fazla.
3: Evet.
1: Thiago Motta'nın da gençliğiyle beraber sahada gösterdiği şeyler hatırlarsın ilk çıktığında.
3: Tabii tabii.
1: Çok hayranlık vericiydi. Vincenzo Italiano da benzer
3: büyük takıma gidince biraz
1: benzer bir profil ama evet. Bunu yaparken bunu bir de agresif oyunla yapıyor.
3: Aynen.
1: Baskılı oyunla yapıyor. Ya şimdi İtalyano seçiminde bu var. Sonrasında adım adım kademe kademe hamlelere baktığında nasıl geldiklerine baktığında

0: gibi gözüküyor. Ama günün sonunda bu yapının da kişilere kalmaması gerekiyor. Yani ki bunu Önder Özen benden çok çok daha iyi biliyordur. Tabii, zaten bunun doğru bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. Zorlukları var mı? Zorlukları var. Çünkü Beşiktaş hala ne yapmaya çalışıyor? Hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok iyi transfer dönemi geçirdi.
1: Ki hala aslında, birkaç oyuncu daha alacağız diyor.
0: İki oyuncu daha
1: evet.
0: Olabilir Önder Özen. Normal şartlarda şu an transfer kapansa biz Beşiktaş çok çok başarılı bir transfer dönemi geçiririz.
1: Geçiririz tabii ki.
0: Ama artık Türkiye'de gerçekten de beklentiler çok artmaya başladı. Bunda tabii ki de diğer takımların kadroları, diğer takımların başardıkları, şu andaki takımda Şampiyonlar Ligi'nde olmamız. Yani ben de Fenerbahçe maçında da benzer bir yorum yaptım. Şimdi bu sezon Türkiye Süper Ligi herhalde tarihinin en kaliteli, toplamda bütün kadrolara baktığında evet, en kaliteli sezonu yaşayacak muhtemelen. Ama biz bu kalite sezonu yaşayacaksak, bunu sadece Türkiye'de yaşadığımız sürece Türkiye futbol pazarında konumlaması çok net olmayan bir ülke olacak. Yani bir Suudi Arabistan değil, oradaki evet, paralar alabileceğim bir yer değil. Tabii ama de, Avrupa'ya biraz uzak, çok yakın değil, çok uzak değil ama Suudi Arabistan kadar uzak da değil.
1: Aynen.
0: Şu anda şu anda konumlaması bu ama Murat, biz şu anda bu kaliteyi Avrupa ile destekleyebilirsek, Avrupa'da bu takımlar, ki 4 takımımız Avrupa'da olacağız. Gruplar bu kesin. Kesinlikle. Nerede olduğumuz belli değil. Beşiktaş ve Trabzonspor için inşallah onlar da Avrupa Ligi lig aşamasında olacaklar. Tabii artık ki gruplarda kalmıyor. Bize hala grup diyoruz. Bununla destekleyebilirsen bu sefer bir döngüye girme şansın var. Yani getirdin oyuncuyu, Avrupa'da parlattın, ligde iyi oynadın, daha iyisine sattın, başka bir şey hayal ettin. Trabzonspor'la başlayan sürecin Avrupa'daki performansla genç oyuncu, orta yaş oyuncu, deneyimli oyuncu kalibrelerinde senin ligini, senin ülkeni, senin futbolunu başka bir yere taşıma ihtimali var. Ben Avrupa'yı bu yüzden çok önemsiyorum. Vincenzo Italiano ilk sezon başladığında Avrupa hedefini Avrupa hedefi olarak koymuştu. Avrupa Ligi hedefi olarak evet, koymamıştı hatırlarsan.
1: Aynen aynen.
0: Avrupa'da devam ettiğini sözünü verdim.
1: Ve gelmemin sebeplerinden biri de buydu zaten.
0: Demişti ama Midtjylland bu anlamda gerçekten de kırılma seni bir alt tarafa atabilecek aynen, eşleşmelerden bir tanesiydi. Beşiktaş onu geçti. Midtjylland seri başlığını aldı ve şu anda Avrupa Ligi'nin kapısından kapıyı açtı. Orada adımını atmak üzere. Geçen sezonu hatırlayalım. Hem Shakhtar mağlubiyeti hem Beşiktaş'ın kendi hissiyatlarında, kendi öngörülerinde Avrupa önemli bir nokta gibi gözükmüyordu. Ama ben bu kadar, yani senelerdir başarı bekleyen, senelerdir hayal kırıklığı yaşamış takımlarda ben bu hayal kırıklıklarının Avrupa'yla bir kısmının giderilebileceğini düşünüyorum. Bunu en baştan söyleyeyim. Şimdi dün Fenerbahçe maçından sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısındaki rahatlamış hali bile
1: aynen,
0: bence bayağı bir şey anlatıyor. Yani İsmail Kartal'ın tüm sezonki basın toplantılarını yan yana koy. Bir de dün akşam Lyon'u yenmiş, turu atlamış,
1: aynen,
0: Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi 2008-2009'dan sonra götürmüş teknik adam olarak oraya gelmesiyle gerçekten fark ediyor.
1: Doğru yüzden, başardılar bir de maçta.
0: O yüzden Beşiktaş için de bu çok değerli. Ve Vincenzo Italiano bu noktadan sonra Avrupa Ligi'ne gidememek başarısızlık. Ki bunu olabilme ihtimalini ben görmüyorum. Ama Vincenzo Italiano bunu sezon başından beri yorumlarımızda defalarca söyledik. Vincenzo Italiano bir eşleşme hocası, bir Avrupa hocası. Kısa vadeli 8 maçlık ligleri, ikili eşleşmeleri çok çok iyi oynayabilen bir hoca. Ve o yüzden de Beşiktaş için hayal edebilecek noktalar bence Avrupa Ligi'ne de gelebilir.
1: Ya aslında bütün bu çizdiği...
0: Foku'yu sordum, ne kadar uzun konuştum
1: evet ya.
0: Sana programdan önce yani acaba ne kadar konuşabiliriz falan diyordum.
1: Ama şöyle, şimdi lige de aslında bir anlamda ligin de şu anki bu sezonki tablosunu değerlendiriyorsun. Şu noktada önemli bence dediğin nokta. Hem Avrupa, hem Beşiktaş'ın, hem Fenerbahçe'nin, hem Galatasaray'ın, Trabzonspor'un gruplarda yer alması, yapılan transferler, ligin kalitesi. Diğer taraftan ligin kalitesini değerlendirirken işte Çorum Spor'un Galatasaray'dan aldığı puan olsun, işte Gençler Birliği'nin Fenerbahçe'den aldığı puan olsun, takımların çok fazla transfer yapma gerekliliği de bütün kulvarlarda giderken, keza Alanya Spor Beşiktaş maçı, hani sağ içi oyun olarak sadece kalarak değerlendiriyorum bütün maçları, hani hataları falan değerlendirmeden bütün takımlara bakarsak.
0: Murat Seyitan'ı ya hakem konuşmadan hayır, cümleyi bitirirse tebrik ediyorum. İstisnai bir durum gerçekten.
1: Hayır, şimdi şöyle bir şey oluyor ama Alanya Spor
0: Beşiktaş. Ben dedim bugün Hilmi Hanzanlı'yı görünce 3-5 tartışmalı pozisyonu sorsaydın dedim ya sana.
1: O, evet, o çok iyi olurdu. Bizim otel, bizimle beraber aynı otelde kalıyor olması, şaşırdım otelde görünce ama.
0: En azından sen öğrenmişsindir, biz o yüzden orada kalıyoruz muhtemelen zaten.
1: Muhtemelen. Ona da parantez açayım bu arada, şunu söyleyeyim hemen. Ya dedim hani.

0: Gilmanzano neticede La Liga'nın çok üst düzey hakemlerinden biri. Şeklen deplasmanda 3-0 kaybetmiş bir takımın iç saha maçı. Biraz UEFA hassasiyeti playofflarda fazla oluyor dedi. O yüzden hani bizim gibi üst düzey hakemleri böyle maçlara garanti gibi gözüküyordu olsa veriyorlara getirdi biraz.
1: Hocam iyi, özgüveni de sağlam.
0: Özgüveni sağlam aynen.
1: Saha içine gelince 5 yaşında şunu söyleyeyim. Şimdi 5 yaşın sezon başından beri biz diyoruz ki en büyük avantajı oyunu. Önce oyunu inşa etmeye çalışıyor. Ve bu oyun zaten mesela ilk Zalgiris maçı sonrasında yani hepimizi rakibin seviyesiyle de beraber ama o süreklilik arz eden baskı, agresyon, topu geri kazanma hırsı tribünü de sahaya soktu. Beşiktaş camiasını da havaya soktu. Gerçekten bu oyun Beşiktaş'ın bireysel oyuncularından daha önemli bu sezon. Bu oyunun dezavantajı ne? Bu oyun çok eforlu bir oyun. Bu oyun gerçekten de süreklilik arz etmesi için, süreklilik derken maç içerisinde süreklilikten bahsetmiyorum. Haftalar boyunca, süreklilik arz etmesi için çok iyi yönetilmesi gereken ve arada sırada yukarı çıkıp aşağı indiği maçlarda da takımın bireysel olarak kaliteyle maçı çözebilecekleri durumların olması gerekiyor. Aksi takdirde bunu yapman kolay değil ve bütün bunlarda da yolun hala başında Beşiktaş. Yani Alanya Sıcağı, oraya bir şey daha söyleyeyim oradan sana topu atayım. Alanya Sıcağı da bu eforlu oyun için iyi bir sıcak değil.
0: Tabii ki.
1: Yani Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı şüphesiz oyun için, tempo için, agresyon için, hız için o sıcak, o hava şartları çok iyiydi. Arda Turan bunu çok söyler. Yani
0: Arda Turan.
1: Yani Ukrayna'daki maçların bazılarında saate göre, sıcağa göre, zemine göre bizim oyunumuz, oyuncu tercihlerimiz çok değişebiliyor der. İyi bir maç mıydı Beşiktaş'ın? Değildi. Beklendik mi? Beklendik. Bundan sonra Beşiktaş'ın nasıl tepki vereceği bu duruma, Beşiktaş'ın camia olarak, sadece takım olarak değil, oyun olarak değil, taraftar olarak da nasıl tepki vereceği bundan sonraki en önemli noktalardan birisi. Beşiktaş'ın kırılmaması lazım. Beşiktaş'ın modunun düşmemesi lazım. Beşiktaş'ın inancının azalmaması lazım. Beşiktaş takım taraftarı, taraftar takımı sürekli birbirlerini yukarı çekmesi gereken bir sezon oynuyor. Beşiktaş yarışmacı olması gereken bir sezon oynuyor. Beşiktaş şampiyon olması gereken bir sezon oynamıyor. Bunu kabul etmek kolay mı? Değil. Ama yarışmacı olmak önce, sonrasında şampiyon olmak bir sonraki sezon hedefi olmalı diye düşünüyorum ben Engin olarak.
0: Ya aslında şöyle, genel yani Önder Hoca'nın yaklaşımı da aslında bu yöndeydi. Hani Beşiktaş sabır gösterilerek zamanla acımasız bir takım olacak tanımından gitti biliyorsun. Eforlu oyun, çok üst düzeye taşıyacağımız bir oyun olacak. Ama buna biraz zaman lazım. O sabrı umarız biz de karşılığını sabır olarak görürüz taraftardan. Oraya da mesajı vermişti aslında. Senin şimdiye kadar Beşiktaş'ın bu performansında gerek Avrupa gerek lig, aslında bahsettiğin o eforlu oyunu, mesela Beşiktaş'ın istatistiklerine bakıyorsun. İkinci bölgede ve kendi birinci bölgesinde neredeyse nefes aldırmayan bir oyun, rakibe pozisyon kurdurmayan bir yapısı var genel itibariyle.
1: 11-10 maçlarda biraz daha farklı oldu.
0: Evet şüphesiz ama işte onlar, lig maçlarına bakıyorsun hepsini aynen, toplam aynen. 7 maça bakarsak.
1: Eyüpspor maçı ve aynen. İlk Zalgiris maçı bu anlamda gerçekten de Beşiktaş'ın istediği oyuna en yakın olan iki maç olarak adlandırılabilir.
0: Bu tarafıyla da hani hem hücum tarafına Milajovic katkısı, diğer savunma tarafında yeni oyuncular gelişip bir parantezde yeni oyuncu Miretti açmak lazım. O da hani Poku'nun isminin yanında o biraz ikincil kaldı gibi aynı zamanda geldiler ama onun içinde mesela onun nasıl kullanacağını bekliyorsun Miretti'nin? Juventus'tan gelen bir oyuncu neticede.
1: Yani hem rotasyon olarak kullanacağını düşünüyorum hem rakibe göre oynatacağını düşünüyorum. Yani şu andaki profillerden farklı bir profili verebilir. İşte bugün Kartal deniyor mesela, Vincenzo evet. Italiano. Yani Kartal benzeri birkaç işi aynı anda yapabilen profili, birkaç oyuncuyu aynı anda rotasyona sokabileceğin bir profili vaat ediyor bence Miretti. Şu algıyla düşmemek lazım. Genel olarak söylüyorum. Hani örnek vereyim. Osimhen geldi mesela Türkiye'ye. Osimhen Napoli ile hiçbir sorun yaşamasa Türkiye'ye gelme ihtimali var mıydı?
0: Yoktu.
1: Bence yoktu.
0: Sıfırdı.
1: İmkanı yoktu. Yani Miretti Osimhen'dir demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama Türkiye'ye bir oyuncuyu kariyerinin en yüksek noktasında getirmemek, geçen sezonuyla değerlendirmek bence oyuncunun genel profiline biraz haksızlık oluyor. Bu hem Vlahovic için geçerli,
0: tabii ki.
1: Hem Miretti için geçerli bence. Miretti'nin geçen sezonu Miretti kariyeriyle çok paralel bir sezon değil. Evet ama ben mesela Serie A'dan herhangi bir oyuncuyu, eğer Vincenzo Italiano ben bu oyuncuyu istiyorum, bu oyuncuyu daha iyi hale getirebilirim savı varsa gözüm kapalı alırım. Gözüm kapalı alırım. Çünkü hoca bu anlamda sadece Beşiktaş'taki geçen sezonu bazı oyuncuların performansıyla bu sezon bir sistem içerisindeki performanslarına baktığında

0: aslında tabanla tavan arasında fark yaratabilecek eşiğin çok az olmadığını görebiliyorsun. Burada daha yukarı bir hayal kurabileceğin oyuncular var. Tabii ki de maddi şartları, kulübün durumu, U23 mü değil mi, kim gidecek, kim kalacak?
1: Tabii.
0: Yetişmiş oyuncu profiline Avrupa Ligi için uyuyor mu? 4 tane yerli oyuncu, 4 tane yetişmiş oyuncu profillerine uyuyor mu? Yani ileri diğer transfer açıları. Bunların hepsi önemli. Ama günün sonunda Vincenzo Italiano, ben Miretti'yi tanıyorum, biliyorum, gördüm, izledim, olur diyorsa İtalyano'nun kafasında onu doğru kullanmak için bir plan var diye düşünmek gerekiyor bence.
1: Kesinlikle. Şunu da ekleyelim tabii ki. Az önce de yine dikkat çektim. Birkaç transfer daha gelecek. Bu demin çizdiğim bütün tabloda beni genel anlamda takımların, Avrupa Ligi'ndeki gruptaki takımlara bakıyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi çok çok daha zor ama kurulan takımların genel kalite seviyesi son 5-6 yılda gördüğümüz tablonun çok üstüne çıktı gibi gözüküyor genel performans olarak bakarsak. Gelen isimlerin şu ana kadar kendi liglerinde gösterdiği performanslar olarak bakarsak ve de bizim ligimize katacakları, Avrupa'daki maçlara katacakları etki olarak bakarsak.
0: Soru var mı?
1: Yani var tabii ki. Hani burada hani burası farklı kulvarlar olması, şimdi 4 oyuncu birden, hani kabaca 4 oyuncu diyorum özet olarak aslında, hani Orkun yok, Kartalı deniyor, Kartalı oynatıyor, Vincenzo Italiano'nun çok farklı rotasyon denemeleri de oluyor her zaman. Bunun içine de girebilir bu ama bu mesajları yavaş yavaş almaya başladık diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Kesinlikle öyle ama bir yandan da hani şuna geldi bence Türk futbolu. Eskiden işte bir yıldız oyuncu, bir potansiyelli oyuncu getirdin. Takımda 3 bölge standardın altında ama yıldızları takımına getiriyorsun. Bu başlı başına bir mutluluk sebebiydi. Evet. Eskiden.
1: Eskiden, aynen. Eskiden. Katılıyorum kesinlikle.
0: Şu anda biraz sosyal çağın da etkisiyle, oradaki baskının, oradaki belki sosyal çağın değil sadece yani günümüzün dünya kültürünün, hani evet, her istediğin şeyi hemen almak istiyorsun ya, karşına çıkıyor, bir şey konuşuyorsun, anında reklamı çıkıyor, onu da almak istiyorsun, o da geliyor önüne. Öyle bir dünya, tüketim dünyasındayız şu anda ve futbol taraftarı da artık bir pozisyonunun bile beklediğinin altında olmasına tahammül edecek bir taraftar kültürü yok artık Türkiye'de. Bunun sonucunda da takımlar artık bir bölgeye değil her bölgeye transfer yapmaya çalışıyor. Yani işte Beşiktaş bu hale geldi, bu oyuncuyla mı oynar? Sağ kanatta bu mu oynar? Evet. Stoperde bu mu oynar? Burada bu mu oynar? Diye diye aslında günün sonunda kadrolar sadece nitelik açısından değil, nitelikle niteliğin beraber de yükseldiği bir duruma gelmeye çalışıyor bence. Rasyonel olmayan tarafları var mı dersen, bence hala rasyonel olmayan tarafları da var. Hala evet, risk aldığımız taraflar da var. Hala uzun vadede bizi zor duruma sokabilecek durumlar da var. Ama bunun çözümü ne? Bunun çözümü de Avrupa'da var olmak. Bunun çözümü de Avrupa'da başarı elde etmek. Şu andaki Türk futbol kulüplerinin finansal gelir kaynaklarına, özellikle müsabakalar düzeyinde baktığında Avrupa gerçekten de çok önemli bir yer tutuyor. Yani öyle bir durum ki şu anda neredeyse, birazcık abartarak söylüyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın söylediklerim, Türkiye'deki takımlar aslında Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek için Süper Lig'de şampiyon olmaya çalışıyorlar gibi finansal olarak söylüyorum
1: tabii
0: bunu.
1: Tabii ki, tabii
0: çünkü
1: ki.
0: Çünkü oradan aldığın, oradan kazancın gerçekten totale baktığında sana katkısı çok fazla. O yüzden iki takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde, iki takımımızın da Avrupa Ligi'nde olması, inşallah Trabzonspor'da inşallah turu geçecek, Beşiktaş zaten çok yakınında. Hani Avrupa ile konferansı tartışırız işte. Paraleller arasında az fark var ama katılım evet, ücretlerinde fark var. Bir tane daha ileri gidebiliyorsun, birisine şöyle gidiyorsun diye bizden fark etmez. Sonuçta Avrupa'da üst turları görebilmek, ki Avrupa'da üst turları gördüğünde bu oyuncu devri daimi için bir oyuncuyu ikna edip buraya getirmen de daha kolay olacak. Şu anda Beşiktaş Türkiye'ye getirebileceği bir oyuncuya Avrupa'da olmadığı zaman çok daha az şey vaat edebilecekti. Vincenzo Italiano olmadığı zaman, bu oyuncular buraya gelmediği zaman, şu anda bu oyunu görmedikleri zaman, bu kadroyu görmedikleri zaman dışarıdan gelecek potansiyelli, tavanı yüksek olan bir oyuncunun aklında şey ihtiyacı olacaktır. Ya son 3 sezona ben baktım. Bakar mı oyuncu onu bilmiyorum ama menajeri bakar belki.
1: Tabii canım, birisi mutlaka
0: ya
1: bakar.
0: Sürekli hoca değişiyor. Sürekli yönetim değişiyor. Sürekli yarışmacı olmaktan uzak bir takım. Avrupa'da olamadığı sezonlar var. Avrupa'da başarısızlık olan sezonlar var. Bunları değiştirmek, günün sonunda sen daha iyi oyuncuları hedefliyorsan, tavanı daha yüksek oyuncuları, yani şu anda sen 60'lık oyuncuyu getirip 80'ine, 90'ına, 95'ine potansiyellerine ulaşmasına çabalayabilsin. Bu 60'ı 70-75'ten başlatıp 90-95'e çekmeye çalıştığında başka bir dünya.

0: dünya var. Bunun için Avrupa şart, bunun için de buralarda olmak şart.
1: Bence tamamen mental devrimden bahsediyorsun aslında. Mantalite değişiminden bahsediyorsun.
0: Evet ama...
1: Ama bu da sancılı olacak kesin tabii
0: ayakları
1: ki.
0: Ayakları biraz da yere
1: aynen
0: basmakta
1: işte,
0: olmak zorunda.
1: Aynen işte, sancıdan yani, kastım o zaten.
0: Yani bunun yani sosyal medyadaki çılgınlıkla rasyonel olan tarafının...
1: Of.
0: Gerçekten iyi geldi.
1: İyi yırttık diye
0: nereden
1: düşünüyorum.
0: Geri verelim. Metin Bey iyi misiniz? Tamam herkes
1: tamam,
0: iyi.
1: Herkes iyi devam ediyoruz. Aslında evet bir taraftan mantalite devrim bir taraftan da dediğin sancılı kısımda taraftarların ve ülke futbolunda bu bakışın nasıl etkileneceği de önemli. Nasıl davranacakları, ne kadar kabullenecekleri. Doğal düşüşler olacak mutlaka. Her takımda olacak.
0: Ya bu sportif aklı...
1: Pep Guardiola'da bile oluyordu neticede. Hani Aralık ayı geliyordu. Guardiola'nın düşüş dönemleri diyordun ama sonra lokomotif yukarıya doğru hızla çıkıyordu yine.
0: Evet ya bu sportif aklın yönetimin vereceği karar. Sonuçta günümüz dünyası gerçekten demin söylediğim gibi insanlara talep ettikleri her şeyi çok daha rahat alabileceklerini hissettiren her zaman çok kolay olmasa da ve bunu istemenin de toplanıp istemenin de herhangi bir mantıksızlığı olmadığını düşünecek bir noktaya geldi. Yani bir tane akıllı insan çıkıp da ya kardeşim tamam hadi bir sakin diyen de insan olmuyor. Bu böyle gerçekten de bir girdap. Bana sorarsan bir girdap. Olumlu yönleri var, olumlu yanları var, doğru mesajları var. Doğru mesajlarının 5 katı, 10 katı kadar olumlu olmayan tarafları ve mantıklı olmayan tarafları var. Burada bir süzgeçe ihtiyaç var. Zaten yönetimin, sportif aklın, idari aklın devreye girdiği nokta da bu. Bu ayrıştırmayı bu noktayı iyi yapmak lazım. Tabii ki bizdeki dernekler kanununun 3 senede bir yönetimin değişmesinin, evet, tekrar seçimle gelmesinin de bu aynı noktada yok, yönetimler için bir dezavantaj olduğunu söylememiz gerekiyor.
1: Tabii istikrar açısından çok önemli. Bu dediğin nokta bana şunu hatırlattı. Bir dönem yıllar önce tam hatırlamıyorum yılını ama futbol zirvesi yapılmıştı biliyorsun. Mönchengladbach kulübü yönetimi davet edilmişti. Hani salonda olan 5-10 kulüp yöneticisi vardı dinlemeye ne yazık ki kalan. Diğer bölümlerde çok fazla kaldılar. Aslında orada ideal kulüp yönetiminden bahsederken bir taraftan da bu dernek yönetimlerinin nasıl sağlıklı olabileceği, sahiplik sisteminin geçişin neler artı yapabileceği üzerine çok fazla değerlendirme yapmışlardı Mönchengladbach.
0: Ya öyle olmak zorunda değil. Dünyada hani işte yani Barcelona, Real Madrid derneğe benzer sistemlerle yönetilen dünyanın en büyük kulüpleri. Ama sistemi doğru kurup gerçekten de bunun sürdürülebilir bir akıl altında toplanmasını sağlamak en önemlisi. Yani bunun bireyin sistemine, bireyin kararına, bireyin vizyonuna kalması durumunda gerçekten de birey kalmadığı anda sistemi tekrar baştan yaratmaya çalışıp ondan sonra niye kısa sürede başarı gelmedi diye kızdığın söylendiği bir dünyaya geçiyorsun. Aslında çok ne mantıklı ne rasyonel ne de beklenebilir bir şey.
1: Evet sevgili izleyiciler Engin Kali'yi biraz soluklandıracağım. Isınmaya çıkmadan önce Beşiktaş'ın yedek kalecisi Doğan Elamdar bizlerle birlikteydi. Şimdi onun röportajına gidiyoruz.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: Radyo Spor. Reklam. Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Canlı yayın.

0: Eleme turlarında fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa Ligi öncesi son maçında Kauno Žalgiris'e konuk oluyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru, oh vurdu, kafayı, gol!
0: Şimdiye kadar kalesinde gol görmeden 5'te 5 yapan siyah beyazlılar Litvanya'da da kazanarak eleme turlarını tamamlamak istiyor.
2: Yeniden Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya vuruyor!

0: Dinamo Žalgiris Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
1: Üçüncü gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü!
0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.

0: Doğan Elamdar'a teşekkür ediyoruz. Engin Ali Kartal Kayra bugün biraz Oktaron'un üstünde olacak. Orkun'un görevini üstlenen bir oyuncu profili gibi olacak. Neler bekliyorsun? Son olarak kadro üzerinden de kısa bir değerlendirme alalım. İzleyicilerimizi maça uğurlayalım.
1: Yani Vincenzo Italiano sezon içerisinde zaman zaman rotasyon yapacak gibi gözüküyor. Kartal Kayra yetişmiş oyuncu profiliyle Avrupa Lisesi'ne yazılması da neredeyse kesin olan bir oyuncu. Bence kesin olan bir oyuncu yani. O yüzden aslında burada göstereceği performans ileride rotasyonda ne kadar süre alacağını biraz belirleyecek. Biraz evet. Miretti de gelmişken onun son halini de görmek istiyor olabilir Vincenzo Italiano. Ama benim bugün gözüm açıkçası Vlahovic'in üzerinde olacak. Beşiktaş'ın performansı konuşurken daha Trossard ve Vlahovic'den faydalanma anlamında, form durumu anlamında %5-10 seviyelerinde evet. olduklarını söylemek lazım. Ama Vlahovic sahada olduğu her dakika aslında potansiyelinin ne olabileceğine dair ufak ufak işaretler de verdi. O yüzden ben bugün Vlahovic'i ayrı bir gözle izleyeceğim. Çünkü maçtan bir sürpriz beklemiyorum. Hani maçı hiç konuşmadık o yüzden zaten evet. seninle fark ettiysen.
0: İtalyan'a Last Lins örnek verdi ama
1: hani Vlahovic bu maçta bir önceki maçtan üzerine ne koydu biraz onu görme fırsatımız olacak. Bugün gole tanışacağını da öngörüyorum açıkçası.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Sevgili izleyiciler, Esport Plus ekranında az sonra Beşiktaş'ın rövanş karşılaşması Kaan'la Jalgiris'e karşı başlayacak. Emre Gürkaynak anlatacak karşılaşmayı, Engin Kale de yorumlarıyla eşlik edecek. İyi seyirler diliyoruz. Maç sonunda tekrar birlikte olmak üzere.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank. Daima seninle.
6: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.

Radyo Spor'dan mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 19.47. Birazdan Radyo Spor'da Kaunas Agiris Beşiktaş mücadelesinin naklen yayını olacak. Sizlere Esport Radyo Spor ortak yayınıyla ulaştırmaya çalışacağız bu karşılaşmayı sevgili dinleyiciler. Maç önü çok güzel bir yayın vardı. Yine maç sonunda da bu yayını sizlerle buluşturacağımızı belirtmek isterim. Bu arada tabii Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi de devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve birazdan tabii takımlarımızın da belli olacaktır rakipleri. Net olarak onu da söyleyelim. Bu arada birinci torbadan Fenerbahçe'ye Atletico Madrid ve Liverpool geldiğini hatırlatayım. Birinci torbadan Atletico Madrid ve Liverpool Fenerbahçe'nin rakipleri oldu. Tabii bütünüyle Fenerbahçe kimlerle oynayacak, Galatasaray kimlerle oynayacak birazdan söyleriz. Galatasaray'a City gelmişti, Manchester City. Diğer takımı birazdan paylaşırım. Onu da görmek istiyorum. Aston Villa ile ikinci torbadan karşılaşacak iki takımımız da, hem Fenerbahçe hem Galatasaray Aston Villa ile karşılaşacak. Bunu da yine belirtmek isterim. Birazdan eğer maç başlamadan tamamlanırsa ben de sizlere takımlarımızın hangi takımlarla oynayacağını grubunda, daha doğrusu 8 maçlık periyotta hangi takımlarla oynayacağını paylaşmak isterim. Şimdi tabii ikinci torbadaki takımların kura çekimi devam ediyor şu anda sevgili dinleyiciler. Real Betis'in iki takımımıza da, hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye gelmediğini ikinci torbadan belirtelim. Aston Villa geldi. İki takımımız da Aston Villa ile oynayacak. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi üçüncü torbalara geçtiğimizde işte o üçüncü torbadaki takımlar içerisinde hem Fenerbahçe hem Galatasaray var. Orada tüm rakiplerimiz belli olacak ama bunun içinde daha 4 takım var. Roma, Sporting, Lisbon, Manchester United ve PSV takımlarının önce kuralları çekilecek. Ondan sonra 3. torbaya geçilecek ki sanıyorum maç öncesine yetişmeyecek diye de tahmin ediyorum. Yine de bekleyip görelim bakalım. Evet, şimdi Roma'nın rakipleri belli oluyor. Bakalım Fenerbahçe ve Galatasaray Roma'nın rakipleri arasında var mı? Birazdan onu da paylaşacağım sizlerle sevgili dinleyiciler. Tekrar edeyim. 1. torbadan Fenerbahçe'ye Atletico Madrid ve Liverpool geldi. Galatasaray'a Manchester City geldi. Diğer takımı göremedim ama birazdan söylerim. Bu arada Fenerbahçe, Roma. Fenerbahçe'nin bir rakibi daha belli oldu. İkinci torbadan Fenerbahçe Aston Villa ve Roma ile karşılaşacak. Galatasaray ikinci torbadan Aston Villa ile karşılaşıyor. Birazdan Galatasaray'ın da belki ikinci rakibi belli olur. Onu da paylaşırım sizlerle. Bir taraftan da tabii bununla ilgili şöyle bütünüyle acaba ne çıkar karşımıza, ona da bakıyorum. Yani diğer takımları tek tek analiz ederken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerini görmüş oluyoruz ama dediğim gibi birazdan bütünüyle rakiplerimiz belli olacak. Onları sizlere zaten aktaracağım, bunu belirteyim. Şimdi Manchester United'ın rakipleri belli oluyor sevgili dinleyiciler. Manchester United bakalım kimlerle oynayacak. Fenerbahçe ikinci torbadan Aston Villa ve Roma çekti. Birinci torbadan Atletico Madrid ve Liverpool çekti. Ve bakalım Manchester United Galatasaray ile karşılaşacak mı? Hayır. Manchester United Galatasaray yok. Bayern Münih, Atletico Madrid, Roma, Sporting Lisbon, Leipzig, Villarreal, Sabah ve Como ile karşılaşıyor Manchester United sevgili dinleyiciler. Bakalım. Gelen mesajlar da var. Eminim benim en azından atladığım o bir daha bakalım. Paris Saint-Germain ve Barcelona geldi Galatasaray'a diyor dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Düzeltme için harika bir düzeltme olmuş. Paris Saint-Germain ve Barcelona Galatasaray'a birinci torbadan gelen takımlar diyor. Ben şimdi bakacağım onlara tabii. Ben dedim ya, tek tek bakarken bazen kaçırabiliyorum ama az sonra 3. torbalar çekilirken tüm zaten rakiplerimiz belli olacak. Şimdi Sporting Lisbon'un rakipleri belli oluyor. 2. torbadaki bir diğer takım. Ona bakıyorum. Oradan Galatasaray, evet, Sporting Lisbon'la oynayacak. 2. torbadan Galatasaray'a Sporting Lisbon geldi sevgili dinleyiciler. 2. torba Aston Villa, Sporting Lisbon, Galatasaray'a geldi. Fenerbahçe'ye Aston Villa ve Roma geldi 2. torbadan. Şimdi 3. torbadaki takımlar işte karşılaşacak, kimlerle karşılaşacaklar onları görürken aynı zamanda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerini de birazdan görmüş olacağız bütünüyle. Evet, PSV şimdi. PSV'nin rakipleri belli olacak. Onlara bakalım hemen. PSV Eindhoven'ın rakipleri.
Bizim artık burayla bir işimiz kalmadı ama ben en azından size aktarayım. Porto, Kulüp Brüj, Real Madrid, Atletico Madrid şu an 4 rakibi belli. Tekrar edeyim. Porto, Kulüp Brüj, Real Madrid, Atletico Madrid, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart,

King. Güzel kura çekti PSV. Değil mi? Aslında hiç fena bir kura çekmedi. Şöyle bakıyorum. Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking. Hiç fena değil. Bakalım diğer şimdi üçüncü torbaya geçiyoruz. Beşiktaş'ın Kaunas Zalgiris mücadelesi Radyospor'dan Esport ortak yayınıyla canlı olarak aktarılacak size, onu söyleyelim. Ama öncesinde eğer Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın bütünüyle belli olursa rakipleri, onları da size aktarmak istiyorum. Şöyle baktığımda ikinci torbada rakipler belli oldu. Fenerbahçe'ye Aston Villa ve Roma, Galatasaray'a Aston Villa ve Sporting Lisbon çıktı ikinci torbadan. Birinci torbadan Atletico Madrid ve Liverpool Fenerbahçe'ye, Paris Saint Germain ve Barcelona da Galatasaray'a çıktı. Şimdi sıradaki üçüncü torba. Ve üçüncü torbadaki bakalım hangi takım çıkacak ilk önce. Tabii önce takımları tek tek tanıtıyorlar. Bu da tabii biraz zaman alacak ama ben yine de belki 1-2, en azından Fenerbahçe'ye veya Galatasaray erken çekilirse onunla ilgili bilgiyi paylaşırım size. Olmazsa devre arasında zaten yayında olacağım. Kaunas Zalgiris Beşiktaş mücadelesinin devre arasında, orada da üzerine konuşuruz rakiplerimizin. Bunu da söyleyebilirim sevgili dinleyiciler. Burada tabii şunu söyleyelim hemen. İki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde olması bir kere bizim için büyük bir mutluluk. Dün ben yayından ayrılırken Fenerbahçe 2-0 öndeydi. Sonrasında maç 2-1'lik skorla tamamlandı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. 18 yıl sonra, daha doğrusu 18. yılda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmiş oldu. Bu anlamda tebrik etmek lazım Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da. İnşallah çok da başarılı bir sezon geçirirler diyelim. Şöyle bir hemen bir kan anonsu var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu arada sevgili dinleyiciler, eğer sizler de dikkate alırsanız sevinirim. Şükran Alaca adına 5 ünite BRH pozitif kana ihtiyaç var. 5 ünite BRH pozitif kana ihtiyaç var. Siyamersek Hastanesi kan merkezine başvurulması gerekiyormuş. Şükran Alaca, sevgili Burak Alaca'nın, Radyospor programcısı Burak Alaca'nın bir yakını. Çok geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Şükran Alaca adına 5 ünite BRH pozitif kana ihtiyaç var. Siyamersek Hastanesi kan merkezine başvurup Şükran Alaca adına ben 5 ünite kan vermek istiyorum. Bypass ameliyatı olacakmış demeniz yeterli olacak sevgili dinleyiciler. Duyarlılık göstermenizi de rica ediyorum. Evet, üçüncü torbada ilk kim çıktı bakalım. Shakhtar Donetsk çıktı ilk olarak. Shakhtar Donetsk'in rakipleri belli olacak. Ve bakalım kimler olacak. PSV, Sporting Lisbon, Inter, Real Madrid. Şu ana kadar ilk dörtü belli oldu. Şimdi kalan dördü göreceğiz. Bakalım Fenerbahçe veya Galatasaray var mı? Shakhtar Donetsk Arda Turan'ın takımı biliyorsunuz. Çok da güzel bir eşleşme olur. Arda Turan'ın Türkiye'ye gelmesi mi söz konusu olacak, yoksa bizim deplasmana gitmemiz mi göreceğiz? Evet, Fenerbahçe Shakhtar Donetsk. Üçüncü torbadan Shakhtar Donetsk geldi Fenerbahçe'ye. Arda Turan nereye geliyor ona bakayım. Sanıyorum Fenerbahçe deplasmana gidiyor. Evet, Fenerbahçe deplasmana gidiyor anladığım kadarıyla. Peki bir takım daha çekilecek. Şimdi hemen onu da görelim. Maç başlamadan size bu bilgiyi de aktarmak istiyorum açıkçası. Hadi Fenerbahçe veya Galatasaray mı gelecek? Bir bakalım. Hayır, bir Villarreal geldi. Bir Villarreal takımının rakipleri belli olacak şimdi de. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin rakipleri Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma ve Shakhtar Donetsk. Galatasaray'ın rakipleri Paris Saint-Germain, Barcelona, Aston Villa ve Sporting Lisbon. Ve Villarreal'in rakipleri de belli oluyor sevgili dinleyiciler. Şu an itibariyle bakalım Fenerbahçe veya Galatasaray var mı? Napoli, Fenerbahçe var. Evet, Fenerbahçe'nin 3. torbadaki rakipleri de belli olmuş oldu. Shakhtar Donetsk ve Villarreal oldu. Shakhtar Donetsk ve Villarreal Fenerbahçe'nin 3. torbadan rakipleri oldu sevgili dinleyiciler. Yani ne oldu? Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal oldu Fenerbahçe'nin rakipleri. Galatasaray'a da bakacağız şimdi. Galatasaray'ın rakipleri bakalım kimler olacak? Şöyle hemen bir bakalım kim çıkacak şimdi.
Bodo Glimt'in rakipleri belli olacak şimdi de. Peki.

0: Tamam. Yani bizim rakiplerimizin belli olması için aslında halihazırda zaman var. Bodo'nun rakiplerine bakıyorum. Kulüp Brüj, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Atletico Madrid. Ve şimdi diğer dört takım belli olacak. Galatasaray var mı bakalım içerisinde? Bodo Glimt'in rakipleri arasında Galatasaray var mı? Şimdi göreceğiz. Lille, Napoli, LASK, Lens. Galatasaray yok. Evet, Galatasaray yok Bodo'nun rakipleri arasında. Peki, dediğim gibi devre arasında zaten sizlerle bağlantıda olacağız. Tekrar ben yayına gireceğim ve rakiplerimizi sizlerle paylaşacağım ama şimdi Radyo Spor Esport ortak yayınıyla Kaunas Algiris Beşiktaş mücadelesi sizlerle sevgili dinleyiciler. Devre arasında görüşmek üzere.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
2: İleride Dušan Vlahović'i izleyeceğiz. Ufak bir problemi olduğu için Leandro Trossard Kaunas'a getirilmedi. Ve Žalgiris'in 11'i görüntüde. Davidas Mikelionis kaleyi koruyacak Žalgiris'te. Nonsaid Okpolor, Aldair Hernandez, Rokas Lekiatas ve Joris Mutaši savunmadalar. Orta sahada Leo Ribeiro, Antoni Kalik, Yukiyoshi Karashima, Ivan Fiolić ve Fabian Urega'yı izleyeceğiz. İleride ise ilk maçta 11'de çıkan Gabriel Debelyu görev alacak ki görüntüye de yansıyor Gabriel Debelyu. Maç öncesinde son konuşmayı yapıyor kenetlenen Beşiktaşlı futbolcular. Az sonra Darius Irgireno stadyumunda ilk düdük gelecek Gil Manzano'dan. Dušan Vlahović santrayı o yapacak. Son kontroller Gil Manzano'dan. İşaret geldi. Vlahović'in dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Avrupa Ligi yolunda. Ben Emre Gürkaynak, Engin Kehale ile beraber bu karşılaşmada sizinle olacağız. Nasıl bir maç bekliyorsun Engin Kehale?
3: Yani Žalgiris'in değişikliklerine de baktığında bizi çok zorlayacak bir maç olmaması muhtemel. Zaten ilk maçta bu noktada bayağı bir belirti vermişti açıkçası. Ama Beşiktaş'ın da bir ritim yakalamaya, bir oyun yani oturtmaya çalıştığını düşünüyorum. Biraz daha Vlahović üzerinden bizim konuşacağımız, okuyacağımız bir 90 dakika olabilir. Günden güne hem form düzeyi hem fiziksel düzeyi artacaktır. Sahada olduğu her an bence şu ana kadar varlığını hissettiren bir oyuncu oldu Vlahović. Bugün de ben ilk golünü atmasını bekliyorum.
2: Emirhan. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasum Uttar'a içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih'i önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. İleride Debelyu'ya doğru uzun bir pas. Murillo karşıladı kafayla. Salih. Nübel. Hafta sonu Alanya Spor maçında bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü Alexander Nübel ama Avrupa Ligi'nde 5 maç gol yemeyen bir Beşiktaş. 5'te 5 ile yola devam eden bir Beşiktaş. Etkileyici bir eleme performansı veriyor Vincenzo Italiano'nun öğrencileri. Murillo. Çerni'yi kaçırma düşüncesi. Tekrar Murillo çekildi arkadan. Faul Leo Ribeiro'dan. Željko Sopić ekranda. Kaunas Žalgiris teknik direktörü.
3: Černi'ye de arkaya koşuyor diyor şu anda Vincenzo Italiano. Top merkezdeyken Çerni'nin rakip savunma çizgisinin arkasına koştuğu bir senaryo.

0: Ne var sanıyorum Beşiktaş'ta?
1: Kartal. Thiago Çalo. Çerni. Olaytan. Beşiktaş bir yandan Avrupa heyecanını yaşarken transferde de hareketli günler geçiriyor. Ernest Pocu'nun ardından bugün de Fabio Miretti. Günün erken saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Şimdi sağ kanatta Amir Mourinho hareketli. Mourinho yetişemiyor. Biraz hızlı kaldı o pas. İşte Vincenzo Italiano. 3-0'a rağmen ilk ayaktaki tedbiri elden bırakmayacağını Beşiktaş'ın söyledi dünkü basın toplantısında. Hem hoca hem toplantıda onun yanındaki Emirhan hem Önder Özen, herkes Celtic Linz örneğini verdi açıkçası. 3-0'dan dönen bir eşleşmeydi. Ama tabii bu eşleşmenin dengesi çok daha farklı. Çalo. Kartal. Kalik girmişti araya. Mutashi. Urega önünde. Yoris Mutashi şimdi ona doğru. Fabian Urega sağ kanattan ortaya çevirdi. Emirhan karşılıyor. Mutashi Utara'ya çarptı orada. Oyun sürecek. Salih. Salih Çerni'yi kaçırdı şimdi. Savunmada Nosaid Okpolor vuruyor kafayı. Mutashi kalktı şimdi. Kaunon Jagiris'in hafta sonundaki lig maçı ertelenmişti. Onlar hafta sonunu boş geçtiler.
2: Bence de yani turun güç dengesini en iyi anlatan konu Sopic'in çıkardığı 11. Bugün hani beyaz bayrağı sallamak benzeri bir 11 aslında. Turdan pek umudu olmadığını çok net bir şekilde gösteren bir 11 ama ilk maçın hissiyatı da iki takım arasında yani oyuncu olarak, kalite olarak, sistem olarak, hız olarak çok büyük fark oldu.
1: Mourinho kaybetti. Kalik sektiriyor. Mourinho'dan dışarıya taç.
2: Yani zaten ön eleme turlarının biraz anlamsızlığı da bu. Hani Midtjylland gibi bir rakiple oynuyorsun. Önce onunla başlıyorsun. Sonra onun seri başı yolunu aldığın için ondan sonra daha kolay bir yolla devam ediyorsun.
0: Ve Jalgiris için de şu söz konusu olabilir. Bugün de Beşiktaş kazanırsa üst üste 4 maç kaybedip yine de Avrupa'ya kalacaklar.
1: Çerni'nin ortasında savunma ayak koydu. Emirhan. Salih. Salih'ten hiç vazgeçmedi Vincenzo Italiano. İlhan'a doğru bir pas hızlı.
2: Yani Alanyaspor maçında da Salih'li sahilsiz oyun biraz biz aslında neden vazgeçmediği konusunda fikir verdi. Yani Beşiktaş'ın oyundan biraz düşmeye başladığı anlar Salih'in oyunda olmadığı anlarla çok birebir denk gelen bir lig maçı oynadı siyah beyazlılar.
1: Çalo. Thiago Çalo. Üst üste iki kafa vuruşu. Debelyuh'tan önce Emirhan. Kartal'dan seken top. Karashima yerde faul. Japon oyuncusu Kaunon Jagiris'in Yukiyoshi Karashima. Aldair Hernandez. Çalo. Salih. Vincenzo Italiano neredeyse sahaya girecek. Uyarılara devam ediyor oyuncularına. Kalik'ten sert müdahale. Yardımcı da uyarıyor Phil Manzano'yu. Avustralya doğumlu Anthony Kalik.
0: anne babası Hırvat.

0: Babası da eski bir futbolcu. Murillo şimdi kalkıyor. İşaret geldi. Kartal topun başında. Hocasına baktı Kartal. Olaytan'a pasla yolladı. Kartal Kayra yeniden. En geride Lübel. Salih. Emirhan Topçu. İlhan'dan hemen ileriye doğru Kalik girdi araya. Kazanıyoruz yeniden topu. Kalsu Muhtarayla.
1: Bakalım Muhtarayla Rıdvan'ın kullanımı arasında bir fark olacak mı Beşiktaş? Çünkü Rıdvan'ın gerçekten yüksel bir formu var ama biraz oyun kurucu, biraz çizgiye inmeden orta yapan oyuncu konumundaydı. Muhtara biraz daha atletik bir profil. Bakalım biraz daha çizgiye inen bir farklılık görecek miyiz yoksa o da Rıdvan gibi mi oynayacak?
0: İstanbul'daki maçta 2 asist yapmıştı Rıdvan Yılmaz. Çok iyi bir performans sergilemişti. Baskı var Beşiktaş'tan. Çerni ayak koyuyor. Out. Beşiktaş taraftarının da desteği duyuluyor statta. Salih vurdu kafayı. Leo Ribeiro. Debelyu. Boşta kaldı top. Dušan Vlahović. Vlahović etkili noktayı düşündü. Faulü veriyor Phil Manzano. Lehimize bir serbest vuruş. Rıdvan kulübede ekrana gelmişti. Emirhan. Utara. Hata var pasında. Olaytan şimdi kazandırdı Salih'e. Murillo. Vlahović istedi o topu. Murillo'dan ona doğru. Dušan Vlahović çekti. Vlahović vuruyor savunmada. Bir müdahale Joris Mutashi'den. Korneri kullanacağız. Oyuna sonradan girip Dolmabahçe'de gole yaklaşmıştı yine Rıdvan'ın. Bir ortası vardı Dušan Vlahović'e.
1: Bak burada da Murillo'nun pas attığı yeri düşün.
0: Pasla kullanıldı köşe vuruşu. İlhan yaptı ortasını. Arkaya açıldı Çerni'ye. Çerni tuttu oyunda. Olaytan gösterdi kendisini. Bu ikilinin de önemli bir iletişimi var bu sezon Beşiktaş'ta. Salih. Son çizgiye doğru hızlı bir top.
1: Yani Beşiktaş hücum setlerinde beklerini o tam demin Murillo'nun Rıdvan'ın ilk maçta asistleri yaptığı ya da pasları verdiği yerler oralarda kullanmayı seviyor. Ama burada havada oynaması lazım tabii Murillo'nun.
0: Paslarla çıkma niyetinde Kaan Hoşagiris ama iki oyuncu anlaşamadı orada. Top da yeniden bize geçti.

0: Czerny. Salih sık sık iki stoperin arasında görüyoruz onu maçın başından bu yana. Salih Özcan, Junior Olaytan. Bir kez daha Olaytan, Calo, Nübel. Kalik baskıya gelmişti. Nübel uzun gönderiyor. Kartal. Vlahovic sırtını aldı savunmacı Rokas Lekiatas'ı. Topu ama kontrol edemiyor. Kalik. Anthony Kalik'ten bir şara pas Leo Ribeiro'ya. Ribeiro ortasını yaptı Nübel için. Çok kolay top. İşte az evvelki pozisyon. Ribeiro ortaladı. Nübel kontrol ediyor. Kasum Uttara. Calo. Salih. Emirhan. Vlahovic yerde kaldı. Rokas Lekiatas bırakmıyor onu. Faul de yaptı burada.
1: Yani Lekiatas ve Kalik biraz sert başladılar maça. İkisi de hani bugün Beşiktaş'ın en önemli noktalardan bir tanesi herhangi bir şekilde bir sakatlık vermemek.
0: Kartal ve Uttara topun başındaki ikili Beşiktaş'ta. Kasum Uttara. Nübel. Vlahovic'i hedeflemişti. Savunma araya girdi. Kalik kafayla kalecisine. Hernandez'den Anthony Kalik. Aldair Hernandez. Edok Polor. Debelyuh saklıyor topu. Ayak koydu Salih. Hemen Olaytan'a aktardı. Taç bizde. Ne? Hayır, yardımcı Kavno Jalgiris tarafını işaret etti. Vincenzo Italiano da itiraz ediyor. Ama tacı kullanacak Jalgiris. Debelyuh. Czerny, Salih. Hernandez'den kafa Salih. Yine vurmuştu. Debelyuh araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. Debelyuh girdi araya. Debelyuh'un vuruşu yandan out'a gidiyor. Bir hata. Out'u kullanacak Beşiktaş. Emirhan yerde, Debelyuh da aynı şekilde. Çarpıştı iki oyuncu. Şimdi Hilman Zan oraya giderken pozisyon tekrar ekranlarınızda. Calo çok beklemiyormuş o pası.
1: Calo da Murillo da hani çok doğru bir pas değil aynı zamanda.
0: Debelyuh ayaklandı. Emirhan da kalkıyor şimdi. Hemen ama önlem amaçlı Agbadu da ısınmaya yollandı Beşiktaş kulübesinden. Emirhan. Olaytan. Czerny. Junior Olaytan. Olaytan Vlahovic'i düşündü. Savunmada Lekiatas. Leo Ribeiro. Edok Polor. Debelyuh. Kartal neredeyse alacaktı. Mücadele sürüyor orada. Czerny girdi araya, ayak koydu. Son olarak Karashima'da kaldı top. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabian Urega. Fransız oyuncu. Bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiol için şutu üstten alta gidiyor. Etkili bir, organize bir atak geliştirdi burada Kaan Ojagiriz.
1: Yani ceza sahası önünde Çerni gelmiş aslında ama çok rahat vurdurdu Beşiktaş. Kartal'ın da en azından bu merkez koşularını takipte olması gerekiyor. Zaten Beşiktaş biraz daha sağ kullanarak geliyor Orkun'un yokluğunda ama en azından pozisyon hatası Kartal Kayran'ın kesinlikle yapmaması gerekiyor. Burada yaptığı gibi.
0: Salih. Thiago Ciallo. Bu sezon Vincenzo Italiano ile beraber adeta yeniden doğdu o da. Emirhan. Junior Olaytan. Doğrudan dışarıya gitti bu pas.
1: Olaytan'ın bu sezonki en büyük farklarından bir tanesi kafasını kaldırıp bu pas seçeneklerini çok düşünmesi. Yani aldığı zaman direkt topla gitme derdine değil artık. Ona bakıyor ama onun dışında yani demin Vlahovic'e attı, şimdi yine Vlahovic'e gönderdiği toplar. Bu oyuncu evrilebilirse zaten bambaşka bir şey çıkacak Olaytan'dan.
0: Debelyu kafayı vurmadan önce faul yaptı. Debelyu, Kalik, Lekiatas ve Mutashi. Bu dörtlü ilk maça da 11'de başlayan dörtlü. Ciallo. Vlahovic'den Murillo'ya. 20 dakikayı geride bırakıyoruz mücadelede. 3-0'ın rövanşında henüz gol sesi yok. Thiago Ciallo. Nübel hariç tüm oyuncular Kaan Ojagiriz yarı alanında. Salih. Emirhan. İlhan Fakılı. Olaytan. Ciallo. Salih'ten Olaytan'a. Kartal. Hızlı bir pas. Kartal'dan özür diliyor. Murillo'dan hemen. Salih. Dušan Vlahović vurdu kafayı. Salih indirdi yere. Karashima'dan Ribeiro. Mikelionis. Lekiatas. Aldair Hernandez. Baskımız var. Salih. Emirhan. Salih Özcan. Kartal.
1: Kartal sağa, Olaytan biraz sola doğru geçti.
0: Kartal Kayrağı, İlhan Fakılı'yı hedefledi bu pasta. Kafa Mutashi'den. Çabuk kullanıyoruz tacı. Olaytan. Murillo. Václav Černý. Beşiktaş tarihinde ilk kez bu sezon bir Litvanya takımıyla eşleşti. Sadece ikinci maç bu. İstanbul'daki ilk maçın ardından bir Litvanya

Mourinho. Salih tekrar Amir Mourinho'ya. Paslarla çıktı Beşiktaş. Çerni dokundu. Olaytan ve Salih oraya da yetişti. Yerde kaldı Salih. Geç gelen bir düdük Şilman Zano'dan. Böyle yapmıştı faulü Yukiyoshi Karashima. Kartal. Koşu vardı Vlahovic'ten. Mourinho. Jalo. Tekrar Amir Mourinho. Salih. Muhtara, İlhan'la bir ver kaç şimdi. Kasum Muhtara gelmeye çalışıyordu. Mutaşı orada. Lekiatas uzaklaştırdı. Emirhan. Nübel hiç riske girmedi. Kalik arada. Kartal. Vlahovic indirdi Junior Olaytan'a. Černi'den koşu var. Junior Olaytan bekledi, şimdi verdi pasını. Václav Černi. Yeniden Olaytan düşüncesi. Savunmadan seken top. Davidas Mikelionis'te kaldı.

0: %70'in üzerinde bir toplu oynama oranı var yine Beşiktaş'ın. İkişer şut takımlardan.
1: Vlahovic'i çok iyi entegre edemedi Beşiktaş şu ana kadar. Ona biraz daha çaba gerekiyor. Yani biraz Olaytan gördü. Bir Murillo'nun pası var. Ama hani seçenek olarak da ilk seçeneklerden bir tanesi olmaz ama oyunun yani hem Beşiktaş'ın ritmin içerisine entegre etmek hem maçın içerisine entegre etmek. Bak şu anda mesela koşuyu yaptı, görmedi. Yavaş yavaş geliyor. 4-5 tane buna benzer pozisyon var.
0: Sırf Orkun bile belki bu durumu değiştirebilir.
1: Doğru. Tabii her zaman o koşuyu top sana gelsin diye de yapmazsın. Yani o da rakibin savunma çizgisini geriye çekeyim, diğer arkadaşlarıma alan açayım diye de yaparsın.
0: İlhan'a faul yapıldı. Yine Kartal ve Uttara ikilisi topun başında. Kartal kayrağı ortası. Emirhan arkada bir dokunuşu var ama etkili olmuyor. Kaunos Žalgiris 2004 yılında Spiris Kaunas ismiyle kurulan bir takım. Ardından basketbol takımı da olan Žalgiris Kaunas'ın bünyesine katılıyorlar ve 2015'ten bu yana bu statta oynuyorlar. Salih yerde faul.
1: O kadar farklı yüz ekrana geldi ki ben bir tanesinde senden değil bu Žalgiris Kaunas'ın pivotu demeni bekliyorum da daha gelmedi ama.
0: Yani gelirse söyleyeceğim.
1: Küçük ihtimal.
0: Bir de sarı kart çıktı bu pozisyonda. Leo Ribeiro görüntüde. Asıl Engin Kehale yarın İstanbul'da Basketbol Dünya Kupası elemelerinde Türkiye-Litvanya maçı var. Burada konuştuğumuz Litvanyalılar daha ziyade o maçı bekliyor. Burada tabii 3-0'ın da etkisi var. Salih. Emirhan. Antoni Kalik'e çıkıyor sarı kart az önce.

0: bir önceki maçta sınırda oyuncularımız vardı. Sarı kart sınırında ama bu maçta yok. Vlahovic'e doğru güzel bir top. Şimdi Dusan Vlahovic'ten önce Aldair Hernandez ve bayrakta havada offside. Pasa tepkisi Dusan Vlahovic'in. Murillo onu düşünmüştü. Salih. Topun indiği yerde Fiolic var. Ivan Fiolic yerleşti savunmaya Beşiktaş. Mutashi. Karashima. Hernandez. Kalik. Tekrar Hernandez. Geçen sezon tarihinde ilk kez Litvanya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı Kauno Žalgiris. Sadece şampiyon. Şampiyonlar Ligi elemesinde zaten 10 takımlı bir ligi var Litvanya'nın. 2 ve 3 Konferans Ligi'nde eleme oynuyor. Vincenzo Italiano hemen fırsat bu fırsat deyip Kartal'a bir şeyler söyledi. Yer yer yardımcısı uzun yıllardır beraber çalıştığı Daniel Nicolini'yi de kenara gönderiyor kendisi kulübeye dönüp. Urega'ya doğru bir pas. Elle. Alacaktı, alsaydı da o topu Fabian Urega. Salih. Calo. Vlahovic. Kartal'dan Černý'e. Václav Černý Olaytan'a doğru. Kademede Joris Mutashi. Korner kullanacağız. Sakin bir yarım saat geride kaldı. Kartal pasla kullandı korneri. Černý. Tekrar Kartal. Murillo. Bir orta şimdi ondan. Savunma karşılıyor. İlhan takipte. İlhan Fakılı.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
1: Yani şey çok iyi pozisyon alamadı Žalgiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
0: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Gole en çok yaklaştığı an Beşiktaş'ın şu ana kadar. Calo. Salih'ten Thiago Calo. Emirhan. Murillo. Murillo. Vlahovic'e gelmeden kafa savunmada Lekiatas. Emirhan'dan Olaytan.
1: Bunlar hep doğru paslar. Mesela yani iyi pas veremedi Murillo. İyi atamadı topu oraya. Yani Vlahovic'in kafasını atsan çok daha net gol pozisyonu ama doğru zamanda doğru yer, doğru koşu, doğru pas.
0: İlhan Fakılı. Uttara. Faul. Kasum Uttara. Radet Skralove deplasmanında bir önceki turda kırmızı kart da görmüş ama Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra o maçta Semih'le golü atmıştı. İlhan'ın direğe takıldığı an bir kez daha görüntüye yansıdı. Kaleci Mikelionis'in bakışları arasında direkten dönüyor top. Leo Ribeiro sol kanattan hareketlendi ama offside'da Ribeiro. Salih bıraktı Emirhan'a. Otara. Emirhan'dan arkadaşlarına uyarılar geliyor. Calo. İlhan. Gidemedi İlhan Fakılı. Yoris Mutaci. Lekiatas. Debelyuha doğru uzun bir top. Emirhan vurdu kafayı. Salih. Hilman Zano'ya rağmen aldı o topu. Nübel'e aktarıyor. Emirhan. Urega arkasında. Düştü kalktı Emirhan. Top hala oyun alanı içerisinde. Emirhan. Taç. Kavnoja girsin. İşte o uzun süren mücadele. Uzun bir taç. Atış hazırlığı Kavnoja giriste. Debelyu yükseltti. Olaytan. Karashima'dan geriye. Kasumuttara. Urega. Kalabalık geliyor. Kavnoja Giriz. Yoris Mutaci. Ortaladı. Calo vuruyor kafayı. Salih. Yine Mutaci'ye gelmişti o top. Bir orta daha. Debelyuh'tan önce Calo. Cerny. Savunmaya yardımcı. Leo Ribeiro ile mücadelesi. Kaybetti Cerny. Ribeiro. Arkaya. Urega'ya açıldı top. Fabian Urega oyun alanında kalmıyor.
1: İkinci yarının başında bir Mourinho Taylan değişikliği görebiliriz bence Beşiktaş'ta.
0: Semih Kılıçsoy, Yasin Özcan, Rıdvan Taylan, Agbadu, Orkun Oh.
1: Belatto bakar mısın? Yani bir anda hücum nasıl açılıyor Beşiktaş adına?
0: Nübel'le başlayan atak İlhan'la devam ediyor. İlhan Fakılı Uttara'yı düşündü. Savunma yardımını bırakmıyor. Urega korner. Yine Raşit Sağcı, Ahmet Oviç, Endidi. Beşiktaş'ın kulübesindeki isimler.

Kartal kullanıyor korneri. Vlahovic arka direğin orada. Calo'ya doğru. Karashima uzaklaştırdı.

0: dakika civarı bir bakmıştım. Vlahovic'in 10 topla buluşması vardı. Şu an 11. Yani biraz son 15-20 dakikadır onu oyun içerisine sokma konusunda sıkıntı yaşıyor gibi Beşiktaş. Yani bir süresi Zalgiris'in de daha tempolu olduğu bölümde, onu da düşünmek lazım.
1: Cherny'den Kartal'a gitmişti top. Kartal'dan yeniden Cherny'e. Şimdi Václav Cherny. Vlahovic ceza sahası içerisinde. Amir Mourinho bekletmeden ortaladı. Vlahovic açtı o top. Ardından kafa vuruşu kalecide kalıyor. Mikelionis'te. Kartal oraya giren isimdi. Calo, Lübel. Son 5 dakika ilk yarıda normal sürede. Calo. Mourinho. Salih'ten Calo'ya yeniden. Vlahovic. Salih Özcan. Savunmada hayli kalabalık Kaan Ojagiris. Mourinho'nun biraz uzağına düşen pas kaleci Mikelionis'e gitti.
0: Savunmaya geçtiğinde Urega'yı zaten sağ bek pozisyonuna alıyorlar. Yani bir anda onu beşli bir hat kuruyor Zagiris. O yüzden de zaten hani en azından o savunma hattının arasında alan bulmak çok kolay olmadı şu ana kadar. Olaytan'ı da zaten oraya gönderiyor. Vlahovic'in yanına gönderiyor Vincenzo Italiano. Orada bir tane daha ilave oyuncuyla bulunmak için o hat içerisinde.
1: Urega. Karashima. Tara ayak koyma çabasındaydı. Hernandez. Soldan orta geldi. Emirhan takipte o topu. Geçirmedi Lekiatas. Kalik. Hemen 3 Beşiktaşlı çevreledi Anthony Kalik'i. Mourinho. Amir Mourinho, Kartal Kayra göğsüyle düzeltti. Yerde kaldı, faul. Olaytan. İlhan. İlhan Fakılı, Urega'yı çalımladı. İlhan sevdiği pozisyonlar yerde kaldı. Kat diyor İlman Zano. Bir penaltı olabilir mi diye baktım. İlman Zano devam ettirdi. Salih. Yeniden kazanıyoruz topu. Utara. Kartal. Calo. Yine oyunu rakip yarı sahaya yıktığımız dakikalar. Thiago Calo. Calo'nun ortası savunma karşılıyor. Anthony Kalik. Ribeiro'ya doğru bir pas. Thiago Calo girdi araya. Emirhan riskli bir top. Mourinho müdahaleyi yaptı. Yeniden Emirhan topçu. Kartal. Hemen Olaytan hareketlenmişti. Onu şimdi görüyor Kartal Kayra. Junior Olaytan. Aldair Hernandez orada. Ribeiro da geldi. Şimdi Nübel. Hemen ceza sahası dışına topun hakimi. Neuer'in veliahtı olarak görüldüğü açık.
0: Çok net faul gibi yüzünden bu arada pozisyon.

0: Hakem biraz uzak kaldı. O yüzden göremedi zannediyorum.
1: Salih şimdi. Çerni. Olaytan. Murillo. Utara. Salih. Çerni. Top kaybı yine. Kalik geriye. Rokas Lekiatas. Anthony Kalik. Debeluhu geçti top. Emirhan orada. Salih. Jalo. Çerni. Debeliu. Ayak koydu Salih'ten Nübel'e. Bir yandan maçın dördüncü hakemine bakıyorum. Elinde tabela yok. Ve ilk yarıda sona eriyor değerli izleyenler. Kaunojagiri 0, Beşiktaş 0. Avrupa Ligi playoff turu revanş mücadelesinde ilk yarının sonucu oluyor. 3-0'ın rahatlığıyla, ilk maçın skorunun rahatlığıyla ikinci maçta, revanşta ilk yarı çok ağırlık koymayan bir Beşiktaş izledik belki de. Ama
0: öyle, ama yani beklendik. Yani
1: evet, beklendik.
0: Çok konsantre miydi Beşiktaş? %100 değildi ama hani %70'in de altına çok düştüğü anlar yok. Birkaç defa pozisyon hatası, birkaç defa eşleşme hatası, birkaç defa hücumda tercih hatası yaptı mı? Yaptı Beşiktaş. Ben Vlahovic'e çok daha besleme üzerine kurulu bir ikinci 45 bekliyorum. Maçtan da bunu bekliyordum. Vlahovic'in arada sırada saha içerisindeki halinden daha fazla top almaya istekli olduğunu da çok net bir şekilde görebiliyorum. O yüzden hem biraz oyuncu değişikliği hem de biraz daha Vlahovic üzerine oyun ikinci yarıda görürsem şaşırmayacağım açıkçası.
1: Kısa bir ara rica edeceğiz değerli izleyenler. Artık Avrupa Ligi'ne son 45 dakika diyebiliriz Beşiktaş için. Kısa bir ara, az sonra buradayız.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
2: Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz başlıyor.

Herkese bir kez daha merhaba. Maç öncesinde sizlerle kısa bir buluşmamız olmuştu ama maçın yayınlanması için hemen topu atmıştık maça. Sonrasında devre arasında buluşuruz demiştik ve aslında maç başlamadan önce Şampiyonlar Ligi kuralları çekiliyordu. Ben de bu kuralların en azından bir kısmını sizlerle paylaşma şansı bulmuştum. Ama bütünüyle yani takımlarımıza hangi rakipler çıktı bunları paylaşamamıştık. Şimdi isterseniz hemen paylaşalım. Fenerbahçe'nin rakipleri Atletico Madrid deplasmana gidecek. Fenerbahçe Atletico Madrid deplasmanına, Liverpool'la içeride oynayacak. Aston Villa deplasmanına İngiltere'ye gidiyor. Roma ile içeride oynayacak. Shakhtar Donetsk deplasmanına Arda Güler'in takımı için deplasmana gidecek. Villarreal ile içeride oynayacak. Slavia Prag'la yine içeride oynayacak Fenerbahçe. LASK Linz deplasmanına Polonya'ya gidecek Fenerbahçe takımı. Ve Galatasaray Paris Saint-Germain deplasmanına gidiyor Fransa'ya. Ardından içeride Barcelona ile bir dünya deviyle oynayacak. Sonrasında Aston Villa ile içeride oynayacak. Kendi evinde Galatasaray. Ardından Sporting Lisbon deplasmanı. Sonrasında Feyenoord ile içeride oynayacak. Ardından yine Fransa'ya Lille deplasmanına gidecek. Sonrasında Stuttgart ile içeride oynayacak Galatasaray. En son AEK Atina ile deplasmanda karşılaşacak sevgili dinleyiciler. İki takımın da kuralları böyle. Aslında şöyle genel manada baktığımda Fenerbahçe'nin nispeten Galatasaray'a göre daha iyi bir kura çektiğini söyleyebiliriz. Şöyle mesela Atletico Madrid ve Liverpool'u çıkardıktan sonra geriye kalan takımlara bakıyorum. Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag, LASK, Linz. Yani bir Avrupa Birliği düzeltiyorum. Avrupa Ligi kadrosu takımları gibi görünüyor gözüme. Bana öyle geldi en azından. Yani Atletico Madrid ve Liverpool'u çıkardığımızda diğerleri biraz Avrupa Ligi takımları gibi. Galatasaray tarafına baktığımızda orada da aslında durum aynı da. Paris Saint-Germain ve Barcelona dışında diğer takımlar biraz daha böyle Avrupa Ligi takımları ama özellikle deplasman iç saha dengesine baktığımızda Galatasaray adına işler biraz zor gibi gözüküyor. Neden? Şimdi Paris Saint-Germain deplasmanı Barcelona içeride. Yani burada tabii içeride iki maçtan da puan çıkarmak çok kolay gözükmüyor. Sonra Aston Villa deplasmanına gidiyorsunuz. Zorlu bir İngiltere deplasmanı. Düzeltiyorum. Özür dilerim. Aston Villa ile içeride oynuyorsunuz. Sonra bir Sporting Lisbon deplasmanı var. Yani deplasman zor olacak Portekiz'de. Ardından Feyenoord ile içeride oynayacak Galatasaray ki burada bence geçebilir. Lille deplasmanı yine zorlu olacak. Stuttgart ile içeride oynayacak Galatasaray. AEK Atina deplasmanına gidiyor. Mesela grubun en kolay takımı bence Galatasaray'ın daha doğrusu çektiği kuradaki en kolay takımı AEK iken içeride oynasa 3 puanı cebine koyacak derken bir bakıyorsunuz o 3 puan için zorlanacak deplasmanda. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir. İki takımımıza da hayırlı olsun diyelim. Kurallar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen paylaşın. Ne diyor? Sıralama ve fikstür daha sonra çekilecek diyor. Bunu biliyorum sadece zaten. Ben sadece kiminle deplasmanda, kiminle içeride oynayacak onları saydım. Yani bu sırayla oynamayacaklar maçları. Tam içeride dışarıda doğru sıralama o değil diyorsunuz da öyle değil zaten onun farkındayım. Diyorum ki Paris Saint-Germain'le deplasmanda oynuyor, Barcelona'yla içeride oynuyor. Hemen ardından oynamıyor. Anlatabildim mi? Sevgili Kadir, teşekkür ederim. Evet, ne düşünüyorsunuz kurallar için? Lütfen benimle paylaşın. Radyo Spor WhatsApp hattına gönderin numaralarınızı. Mesajlarınızı daha doğrusu 0538 052 1487 0538 052 1487 lütfen buraya göndereceğiniz mesajlarla iki takımın da kuralları ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın. Benim ilk yorumum böyle oldu. Ben nispeten Fenerbahçe'nin daha iyi bir kura çektiği düşüncesindeyim. Vedat Bey, iyi yayınlar. Bu Şampiyonlar Ligi yeni sistemi 8 takımlı olmuş. Çok karışık bana göre. Eski sistem 4'lü takım daha iyiydi. Gruplar 2 takımda Galatasaray ve Fenerbahçe için zor demiş Bursa'dan Aykut. Sevgili Aykut, geçen sezon da böyleydi. Yani geçen sezon da yine böyle 8'li oynanıyordu maçlar. Bu senenin yeni sistemi değil. Yani o eski 4'lü dediğiniz sistemde ya o da fena bir durum değildi ama işte burada amaç hep şu ya, maç sayısını daha da artıralım, gelirleri daha da artıralım takımlar için hep bunun üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Belki bu nedenle işte böyle bir yeni

ilk usulüne geçilmiş diyebiliriz. Çünkü orada bu 8 maçın sonunda elde edilen puanlar ilk 8 direkt bir üst tura geçiyor. İkinci 8'in bir playoff oynaması söz konusu vesaire. Böyle bir durum söz konusu. İyi akşamlar, iyi yayınlar Vedat abi. Ferdi ben. Umarım iki takımımız da gruptan çıkar ama senin de dediğin gibi Galatasaray'ın işi biraz daha zor sanki demiş. Yani zorluktan bilemem. Yani belki bütün o zorlukları kolaya çevirir Galatasaray. İnşallah da öyle olur ama sadece mesela diyorum ya AEK Atina. Ya 3 puanı cebine koyarsın değil mi buradan? Dersin ki içeride oynasa mesela bu maçı. Ama deplasmanda oynuyorsun. Ne şanssızlık. Stuttgart ki bence son torbanın yani dördüncü torbanın en güçlü takımlarından biriydi. Dördüncü torbada daha bir sürü takım var. En güçlüsü belki de Stuttgart'tı burada. O gelmiş Galatasaray'a. Yani gerçekten o da şaşırtıcı, üzücü. Onun dışında hani diğerler için çok bir şey demem. Yani mesela üçüncü torbaya bakalım. Üçüncü torbada Feyenoord Lille çıkmış Galatasaray'a. Shakhtar Donetsk bir Villarreal çıkmış Fenerbahçe'ye. Hani, hadi bir Villarreal evet bence de zor bir maç olur. Ama işte bir Villarreal'le içeride oynuyor mesela Fenerbahçe. Anlatabiliyor muyum? O 3 ve 4. torbadan gelen takımlardan birisi olan Villarreal'le içeride oynuyor. Shakhtar Donetsk'in deplasmanına gidiyor ki Shakhtar Donetsk biliyorsunuz maçlarını içeride oynamıyor zaten. Polonya'da mı oynuyordu onlar? Yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu da bir avantaj. Böyle düşünebiliriz. O nedenle bence yine söylüyorum. Sanki biraz daha Fenerbahçe daha iyi bir kura çekti diyebiliriz. Peki devam edelim. Abi var mı tuttuğun iki maç kuponu kupon yapacağız iyi yayınlar demiş. Ha, tamam şimdi söylerim bakarım hemen ne demek. Vedat Bey neredeyse farklı ülkelerden takım çekti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne demek anlamadım sevgili Sezer. Vedat Bey neredeyse farklı ülkelerden takım çekti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Bunu anlayamadım. Biraz daha açıklayıcı yazarsanız çok sevinirim. Kimden bahsediyorsunuz? Shakhtar mı İngiltere'de oynuyor diyorsunuz? Hayır, Polonya'da oynuyor galiba maçlarını bildiğim kadarıyla ama bu konuda bir bilgi sahibi değilim. Belki siz doğrusunu söylüyorsunuz onu da bilmiyorum ama benim bildiğim daha önce Polonya'da oynuyorlardı maçlarını. Bu sezon yani Londra'da mı oynayacaklar onu da bilemiyorum. Peki ne demiş? Ha Galatasaray'ın farklı ülkelerden takım çekmiş olduğundan bahsediyor. Yani evet Yunanistan, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, İngiltere, İspanya, Fransa. İki Fransa var evet. Ama bu durum diğer de, tarafta da farklı değil ki. Yani Fenerbahçe LASK'la Avusturya takımıyla karşılaşacak. Slavia Prag var. Bu Çek takımı. Ondan sonra oradan geçiyoruz. Villarreal, İspanya, Shakhtar Donetsk, Ukrayna, Roma, İngiltere. Fenerbahçe'nin de iki İngiltere takımıyla karşılaştığını görüyoruz. Hani pek böyle farklı bir durum yok orada sanki. Peki devam. İyi yayınlar abi. Shakhtar Donetsk bu sene Chelsea'nin stadında oynayacak demiş. İki takımımıza da başarılar. Çok teşekkür ederim. Demek ki biraz önceki o Stamford Bridge gelen bilgi doğruymuş. Teşekkür ederim. Vedat abi Galatasaray sanki Fenerbahçe'ye göre daha zor kura çekti gibi geldi bana demiş. Aynı fikirdeyiz demek ki sizinle. Teşekkür ederim. Evet, dediğim gibi Fenerbahçe Shakhtar Donetsk deplasmanına gidecek ama ne kadar deplasman olur işte orası tartışılır. Çünkü sonuç itibariyle kendi evinde oynamıyor Shakhtar Donetsk. Bu avantajı var dediğim gibi. Bir Villarreal'le içeride oynayacak bunu bir avantaj olarak görebiliriz. Slavia Prag'la yine içeride oynayacak bunu bir avantaj olarak görebiliriz. LASK Linz maçı deplasmanda işte bu da yine mesela LASK'la içeride oynasaydı Slavia'yla dışarıda oynasaydı ben çok daha tercih ederdim açıkçası. Roma maçı içeride. Buradan bir 3 puan gelebilir mi? Gelebilir. Roma'da da biliyorsunuz Jadon Osterwolde Roma'ya gitti. O da ilginç bir eşleşme olacak bunu söyleyelim. Yine Arda Turan Fenerbahçe eşleşmesi çok ilginç olacak. Bunu da belirtelim. Galatasaray tarafına baktığımızda bir kere Galatasaray'ın Paris Saint-Germain Barcelona yani birinci torbanın en güçlü iki takımını çekti. Yani bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanır diye sorsanız bir bahis açsanız en güçlü ikisidir bence. Nispeten Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Liverpool çekti en azından buradan. Böyle bakabiliriz diye düşünüyorum. Peki böyle. Gelen mesajları okumaya devam edeceğim. Vedat Bey bugün hep ne demiş?
Bugün hep yanlış bilgi veriyorsunuz.

0: demiş. Niye hep oldu bu anlamadım yani. Hep değil ki bu. Sadece bilmediğimi söyledim zaten. Yani Stanford bir işte oynuyor mu bilmiyorum dedim. Ukrayna'da oynamıyor. Galiba Polonya'da dedim. Yani teşekkür ederim. Ayrıca Galatasaray'ın çektiği kura çok iyi oldu. Hadi transfer yapmasınlar da göreyim ben şimdi yönetimi demiş. İzmir'den Yalın. Bu bakış açısı da farklıymış. Sevgili Yalın sağ olun. Teşekkür ederim. Ay ay ay ay. Evet şimdi. İki maç mı istemiştiniz benden? Hemen şöyle size. Gece oynanacak maçlardan. Şimdi 21'e yetişemeyiz artık değil mi? Onu geçelim. 21.30. Şimdi bak, bakın ben Trabzonspor'un bugün kazanmasını bekliyorum. Oran açısından da değerli buldum Trabzonspor galibiyetini. Ben Trabzonspor'un kazanmasını bekliyorum. Bence Ferencvaros Trabzonspor maç sonucu 2 olabilir. Bunu bir kenara koyalım. Bunun dışında Tun Leh Poznan maçı var. İlk maçı 7-1 kazanmıştı Leh Poznan. Bence çok rahat bir maç olacaktır. Burada da bir 2.5 üst beklentim var. Gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Sonra Brighton Tromsø var ki ilk maçta Brighton çok beklentilerin altında kalan bir oyun oynamıştı ama burada evinde oynayacak. Ben her iki yarıda da gol atmasını bekliyorum. Buradan tercihler yapabilirsiniz. Bakın Barcelona Atletik Bilbao maçı var mesela. Orada da ben Barcelona'nın her iki yarıda da gol atmasını bekliyorum. Aynı zamanda Rafinha'nın gol atmasını bekliyorum bu karşılaşmada. Barcelona'da Rafinha gol atar tercihim de var. Teşekkürler. Bir mesaj daha gelmiş. Hemen bakalım ne demiş. Evet, bu Chelsea ile ilgili haberi bir başka dinleyicimiz de göndermiş. Ona da teşekkür ediyorum. Sevgili Kadir göndermiş. Sağ olun. Sevgili Vedat, nispeten Fenerbahçe'nin kurası iyi fakat Sayın Aziz Başkan'ın takviye yapmasını bekliyoruz demiş İstanbul'dan Kasım. Yani bu da tabii bence olacak bir durum. Ben bekliyorum yani Fenerbahçe'nin takviye yapmasını bekliyorum açıkçası. Bir kere bir stoper gelecek Fenerbahçe'ye. Bir 8 numara gelecek öyle görünüyor. Yani şu anda beklentiler bu yönde. Bu ikisi. Üçüncü bir isim olur mu onu bilmiyorum. Ama bu iki bölgeye Fenerbahçe'nin takviye yapması bekleniyor. Çok fazla bu konuda özellikle muhabir arkadaşlarımızdan da bilgi almıştım. Real Madrid'in grubu nasıl abi? Türk takımı gelsin isterdim demiş. Hemen bakalım. Gelmedi ama bakalım Real Madrid'in grubu nedir? Şöyle hatta tüm grupları size söyleyeyim olmazsa. Şampiyonlar Ligi kura çekiminde hangi gruplarda hangi takımlar kimlerle oynuyor o bilgiyi verelim. Bugün tabii kura çekimi tam Beşiktaş'ın Kaunas-Zalgiris maçı başlamadan önceye denk geldi. Ben bir kısmını sizlerle paylaşmaya çalıştım ama maç başladı ve maç başlayınca da biz hemen maça döndük. O nedenle de şöyle hemen buradan hepsini size aktarma şansım olacak. Evet, tüm takımları gördük mü? Gördük. Hemen şöyle maçlar diye bakalım girilmiş mi? Henüz maçlar tek tek girilmemiş. Tamam, o zaman biz diğer türlü bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı tamamlandı diyor haberde. Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting Lisbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AEK demiş. Tamam, bunu zaten biraz önce de paylaşmıştım. Bunun dışında Fenerbahçe'nin rakiplerini de zaten sizlerle paylaşmıştık. Şöyle hemen Fenerbahçe'yi de aktardıktan sonra diğer gruplara bakalım mı? Var mı? Yani birçok haber var ama gruplar yok açıkçası. Hep bizim takımlarımızı değerlendirmişler. Önce tabii o haberler girmiş. Sonrasında muhtemelen diğer maçları da girecekler. Bakarız birazdan. Olur mu? Şu an göremedim. Bir de şuraya bakalım en son. Eğer orada görebilirsem paylaşırım sizlerle. Yok, göremedim dediğim gibi. Daha henüz çok ayrıntılı girilmemiş. İnternette göremedim en azından. İyi akşamlar Vedat abi. Nazilli'den Fatih ben. Sesini duymak güzel, iyi geldi. Fenerbahçe'nin grubundaki LASK Linz de çok tehlikeli bir takım. Elemelerde Celtic takımı Celtic'i sildi geçtiler demiş. Tabii önemli işler yapıyor. Ben de takip ediyorum. Ama yani yine de Fenerbahçe'nin kalitesi çok çok üzerinde. Artık grup yok. Her takımın 8 rakibi var demiş. Bir dinleyicimiz. Doğru doğru haklısınız da. Ben de onu şöyle işte zaten. Yani seri başı olan takımlar var ya. O seri başı olan takımların rakiplerini söyleyecektim. Hepsi bu. Yani o da bir anlamda işte birinci torbayı söylediğinizde çıkmış oluyor. Tek tek her takımın rakiplerini söylemek yerine biraz da o birinci torbaya bakacaktım. Peki. Vedat Bey, şimdi de herkes rüyadan uyansın. Yok kolay, yok zor. Orası artık şampiyonlar gibi. Bakarsınız en zor rakibi yenerseniz, kolay dediğiniz takım size bir tokat atar. Kendinize gelirsiniz. Ayrıca Galatasaray daha önce çok yaptı bunu. Gene yapar demiş İzmir'den Yıldız. Şüphesiz. Yani ben sadece ilk bakışta isimler üzerinden bir değerlendirme yapıyorum. Ve iki takımın rakiplerini değerlendiriyorum. Yani başlı başına Galatasaray'la rakiplerini değerlendirdiğim bir durum yok ortada. Onu söyleyeyim. Peki. Teşekkür ediyorum mesajlara. Şimdi bir ara vermem lazım. Kısa bir ara. Ama yok, maç başlamak üzereymiş. Hemen şimdi Kaunas Zalgiris Beşiktaş mücadelesinin ikinci yarısıyla sizleri baş başa bırakıyorum.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
2: Salih Özcan, Emirhan Topçu, Kartal buluştu topla şimdi. İlhan Fakılı. Olay Tan'ı geçiyor onun pası. Kafayla Edok Polor kalecisine teslim etti.
3: Ya çok sağa yatık gibi oynamıştı Beşiktaş ilk 45 dakikayı. İkinci yarının başıyla birlikte biraz daha sol tarafı kullanma çabasını görüyoruz.
2: Alexander Nubel. İlhan pas beklemişti. Murillo'ya en uzak noktada. Şimdi adım adım geliyor o top İlhan Fakılı'ya doğru. Kalsu Muhtar'a. Kartal. Kartal'dan yüksek bir top. Dušan Vlahović'e geçti. Vlahović. İlhan'la oynuyor İlhan Fakılı. Kalsu Muhtar'a. Çalo. Václav Černý. Murillo ile bir duvar pası. Černý yeniden alamıyor. Yatarak müdahale. Taç. Kaunas Zalgiris'in. Ve Engin Kehale. Tanıdık yüz. Beklenen isim geldi. Thomas Masiulis. Zalgiris Kaunas koçu. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de eski yardımcı antrenör Şaras'la tabii yıllarca hem takım arkadaşlığı yaptı hem asistan koçluğunu yaptı Şarunas Yasikevicius'un. Abu Dhabi'de kazanılan Euroleague şampiyonluğunun da bir parçasıydı teknik ekipte Thomas Masiulis. Kulübün futbol şubesini takip ediyor bugün Beşiktaş karşısında. İlhan. Černý bıraktı. Topuk pası Olaytan'ın geçmiyor. Emirhan. İlhan Fakılı. Salih'ten Emirhan'a. Kalsu Muhtar'a. İlhan. Muhtar'a bıraktı yeniden. O top geçti. Kalsu Muhtar'a. Muhtar'a gidemiyor. Urega. Urega tuttu oyunda. Karashima'ya da aktardı topu. Şimdi Japon oyuncudan uzun bir pas. Murillo ayak koyuyor. Olaytan'dan Černý.
3: Net bir şekilde daha iyi başladığını görüyoruz Beşiktaş'ın ikinci yarıya.
2: Kasım Muhtar'a. Vlahović'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahović şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černý gelişine. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černý'nin şutu. Dakika 52. İlhan ortaladı. Černý vuruyor. Yandan alta gidiyor Černý'nin şutu.

0: İyi başlangıç ikinci yarıya. Bu pozisyonu da beraberinde getirdi. Tam ayağına oturmuyor Cherny'nin. Çalo vücut çalımıyla aldı o topu. Mourinho'dan Salih. Thiago Çalo. Muttara tek pas Kartal'a. Yeniden Kansu Muttara. Dušan Vlahović yine sol kanada döndü. Kartal Kayra yaptı ortasını şimdi. Karashima'dan kafa. Dönen top Emirhan'da. Atak tazeleyecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Muttara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahović. Dušan Vlahović döndü vurdu Vlahović kaleci. Michel Yonis. Hamleyi yapıyor. Kazanıyor yeniden topu Beşiktaş. Muttara'dan. Kartal şimdi Salih. Bu kez sağ kanat olacak atak yönü. Václav Cherny. Cherny içeriye çeviremiyor. Salih'ten müdahale oyunda tutamadı. Cherny Taç.
1: Yani iki tane belirgin değişiklik var Beşiktaş'ta. Biri sol tarafı kullanma çabası. İkincisi de Vlahović'i biraz daha sıklıkla topla buluşturmak için çaba sarf ediyor Beşiktaş.
0: David Asirvidis'i de gördük. O da Žalgiris'in basketbolcularından. Düzeltiyor Marnas Butkevicius görüntüye gelmişti. Kartal. Vlahović'in gerisinde kaldı o pas. Mutashi. Urega, Fabian Urega, Mutashi bindirmeyi yaptı. Pas ama Kartal oldu burada. Olaytan'dan hemen Vlahović'e doğru.
1: Çok erken verdi. Çok erken. 2-3 saniye top tutabilse çok daha net bir fırsat yakalayacaktı Beşiktaş.
0: Mourinho sökt aldı o topu. Thiago Çalo. İki değişiklik birden yapacak az sonra Kaan Žalgiris. Kartal'dan şimdi İlhan'a doğru Vlahović'e pas oldu. Ama Vlahović'ten de dışarı gidiyor o top. Gerçekleşiyor değişiklikler. Leo Ribeiro. Oyundan çıkan isimlerin ilki. Leon Krekovic. Oyuna dahil olacak onun yerine. Ve Orkun'la ufak bir gerginlik yaşayan ilk maçta Franco Baldassarra da Ivan Fioric'in yerine oyuna dahil oluyor. Böylece toplamda 3 değişiklik yaptı Željko Sopić. Ana 11'e tabi daha çok yaklaşıyor değişiklik yaptıkça. Kaan Žalgiris ve Beşiktaş taraftarı desteğe devam ediyor. İlhan. Kalik'ten dışarıya. Olaytan. Kaleci Michele Onis tuttu oyunda. Aldı yerden. Eliyle Lekiatas'a yolluyor. Taç Kaan Žalgiris'in. Urega. İlhan topun indiği yerde.

İlhan Fakılı, Urega'nın faulü var. Edok Polor, Nijerya doğumlu oyuncu, Avusturya pasaportu da var. Korner. Kaan Hoca giriş kullanacak.

Leon Krekoviç çeyrek dairede. Ondan geldi orta, savunma karşıladı. Tekrar Krekoviç. Şerni karşısında. Krekoviç yaptı yine ortayı. Alexander Nübel. Önündeki kalabalığın dağılmasını bekledi Nübel.

0: Salih. Emirhan. Çalo. Yine oyuncularına kızdığı anlardan biriydi Vincenzo Italiano'nun. Thiago Çalo. İlhan Fakılı. Emirhan. İkinci yarı daha 15 dakikayı geride bırakıyoruz. Neredeyse top göstermedi Beşiktaş. Kaunoja girse. Ottara yeniden İlhan'ı düşünmüştü. Urega girdi araya. Baldassarra. Arjantinli verdi pasını. Renan Oliveira'dan alıyor tekrar. Göğsüyle Murillo. Nübel'e teslim etti.
1: Ben Ottara'nın bugün kendini çok daha fark ettirmesini bekliyordum açıkçası.
0: Hani yıktı savunmacısını yere. Topsuz bölgede. Bir faul tespit ediyor Silman Sano. Vlahovic'in pozisyonu için zannediyorum. Evet, burada Joris Mutashi yerde. Faul Dušan Vlahovic'ten. Vincenzo Italiano Rashica'nın yanına gitti. Birazdan oyuna girebilir Milot Rashica. Hatta evet, formasını da giyecek şimdi. Baldassarra. Volta kulübeye doğru hareketlendi. Isınmayı bırakıp. İki değişiklik birden olabilir. Beşiktaş lig maçını pazartesi günü oynayacak. Çorum'a karşı. Ertesi haftada derbi var. Fenerbahçe deplasmanı bekliyor Beşiktaş'ı.

Semih'i de çağırdı Vincenzo Italiano. Bakalım kimler girecek? İlhan, Dusan Vlahovic kaybediyor topu.

0: Kalik şimdi Emirhan'la mücadelesi. Emirhan faul yaptı. Sakin diyor İlman Sano Emirhan topçuya. Pozisyon böyle gelişmişti. Mutashi. Mikelionis. Aldair Hernandez'den kalecisine yine. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kauno Jagiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor.
1: Bence de bunu zaman zaman yapıyor. İlk hamleyi yapmak yerine o vücut fevkiyle bir bekleyip ondan sonra hamle yapmak. Burada gerçekten çok kötü bir zamanlama hatası. Hani onların Jagiris'in atmasından çok bizim yediğimiz bir gol oldu açıkçası.
0: İşte burada Oliveira Jalo'dan çabuk davranıyor. Köşeye bırakıyor. Bu sezon Avrupa'daki 6. maçı Beşiktaş'ın yediği ilk gol. Üç değişiklik birden. Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic çıktı. Junior Olaytan yine kenara alınıyor. Semih Raşitsa. Üçü birden oyuna dahil oluyorlar. Orkun ismi stadyumda anons ediliyor ama Orkun girmedi. Semih'i görüyorum. Ve Raşitsa ile beraber.
1: Yani ve Raşitsa'nın rolü çıkanlardan değişmeyecektir ama bakalım Semih'i Oh'un yanında mı daha sık göreceğiz yoksa biraz daha geriye gelip Olayton'un rolüne benzer merkezden çıkan oyuncu rolünü de alacak mı? Şu andaki görüntü biraz sanki Oh'un yanında olacak gibi.
0: Şerni, Vlahovic ve Olaytan'ın da çıktığını bir kez daha hatırlatalım. Kasım Ottara. Yüksek top Oh'a doğru. Hyungyoo. Topla ilk buluşması. Sakladı Oh. 3 Kauno Jagiris'in etrafında. Oh mücadeleyi sürdürdü. Karashima. Kartal peşinde. Karashima. Faul diyor Filman Zano. İlhan kaldırdı rakibini. Karashima ayakta ama bir oyuncu sakatlık yaşıyor Kauno Jagiris'te. Sağlık görevlileri Baldassarra için oyuna dahil oldu. Franco Baldassarra'nın tedavisi yapılıyor. Burada Oh'un üzerine giderken bir darbe yüzüne kalkamadı Baldassarra. Evet, şimdi ayakta biraz da sanki kırmızı kart niyetiyle. O kadar yere bırakmış kendisini.

0: Barashima vuruyor kafayı. Amin Benşaip. Birazdan o da oyuna girecek. Salih. Kalsum Ottara. İlham bıraktı Ottara'ya. Semih'ten çok şık bir topuk pası. Şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Mourinho ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. İstanbul'da atmıştı. Rövanşta da gol bulmaya çok yaklaşıyor Amir Mourinho. Kalik yerini Benşaib'e bırakacak.
1: Normal teknik adamlar beklerler kornerden. Tam korner esnasında o değişikliği yapmayı.
0: Pasla kullandık. Kasım Ottara, o gönderdi içeriye. Oh'un kafa vuruşu. Kaleyi bulmuyor. Renan Oliveira'nın 64'te kaydettiği golle 1-0 geride Beşiktaş. Ama bu skorda turu bize getiriyor. Benşaip. Mutashi. Amin Benşaip'ten geriye. Salih. Emirhan. Oh şimdi. İçeride Semih var. Yongyuoh'tan Emirhan'a yeniden. Urega geldi arkadan. Tutuyor oyunda o topu. İlhan ayak koyamadı. Benşaip. Baldassarra. Faul. Orkun ve Rıdvan da ısınan oyunculara katıldılar Beşiktaş'ta. Mourinho'dan yerinde müdahale. Karashima. Offside pozisyonu vardı ama Edo Polor aldı o topu. Yükseltti Mourinho Benşaib'in olduğu noktaya. Benşaib ceza sahası içerisinde. Benşaib ortaladı. Emirhan kafayı vuruyor. Ardından bir deneme daha. Jalo yükseldi bu kez de. Ardından Mourinho. Emirhan bir türlü uzaklaştıramadık o topu. İlhan fakılı yerde. Faul. Fabian Urega faul yaptı.

Salih Özcan. Emirhan. İlhan'dan Emirhan'a yine. Thiago Diallo. Golden sonra da Željko Sopić. İyice sahaya yaklaştı. Sürekli konuşuyor oyuncularıyla. Kartal, İlhan Fakılı, Baldassarre'ye gitmişti. Top Kartal yeniden kazandırıyor Beşiktaş'a. Salih. Amir Murillo. Semih'e doğru bir pas. Hızlı. Taç bizde olacak. İşte Vlahovic. Hacı Ahmetoviç'le maçın kritiğini yapıyor. Hareketlendi oyun taçtan sonra. İlhan Fakılı.

0: İlhan ortasını yaptı sol ayakla. Milot Rashica kontrolü sağladı. Rashica dolduruyor. Lekia tas vurdu kafayı, ardından bir şut ve korner. Dakika 73, köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. Kartal kullandı. Oh, topu aramıştı bir an için. Kauno Jagiris'e veriliyor taç.
1: Yani bugün genel olarak hücum performansı beklenenin altında kaldı Beşiktaş'ın. Yani savunma olarak, yani gol yemesine rağmen aslında rakibin çok tehditkar olduğu bir dönem yok. Hani ara sıra cız kontra ataklar dışında ve Celon hatası dışında bir şey yok. Ama hücumda hele hele yani Jagiris'te bu kadar değişmişken 11'de biraz daha tempo, biraz daha pozisyon bekliyordum ben.
0: Calo bıraktım. İlhan hemen kullanıyor taçı. Salih. Salih Özcan. Emirhan. Çalo. Salih. Oh şimdi. Kasım Uttara. Uttara'dan Kartal'a. Kartal Kayra. Kasım Uttara yeniden. Salih. Kartal. Semih, bir faul beklentisi vardı Semih Kılıçsoy'un. Oyun devam ediyor. Amir Mourinho o topun Krekoviç'e geçmesine izin vermedi. Çok kritik yerde müdahaleyi yaptı.

0: Oh, uzaktan denedi kaleyi o.
1: Dışarıya gidiyor bir bu vuruşu. Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın başında ilk 5 Avrupa Kupası maçında gol yemeyen ilk teknik adam oldu. İlk gol 6. maçta geldi Beşiktaş'ın kalesinde gördü. Semih. İlhan Fakılı. Semih önüne beklemişti o topu. İlhan'dan Salih'e.
2: Çok yanlış zamanlamayla pas.
1: Cano. Bu kez daha az riskli hemen Nübel'e döndü. Rashica'dan önce kafa savunmadan ama faul var. Nübel'i bile Yoris Mutaşi'nin oradaki hamlesi sinirlendirdi biraz.

0: Salih. Son 10 dakikaya doğru ilerliyoruz. Oh, yükseldi, vuramadı kafayı. Çalo takipte. Krekovic onun peşinde. Alexander Nübel. Krekovic neyse ki kontrolü sağlayamadı orada.
1: Çok işte ilk golden sonra maça döndü.
0: Gerçekten öyle oldu.
1: Yani bir sıfıra kadar kişi yani bambaşka bir teknik adam geldi sağ kenarına.
0: Birazdan da son değişikliğini yapacak Sopic. Rashica. Mevcut Beşiktaş kadrosunda en fazla Avrupa golü olan isim Milot Rashica. 4 ile onu 3 gollü Orkun izliyor ki tüm golleri bu sezon bu elemelerde geldi Orkun Kökçü'nün. Karashima'nın faulü var Milot Rashica'ya. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. Son değişiklik Mikintas Livka'yla yapılacak. Yine bir duran top öncesinde. Karashima'nın peşinde Manzano çünkü sırtı ışıklı tabelaya dönüktü. Manzano gidip söyledi. Karashima kale arkasından oyun alanı dışına çıkıyor. Slivka oyundan. Kartal yaptı ortayı şimdi. Oh'tan önce savunma. Seken top kaleciye. Mikerionis'e kadar gitti. Mikerionis. Oliveira indirdi topuyla. Urega ayağının yanıyla daha doğrusu. Slivka. Slivka çevirdi içeriye İlhan. Girmişti araya. Onda kalmıyor top. Yoris Mutashi ortasını yaptı. Emirhan vurdu kafayı. Taşı kullandı tacı. Bir an için boşta kalmıştı top. Aldair Hernandez. Neyse ki şutu çekemedi oradan. Rashica. Hızlı sağ kanat tapası Semih'e. Semih Kılıçsoy. Kartal Kayra. Kalsum Uttara kaldırdı elini, pası istedi. Kartal yakın oynadı Semih'e. Salih şimdi. İlhan. Aldair Hernandez ayak koyuyor. Vekovic. Hiçbir Kaunoja girisli yok topun gittiği yerde. Genç oyunculardan Ahmet Sami Bircan'ı Hacı Ahmetoviç'le beraber oyuna alacak gibi Vincenzo Italiano. Semih. Otara.

0: su Muttara. A jako Jan Urega. Evet, son iki hamle Beşiktaş'ta. Hacı Ahmetoviç ve Ahmet Sami ile gelecek. Onu da hazırlık kampında yerinden izleme şansı bulmuştuk Esport ekranlarında. Siz de izlemişsinizdir. Hem ileride oynayabilen hem orta sahaya da yatkın bir oyuncu Ahmet Sami. Hazırlık maçlarında da pek yorulmayarak o yükleme dönemine rağmen dikkat çekmişti. Sağdan bir orta, Semih'ten önce savunma. Kartal Kayrağı girişine vurdu, yine savunmada kalıyor o top. Oh! Döndü yüzünü kaleye Hongyu. Mikelionis için çok zor bir şut olmuyor. Bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini öğrendik. Avrupa Ligi kurası yarın. Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi kuraları. Jelko Sopić gerçekten yine çok heyecanlı. İstanbul'daki basın toplantısında artık Konferans Ligi'ni düşüneceğiz demişti ama bir gol bütün kimyasını değiştirdi.
1: Ya acaba mı diye düşününce sürekli böyle hani oyuncuları canlandırmak için biraz kaos yaratmak için el kol işaretleri yapıyor ama hani sahadaki oyun ona çok izin verecek gibi değil tabii ki.
0: Kartal. Baldassarra ile mücadelesinde Kartal kartı da görecek. Sarı kart. Beşiktaş'a çıkan ilk kart maçtaki. Emirhan bir şeyler söylüyor bu sefer de Baldassarra'ya. İlhan Fakılım yerini Amir Hacı Ahmetoviç'e bırakıyor.
1: Kartal'da ikinci.
0: Evet, Kartal'da kaptan olarak çıktığı maçta oyundan alınıyor son bölümde. Emirhan Topçu yeni kaptan, ona da Renan Oliveira bazubağını takarken yardım etti. Hacı Ahmetoviç. Emirhan. Baldassarra girdi araya. Kasu Muttara şimdi. Mutaşi'de kalıyor top. Ben Şahip. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmiş oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan, evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Leon Krekoviç korneri kullanacak. Salih'in müdahalesi bir kez daha ekranda. Krekoviç ortaladı, kafa kaleye yönelmiyor. Yeniden Krekoviç. Bir orta daha yaptı. Bu kez arka direğe doğru Alexander Nübel. Kontrolü altına alıp topu Nübel. Hacı Ahmetoviç. Ahmet Sami Bircan. Salih orta yuvarlakta. Calo'dan Nübel'e.

dübele tepkisi var Kaunas'ta tribünlerin. Herhalde o itiraz, daha doğrusu tartışma sonrasında ufak. Renan Oliveira'ya doğru bu kez Emirhan Topçu arada vurdu kafayı. Ben Şahip. Butaşi geriye. Lekiatas. Offside bayrağı kalktı. Yerinden diyor İlman Sano. Emirhan'dan Ahmet Sami'ye doğru, Ahmet Sami bir can önüne alırsa tehlike olacak. Emirhan Topçu şimdi. Yerde Emirhan. Yardımcı hakem uyarıyor.

Ottara geriye. Dakikalar 90'a geldi artık. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde. Ahmet Sami yükseltti topu Semih'e doğru. Baldassarra'dan savunma arkasına Fabian Urega. Urega attı çalımı. Kademede Ahmet Sami işte. Bu enerjiden biraz bahsetmiştim.

Nübel. İlk yarının sonunda duraklama yoktu. En az 4 dakika daha devam edeceğiz. Jalo. Ahmet Sami. Emirhan'a döndü yine Ahmet Sami Bircan. Raşitsa. O da pek fazla topla buluşamadı oyuna girdikten sonra. Hacı Ahmetoviç. Oh. Özür diliyor arkadaşından. Salih o topun da peşinde.

0: Thiago Diallo. Rashid Sağ. Semih. Ahmet Sami'ye doğru pas. Semih Kılıçsoy'dan. Ahmet Sami bir can yetişemedi.
1: Biraz dememek için uğraştı aslında ama seçtikten sonra çok zor yakalaması.

Avrupa elemelerinde bu sezon gol atamadığı ilk maç olacak Beşiktaş'ın. Kalan 2 dakikadan da gol çıkaramazsa temsilcimiz. Ama Rashica ile atakta Beşiktaş. Milot Rashica. Rashica ceza alanına girdi. Savunmadan seken top Calo'da. Uttara boştaydı. Şimdi pas ona doğru. Kasım Uttara. Ahmet Sami'den Uttara yine. Ahmet Sami Bircan. İyi bir pas veremedi Kasım Uttara ona.

0: Renan Oliveira yerde kaldı, faul. Hayır, bu arada devam ettiriyor İlman Zano, düzeltiyorum. Semih ayak koyamadı. Ohla ikisinin biraz arasına gitti o pas. Mikelionis. Amir Murillo. Saniyeler var artık maçın bitimine. Beşiktaş 3-0'ın rövanşında. Kaybetse dahi bu maçı turlayan taraf olacak ve son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde. Avrupa hasreti çok kısa sürüyor. Vincenzo Italiano hedefi zaten Avrupa olarak koymuştu. Onun da iyisi oluyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidiyor. Kauno Jagiris karşısında ikinci maçı 1-0 kaybetmesine rağmen en ince hale. Evet, maç biraz daha ilk maça nazaran farklı oldu haliyle ama neler söylersin Beşiktaş Avrupa Ligi'nde?
1: Yani kazanması gereken bir maç değildi. Beşiktaş da biraz kazanması gereken bir maç değilmiş gibi oynadı. Bu yoğun tempoda sürekli 3 gün 3'ün oynayarak geldiği bir serüvende, bir süreçte. Beklenin altında bir hücum performansı ama hani savunma anlamında da çok dert yanacağı bir durum yok. Çok ciddi bir esatadan yenilen bir gol dışında turun Beşiktaş'ın elinden kayıp gittiğine dair herhangi bir inanç hiç olmadı. Sopiç kenarında oynayıcı birazcık oyuncularını aşılamaya çalıştı ama maçın gidişatı da, turun gidişatı da aslında bugün top santraya konulduğu andan itibaren bence bayan etti.
0: Beşiktaşlı oyuncular taraftara doğru gidiyorlar. Belki bugün Kaunas deplasmanında çok kalabalık değildi o taraftar ama yer yer seslerini de duyurdular takımlarına. Desteğe devam ettiler. Yoluna Kauno Jagiris konferans liginde devam edecek. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidiyor. Çok kısa bir ara rica edelim biz. Az sonra yine burada olacağız.
2: Radyo Spor. Canlı yayın. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
11: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
12: Merhaba.
11: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
10: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
11: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
10: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.
13: Devam ediyoruz bahse gireriz'e. Biraz önce tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş 1-0 mağlup oldu ama ilk karşılaşmadaki skor Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi'ne soktu. Böylelikle UEFA Avrupa Ligi'nde ilk takımımız. İkinci takımımız Trabzonspor ise çok iyi bir başlangıç yapamadı maalesef. 13. dakikada Malinovski kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı Trabzonspor. Ardından bir gol yedi dakikalar 19'u gösterirken ve 1-0'da yenik durumda. İlk maçı da evinde 1-0 kaybetmişti Trabzonspor, hatırlayacaksınız. İki farklı yenik durumdayız şu anda iki maçı hesapladığımızda ve 10 kişiyiz aynı zamanda. Yani bu gerçekten en kötü senaryo olabilirdi belki bizim için. O da gerçekleşti. Bakalım, inşallah tabii futbolda umudumuzu yitirmememiz gerekiyor. İnşallah Trabzonspor en azından bir golle ilk yarıyı tamamlarsa, yani 1-1 ile tamamlarsa ilk yarıyı, belki ikinci yarıda bir gol daha bulup en azından uzatmalara götürebilir mi karşılaşmayı? Onu düşünüyorum şu anda. Ümit ediyorum bu gerçekleşir ama çok da kolay değil. Bunu da söyleyelim. Birazdan maç sonunda değerlendirmeler başlayacak Esport'ta ve Radyo Spor Esport ortak yayınında. Biz de sizlerle buluşturacağız bu maç sonu yayınını. Zaten muhtemelen İtalyano da gelecektir. Vincenzo Italiano, Beşiktaş teknik direktörü. Onun da açıklamalarını yine sizlerle buluşturacağız. Hatta arkadaşlarım uyarıyor. Maç sonu yayını başladı. Esport Radyo Spor ortak yayınında. Şimdi maç sonuna gidelim bakalım. Kaunas Algiris Beşiktaş mücadelesini.
14: Beşiktaş'ın genel anlamda Beşiktaş iyi bir maç çıkarmadı aslında İngin, ama önemli olan gruplara kalabilmekti.
1: Yani aynen öyle. Hani savunma anlamında çok sıkıntı yaşadığımız bir maç da olmadı. Hani Ceylon'un çok bireysel hatasına yediğimiz bir gol var ama ben hücumda biraz daha ritimli, biraz daha tempolu bir Beşiktaş görmeyi bekliyordum. Yani ilk 11'den 7 oyuncusunu değiştirmiş bir rakibe karşı daha az değişiklikle sahada olan bir Beşiktaş'ın hücum anlamında biraz daha yüksek performansını bekliyordum. Ama hani üst üste maçlar, 3 günde bir maç oynama, İlk maçın 3-0 kazanılmış olması, Vincenzo Italiano'da böyle bir düşünce olduğunu düşünmüyorum ama saha içerisinde ister istemez sen ne yaparsan yap birazcık stadyum atmosferi. Abi, yani
14: 7000
1: Zalgiris taraftarının bile 150'si bugün stadyum değil yani öyle düşünmek lazım bu maçı. Sopiç birazcık onu maçta da söyledik. 1-0 olana kadar hiç yok. Rakip tepkisi 1-0'dan sonra bir anda aynen. Sağa sola laflar, hareketler, şeyler o birazcık takımını gaza getirmeye çalıştı ama iki takım arasındaki güç farkı gerçekten fazla. Hani bir yerden bir şans golü daha. Yani bir değil ikinci şans golünü bulsalar belki sonra bir panik olabilirdi ama Beşiktaş hedefine uygun bir şekilde Avrupa hedefinin en yüksek olduğu noktadan Avrupa Ligi'ne giriş yapıyor. Buradaki oyun tabii ki de Avrupa Ligi seviyesi için yetecek bir oyun değil ama bugünkü 90 dakikayı zaten kendi özelinde değerlendirmeden konuşmak bence mantıklı bir iş olmaz açıkçası.
14: Kesinlikle. Bir de biraz da belki de diyorum dün Vincenzo Italiano hani LASK Celtic maçına dikkat çekerken biraz belki oyuncuların da motivasyonunu tekrar üst seviyeye çekmek için de düşünmüş olabilir diyorum. Hani öyle, o maçın 3-0'ını getirdiği bir rahatlık
1: öyle
14: var.
1: Öyle zaten. Önder Özen'in de söylediği, Vincenzo Italiano'nun da söylediği o. Yani hani böyle şeyler futbolda var. Biz işi sıkı tutmalıyız. Yani çok sıkı tutmamış bir görüntü de yoktu. Ama çok keskin Beşiktaş'ın hücumda yaptığı set oyunlarını, set hücumlarını çok net yapabildiği bir 90 dakika olmadı. Ben çok Vlahovic'e daha top gelen, onu daha aktif göreceğimiz bir oyun bekliyordum. Ha, Žalgiris de savunmayı beşledi. Onu da söylemek lazım. Yani hücumda yani 5-3-2 oynamadılar ya da 5-4-1 oynamadılar ama savunmaya geçtiklerinde bir anda beşli. Sağ kanadı geriye alarak bir anda beşli bir hatta oldular. Orada birazcık delmesi de belki biraz daha zor oldu Beşiktaş için ama hani burada kazasız, belasız, sakatlıksız, belki en önemli oyuncusunu dinlendirerek günün sonunda Beşiktaş-Tormspor maçına hazırlanmaya şu an başlayacak diyecektim. Tam başladı bile. Rejenerasyonla beraber başladılar bile.
14: Peki yani üretkenlik olarak Vlahovic çok fazla topla buluşamadı. Beşiktaş çok fazla pozisyon üretemedi. Bu tarz rakiplere karşı bu maçı bir örnek maç alırsak işte Semih, Vlahovic, bunları farklı farklı ligde nasıl kullanabilir bu tarz takımlara karşı açmak için? Bu bir fikir yaratır mı sence?
1: Yok, bu maç üzerinden bir fikir.
14: Yok, nasıl yapabilir yani bunu Beşiktaş? Bu maç üzerinden demiyorum. Böyle açamadığı bir takıma karşı oynadığı zaman ligde Semih'i nasıl kullanabilir? Oh'u nasıl kullanabilir? Vlahovic sahada kalarak ikilerme forveti yani zayıf olarak yani gördüğümüz için diyorum.
1: İkilediği zamanlar olacaktır ama burada bence ilk alternatif hücuma bir oyuncu atmak yerine biraz daha çalım becerisi oynayan. Yani oyuncu eksiltebilen profile gitmek. Yani Poku'nun da bu anlamda diyorsun. Zaten o profillerden bir tanesi. Trossard normalde o profillerden bir tanesi. Tabii ki Oh'un da Semih'in de katkıları olacaktır. Beşiktaş'ın ikili yaptığı maçlar olacaktır. Bugün benim için kırıklıklarından bir tanesi Uttara. Hani o kırmızı kartın ardından daha keskin bir performans bekliyordum ondan. Daha maç sonunda Uttara'yı konuşabileceğimiz böyle birkaç cümle onun hakkında pozitif bir şeyler söyleyebileceğimiz bir 90 dakika hayal etmiştim maç öncesinde ama çok olmadı. Hatta şu anda gerçekten de güncel form durumuyla Rıdvan'ın o pozisyon için daha net bir 11 oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz sanıyorum.
14: Katılıyorum. Bugün aslında rol olarak biraz böyle yükü üstlenmesi gereken Kartal'a formayı verdi. Orkun'un yerine oynamak gibi bir görev üstlendi. Bunu nasıl başardı? Ne ölçüde oynadı? Nasıl değerlendiriyorsun Kartal'ı?
1: Ya ben kendisinin de Orkun gibi oynadığını düşünmüyorum bu arada. Ama bu Kartal Kayrağı özelinde değil sadece. Beşiktaş ilk yarıda sol kanadı neredeyse hiç kullanmadı. Yani tamamen sağdan hücum, tamamen Olaytan'dan, tamamen Çerni üzerinden hücum. Ben onun birazcık ilk yarıdaki Kartal Kayrağı performansını düşürdüğünü öngörüyorum. Biraz özgüvenini düşürdüğünü öngörüyorum. İkinci yarının başı da fena başlamadı mesela. İkinci yarının başı Beşiktaş sol kanadı biraz daha kullanmak isteyerek sağdaydı. İlk 10-15 dakika fena da kullanmadı. Biraz ritim yaptı, biraz tempo yaptı. O

0: Yani Kartal Kaya'nın da biraz daha oyun içerisinde olduğunu gördük ama orta saha rotasyonunda Miretti geliyor.
1: Evet.
0: Orta saha rotasyonunda bir oyuncu daha bakıyor gibi gözüküyor Beşiktaş.
1: Söylüyorlar.
0: Hani Vlok'un ismi çok geçiyor bu anlamda. Böyle baktığında Kartal Kaya yine süre bulacaktır. Ondan eminim ama ana rotasyon oyuncularına, ana ilk 11 oyuncusu zaten değil ama ana rotasyon oyuncularından bir tanesi de olur mu? Biraz daha o rotasyonda da sınırlı süre alabilir gibi geliyor bana.
1: Tabii şimdi dikkat çektiğin noktalara bakınca iki tarafta şimdi bugün Černý ile İlhan vardı ama işte Trossard'la Poku olacak belki. Veya bunlar değişimli olarak ligde, kupada, Avrupa'da çok aktif şekilde oynayacaklar neticede. İki kanadın özellikle etkisi arttığında Vlahović'in de bu veya diğer forvet oyuncularında golcülerin de pozisyon bulma oranı herhalde atacaktır diye düşünüyorum.
0: Orkun'u saymıyorsun burada.
1: Tabii
0: bence
1: Orkun.
0: Bence Orkun
1: tam yönetici aslında.
0: İki kanat kadar Orkun'la
1: yani. Aynen
0: çünkü Orkun kaçan oyuncuya erken pası yollayabilen bir oyuncu. Birkaç defa Salih'in bile görmediği pozisyonlarda Salih'e Vincenzo Italiano kenardan bak niye görmüyorsun adam koşuyor adam kaçıyor dedi. Bir de Vlahović bence sola kaçmaya yani rakibin sağ stoperiyle sağ bek arasında kaçmayı sol tarafa göre daha çok seven bir oyuncu. O yüzden bence en çok fark yaratacak Orkun'dur ama ya Orkun Trossard, Duşan önde üçlü olduğunda oradan gelebilecek hücumlarda çok daha aktif bir Duşan Vlahović'i görebiliriz.
1: Şimdi üretkenler konuşurken merak ettim gol beklentisini.
0: 12-34'tü bir ara.
1: 0-46 ile bitirmiş.
0: Tamam ben böyle 80-85 gibi baktım 0-34'tü.
1: İkinci yarıda biraz daha işte Žalgiris değişiklerden sonra.
0: Beşiktaş kendi performansına göre hücum performansı bugün çok standart altı kaldı.
1: Evet.
0: Hani genel olarak bireysel oyuncu performansı da standart altında kaldı. Buna bağlı olarak organizasyon seviyesi de Beşiktaş'ın alıştığımız seviyesinin biraz daha altındaydı. Bir tek Salih'i ayırmak lazım. Evet. Salih çok çok iyi bir maç çıkardı. Yine hani Alanyaspor maçında da Salih oyundan çıktıktan sonra Beşiktaş oyundan biraz düşmüştü hatırlarsan. O yüzden yani Beşiktaş oraya biraz daha çift taraf oynayabilecek bir oyuncu arıyor. Bunu anlayabiliyoruz. Ama şu anda takımın en kritik oyuncularından bir tanesi Salih gibi gözüküyor, onu söylemek gerekiyor.
1: %100. Özellikle hem savunma hem orta arasındaki zincir, omurga açısından çok önemli bir oyuncu haline geldi. Vincenzo Italiano'nun oyun yapısı itibariyle de aynı. Bir taraftan da acaba Avrupa'daki maçlarda ve ligde de gösterdiği performansla kısa süreli olsa da sürekli tercih ettiği bir oyuncu oluyor. Acametovic'in kalacağını düşünüyor musun? Ona dair ışık geliyor mu? Çünkü tribünde de pek çok medya mensubu arkadaşımız ya acaba kalacak mı? Böyle mi gidecek gibi mi?
0: Ben zannetmiyorum.
1: Zannetmiyor musun?
0: Ben zannetmiyorum açıkçası. Hani evet süre verdi ama hani rol oyuncusunun da biraz daha az süre alanı gibi geliyor bana. Bu tarz bir oyuncu için 10+4 hakkın varken bir seçeneği kullanır mısın diye sorarsan bana ana planlamada çok mantıklı gelmiyor. Yani Hacı Ahmet'in o için alacağı süreyi birazcık daha Kartal Kayra'ya o rotasyon süresi olarak belirleyip biraz daha alternatif anlamında eksik olan bölgelere hamle yapabilmek eğer hala maddi gücü varsa, eğer hala aklında böyle bir oyuncu varsa Beşiktaş'ın daha mantıklı geliyor bana. Hatta tam tersine onun için de biraz daha süre almış olabileceğini düşünüyorum sahada.
1: Miretti'den bahsettiğin neticede hücumdaki alternatifler. Beşiktaş şu anda genel olarak tabii ki bugünkü gol bireysel hata Calon'un ama genel anlamda savunmasının durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani lig Avrupa serüveninde çok ciddi sıkıntı yaratır mı yoksa bir eksik görüyor musun?
0: Ya şu ana kadarki performans bize çok eksik görebileceğimiz anlar vermedi.
1: Rakipler kalitesi seviyesi için diyorsun.
0: Bunu söyleyeyim ama Michelin'den oynadı
1: Beşiktaş. Oynadı,
0: sert bir rakiple de oynadı yani. Totalinde Beşiktaş topa sahip olduğu maçlarda çok sıkıntı yaşar gibi gözükmüyor ama kendi kalesine çekildiği maçlar olur mu? Böyle maçlar oynar mı? Onlarda stoper ikilisinde bir sıkıntı yaşar mı Beşiktaş? Ondan emin değilim. Bir alternatif daha olsa stoper hattında Beşiktaş için iyi olabilir gibi geliyor bana ama şu andaki savunma performansına herhangi bir şey söylersek gerçekten yani Beşiktaş'a, bu takıma, oyuna Vincenzo Italiano'yu ayıp ediyor
1: haksızlık
0: oluruz.
1: Olur, tabii ki.
0: Sonuçta Beşiktaş sezon başından beri iki gol yedi sadece. Bir tanesi duran toptan çok çok iyi bir kafa vuruşu. Bir tanesi de Cialo'nun çok ciddi bir yaptığı bireysel hata.
1: Şimdi Vincenzo Italiano da gelecek ama şunu da soracağım. Beşiktaş'ın özellikle Vincenzo
0: Italiano'nun konuşması da içeride uzun sürdü galiba.
1: Bence biraz.
0: Aynen. O yüzden biraz, yani hani.
1: Biraz.
0: Gelin beyler bir konuşalım.
1: Bir konuşalım diyor.
0: Birkaç şey söyleyeceğim demiş olabilir.
1: Yoksa hemen bir çırpıda geliyordu Vincenzo Italiano. Avrupa Ligi özelinde şunu soracağım. Neticede

0: Beşiktaş'ın da özellikle Vincenzo Italiano Avrupa'ya odaklanma konusunda geldiği günden beri her şeyi söylüyor. Temsilcilerimizin rakipleri de belli oluyor. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin belli oldu. Şimdi Beşiktaş'ı da bekleyen rakipler arasında 3 tane, 3'ü Premier League takımı var. İşte Bournemouth, Sunderland, Crystal Palace var, Sociedad var, Juventus Milan var, Alkmaar var. Seviye olarak bakınca Leverkusen var, Hoffenheim var. Onları ekleyeyim Bundesliga'dan. Hani bayağı iyi takımlar da var ama ben mevcut şu ana kadar ki bu maç haricinde oynadığı oyun itibariyle Beşiktaş'ın biraz ilerilere gidebileceğini düşünüyorum. Kadroya gelen takviyelerle birlikte.
1: Evet, zaten ilk 24 hedef oluyor. Hani bu durumlarda o lig aşamasında ilk 24'e kalmak hedef. Beşiktaş'ın ilk 24'e kalabilecek potansiyeli, kadrosu, oyuncu grubu, oyunu, hocası var bence de. Katılıyorum. Konferans Ligi ile Avrupa Ligi arasında seviye olarak çok büyük fark var. Bu işin zor kısmı. Evet. Ama 6 maç yerine 8 maçta da bir avantajın var bence. Hani 1-2 hata yapma lüksüne sahip oluyorsun ve genellikle bizim takımlarımız da o bir hatayı yapıyorlar. O yüzden ben Avrupa Ligi'nde ilk 24'ün 5 işin gerçekçi bir hedef olduğunu, ondan sonra adım adım bir sonraki tur için hayal kurmaya başlayabileceğini öngörüyorum. Sezon başında Avrupa Ligi mi, Konferans Ligi mi dendiğinde Midtjylland eşleşmesi, Midtjylland kurasından sonra Konferans Ligi biraz daha yüksek bir olasılık gibi gözüküyordu. Bunun da nedeni Midtjylland'ın güncel performansı, Beşiktaş'ın yeni yeni oluşan bir takım olması, sezonun ilk maçının Midtjylland maçları olması. Bu anlamda Midtjylland'ın tur şansını birazcık daha yukarı koyuyordu. Beşiktaş oradan gelip tur kendi Avrupa Ligi'ne atmayı başardı. Atmayı başardığı için de bence bu noktadan sonra kendini daha yukarı konumlayabilir.
0: Evet, tabii bu takımların da genel Avrupa Ligi'ndeki başladığı dönemlerde hani bir hata diyorsun ya, bazen takımların bir şansı var belki kötü bir skor için, kötü bir oyun için. Onların da tabii ki sezon içindeki performansları da etkileyecek o dönem ama bayağı takım dağılımları güç olarak çok uçlarda değil gibi düşünüyorum açıkçası.
1: Değil, bir de yani Beşiktaş'ın şunu söyleyebiliriz, yani 6 maç 3 tur oynadı Beşiktaş. Hani ilk Jalgiris maçını ilk sıraya koyarız herhalde performans olarak. Hani en baskın gözüktüğü, böyle hani 3 oldu ama 5-6 gidebilecek maç, o gibi gözüktü.
0: 15 dakikada 2 olmuştu.
1: Total olarak strateji, rakibe karşı üstünlük, rakibin kendi performansının altında oynaması açısından bakarsan Midtjylland eşleşmesi Beşiktaş'ın sezonun başı olmasına rağmen çok iyi referans. Yani Midtjylland Avrupa Ligi'nde lig aşamasında olsa ilk 24'de kalması hiç kimseye şaşırtmayacak bir takım. Onlar karşısında bu kadar iyi iki maç oynadıktan sonra Avrupa Ligi'nde herhangi bir rakibin Beşiktaş'a karşı çok üstün olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın oyunu zaten bence rakibin Beşiktaş'a karşı rahat bir şekilde üstün oynamasını sağlayacak bir oyun değil. Evet, geçiş oyunlarında zaman zaman sıkıntı yaşayabilecek bir takım Beşiktaş. Rakip çabuk top çevirdiği zaman savunma dörtlüsünün bazı zaaflarını daha gün yüzüne çıkarabilir ama Beşiktaş'ın kendi becerileri de aslında rakibi kendi kalesinden uzak tutmayı yetecek durumda. Bunu net bir şekilde gördüğümüzü, ki sezonun çok başı olmasına rağmen bunu net bir şekilde gördüğümüzü düşünüyorum ben.
0: Özellikle ilk baştan itibaren, Midtjylland maçlarından itibaren maç öncesindeki programımızda söyledin. Hani bazı oyun maçları onar kişiye göre değerlendirmek lazım diye. Yani topu kazanma, Vincenzo Italiano'nun en önemli alameti farikalarından biri özelinde gidersek. İşte kullandığı oyuncular açısından geldiği günden bu yana işte İlhan Fakılı'yı da ben her geçen maç daha etkili görüyorum. Bu maçı yine ayırıyorum biraz ama genel itibariyle hocanın elinin değdiği oyunculardan biri gibi gözüküyor.
1: İlhan mı?
0: Evet.
1: Yani hocanın elinin değdiği diye düşünmüyorum ben, çünkü zaten yeni geldi. Hani geçen seneki
0: her maç üzerinde,
1: geçen yani, sezonki evet, performansı kötüydü, şimdi iyiydi diyebileceğiniz durum yok. Ama şuna kesinlikle katılıyorum. İlhan Fakılı ilk geldiğinde ne bu kadar süre alacağı, evet, ne kadar bu süre içerisinde rotasyonun en net adaylarından bir tanesi olacağını biz hissedemiyorduk. Transfer edenler hissediyordur tabii ki de.
0: Hani
1: bunu öngörerek transfer edilmiştir zaten ama İlhan sahaya çıktı, her an bu maça ayırıyorsun senin de söylediğin gibi. Şu ana kadar oranın iyi bir adayı olduğunu, tempolu olduğunu, içeyi kat ettiğini, mücadeleci olduğunu, yani şöyle söyleyeyim sana, şu an taraftara sorsan, hani böyle bir durum yok ama sorsan Çerni mi İlhan mı kalsın, ikisinden bir tanesini seçmeniz gerekirse kimi seçersiniz diye İlhan'ı
0: bence
1: seçer.
0: İlhan'ı seçerler.
1: Taraftarların sayısı
0: daha yüksek olur,
1: daha fazla olur. Çok çok iyi bir transfer bence. Yani en azından yedek kulübesini zenginleştirmek için bile çok çok iyi bir hamle bence ki şu ana kadar Trossard'dan da daha verimini alamadı Beşiktaş. Yani tabii şu ana ki. Kadar sezonun bu bölümüne kadar İlhan'ın katkısı Trossard'ın katkısından daha fazla. Bir süre zaten yoktu. Hani onu söylemiyorum ama saha içerisinde olduğu vakitlerde de İlhan Trossard'dan daha az veriyor. Tabii ki de tam tersi olacak. Tabii ki de yavaş yavaş Trossard oyuna ısınacak. Maçı yani her şey ısınacak ama günün sonunda İlhan'ın da burada kendine referans aldıracak bir oyunu var artık.
0: Evet, İlhan dedin, diğer tarafa geçeceğim. Bir de genel olarak performansı işte mutlaka sağ kanada birisi alınması lazım denen Çerni. Poku transferiyle belki rotasyona girecek. Yedeğe düşecek belki ama öyle maçlarda da gol atarak maçı kurtardı ki için bir de bu tarafı var, skora katkı tarafı var. Çerni'nin pozisyonunun Poku'dan sonra nereye evrileceğini düşünüyorsun?
1: Yani ilk 11'de daha az göreceğimizden eminim. Onu söyleyebilirim. Rakibine göre değişiklik yapacaktır Vincenzo Tagliafico ama ilk 11'de yerini bence Poku'ya kaptıracaktır. Onu söyleyebilirim. Çünkü Vincenzo Italiano'nun kenardan maç içerisindeki çok konuşuyor oyuncularıyla. Evet. Yani çok konuşan bir adam. Bir hata yapılınca bunu çok çabuk söyleyen bir adam ve arada sırada Çerni'nin yaptığı hataları aradan seçip bu konuda da o diyaloğa girdiğini görebiliyorsun. O yüzden tercihlerinde durması gereken yerde, geriye koşularında orada daha net bir ilk 11 alternatifi istiyor diye düşünüyorum. Pok'un transferinde nedeni bu diye öngörüyorum ama Çerni'nin ben geçen sezondan beri üzerinde oluşan bagajın da Çerni değerlendirmede çok doğru bir bagaj olduğunu düşünmüyorum. Aynen, yani Beşiktaş eğer golleri dağıtacaksa o dağıttığı golleri arasında 10-15 arası gol asist katkısı yazabileceği oyunculardan bir tanesi Çerni bence. Ve hala bence Beşiktaş'ın kadrosunda hamle yapmak istediği, güçlendirmek istediği yedek kulübesinde daha sağlam duracağı isimlere yöneleceği hamleler de olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani Çerni'nin gidip oraya bir hamle daha olma ihtimali bana çok düşük geliyor. İyi bir rotasyon oyuncusu olarak yarım saat, 20 dakika, ikinci yarı 45 dakika süre alacaktır diye tahmin ediyorum en azından.
0: Evet, bir taraftan Beşiktaş'ın kanatlarını değerlendirdik. Bu maç özelinden çıkarak genel değerlendirme yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. Semih'i Vincenzo Italiano'nun kullanma şeklini nasıl buluyorsun?
1: Yani kullanma şeklinden kastın oyun içerisinde ne zaman dahil olduğu.
0: Hem dahil olması hem de oyun yapısı itibariyle. Hani şunları da konuştuk önceki maçlarda biliyorsun. Rıdvan'la Murillo'nun içeriye doğru kat ederek oynaması, beklerin, kanat oyuncularının yer değişimleri, içeriye kat etmeleri, çizgiye inmeleri bunlarla çok varyasyon da dinlemiştik biliyorsun.
1: Evet, bence Semih'i arada bir yerde de konumluyor. Yani bugün Olaytan'ın yerine Semih oyuna girdi. Bir hücum hamlesi gibi gözüktü ama arada sırada Beşiktaş topla çıkarken Semih'in biraz daha geriye geldiğini de gördük. Yani Semih'i net bir 9 numara olarak değil, Semih ikisinin arasında birazcık bağlantı oyuncusu olarak da konumlayacak gibi gözüküyor Vincenzo Italiano. Sonuçta yani 9 numarada ilk alternatif Duşan, ikinci alternatif o olduğu çok net. Evet, o yüzden Semih'in kendine yani merkez üçlüsünün kendine ön tarafa atan oyuncusu, iki kenar oyuncusundan bir tanesi, bunların bir tanesinin de yer bulması ya da ön tarafın ikilendiği anda Duşan ve Oh profilinden daha farklı bir oyuncu istenmesi konumunda sahada olacağını düşünüyorum. Semih'in bununla mutlu olup olmayacağı, Semih'in bununla mücadele edip etmeyeceği onun da bence bu sezon içerisindeki katkısını belirleyecek Beşiktaş adına.
0: Oh da girdikten sonra Beşiktaş'ın biraz etkinliği artar gibi oldu ceza sahası içinde. Onu da herhalde söyleyebiliriz bu maç özelinde.
1: Öyle bence ikinci yarı iyi başladı Beşiktaş. İkinci yarının 15 dakikası ofsuz dönemdeki Beşiktaş'ı da ben hücum anlamındaki performans olarak fena görmedim. Ama yani Duşan'ın rakibi yordu. Ondan sonra Oh'un girdiği oyunda da enteresan şeyler çıkabilir. İkisi de yani Oh'un yorduğu, Duşan'ın girdiği de
0: olabilir. Aynen.
1: Oh rakipleriyle mücadele etmekten zaman zaman gerçekten de kendini pozisyonunda bulduğunda o son vuruşu yapacak gücü olmuyor. Daha etkin, daha keskin oyunlarda görebiliriz. Gökhan geldi. Hocamız da geliyor.
0: Sen de İtalyan'a geliyor.
1: Gökhan biraz bir uzun bir soyunma odası konuşması oldu galiba. Hello.
0: Merhaba.
1: Tekrar selamlar.
0: Tekrar selamlar. Hoş geldiniz. Evet. Avrupa Ligi grupları garantilenmiş oldu. İstanbul'daki 3-0'ın avantajıyla buradaki 1-0'lık yenilgiye rağmen Beşiktaş başardı. Neler söylemek ister ilk duyguları?
2: Obiettivo raggiunto, era quello che volevamo. E la partita di oggi per me neanche va analizzata, per il fatto che il 3-0 dell'andata era un'ipoteca importante per noi. E l'obiettivo era quello di venire qua e andare nei gironi. Ci siamo riusciti. Il primo obiettivo vero della stagione nostro, della società, è stato centrato, quindi siamo molto molto contenti, a parte anche lasciando stare quello che è successo oggi, però siamo felici di quello che abbiamo ottenuto.
3: Evet, hedefimize ulaştık. Bu hedefe ulaşmak için çok istekliydik. Yani bugünkü maça aslında çok bakmaya bile gerek yok. 3-0 sayesinde kazandık. Bu yüzden mutluyuz. Hedefimize ulaştık. Gruplardayız artık ve sezonun ilk gerçek hedefini, görevini yapmış bulunuyoruz bugün. O yüzden mutluyuz. Gruplardayız artık.
1: Ben şunu soracağım. Vincenzo Italiano mükemmeliyetçi bir hoca gibi duruyor. Sahada doğru gitmeyen bir pas, atlanan bir istasyon, doğru durulmayan bir bölge. Uttara'ya birkaç defa kızdı bugün, içeri girsene, kenara duruyorsun diye onu sinirlendiriyor gibi gözüküyor. Bu tarz maçlarda hani 3-0'ın tabii ki de avantajı var ve buradan turla ayrılıyor Beşiktaş ama buraya gelmesi de biraz uzun sürdü. Nasıl hissediyor? Hani şu olarak söyleyeyim, bir hayal kırıklığı oluyor mu? Yoksa zaten hak edilmiş bir turda bu maça oynanması gereken bir 90 dakika olarak mı görüyor?
4: Abbiamo già meritato il turno, dovevamo per forza giocare questa partita, pensi così o sei in delusione?
2: No, la verità è che anche noi ci dicevamo prima di questa partita che l'unico obiettivo era cercare di arrivare nei gironi, ci siamo riusciti attraverso qualsiasi risultato. Chiaro che la prestazione poteva essere molto molto diversa, molto meglio di quello che abbiamo fatto vedere, però un po' ci siamo adeguati anche ai ritmi della partita, ritmi molto bassi. Mi dispiace aver preso quel gol, aver perso la partita, perché secondo me potevamo evitarlo, però è chiaro che bisogna fare diversamente da quello che abbiamo fatto oggi, ma ripeto, era tutto influenzato dal risultato della gara precedente, perché lì avevamo ottenuto veramente l'ipoteca a questo passaggio del turno, quindi lavoreremo per migliorare, per crescere, ma l'obiettivo è stato raggiunto ed è quello la nostra felicità. La partita, come vi ho detto, lascia il tempo che trova, non la analizziamo neanche perché a livello mentale non eravamo al 100%, però l'obiettivo ci interessava raggiungerlo, l'abbiamo fatto.
3: Gruplara kaldık.
1: Uzun oldu cevap değil mi?
3: Çok da sıkıntı değil. Evet, ilk maçın sonucu tabii ki de bugün önemli bizim için. Daha iyi performans göstermedik, evet. Çünkü bugün ritim, temposu maçın çok düşüktü. Ve yani gol yedik ve bu golden dolayı da üzgünüm. Çünkü bu golü biz yemeyebilirdik de, aynı zamanda daha iyi iş yapabilirdik. Ama bugün bizim için birazcık farklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü mental olarak da çok %100 hazır değildi takım. İlk maçtan dolayı yani çok konsantre değildi. Ama yani bu maçın demin dediğim gibi analizini bile yapmaya gerek yok. Daha fazla çalışmamız lazım. Daha da büyümemiz lazım. Çünkü o potansiyele sahibiz. Bugün tekrar ediyorum, mutluyum. Çünkü bu maçı gruplara kaldık. Avrupa'dayız artık. Önümüzdeki maça bakıp %100 devam etmemiz gerekiyor. Hedefimize ulaştık ama artık.
0: Bu maç üzerinde ben son olarak hem Kartal performansını hem de Vlahović performansını nasıl buldu Italiano? Onlara da, çünkü Kartal da zor bir görev üstlendi ve umut besledikleri bir oyuncu.
2: No, ripeto, i ritmi erano bassi, la partita avete visto tutti che intensità che ha avuto. Kartal era da un bel po' che non giocava, ha fatto 85 minuti, ha messo minuti nelle gambe, come lo stesso Vlahović. Vlahović, Trossard, non avendo fatto la preparazione, hanno sicuramente la necessità di lavorare di più dei compagni, hanno la necessità di mettere minuti, di alzare il ritmo, di alzare l'intensità, e oggi l'obiettivo era questo. Chiaro che sia Vlahovic che tutti gli altri dobbiamo essere diversi da quelli che abbiamo fatto vedere stasera, ma riusciremo a

0: 8 hakkında bahsediyorum sadece bu Vlahovic'in. Bütün oyuncularından bahsediyorum. Bugünü yok saymamız gerekiyor aslında. Çünkü lig devam ediyor bizim için. Orada bence çok daha farklı performanslar görebileceğiz oyuncularımdan. Ve oradaki aynı zamanda konsantrasyon seviyesinin bugünden çok daha farklı olacağını söyleyebilirim. Buna inanıyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Ben şunu da son olarak söyleyeyim. Biz bütün eleme maçlarında Esport ve Esport Plus olarak bizlerle birlikte oldu. Bizim bu mayın itibariyle sona eriyor. Bütün elemelerde gösterdiği samimiyet ve sabır için, sorularımıza verdiği cevaplar için hem kendisine hem Beşiktaş kulübüne çok teşekkür ediyoruz. Ve Avrupa Ligi gruplarında başarılar diliyoruz. Şansları bol olsun.
3: Grazie, grazie. Grazie. Mi ha fatto poi a me un immenso piacere conoscervi perché so che siete sempre lì a parlare di calcio, ci vedremo ancora sicuramente. Mi ha fatto un immenso piacere, ma il piacere più grande è quello che il Besiktas è in Europa League. È molto importante per questa società e sono contento che questo percorso l'abbiamo fatto insieme. Vi ringrazio, è stato davvero un grande piacere.
0: Grazie. Ben size teşekkür ediyorum çünkü sizinle tanışmak benim için çok mutlu ediciydi. Aynı zamanda bir parantez açmak istiyorum. Şu ana kadar futbol hakkında konuştuk, futbol hakkında konuştunuz, güzel sorular sordunuz. O yüzden teşekkür etmek istiyorum. Ama en önemlisi bugün hep beraber artık sahadaki başarımızdan dolayı Avrupa Ligi'ndeyiz. Bizim için güzel bir yolculuk oldu. Tekrar size teşekkür ediyorum. Şu an hepinize tanışma çok memnun oldum.
1: Sağ ol, teşekkür ederiz.
2: Size de teşekkürler çok.
1: Görüşmek üzere.
2: Evet değerli izleyenler, Vincenzo Italiano'yla da maç değerlendirmesini ve genel Beşiktaş değerlendirmesini aldık. Oldukça da keyifli oldu yine. Her zamanki gibi. Engin, neler söylersin?
1: Ya söyleyecek bir şey yok.
2: Sana da çok teşekkür ederiz.
1: Çok çok sempatik bir yani. İnsan gerçekten. Bence her zaman bize yansıttığı yüzüyle oyunculara yansıttığı yüz arasında da fark
2: bugün
1: var.
2: Bugün bayağı bir fark
1: var. Evet, ben bugün mutlu olduğunu düşünmüyorum evet. Ama hiçbir şekilde oyuncuların da bizim karşımızda negatif bir durumu düşünmek istemiyor. Daha gidecek çok yolu var Beşiktaş'ın. Daha bu yolun başı. Bu hissiyatta, bu bilinçte tüm camianın olması gerekiyor. Eğer gerçekten sabredebilirse oyuna, hocaya, sisteme, akla bence Beşiktaş'ın önü açık.
2: Evet sevgili izleyiciler, Beşiktaş 1-0 yenilmesine rağmen 3-0'lık ilk maçtaki galibiyetin sonucu itibariyle Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Yarın Beşiktaş'ın rakipleri de belli olacak. Şu an Trabzonspor karşılaşması devam ediyor. Trabzonspor'a da başarılar diliyoruz. Engin Kaya'yla bütün elemeler sürecindeki yorumların, katkıların için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Bütün yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. İyi geceler diliyoruz. Beşiktaş'a, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a grup maçlarında sonsuz başarılar. Tekrar görüşmek dileğiyle.
4: Bahse gireriz sona erdi. Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte

0: olacağım. Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerini ilerleyen dakikalarda konuşacağız az da olsa. Çünkü yine önemli karşılaşmalarımız var. Trabzonspor işi belki de biraz zora soktu diyebilirim. Ferencvaros deplasmanında ilk yarı tamamlandı ve temsilcimiz Trabzonspor devreyi 1-0 geride kapattı. Tabii 14. dakikada bir kırmızı kart vardı. Bence tüm oyunu alt üst eden kırmızı kartlardan biri. Malinovski, Ruslan Malinovski 13. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Onun sonrasında yani Trabzonspor için olumlu bir iki cümle de kuramıyorum. Hani yakaladığımız bazı pozisyonlar var. Evet, kabul edelim. Ama rakibimize baktığımızda 2-3'ü bile bulabilecek pozisyonları yakaladılar. 12 şutu var yine Ferencvaros takımının, Macaristan temsilcisinin. Bunlardan 5'i isabetli oldu. İlk 45 dakikada bizim şutlarımıza bakalım. 5 şut denemesi, sadece ikisi isabetliydi ki onlar da tabii ki yine uzaklardan çekilen şutlardı. Öyle net gol pozisyonu kesinlikle yakaladığımızı ben düşünmüyorum. İlk 45 dakika geride kalmışken Fatih Tekke riskler alacaktır ikinci yarıda. Bir kişi eksik olmamamız tabii ki büyük bir handikap ama artık minimum 2 gol bulmak zorunda olan da bir Trabzonspor takımı var. İlerleyen dakikalarda bu maçı değerlendireceğiz. Önemli pozisyonları sizlere aktarmaya çalışacağım. Beşiktaş, Kaunas-Zagris deplasmanında 1-0 mağlup olmasına rağmen adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıran bir diğer temsilcimiz oldu. Avrupa'da bu sene gümbür gümbür ilerliyoruz. Umarım sonunda da güzel işlerle ülkemize geri dönecek bu takımlarımız diyelim. Şimdi bir basın toplantısı varmış. Evet, Beşiktaş'ın teknik direktörü karşılaşmanın ardından Vincenzo Italiano basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Biraz oraya bir kulak verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Ma dobbiamo cercare di reagire a queste due sconfitte, quello sicuramente.
2: Evet, maçın aslında tekrar ediyorum. Bundan önce söyledim. Bugünkü performansın analizini yapmaya çok aslında gerek yok. Çünkü ilk maçın verdiği bir rahatlık vardı ve maçın ritmi de çok düşüktü. O yüzden bunun çok bir analizi yapılmaz. Performanslara çok bakılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda bugün az süre bulan oyuncularıma süre verdim. Mesela Kartal, Vlahovic, Vattara, az oynayan oyuncularımla daha çok oynadım bugün. Onlara süre vermeye çalıştım. İki tane de genç, kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Bir tanesi sağ kanat, bir tanesi orta saha. Özellikle orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Parantez içinde söylüyorum bunu. Bir uzman oyuncu diyebiliriz ona. Neden? Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok fazla maça çıktı. Ve aynı zamanda şimdi 3 kulvarda oynayacağız ve bütün bu oyunculara şu anda hepsine ihtiyacımız var. Ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi de çok zor bir turnuva aslında. Hiç öyle kolay bir turnuva değil. Şimdi önemli olan ise bu iki mağlubiyete nasıl reaksiyon vereceğimiz.
3: Vuoi giocare contro una squadra in specifico che vuoi?
4: Penso che l'Europa League sia una competizione abbastanza dura, difficile, con tutte squadre di grandissimo livello. Credo che la differenza tra Champions League e Europa League non sia enorme. Quindi sicuramente affronteremo squadre tutte di grande livello, sarà bello, percorso bello e qualsiasi sarà il nostro avversario, sono convinto che sarà un avversario di grande valore e dobbiamo cercare di onorare al meglio questa competizione perché il Besiktas deve onorare tutto quello che affronta. E quest'anno Europa League, campionato e Coppa, dobbiamo cercare di farla veramente nel migliore dei modi.
2: Avrupa Ligi, söylüyorum tekrardan, çok zor bir lig. Bütün takımlar gerçekten çok yüksek seviyenin takımları ve bence şampiyonlar gibi Avrupa Ligi arasında çok da büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten hepsi değerli, yüksek seviyenin takımları ve bence bizim için bu sezon çok güzel bir yolculuk olacak Avrupa Ligi. Büyük takımlara karşı oynayacağız, kaliteli takımlara karşı oynayacağız ve bu sezon oynadığımız her maç, 3 kulvardayız şu anda. Oynadığımız her maçta Avrupa Ligi olsun, bu lig olsun, hepsini en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ı en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çünkü bu takım en iyisini hak ediyor. Taraftarlar en iyisini hak ediyor. En iyi şeyi görmeyi hak ediyor herkes.
5: hayal erkeniz belli. What is the Beşiktaş main goal in the Europa League? Do you believe this team has what it takes to reach the final?
3: Pensi che questa squadra può raggiungere alla finale, ci credi? Cosa è capace di fare questa squadra?
4: No, non lo so. Come primo obiettivo sicuramente cercare di superare la prima fase, sarebbe bello. La prima fase viene superata dalle prime 8 direttamente, poi fino alle 20, alla 24esima fa il playoff e deve essere un nostro obiettivo. Quindi concentriamoci su quello, non sarà semplice, però il primo step dovrebbe essere per tutti quello, sarà quello, cercare di superare il primo turno e poi piano piano vedere dove arriviamo. Dobbiamo crescere tanto, dobbiamo lavorare tanto e sono convinto però che, ripeto, onoreremo al meglio questa competizione.
2: Türkçe mi? Ben de bilmiyorum. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Bunu başardık. Oradaki hedefimiz de tabii ki ilk olarak gruplardan çıkmak olacak. Grup değil aslında, lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arasında olmak istiyoruz. İlk hedefimiz o. Sonra yavaş yavaş artık bakacağız nereye gidebileceğimize bakacağız. Ama tekrar ediyorum, bunun için de iyi çalışmamız gerekiyor. Potansiyelimiz var, daha da büyüyebiliriz. Daha da büyümemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip onore etmek istiyoruz. Hocam, ne diyeceğim şey yok. Sevim Nomo'ya Cüncer'e niyente
4: That's it. Thank you. Thank you.
6: Reklam. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
7: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
7: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
7: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
7: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Reklam.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. bırakabilirsin.org Yeşilay.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
13: 30 çift 0 97 Uğur

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir Trabzonspor'umuzun karşılaşmasına dönecek olursam, ikinci yarı az evvel başladı. Şu an 49. dakika oynanıyor. Ortada geçen bir ikinci yarı başlangıcı diyebilirim. Tabii bir kişi eksik olmamızdan da kaynaklı pozisyon üretme ya da topa fazla sahip olma konusunda zorluklar yaşıyoruz. Yani ne yalan söyleyeyim. Bu sorunu ortadan giderebilmek için de orta alanda bir baskı kurma çabası var takımımızda. Ki yapılan değişiklikler de bunu aslında doğrulayan cinsten. Aral Şimşir, Onaçu'nun yerine oyuna dahil oldu ikinci yarının başında. Benjamin Ernest Muçi değişikliği geldi. Ernest Muçi ilk yarıda tabii ki boş alan bulamadığı için öyle istediği koşuları da yapamayınca oyundan alındı ve Benjamin onun yerine daha fizik gücü yerinde bir oyuncuyu dahil etti Fatih Tekke. Son olarak da Wagner Pina, Mustafa Eski Hellaç değişikliği geldi takımımızda. 3 oyuncu değişikliği birden vardı ikinci yarı başlarken. Şu an dakikalar 50'yi gösteriyor. 1-0 gerideyiz ve bir köşe vuruşu kullandı rakibimiz Macaristan ekibi Ferencvaros takımı. İçeriye yapılan bir orta, savunma başarılıydı burada. Savic kademesine yardım etti ve topu uzaklaştırdı. Dönen top yine rakibimizde kaldı. Rahat oynuyorlar. Ön alanda zaman zaman bir baskı kurmaya çalışsak da bir kişi eksik oynamanın dezavantajını bu bölümlerde de hissediyoruz. Onu da söyleyelim. Goller geldikçe ya da önemli pozisyonlar yaşandıkça yine sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Temsilcimiz Beşiktaş adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı demiştik az önce. Tekrar hatırlatalım. Playoff rövanş mücadelesinde 3-0'ın rövanşında Litvanya'da Kaunas Zagris deplasmanında Beşiktaş 1-0 mağlup olmasına rağmen turu geçen taraf oldu ve adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Dinleyicilerimizden de bu maçlar hakkındaki yorumlarını bekliyorum. Yine Şampiyonlar Ligi kuralları çekildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerini de sizlerden yorumlamanızı bekliyorum. İlerleyen dakikalarda tüm mesajlarınıza yer vermeye çalışacağım. Bir de her zaman olduğu gibi şu an bana kimler kulak veriyor? WhatsApp üzerinden adınızı ve bulunduğunuz şehirleri yine bana gönderebilirsiniz diyelim. Şöyle bir diğer karşılaşmalarımıza dönelim. Trabzonspor Ferencvaros deplasmanında 1-0 geride. Karşılaşmanın 52. dakikası oynanmakta. UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer maçlara dönecek olursak Aarhus Benfica karşılaşmasında Benfica deplasmanda 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Yani çok enteresan bir mücadeleydi. Arka arkaya gelen 3 gol diyebilirim. Yani bir çayımı tazeleyeyim diye ayağa kalktıysanız bu maçı takip edenler için söylüyorum. Bir geldim 3 gol birden çıkmış, şaşkınlığına kapılabilir. 56. dakikada Rafa Silva 2-0'ı getiren golü kaydetti. Ardından Rasmus 60. dakikada 2-1 yaptı skoru Aarhus lehine. 61. dakikada da Prestiani sahneye çıktı. Skoru 3-1'e getirdi. Yani 2 dakikadan bile az bir sürede 2 golün çıktığı bir karşılaşma. Şu an dakikalar 80'i gösteriyor. 3-1 Benfica önde olan taraf. Diğer maçlarda neler oluyor derseniz Anderlecht 1, Kayırat 0, 52. dakika ki ilk karşılaşmayı da Anderlecht Belçika ekibi 3-0 rahat bir skorla kazanmıştı. Şimdi yine tehlikeli bir pozisyon yaşanabilir. Ceza sahamıza girdiler. Ferencvaros sol çaprazdan geliyor ve bir şut topu ağlarda dönüşü zor gollerden birine imza attı Macaristan temsilcisi. Yani birbiri bulur muyuz diye düşünürken maalesef top ağlarımıza gitti. Korbu topu ağlara gönderen oyuncuları karşılaşmanın 54. dakikasında farkı 2'ye çıkardılar. İlk karşılaşmayı da zaten hatırlarsınız 1-0'lık skorla kazanmışlardı. Totalde 3-0'ı yakaladılar ve bizim için belki de skordan öte daha kötü bir durum var. 13. dakikadan bu yana 10 kişi mücadelemize devam ediyoruz. Maçın kırılma anlarından biriydi. Yani bana soracak olursanız ya bu maçın kırılma anı nedir? 13. dakikada yediğimiz kırmızı kart, yani gördüğümüz kırmızı kart çok basit kırmızı kartlardan biriydi. Ya Malinovski'nin o şekilde bir mücadeleye girmesine gerek yoktu diye düşünüyorum. Ve maçın daha çok başıydı. İyi de başladık. İstekli de bir görüntümüz vardı. 11 dakika geride kalırken kırmızı kart öncesine kadar sağlı sollu ataklarımız vardı.
İki tane köşe vuruşu kullandık. Aslında golü de bulabilirdik o bölümde. Ki ben inanıyorum, Ruslan Malinovski kırmızı kartla oyun dışı kalmasaydı şu an bambaşka bir senaryoyu konuşacaktık. Trabzonspor, yani ne diyebilirim, bir oyuncu takımın kaderini bu kadar etkiliyor işte. Bu kadar etkiliyor. Ya maçın başlangıcı ne gerek var? Ne gerek var böyle bir kırmızı karta? Ondan sonra Trabzonspor da oyun disiplininden uzaklaştı. Ki Malinovski dediğimiz oyuncu da tecrübeli isimlerden biri. Öyle 20-21 yaşında hani tecrübesiz bir oyuncu da değil bakıldığında. 33 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Ukraynalı bir isimden bahsediyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce iki karşılaşmada yine görev aldı. Aynı şekilde Süper Lig'de bu sezon iki karşılaşmada totalde 165 dakika süre alan bir tecrübeli oyuncudan bahsediyoruz. Yani bazen akıl tutulması yaşayabiliyorum böyle pozisyonları gördükçe. Yani bir takımın kaderiyle bu kadar oynanması, tabii bunu bilerek yapmadı. Hani Malinovski takımı tırnak içerisinde söylüyorum, sattı demiyorum. Ama yapmaması gereken bir hareket sonrası işte skor 2-0. Ferencvaroş'un ataklarını halen takip ediyorum. Yani 3'e 4'e bile gidebilir Allah korusun. Yapacak da bir şey yok tabii ki artık, ne söylersek söyleyelim. Sözü ben size bırakıyorum. Sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Öncelikli olarak şöyle mesajlara dönelim. En çok gelen mesajlardan biri, sorulardan biri. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray çok kötü bir kura çekti demiş. Bu arada yine kötü bir haberim var. Maalesef Cabral da ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı karşılaşmanın 56. dakikasında. Yani kabus gibi bir gece oluyor Trabzonspor adına, onu söyleyebilirim. 9 kişi mücadelemize devam edeceğiz. Macaristan deplasmanında 2-0 gerideyiz ve daha da kötü bir durum. Şimdi Ferencvaroş takımı bir penaltı kullanacak. Yine yapılmaması gereken müdahalelerden biriydi. Yani ben VAR'dan geri döner mi diye düşünürken yakın çekimden ekrana gelince net bir şekilde yapılmaması gereken bir müdahale olduğunu zaten gördüm. Karşılaşmanın hakemi de Cabral'a ikinci sarı kartı çıkardı ve şu andan itibaren kalan az bir süre de değil, 33 dakika var normal sürenin sonuna gelmek için ve bu dakika aralığında 2-0 gerideyiz. Üçüncü golü kalemizde görmek üzereyiz. Onana itirazlarından dolayı bir de sarı kart gördü. Yani sakin olmamız gerekiyor. Bu bölümde sakin olmamız gerekiyor. Tüm oyuncularımız hemen hemen maçın hakemine yanında toplandı bu bölümde. Onana tepkisine devam ediyor ki hiç gerek yok. Zaten iki kişi eksiyiz. 9 kişi mücadelemize devam ediyoruz. Olası daha kötü bir tabloyla karşılaşmamak için oyuncularımızın sakin olması gerekiyor. Böyle maçlar kırılma karşılaşmaları da olabiliyor. Buradan farklı bir mağlubiyet Konferans Ligi'nde de Trabzonspor'u demoralize edebilir. Süper Lig'de şampiyonluğu hedefliyorsa Trabzonspor buraları güçlü atlatması gerekiyor. Şu an bir penaltı kazandı Ferencvaroş takımı 3. gol için. Topun başına kim geçecek diye bakıyorum şu an. İtirazlarımız devam ediyor ne yazık ki. Hakemin etrafında iki Trabzonsporlu oyuncu daha var ve bir oyuncumuzun da o oyuncular arasında sarı kartının olduğunu söylemek istiyorum. Daha dikkatli olmamız gereken anlardan biriyiz. Şimdi Yusuf topun başında 11 numaralı formasıyla Ferencvaroş'ta Yusuf geliyor. Yusuf vurdu ve top ağlarda maalesef 3. kez top ağlarımıza gitti. Onana da topu aldı ve karşılaşmanın hakeminin önüne bıraktı. Enteresan anları da tabii ki görmüyor değiliz bu mücadeleyi takip ederken. Bir yandan Onana'nın az önce gördüğü bir sarı kart vardı. İtirazlarına, göndermeli hareketlerine devam ediyor. Olası bir kötü senaryoda 8 kişi kalabiliriz ama dikkatli olmamız gereken anlardayız diyelim ve mesajlara dönelim. Galatasaray'ın kurası mı yoksa Fenerbahçe'nin kurası mı sana göre daha kolay demiş dinleyicimiz. Ha, kağıt üzerinde kolay takım yoktur Şampiyonlar Ligi'nde, onu söyleyeyim baştan. Şimdi ben size Linz takımı mı kolay geliyor? Yani kağıt üzerinde bakıldığında ya da Barcelona yerine Atletico Madrid'le oynamak daha mı kolay geliyor? Hayır, ikisi de zor. İki takımı da yenmek zor. İki takımdan da puan alabilmek çok zor. Ama tabii ki iki takımı kıyasladığımızda Barcelona biraz daha güçlü görüntüye sahip rakibine kıyasla. Ama orası Şampiyonlar Ligi. Orada her takım her takımı yenebilir. Öyle kıyaslamaya girmeyelim. Tabii yorumlarınızı gönderin.
kağıt üzerinde hangi takımlar daha diğerlerine göre hafif kalıyor derseniz de ben Fenerbahçe'nin kurasına çok sevindim. Hani daha dişine göre rakiplerle karşılaşacak diyebilirim Fenerbahçe. Galatasaray'ın işi zor ama buralardan daha önceki yıllarda da birçok kez adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı. Galatasaray da o konuda kendisinden emin açıklamalarda bulundu zaten. Kulübün başkanı biliyorsunuz sevgili Dursun Özbek. Bu arada yine Ferencvaros 4. gol için geliyor. Aman diyelim evet kötü bir pas. Dakikalar 59'u gösterirken Ferencvaros takımı 4. gole yaklaştı. Uzaklaştırılan top yine Ferencvaroslu oyuncularda kaldı. Atakları sol kanada taşındı sol kanattan. Şimdi Ferencvaros takımı bir atak geliştirme çabası içerisinde paslaşmalarına devam ediyorlar. Bizim yarı alanımıza çok rahat geliyorlar ve bizim bulunduğumuz noktada çok kolay paslaşabiliyorlar. Ceza sahası içerisine gönderilmek istenen top savunmadan Aral'dan döndü ama atakları yine devam edecek. Ara pası denemesi neyse ki top hızlı ve kaleci Onana'da kaldı. Dakikalar 61'i gösteriyor. Ferencvaros 3, Trabzonspor 0. Totalde de 4-0 gerideyiz ve 9 kişi mücadelemize devam ediyoruz. Bu önemli bilgiyi de sizlere aktarmak istedim. 13. dakikada Malinovski kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 57. dakikada da Sidney Lopez Cabral ikinci sarı kart ve sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalan bir diğer oyuncumuz oldu. Sarı kartların sayısı da oldukça fazla. Şu an sahadaki oyuncularımıza bakıyorum. Savic sarı kartla mücadelesine devam ediyor. Onana keza aynı şekilde yine sarı kartla mücadelesine devam ediyor. Daha da burada dikkatli olmak çok ama çok kritik diyebilirim. Şimdi sizlerden gelen yorumlara dönelim. Neler yazmış dinleyicilerimiz? Bakalım Beşiktaş çok lakayit bir oyun oynadı. Umarım 3-0'ın rehavetidir demiş bir dinleyicimiz. Kartal da bu maçta oynamayacaksa ne zaman oynayacak? Bu fırsat bir daha zor gelir demiş. Evet Kartal'ın oyununu bireysel olarak oyuncuları eleştirmek istemiyorum. İstemiyorum ama Kartal'a da o forma zor geliyor biliyorsunuz ve böyle bir maçta da geliyorsa daha iyi değerlendirmesi gerektiğini ben de düşünüyordum. Yani istatistiklerine baktığımızda Kartal'ın istatistiklerine baktığımızda yani iç açıcı bir tablo var mı? Bence yok. Pas yüzdesi tamam %85 civarında onu kabul ediyorum ama yan pas ya da geriye dönülen paslar. Hücum anlamında yaptığı kritik paslar var mı? Yok. Şut sayıları 2 şutu var Kartal'ın. Bunlardan hiçbiri isabetli olmadı. Yani beklenilen performansın oldukça gerisinde kaldı diyebiliriz Kartal Yılmaz için. Dinleyicimiz de Kartal'ın oyununa biraz eleştiride bulunmuş. İyi yayınlar Görkem. Fenerbahçe tur atlasa da bence Genduzi'nin yaptığı maç sonu hareketleriyle bizi küçük düşürdü. Sen tur atlamışsın. Demiş bir benzetmede bulunmuş. Niye hakaret hareket ediyorsun? Adamlar az önce sahaya iniyordu. Bunu Fenerbahçe yönetiminin sorgulaması gerekiyordu. Antalya'dan Serkan. Yani ben burada Genduzi'nin yaptıklarının doğru olduğunu düşünmüyorum. Ha haklısınız. Ama kısmen haklısınız. Şimdi bir de olayın başlangıcı var. Daha önce Marsilya forması giydiğinde yine tribünlerin sürekli hakaret ettiği bir oyuncu. Olympique Lyon taraftarlarının hakaret ettiği bir oyuncudan bahsediyoruz. Dün de ısınma hareketlerinde dahi hakaretler. Yani eşine çocuğuna niye hakaret ediyorsun? Bunu sadece biz yapmıyoruz işte. Bizim ülkemizde böyle bir tablo yaşandığında hemen öyle oldu böyle oldu. Ona küfür edildi buna edildi. Ya Avrupa'nın her yerinde ediliyor. Avrupa'nın her köşesinde ediliyor. İşte dün akşam rezaletlerden biri maç öncesi ısınmaya çıkan bir oyuncuya niye eşine, kızına, ona buna küfür ediyorsunuz? Ne gerek var? Tamam ıslıkla protesto etti. Yani hakaret etmek bilmiyorum bir spor müsabakası için. Burada Olympique Lyon'lu taraftarlar tahrik etti. Maalesef Genduzi de o tarihlere kapıldı. Kapılmaması gerekiyordu. Kesinlikle katılıyorum. Yanlış yaptı. Yani sahada profesyonelce davranması gerekiyordu Genduzi'nin. Yani tribündeki insanlar, her çeşit insan var tribünlerde. Okumuşu da var ya da okumamış insanı da var. Bunu sınıf ayrımı olarak söylemiyorum. Ama ben burada hakaret edeyim ne olacak ya? Burada para verdim o kadar. Hakaret etme hakkına sahip olduğunu düşünen insanlar da var tribünlerde. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok değişik düşüncelere sahip insanların olduğu tribünlerde hakaret de gelebilir. Şu an ben yayındayım. Yani olur demiyorum.
Ama biri bana WhatsApp'tan hakaret de edebilir. Ya ben ne yapayım o zaman? Karşılık mı vereyim? Buradan ona cevap mı vereyim? Ben de mi hakaret edeyim? Ya profesyonel bir iş yapıyorsan profesyonelce davranman gerekiyor. Kabul ediyorum bunu. Tarihlere maalesef cevap verdi. Vermemesi gerekiyordu. Ama bir de olayın aslına bakmak gerekiyor. Sadece Gendouzi böyleydi, Gendouzi'yi kınıyorum değil. Olimpik Lyon taraftarını, Fransızları da kınıyorum yazması gerekiyor bence futbol severlerin. İkisinin de suçu vardı. Sadece Gendouzi gidip durup dururken orada hakaret ya da hareket yapmadı. Onu söylemeye çalışıyorum. Görkem abi iyi yayınlar. Galatasaray ve Fenerbahçe rakipleri nasıl gördün? Düşüncen nedir? Saygılar, sevgiler sunarım demiş İstanbul'dan Hasan. Yani rakipler tam bir Şampiyonlar Ligi rakipleri. Hele Galatasaray'ın rakiplerine söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Yani Paris Saint-Germain deplasmanı. Yani orada nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Umarım Galatasaray kötü bir tabloyla karşılaşmaz. Yani temennim o. Sonrasında yine Barcelona içeride. Ama Barcelona ile içeride değil, uzayda da oynasan, 150 bin kişi önünde de oynasan Barcelona, Barcelona. Ki çok da iyi bir dönemde olduklarını düşünüyorum. Aston Villa yine içeride. Belki Aston Villa'yı kendi evinde mağlup edebilirsin. Ama Premier Lig takımı. Onlar da transfer yapmaya devam ediyor. Kadroları çok güçlü oldu. İngiltere Premier Ligi açılış mücadelesinde farklı kaybetmiş olabilirler Brighton'a 4-0'lık bir skorla. Ama iyi transferler yapmaya devam ediyorlar. O da zor bir karşılaşma. Ha, Sporting Lisbon deplasmanı. Hadi bunu yenemeyiz, Sporting Lisbon'u geçemeyiz diyen arkadaşlarımız var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı ya da daha üst basamakları hedefliyorsan Sporting Lisbon zor bir takım değil, onu söyleyeyim. Sporting Lisbon, deplasman, hiç fark etmez. Senin hedefin varsa Sporting Lisbon'u yeneceksin abi. İçeride, dışarıda hiç fark etmiyor. Feyenoord mücadelesi, yine Galatasaray'ın kendi evinde mağlup edebileceği takımlardan biri. Lille deplasmanı, yani Lille'in öyle geçtiğimiz sezonlardaki 2 sene, 3 sene önceki performansı yok. Ha bir Paris Saint Germain olmasa da sonuçta ilk 5'in içerisinde yer alan bir takımdan bahsediyoruz Lille. Ama Galatasaray Lille'den de puan alabilir. Ben yani mağlup eder demiyorum. Ama puan alabilir ki alması gerekiyor. Stuttgart kendi evinde Rams Park'ta yine mağlup edebileceği takımlardan biri. Son olarak da Ajax deplasmanı ya da sizin daha fazla aşina olduğunuz ismiyle söyleyeyim AYK. AYK'yı da Yunanistan'da deplasmanda yeneceksin artık yani 2-2 daha 4. Şimdi kaç puan oldu? Aston Villa'yı yenmen zor dedik ama yenilmeyebilirsin 1 puan. Sporting Lisbon 3 puan yaz oraya 4 puan. Feyenoord'a 3 puan 7. Lille deplasmanı 1 puan 8. Stuttgart yeneceksin kendi evinde etti sana 11. Ajax deplasmanında da kaybetmediğin takdirde 12 puanla sen playofflara kalırsın. Onu söyleyeyim. Yani tamam zorlu takımlar var ama yenemeyeceğin hiç bu takımların hiçbirini yenemezsin değil. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin fikstürüne bakalım. Atletico Madrid deplasmanı puan alamaz mı? Alabilir. Yazalım oraya 1 puan. Liverpool deplasmanlarda, yüksek atmosferlerde kötü oynayan bir takım. Bunu Galatasaray'da da gördük. Hani kazanır diyemiyorum Fenerbahçe. Zor, çok zor. Ama berabere kaldı. Yaz oraya da 1 puan. Aston Villa deplasmanı. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden biri. Hadi kaybettin diyelim. Roma'yı içeride yenebilecek güçtesin. Etti sana 4 puan. Shakhtar Donetsk. Yani onu da 7 puan. Villarreal içeride iç sahada 10 puan. Slavia Prag ve LASK Linz. 16 puan. Yani burada 16 puan da toplayabilir. Daha sonrasında detaylı analiz ederiz tabii ki bu takımları. O konunun dışı. Ama kağıt üzerinde bakıyorum bazı arkadaşlarımız Galatasaraylı taraftarlar özellikle. Ya biz bu gruptan nasıl çıkarız? Çok zor grup. Yani sadece ve iki tane takım çok zor. Hani yenersen sürpriz olur diyebileceğim iki tane takım çok zor burada. Paris Saint Germain, Barça. Onun dışında Aston Villa'yı yenebilirsin, Sporting'i yenersin, Fenerbahçe de öyle. Atletico Madrid ve Liverpool'u yenmen biraz sürprize kaçabilir. Ama Aston Villa, Roma, Villarreal, Shakhtar bunları yenersin. Öyle çok zor kura olduğunu düşünmüyorum. Her iki takımımıza da başarılar dileyelim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Evet Beşiktaş ya bugün istenilen performansı verdi mi? Vermedi. Kötü bir oyun var mıydı? Ya benim beklentilerimin çok altında kalan bir Beşiktaş'ın oyunu vardı. Tabii Orkun'un yedek başlaması yine birçok oyuncunun Semih'in, yine Oh'un, Raşitsa'nın, Amir'in, ya Endidi yedeklerdeydi. Birçok oyuncu Akbodu yedekler arasında yer alıyordu.
Orkun Kökçü süre almadı. Rakibimizin totalde ilk 11'de yeri 1.6 milyon euro. Bizim yedekteki iki oyuncumuzun, genç oyuncumuzun ortalama piyasa değeri zaten 1.6 milyon euro. Arada çok ciddi bir kalite farkı var. Şimdi 3-0'ın rövanşı, oynayacağın bir Süper Lig karşılaşması var. Yani İtalyano bu kadar değişiklik niye yapıyor gibi eleştirileri gördüğüm için açıklıyorum. Tabii ki açıklamayı doğru yapmakta fayda var. Bu düşünceye sahibim. Şimdi 3-0'ın rövanşında böyle düşük bütçeli bir takımı karşı böyle başlaması gayet normal. Ve İtalyano sürekli oyuncu değiştiren bir antrenör değil ki. Kadro seçimlerini sürekli sil baştan yapan bir antrenör değil. Ama böyle maçlarda ekonomik oynamak da gerekiyor. 1-0 mağlup oldun. Tabii kazansak daha iyiydi. O da ayrı ülke puanı açısından ama 1-0 kaybettik ve birçok yedek oyuncumuz sahada yer aldı. Yani işin dolu tarafından, bardağın dolu tarafından değerlendirecek olursak da bence İtalyano doğru olanı yaptı. Cerdi'nin performansını burada eleştirebiliriz. Yine pas hataları vardı. Ortalama %69, yanılmıyorsam notlarıma bakıyorum. %69 oranında başarılı pas yüzdesi var Cerdi'nin. Yani sen kanatta oynuyorsan, hücuma yönelik oynuyorsan daha bitirici paslar vermek zorundasın. Yani Cerni'de bir tempo düşüklüğü var. Form düşüklüğü kesinlikle var. O kabul edilebilir bir durum mu? Şu an yorumu yine sizlere bırakabilirim. İlhan'a bakacak olursak, İlhan saha içerisinde koştu, pres yaptı, savunmasına kadar geldi. Pas yüzdesini beğendim. Ofansif anlamda ileriye top taşıdı. Tamam, hepsini kabul ediyorum. Ama şut çek İlhan. Yani İlhan'a buradan şunu söylemek istiyorum. Kaleyi gördüğün zaman tereddüt etme. Şut çek. Bugün iki tane öyle pozisyon yakaladı İlhan Fakıllı. Hani kaleye vursam mı vurmasam mı düşüncesi var. Böyle bir tereddüt ediyor. Etme. Vur. Kaleyi doğrudan gördüğün zaman vur gitsin. Kalecileri zaten hata yapmaya müsait. Hani İlhan konusunda sadece eleştirebileceğim durumlardan biri bu. İki tane yakaladığı net pozisyon. Ceza sahası sol çaprazda, hatırlayın ilk yarı. Bir de ikinci yarını yine önemli bir pozisyon yakalayabilirdi şut çekseydi. 60'ın ilk dakikalarıydı yanılmıyorsam. 62-63'tü. Bir şut çekseydi orada belki skor bambaşka bir noktaya gelebilirdi. Ama şut çekmeyi tercih etmedi. Ya Vlahovic için bir yorumda bulunmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Henüz daha kaç tane maç oynadı Beşiktaş takımında. Tabii ki bir takıma uyum süreci var. Ya da daha önceki form seviyesine fizik anlamında tekrardan adapte olabilmesi var. Birçok sebebi var altında. Ya ben bir oyuncunun bir karşılaşmada, iki karşılaşmada aldığı süreyle değerlendirmem. Vlahovic'i de bu konuda değerlendirmiyorum. Onu söyleyeyim baştan, yoksa geliyor. Tüm soruları yanıtlıyorum şu an işte. Ya Murillo zaman zaman ileri çıkmaya çalıştı. Emirhan Calo ikilisi. Tabii rakibin de ofansif gücü belli bir seviyenin altında olduğu için onlara da çok iş düşmedi düşüncesine sahibim. Ya sonuç olarak adımızı UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdırdık. Eksikleri görmek de İtalyano açısından önemli. Şimdi her maçı gol yemeden kazanmak da yani seni dümdüz duvara çarpmana sebebiyet verebilir. Burada puan kayıpları yaşaması ya da puan kaybından ziyade mağlup olması, istenilen futbolun çok uzağında kalması hem Beşiktaş'ın ilerideki hedefleri açısından hem de Italiano'nun sistemi oturtabilmesi açısından çok kritikti. Ben bu konuda Italiano'nun doğru iş yaptığını düşünüyorum. Beşiktaş daha iyi oynayabilirdi, kesinlikle oynayabilirdi ama rakip de boş alan bırakmıyor. Hani 1-0 önde Kaan Özagiris, hatırlayın 77. dakikada hala gelişi güzel vuruşlar yapıyor. İleriye çıkma niyeti yok. Öyle bir takımla karşılaştı Beşiktaş takımı. Neticede de adımızı yazdırdık yani, dediğim gibi. Çok fazla da eleştirmemizin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım neler geliyor dinleyicilerimizden. Trabzonspor bir gol atar mı? Hani futbol bu, atabilir. Temennimiz de o yönde ama zor gibi gözüküyor. Şu an 74. dakika. 3-0 Ferencvaros önde olan taraf. Ve mücadelede 9 kişi devam ediyoruz. 2 oyuncumuz kırmızı kart dolayısıyla oyun dışı kaldı. Maalesef kötü bir tablo. Konferans Ligi belki de Trabzonspor için daha hayırlısı olacak. Bir de bu açıdan değerlendirelim. Merhaba, iyi yayınlar. İzmir'den Mustafa.
Fenerbahçeli olarak bence güzel bir kura çektik diyor dinleyicimiz. Evet, Fenerbahçe'nin rakipleri Galatasaray'ın rakiplerine göre daha kolay görünüyor kağıt üzerinde. Ama hiç beklemediğiniz takımlar sizi gelip yenebilir. Orası Şampiyonlar Ligi, onu da söyleyeyim. Selamlar, Galatasaray'a çok daha güçlü rakipler çıktı. Bu halimizle bizi perişan ederler. Transfer bile yapamıyoruz. Bunun acısı çok feci çıkacak. İyi yayınlar. Çengelköy'den Vedat Bey. Çengelköy deyince aklıma çok güzel yemekler geliyor da bu aralar yemiyorum dışarıdan. Peki Vedat Bey'e de selamlarımı ileteyim. Yani Çengelköy yazmanızdan dolayı evet, bunun acısı çok fena çıktı. Yani benim kendi iç dünyamda çıktı, öyle söyleyeyim. Yorumunuza gelecek olursam transferler gelecek. Ha, ne zaman gelecek? Ya, onun cevabını tabii ilerleyen günlerde göreceksiniz. Ben öyle bir dünya yıldızı beklemiyorum artık. Yönetim de aceleci davranmak zorunda. Ha, eleştirmedim. Ben kendi adıma söyleyeyim, eleştirmedim ama yani ayın 27'sini geride bırakıyoruz ya. 53 dakika sonra 28 Ağustos'a giriyoruz. Şurada Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına ne kadar kaldı? Ligde ikinci haftayı tamamladık, üçüncü haftaya giriyoruz. Cumartesi günü Galatasaray'ın Göztepe ile içeride maçı var. Tabii ki transferler gecikti, hiç kimse kusura bakmasın. Plan ve program dahilinde gidilmediğinin açıkça göstergesi bu durum. BCDE planı yoktu Galatasaray'da bence. Görünen köy kılavuz istemiyor, kusura bakmayın. Eleştiririm. Fenerbahçe'yi, Trabzon'da, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, her takımı eleştiririm. Onu söylemeyeyim, bunu söylemeyeyim, o kırılmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Galatasaray'ı da eleştiririm. Niye eleştirmeyeyim? Yönetimsel bence evet sorunlar yaşandı bu sene. Transferlerde az önce de söylediğim gibi B, C, D planları yoktu. Ya C'yi bırakın, B planı yoktu. Hani bir bütçe belirlenmiş, o bütçeye her oyuncuya teklif ediliyor izlenimini alıyorum. Benim elimde 40 milyon euro var. A oyuncusuna 40 milyon euro teklif edeyim, B oyuncusuna edeyim. Onlar kabul etmeyince kalıyorsun. Acaba kime teklif etsem diye. Galatasaray'ın kadrosunun çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Şu anki kadrosu, mevcut kadrosu da gayet iş yapar. Şampiyonlar Ligi'nde de iş yapar ama tepkiler de gelecektir. En ufak bir puan kaybında tepkiler olacaktır. Yani o taraftarın gazını tırnak içerisinde söylüyorum, alabilmek için sadece bir oyuncu, genç oyuncu transfer etmek yeterli değil. Galatasaray'ın çok eksik bölgesi var dediğim gibi. Hani ben Abdülkerim'in yedeğini zaten bir kenara bırakıyorum. Yedek alternatifleri bir kenara bırakıyorum. Kanat pozisyonunda sıkıntısı var Galatasaray'ın. Ofansif kanadı yok. Yani bir Leroy'sa ne, o da ofansif değil. Genelde oyunu yönlendirmeyi seven kanat oyuncularından biri. Barış Alper Yılmaz. Tamam, koşuyor ediyor ama ofansif gücü belirli seviyede kalan bir oyuncu. Yani kanatlar Osimhen'i beslemedikçe Osimhen gelir orta sahada ikili mücadeleye girmek zorunda kalır. Bu da 90 dakika verim alacağım bir oyuncudan 55-60. Dakikada nefes nefese kalmasına sebebiyet veriyor. Yani bunlar görülüyor. Bunlar görülen durumlar. Bakalım bu kadar eksiği olan Galatasaray bu eksikleri kapatabilecek mi? Trabzonspor Ferencvaros deplasmanında UEFA Konferans Ligi'ne artık kaldı diyebiliriz. UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek Bordo Mavililer, hiç istenilmeyen skorlardan biri. Dakikalar 78, Ferencvaros 3, Trabzonspor 0. Totalde de 4-0 gerideyiz ve karşılaşmada 9 kişi mücadelemize devam ediyoruz. Onu da hatırlatayım. Kolay gelsin Görkem Bey. Hem kırmızı kart hem penaltı kuralı kalkmamış mıydı? Hayır, kalkmadı. Özellikle UEFA maçlarında kalkmadı, onu söyleyeyim. Bazı yerel liglerde farklı kurallar, farklı denemeler olabiliyor ama Avrupa kupalarında, UEFA organizasyonlarında kalkmadı. Onu da belirtelim. Merhaba abi, moralim çok bozuk. 15 maç yan yana getir, onu gelsin. 4'ü önde, gelmesi çok muhtemel. Trabzon yenilmezden kupon gitsin. Çok enteresan bir rakamı kaçırmış dinleyicimiz. Ama yani burada kupondaki o tüyoları nereden aldınız bilmiyorum. Trabzonspor'la alakalı benim 2 tane tercihim vardı. Bugün Beşiktaş mücadelesiyle alakalı 4 tane tercihim vardı. Bakın, Trabzonspor tercihlerim 2'de 2. Beşiktaş tercihlerim 4'te 3 oldu. Yani güzel bir başarı yakaladım, onu söyleyeyim. Siz
kuponlarınızı nereden oluşturuyorsunuz onu hiç bilmiyorum. Ama iddia.com'da kral oran farkıyla kuponları oluşturuyorsanız size güzel bir haberim var. Bakın burada sesi açın. Radyonuzun sesini biraz daha açın. Sonra ben görmedim. Görkem abi bana söylemedin bunu. Benim haberim yoktu. Aşk olsun seni bir daha dinlemeyeceğim gibi mesajlar almak istemiyorum. Bakın kaçırmayın. Şimdi iddia.com'a giriş yapıyorsun. Sağ üst köşede adının ve soyadının yer aldığı bir bölüm var. Baş harflerinin yer aldığı bir bölüm var. Gördün mü? Sağ üst köşede hemen yukarıda. Evet orası. Oraya tıklıyorsun ve açılan seçenekler var önüne gelecek. Oradan kayıtlı bayime geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ve il seç, ilçe seç, haritalar, canlı konum vesaire işi zorlaştırmaya gerek yok. Aynı sayfadaki büyütece bir tıklayın. Büyütece tıkladıktan sonra arama çubuğu gelecek karşınıza. Oraya da 30 çift 097 birleşik olarak yazıyorsun. 30 çift 097 ya da rakamlarla aram yok diyorsun, kabul ederim. Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun, enter'a basıyorsun ve kayıtlı bayimi olarak ekliyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. Yaklaşık 30 saniye. Ha anlatması biraz zor. Evet anlatması uzun sürüyor ama sizin yapacağınız işlem çok basit. 25-30 saniye maksimum. Bunu yapıyorsunuz ve 0-540-300-097. 0-540-300-097. Bu numaraya mesaj atıyorsun. Şu an yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim yazıyorsun. Sevgili Vedat Parlak'ın kuponlarını görebilir miyim diyorsun. Ve bir de Anka kuşumuz var. Sevgili Anka kuşumuzun kuponlarını görebilir miyim diyorsun. Hemen telefonuna her gün düzenli olarak bu kuponlar iletiliyor olacak. Ha yayından sonra da gece seansında bir maçım olabilir. Şöyle bir bültenden maç seçtim. Ama oranları kontrol edeceğim. Canlıda başarılı oranım %80 üzerinde. Gün içerisinde 6 kupon paylaşıyorsan bunlardan 3'ü minimum, bak bu rahat bir orandır. 3'ü minimum, 5'i geliyor. Hani en kötü günümde 6 kuponun 3'ü başarılı oluyor. Onu da söyleyeyim. Sadece iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği olarak değiştirmeniz yeterli olacaktır. Bir de ilerleyen günlerde, hatta bu pazar günü için düşünüyorum, yayında bir soru soracağım. Çok basit bir soru. Atıyorum 2018 yılında oynanan ilk Şampiyonlar Ligi maçı hangi takımlar arasında oynanmıştı? Gibi çok basit bir soru soracağım. Bu soruya en hızlı doğru cevabı veren bir dinleyicim ve Uğur Böceği şans oyunlarından kuponunu oluşturan bir dinleyicimiz sponsorumuz tarafından orijinal forma kazanmış olacak. Onu da hatırlatayım. Tek yapman gereken iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği şans oyunlarına öncelik vermen. Onu da söylemiş olalım. Sonra ben duymadım, etmedim, bilmiyorum, olmasın. Ferencvaros Trabzonspor mücadelesine dönecek olursak istenilmeyen bir tablo var. Yani ekranımın ne zaman sol tarafına baksam, bu karşılaşmaya bakmaya çalışsam moralim bozuluyor. Ne yalan söyleyeyim. Ha Ferencvaros kazanabilirdi tabii ki. Yani böyle bir düşünce vardı gün içerisinde. Zorlu bir deplasman. Macaristan tribünleri de çok iyi. Macaristan ekibi de kendi evinde kolay kolay kaybetmez. Hani burada turu geçemiyor olsak da ben tamam iyi oynadık, mücadele ettik derdim ama yani çok enteresan bir hal aldı. 3-0 gerideyiz. Karşılaşmada 9 kişi mücadelemize devam ediyoruz. Ve sağlı sollu da Macaristan temsilcisinin atakları devam ediyor. Onlardan biri ceza sahası içerisinde bir orta savunma topu uzaklaştırdı. Atakları devam edecek mi? Hayır. Karşılaşmanın hakemi offside tespit etti. 84. dakikaya girmek üzereyken şimdi oyunu onağına tekrardan başlatacak diyelim ve şöyle mesajlarımıza dönelim. Sizlerden neler geliyor? Fenerbahçe taraftarıyım. 16 puan alalım. 16 yıl bir tane maç seyretmeyeceğim. Umarım 24 puan alırız ama bence ilk 24 bile zor demiş dinleyicimiz. Yani 9-12 puan arası ilk 24'ün içerisinde kalmanı sağlıyor. Yani o konuda geçtiğimiz yıllarda iki tabloya baktığımızda bu yeni lig usulü 2 sezondur oynanıyor ve bir ilk sezonunda 11 puan alan takım, 12 puan alan takım ilk 24'te kalmış. Geçen sezonda yine ona benzer bir tablo vardı. Ben Fenerbahçe'nin ilk 24'de kalacağını düşünüyorum. Ha, futbol bu tabii, ne zaman ne olacağı belli olmaz. Galatasaray'ın da oraları zorlayabileceğine inanıyorum. Sevgili dinleyicime öyle söyleyeyim. Hedefi biraz yüksek tutmuş ama dinleyicim burada. 24 puan alacağız.
16 puan alırsak 16 yıl daha Fenerbahçe'nin maçlarını izlemem. Ya yapmayın, yapmayın. 18 yılın ardından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Yani biraz bunun tadını çıkarmak gerektiğine inanıyorum. Ki Olympic Lyon'u deplasmanda mağlup etti Fenerbahçe. Öyle kolay değil. Öyle sıradan bir takımı mağlup etmedi. Zorlu bir atmosferde zorlu bir takımı mağlup etmeyi başardı. Tadını çıkartın. Tadını çıkartın. Galatasaray rakipleri zor diyorlar da, pardon, Liverpool veya Atletico Madrid zayıf rakipler mi? Final Atletico'da demiş. Hayır, tabii ki onlar kolay takımlar değil. Ama birçok futbol severin düşüncesi ne biliyor musunuz? Şunu söylemeye çalışıyoruz aslında. Ya Galatasaray'ın karşılaşacağı rakipler Paris Saint-Germain, Barcelona. İlk torbadan gelen takımlar. Şimdi Paris Saint-Germain mi, Barcelona mı, yoksa Liverpool mu, Atletico Madrid mi? Hangileri daha güçlü? Bir sıralama yapsak herhalde herkes Paris Saint-Germain'i, son 2 yılın şampiyonunu ilk sıraya yazar. İkinci sıraya da Barcelona'yı yazar diye düşünüyorum. 3-4'te de Liverpool, Atletico Madrid, artık hangisini eklerseniz o takımlar kalır. Hani onları kıyasladığında evet, Paris Saint-Germain, Barcelona çok daha güçlü takımlar. Galatasaray'ın çektiği kura nispeten çok daha kolay demiş dinleyicimiz. Kötü oynamazsa en az 15 puan toplayabilir. İlginç bakış açısı. Galatasaray'ın çektiği kura nispeten çok daha kolay diyor dinleyicimiz. Ve 15 puan toplayabilir. Fenerbahçe'nin banko maçı yok. Birinci torba hariç her torbanın en zor takımlarını seçti bence diyor. Yani şimdi baktığımızda tekrardan LASK, Linz, Slavia Prag, yani Shakhtar Donetsk deplasmanda oynayacağız ama maç İngiltere'de oynanacak biliyorsunuz savaştan dolayı. Yani Shakhtar'ı yenersin. Slavia Prag, LASK, Linz, kendi evinde Slavia Prag'ı yenersin ya. O kadar da zorlanabileceği bir rakip değil. LASK, Linz, bakmayın siz 5'ten attığına, sürpriz bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne katıldığına. Ben Fenerbahçe'nin çok rahat ilk 24'e kalacağını düşünüyorum. Eskişehir'den Burak, ilk maçtan olan Çorum FK maçındaki tepki göstermiştik tribünlerden. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı var mı Görkem abi? Göztepe maçında Batrakov oynayacak mı demiş. Ya yüksek ihtimalle şans vermesi halinde Okan Buruk'un oynama ihtimali var, onu söyleyeyim ki oynar ya, bana soracak olursanız, ki bana sormuşsunuz. Oynayacaktır. İlk 11'de başlar mı başlamaz mı artık onu kenar yönetimi kararını verir. Yani böyle giderse tepki olacak tabii. Yani Galatasaray Göztepe maçında da puan kaybı yaşarsa tepkiler gelmeye devam edecek ya, böyledir. Sen Osimhen'i getirdiğinde en iyisi olursun, en iyi başkan olursun ama şimdi 27 Ağustos, 28 Ağustos'a gelindiğinde hala transferler bitmemiş. Yani transfer yok diyebiliriz değil mi? İki tane transfer yapıldı. Eksik bölgeler kapatılmadı. Rakiplerin olağanüstü işlere imza attı. Muhteşem oyuncuları getirdi. Ha, tepki olur. Kimse kusura bakmasın. Burada taraftar sonuna kadar haklıdır. İster Galatasaray ister Fenerbahçe olsun, aynı görüşe sahibim. Çünkü herkes gider gelir ama taraftar bakidir. Taraftar cebinden para verip ürünler almaya devam eder, maça gelmeye devam eder. Ferencvaros 4. golü buldu. Maalesef top 4. kez ağlarımıza gitti. Karşılaşmanın 87. dakikası oynanıyor. Ferencvaros 4, Trabzonspor 0. Karşılaşmada uzun bir süreden beri de 9 kişi mücadelemize devam ediyoruz. Onu da hatırlatmış olayım. Beşiktaş adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Kaunas Zagris deplasmanında 1-0 mağlup olsak da ilk maçta elde ettiğimiz 3-0'lık galibiyetle birlikte adımızı UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdırmayı başardık. Onu da sizlere aktarmış olayım. Yani Beşiktaş'ın zaferi diyebiliriz. Kolay gelmedi Beşiktaş buraya. Kolay gelmedi. Ha şimdi kimi yendi ki Beşiktaş? Öyle bakmayın. Yeni bir antrenör, yeni oyuncu grubu. Odur budur. Bütün maddeler tek bir cümle içerisinde sizlere sunuluyor değil mi şu an? Neden? Yeni bir kadro, yeni bir antrenör, yeni bir sistem. Ve Avrupa takımlarıyla mücadele ediyorsun. Ne kadar düşük bütçeli olsa da. Yani hiç kolay değildi Beşiktaş'ın buralara gelip buradan UEFA Avrupa Ligi'ne kalması. Ben tebrik ediyorum. Keşke Trabzonspor da bugün bana çifte mutluluğu yaşatsaydı. Neyse, Trabzonspor'umuz da konferans liginde gidebildiği yere kadar umarım gidecektir.
Diyoruz ya hep konferans liginden bir kupa gelmiyor ama takımlarımız oraya katılmıyor diye. Belki onu bu sene Trabzonspor başarabilir. Hadi gönlümüzden geçen en azından budur. Celta Vigo

0: Hugo bir gol daha olur mu? Selamlar demiş Erkan Bey. İzlemiyorum şu an o karşılaşmaları. Şu an o mücadeleyi takip etmiyorum ama umarım olur. Gerçi mesajı 8 dakika önce göndermiş dinleyicimiz. Yani Celta Vigo 1, Osasuna 2. 90. dakika. Beklediğiniz gol geldi mi acaba ya, onu sorayım. 3,5 üstü mü oynadınız? Ya da siz bana yazdığınızda farklı bir skor mu vardı? 1-1 miydi mücadele, bilmiyorum. Şu an 90. dakika, 2-1 konuk ekip Osasuna önde olan taraf. Barcelona Athletic Bilbao karşısında yine 1-0 önde. Chelsea Luton Town önünde 2-0'lık avantajı yakalamış. Partizan Getafe 1-0, Partizan önde olan taraf. Larne Lincoln mücadelesi 0-0 devam ediyor. Hibernian Gent 1-1, Rijeka Midtjylland mücadelesi 3-1. Konuk ekibin Danimarka ekibinin üstünlüğüyle devam ediyor. Brighton 4, Tromsø 0. Yine bu karşılaşmada da 87. dakikaya girdik ve artı 1 işaret edildi ilave süre olarak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda ediyor. İki karşılaşmada da Ferencvaros'a mağlup oldu. Gol atamadan mağlup oldu. Hani ilk mücadelede bir şeyleri başarabilirdik. İstenilen şeyleri ortaya koyduk. Mücadeleyi ortaya koyduk ama bu mücadelede hiçbir şey yoktu. Ha, tabii burada yapılan kırmızı kartlar, yanlış müdahaleler de buna ek olarak gösterilebilir düşüncesindeyim. Karşılaşmanın hakemi de son düdüğünü çaldı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti ama yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. 4-0'lık bir mağlubiyet Trabzonspor için bu gecenin belki de kötü haberlerinden biriydi. Bu kadroyla, bu kura ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü mağlubiyetler alır demiş, en azından böyle okuyalım. Abi bayi kodunu ve telefonu tekrar paylaşır mısın diyen bir dinleyicim Ali Gülaçar. Şu an dinliyor musunuz hala bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. İddia.com'a giriyorsunuz, kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Oraya da 30 çift 0 97 birleşik olarak 30 çift 0 97 yazıyorsun, enter'a basıyorsun. Uğur Böceği şanslı oyunlarını kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Devamında da 0540 300 çift 0 97. 0540 300 çift 0 97. Bunu yazıyorsun, WhatsApp'ına girip ve yayından geliyorum, Görkem'in kuponlarını görebilir miyim demeniz yeterli olacaktır. Ha, bu işlemi yaptığınızda önümüzdeki günlerde yine desteklediğiniz takımın orijinal formasını da kazanabilirsiniz. Yani hızlı olmanız ve doğru cevap vermeniz yeterli olacak. Herhangi bir çekiliş vesaire söz konusu değil. Onu da hatırlatayım. Kısa bir reklam arası mı? Peki, 1 dakikalık bir reklam arasına gidiyorum. Sonrasında yine sizlerden gelen yorumlarla devam edeceğiz. Bugünü kısaca değerlendirmek isterseniz neler söylerdiniz? Kura çekimi, Beşiktaş'ın 1-0 mağlup olup adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırması, Trabzonspor'un az önce tamamlanan Ferencvaros'a 4-0 mağlup olması gibi tüm bu konularla alakalı görüşlerinizi bekliyorum. İlerleyen dakikalarda hepsine yer vermeye çalışacağım. Bunu da hatırlatayım. Çok kısa bir ara, yaklaşık 1 dakika.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

Sağlık bölüme girdik diyebiliriz. Getafe şu an bu şekilde tamamlarsa karşılaşmayı adını istediği şekilde Konferans Ligi'ne yazdırmış olacak. Brighton-Tromsø mücadelesi tamamlandı 4-0'lık skorla. Brighton adını Konferans Ligi'ne yazdıran bir diğer takım oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlar da sonuçlandı. Anderlecht, Kayrat'ı İki karşılaşmada da 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. CSKA Sofia Ofi karşılaşması Ofi'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Tuhun Lech Poznan mücadelesi de 2-2 biten maçlardan biriydi. Sevgili Radyospor dinleyicileri, şöyle bakalım herhangi bir değişiklik var mı? Celta Vigo-Osasuna mücadelesinde de 2-1'lik Osasuna'nın üstünlüğü devam ediyor. Barcelona Athletic Bilbao karşısında yine 1-0 önde olan taraf. Fulham'da Wimbledon karşısında 2-0'lık avantajla son 20 dakikaya girdi. Dakikalar 69-70'i gösteriyor şu an için İngiltere Lig Kupası ikinci tur mücadelesi. Şimdi gelelim sizlerden neler gelmiş. Şöyle bir mesajlara dönelim. Sevgili Görkem, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması Galatasaray'ın hesaplarını alt üst etti. Artık ekstradan beklenen para gelmiyor. Transfer için neler yapacaklar göreceğiz. İstanbul'dan Kasım. Ha, bir kere bunu düşünüyorsa bir yönetim, bakın Galatasaray için söylemiyorum, sizin yazdığınızdan yola çıkıyorum. Ha, yanılıyorsam da hayır abi yanlış düşünüyorsun diyen biri de yazabilir, cevap verebilir. Şunu söyleyeyim. Galatasaray Fenerbahçe'nin elenmesini bekleyip oradan ekstra para gelecek. Biz dur bekleyelim Fenerbahçe'nin maçlarını. Bir elensinler, ona göre transferlerimizi şekillendiririz düşüncesiyle hareket ediyorsa derhal istifa etmesi gerekir o yönetimin. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hiç fark etmez. Derhal istifa etmesi gerekir o yönetiminin. Çünkü o koltuğu hak etmiyorsundur bir kere. Onu baştan söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini bekliyorsan ligin 3. haftasında transfer yapmamış oluyorsun. Ha, buna benzer bir tablo şu an var. Ama Galatasaray'da bence plansızlık sorunu var. Yani belli bir rakam var Galatasaray'ın kasasında, belli bir bütçe var. Ama hangi oyuncuya yönelelim? Bu oyuncu olmazsa alternatifi şu olsun gibi düşünceler yok. Benim gördüğüm tablo bu. Yoksa Galatasaray A oyuncusuyla ilgilendi. 40 milyon euro, 45 milyon euroya çıktı. Olmuyor. Ondan sonra gidiyor bir hafta sonra yine başka bir oyuncuya benzer bir teklifte bulunuyor. Yani BC planları yok benim anladığım Galatasaray'ın. Ve bu da tabii ki taraftarın tepkisine neden oluyor. Ha, sizin düşüncenize saygı duyuyorum ama öyle bir tablonun olduğunu da düşünmüyorum. Onu da söyleyelim sizlere. Şöyle bakalım. Beşiktaş sınıfı geçti ama Beşiktaş'ın rotasyonu sınıfta kaldı ki bunu sürekli dile getiriyorum. Hani o zaman da Beşiktaş'ı eleştirme diyor dinleyicilerim. Yani eleştirilmeyecek gibi değil. Yedek kulübesinin zengin olması gerekiyor bir takımın. Üç kulvarda da mücadele eden bir takımın yedek kalitesi de, yedek oyuncu kalitesi de çok iyi olacak. 2-2 daha 4. Sen ilk 11'i çok iyi kuruyorsun ama yedeğin çok kötü. Yedek kulübende çok zayıf isimler var. Senin takımın, kusura bakma, iyi bir takım değil o zaman. İyi bir takım olabilmek için komple iyi oyunculardan kurulu olman lazım. Bunun sakatlığı var, sınırdaki ceza oyuncusu var, kırmızı kart cezası var, Avrupa'ya gider, eşi rahatsızlanır. Yani sen bunları düşünmek zorundasın. Ya Görkem, o kadar da kötü şeyler düşünme. Ya futbolun içerisinde var, kusura bakma. Şimdi birinin ailesine bir şey oluyor, derbi maçı öncesi. Sen oyuncunun yerine daha sağlam bir oyuncu oynatmak zorundasın. Mental açıdan. İstediğin faydayı alamazsın oyuncudan, sakatlık yaşanmasa bile. Ya bunları düşünecek. Ya yönetim zaten bunun temelini oluşturmuyor mu? İnsanları yönetme üzerine kurulu değil mi? Ya yoksa herkes bir şeyleri başarmaya çalışsın, yöneticilik yapmaya çalışsın, olur mu? Ben kulaklıkla dinliyorum demiş dinleyicimiz. Güzel. Şampiyonlar Ligi maçlarımız içeride, hangi takımlar dışarıda? Hangi takımdan bahsediyorsunuz? İkisini de mi soruyorsunuz? Bunları bize aktarırsanız çok sevinirim, saygılar sunarım demiş dinleyicimiz. Yani şimdi Galatasaray, Paris Saint Germain deplasman, Barcelona, Rams Park'ta içeride. Aston Villa yine içeride, Galatasaray kendi evinde oynayacak. Sporting Lisbon deplasmanına gidiyor, Portekiz'e. Feyenoord içeride.
Lille deplasman Stuttgart.

Verde ve AEK Yunanistan deplasmanı. Galatasaray'ın fikstürü bu. Şimdi gelelim Fenerbahçe'ye. Atletico Madrid deplasman, Liverpool Çobani Stadyumunda, Kadıköy'de İstanbul'da. Aston Villa deplasman, Roma içeride. Shakhtar Donetsk deplasman ama Shakhtar'a da deplasman. Savaştan dolayı Ukrayna'da oynanmayacak. İngiltere'de oynanacak bir karşılaşma. Villarreal içeride, Slavia Prag deplasman. Düzeltiyorum, Slavia Prag içeride, LASK Linz deplasman. İçeride ve dışarıda takımlarımızın fikstürü bu şekilde. Dinleyicimize de hatırlatmış olayım. Şöyle bir bakalım neler geliyor. Beşiktaş'ın oyununu hiç beğenmedim. Beşiktaş bence UEFA Avrupa Ligi'nde havlu atar ama Süper Lig'de bir şeyler başarabilir demiş. Bir Galatasaraylı olarak tarafsız yorumda bulunuyorum diye de eklemiş. Peki dinleyicimiz sevgili Samet Bey'in görüşü bu. Ferencvaros 4, Trabzonspor 0. Az önce tamamlanan bir karşılaşmaydı. Maalesef Avrupa'da yolumuza Konferans Ligi'nden devam edeceğiz. Bu bölümün ardından diyelim. Mesajlarınızda ne soruları var diye bakıyorum bir yandan. Artık o kural kalmadı, değişti diyor. Biliyorum, onu açıkladım zaten az önce. Yani bir yönetim onu bekliyorsa, bu kuralı bilmiyorsa zaten bıraksın. Ya bıraksın. Ha, Galatasaray yönetimini ön plana çıkarmıyorum, kusura bakmayın. Fenerbahçe yönetimi de olur, Beşiktaş yönetimi de olur. Herhangi bir takımın yönetimi de olur. Zaten o kural geçerli olsa bile, yani ne demek? Rakibim elenirse ona göre transfer yaparım. Ya sen o kadar formayı bunun için mi satıyorsun? O kadar kombineyi bunun için mi satıyorsun? Ben cebimden asgari ücretle geçimimi sağlamaya çalışırken son parayla belki de forma alıyorum, maça geliyorum. Bunun için mi geliyorum? Sen bunları hallet diye oradasın zaten. Ben buna karşıyım. Tüm yönetimler dahil. Tüm yöneticilerin için bunu söyleyebilirim. Sadece Galatasaray'ı yok, bunun başka takımı yok yani. Ona aktarmaya çalıştım. Kural değişti diyor. Bilgi olarak söylemek istedim. Tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Biliyorum zaten, o yüzden dolayı bir tepkide bulundum. Merhabalar Görkem Bey, ben Emre. İyi yayınlar. Bir Galatasaraylı olarak Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 5 galibiyet. Toplam 16 puan toplar demiş. Geleceği görmüş ya sevgili Emre Bey. Hiçbir Galatasaraylı'nın ben itiraz edeceğini düşünmüyorum burada. Baksanıza, tekrar söyleyelim. Şampiyonlar Ligi'nde 2 mağlubiyet olabilir. Paris Saint-Germain ve Barcelona'ya, yani bunlara kaybetse Galatasaraylı hiçbir taraftar itiraz etmez. Bir beraberlik, 5 tane de galibiyet diyor. 5 tane galibiyet kime karşı alacak acaba Galatasaray bu galibiyetleri? Onu da yazın. Onu da yazın, aramızda kalsın, söylemeyeceğim madem bu kadar gizli bir bilgi. 16 puan güzel. Chelsea mücadelesi tamamlandı. 2-0 Luton Town karşısında İngiltere Lig Kupası 2. tur mücadelesinde Chelsea sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Celta Vigo Osasuna mücadelesi yine Osasuna'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken Barcelona Athletic Bilbao karşılaşması da ev sahibi Barcelona takımının 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Tamamen savunma yapmaya çalışan bir Bilbao takımı var. Şu ana kadar bir şut denemesi var ki o da isabetli değildi. Topla oynama oranlarında %71'e %29'luk yine bir üstünlüğü var Barcelona takımının. Gel gelelim, gol var mı, gol yok. Hani umutlandırıyor üst oynayan bahis severleri, umutlandırıyor Barcelona ama o ikinci golü bir türlü atmıyor. Ha 80'den sonra, bakın söyleyeyim size, 75-80'den sonra Barcelona 1.5 gol üstü denenebilir. Ben maçın 2-0 biteceğini düşünüyorum. Barcelona şu an 66. dakika 1-0 önde. Ha 90. dakikada o 2-0'lık skoru görürüz diye düşünüyorum. Yıllardır aynı tablo. Artık ezberledim ben bu Barcelona takımının ne zaman ne şekilde gol atacağını ezberledim diyebilirim. 75'ten sonra Barcelona'nın bir golüne girebilir Radyospor dinleyicileri. Abi aktardığınız bilgilere göre Fenerbahçe son 24'e kalması muhtemel diyor dinleyicim. Katılıyorum. Lakin Galatasaray gerçekten daha zor. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak iki takıma da başarılar diliyorum. Gönlümüz ikisinden de yana, fakat Galatasaray-Fenerbahçe eşleşirse tabii ki Fenerbahçe turu geçsin demiş. O da son 16'ya kalırsa iki takımımız eşleşme durumu oluyor. Onu söyleyelim. Son 16 turunda eşleşebiliyoruz. Yani zaten normal çerçevede bu kura esnasında eşleşme ihtimali yoktu. Aynı ülkenin takımları.
Onu da söyleyelim.

Bu arada bayiye kayıt oldum ama kuponları göremiyorum. Yeni kayıt olduğum için mi demiş dinleyicimiz. 10 dakika oldu diyor. 0540-300-097 bu numaraya mesaj atmanız lazım. Hani kuponları görebilmeniz için. WhatsApp'tan 0540-300-097 bu numara Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal numarasıdır. Ben her gün kuponlarımı oluştururum. Oradaki arkadaşlarımızla paylaşırım. Onlar da 1 dakika 2 dakika içerisinde kuponlarımı yine sizlere tek tek ulaştırıyor. Onu da söyleyelim, hatırlatmada bulunayım. Henüz kayıt olmadıysanız, Uğur Böceği Şans Oyunları'ndan kuponlarınızı oluşturmuyorsanız da şansınızı denemekte fayda var diye düşünüyorum sevgili bahisseverler. Çünkü ilerleyen günlerde de sponsorumuzun bir hediyesi olacak. Yani sadece kayıt olmanız yeterli. Şu kadarlık oynayın ya da şunu yapın bunu yapın gibi bir kuralımız yok. iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği Şans Oyunları'na yer vermeniz yeterli olacaktır. Bir de 0540-300-097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Yayından Görkem'in yayınından geliyorum demeniz yeterlidir. Bunu da hatırlatayım. Şöyle bir mesajlara tekrardan dönecek olursak ne demiş dinleyicimiz? Fenerbahçe taraftarı olarak Galatasaray buraları çok daha iyi oynayan taraf. Kimse bunu hesaba katmıyor. Tabii ki artık ülkemizdeki futbol kavramı içerisinde herkes gözlüklerini çıkarmadan yorum yapıyor. Herkes kendi takımının çok iyi olduğunu düşünüyor. 38 yıldır Fenerbahçe taraftarıyım. Zaman zaman tribünlerde de birçok karşılaşmayı takip ettim. Burada yorum yapan, eleştiren bazı taraftarlardan daha çok eski yıllarda tribünlerde, tribüne girmeden önce sıra beklemişliğim vardır diyor sevgili Levent Bey. Sonrasında ben Galatasaray'ın tecrübesinden dolayı bizden daha fazla puan toplayacağına inanıyorum. Galatasaray'ın eksik kadrosu olsa da en azından başında hoca var. Nerede, ne zaman, ne yapacağını bilen bir antrenörü var. Biz İsmail Kartal'la bir yere kadar gideriz. Bunu da herkes görecek. Samsun Spor maçında da puan kaybı yaşayacağız demiş. Sevgili Levent Bey bir Fenerbahçe taraftarı. Zor maç. Şimdi Samsun Spor deplasmanı da zor maç. Samsun Spor gelir Fenerbahçe'den puan alırsa sürpriz oldu demem ben. Zor bir deplasman, onu da söyleyelim. Şöyle bakalım yine gelen mesajlara. Abi iyi yayınlar. Larne maçından gol bekliyorum demiş. Peki. Kaç şu an bir sayfamı yeniliyorum. 0-0. 81. dakika. Larne 0. Lincoln 0 şeklinde devam ediyor. Lincoln'un ciddi atakları var son bölümde, onu da söyleyeyim. Ha, maça daha iyi başlamış ev sahibi Larne. Ama Lincoln son 7-8 dakikadır istatistiklere bakıyorum. Isı haritasına bakıyorum. Daha etkili olan taraf Lincoln. Bakalım bir gol gelecek mi son dakikaya kadar. Umarım sizin kupon başarılı olur. Gece seansından bir maçın olacak mı abi? Var. Hatta saatler 01'i gösterdiğinde bir karşılaşmam olacak. Bugün güzel maçlar var. Yani yine güzel başarılı kuponlarım sizlerle buluşur diye tahmin ediyorum. Birçok kuponu cımbızla çektim bültenden. Başarılarıma başarı katmaya devam edeceğim, onu söyleyeyim. Saat 01'de evet. Kupa mücadelesi Arjantin son 16 turu karşılaşması. Estudiantes Barracas Central. Ki uzmanlık alanıma giren liglerden, kupalardan biri. Arjantin Ligi. Olmazsa olmazım. Ama canlıdan vermeyi tercih ediyorum. Biraz şöyle bir 7-8 dakika o maçı, atmosferini yaşamak istiyorum. Hemen abi kupon nerede diye yazmayın oradaki numaraya. Ben uygun bir karşılaşma, uygun bir an gördüğümde o kuponu paylaşmaya gayret gösteriyorum. Yani kupon vermek için vermiyorum. Sizlerin bilerek yanlış karşılaşmaya, yanlış seçenekte bulunmanızı istemiyorum. Yani eminim ama sonradan bakıyorum 10 dakika çok kötü bir performans. Güvenemiyorum, vermiyorum mesela. Tahmin paylaşmıyorum. Öyle söyleyeyim. Sizleri yanıltmak istemiyorum. En son isteyeceğim şeylerden biri. Kayen-Bastia maçı 1-0. Bastia'nın üstünlüğüyle devam ediyor. Şöyle bakalım. Larne-Lincoln maçı 0-0 değil miydi bu arada ya? Enteresan. Ben mi yanlış görüyorum? Larne-Lincoln maçı 2-0. Az önce bir gol bekleyen dinleyicimiz vardı. Şu an skor 2-0. İlk maçı Larne 2-0 kazandı. Şimdi deplasmanda Lincoln 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Çok

Enteresan. Garip maçlardan biri. Ama futbolu bu yüzden seviyoruz, değil mi? Geri dönüşler oluyor. Enteresan anlarda. Ha, evde maçı izlerken genelde şöyle bir çıkayım da bir çayımı alayım tekrardan diyorum. 2 dakika, 3 dakika oyalanıyorum. Genelde o süre zarfında goller geliyor. Yani maçın 90 dakikanın içerisinde 5 dakikalık bir aksiyon var. Ben o aksiyon kısmında hiçbir zaman yer alamıyorum maalesef. Tekrarları izlemek zorunda kalıyorum. Hani maçlara gittiğimde de basın tribününe gittiğimde de öyle oluyor. Ya telefondan birine mesaj yazıyorum o esnada ya da çay almaya gidiyorum ya da telefon görüşmesi yapıyorum. Bir bakıyorum 2 gol gelmiş. Sonra golleri internetten yayıncı kuruluşun internet sitesinden izlemeye gayret gösteriyorum. Öyle de bir şanssızlığım söz konusu. Diyelim şöyle bakalım. Abi başka soru var mı? 2 günden beri soru sormuyorsun demiş dinleyicimiz. Yılmaz Bey, teşekkür ederim. Isınma turu nihayetinde değil mi? Yarın öbür gün bir soru soracağım. En hızlı doğru cevabı veren o dinleyicimiz sponsorumuz tarafından orijinal formayla ödüllendirilecek. Ha, buna hazırlık olarak diyorsunuz. Tabii soru değil ama yani soru da sayılabilir. Yorum da katabilirsiniz. Benim en sevdiğim bir futbolcu var. Brezilyalı bir oyuncu var. O yine yıllar sonrasında bir takımda şu an oynamaya başladı. Hatta kendi takımı. Satın aldığı takımlardan biri. Onun maçlarını izliyorum ve şu an dünya genelinde benim en çok takip etmeye çalıştığım takımlardan biridir. Ve o takımın adını soruyorum sizlere. Bakalım kaç kişi hatırlıyor, kaç kişi gündemi takip ediyor. Onun cevabını yazsın bir dinleyicim, bir futbol gurmesi. Şöyle 5-6, 5-6 yetmez. 15-20 tane minimum o takımın adını yazan dinleyicimizi tebrik edeceğim. Bekliyorum. Brezilyalı bir futbolcu. Efsanevi futbolculardan biri. Bana göre dünyanın en iyi futbolcusu. Şu an tekrardan futbola başladığı bir takım var. Hani süre alıyor, oynuyor, oynamaya çalışıyor. Bir gol attığı takdirde oynamayı bırakacak. Umarım o golü atamaz. O ayrı. O takımın adını bilenler WhatsApp üzerinden bana mesajını göndersin. Bakalım doğru cevaplar gelecek mi? Barcelona Bilbao mücadelesinde de 74. dakika 75'e girdik. Burada da 1,5 gol üstünü deneyebilirsiniz şu dakikadan itibaren. Ha, sürpriz bir seçenek ama bir şey deniyorum. Ben Barcelona'nın ikinci golü atacağını, şöyle 80'den sonra geleceğini düşünüyorum, öngörüyorum. Ufak da olsa şansınızı deneyebilirsiniz.

Murat Bey yanlış. Öyle bir takım yok bir kere ya. Baktım da şimdi. Bir takım adı yazmış bana dinleyicimiz. Yok yanlış. Herhangi tuşlara rastgele mi bastınız acaba bilmiyorum. Şu an benim dünya çapında en çok takip ettiğim ve izlemekten keyif aldığım bir takım var. O da bir oyuncunun oynaması sebebiyle gerçekleşiyor. Ve o oyuncunun oynadığı takımı yazın diyorum. Brezilyalı efsanevi bir futbolcunun oynadığı takım. Futbolu ara verdi. Ama tekrardan bir gol atabilmek için başladım. Bakalım kaç kişi bilebilecek. Selamlar, daha önce herhangi bir yönetim şampiyon olup da böyle bir transfer dönemi geçirmiş midir? Sanmıyorum. Ha illaki vardır. Belki şu an aniden sorduğunuz için cevaplayamıyorum. Hatırlayamıyorum ya da. Ama illaki var mıdır? Yani çok nadirdir. 4 yıl şampiyon oluyorsun ve Şampiyonlar Ligi gelirlerini elde ediyorsun. Locaların daha önceden satışa çıkıyor, dakikasında bitiyor. Ve sponsorlardan para transferleri, gelişleri, kasanı dolduruyorsun Galatasaray kulübünde. Hani paranın olması gerekiyor. Lisanslı ürün desen ve ben bir AVM'ye gidiyorum. 3 tane, 3 takımın da store'u yan yana duruyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Galatasaray mağazasının içinde 25 kişi var ya. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin içerisinde, mağaza içerisinde 2 kişi, 3 kişi toplasan. Ya buradan bile aslında ciddi gelirler elde ediyorsun benim o bakış açıma göre. Şimdi rakiplerin muazzam transferler yaptı. Sen daha başlamadın transfere. Daha başlamadın bile. Yani ligler başladı. 3. haftaya gelindi. 31 hafta sonra lig bitecek. Bir hafta sonra belki de en önemli maçlarını oynamış olacaksın. Derbi maçları var 9. hafta Fenerbahçe. Yani bundan daha önemli bir şey var mı? Ve oyuncu hazır mı olacak? Sen o kadar para veriyorsun da hazır mı olacak? Adaptasyon sorunu. Vesaire vesaire. Bilmiyorum. Transfer konusunda işin içinde

Çıkamayız abi. Onu söyleyeyim. Galatasaray bu konuda evet sınıfta kalmıştır. Hiç kimse de kusura bakmasın. Şöyle bakalım mesajlara. Yılmaz Bey yine yanlış bir cevap vermiş. Yok o takım değil. Trabzonspor da bu arada bir son dakika haberini vereyim. Sonucun sorumlusu benim. İstifa ediyorum demiş Fatih Tekke. Bir yandan Trabzonsporlu gazeteci büyüklerime ulaşmaya çalışıyorum ama şu an kendilerinin de telefonu meşgul. Zaman zaman bu sesi duyuyorsunuz ya. Telefondan onlara ulaşmaya çalışıyorum. Gazeteci büyüklerime ulaşmaya çalışıyorum. Trabzonspor'u yakından takip edenlere ulaşmaya çalışıyorum ama henüz ulaşabilmiş değilim. Onların da telefonu çok meşgul. Şu an Trabzonspor'u takip edenlerin telefonu çok meşgul. Fatih Tekke dedi ki sonucun sorumlusu benim. İstifa ediyorum. Yani çok enteresan. Zaten böyle bir kadro teknik direktörün kovulmasına sebep olur demişti Fatih Tekke. Bilemiyorum. Şimdi istifa ediyor. Ani bir karar. Çok çabuk alınan bir karar. Trabzonspor yönetimi nasıl bir reaksiyon gösterecek? Yani baştan aşağı saçma bir karar olur. Onu söyleyeyim eğer istifası onaylanırsa. Ya bu takımı ben kurmadım. Bu takıma yeni gelecek antrenörü de o kurmamış oldu. Şimdi takımı kuran Fatih Tekke, oyuncuları isteyen Fatih Tekke ve sezonun böyle bir döneminde istifa etmek olmaz. Şöyle teknik direktör Fatih Tekke'nin açıklamalarına bakalım. Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi, katılıyorum. Neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak. Bu kesin. Çok uzatmak istemiyorum. Kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Yani Trabzonspor'u desteklersiniz, desteklemezsiniz. Seversiniz, sevmezsiniz. O sizin görüşünüz. Ama bir yorumum olacaksa şunu söyleyeyim. Yani biraz sakinleş lütfen hocam. Fatih Tekke için bunu söyleyeyim. Trabzonspor öyle kötü bir oyunda oynamıyor. Bugün yani bir ceza kesilecekse o Fatih Tekke değil. Kendinize kesmenize gerek yok bu cezayı. Onu söyleyelim. Sizin de açıklamanızda bahsettiğiniz gibi. Açıklamanızda aynen bahsettiğiniz gibi. Kırmızı karta kadar çok dengeli bir oyun vardı. Hatta biz daha iyi oynuyorduk. İşte kırılma anı burası. Cezayı keseceğiniz yer yanlış. Çok yanlış. 13. dakikada Malinowski kırmızı kart görmeseydi 19. dakikada o Callum'un, o Odaiva'nın golü gelmezdi. Trabzonspor burada güle oynaya turu geçer demiyorum ama 4-0'ı da görmezdi. Hani Fatih Hocam tamam olayın daha şokunu atlatamadınız kabul ediyorum ama bu kısımda kesinlikle görevden ayrılmak doğru değil. Yani uzun yıllar sonra Trabzonspor'un da şampiyonluğun içerisinde tekrardan olacağını ben düşünüyorum ve seviniyorum. Ülke futbolu için seyir zevki açısından böyle bir karar gerçekten onaylanırsa ilk rüzgarda Trabzonspor teknik patronu hemen gemiyi terk ederse olmaz hocam. Kusura bakma. Olmaz. Oyun yeni bir takım yeni bir sisteme adapte olacak. Yeni bir antrenör gelecek. O bu şu derken Trabzonspor bu sene de bay bay. Güle güle. Şampiyonluk falan olmaz. Ama sen bu takımı kurdun, sen bu takımı yönetiyorsun, başarılı olabilirsin. Ben buna inanıyorum ve istifa ediyorum kelimesi bilmiyorum yani çok ağır bir kelime. Trabzonspor'a yapılabilecek kötülüklerden biri olduğuna inanıyorum. Bu benim kendi görüşüm. Ya, bu maçı istatistiklerle açıklayamayız Ferencvaros mücadelesini. Sen 57. dakikada 9 kişi kaldın. 9 kişi. Ve 13. dakikada Malinowski kırmızı gördü. 10 kişisin. Böyle kritik bir maçta. Yani burada bir ceza kesilecekse kendinize değil sevgili Fatih Tekke. Ha, haddime mi onu da bilmiyorum ama yorumlamaya çalışıyorum. Cezayı Malinowski'nin çekmesi gerekiyor. Ha, Malinowski diyor mu ben futbolu bırakıyorum. Benim yüzümden Trabzonspor belki de Avrupa Ligi'ne veda etti. Diyebiliyor mu? Diyemiyor. O parasını alacak. Vazgeçmeyin derim ben. Sevgili Fatih Tekke daha Trabzonspor'un antrenörü olarak görmeyi isterim. Şöyle bir bakalım gelen bilgilere. Sonucun sorumlusu benim. İstifa ediyorum. Lafı da uzatmak istemiyorum. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir ama yapacak bir şey yok dedi. Mağlubiyetin ardından Fatih Tekke yayıncı kuruluşa
verdiği demeçte böyle bir açıklamada bulundu. Yani Trabzonsporlu olursun olmazsın o ayrı, tüm taraftarlara söylüyorum. Ama böyle bir karar Trabzonspor'a zarar verecektir. Son bölümdeyiz. Şöyle mesajlara dönelim. Görkem kolay gelsin. İyi yayınlar İstanbul'dan Ercan. Evet doğru sevgili Ercan Bey. Mecit Bey Ankara'dan yazmış selamlar. Doğru. Sizin oyuncu isminiz de doğru. Ama takımın adını yazan yok. Kocaeli'den Remzi Can Ben demiş. Evet takımın adını da doğru yazan sevgili Remzi Bey'i tebrik ediyorum. Şöyle bakalım. Marmaris'ten sevgiler saygılar. Bu arada ne demiş? İsim yazmayı unutmuşum. Yaşar ben Marmaris'ten demiş dinleyicimiz. Fatih Tekke gerçekten istifa mı etti yoksa yanlış bir haber olabilir mi abi demiş. Ya kendisinin maç sonu açıklaması saniyesi saniyesine sizlere aktardım. Maç sonrası yaptığı açıklamada üzücü bir durum. Hatanın birisinin çekmesi gerekiyordu. Şu an bu haberi kimse bilmiyor. İlk kez açıklıyorum. 18 aydır emek veriyoruz. Bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Ama bugün ceza kesilecekse ben o cezayı kendime kesiyorum. Ve istifa ediyorum dedi. Yani yorum yapabileceğimiz bir şey yok. Bu kadar erken pes etmesini anlamadım hocanın. Zaten yönetim nezdinde de onaylanacağını ben pek düşünmüyorum. Yani sıcağı sıcağına alınan bir karar, sıcağı sıcağına alınan bir kendisinin vermiş olduğu karar, istifanın onaylanacağını ben düşünmüyorum. Ha onaylanırsa da yazık olur. Trabzonspor'un bu kadrosuna ciddi anlamda yazık olur. Bir şekilde Fatih Tekke'nin imzası var bu takımın kurulumunda. Şimdi yeni bir antrenörü getireceksin, o adapte olacak. Bu oyuncu grubuyla farklı bir oyun stilini benimsiyordur belki, ona alışacak derken yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş aldı başını gitti. Hadi toparlardaki 10-15 puanlık farkı ya maksimum diyorum. Öyle bir durum içerisinde sezonun daha 2 haftası geride kalırken zor. Zor. Ben seyir zevki açısından da umarım öyle bir durumun yaşanmaması tarafında yer alıyorum. Ama radyosunu yeni açan dinleyicilerimize o son dakika bilgisini aktarayım. Fatih Tekke sonucun sorumlusu benim dedi. İstifa ediyorum. 18 aylık emeğimin karşılığında çok iyi işlere imza attık. Ekibimizle bir şeyler başarmaya çalıştık. Bu akşam ise istenilmeyen bir durum var ve bu sonucun sorumlusunu da ben üstleniyorum. İstifa ediyorum dedi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış yine Trabzonsporlu futbol severler bunu yorumlayacaklardır. Değerli bir hoca kesinlikle demiş. Fatih Hoca'nın aldığı karar son derece yanlış. Belki de ilerideki güzel olabilecek Türk futbolu için değerli bir hocaydı kesinlikle demiş yine dinleyicimiz. Katılıyorum. Ha dedim ya cümlemin başında. Seversin sevmezsin. Ama bu yönetim, bu takım, bu taraftarlar sana inandı, seninle yola çıktıysa bu oyuncu grubuyla sen bir oyun felsefesi oturtmaya çalışıyorsan yani bundan sonrası intihar olur. Trabzonspor için. İntihar olur. İntihar olur. Aynı şeyleri tekrar söylemek istemiyorum. Kesinlikle yanlış bir karar. Bu arada Barcelona ikinci golü bulmayı başardı. Az önce bir dinleyicim, hatta ne bir dinleyicis, 2-3 dinleyicim gol yazmış. Yani kuponlarıma güveniyorum diyorum. Yani Barcelona'nın artık ne zaman ne gol atacağını çözdüm. Çözdüm demeyeyim de. Öngörü sezilerim yüksek. Tebrikler, siz der demez Barcelona gol attı. Size güvenip kupon yaptım ve kazandım demiş Hasan Hekimoğlu. Acaba nereden yaptınız kuponu sevgili Hasan Bey? Onu da soralım. Kuponu nereden yaptınız? Son kez hatırlatıyorum. İlerleyen günlerde ve bu çok kısa bir süre içerisinde, yani bir haftayı geçmeyecek bir süre içerisinde sponsorumuz tarafından bir dinleyicimize orijinal desteklediği takımın forması hediye edilecek. Ve kayıtlı olmanız yeterli. Sadece iddia.com'da kayıtlı olup kayıtlı olduğunuz bayi bölümüne gelip orayı Uğur Böceği şans oyunlarıyla değiştirmeniz yeterli olacaktır. 30-0-97 bayi kodu. Bunu birleşik olarak arama kısmına yazıyorsunuz iddia.com'da. Kayıt olduysanız da yine 0-540-300-97 bu numaraya da mesaj gönderiyorsunuz. Ben yayından geliyorum.
Görkem'in kuponunu göreceğim demeniz yeterli. Her gün kazandıran kuponlarım az önceki gibi sizlerle buluşuyor olacak. Hani ben bayağı bir mesai harcıyorum kuponlara. Sabah 05-06'ya kadar maç izliyorum. Yani sürekli kupon yapıyorum ve sizler de o kuponlara an ve an ulaşabiliyorsunuz.

0: Başarı oranım %80'lerde. Yani abartmıyorum, %80 seviyelerini geçmiş bile olabilir. Artık 6'da 5, 7'de 6 gibi kupon sayılarım, başarı oranlarım bu şekilde. Onu da hatırlatayım. Hem belki de o formayı siz kazanacaksınız. Bir soru soracağım ve en hızlı cevabı siz vereceksiniz. Hiç çekiliş, kura vesaire yok. Sadece bir soru, az önce sorduğum soru gibi. Ronaldinho dedi mesela birçok dinleyicim. Kayıtlı olduğunuzu düşünün ve böyle bir soruya da ilk sizin doğru cevap verdiğinizi düşünün. Hem benim kazanan kuponlarıma ulaşıyorsunuz hem de sponsorumuz tarafından orijinal bir forma hediye ediliyor tarafınıza. Daha ne olsun? Ama bir konuda teessüflerimi iletiyorum şimdi dinleyicilerime. Şundan dolayı iddia.com'a girdikten sonra bayi bulamayanlar var ya ve sürekli olarak nereden bulurum diyorsunuz. Diyorum ki Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Numarayı kaçırdım, onu kaçırdım ya da herhangi bir şey için seni takip etmek istiyorum. Senin takipçi sayını 2050 yapmak istiyorum abi diyorsanız da hay hay Görkem Tezer hesabından da beni takip edebilir dinleyicilerim. Yok 2050 olur mu bilmiyorum. Instagram kullanan dinleyicilerimin takiplerini bekliyorum. Adımı soyadımı yazman yeterli, Görkem Tezer olarak diyelim ve vedamızı gerçekleştirelim. Saatlerimiz 23.57'yi gösterirken son dakika haberini bir kez daha hatırlatayım. Ferencvaros mağlubiyeti, 4-0'lık mağlubiyet sonrası Fatih Tekin'in ilk açıklaması. Sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum oldu. Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanabilir ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde onları da takip ediyor olacağız. Yine gelişmeler oldukça Radyospor'u sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ben de kendi sosyal medya hesabımdan, hikaye bölümünden bir gelişme oldukça sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Diyelim ve aranızdan ayrılalım. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 27 Ağustos 2026. Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Fenerbahçe ile başlangıcı yapacağız. Fenerbahçe bir bir biten maçın revanşında dün Lyon deplasmanındaydı ve Sarı Lacivertler karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başardı. Son olarak 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. 18 yıllık hasret dün akşam itibariyle sona erdi. Fenerbahçe'yi yürekten tebrik ediyorum. Ben de çok mutlu oldum karşılaşmayı izlerken. İlk maçı gördükten sonra tabii ki çok karamsar bir tablo yoktu. Fenerbahçe skor olarak da, oyun olarak da hani rakibinin öyle çok gerisinde bir görüntü de değildi. Ama endişeler elbette vardı. Sonuçta Lyon'da tehlikeli bir takım olduğunu ilk karşılaşmada gösterdi. Ama Fenerbahçe bu maçı Lyon'dan çok daha iyi oynadı. Özellikle ilk yarıda. İlk yarıda skoru da buldu. Önce Vedat Muriç'le öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown'la farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İkinci yarı haliyle biraz geri çekildi Fenerbahçe. Olabilir. 61'de Malik Fofana'yla gol de geldi ki gol bizim adımıza kötü bir dakikada geldi. Fakat Fenerbahçe maç sonuna kadar kalesini korumayı başardı. Goller yedi ama işte offside'dır, faul'dür o şekilde iptal oldu. Hakem tartışmalı bir maç yönetti diyebilirim genel olarak kararlarıyla, VAR müdahalesiyle, VAR ekibiyle. Hakem konusu da tartışmaya çıktı ama tabii ki özünde Fenerbahçe'nin kazanması ve turu geçmesi çok çok kıymetli. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla birden mücadele edeceğiz. En son 2007-2008 sezonda bunu başarmışız. Bu sezonda bir kez daha bu tablo oluşacak. Bugün saat 19'da da Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'da kura çekimine 3. torbadan katılacak. 1. torbadan 2 takım, 2. torbadan 2 takım, 3. torbadan 2 takım, 4. torbadan da 2 takım gelecek. 8 maçla birlikte lig aşaması Şampiyonlar Ligi'nde sona erecek. Orada statüde değişen bir durum yok. İlk 8 direkt olarak son 6 turuna çıkarken 9 ile 24 arası playoff turuna kalacak. 25-36 arası elenecek. Avrupa'dan bir daha maç yapamayacak sezonun geri kalan bölümünde. Maçı, Fenerbahçe'yi, maç sonu yaşananları, açıklamaları hepsine yer vermeye çalışacağız. Geniş çaplı bugün ana gündemimiz Fenerbahçe olacak. Dün playoff turunda 3 maç daha oynandı. Oradaki sonuçları da aktarayım. Viking Dinamo Zagreb'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. İlk maç 2-2 bitmişti Zagreb'te. Viking kendi evinde 3-1 kazandı. Adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Norveç'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla birden katılma hakkı elde etti. Bir gün önce Bodo Glimt turlamıştı. Ekliğimegen önünde Viking de Dinamo Zagreb'i eleyip adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Çelya Slovan Bratislava eşleşmesinde uzatma sonucu kazanan Slovan Bratislava oldu. İki maçta 1-1'lik eşitlikte bitti. Dünkü maçta uzatmada Slovan Bratislava golü attı. Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Slovan Bratislava'yı da tanıdık bir isim çalıştırıyor. Yaya Toure. Barcelona'dan ve Manchester City'den de hatırlayacaksınızdır. İlk teknik direktörlük deneyiminde Slovan Bratislava ile lige de çok iyi başladı. 4-4. Şampiyonlar Ligi'nde de turları birer birer geçti ve lig aşamasına kadar takımı taşımayı başardı. Son eşleşmede AEK Levski Sofia 0-0 biten maçı revanşında AEK kendi evinde Levski'yi 4-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardı. Bugün de artık Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları var. Onları da birazdan Fenerbahçe maçından sonra konuşacağız. Beşiktaş Kaunas Zalgiris deplasmanında olacak. Trabzonspor'da Fenerbahçe'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dün basın toplantıları vardı. Onlardan yansıyanları da programda konuşacağız. Dün İspanya Liga'da ikinci hafta ya da ikinci maç dedim, ilk hafta maçları da ertelenmişti. İkinci maçlarda Real Madrid Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etmeyi başardı. Kylian Mbappe maçta hat-trick yaptı. Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı. 78 dakikada sahada kaldı. Fakat gol veya asist gelmedi bu sefer. Arda Güler'den ilk maçta Bellingham'a bir asisti vardı. Duran topta ama bu maçta asistler Valverde, Bellingham. Bellingham ve Vinicius Junior'dan geldi. Mbappe hat-trick dedim. Diğer golde yine Vinicius Junior kaydetti Real Madrid'de. Konferans liginde de dün tek maç oynandı. Hearts Rapid Wien deplasmanındaydı. Mücadele beraberlikle sona erdi. Uzatma berabere bitti. Penaltılar sonucu turu geçen tarafta Hearts oldu. Onlar da Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayıp buralara kadar geldiler. Peki maçlarla ilgili detaylar futbolda bunlardı. Voleybolda da A Milli Kadın Voleybol takımımız dün Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki 4. maçını oynadı. Kendi evinde tabii ki Sinerdem'de oynuyor. Şu anda maçlarını milliler ve Almanya önünde 3-1'lik bir galibiyet elde ettik. İlk seti 25-21 aldıktan sonra ikinci set büyük bir avantajımız varken 23-20 öndeyken 2 de set sayısı kullanmışken 27-25 kaybettik. Diğer setleri de 25-20, 25-19'da alıp grup aşamasında 4-4 yaptık. Şimdi Cuma günü yani yarın Polonya ile gruptaki son maçımız olacak. Polonya'da şu ana kadar 3-3 gidiyor. Biz 4-4. Polonya'da bugün 4. maçını oynayacak saat 16'da Almanya ile. Ve yarın da bizde olan maçıyla grup aşaması onlar için de sona erecek. Bakalım lider olarak bitirebilecek miyiz grup aşamasını? Umarız öyle olur. Peki geçelim diğer gündem maddelerine. Valla yine diğer gündemler de çok yoğun. Nasıl yoğun? Galatasaray'da Rafael Leao transferinde artık mutlu son yakın gözüküyor. Galatasaray'la Milan bonservis konusunda anlaşmaya vardı. 45 milyon euro minimum ödeyecek Galatasaray bu transfer için Milan kulübüne. Oyuncuyla da anlaşmanın büyük oranda tamam olduğu söylenmekle birlikte Premier Lig ekiplerinin Aston Villa'nın da son anda transfer için devreye girdiği, teklifini yükselttiği haberleri de çıktı. Bugün yani bu 24 saat kritik olacak Galatasaray açısından. Bakalım Lea konusunda kim mutlu sona ulaşacak, onu gün içerisinde takip edeceğiz. Lea transferiyle beraber tabii İsmail Asar transferi de rafa kalkmış gözüküyor Galatasaray'da. Şu anda Liverpool Sarı transfer etmeye en yakın kulüp görüntüsünde ki Crystal Palace'da aslında oyuncuyu hiç bırakmak istemiyor ama ayrılacaksa da Liverpool en ciddi aday gözüküyor. Galatasaray dün bu arada TFF'nin yeni açıkladığı kurala karşı da bir sert açıklama yayınladı. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Beşiktaş'ta bugün çok büyük ihtimalle Fabio Miretti'ye kavuşacak. Transferde Poku gelmişti, Miretti gelecek, bir transfer daha yapıp Beşiktaş transferi büyük oranda tamamlamış olacak. Dün Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyarette bulundu. Hafta sonu maçta yaşananlar üzerine tabii bu ziyaret yapıldı. Ve çıkışında da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu Serdal Adalı. Özellikle Ferhat Gündoğdu'yla ilgili söylediği sözler çok konuşuldu. Dün öğlen biraz bahsettik biz etik programında ama bugün de konuşuruz vaktimiz olursa. Bununla ilgili yabancı VAR talebiyle alakalı Fenerbahçe derbisinde açıklaması oldu. Trossard'la ilgili açıklamaları. Onları da konuşacağız. Bu arada Beşiktaş'ın bugün oynayacağı maçta Leandro Trossard olmayacak. Sağlık ekibi bir risk analizi yapıyor ve oyuncuda bir sakatlık riski olduğu için maç kadrosunda kendisine yer verilmiyor. Önder Özen futbol direktörü, onun yine TRT Spor'a yaptığı kısa bir açıklama var. Ve Udoka'yı da artık bugün itibariyle Beşiktaş'tan resmi olarak ayrılacak gibi gözüküyor. Dün oyuncu İstanbul'dan ayrılmış. Almanya'da olacak ve

0: Union Berlin'le de resmi sözleşmeye imzasını atacak. Evet, haberler bunlar. Saatimiz de 7.10. Bir şarkı reklam arasına gidelim. Aradan sonra da Fenerbahçe'nin Lyon zaferini, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesini, derinlemesine konuşalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.17 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi günler.
0: Evet, Fenerbahçe'yi konuşacağız bugün detaylı şekilde. Dün Şampiyonlar Ligi playoff turu revanş maçında Fenerbahçe Lyon deplasmanındaydı. Ve Lyon deplasmanından da galibiyeti aldı. Maçı uzatmalara götürmeden 90 dakika içerisinde tur biletini cebine koydu. Şampiyonlar Ligi hasretini Fenerbahçe dindirdi. Büyük bir, derin bir oh çekmiştir Fenerbahçe taraftarı diye düşünüyorum. Dün herhalde takımıyla çok büyük gurur duymuştur. Oynadığı oyun ilk bölümdeki bence çok iyiydi. Daha fazla gol de bulabilirdi Fenerbahçe. Daha rahat bir maç oynayabilirdi. 2-0'dan sonra 3-0'ı bulsa daha rahat maç olabilirdi. Biraz işini zora soktu. Fofana'nın golü geldi. Sonrasında bir baskı yedi. Geri çekildi. Olabilir. İstemsiz sonuçta deplasman atmosferi. Futbolcular da bundan etkilenebiliyorlar. Skorun verdiği avantajla geri çekilebiliyorlar. Ama hani ne olursa olsun maçın içindeki senaryo burada önemli olan, kötü de oynasa iyi de oynasa, Fenerbahçe'nin turu geçip Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymasıydı ve Fenerbahçe ilk o hasreti dindirmiş oldu. Şampiyonlar Ligi açısından konuşuyorum. Sonrasında tabii Fenerbahçe'nin yıllardır beklediği bir de lig şampiyonluğu var. Onun için tabii sezon sonunu beklemek gerekecek ama şu anda ilk etapta Fenerbahçe hani zorlanarak girdiği sezonda ligde kaybetti. Lyon maçı, ilk maç berabere bitti. Böyle bir havada değişim olabilirdi sonuçlar gelmesi ama Konyaspor maçı kazanıldı. Bu maç kazanıldı. İsmail Kartal da Fenerbahçe'de bence önemli bir kredi sağladı. Sonuçta uzun yıllar sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne sokan teknik direktör İsmail Kartal oldu. Hatta dünkü galibiyetle birlikte İsmail Kartal da Fenerbahçe tarihine geçti. Fenerbahçe tarihinde en fazla Avrupa Kupası galibiyeti alan teknik direktör olmuş. 16 galibiyet. Dile kolay. İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 6 ön eleme turunda da yola devam etmiş Fenerbahçe. Fire vermemiş. Bunlar İsmail Kartal açısından çok önemli başarılar. Hani çok eleştiri alıyor. Biz de zaman zaman eleştiriyoruz özellikle iletişim konusunda. Ama hani tabiri caizse bu adamda da bu var. Yani yapıyor bir şekilde. 99 puan da toplatıyor. Her ne kadar işte farklı eleştiri alsa da, dün o da biraz eleştirilere cevap vermiş maç sonu. Bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmeyi başaran isim oldu yine İsmail Kartal.
2: Evet, öncelikle tabii tüm Fenerbahçeleri kutlayalım. Bugün keyifleri yerindedir, yüzler gülüyordur, moraller yüksektir. Nasıl olmasın ki, çok büyük bir özlem vardı ve Fenerbahçe o özlemi bitirmeyi başardı. Normalde zaten böyle bir kadronun, bu kadar pahalı bir kadronun gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyordu. Fenerbahçe çok farklı bir kadro kurdu. Geçen seneden beri gelen oyuncularla beraber düşündüğünde hep ben söyledim. Yani bu kadro, bırak Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi, bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçlık lig aşaması bittikten sonra 24'te olur diye düşünüyorum ben. Bence kadro o seviyede. O yüzden takımın motivasyonu, camianın motivasyonu, taraftarın motivasyonu için Şampiyonlar Ligi çok önemliydi. Özgüven için çok önemliydi. Öyle konuşulan gibi işte Şampiyonlar Ligi önemli değil, ondan sonra bu sene lig daha önemli, lige girelim, lig daha önemli falan değil. Yani dün o değişen havayı herhalde herkes şu an kendinde hissediyordur Fenerbahçeliler olarak. Yani Şampiyonlar Ligi başka bir şey. Avrupa'da olmak, Avrupa'nın en üst seviyesinde olmak başka bir şey. O yüzden tabii herkesi tebrik etmek lazım. Fenerbahçeliler için çok çok güzel bir gün, çok çok mutlu bir gün. Yani dile kolay, 2007-2008 sezonu. Yani 2008-2009 sezonu çok çok uzun süre. Yani normalde bizim gibi ilk 3'ü, ilk 4'ü belli olan liglerde genel olarak tabii bu kadar sürenin uzamaması lazım. Fenerbahçe için çok uzun bir süreydi. Ama neticede işte her iyi ve her kötü seri olduğu gibi seriler bitiyor. Bu işler böyle.

0: Bence Fenerbahçe'nin her biriminin özgüvenini yükselten, herkesin moralini yükselten müthiş bir iş oldu. Özellikle Lyon gibi deplasmanlar işte ne kadar zor olduğunu gördünüz. Yani dün Lyon taraftarı da gitmiş. Doğal olarak onlar da Şampiyonlar Ligi'ni istiyor. Herkes Şampiyonlar Ligi'ni istiyor. Dikkat edersen 2 günde oynanan karşılaşmalarda yani bir iki takım dışında kimse vazgeçmedi kolay kolay karşılaşmalarda. Enteresan geri dönüşler gördük. Yani Celtic ilk maçı 3-0 kazanıyor. Lask diyor ki bir dakika, o kadar kolay değil. Bırakmıyor. Dinamo Zagreb gibi bir takım ilk karşılaşmada belki avantajı elde edemedi. Ama deplasmana gittiğinde yine maçın içinde ve aslında eşleşmenin favorisi Viking bırakmıyor. Viking turu alıyor. Ondan sonra devam ediyor. İşte öteki eşleşme, Bratislava eşleşmesi uzatmaya gidiyor. O yüzden de Şampiyonlar Ligi ortadayken bütün takımlar sonuna kadar mücadele etti. Lyon da edecekti. Neticede 2-0 deplasmanda çok büyük bir avantaj öne geçmek. Ama 2-0'da futbolda öyle bir skor ki yani ne tam maçı koparabiliyorsun, tam kendin oh be diyebiliyorsun, ne de rakip tamamen maçtan kopuyor. Mutlaka o üçüncü golü atmak lazım maçı bitirmek, işte Mourinho'nun deyimiyle öldürmek için. Fenerbahçe de ilk yarı 2-0 önde kapattı. Aklıma Mertelem geldi. Acaba dedim erken bir 2-0 mı oldu? Genelde sen öyle söylersin ya,
1: Evet.
0: çünkü 74'te 1-0 öne geçip 78'de 2'yi yapmak çok başka bir hikaye futbolda. İlk yarı 2-0 öne geçip devre arasına girdikten sonra sonuçta rakip bir içeri giriyor, bir herkes soluklanıyor. İşte bir gol atarsak maçın içindeyiz diyorsun. O kadar zor ki. 2-0 sevmediğim bir skor. 2-0'dan sonra maç hemen 3-0 olmalı. Üçüncü golü de Oğuz atabilirdi. O fırsatı buldu Fenerbahçe. Olmadı ama
1: Penaltı da alabilirdi Fenerbahçe.
0: Doğru.
1: Elle
0: Greenwood'la.
1: oynama
0: Ha, elle
1: pozisyonu
0: oynama pozisyonu. Ne demişler
1: Vedat
0: ona?
1: Muriç. O an baktım, benim hakem listem var. Onunla ilgili bir yorum yoktu. Şimdi tekrar bakacağım neler yazılmış diye. Ben de penaltı diye düşündüm
0: Penaltı
1: aslında
0: diye düşündüm.
1: izlerken. Bilmiyorum, sen de düşündün ama.
0: Ben destek eli diye düşündüm açıkçası. Hani orada
1: Ama
0: ne yap?
1: yerden, bir de yerde değildi ki, el havadaydı.
0: Ama ne yapacak yani orada? Hep ben ona bakıyorum yani. Vücut çok garip bir pozisyonda değil bence. Neyse, çok önemli değil. Hani dediğin gibi ama penaltı da olabilir belki. Onun yanında Greenwood'un pozisyonunda Niakate değil mi? Müthiş bir müdahale yaptı orada sol ayağıyla. O pozisyon vardı. Yani üçüncü gol de gelebilirdi Fenerbahçe adına. Ama nitekim hani Lyon'un az önce anlattığım işte gerekçelerle her takım gibi bir tepkisi olacaktı. Fofana'nın golü geldi. Ardından Fenerbahçe de maça tutunmayı başardı. İsmail Yüksek oyuna girdikten sonra merkezde bence Fenerbahçe'yi ciddi şekilde rahatlattı. Dün Fenerbahçe'de herhalde takıma uyum sağlayamayan tek isim Talisca'ydı. Talisca dışında ben her oyuncuyu çok beğendim. Oğuz çok iyi maç oynadı. Vedat çok iyi maç oynadı. Ondan sonra merkezde Kante, Guendouzi çok çok iyi maçlar oynadılar. Stoperler başarılıydı. Archie Brown zaman zaman risk aldı. O riskleri kimi zaman başardı. İşte o Fenerbahçe'nin yediği sayılmayan golde normalde yapmaması gereken bir hatayı yaptı. Bir savunmacı olarak o kadar da değil. Hani risk almak da o kadar da değil. Ama genel olarak Ederson da dahil olmak üzere Semedo, herkes başarılıydı. Talisca biraz takıma uyumsuz gözüktü. Ama Talisca çıktıktan sonra ve İsmail Yüksek girdikten sonra hani Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek üçlüsü de bence bayağı iyi Fenerbahçe'yi tuttu. Lyon'un daha fazla Fenerbahçe'nin üzerine gelmesini engellediği gibi zaman zaman ileriye de çıktı İsmail Yüksek. İsmail Yüksek'in ben fark yarattığını düşünüyorum karşılaşmada. Neticede Fenerbahçe skoru korudu ve büyük bir iş başardı. Tekrar tebrikler.
1: Serdar Akçay'dan şimdi okuyorum. O da bu bir destek eli diyor. Elle oynama ihlali olarak cezalandırılmaz. Hatta sonra da UEFA'dan bir eğitim, hakem eğitiminden bir destek eli pozisyonu örneği bırakmış. Orada da yine oyun devam etmeli denmiş o pozisyon. Hani benim tahmin ettiğim gibi bir penaltı ve Fenerbahçe'nin beklediği gibi bir penaltı değil demiş. Başka bir yorum varsa önünüze düşen bana da gönderebilirsiniz. Ben bunu buldum şu anda. Dün ilk 11'ler açıklandığında Oğuz Aydın'ı İsmail Kartal'ın tercih ettiğini gördük. Normalde bütün muhtemellerde Nene gözüküyordu sol tarafta. Oğuz çıkınca bir herhalde herkes bir ne oluyoruz demiştir. Çünkü Nene son dönemde oyuna girdiği iki karşılaşmada gayet iyi sinyaller vermişti. Ben de şaşırdım Oğuz Aydın'ı gördüğümde. Sonra şöyle bir düşündüm, biraz işte bu sezonki dakikalara, sürelere bakayım dedim. Ve Oğuz tercihini de şöyle yorumladım. Nene sonuçta sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncu ve şu ana kadar ilk 11'de forma şansı bulamadı. İki maçı var, oyuna sonradan girdi. Oğuz sezon başından beri fit. O da bir maçı 11, 5 maçı vardı sanıyorum dünkü karşılaşmaya kadar. İlk Lyon maçında da süre almamıştı ama maç ritmi olarak daha iyi olduğu için, herhalde daha önde olduğu için Nene'ye göre Oğuz'u tercih etti diye düşündüm. Nene'yi de işte Oğuz'u tercih ettiği için ikinci yer alacaktı. Nitekim öyle yaptı. Tartışmaya açık tabii ki yine. Hani Nene'nin 60 dakikası da mı yok diyebilirsiniz işte 3. maçında. Ama bilmiyorum, o riski almak istemedi herhalde İsmail Kartal. Oğuz'u tercih etti ve Oğuz da bu sefer bu eline geçen fırsatı çok çok iyi değerlendirdi. Yani dün bilmiyorum maçın oyuncusu olarak kim söylersin. Hani Vedat da çok iyiydi. Oğuz da bence çok iyiydi.
0: Gündüz'ü çok iyiydi.
1: Gündüz'ü. Ben mesela Oğuz'dan etkilendim en çok. Hı. Bilmiyorum, biraz pozitif ayrımcılık da yapıyor olabilirim. Çok seviyorum Oğuz'un, başarılı da olmasını istiyorum. Dün bayağı iyi işler yaptı. Birçok organizasyon içindeydi. Kornerden bile gol atacaktı neredeyse. Çok iyi paslar çıkardı. Pozisyonlara girdi. Sorumluluk aldı yani. Risk aldı zaman zaman. Ben Oğuz'u çok beğendim. Ben Oğuz derdim herhalde.
0: Ya Oğuz diyebilirsin. Hiç itiraz etmez bence kimse. Başka şeyler de olabilir. Tercihler de olabilir ama öyle itiraz edilecek Oğuz hani maçın adamı değildi falan diye evet, kimse yüksekten çıkmaz. Son derece normal bu söylediğin. Oğuz'dan tabii beklenen ne? Şimdi deplasmanda oynuyorsun. Biraz daha oyun merkezini geride kabul edebilirsin. Kanat oyuncunun topu tutması. Kendi bekiyle geri gelmesi. Hareketli olması ve topu ileri taşıması aslında büyük sorumluluk. Hepsini yaptı. Hepsini yaptı. Ve iyi seviyede yaptı. Fizik olarak iyi gözüktü. Bu da bence fark yarattı. Lyon gibi bir takım karşısında. O yüzden de maçın oyuncusu olabilir. Şimdi sen öyle söyledin. Bakayım acaba benim baktığım sitede Fenerbahçe'de en yüksek notu kime vermişler? Merak ettim sen öyle söyleyince.
1: Yani tabii şey, asisti falan golü gözükmüyor. İlk golde ortayı orada, yaptı.
0: Tabii tabii değerlendirmeler biliyorsun orada. Farklı parametrelerle oluyor da ben meraktan bakıyorum şimdi. Ne olmuş, kim almış diye. Mesela Archie Brown almış burada. En yüksek notu 8.6 ile. Sonra Vedat Muriç gelmiş 7.9. Kante 7.8. Oğuz Aydın 7.5. Burada böyle en düşük.
1: Gündüz'ü?
0: Gündüz'ü 6.8. Düşüklerden biri. En düşük Semedo 6.2. Sonra Talişka 6.3 verilmiş.
1: Semedo da yenen golde tabii orta geldiğinde o santrfor vardı herhalde içeride. Openda ona böyle bir gideyim dedi.
0: Ama Şikriyar orada Şikriyar vardı.
1: İşte Şikriyar tam var mıydı? Semedo süzemedi herhalde. Yok zannetti. Onu bir kapayım dedi önce. Onu kapayım derken Fofana bayağı boş kaldı.
0: Çok boş kaldı.
1: Ama o da ekstra bir vuruş yaptı sol ayağıyla. İlk yarıda da soluyla ceza sahası dışından tehlikeli bir şutu vardı. Ederson kurtardı. İyiceği bir gol değil. Ama oradaki vuruşu da tam direkt dibine gitti. Yan ağlara gitti top.
0: Evet.
1: Ederson hiç hamle bile yapamadı.
0: Openda'ya çok iyi bir orta yaptı. Openda dokunamadı. Hı hı. Hatırla.
1: Evet, kafayla çok ufak dokundu hatta. Evet. Vuramadı yani.
0: O çok tehlikeliydi. Zaten spiker arkadaşımız da söyledi hani Lyon'un durumuna göre takımdan ayrılabilir diye. O da bayağı etkili bir kanat oyuncusu. Ama golde de tabii çok çok boş kaldı yani. O kadar da boş. Normalde bırakılmaması lazım. Bir de sen girişte de söyledin, hakikaten gol de Lyon'un isteyeceği bir dakikada geldi.
1: Tabii.
0: Hani böyle tam kendilerini, tribünleri maçın içine sokacak dakikada geldi. Ona rağmen Fenerbahçe tutunmayı başardı. Hani Fenerbahçe'ye şöyle bakıyorsun, tekrar söylüyorum ben, Talişka dışında herkes sınıfı geçten. Şuradan bir şeyler, puanlamalar okuduk ama ilk bölümde bence Ederson bayağı güven verdi gene, özgüvenli gözüktü, onu söylemek gerekiyor.
1: Tabii yiyeceği goller değildi hani Ederson kalitesindeki bir kacan, çok ekstra kurtarış yaptığını herhalde söyleyemeyiz ama o kurtarışlarla da dediğin gibi güven verdi.
0: Güven veriyor bence şu an Ederson. Yine takım ona çok dönüyor. Uzun paslar. Birkaç tane böyle pas attı ileri. Orada da bayağı tehlikeli oluyor yani.

0: Yine spiker arkadaşımız Hünkar Mutlu'ydu değil mi
1: Hünkar
0: maçı
1: Mutlu'ydu.
0: anlatan? O da ilk maçtan işte kısa pas yüzdesi, orta pas, işte uzun pas. Uzun pasta bayağı denediğinden bahsetti. Dünkü maçta da özellikle ilk yarıda bayağı bir uzun top oynadı Fenerbahçe. Geride çok risk almayı tercih etmedi. Lyon da hep savunmasını öne çıkardığı için uzun paslarla savunma arkası koşulları denedi. Hani çoğu belki başarılı olmadı ama en azından kalesinden uzak tuttu
1: Tabii.
0: Fenerbahçe Lyon'u. Hücumda tehlikeler düşündü. Bu arada ilk golden önce Greenwood'un kanat değiştiren o pası,
1: Ha, hoca
0: ya
1: acayipti o da.
0: olağanüstü bir pas.
1: O da
0: Olağanüstü bir
1: acayipti.
0: pastı. Çok büyük kalite kokuyordu yani o pas. Onun hakkını verelim. Vedat Muriç'i ben hani Oğuz'dan sonra en çok onu beğendiğimi söyleyebilirim. Hem golünü attı hem o kadar iyi duvar oldu ki yine
1: Bağlantıları iyi yaptı, değil mi?
0: çok iyi yaptı. Yani orta sahada duruyor istasyon sağına soluna pasları çok iyi veriyor. Yani çok faydalı olacak Vedat Muriç. Ya yani gol konusunda sıkıntı yaşamazsa golcü için çünkü taraftar önce gole bakıyor. Hani onu da belli bir seviyede tutarsa zaten diğer işi çok iyi yapıyor. Onda bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum.
1: Ama diğer taraftan da kafa vuruşu da çok etkiliydi. Kafa vuruşu bunu yaptıktan sonra mesela savunmacıya göre daha çabuk tepki vermesi de çok olumluydu. Golünü de attı. Hani Vedat Muriç'ten sonuçta Fenerbahçe taraftarı herhalde 25 üzeri gol beklemiyor ligde. Yani Vedat Muriç'in bence hani 15-20 arası Vedat Muriç için müthiş bir sezon olur. O yüzden ona göre de biraz beklenti ayarlamak lazım. Vedat Muriç'in zaten asıl faydası o bağlantı oyunu olacaktı. Ondan da dün bayağı iyi ön gösterimler yaptı. Öyle değerlendirmek lazım. Etrafını da oynatan oyuncu, takımın genel oyun karakterini yükselten oyuncu da hani faydasıyla biraz değerlendirilmeli. Dediğin çok doğru. Vedat Muriç az gol atsa bu kez diyecekler ki böyle santrafor mu olur? Ya öyle santrafor olur eğer takım gol sıkıntısı çekmiyorsa. Başka oyunculardan gol katkısı buluyorsan ve o diğer isim sahadayken takımın oyunu diğer oyuncuların oyunu yükseliyorsa o zaman öyle santrafor olur ama tabii öyle santrafor olsa da yani sezonu 5 golle kapatamaz. Gene bir standartı olması lazım. Vedat da o standartı bence verecek. Hani 15-20 arası gol katkısı verir diye düşünüyorum ben Fenerbahçe'ye.
0: 7.35 bir araya gidelim. Bugün tabii Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi başarısını konuşuyoruz. Dinleyicilerimizden de çok sayıda mesaj geldi bu saat dilimine göre. Dönüşte de onlarla başlayacağım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.37 saatlerimiz dinleyici mesajlarından devam edeyim. Greenwood çok iyiydi. Bence Oğuz böyle giderse Kerem'i keser. Çok iyiydi. Vedat'ın top tutup paslar atması güzeldi. Ederson da formunu yükseltiyor demiş dinleyicimiz. Nedim Küçük, dün akşam son zamanlarda en sağlam futbol oynayan takım gördük. Her şey olması gerektiği gibiydi. Blokların arasını çok fazla açmadan oynadı Fenerbahçe. En azından bunu büyük ölçüde yaptı. Fiziksel olarak iyi görüntü verdi. İştah, istek üst düzeydeydi. Oğuz ve Vedat'ın dışında merkez orta saha kusursuzdu. Oyuncu değişiklikleri tam zamanındaydı. Şimdi görsel, işitsel, sosyal ve asosyal medyadaki hadsizler susacak, İsmail Kartal konuşacak demiş dinleyicimiz. Mesajında İsmail Kartal dün maç sonu zaten konuşmaya başladı. Birazdan o açıklamalara da yer vereceğim. Mehmet Ünlü Fenerbahçe'yi tebrik ederim demiş. Fenerbahçe dün savunma yaparak değil hücum yaparak maçı kazandı. Topu hep kalesinden uzak tutmaya çalıştı. Oyunu önde kabul etti. Ve Lyon'u fazla kendi kalesine yaklaştırmadı. Ne zaman topu Lyon'a bıraktı? Biraz geriye çekildi. O zaman pozisyonlar vermeye başladı. Yine de Lyon aşırı baskı kuramadı demiş. Mehmet Ünlü de ilk golden önceki o Greenwood'un diagonal uzun pası çok güzeldi demiş. Gerçekten dünün en iyi enstantanelerinden birisiydi o
1: Orta da çok
0: verilen
1: iyiydi ama.
0: pas.
1: Oğuz'un orta da bayağı
0: Tabii
1: iyiydi.
0: onun orta iyiydi de işte o pasın yanında her şey sönük kalır bence dün. Ne gol vuruşları ne ortalar o pas bende en etkilendiğim andı. Antalya'dan Yavuz Kara. Tam 18 yıl oldu Şampiyonlar Ligi'ne katılmayalı. 7/24 Radyo Spor dinlerken neden girişte Fenerbahçe marşı çalmadınız? Bir başka dinleyici de neden Şampiyonlar Ligi müziği çalmadınız? Hep çalıyordunuz. Bugün niye çalmadınız demiş. Bizim burada bir standardımız var. Biz hat-trick'te maç günleri çalıyoruz. Maç oynanmadan Şampiyonlar Ligi müziği çalıyoruz. maçın ertesi günü çalmıyoruz. Evet. Bir kulüp marşı da

0: çalmıyoruz bildiğim kadarıyla. Evet, ben olduğum dönem çalmıyoruz. Çalmadık. En azından hani istisna olabilir miydi bilmiyorum. Ama yani bizim için standart bu.
1: Evet.
0: Biz tebrik ediyoruz. Hani coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Her şeyi aktarmaya çalışıyoruz ama marş çalmıyoruz. Bu bizim politikamız. Eleştirebilirsiniz ama böyle. Bir başka mesaj, Avrupa'da salı, çarşamba, perşembe maçlarımız olacak artık demiş. Evet, boş günümüz olmayacak Avrupa'da uzun bir aranın ardından. Ve şöyle de ilginç bir bilgi okudum Furkan Uzun'dan, Trabzonspor muhabirinden. Daha önce hiç dört büyükler aynı anda grup veya lig aşamasında Avrupa'da mücadele etmemişler. Tarihte ilk kez.
1: Hadi ya.
0: Olacakmış dört büyüklerin aynı anda Avrupa'da oynadığı, ki bugün elense dayı iki takımımız da en kötü konferans ligine gidiyor. İki takım zaten Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez dört büyükler aynı anda Avrupa kupalarında lig veya grup aşamasında mücadele edeceklermiş. Bu da çok bana da garip geldi.
1: Güzel bilgiymiş.
0: Güzel gurme bir bilgi, günün bilgisi olabilir bu paylaştığım.
1: İnşallah Trabzonspor'la Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde oynar da. Hı hı. Dediğim gibi konferans liginden uzak dururuz bu sene. Sadece finalinin İstanbul'da olduğunu arada hatırlatırız. İşte eleme turlarından başlarız herhalde. Bir de arada sen lideri söylersin. Hı-hı. Konferans ligine bakışımız bu sene öyle olur. Çünkü daha keyifli oluyor aynı ligde oynaması takımların. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray bu akşam kura çekimi var. Yarın işte o sana çıktı, bu bana çıktı. Senin şeyin daha kolay. Benim fikstürüm daha zor. Ondan sonra o tartışmalar, işte sıralama tartışmaları. Yani Şampiyonlar Ligi'nden alacağımız keyfi bence katlayacak İki takımın aynı anda orada olması. Avrupa Ligi için de öyle. Avrupa Ligi'nde de iki takım olursa o da bayağı keyifli olacak. O yüzden ben çok mutluyum. Böyle istiyordum yani. Fenerbahçe, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olsun.
0: Evet, çok güzel oldu. Benim de aklıma hemen şu geldi. Benim yine kafa biraz farklı çalışıyor. Bugün kura çekim var. Az Yıldırım herhalde orada olur zaten, maç Lyon'daydı. İsviçre'de mi oluyor kura çekimi?
1: Lyon'da olur herhalde gene.
0: Lyon'da bu sefer. Lyon'a.
1: Lyon'dan Lyon'a.
0: Lyon'a giderler. Galatasaray'da da Dursun Özbek herhalde katılır. Acaba çekim öncesi bir görüntü verirler mi? Sıcak veya soğuk. Çünkü en son lig kura çekiminde Barış Göktürk de Metin Öztürk bayağı bir sıkıntı yaşamışlardı. Zaten o tahmin ediliyordu da ben Az Yıldırım'la Dursun Özbey'in daha samimi bir görüntü verebileceğini düşünüyorum.
1: Ben sana romantiklik seviyemi söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Mesela ben beklerdim Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Fenerbahçe'yi tebrik etsin.
0: Hmm, bak bu da çok iyi. Etmediler mi?
1: Ya ne hiç diyecekler? Etmedi. Ne edecekler?
0: Galatasaray etmez de ne bileyim, Beşiktaş, Trabzon da gerçi etmez.
1: Yani bendeki romantiklik seviyesi bu.
0: Beşiktaş etse bu sefer şey konuşulur hani Fenerbahçe'yle böyle hani insanlar.
1: Ya bakmayacaksın işte, bakmayacağım oraya, da. Oraya bakmayacaksın. Bendeki romantiklik seviyesi bak, bu. Eğer daha iyi bir şey istiyorsak, futbol ortamı istiyorsak, şimdi rekabet etmek başka, yeri geldiğinde rakibi tebrik etmek başka. Rekabetini et. Ama tabii diyorum yani romantiklik seviyesi 100 üzerinden 185 oluyor. Türk futbolu için
0: çok
1: hayal.
0: Yani,
1: dün böyle zor. İzliyorum falan hani şeyleri maçtan sonra biraz böyle baktım Twitter'a. İşte torbalar geliyor önüne. Ondan sonra o geliyor, bu geliyor falan filan. Aklıma öyle geldi yani romantiklik seviyesi dedim. Sen de çok şey yaptı, tavan yaptı bu akşam Ali Yerim. Öyle bir şey olmaz dedim. Ama gönül isterdi. Hani sonuçta güzel olurdu, keyifli olurdu. Öyle bir tebrik gelse Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan.
0: Telefonla belki gelmiştir de kamuoyu önünde tabii burada asıl beklenti. Herkesin gözü önünde bir tebrik. Monaco'daymış bu arada kura çekimi, Lyon'da değil.
1: Öyle mi?
0: Evet, Monaco'da kura çekimi bugün. Tahmin ediyorum ki zaten Lyon, Monaco herhalde ne kadar uzaktır Fransa içinde. Az Yıldırım ve ekibi orada olacaktır. Galatasaray'da da başkan Dursun Özbey'in orada olması
1: tabii, tabii,
0: bütün beklenir sonuçta. Önemli kura çekimi. Dün enteresan bir şey de okudum bu arada, önüme düştü. WhatsApp grubundaki arkadaşlarım paylaştı. Galiba Galatasaray bu sezon hiç transfer görüşmeleri için yurt dışına çıkmamış. Galatasaray'ın herhangi bir isim.
1: Allah Allah.
0: Ve dün de Leao transferi haberlerini okurken Gardi Milan kulübü binasında.
1: Ha, onu ben de okudum.
0: Ama hani Gardi mesela, abla kavukçu yok ya da herhangi bir isim yok. Gardi kulüp binasında. Demek ki Leao operasyonunda da kimse dışa çıkmamış. Batakov'da da galiba ben sordum ya kim karşıladı ya da kimle geldi diye. Kimseyle gelmemiş herhalde adam.
1: Zoom'u en iyi kullanan kulüp 2026 ödül Galatasaray'a mı gitti?
0: Teknolojiyi en iyi kullanan takım.
1: Bilmiyorum yani.
0: O da aklıma geldi şimdi. Acaba kura çekim içinde çıkmaz mı Galatasaray?
1: Kesin mi bu?
0: Kesin değil tabii ki. Anonim bir hesap. Hmm. Ama düşününce hiç öyle yurt dışında fotoğraf da verilmedi. Mesela Cihan Kamer'i biz gördük kaç kere yurt dışında, Fenerbahçe yöneticisi. Serdal Dal'ın gittiğini ve geldiğini biliyoruz. Trossard'la falan. Vlahovic'e de gitti galiba. Onları biliyoruz ama Galatasaray'da hiç böyle bir şey görmedik. Bana mantıklı geldiği için söylüyorum. Yoksa anonim bir hesap. Çok takipçili bir hesap bu arada paylaşan, yanılmıyorsam. O da bir detay olarak paylaşayım bu bölümde. Şimdi mesajlarla yine devam edeyim. Karagümrük tebrik etti diye bir mesaj gelmiş. Mesela evet, Eden var mı başka? Karagümrük, Süper Lig'den bir takım yok mu mesaj? TFF Klasik etmiştir herhalde. Ona bakmadım. TFF'ye bakalım hemen.
1: Etmiş mi?
0: Tabii canım, TFF etmezse zaten
1: olay çıkar.
0: Evet, 23.55'te hemen sıcağı sıcağına, evet, mağlup etti. Tebrik eder. Sonraki maçlarda başarılar dileriz demiş Türkiye Futbol Federasyonu. Bunda da dikkat etmesi gerekiyor TFF'nin. Genelde standart olmayınca bu tarz tebrik mesajlarında, bana şöyle demiştin, Fenerbahçe'ye böyle dedin, işte onu tebrik ettin, bana şöyle dedin.
1: Ya aynı kalıbı al, özneyi değiştir, yapıştır.
0: Her, sene aynı şey olması lazım. Bir standart olması lazım. Maalesef ülkemizde insanlar alınıyor. Haklı olarak da, yani bu arada illa bu haksız olarak demiyorum. Alınıyorlar. Buradan bir şey çıkmadı herhalde, bir şey görmedim.
1: Mesajı yorumlara kapat.
0: Evet, onu zaten yapıyorlar, evet. Tamam, kapatmışlar.
1: Ondan sonra yürü.
0: Peki şimdi maçı konuştuk, Şampiyonlar Ligi'ni konuştuk. Fenerbahçe şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Transfer politikası etkilenir mi acaba? Galatasaray için konuşmuştuk bunu. Kura çekimine göre değişebilir diye. Fenerbahçe için de benzer şey söylenebilir herhalde.
1: Söylemiyor çünkü Fenerbahçe'de şimdi Osterwolde'nin gidişiyle birlikte stoperde bir soru işareti var. Şimdi Şampiyonlar Ligi 8 tane üst düzey maç, üstüne lig karşılaşmaları, arada Türkiye Kupası. Fenerbahçe bence stoper takviyesi yapar. O konuştuğumuz belki yerliler, belki başka bir oyuncu. Ama onun dışında Fenerbahçe için zaten aman aman bir eksik kaldı mı?
0: Valla kanat konuşuluyordu. Artık Oğuz, Kerem, İrfan Can, Nene, Greenwood bence ideal. Yani 5 kişilik rotasyon. Merkez orta saha gerekiyor şu anda sayısı olarak. Merkez orta sahayla. Gerçi şimdi kim gidecek yabancılardan, bak. Hala ona göre ya sağ bek ya 10 numara için de takviye gerekebilir. Talişka veya Semedo'nun gidişine göre.
1: Tamam, eğer onlar giderse, ama stoperi şey açısından söyledim. Hani yerli alternatifler var ya. Hı-hı. Oraya işte Yusuf konuşuluyor değil mi? Adil konuşuluyor, Ümit konuşuluyor. Hı-hı. Yani bu oyunculardan bir tanesinin transfer süreci bence hızlanabilir artık.
0: Evet.
1: Fenerbahçe adına. Diğeri senin dediğin gibi tamamen hani duruma göre. İşte kim kalır, kim gider, gidecek mi?
0: Ama bir tanesi yine duruma göre değil. Merkez orta sahaya durumdan bağımsız da bir takviye. Sonuçta oradaki rotasyon eksik dedik ya. İsmail, Gendouzi, Kante, Bartu.
1: Durumdan bağımsız ama şöyle, o oyunculardan birini göndermen gerekmiyor mu U23'ü almayacaksan? Bu söylediğin oyunculardan bir tanesi. Yani Ederson, Semedo, Talişka dedin.
0: Evet.
1: Şu an onlarla beraber 11 mi oluyor?
0: Evet.
1: Değil mi? Aha. Birinin gitmesi lazım. Evet. Ama U23'ten büyük bir takviye yapmak için de ikisinin gitmesi lazım.
0: Tabii.
1: Doğru mu anlıyorum?
0: Evet. O yüzden o biraz U23 zor. Yapabilirsin şu an. İki oyuncu göndermeyeceğine göre.
1: Evet, yani Beşiktaş hani Miretti'yi alacak deniyor. O tarz belki bir merkez orta saha alabilir, hı hı, Fenerbahçe.
0: Ama mesela Talişka'yı da gönderdi diyelim.
1: Dağısı kim? İkinci kim? Talişka'yı gönderdi, ona düşmedi mi?
0: Ona düştü.
1: Tamam.
0: Transfer gerekmiyor mu yine 10 numaraya? Kastım o.
1: Yapmazsın ya onu da. Yapar mısın?
0: Asensio'yla mı götüreceksin bütün sezonu tek başına 10 numaraya?
1: Ya bence Talişka'yı gönderme zaten de bunu.
0: Kimi gönderiyorsun o zaman?
1: Efendim?
0: Semedo'yu mu gönderdi?
1: Bence Semedo.
0: Tamam. Sağ beke takviye gerekmiyor mu Semedo gittiğinde?
1: Sağ beke takviye... Yani Mert biri... Müldür ya. Mert Yedi Müldür, Mimović gibi düşünebilirdim mesela. Ya da Mert Müldür artı bir U23 olabilir. Mert Müldür, Oğuz Aydın, ikisi beraber bir süre olabilir. Yani bir yerden bir şey yapmak zorundasın. Yani kısmak zorundasın. Hı hı. Yapabileceğin çok fazla bir şey yok bu noktada. Ama göndereceğin oyuncunun yerine zaten yabancı almayacaksın. Yani U23 alacaksın maksimum. Hı hı. Değil mi?
0: Evet.
1: Kimi göndersen U23 alacaksın.
0: Evet.
1: Yani Talişka'yı göndersen de...
0: Ya da yerli alacaksın.
1: Ya da yerli alacaksın. Şimdi 10 numara pozisyonunda yerli Can Uzun'u mu alacak Fenerbahçe? Almaz herhalde bu saatten sonra. Öyle bir oyuncu da yok.
0: 10 numarada yok.
1: Sağ bek pozisyonunda...
0: Var.
1: Mitat mı var yani hani mesela?
0: Arda Okan var, Mitat var, Taha işte, var.
1: Yani öyle bir şey olabilir ama onu da yapmaz bence.
0: Ya da Oğuz'u dediğin gibi devşirecek oraya.
1: O şekilde. Fakat merkeze yaptığı noktada da ben U23 oyuncusu gelir diye düşünüyorum.
0: Yerli bir opsiyon.
1: Yerli bir opsiyon da pek yok.
0: İşte Atakan bir ara Trabzon için konuşulmuştu. Fenerbahçe için konuşulmadı ama. Hakan konuşulabilir bu kısa sürede. Yerli opsiyon olarak ama onun haricinde kolay değil. Ben 3 transfer bekliyorum yani sözünüzü. Bir stoper, bir orta saha ve gidecek yabancıya göre ya 10 numara ya sağ bek takviyesi geleceğini düşünüyorum Fenerbahçe. Hani Şampiyonlar Ligi'nde de kalmışken herhangi bir eksik gedik bırakmak istemez bence yönetim. O çok alternatifli kadroyu kurmak isterler. Dünkü maça tekrar dönecek olursam Oğuz Aydın'dan bahsettik. O da en fazla şutta pay sahibi olan ve rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncu olmuş. 3 şut atmış, 4 de şut pası vermiş. 7 şutun pay sahibi. Rakip ceza sahasında 8 kez topla buluşmuş. 2 başarılı çalım var. 5 de sahipsiz top kazanmış. Oğuz Aydın onun da geri dönüş maçı oldu bu karşılaşma.
1: Hep söylediğim konu, büyük takımlarda o fırsat geliyor size. Öyle ya da böyle 20 dakika, 45 dakika, dünkü maçta olduğu gibi ilk 11 şansı. Onu değerlendirdiğiniz sürece varsınız. Ama dün mesela Oğuz Aydın kötü bir performans ortaya koysaydı, o zaman çok zorlanırdı. Çok zorlanırdı. Tüm sezon boyunca çok zorlanırdı. Doğru zamanda doğru performans çıktı. Dün şimdi hemen zaten senin de gözüne çarpmıştır. İşte Kerem olmadığı zaman Fenerbahçe daha iyi. Hemen bak, böyle futbol bu kadar çabuk değişebiliyor. Çünkü dün Fenerbahçe Kerem'in yokluğunu hiç aramadı. Kerem'in yokluğunu nasıl arayabilirdi? İşte Kerem hücum preste, rakip kovalamakta, hareketlilikte Fenerbahçe'de fark yaratan oyuncuydu son dönemde. Ama işin ince tarafında, hücum performansı tarafında beklentilerin çok altındaydı. Ama diğer işi çok üst seviyede yaptığı için bu seneye girişi az eleştirilerek oldu Kerem'in. Fakat dün Oğuz ikisini birden yaptı. Hem hücumda çok etkiliydi. Direkt skora etki etti. Hem de işin diğer tarafında hareketlilik ve oyuncu kovalama konusunda o fiziki performans konusunda iyi olduğunu gösterdi. Bak ne oldu? İşte Oğuz formayı kapar. Kerem'den daha iyi. Kerem olmadığı zaman Fenerbahçe daha iyi. Dolayısıyla Fenerbahçe'de ve diğer takımlarda, büyük takımlarda yerli yedeklerin kendini hazır tutması şart. O fırsat geldi mi kendinizi göstereceksiniz. Yoksa vallahi suyun üzerine kalma şansları yok. Hemen gitsin. Bu takımda yeri yok. Bu takımın seviyesinde değil. Eleştirileri geliyor. Dolayısıyla Oğuz o hakkını çok çok iyi kullandı dün.
0: 7.53 bir araya gidelim. Aradan sonra yine Fenerbahçe ile devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.56 saatlerimiz. Dün maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular haliyle çok büyük bir sevinç yaşadılar. Yıllar süren bir hasret. Yani bunun bilincinde olan olmayan tabii futbolcular vardır. Bireysel olarak çok büyük bir başarı. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele edecek futbolcular. Kendi taraftarlarının olduğu bölüme gittiler. Fakat orada Lyonlu taraftarlardan da yabancı maddeler geldi. Orada bir kargaşa oldu. Lyonlu bazı futbolcular gittiler. Lyonlu yetkililer, güvenlik görevlileri herhalde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Orada Fenerbahçe'nin idari menajeri araya girdi benim maç sonu izlediğim görüntülerde. Sonra ben tabii yattım. Sabah kalktığımda oradan dönüşte soyunma odası koridoruna giderken yine Lyonlu bir görevlinin artık yardımcı antrenör olduğunu yazmış Elis Buseraç, Fenerbahçe'de bir muhabir. Artık tam kim bilmiyorum. Genduzi'ye net şekilde saldırıyor. O görüntüyü bilmiyorum. Gördünüz mü? Zeki Murat Göl'e araya gidiyor. Genduzi o ara taraftarla bir atışma içerisinde yukarı doğru bakıyor. Tam karşısından bir Lyonlu isim gerçek manada saldırıyor. Zeki Murat Göl'e son anda araya giriyor ve sonra da o soyunma odası koridorlarında çok büyük bir arbede yaşanıyor taraflar arasında. Genduzi de maç sonu şöyle söylüyor. Maç daha başlamadan önce 60 bin kişi ailenize, annenize, çocuklarınıza hakaret ediyorsa ve hakemlerden veya stadyumdaki diğer yetkililerden hiç kimse sesini çıkarmıyorsa ki şu nokta gelmiş bundan sonra. Fransa'da böyle şeyler olduğunda taraftarlarla konuşup bu duruma son vermelerini, aksi takdirde maçı durduracaklarını söylerlerdi. Ancak burada ısınma hareketleri dahil 90 dakikadan fazla bir süre boyunca aileme, karıma, çocuklarıma hakaret ettiler. Bu bana dokunan, beni derinden etkileyen bir durumdu. Benim için tamamen saygısızlıktı. Bir de üstüne istediğimiz gibi sevinemeyeceksek bu bana göre tamamen haksızlık. Gerçekten üzücü bir durum demiş Fransız orta saha oyuncusu. Ki Guendouzi genelde sivri bir profil. Rakip takım taraftarlarının pek sevdiği bir oyuncu profili değil. Saha içinde de çok agresyonu yüksek. Maç sonu sevinçlerde de zaman zaman hani fazla rakibi böyle kızdıracak şeyler yapabiliyor. Dün de yapmış ama dünkü yapmasının sebebini de ben bu açıklamayı görünce hani ben fark edemedim tabii ki maç öncesi, maç esnasında Guendouzi'ye bir tezahürat. Anlamadım tezahüratları. Ama böylesi çok anormal değil. Hani kendimi onun yerine koyunca 60 bin kişi o sıcaklıkta o küfürleri ettiyse bu hani yaptığı da Guendouzi'nin çok fazla bir şey yok hani sevinç konusunda. Kendi taraftarına doğru gidiyor. Oradan yabancı madde geldikten sonra atışmalar oluyor. Dediğim gibi yani bu çok anormal değil ondan sonra. Yani burada Guendouzi'ye bir eleştirim yok. Ama herhalde Lyon'da o saldırıyı gerçekleştiren kişi ağır bir ceza alacak. Taraftarlar yabancı maddeden dolayı ağır bir ceza almalı diye düşünüyorum.
1: Evet, o cezayı alırlar. Burada Fenerbahçe için tabii önemli olan o kavganın büyüyüp Fenerbahçeli oyuncuların ceza almaması oldu. Çünkü orada duygular yüksekken şimdi bir taraf seviniyor, bir taraf çok üzgün. Bir anda işler karışabiliyor. Öyle olduğu noktada hani sen de hata yapabilirsin. Kazanan taraf olsan da bir şey itersin, vurursun, bir şey olur. Pat diye ceza yersin. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynayamazsın. O bakımdan da genelde sakin kalmayı başardı Fenerbahçeler. Yoksa oradan bayağı şey çıkabilirdi. Biraz daha ortalık alevlenebilirdi. Yani Lyon tarafı bayağı sinirlendi çünkü. İşte sonra sen söylüyorsun bir tane görevli Guendouzi'ye saldırdı diye. Fenerbahçe'nin oradan yara almadan çıkması da önemli.
0: Evet, yani bir rapor falan oluşturulur mu? Ben videolarda öyle Fenerbahçeli futbolcularla alakalı sıkıntılı bir şey görmedim. Ama hani varsa o tabii
1: bizim izlediğimiz
0: olur.
1: Bölümde de yoktu değil mi? Sağ kenarında da yani bir şey yok. Şeye girene kadar bir şey yoktu Fenerbahçe
0: yok,
1: adına.
0: Yok. Soymalı koridorlarında işte varsa orası çok kaotik, bilmiyorum videoyu izledim mi ama bayağı kalabalık orası yani. Herkes iç içe. Sakinleştirmeye çalışanlar var ama bir arbede yaşanıyor. Umarız bir hasar almadan.
1: Tabii tabii bizim için önemli ama yani artık hani sen turu geçtin. Artık Lyon düşünsün gerisini. Hı. Lyon'un hazmetmesi gereken bir durum bu. En önemli şey, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde her oyuncuya ihtiyacın var. Hı hı. Her oyuncunun katkısına ihtiyacın var. Öyle olduğu noktada ceza almadan devam etmek en önemlisi.
0: Şimdi dinleyicilerden gelen mesajlara bakıyorum. Guendouzi ile ilgili bir şey gelmiş ama tabii teyit etmeden bunu okumam mümkün değil. Okumayacağım da. İki kişi yazmış üst üste. İki kişi yazdığına göre herhalde böyle bir videoda var. Ben onu görmedim açıkçası dinleyicilerimizin yazdığı şekilde. Biraz şifreli konuşuyorum ama öyle bir video varsa orada tabii olmaz yani. Oradan ceza çıkabilir.
1: Guendouzi'ye mi?
0: Guendouzi sen de bakabilirsin. İşte 8-0-1'de gelen mesajlardan iki tanesi üst üste gelmiş Guendouzi ile alakalı. Öyle bir şey ben görmediğim için bu kadar rahat konuştum Guendouzi'ye ilgili. Ama varsa onun tabii çok savunacak bir tarafı yok. Ona bir şey diyemem. Onu bilmiyorum. Peki maçta Aziz Yıldırım...
1: Şeyi gördüm ben. El hareketini gördüm Guendouzi'nin.
0: 50'den değil ama benim kastetim.
1: Tamam, ötekini görmedim, el hareketini gördüm ama.
0: Ne zaman? Maç sonunda?
1: Maç sonunda kamera yakındayken yaptı onu. Onu gördüm, evet.
0: Ne yapıyor el hareketi mesela?
1: Orta parmak gösteriyor.
0: Ha, o da olmaz.
1: Olmaz tabii, onu gördüm. Doğru
0: ben onu
1: söyleyeyim.
0: Da görmedim ben.
1: Ötekini görmedim ama.
0: Evet, o videolar var galiba şimdi. Ben de bakacağım reklam arasında. Önüme düşmemişti. Gönderenler oldu. Onlara bakacağız. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı dün o da tribünden karşılaşmayı takip etti. O da maç sonu taraftarlarla sıkıntı yaşamış. Üst kattaki taraftarlarla. Bayağı bir gergin bir maç tribünüyle, sağ içiyle. Lyon'da zaten çok anormal değil. Bunun zirvesi herhalde Marsilya Fransa'da.
1: Lyon'da
0: ikinci
1: biliyorsun.
0: Sırada geliyor.
1: Lyon'da da daha önce olaylar oldu.
0: Beşiktaşlar yazmış program içinde.
1: Tabii tabii geçmiş. Bayağı büyük olaylar oldu Lyon'da. Yani artık onlar kendileri düşünecekler. Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Öyle bakmak lazım. Hı hı. Şampiyonlar Ligi'nde olan takım Fenerbahçe oldu.
0: Bu galibiyet de bu yaşananlar da bir birleştirici etki yapıyor genelde. Topluluklardan, takımlarda, gruplarda. Sonuçta rakip işte sana saldırıyor, oyuncuna küfrediyor, bir şey yapıyor. Sen onu koruyorsun. Böyle bir birliktelik oluşturuyor. Hele bir galibiyetle tabii bu taşlandıysa. Fenerbahçe için de hani buradan güçlenerek çıkabilir. Bunu yani bu işte birlikteliği sezonun geneline yayabilir. Dün hani Şikrinyar da çok mutluydu. Maç sonu sevinci, işte bu takımın kaptanlığı yapmaktan gurur duyuyorum falan diye. Herkes bir coşku halinde Fenerbahçe için. Çok genel olarak pozitif bir tablo var ama işte o buradan öyle cezalar çıkarsa da o üzücü olur. Şimdi ben
1: işte onu da görmediğim onu için söylemeye çalıştım az önce.
0: Konuşmuşum. O çok yaralıcı olur. Bir de Gendouzi yani burada ceza alması muhtemel oyuncu. En önemli parçalardan biri. Bir de şu an eksik olduğu noktalardan biri Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: O sıkıntılı olur. Yani doğru. Ona bir şey diyemiyorum şimdi. Herkes yazdı o videoyu. O yüzden ceza gelebilir yani o problem. Peki İsmail Kartal karşılaşma sonunda, o da tabii çok mutluydu maçta, gollerde mutluydu. Maç sonu mutluydu. Şöyle demiş, objektif eleştiriye her zaman açığız. Olması da gerekir ama eleştiriyi böyle linçleyerek, itibarsızlaştırarak yalanla yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Bizim ülkemizde başarıyı da çok abartıyoruz. Başarısızlıkta da hemen her şey bitti diye insanlar linçleniyor. Bunlar doğru değil. Ben ve ekibim ne yaptığımızı biliyoruz. 99 puanı da bu ekiple aldım. Bugün de bu ekiple kazandık. Bizi itibarsızlaştırmak için ne mi yapıyorlar? Ekibi zayıf diyorlar. Biz bunlara hiç bakmıyoruz. İşimizi yapıyoruz ama bunları yapanlar sonunda da biz Fenerbahçeliyiz diyorlar. Eğer siz gerçekten Fenerbahçeliyseniz o zaman bize bir destek verin. Desteğinizi gösterin. Hem göstermiyorsunuz bir de bizi itibarsızca linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz değil misiniz? Demiş. Bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kim değil? Taraftarlara isim isim vereceğim. Herkes bilsin, o kadar uzun boylu değil. Diyor İsmail Kartal. Fenerbahçelik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörünü, başkanını korumak demek. Her zaman olduğu gibi biz bunlarla uğraşmadık ama bugün yeri gelmişken söyleyeyim, belki kulaklarına gider demiş. İsim vermeden herhalde onu insanlar kendileri biliyordur. Ben de şimdi kime bunları söyledi tam anlamadım. Böyle her Fenerbahçe yorumcusuna takip etmiyorum YouTube'da ya da televizyonda. Ama isim vereceğini söyle. Keşke dün verseydi ismi. Genelde uzun vadeye yani, verince isimler verilmiyor.
1: Fenerbahçeliler bu kadar mutluyken bu tarz bir açıklamaya gerek var mı? Kulüp bu kadar yükselmişken. Hani bir de ne yazık ki şimdi ben çok uzatmayacağım bu konuyu da. Yani kimin Fenerbahçeli olup kimin Fenerbahçeli olmadığını açıklamak kimin haddini? Yani öyle bir onay mevki mi İsmail Kartal?
0: Değil. Burada böyle bir açıklamaya tabii ki gerek yok. Katılıyorum. Ama bu kadar eleştiriyi alan birinin de bu eleştiriler karşısında soğukkanlı kalması da kolay değil bence. Ben biraz insan olarak da buluyorum.
1: Kalabilir. Yok. Çünkü bak, İsmail Kartal
0: kolay değil diyorum. Kalabilir tabii.
1: İsmail Kartal tecrübeli. İlk kez Fenerbahçe'nin değil. Başına gelmiyor. Yani Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna ilk kez oturmuyor İsmail Kartal. Yaş olarak artık tecrübeli bir insan, olgun bir insan.
0: Abi o iş bence artık
1: 64-65 yaşında değil mi?
0: Tecrübeli İsmail de olmuyor. Kartal. Az Yıldırım da çok tecrübeli. Hani sizinle hakim olabiliyor mu? Dursun Özbek de tecrübeli. Herkes tecrübeli.
1: Gene de doğru olanı söylemek gerekiyor. Yani burada bu insanlardan, en üst seviyedeki insanlardan beklentimizi doğru bence belirlememiz lazım. Yani bu iş sadece insani diye o kılıfı koyarsak o zaman olmaz. Çünkü her tepki insani. Ama zaten o kendini frenleyebilen, onu dengeleyebilen, o olgunluğu gösterebilen fark yaratıyor. Bizim de bu mevkilerden beklentimiz o. Kulüp başkanlarından, ülkeyi yönetenlerden, teknik direktörlerden, kaptanlardan beklenti bu. Yoksa her tepki insani. Ben sana vurayım bir tane. Tamam mı? Sen de tepki gösterirsin. Tepkin insani olur.
0: Ben de zaten yapmamalı diye söze ben de öyle girdim. Aynen. Ama bu diğer kısmı da insani, evet yani onu da söyleyebilirim bence. Onda da bir
1: tamam,
0: problem
1: söyleyebilirsin
0: yok.
1: De işte.
0: İnsani çünkü. Ama bak. Söylediğinde bir hakaret bir şey de yok bu arada İsmail Kartal.
1: Hakaret bir şey yok da yani hani gerek de yok, anladın mı? Gerek de yok. Yani İsmail Kartal'ın kim Fenerbahçeli kim değil açıklayacağım. Yani çok garip değil mi? Mert Elan Fenerbahçelidir. Ali Erim Fenerbahçeli değildir yani. Kime göre, neye göre? Kimin Fenerbahçeli'ni kim nasıl ölçebilir? Hani öyle bir durum
0: katılıyorum
1: yok.
0: Katılıyorum canım, bu %100 haklısın. %100 haklısın.
1: Artı hani İsmail Kartal kendi söylüyor. Bu iş böyle ne yazık ki Türkiye'de. Ama İsmail Kartal eğer bu tarz eleştirilere kulaklarını tıkamazsa her kazandığı maçtan sonra bunu söyleyebilir, bunu dile getirebilir. Bak hala şey derdinde, ben 99 puan aldım, bu ekiple aldım. Yani artık oraları geç hocam, tamam hani sen Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. Yapman gereken de dünkü gibi zaferleri kazanmak. Bence çok takılmaması lazım İsmail Kartal'ın bu tarz durumlara. Hani tekrar söylüyorum, ilk kez Fenerbahçe'nin başına gelir. Ondan sonra hayat tecrübesi azdır. Dinamikleri bilmiyordur. Yabancı hocadır, çok etkilenir. Ama yani 4 senedir şampiyon olan Okan Buruk'un başına neler geliyor mesela yani. Hani 4 sene Okan Buruk şampiyon. Ya Okan Buruk'un 2 maç kredisi yok ülkede. Yani artık bunları görmek gerekiyor. Öyle bir şeydeyiz. Öyle bir durumdayız. Ama her şeye, Türkiye'de her söylenene bir tepki verirsen zaten hayatın geçmiyor yani. Hayatın geçmez. Yaşayamazsın. Huzurlu 2 dakikan olmaz. Çünkü kimse hiçbir söylenenden tam olarak tatmin olmuyor. Bir şey söylüyorsun, mutlak surette seni eleştirecek, seni yanlış anlayacak, sana haksızlık yapacak birileri mutlaka çıkıyor. Hele Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, işte Beşiktaş'ın başkanıysan, yöneticisiysen, teknik direktörüysen bunu belki 1000 çarpanla değerlendir. O yüzden hayat geçmez diye düşünüyorum ben. Çok zor.
0: Abi zor da bilmiyorum, ben şu anki kafa yapımla biraz fazla asabiyim. Biliyorsun sen reklam arasında konuşuyorsun bugün. Ben de biraz atarlı giderliyim tabiri caizse. Ya valla bazen de gerekiyor abi bazı mesajları vermek. Şimdi İsmail Kartal'ın doğru diye demiyorum bu arada. Bunun üzerinde değil. Hani sürekli de böyle en doğruyu yapmaya çalışmak da çok yorucu bir şey. Ben kendimden yola çıkarak konuşursam. Olmaz ya, bazen de sinirlenmek, sataşmak gerekiyor abi. Yani sürekli böyle en doğruyu yapayım, tamam İşte beni eleştirmesinler falan. Yok abi. Öyle olunca da gerçekten tepene çıkıyorlar. Yok yani. Ben İsmail
1: Kartal'ı mı konuşuyoruz? Mert Elam'ı mı konuşuyoruz?
0: Ben de bir Mert Elam.
1: Şu an kime döndü konu?
0: İşte bana da döndü. İsmail Kartal bu insanlık için de, herkes için de geçerli bir durum yani. Sen de sonuçta hep en doğruyu yapamazsın. Ben de
1: yapamam. Kimse yapamaz. Tabii ki bak, hakkını koruyacaksın.
0: Tamam
1: işte. Kendini koruyacaksın.
0: Daha farklı dille yapabilirdi İsmail Kartal.
1: Bunlar farklı şeyler. Ama her seferinde de olmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. İsmail Kartal da her seferinde gözüküyor.
0: Her seferinde yapmıyor canım.
1: İstediğim o. Yani her seferinde bir kendini açıklama çabası gözüküyor İsmail Kartal'da. Hı hı. Hani o koltuk için yeterli olduğunu açıklama çabası gözüküyor İsmail Kartal'da. Ben buna gerek yok. Demek istediğim o. Bakın diyor, bizim ekibimiz yeterli. Biz bu ekiple 99 puan aldık. Ya tamam. Hani geç artık oraları hocam. Biliyoruz yani orada bir şey yok. Hı. Eğer sen kendine güvenmezsen insanlar sana hiç güvenmez. Onu da İsmail Kartal'ın göstermesi lazım.
0: Tabii yani burada ben hani İsmail Kartal tepki verebilir diyorum. Kendine de bakmalı tabii ki %100 yani. Sadece karşı tarafı suçlayarak da olmaz. İnsanlara da falan anlatarak da olmaz. Peki 8-11 saatlerimiz Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Şöyle bir bilgim var yine Opta'dan. O da ilginç geldi bana. Fenerbahçe Galatasaray'ı geride bırakarak Avrupa Kupaları tarihinde en fazla galibiyet alan Türk takımı olmuş.
1: 122-121 mi?
0: 122-121 öne geçmiş Fenerbahçe Galatasaray. Bu da yani değişik bir istatistik geldi. Ben tahmin etmiyordum Galatasaray sanki daha başarılı diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Fenerbahçe burada da bir rekabet şu anda. Bu istatistik daha önce duyduk mu biz mesela? Ben yayınlarda şöyle Galatasaray yakın, Fenerbahçe vesaire.
1: Ben de duymamıştım.
0: Duymamıştım.
1: Kaçırmış
0: ben.
1: Olabiliriz ama tabii.
0: Belki kaçırdık ama şimdi bu sezonda, şimdi Şampiyonlar Ligi maçları da başlayacak. İşte Galatasaray eşit dedi. Yok Galatasaray tekrar öne geçti. Yok Fenerbahçe fark arttırdı. Bunun üzerinden de bu kaşınabilir bu istatistik bence rekabette. Opta dün bunu paylaşmış. Bir notum da 8-12 itibariyle olsun. Öyle reklam arasına gidelim. Dün hani maç bitti, tartışmalar oldu, soyunma odası koridoruna gidildi, soyunma odasına gidildi. Sonrasında Fenerbahçe futbolcular bir kez daha sahaya çıkmışlar.
1: Taraftarı selamlamak için mi?
0: Evet, taraftar çıkmamış. Lyon taraftarı tribünü boşaltmış. Boş tribünler, sadece Fenerbahçe taraftarı ve herhalde Fenerbahçe'nin
1: güzel olmuş
0: yöneticileri varken protokolde tekrar çıkmışlar. Doyasıya bir sevinç orada da yaşanmış. Fenerbahçeliler hani bugünü de eminim büyük bir mutlulukla geçirecekler. Dışarıda bol sayıda Fenerbahçe formalı insan
1: tabii
0: göreceğiz.
1: Tabii canım, şimdi bir de büyük heyecan var. Akşam kura çekimi.
0: Evet.
1: Akşam kura çekmeyince ben bile heyecanlıyım yani. Kim kimle eşleşecek? Müthiş merak ediyorum. Kimin fikstürü nasıl olacak?
0: Ben şeyi merak ediyorum işte, o perde arkasında yöneticiler bir araya gelecek mesela, benim için de o ayrı bir.
1: Ha, gelirler ya, dediğin gibi hani o olabilir. Hı-hı. Hani sen dedin ya, belki telefonla tebrik etmiş olabilir aralarında. O güzel olur. Ama işte yarın yani Beşiktaş ve Trabzon maçını konuşuruz. Ondan sonra büyük ihtimalle tartışma Fenerbahçe'nin mi maçları daha kolay, Galatasaray'ın maçları mı daha kolay, o tartışma. Siz gene şöyle şanslısınız, bize bu denk geldi. Yok, bizim bu rakip şu an çok iyi değil, öteki şu transferi yaptı, İşte görmüyor musun, hiç İngiliz takımıyla eşleşmedi falan. Yani o çok keyifli ya, futbol zaten böyle güzel. Hı hı. O yüzden ben de bu akşam büyük bir merakla Monaco'daki kura çekimini bekliyorum. Neon değil.
0: Monaco. 8-14 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8-17 saatlerimiz. Fenerbahçe Lyon deplasmanında kazandı. Maçla ilgili biz de konuştuk. Gendouzi'nin videosunu ben de izledim. Eğer hani bir montaj vesaire yoksa bunu tasvip edecek halim yok. Hani az önce tepki gösterilebilir, eleştirilere karşı çıkılabilir falan dedim de, onun da bir tabii adabı, usulü olmalı.
1: Burada Gendouzi'nin nasıl usulü bir ceza çıkar? Şey bilmiyorum, çıkar mı?
0: Çıkabiliyor mu? Nasıl oluyor UEFA'da?
1: Hani maç cezası mı alır, para cezası mı alır?
0: Valla böyle para cezası geçirtilecek bir şey değil o hareket bence. Yani öyle, ceza verildikten sonra o para cezası olmaz. Çok ağır bir ceza olur.
1: Çok ağır bir ceza olur.
0: Abi o hareket ağır ceza hak etmiyor mu? Yani tabii şeyini bilmiyorum. Avrupa'da
1: emsalleri ne?
0: Emsallerine yani kaç maç ceza verildi bilmiyorum. Ama o hareket hani sağlıklı bir hareket değil sonuçta. Icardi'ye kaç maç vermişti? Bir maç mı vermişti?
1: Burayla şey yapma.
0: Yok işte. Yani buradayız. Birse Avrupa daha fazla verir yani, o yüzden.
1: Bilmiyorum. Yani ben tam emin olamadım. Belki emsallerinde de şey varsa, haber yapıldıysa o zaman bakılır. Ben öyle çok çok ağır bir ceza çıkacağını düşünmüyorum. Söyleyeyim. Hı hı. Yani sen ağır ceza dedin. Ben öyle çok ağır bir ceza çıkmaz diye düşünüyorum.
0: Ama bu arada sadece o da yok. O
1: yüzden dedim zaten para cezasını.
0: Sadece o da yok.
1: İşte orta hareketi parmak,
0: var. Diğer hareket cinsel organı tutmuş galiba öyle.
1: Orta parmak.
0: Çift orta parmak. Bir
1: çift orta parmak. İkiye mi katlayacak cezayı? Çift. İki eliyle beraber yaptığı için çarpı öyle. İki.
0: Sonuçta cezalar hani 3-6 maç ya. Tek 3, çift 4 mesela.
1: bu iyiydi.
0: Öyle sen ne zannediyorsun? Öyle veriyorlardır kararları.
1: Valla bilmiyorum ya. Hani ceza alır. Dediğiniz doğru ama ben çok böyle ağır, hani çok ağır bir ceza derken mesela 3 maç çok ağır bir ceza değil mi? Hı hı. Bir oyuncu için 2 maç da çok ağır bence. Ama almayabilir diye düşünüyorum ben. Hı hı. Yani tek maçla para cezası arasındayım. Bu sadece bir şey.
0: Bunlar bilgiye dayalı bir şey değil.
1: Tamamen yani. Tahmin ediyorum.
0: Aynen, ne olacağını zaman gösterecek. Bir sevk olacak mı, olmayacak mı, hani belki aynen. De olmayacak, bilemiyoruz. Onu. Peki Fenerbahçe kura çekimine 3. torbadan katılıyor. Galatasaray da 3. torbada olacak. Bugün saat 19'da kura çekimi. Bilmiyorum baktınız mı torbalara, ama ben torbaları da bir hatırlatayım. Bir havaya yavaştan girelim. İlk torbada 9 takım var her torbada. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid var. Öyle kolay bir takım yok. Geçen yıl Dortmund muydu ilk torbada olan takımlardan biri? Böyle daha zayıf gözüken ekipler vardı. Şu an en zayıf gözüken Atletico Madrid ilk torbadan. Onun haricinde gelecek her takım gerçekten çok güçlü. Liverpool bilmiyorum, belki istenir Atletico Madrid'den sonra. Herhalde Liverpool istenir diye düşündüm. Geçen Galatasaray'da iki kere mağlup etti.
1: Katılıyorum. Evet.
0: Ama onun haricinde
1: gerçekten ilk torba maşallahı var. Buradan evet. İki takımla oynayacak Galatasaray ve Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Statüyü de söyleyelim. Biriyle içeride, diriyle dışarıda oynayacaksınız.
0: Aynen öyle. İkinci torba Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brüj, Real Betis ve PSV Eindhoven. Burada da tabii Kulüp Brüj ve PSV gibi gözüküyor en zayıf halkalar.
1: Betis'i istersin.
0: Ama işte Pellegrini'yi karşıma almak ister miyim emin değilim. Orada da ya, hoca faktörü çok.
1: Tabii ki hoca faktörü. Burada hangi deplasmana gideceğin de bence önemli bu torbada. Örnek veriyorum, Mesela bir United deplasmanına gitmek istemezsin. Hı hı. Dortmund deplasmanına gitmek istemezsin. Ama mesela Kulüp Bruj deplasmanı, işte Real Betis deplasmanı biraz daha kabul edilebilir deplasmanlar olur benim gözümde. Sebebi de atmosferin çok yüksek olmaması. Bizim ekip Real Betis deplasmanına gitmişti. Çekirdek çitliyorlar diye bayağı moralleri bozulmuştu. Hı. Bütün maç boyunca hani atmosfer yükselmemişti. PSV tabii daha sert bir deplasman. Porto keza öyle. Aston Villa öyle. Sporting öyle. Burası da gene kolay değil açıkçası.
0: Üçüncü torba. Buradan da iki takımda eşleşecek takımlarımız. Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar Donetsk. Shakhtar'da maçlarında Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de olacak. Evet. Arda Turan. Arda Turan'lı bir eşleşme de tabii Galatasaray için çok farklı olacaktır. Olursa Fenerbahçe için de güzel olabilir. Ben bir Shakhtar isterim ben. Fenerbahçe ve Galatasaray için. En azından biri Shakhtar'la eşleşsin.
1: İçeride Shakhtar'ı istersin. İçeride Bodo'yu istersin. İçeride Lille'i istersin. İçeride Feyenoord'u istersin. Burada. Napoli'ye deplasmana gitmek iyi değil. Shakhtar deplasmanı olur. İngiltere olduğu için. Villarreal kolay bir deplasman değil. Leipzig kolay bir deplasman değil. Çok zor ya Şampiyonlar Ligi.
0: Zor.
1: Ben yönetici olsam kuraya gitmemeyi tercih ederdim şu an. İlk iki torba. Hı hı. Üçüncü torbaya geldik. Pek hoşuma gitmedi şu an. Şey. Yani buradan böyle şanssızlıkla da acayip bir fikstürle de çıkabilirsin. Hı hı. Hani şans. Mesela o gün yanında değil şans. Çok acayip bir şey gelebilir. Maksimum aynı ülkeden iki takımla eşleşebiliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Yani iki İngiliz, üç İngiliz olmuyor. Yok. Senin kuranda.
0: Dördüncü torba Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, Ajax, LASK, Como, Lens ve Sabah. Buradan da Como, Lens ve Stuttgart'tan kaçmak gerekiyor.
1: Aynen öyle. Burada kaçman gereken 3 takım var. Diğerlerinin hepsiyle direkt olarak hani 3 puanlık maça çıkarsın.
0: Viking'de deplasmanda oynamak istemezsin. Galatasaray mesela Bodo'yu kendi evinde ağırlamıştı. O fikstür şansıydı, yenmişti. Ama deplasman farklı oluyor Norveç takımlarında. Viking'de de hani deplasman oynayacaksan da daha erken bir dönemde oynamak. Havalar daha da soğumadan.
1: Doğru. Ama Como'yu mesela hiç istemezsin.
0: Como'yu hiç istemezsin.
1: Stuttgart deplasmanını hiç istemezsin. Lens'i istemezsin aynen.
0: Hiç olmaz yani.
1: Ama mesela içeride böyle bir ne bileyim Slovan Bratislava.
0: Yaya Ture var sabah söyledim.
1: Biliyorum. Direktörü. Ajax deplasmanı istemezsin.
0: Yok.
1: Yani içeride bir Viking, içeride bir Sabah. Bunlar hep bayağı şey yapar. Avantaj duruma getirir seni. İç sağ fikstürün bence 4 torbada da çok kritik. İç sahada böyle dişine göre rakiplerle oynayabildiğin noktada oradan bir 3 puan, 3 galibiyet, 9 puan. Hı hı. 4 maçın 3'ünü kazandın. Ondan sonra deplasmanda bir tane galibiyet çalsan zaten ilk 24'e girersin. Rahat şekilde. Ama ben planlamamı iç sahada oynayacağım 4 maçta 3 galibiyet üzerine yapmaya çalışırdım. Hı hı. Öyle bir şey isterdim. Rakip profili isterdim. O yüzden de mesela iç sahada Viking'le başlayabilirim. Olmadı Slavan Bratislava'yı getirin bana. Oradan 3 puanı bir cebime koyayım. İkinci torbadan iç sahada mesela bir Feyenoord verebilirsiniz bana.
0: Tamam.
1: 6 puanımı alayım öyle bir.
0: 3. torbadan mı?
1: 3. torbadan düzeltiyorum. 2. torbadan iç sahada 2. torba sıkıntılı ya. Vallahi ya Betis ya Bruges derim.
0: PSV demiyorsun sen.
1: PSV demem. İlk torbadan da artık kimi verirsen ver orası sıkıntılı.
0: Orada Atletico Madrid yani Alvarez'i herhalde satmak zorunda kalacaklar. Dün gerçi yine %0 demişlerdi.
1: Evet.
0: Mümkün değil bence o.
1: Yani devam şu olay çok güzel ya. Bu takım seçme. Ondan sonra sen kimle eşleştin, ben kimle eşleştim. İçeride kimle oynuyorum, dışarıda kimle oynuyorum. Çok güzel, keyifli bir iş futbolda. Fakat ilk torba da çok korkutucu. Hakikaten.
0: Valla bu arada Hüseyin abi de atlatmış. Takımlarımız bu arada aynı takımlarla eşleşebiliyorlar. Hani iki takımımız da Shakhtar'la eşleşebilir.
1: Tabii.
0: İlk aşamasında. İki takımımız da Real Madrid'le oynayabilir. O da denk gelebilir yani duruma göre fikstürde.
1: Şey olabiliyor mu peki orada? İki takım eşleştiğinde aynı fikstür olabiliyor mu? Mesela Shakhtar'la ikisi de içeride oynayabilir mi? Olabiliyor mu?
0: Bence olabilir. Ama bence de tam hakim değilim ama olmaması için Türk takımları gerçi yok olmaz. Şöyle olmaz. Çünkü biz aynı torbadayız ya. Üçüncü torba takımlarıyla bir içeride bir dışarıda oynaması gerekiyor. Shakhtar'la eşleştiğimizde de biriyle içeride bir de dışarıda oynar Shakhtar. Biz de yani Fenerbahçe Galatasaray'la eşleşti diyelim aynı
1: Peki
0: anda.
1: başka bir şeyde, başka bir torbadaki iki takımla aynı fikstür olabilir mi? Örnek veriyorum, ikisi de Manchester City deplasmanına gidebilir mi mesela?
0: Yok yine gidemez. Çünkü birinci torbadan bir tak... Ha. Kafam karıştı burada. Sonuçta her torba takımıyla bir içeride bir dışarıda oynaman lazım ya. City'de o yüzden yok olmaz. City çünkü üçlü torbadan sadece bizle eşleştiğine göre biriyle içeride biriyle dışarıda oynamak zorunda.
1: Tamam, o zaman bu durumda aynı takımla eşleşseler de yine
0: Bir
1: iç sağ
0: içeride
1: dış
0: bir
1: sağ
0: dışarıda.
1: faktörü ortaya çıkacak.
0: Evet, biri
1: Çok aynı
0: deplasmanda
1: fikstür değil bence o zaman. Çok farklı şey.
0: farklı ama takımlar aynı. İşte yerler farklı olacak. Doğru. Biri içeride bir dışarıda oynayacak. Aynı takımla eşleştiği senaryoda.
1: Güzel güzel. Peki en çok istemeyeceğin takım?
0: Ben biliyorsun en çok istemeyeceğin takımları istiyorum. En zoru gelsin istiyorum.
1: Şu an sana göre en zoru PSG mi?
0: PSG olur, Bayern olur, Arsenal. Bu
1: Olabilir.
0: üçünü sayarım. En zor eşleşme olarak. Arsenal'da istemem. Barcelona onlar da hani çok kötü bir günde denk geldi mi altılık yedilik de olabilirsin. Ama iyi günde denk geldi mi de
1: Üçlük dörtlük olursun
0: ya
1: diyorsun.
0: üç dörtlük olursun ama çok da gol atarsın. Çok da gol atarsın Barcelona'ya. İşte bu hafta mesela 5-0 bitti ama hani maç 7-4 de bitebilirdi. Çok pozisyonda verdi Barcelona. O genişlikleri veriyor arkada. O yüzden onu saymadım. PSG, Bayern, Arsenal diyorum ben. Şu anda sen kim istemezsin?
1: Haklısın diyorum. Haklısın.
0: Barcelona'yı eklemiyorsun sen dedim Inter'i.
1: Yo,
0: Real.
1: Barcelona'yı da ben eklerim. Barcelona'yı da eklerim. Ama hani senin söylediklerine itiraz etmem. Liverpool, City, Atletico Madrid burada biraz daha böyle gözüne kestirebileceğin takımlar gibi şu anki halleriyle.
0: Aslında yani City'yi de gözümüze kestirmek de hani Haaland var, Doku
1: Ya
0: var.
1: öyle, ama hani şu an öyle
0: Çok
1: eskisi
0: kontrol
1: kadar
0: var.
1: korkutucu bir
0: Evet.
1: durumları yok. Ben izledim Bournemouth maçını. 2-1 kazanmalarına rağmen maçın genelinde pek öyle akışkan ve eski City gibi gözükmediler. Yani full zaten kadronun yarısı stoperdi. Enteresan bir tercih de vardı. Ama tabii değişiyor. Hani onu da unutmamak gerekiyor. Yani senin oynadığın tarihte takım kendini bulmuş olabiliyor. Havasını yakalamış olabiliyor. Belki teknik direktör değişikliğine gidecek olabiliyor. Her şey olabiliyor. Şu aşamada hani öyle çok da müthiş korkutmaz. Ama iç sahada.
0: İç sahada deplasmanda sıkıntı. Manchester City'de dün orta sahaya Boadi'yi transfer etti Lille'den.
1: Evet.
0: Bayağı da bir para yatırdılar oyuncunun bonservisi için. 95 milyon euro artık valla hani bu paralar çok normalleşmeye başladı. Savinho'ya bile yani 100 milyona yakın para ödedi Tottenham. City Boadi 18 yaşında bir oyuncu. 95 milyon euro ve daha bonusları var bunun 5 milyonluk.
1: Nico'yu gönderdiler.
0: Nico Gonzalez'i Newcastle mıydı? Newcastle United. Rodri zaten gitti. Bayağı bir değişim yaşıyor Manchester City'de. Hoca zaten değişti. Pep Guardiola sonrası Maresca göreve geldi. Yani evet City'de o açıdan isteyebilirsin. Peki 8:30 saatlerimiz Fenerbahçe'yi konuştuk. Var mı eklemek istediğimiz Fenerbahçe ile ilgili benim paylaşmadığım bir not?
1: Yok, hemen hemen her şeyi konuştuk kafamızdaki. Fenerbahçe'ye artık Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde. Umarız iki takım da hani şu köpek balıklarıyla dolu denizde iyi şey çekerler. Kura çekerler. Kura şansı da önemli. Yani kura şansı yok falan. Herkes herkesle oynuyor gibi şeyler çok doğru değil futbolda. Çünkü fikstürler çok homojen oluyor. Dolayısıyla iki takım da umarız iyi kuralar çekerler. O takımlarla oynadıkları anlarda rakiplere göre daha sorunsuz oluruz. Rakipler daha problem yaşarlar. Ama bildiğim tek gerçek, bu sezon herkes Şampiyonlar Ligi'nden daha fazla keyif alacak. Yani Galatasaraylısı da daha keyif alacak. Bakın görün. Fenerbahçelisi de çok keyif alacak. O yüzden çok mutluyum. Tekrar Fenerbahçe'ye tebrikler. İki takıma da başarılar.
0: Şimdi şunu da ekleyeyim. Fenerbahçelilerin isteyeceği eşleşmelerden biri çok büyük ihtimalle Real Madrid olabilir Jose Mourinho faktörüyle. Mourinho Fenerbahçe ile yıldızı pek barışmadı çalıştığı dönemde.
1: Ya böyle intikam işlerine çok girmemek lazım. Real Madrid'le falan tabii intikam işlerine çok girmemek lazım.
0: Ama sonuçta bir takım gelecek. Güçlü bir takım gelecek. Hı. O takım da hani Real Madrid olsa kötü mü olur Fenerbahçe için? Bir hikaye çıkar.
1: Hikaye olur.
0: Ben hikayeyi aradığım için ben şu an şey yaptım.
1: Başka bir Real şey var mı? Takımları çalıştıran.
0: Hikaye mi böyle?
1: Eski hoca var mı?
0: Barcelona, Arsenal, Inter'de Hakan Çağanoğlu var. Hani oyuncu olarak bir hikaye çıkabilir Hakan'la. Ama hoca olarak...
1: Hakan zaten Fenerbahçe'ye de Galatasaray'la eşleşirse Inter deplasmanda büyük ihtimalle İtalya'ya dönmez artık. Türkiye'de kalır. O takıma şey olur, sığınmacı olur. Eyvah. İltica eder o takıma ve o takımda eyvah kalır diye düşünüyorum bu kadar uğraştıktan sonra.
0: Öyle mi diyorsun? O var hikaye olarak gördüm. Hoca bazında yok.
1: Yok değil mi?
0: Yok sanki. Böyle bizi çalıştırmış. Zaten Tedesco yakın zamanda Bologna'da bizden gitti. Betis'e bakıyorum. PSV, United, Porto, Feyenoord, Lille, Bodø.
1: Greenwood için Manchester United eşleşmesi bayağı enteresan olur.
0: Bak evet o güzel hikaye yakaladın.
1: O güzel olur.
0: Güzel yakaladın. Güzel evet o güzel olur. Osimhen Napoli.
1: Osimhen Napoli iyi olur.
0: Üçüncü torbada Napoli ile eşleşmeyi.
1: Aynen onlar güzel olur.
0: İhtimali var. Shakhtar'ı zaten söyledik Arda Turan'la birlikte. Azerbaycan ekibi Sabah'la tabii yine
1: güzel olur.
0: Güzel bir eşleşme olabilir. Dördüncü torbanın son takımı şu anda. Sabah'ta. Onun haricinde böyle hızlıca baktık. Stuttgart'ta da işte Atakan var. Milli futbolcumuz. Onu söyleyeyim. Böyle.
1: Evet.
0: Şimdilik gözümüze çarpanlar bunlar oldu. 8.33 araya gidiyoruz. Aradan sonra yeni konularla devam ediyoruz.
2: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.36 saatlerimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şimdi sıra bu akşam Beşiktaş ve Trabzonspor'da iki takımımız da Avrupa Ligi'nde playoff tur revanş maçlarına çıkacak. Beşiktaş tabii ilk karşılaşmada aldığı skorla birlikte turu büyük ölçüde garantiledi. Rakibin gücünü de düşündüğümüzde buradan bir geri dönüş ben pek olası görmüyorum. Dün gerçi hani Emirhan'ın açıklamaları, işte Önder Özen'in açıklamaları, LASK Celtic eşleşmesi hep paylaşılmış. Yani orada da ilk maç 3-0 bitti ama ikinci maç 4-1 kaybetti Celtic. Uzatmada 5-1 ile elendiler. Fakat tabii LASK'ın gücüyle Kaunas-Algiris'in gücü bir değil. O yüzden ben bugün öyle bir sürpriz yaşanacağına pek ihtimal vermiyorum. Ama yine Beşiktaş'ın hani böyle ayağının yere sağlam basması güzel. O hoşuma gitti. Bir yandan da çünkü haklılık payı var futbol bu. 90 dakika hani bir kırmızı kart olur, bir talihsiz gol yersin, havan gider. Bir panikle birlikte hani her şey olabiliyor futbolda. Çok çabuk sürede işler değişebiliyor bunu. Mitchell'in eşleşmelerinde de gördük Beşiktaş'ta. O yüzden Beşiktaş bugün hani 3-0'a bakmadan tabii ki 0-0'mış gibi maçını oynayıp tur biletini cebine koymalı. Trabzonspor'un işi biraz daha zor bugün. Ferencváros önünde ilk maçta 1-0 kaybetti kendi sahasında. İkinci yarıdaki baskı tabii iyiydi Trabzon için ama Ferencváros da hani kolay lokma olmadığını gösterdi. Bugün onlar da kendi evlerinde oynayacak. Trabzon'da bakalım 1-0'dan geri dönebilecek mi? Hani Muhammed Salah'ın son lig karşılaşmasındaki görüntüsü bayağı umut verdi Trabzonspor için. Onarçu da ona eşlik edebilirse yani Trabzon'un bu maçta 2 gol bulması çok sürpriz olmaz. Gol yemezse de zaten turu geçmiş oluyor. 2'den daha fazlasını da bulabilecek hücum kalitesine sahip Trabzonspor net şekilde bunu gösterdi. Ama orada da işin savunma tarafı, orta sahadaki sertlik Trabzonspor'daki en büyük handikap gibi gözüküyor. Ben tekrar Beşiktaş'a dönecek olursam bugün Leandro Trossard yok maç kadrosunda. Sağlık ekibimizce yapılan risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeniyle Kaunas-Algiris maçı kadrosunda yer almamıştır dendi Leandro Trossard için. Bu açıkçası sürpriz oldu. Trossard bir önceki maçta sakatlık yaşamıştı değil mi? Oyundan çıkmıştı. Fakat sonra lig maçında süre almıştı. Evet. Bir problemi gözükmüyordu ama şu an o sakatlıktan bağımsız herhalde Adele ile ilgili bir endişeden kaynaklı ben bu kararın verildiğini anlıyorum. Darbeye bağlı bir şeyden değil.
1: Trossard, tam olarak Dünya Kupası sonrası %100'ünü bulabilmiş bir oyuncu değil Trossard. Beşiktaş'ta üst üste karşılaşmalar oynuyor. O da son dönemde 11'de çıkmaya aldığı süre olarak daha fazla sahada kalmaya başladı. Bence tabii ilk maçın skoruyla da alakalı olarak böyle bir karar vermiş Beşiktaş. Tabii önemli olan Trossard'ın sağlıklı bir şekilde sezona devam etmesi. Genelde sakatlıkla alakalı problem yaşayan bir isim değil Trossard. Ama Beşiktaş'ta sonuçta yaşını da düşünerek, hesap ederek bu tarz riskleri bence almayarak doğru yapıyor. Çünkü bu maçta oynatırsınız, 3 hafta oynatamazsınız. Fenerbahçe derbisi var Beşiktaş'ın önünde. Şimdi bu hafta maç oynayacak iki takım. Ondan sonraki hafta birbirleriyle oynuyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş topuyla tüfeğiyle en güçlü haliyle sahada olması gerekiyor. O yüzden bence anlaşılabilir. Bir risk varsa Trossard'ı bu karşılaşmada değerlendirmemek. Ha şunu yapabilir miydin? Kadroya alırdın. 11 başlatmazdın. İhtiyaca göre sahaya sürebilirdin. Bu da bir ihtimaldi. Fakat tabii işte yol yorgunluğu o şu bu derken oyuncu yeteri kadar dinlenemeyebilir. Onu da unutmamak gerekiyor. Böyle bir karar vermiş Beşiktaş. İlhan başlayacaktır. Beşiktaş'ta herhalde başka bir alternatif yok.
0: Şu an bu adile o. Dün gerçi Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı Trossard'la ilgili 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz dedi. Önder Özen de havalimanında TRT Spor'un sorularını yanıtladı. O da bir anekdot anlattı. TFF'de görüşmelerde neler yaşandığına dair. Eyüp Spor maçına önce diyor, oyuncularla kısa bir konuşma yaptım. Onlara Beşiktaş'ta sevgi ve saygı kazanmak istiyorsanız formanızı terletmeniz yeterli dedim. Yabancı oyunculara da Türkiye'de sevgi ve saygı kazanmanın yolunun Türkiye'ye ve Türk insanına saygı göstermekten geçtiğini anlattım. Hakemlere, rakiplere ve tribünlere karşı saygılı olmaları gerektiğini söyledim. Alanya maçının ardından Trossard soyunma odasında bana biz Türkiye'ye ve Türk insanına saygı göstereceğiz. Peki Türkiye'dekiler de bize saygı gösterecek mi? Diye sordu dedi. Bugün de TFF'ye giderek bu konuşmayı yetkililere aktardım. Diyor bir memnuniyetsizlik var demek ki. Hani başkan 3 gündür psikolojiyle ilgili bir şeyler söyledi. Önder Özen Trossard'ın bu ifadesini kullandı. Trossard da daha ya bismillah hani sıkıntı yaşadı.
1: Ya işte Trossard'da Vlahović'te Aliti gerçeğiyle karşılaştılar Süper Lig'de. Yani yaka paça iki oyuncuya da bayağı sertlik yaptı. Maçı kart görmeden tamamladı. Bu bile yeterli zaten. Fakat işte Süper Lig'de böyle bir lig. Kimi zaman rakip takımın işte sert stoperleriyle mücadele edeceksiniz. Kimi zaman hakem de bunları görmezden gelecek. Bunlar sezon içerisinde olacak. Dolayısıyla oyuncular için de bir şeye adaptasyon süresine ihtiyaç var. Onlar da bir alışacaklar. Genelde biliyorsun yabancılar bu lige geldikten sonra ligle ilgili fikrini değiştiriyorlar. Ligin sertliğini ve rekabet seviyesini gördükten sonra hiç öyle dışarıdan bilindiği gibi değil diyorlar bu ligle alakalı olarak. Trossard'la Vlahović de bence çok erken tanıştı ligin bence sertlik standartıyla, mücadele standartıyla. Ama buna da karşılık verebilecek oyuncular. Öyle çok sindirebileceğin oyuncular değil. Yani Vlahović de Trossard'da öyle çok sinebilecek. Ondan sonra tamam böyleymiş falan diye kendi kabuğuna çekilecek oyuncular değiller. Onlar da o şeyi arttırabilirler. Mücadele gücünü arttırabilirler. Ona göre zaten oynayacaklardır. O tecrübeye de sahipler. Neticede dediğim gibi bunlar yani Süper Lig'de oluyor. Hakemler de bunu kimi zaman anlayamıyorlar. Bunu çözemiyorlar. Yani o sürekli sertliği veren oyuncuyu hemen kartla uyarman gerekiyor. Eğer devam ederse de oyun dışı bırakman gerekiyor. Hakemlerde pek o yok. Pek süzemiyorlar. Zaten genelde hep seninle konuşuyoruz ya. Bu ikili mücadeleleri süzemedikleri için bence hakemlikleri belli bir şeyde kalıyor. Seviyede kalıyor. Ama şimdi Zalgiris deplasmanı dün mesela Emirhan da işte az önce televizyonda vardı. Hani skoru korumaya değil kazanmaya geldik demiş. Beşiktaş açısından öyle. Öyle düşünülmesi gereken bir deplasman. Artı ben hep şunu da düşünürüm. Mesela böyle senin gireceğin bir sınav, senin gireceğin bir test, onun öncesinde başka birinin başına senin ders alman gereken bir şey geldiyse bu bir avantajdır. Çünkü kolay gördüğün şeylerde bir dakika öyle olmayabilir diye seni düşündürür. Bir kendine getirir. Mesela işte Celtic'in 3-0'dan o turu vermesi. Mesela İtalyan hemen onu işler. Yani bakın öyle, o kadar da değil. Kolay değil. Evet tabii takımlar arasında büyük bir fark var. Bunu oyuncular da görüyor. Ama yine de bir kendine getirmesi açısından, bir hatırlatması açısından iyidir. Bu da fazlasıyla oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Yani her takım büyük bir mücadele ortaya koydu. O yüzden Beşiktaş için yapılması gereken böyle bir rakip bulmuşken

0: Bir galibiyet bugün ihtiyacı olmasa da hani turu geçmek için iki farklı mağlubiyet bile yetiyor ama Beşiktaş bugün rakibin gücü de düşünüldüğünde kazanarak maçı
1: Tabii.
0: bitirmesi gerekiyor. Hani İlhan oynayacak. İşte belki Vlahovic ilk kez ilk
1: Hatta
0: 11'e
1: mümkünse gol
0: oynayacak.
1: yemeden.
0: Tabii mümkünse tabii gol yemeden. Zaten şu ana kadar kalesine tek gol gördü. Duran top Beşiktaş. Gol yemeden galibiyetli bir tur. İnşallah gelir Beşiktaş açısından. Hani muhtemel konusunda bilmiyorum. Bugün artık İtalyano'nun çok rotasyon yaptığı döneme girdik sanki. Yani rotasyon çok yapıyor derken hani birer ikişer rotasyon yaptığı döneme girdik. Bugün yine farklı rotasyonlar görebiliriz herhalde.
1: Görebilirsin. Uattara başlayabilir
0: Mesela.
1: mesela.
0: Orkun biraz sanki yoruldu son dönemde.
1: Katılıyorum. Ama Orkun'u yedek bırakır mı? Tam emin değilim.
0: Ben de emin değilim. Ama yoruldu. Hani bir yerde ona da
1: Zaten 3
0: bir
1: stoper dönüşümlü oynuyor. Belki bugün Agbadu ilk 11'de başlar. Taylan yine 11'de çıkabilir. Merkezde
0: son maç bu arada ligde Agba'da oynamadı mı zaten Calo'nun yerinde?
1: oynadı. Gene oynayabilir ama.
0: Ha, gene oynayabilir.
1: Gene oynayabilir. Agba da oynayabilir.
0: Belki Emirhan'ı bu sefer dinlendirip Agba'da Calo yapabilir o
1: O
0: zaman.
1: da olabilir. Merkezde acaba bir Hacı Ahmetoviç yapar mı?
0: Lig maçının kadrosunu almamıştı. Alanya maçının.
1: Onu yapabilir mi? Ama gene bence başlangıç 11'inde hani 2-3 rotasyon olsa da çok şey bir 11 çıkarmayacaktır. Sıkıntılı bir 11 çıkarmayacaktır. Çünkü Beşiktaş'ın zaten hep konuşuyoruz yani 13, 14, 15'e şu an oyuncu bulmakta zorlanıyor. Öyle çok müthiş geniş bir rotasyonu yok. Çok derin bir kadrosu yok. 11'i iyi oldu. 12, 13'e de gidiyor yavaş yavaş takım olarak ama gene belli bir seviyede çıkarması gerekir. Onu hep beraber göreceğiz. Dün mesela biz burada özür dilerim çok konuştuk. İşte İsmail 11'de başlayacak. Her tarafta yazıyorlar, yayıncı kurusu da yazıyorlar, TRT Spor'da yazıyorlar diye. İsmail çıkmadı mesela.
0: Evet, Oğuz çıktı solda. Onu
1: Evet.
0: yazan yoktu.
1: Onu doğru yazan yoktu.
0: Nene diyordu herkes. Bir anda farklı bir şey
1: Yani
0: gördük.
1: dünkü Fenerbahçe kadrosuna göre bugünkü Beşiktaş kadrosunu tahmin etmek bence daha zor.
0: Evet.
1: Onu da söyleyeyim. Yani dün beceremedikleri için bugün zor tutturmaları takip edenlerin. Yani direkt böyle bir bilgi gelmezse Beşiktaş kadrosunu bugün tahmin etmek çok kolay olmaz.
0: Lig maçında Mourinho da dinlendirilmişti. Mesela şimdi Mourinho'nun bu maçta oynaması gerekiyor mu gerçekten? Yani o maç acaba neden dinlendirildi? Zalgiris maçı varken en şey
1: Mourinho da bence
0: sorulardan
1: aynı
0: biri.
1: Trossard gibi. Dünya Kupası sonrası tam fizik olarak hazır olmayan oyunculardan. O yüzden de orada herhalde onu uygun gördü dinlendirmek için. Burada Trossard yok. Dolayısıyla bir şeyler düşünüyor hocalar. Bir şeyler planlıyorlar. Fakat burada işte Oh'un bizim röportaja geldiğinde yani Oh gibi fizik olarak güçlü, hazır, mücadeleci bir oyuncunun bile Dünya Kupası sonrası yeteri kadar dinlenemedim. Şu an tam olarak hazır değilim demesi bende böyle bir şey yaktı. Işıkları yaktı. Hani Oh bir de yaş olarak da mesela Mourinho ve şeyden daha genç değil mi?
0: Evet.
1: Trossard'dan daha genç. O yüzden de Dünya Kupası oynamış oyuncular biraz böyle zaman zaman yedek kalacak bir süre daha öyle gözüküyor. Herhalde milli aradan sonra biraz daha kendilerini bulurlar.
0: Peki Beşiktaş'la alakalı olarak dün İtalyano basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Poku da sorulmuş sıcağı sıcağına. Hoca da birebir de iyi olan bir oyuncu. Hızlı bir isim. 23 yaş altında. Gerçek bir kanat oyuncusu. Bizim istediğimiz bir kanat oyuncusu. Cuma'dan sonra bizimle olacak ve rekabete girecek demiş. Oyuncuyla ilgili olarak Çerni'de bir forma rekabeti olacak. Hatta sol kanatta da oynayabilme özelliği var duruma göre. İhtiyaç olursa eğer sol kanatta bir problem yaşarsa Beşiktaş Poku'yu orada da değerlendirebilir bu arada. Kaybetmek bu oyunun bir parçası maalesef diyor. Bu yolculukta tabii ki maç kaybedeceksiniz. Bu normal bir şey. Ama gösterdiğiniz reaksiyon burada önemlidir. Oradan dersler çıkarmanız gerekiyor. Bundan sonraki maçta da performansınızın negatif olmaması gerekiyor diyerek Kaunas Zalgiris maçını adres etmiş
1: Aynen. Hep
0: hocam.
1: bir sonraki maç ve bir sonraki maçta ne yaptığın gerçekten çok belirleyici sporda. O yüzden de işte sen de dedin ya eğer lig maçı kaybedilmemiş olsaydı bu karşılaşmaya farklı gözle bakabilirdin. Hı-hı. Ama lig maçını kaybettiğin noktada

0: Artık bu biraz da tepki maçı oluyor.
1: Aynen.
0: Yani turu geçme maçı değil, tepki maçı oluyor. Hı-hı. Bir tekrar iyi olduğunu gösterme maçı oluyor. Eğer zaten Beşiktaş ve diğer takımlarımız yani bunu böyle direkt ezbere alabilirlerse bu kadar fazla da zaten iş çıkışlar olmaz diye düşünüyorum. Ellerindeki kadrolarla. Yani Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş lige göre öyle bir kadro kurdu ki normal şartlarda mesela bu kadroların kazanamama serisi kaç maç olur ligde?
1: Hadi 2 olsun yani.
0: Heh, bak ben de diyecektim sana 3. Yani 4 maç olmaması gerekir. Hmm. Bilmiyorum dinleyiciler ne düşünüyor ama Süper Ligi düşünün. 4 büyüklerin kadrosunu düşünün. Normal şartlarda diyorum. Normal şartlarda hani böyle bir krize girmediğini düşün. Bir maç kötü oynadın, öteki maç kötü oynadın. Hadi maksimum 3 olur diye düşünüyorum. Hı hı. 4. maçı kazanman gerekir şu ligde.
1: Aynen. Yani derbi oynadın falan, hani bir yine Göztepe puan kaybettin. Hani 3. maç, ben 3 diyorum yine. İşte 3. maçta kazanman lazım. Peki buradan Trabzonspor'a geçelim. Trabzon işi çok daha zor dedik Ferencvaros deplasmanda. İlk maçı kendi evinde 1-0 kaybetti. Dün enteresan da bir basın toplantısı olmuş. Fatih Tekke Macar basınından gelen soru, tercümanla yaşadığı şey enstantane falan, enteresan bir basın toplantısı Trabzon açısından olmuş. Trabzon'da da bugün hani Muhammed Salah herhalde yine ön plana çıkacak oyuncu olacak. En güvenilir ayak Muhammed Salah. Bütün toplar ondan buluşacaktır. Yine herhalde onu açığa yakın tercih edeceğini düşünüyorum ben. Bir aksilik olmazsa kanatlarda iki hızlı oyuncuyla artık Aral, Saviola, Muçi'den ikisini tercih eder hoca. Merkezde bence Melih'in yeri garanti savunma güvenliği açısından böyle bir deplasmanda. Yanında da Malinovski'li bir düzen bekliyorum. Weivo'nun tabii cezalı olması büyük bir handikap. Trabzonspor için ilk maçın son bölümünde kırmızı kart görmüştü. İki maç ceza almış bu arada. Weivo bu maç yok. Lig aşamasına kaldığında ilk maçta yine olmayacak.
0: Savic Cenk.
1: Evet, dün Cenk çıktı basın toplantısına. Savic de ilk maçta rotasyondaydı, yedekteydi. Şimdi ikiliyi göreceğiz. İlk defa herhalde birlikte oynayacaklar. Hani çok kötü durumda değiliz. Skor olarak 1-0'dan dönmek çok zor değil ama işte Ferencvaros'un sen daha çok beğeniyorsun geçen yıldan bu yana. Tehlikeli bir takım. Kendi evlerinde oynayacaklar. O yüzden ne olursa olsun zor bir maç bugün bekliyor Trabzon'u.
0: Evet. Yani Trabzon işi net şekilde daha zor. Bir kere kazanma zorunluluğu var. Trabzonspor'un ne olursa olsun dün mesela Fenerbahçe'ye beraberlik de yetiyordu. Elenmemek için. Hı hı. Ama Trabzonspor bu 90 dakikada tabelada üstünlüğünü sağlamalı. Tur içinde iki farkı bulmalı. Kolay bir iş değil. Zor bir deplasman. Öyle çok kolay bir deplasman da değil. Onu da söyleyelim. Ve takım gol atabiliyor. Yani Ferencvaros'un son karşılaşmalarında gol atamadığı tek mücadele var. Ya 13'te 12 yaptılar ya 12'de 11 yaptılar. Ferencvaros için söylüyorum bunu. Hatta bir hazırlık maçı Real Madrid'de oynadılar. Orada da gol attılar. Zaten ilk mücadeleyi işte sen de izledin. Bir sağ içi seviyeleri, bir organizasyonları da var. Onu da dile getirmek gerekiyor. O yüzden Trabzonspor bence şu ana kadar oynadığı en iyi performansı bu akşam ortaya koymalı. Eğer en iyi Trabzonspor'u bu akşam göremezsek Avrupa Ligi Trabzonspor için zor hale gelecek. Burada aslında dün biraz Fenerbahçe için söylediğim Trabzonspor için de geçerli. Şimdi sen Trabzonspor'la alakalı yorum yaparken diyorsun ki Salah ve Salah'ın gole yakınlığı. Bunu zaten inkar eden kimse yok. Bu ne demek? Sen iyi savunma yaptığın sürece zaten gol bulma ihtimalin yüksek demek. Dün Fenerbahçe için de bunu söylemiştin. Nitekim Fenerbahçe de golleri buldu. Belki iki golden fazlasını bile bulabilirdi. Bugün eğer Trabzonspor savunma olarak bireysel anlamda ve takım anlamında iyi bir karşılaşma çıkartırsa zaten hücum silahlarıyla bir şekilde o golü bulacaktır. O da sana yeter. En kötü maçı uzatmaya yeter. Ben öyle baktığım bir mücadele. 1-0 olduğu için erken risk almanı gerektirecek hiçbir durum yok. Direkt olarak rakibin üzerine gitmeni gerektirecek hiçbir durum yok. daha kontrollü de oynayabilirsin. Ama yeter ki geriye düşme. Yeter ki savunmada belli bir standartı tuttur. O noktada tabii ki Weibo'nun olmaması ciddi bir dezavantaj. Ve Trabzonspor'un merkezinin de nasıl söyleyeyim, genel anlamda bence sıkıntılı olması bir dezavantaj. Ama buna rağmen Trabzonspor oradan hala bir galibiyet çıkartabilir.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Yeni saatteyiz. Beşiktaş ve Trabzonspor bugün oynayacak. Maç saatlerini galiba söylemedim. Saat 20'de Beşiktaş Kaan Zalgiris deplasmanında olacak. 20.30'da da Trabzonspor'un Ferencvaros deplasmandaki mücadelesi ekranlara gelecek.
0: Beşiktaş maçını Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Eğer izleyemezseniz Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz. Biz de böylece bir serüvenin sonuna gelmiş olduk.
1: Artık lig aşaması başlıyor.
0: Artık lig aşaması başladığı için yayıncı kuruluşa geçiyor. Karşılaşmalar TRT'ye geçiyor yani. Bizim için de uzun ve zorlu bir süreç oldu. Dün şimdi bizim ekip Litvanya'ya yolculuğa çıktı. Bizim Murat Fevzi Tanırlı da o ekip içerisinde. Uçağa biniyorlar. Uçağa bindikten sonra kabin bagajlarını yerleştiriyorlar. Kabin bagajını yerleştirdikten sonra Murat Fevzi bir süre sonra görevliler geliyor. Diyorlar ki üst taraftaki ağırlık fazla oldu. Bazı valizleri aşağı almamız gerekiyor. Rica etsek sizinkini alabilir miyiz? Diyorlar. Murat Fevzi de veriyor. Ondan sonra iniyorlar havaalanında. Herkesin bagajı gelirken Murat Fevzi'nin bagajı gelmiyor.
1: Ne diyorsun ya?
0: Ya.
1: Gelmiyor mu hiç?
0: Gelmiyor. O da onun şanssızlığı. Tabi adamın bütün yayın kıyafetleri, her şey orada. Tabi şeyi bulunacak yani, o bagajı, bavulu bulunacak bir şekilde, iletecek yetkililer ona. Ama bugün bizim maçımız var. İşte kıyafetler orada. Orası da biraz soğukmuş. Ondan sonra tişörtle kaldım diyor. Hadi onu da halleder. Ama bugün işte maçın yorumcusu Engin Keali olacak. Engin Keali'nin şeyine, ne derler, bavuluna ekstra Murat Fevzi kıyafetleri koyduk. Bunu o şekilde halledeceğiz. Engin Keali biraz daha yük taşıyacak.
1: O bugün mü gidiyor yani?
0: O bugün gidiyor, o sabah gidiyor. Dün TRT'de maçın öncesinde ve sonrasında yayındaydı zannedersem. Önünde gördüm de sonrasında görmedim. Böyle şeyler de oluyor işte deplasmanlarda. Yani bu sene başımıza gelmeyen kalmadı zaten. Yolculuklarda birçok badire atlattık. Çok değişiklik yaptık, o oldu bu oldu. Ama tabii herkes büyük bir tecrübe kazandı. Zaten 2-3 senedir veriyoruz bu karşılaşmaları. Genel olarak da hem anlatım olarak hem maç önü hem maç sonu olarak Esport'un yayınları çok beğeni kazandı. Spikerleri çok beğeni kazandı. Bir önceki maçta Ali Konoviç Beşiktaş karşılaşmasını çok çok iyi anlattı. Çok büyük övgüler aldı. İşte Önder Hoca ile yaptığımız maç önü yayını milyonu geçti izlenmesi. Güzel, bizim için de keyifliydi. Ama işte işin bir de diğer şeyi var. Diğer tarafları var arka tarafta. Bayağı gerçekten zor ve şey bir süreç. Mesela şimdi maç Litvanya'da ama direkt Litvanya'ya uçak bileti bulunamadı. Riga'ya gittiler. Aracı Riga'dan kiraladık. Oradan araçla Vilnius'a, işte oradan da Kaunas'a geçtiler. Mesela o yol arası tek yolmuş. Tek şerit. Nasıl denir? Çift yol değil. Öyle söyleyeyim.
1: Tek gidiş, tek geliş.
0: Tek gidiş, tek geliş. Ve sürekli şey varmış.
1: Kamyon mu?
0: Aynen. %60, %70 kamyon tır varmış.
1: Çok kötü.
0: Mesela mesafe normalde 2,5 saatte gidebileceğim bir mesafe ama yoğunluktan dolayı 3,5 saatte gitmişler. Yani mesela dün
1: ben şey oldum burada vallahi ya.
0: Gerildim
1: ya, vallahi ben gerildim.
0: Oluyor. Mesela bir gün
1: zorlu.
0: 3 saatte pasaport şeyinden çıktılar. Kuyruğundan çıktılar Polonya'da. Bir de Polonya'ya gitmeden önce Polonya'da Krakow'a gittiler. İşte Krakow'dan da şeye geçtiler. Neydi? Żabce mi?
1: Ha, aynen.
0: Oraya geçtiler. Krakow'a gittiler. Şimdi gitmeden önce ben de ekiple konuşurken dedim ki ya Krakow'a kim gider Allah aşkına, rahat rahat çıkarsınız dedim şeyden, merak etmeyin.
1: Doğru demişim.
0: Pasaport kuyruğunda. haklısın abi falan dediler onlar da yani. Senin gibi. Pat. 2,5-3 saatte çıktılar pasaport kuyruğundan. Bir de maç günü göndermiştik ekibi Polonya'ya. Şimdi 2,5-3 saatte çıktılar. Hadi 2,5-3 saatte çık. Araç kiralıyorsun buradan önceden. Onun da meğer belli bir şeyi varmış. Süresi varmış. Gelmeyince o şeyi iptal ettiler. Rezervasyonu iptal ettiler. Bizimkiler bize döndü. Rezervasyon iptal olmuş. Hadi buradan tekrar rezervasyon. O bir süre. Bir saat aldı. Mesela havaalanına çıkmaları 4 saat oldu. Fenerbahçe maçına 10 dakika kala girebildiler biliyor musun stada?
1: 10 dakika.
0: 10 dakika kala. Yayına 10 dakika kala girebildiler stada. Bu da şöyle bir zorluğu var. Şimdi orası daha önce gittiğim bir stadyum değil. İnsanları tanımıyorsun. Stadyumda ne nerede bilmiyorsun. Hani o Hasan Bek'in ünlü şeyi var ya. Hı hı. Türkiye'de hani şeyi nerede olduğunu bilirsin her yeri. Gerçekten de öyle. Şimdi biz mesela Galatasaray maçında, Galatasaray stadyumunda çok maç verdik. Arabaları nereye park edeceğimizi biliyoruz. Oradaki insanları tanıyoruz. Basın tribünü nasıl çıkılır, nasıl inilir. Ondan sonra kameranı nereye yerleştirirsin, kablonu nereden çekersin. Artık her şey ekibin ezberinde. Akreditasyonu nereden alırsın. Şimdi yeni bir stadyuma, yeni bir ülkeye gittiğinde bunun için bir zamana ihtiyacın var. Orada yaşanan stresi düşünebiliyor musun? Arkada çok garip hikayeler dönüyor. Zor hikayeler dönüyor.
1: Ben de bundan çoğunu bilmiyordum yani. Hani.
0: Evet, enteresan şeyler oluyor. Neyse, neticede bugün Esport'ta izleyebilirsiniz. Mesela geçen maç, Beşiktaş maçında maç önü yayını yapacağız. İşte hazırız biz. Pat diye çıkamadık yayına. Neden? Çünkü teknik bir arıza oldu. Yarım saat onu mesela çözmeye çalıştılar. Yarım saat geç girdik. Böyle şeyler olabiliyor yani. Yayıncılık çok zor. O yüzden radyo candır. Radyonun kıymetini bilin. Radyoda böyle oturuyoruz seninle rahat rahat. Çayımız, kahvemiz, suyun, telefonun böyle rahat rahat durabiliyorsun. Öteki çok zahmetli iş. Çok zor iş. O yüzden de bugün maçı izlesinler. Bu kadar emek var arkasında. Aynen. İşin.
1: Spiker kim, onu söyledin mi?
0: Emre Gürkaynak.
1: Emre Gürkaynak.
0: Karşılaşmalı
1: Engin
0: spikeri.
1: Kale de yorumcu.
0: Engin Kale yorumcu. Sağ içinde de Murat Fevzi ile Engin Kale maç önü ve maç sonunda yorumlarda olacaklar. Bununla birlikte eğer izleyemezseniz Radyo Spor'dan da hem maç önü hem maç sonu yayınlarıyla beraber karşılaşmayı takip etme şansınız var. Trabzonspor mücadelesi de ATV'de olacak.
1: Evet, 21.30 ATV, 20 Beşiktaş, Esport, Esport Plus, 19'da da Şampiyonlar Ligi kura çekimi
0: evet.
1: var. Bugün bayağı yoğun bir gün futbol gündemi açısından. Konuşmadık ama Ali abi, dünkü hakemi nasıl buldun Fenerbahçe maçındaki İtalyan?
0: Sen girişte hakem kararları tartışmaya açık dedin. Hı hı. Hangi anlamda söyledin? Yani o atılan ve Fenerbahçe lehine iptal edilen gol mü? Penaltıyı da işin içine attın mı?
1: Attım. O pozisyonda neden o kadar çok izlendi? Hani o kadar ne sürdü? Niye offside bayrağını kaldırmadı hakem önce? Ben çünkü rakipten geldiğini düşündüm net şekilde. Gerçi o tespit edilemedi herhalde. Faul gerekçesiyle golü iptal etti. Vardı da, çünkü endirekt serbest vuruş vermedi. Ondan önceki ikili mücadelelerde de öyle hani çok Fenerbahçe'nin hoşuna gidecek tarzda bir yönetim göstermedi düşünüyorum İtalyan hakemin. O yüzden söyledim. Sende öyle bir şey olmadı demek ki.
0: Yani böyle beni müthiş rahatsız etmedi. Ben o penaltı pozisyonunda ben de destekledi diye düşündüm. Fakat benim penaltı pozisyonlarındaki yorumlarıma çok güvenmeyin. Genelde hep tersi çıkıyor. Yani ben olmaması gerek diye düşünüyorum penaltılarda. Çoğu da ters çıkıyor. Oraya çok güvenmeyin. Ama Archie Brown pozisyonu zor bir pozisyondu. Ben biraz anlam verdim o kadar uzun süre bakmasına. Çünkü mesela orada gerçekten faul var mı yok mu ona da baktılar. Top kimden gidiyor ona da baktılar.
1: Ama daha yeni galiba Rossetti bu 90 saniye geçen incelemelerle alakalı bir şey söylemişti. Hani artık hani varlık bir şey değil. Aslında burada tabii uzun olması Fenerbahçe'nin işine geldi de normalde net olması lazım yani, böyle baktın gördün tamam. Hani bu kadar uzun süre sürüyorsa siyah beyaz bir şey yok gibi söyleniyor ya. O yüzden.
0: Ya ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum Mert. Genel kanının aksine.
1: İyi. Yani şimdi, uzun da kalabilir mi?
0: Tabii uzun da kalabilir. Yani anlamak için uzun kalabilir artık. Orada saniyeyi de hesaplamayın.
1: Bu arada en başta da öyleydi. Hani ha. En doğru kararı verin, siz burada VAR'a gittikten sonra istediği kadar sürsün evet. deniyordu.
0: Şimdi VAR seni çağırdı artık, anladın mı? VAR seni çağırdıktan sonra demek ki ortada VAR'ın seni çağırmaya değer gördüğü bir pozisyon var. Onu anlamak için artık orada da 30 saniye kal, 27 saniye oldu, hadi 3 saniyen kaldı. Artık o kadar baskılamamak lazım. Orada artık adam monitöre bakıyorsa bırak en anlayabildiği şekilde zamanı değerlendirsin. Ondan sonra da kararını versin. Ötekine katılıyorum mesela. Senin dediğin gibi eğer öyleyse zaten VAR çağırmaz. Hı hı. Öteki olması lazım bence. Hani o kadar çok incelenecek bir durum yoksa o zaman VAR çağırmasın.
1: Evet.
0: Hakemin gözüyle şey yapsın. Ama burada şimdi anlamaya çalışıyorsun. Orada bir faul var mı? Gerçekten yok mu? Top kimden gidiyor? Ne oldu yani o pozisyon? Offside mi var yok mu? Dolayısıyla ben normal karşıladım. Hakem bana senin kadar batmadı. Hı hı. Öyle
1: tamam,
0: düşündüm.
1: Tamam. Peki 9-10 yeni bir konu açmayayım. Bu bölümde reklama gidelim. Reklamdan dönüşte de Beşiktaş Başkanı Serdar Adal'ın dün açıklamaları vardı. Onunla devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 78.700 dolardan işlem görmekte. Dünkü fiyata yakın, çok sert bir hareket yok. 80.000'e yakın fiyatta devam ediyor Bitcoin. TL olarak da 3.780.584'te.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
1: 9.14 saatlerimiz. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Alanyaspor maçındaki hakem kararlarından sonra dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada tam olarak tabii kimlerle görüştü İbrahim Hacı Osmanoğlu, Merih Otyakmaz başta olmak üzere herhalde TFF yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ama isim zikredildi mi?
0: Yok.
1: Emin değilim. Ve çıkışta Serdal Adalı beklendiği gibi açıklamalar yaptı. Basın mensupları orada hazır bulunuyordu. O açıklamadan detayları şimdi sizlere aktaracağım. Bu MHK başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu bir adım daha ileri gidemez. TFF'nin yaptığı güzel işleri de gölgeliyorlar maalesef. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi engelliyor. Geçen hafta sen araya mı gireceksin?
0: Yok.
1: Geçen hafta Fenerbahçe yaşadı, bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İki senedir hakemleri yeniledik, hakem kadrosu yaptık, yetiştirdik, eğitimci, Portekizli falan. Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Geçtiğimiz sezon kupa maçında bu haftaki hakemi hatırlıyorsunuz. Özellikle maçımıza verdi, şüphem yok. İyi niyetle yapmadı. Artık dünyaya da rezil olduk diyor. İyi niyet falan yok. Öyle olması gerekiyordu falan diyorlar ama keşke bizim içerideki maçımıza verseydiniz, orada yapsaydı bu zikleri. Özellikle VAR'daki arkadaşlar diyor. Süper Lig'den, birincilikten, ikincilikten en az 35 başkan aradı. Alt liglerde de rezillikler var. Oraya da bakmak lazım. Bugün itibariyle inandığım şey, TFF başkanı da yönetim kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar. Buna inandım artık. Bir şey yapamıyorlar. Yapmıyorlar değil diyor Serdal Adalı. Şu kadarcık bir hesabımız kalmadı artık. Bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir kişi kaldı. Randevu isteyeceğim, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim bu hakem konularını dedi Serdal Adalı. TFF MHK Başkanı görevden alamıyor. Anladığım bu, Türkçesi bu. Öyle görünüyor diyor. MHK Başkanı'na ilgili iyi insan falan diyorlar ama bu işi beceremiyor. MHK'nin altında çalışan ekip onlara da hakim değil. Önüne geliyor liste, onu veriyor. Hakim değil çünkü konuya. Hakim olsa geçen sene kupa maçında yaşadıklarımızdan sonra bu hakemi bize verir mi? Ya da hakikaten çok kötü niyetli. Beşiktaş'ta alıp veremediği bir şey var diyor Serdal Adalı. Bu yabancı VAR talebiyle alakalı bir soru geldi Fenerbahçe derbisinde olacak mı diye. Fenerbahçe de aynı şeyi düşünüyorsa yabancı VAR talebi olur diyor başkan. Trossard'la ilgili kısmı program içinde okumuştuk. 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz dedi. Yabancı konusu gelmişti, onu yazmamışlar ama neyse. Ana manşet Ferhat Gündoğdu ile ilgili söyledikleri almıyorlar değil, alamıyorlar dedi. Zaten bu arada görevden de alınamıyor aslında zaten. Statü gereği kendi istifa etmesi gerekiyor. Dün bizim de atladığımız bir noktaydı bu. Ama bir şekilde onu yapabilir o gücüyle TFF başkanı.
0: Bundan önce nasıl oluyordu? Hepsi kendi hür iradesiyle mi istifa etti?
1: Ki Ferhat Gündoğdu aslında ilk döneminde de istifa ederek bırakmış. O operasyonu yaptıktan sonra. Yani yine istifaya zorlanabilir. Ama öyle bir durumda yok. Ben de dün öğlen dedim ki Serdal Dalı'ndan çok uzak değilim. Yani arkasında bir güç var falan dedi Serdal Başkan. Bilmiyorum arkasında güç var mı yok mu ama gerçekten hani bu kadar ısrar edilecek bir isim olduğunu da düşünmüyorum yani. Giderse de bütün bir sistem bozulur, hakemlik geriye gider, yine ilerlemiştik de tam işte adım atacaktık da alt görevde aldınız denecek bir durum da yok yani. O yüzden rahatlıkla alınabilecek bir isim. Ben de ona yaklaştım yani bir güç.
0: Bütün bunlar olurken alınmıyorsa diyorsun. Evet.
1: Demek ki bir gücü var adamın ya. Kendinde olmadığı açık. Ferhat Gündoğdu çok güçlü bir şey değil. Biri değil. Değil abi yani. Ama belli ki arkasında bir gücü var diye ben de öyle düşünüyorum yani. Yalan yok.
0: Peki o zaman o güç niye Ferhat Gündoğdu'yu destekliyor?
1: Ona sormak lazım abi niyetini. O arkasındaki gücün. Ne amaçla onu orada.
0: Buradan ne çıkacak yani? Şimdi sen ne diyorsun? Hani Ferhat Gündoğdu'nun yaptıkları ya da Ferhat Gündoğdu'nun olmadığı bir MHK bütün planlarımız yarıda kaldı. İşte şunu planlıyorduk, şöyle oldu. İyiye doğru gidiyorduk, bir anda engellendi diyebileceğin bir MHK değil diyorsun. Büyük ihtimalle bu tespitine şu an radyo dinleyen çoğu kişi de katılıyordur. Hı hı. Şimdi böyle olduğu noktada Ferhat Gündoğdu'yu destekleyen o arkadaki bilmediğimiz güç, hı hı, ya da kişi maksadı ne? Ferhat Gündoğdu'yu orada tutmakla ne oluyor? Eline ne geçiyor? Mesela Ferhat Gündoğdu öyle bir profil mi? Mesela bir sonraki aşaması TFF başkanlığı mı olacak?
1: Ferhat Gündoğdu mu?
0: Ha. Öyle bir şey mi? Yani ne olacak mesela? Türk futbolunda Ferhat Gündoğdu'yu nereye koyacak bu güç? Çünkü birini bu kadar fazla desteklemek için genelde o kişiyle de bir planın olması gerekir. Yani şu an Mert burada. Ben Mert'e çok büyük bir destek veriyorum. Çünkü yarın öbür gün bu radyoyu yönetecek adam deyip sana o şekilde destek vermem lazım. Yani sen o yolu yürürken yapabileceğin hataları yaparsın. Ama ben daha büyük resme baktığım için bir sonraki aşamayı düşünürüm. Şimdi Ferhat Gündoğdu için ne düşünülüyor yani? FIFA'yı mı yönetecek mesela Ferhat Gündoğdu?
1: Niye bir sonraki aşamayı düşünüyorsun abi? Sadece MHK için düşünüyorum.
0: Tam olarak seni söylediğin için. Hani öyle bir profil değil. Öyle bir profil olarak gözükmüyor yani. Hani Ferhat Gündoğdu bugün Türk futbolunda olsa ne olur? Olmasa ne olur sorusu değil midir asıl sormamız gereken? Yani neden destekleniyor?
1: Sen nasıl açıklıyorsun?
0: Açıklayamıyorum. Dün de açıklayamadım.
1: Ben böyle açıklıyorum. Tam sana bu da çok mantıklı gelmiyor.
0: Dün de açıklayamadım zaten. Hani şimdi Serdar Adalı bir şey söylüyor. Arkasında şöyle bir güç var. Almıyorlar değil, alamıyorlar. Tamam, peki öyle olsun. Ama öyle olduğu noktada gene bende oturmadı. Ferhat Gündoğdu'yu desteklemenin sebebi ne? Hani hakemlerle alakalı olarak örnek veriyorum, işte bazı hakemlerin hakemliği bitirildi, yeni hakemler geldi. O eski hakemler çok güçlü ve iyi hakemler olur. Kamuoyunda o operasyon büyük bir tepki çeker. Hani kamuoyunda tepki çekti ama hani zaten elimizde Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus hakemliğe veda ettikten sonra Halil Umut Meler de yumruk olayından sonra hani elimizde şu an herkesin içine sinen bir hakem de yok. Yani Ferhat Gündoğdu'nun icraatı da Yasin Kol'u bütün derbilere vermek oldu. Şimdi böyle bir kişiyi o sizin tanımlayamayan büyük güç neden koruyor? Hani hiç oturmuyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu Yasin Kol dışında örnek veriyorum bir tane, iki tane, üç tane yetenekli hakemimiz vardır. İzlediğimiz zaman deriz ki bu hakemler ya gerçekten yetenekli. Yeni Fırat Aydınus, yeni Cüneyt Çakır, yeni Halil Umut Meler olacaklar. O yüzden bak bu hakemlere destek veriyorlar, arkasına çıkıyorlar diye düşünüyorsun. Şimdi destek verdiği adam Oğuzhan Çakır. Ferhat Gündoğdu'nun. Gitti Türkiye'nin en stresli maçına Oğuzhan Çakır 3-5 tane lig maçına çıkmışken Oğuzhan Çakır'ı verdi. Oğuzhan Çakır'ı bitirdi. Cihan Aydın parlatıldı. Bir nickname'le gitti. Mehmet Türkmen en favori hakemleriydi. Bir anda favorilikten çıktı. Derbi vermemeye başladılar. Yasin Koç zaten daha önce görevde olan, başarılı olmayan bir hakemdi. Ondan sonra herhalde Yasin Koç'un kütüğüne baktılar. Aa, Trabzon dediler. Başka bir şey düşünemiyor çünkü insan. Bir anda Yasin Koç her şeyi yönetmeye başladı. Şimdi hani bunları yapan bir MHK'de artı hani bu yapılan uygulamalar bizi bir yere götürüyor olsa ya da mevcut hakemlerin kalitesini yükseltiyor olsa hem Avrupa kupalarında hem son Dünya Kupası'nda temsil olarak biraz daha üst noktaya da gelebilirdik. Orada da tam tersi geriye doğru gidiyoruz. Bir ilerleme yok. Geriye doğru gidiyoruz. FIFA kokartları tartışmalı. Hani normalde Mert Elam MHK'nin önünden geçerken içeri girse 3. günde FIFA kokartı falan takabilirsin. Öyle bir noktada. Evet. Şimdi peki bütün bunlar olurken, bütün bunlar yaşanırken hani olumlu anlamda ne söyleyebilirsiniz? Dersiniz ki eski hakemler işte şaibeli gözüken hakemler Türk futbolundan elendi. Yenilendi hakemler diyebilirsiniz. Yeni gelenlerle alakalı olarak mutlu muyuz? İçinize sindi mi?
1: Adnan Deniz Kayatepe yeni bir hakem,
0: evet,
1: mesela.
0: O ama hani gelen değişimle beraber daha iyiye doğru gittik mi? Bu da olmadı. O zaman tekrar soruyorum. Hani Ferhat Gündoğdu Türk futbolunda olsa ya da olmasa hayatımızda ne değişiyor? Ferhat Gündoğdu desteklediğini düşündüğünüz güç Ferhat Gündoğdu'yu hangi sebeple destekliyor? Bugün Beşiktaş, dün Fenerbahçe, yarın Galatasaray ve Trabzonspor aynı şeyi söyleyecekler. MHK başkanı istifa etsin diyecekler. MHK başkanı istifa etsin diyecekler. Yarın ona belki Göztepe katılacak. İşte bir Anadolu kulübünün canı yanacak. Geçen sene Konya ve Çaykur Rize örneklerinde gördüğümüz gibi. Öyle olacak. Bu noktada hiçbir şey oturmuyor bende. Hiçbir şey. Hani söylenen hiçbir şey oturmadı dünden itibaren ama Serdar'a da dün de konuştuk. Manşeti verdi mi? Verdi. Yani almıyor değil. Artık benim anladığım alamıyorlar demesi manşetliktir. Peki şöyle bir şey söylenebilir mi? Ferhat Gündoğdu bu durumda İbrahim Hacı Osman'dan daha mı güçlüdür?
1: Öyle gözükmüyor mu işte? Bu işte doğruysa eğer.
0: Peki öyle midir?
1: Bu arada ben arkasındaki güç derken, bu arada arkasındaki güç İbrahim Hacı Osman'ın kendisi de olabilir. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu Serdal Dalı'ya başka konuşup perde arkasında başka davranıyor da olabilir bu arada. Hani insanlar da her yüze konuştuklarında doğruyu söyleyecek diye bir şey yok. Hani bunu bilmiyorum. Varsayım olarak söylüyorum. Başka birine adres ediliyor şu an. Ben de bir güç diyorum. Başka birini düşünüp, ama İbrahim Hacı Osman'ın kendisi de olabilir o güç bu arada. Onu ısrarla orada tutan. Yani onu da bilemem. Başka biri de olabilir ama ben de bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ali abi, TFF seçimleri nasıl yapılıyor? Listeler nasıl oluşturuluyor? MHK başkanları nasıl seçiliyor sence? Hani TFF başkanı adayı şöyle mi düşünüyor? Ben en iyi hangi MHK başkanıyla ilerlerim diye düşündüğünü düşünüyor musun? Yoksa gelen öneriler, şunu MHK başkanı yap, şunu listeye al, tabii. Denetim kuruluna şunu
0: öyle
1: al.
0: Aynen, tabii hani ki öyle oluyor.
1: Biri yol tabii veriyor ki yine bu isme. Yani Ferhat Gündoğdu ya da eminim biri bir yol verdi. Biri önerdi. Ve o öneri üzerine bunu yaptığını düşünüyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Ya da belki dediğim gibi kendi kontrol edebileceği birini MHK başkanı yapmak istedi. Kendi de olabilir yani, onu da yok saymıyorum. Ama bu işler böyle dönüyor. Yani en iyi kim yönetir diye bakılmıyor bu listeler oluştuğunda. O yüzden bir güç savaşı var arkada yani. Bunu kabul edersin diye düşünüyorum. Burası Türkiye. Her yerde bu seçimlerde birilerini listeye sokmak, başkan yapmak, genel sekreter yapmak. O güç savaşlarla ilgili bir durum. Burada da muhakkak var ama hani buradan ne çıkarı var Ferhat Gündoğdu'yu oraya sokanın? Ne çıkarı olabilir? Hakem atamalarının başına soktuğunda maçlarla ilgili, hakemlerin kararlarıyla ilgili bir çıkarımın olur herhalde. Ne olacak şimdi? Hani oraya detayına da girmeyeyim ama hani aptal da değiliz, ne olacağı açık yani. O güçle ne devşirmek istediği açık.
0: Açık değil. Şampiyonluktan mı bahsediyorsun yoksa bahis şey olabileceğinden
1: hepsi olabilir
0: mi bahsediyorsun?
1: Abi, hepsi olabilir. Hı. Hepsi olabilir. Yani İsveç'te yaşamıyoruz. İsviçre'de yaşamıyoruz. Neler döndüğünü, neler duyuyoruz yani. Çoğunu duymuyoruz bile bu arada. Duyduklarımız çok sınırlı. Hı. Duymadığımız yani buzdağının görünmeyen kısmı çok daha büyük yani. Bunu sen de herhalde kabul edersin. Dinleyenler de kabul eder. Her şey olabilir o yüzden. Ben dediğim gibi burada kimseyi direkt olarak itham etmiyorum. Bilmiyorum. Benim elimde bilgi yok, belge yok ama bu olabilir diye düşünüyorum. Bunu düşünmek için de bence çok haklı sebeplerim var haberlere falan baktığımda.
0: Evet.
1: Evet. Peki. Serdal Dalı'dan devam edecek olursak başka orada ne konuşacağız? Trossard konusunu konuştuk. Yabancı var konusunda herhalde yabancı var gelir derbiye. Ben Mars'ta bir uygulama yapılacağını zannetmiyorum. Derbilerde yabancı varsız geçilmez. Yani o hafta derbi varken o maça yabancı var atamayıp başka bir maça atarsan çok büyük infial olur.
0: Bu sene eğer hakem kararları bu seviyede giderse bence sezon sonuna doğru yabancı orta hakemi de konuşuruz. Hı hı. Ve gerçekleşme ihtimali bence geçtiğimiz yıla göre daha yüksek olur. Hı hı. Bu da bir öngörü olsun.
1: Evet, şu ana kadar yabancı orta hakem olarak bir tek Vinçiç'i gördük. O da bir derbide gördük. Hı hı. Galatasaray Fenerbahçe maçında. Onun haricinde orta hakem görmedik ama dediğin gibi sonuçta değişiyor kararlar, fikirler. Dün mesela işte yabancı kuralıyla ilgili o esnemeyi yaptı Türkiye Futbol Federasyonu. Aslında yabancı kuralıyla ilgili çok netti 10+4. Hala devam ediyor. Ama işte kupa maçlarına özel listelerin değişme durumunu ortaya koydular ve 10+4 orada da geçerli değil dediler aslında. Yani 14 yabancı yaşına bakılmadan konacak orada. Geri adım atıyor sürekli Türkiye Futbol Federasyonu bir şekilde. O yüzden yabancı orta hakem konusunda da dediğin gibi olabileceğini ben de düşünüyorum. Peki var mı ekleyeceğim başka Serdar Adalı'yla ilgili?
0: Başka bir şey yok. Hani Serdar Adalı her sene aynı şeyleri anlatıyorlar dedi. Bıktım bunları konuşmaktan dedi. Ama artık gelinen noktada anladığımda işte az önce konuştuklarımız dedi. Biraz o da sıkılmış. Hani hatta sordular pozisyonda hatalı olduklarını kabul ediyorlar mı diye. Evet dedi, kabul ediyorlar. İşte düzelteceğiz, daha iyi olacağız. Hani sanki biraz böyle oyalıyorlar. Hep aynı şeyi söylüyorlara getirdi Serdar Adalı. Oradaki bıkkınlığı da belliydi. Aslında bu büyük ihtimalle diğer takım başkanlarına da yapılıyor. Hani şikayetler olduğu zaman TFF, MHK yetkilileriyle görüştüğü zaman evet haklısınız, doğru, daha iyi olacak. Hep böyle 5 üzerinden 1.2'lik müşteri hizmetleri, geri dönüşler bu şekilde gözüküyor. Hani bir şey yapıyormuş gibi gözüküp pek bir şey yapmayan müşteri hizmetleri var ya, MHK'nin müşteri hizmetleri de öyle gibi. Sana güzel çay, güzel kek ikram ediyorlar. İkram falan iyi ama icraata geldi mi pek ortada yoklar. Onun da bir bıkkınlığı olur tabii. Yani her sene gerçekten aynı şeylerle uğraşmak. Serdar Adalı'nın tabii haklı olduğu noktalardan bir tanesi. Yani bu kadar fazla yatırım yapılan bir ligde artık. Lig olarak bakmak lazım. Takımlar olarak bakmak lazım. Kaderi, takımların kaderi böyle standartın altında diyebileceğimiz hakem kararlarıyla belirlenmemesi gerekir. Bence o konuda haklı. Belli bir standart talep etmeleri gerekir. Sunmaları gerekir. MHK'nin de o konuda bence haklı.
1: Peki şöyle bu bölümü kapatacağım. Serdar Akçar bu programda da bu tartışmalı el postuyla ilgili yorumunu aktarmıştım. Dün şöyle bir tweet atmış. Sayın Başkan Serdar Adalı Beyefendi'ye arz. TFF Yönetim Kurulu'nu görevden giderse MHK otomatikman bitmiş sayılır. TFF statüsü madde 42'ye 7. Yan kurulların görev süresi yönetim kurulunun görev süresiyle sınırlıdır. Statüye göre de MHK bir yan kuruldur diyor. Yani aslında MHK başkanı gönderemiyor musunuz? TFF başkanı gönderin, bonus olarak MHK başkanı da gidiyor diyor.
0: Kulüpler, büyük kulüpler o noktada din ve devlet işlerini birbirinden ayırdılar. Federasyon MHK'yi sanki farklı iki kurum gibi görüyorlar. Dün de zaten Serdar Ulan'ın yaptığı açıklamalardan bu net şekilde anlaşılır. Yani aslında diyor ki federasyon iyi işler yapıyor ama bu MHK yüzünden yaptığı iyi işleri övemiyoruz diyor. Başkanla ilgili tek kelime söylemiyor. Söylemiyorlar. Bunu defalarca dile getirdim ben. O yüzden de orada pek de şeyin söylediği gibi, neydi ismi?
1: Serdar Akçar.
0: Serdar Akçar'ın söylediği gibi olmayacak. Haklı. Anlıyorum ne demek istediğini. Ama öyle bir niyetleri yok. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi gitsin, ayrılsın, bıraksın gibi bir şey düşünmüyorlar şu an.
1: Peki niye? Yani şu an geldiği noktada artık Serdal Dan'ın en azından dünkü açıklamalardan bıktı değil mi adam hakemle ilgili gelmekten, konuşmaktan. Ve bu adamı TFF belli ki gönderemiyor diyor.
0: Hı hı. Ama kendileri de TFF başkanını gönderemiyorlar işte.
1: O zaman hani bunun sebebi ne peki? Ne var? Hani o zaman ben de şunu sorayım. Ne var İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görevde kalmasında Beşiktaş'ın da yine?
0: İşte orada da benim anladığım Cumhurbaşkanı'nın desteği olduğu için bunu yapamıyorlar.
1: Nereden biliyorlar Cumhurbaşkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun destek verdiğini?
0: Benim tahminim o. Ben öyle düşünüyorum.
1: Mehmet Büyükekşi daha şey gözüküyordu seçimde.
0: Olabilir. Ama herhalde söylediğime katılırsın. Yani İbrahim Hacı Osmanlı'na dokunmak, onu göndermek gibi bir niyetleri olmadı ortada.
1: Yok zaten işte onu ben de görüyorum ama diyorum ki niye? Ben Cumhurbaşkanı falan olduğunu zannetmiyorum tamam, arkasında destek.
0: Ya da işte daha güçlü olduğunu düşünüyorlar. Ya da beğeniyorlar belki yani en saf şeyiyle söyleyelim. Hı-hı. Hani İsviçre'de yaşıyoruz ya. Hı-hı. İsviçre'de yaşadığımızı farz edip beğeniyorlar demek ki federasyonun icraatlarını. Ya da federasyon başkanına güveniyorlar demek ki. En saf haliyle söylüyorum bunu. Saf olmayan hali onu deviremeyecekleri kadar güçlü bir pozisyon olarak görüyorlar. Başka herhalde şey yok. Var mı ortası?
1: Yani deviremeyecek kadar güçlü olduğunu düşün. Şu an artık TFF'ye tırnak içinde savaş açmak kötü bir şey mi? Zaten TFF'ye neden savaş açmak istemezsin? Hakem atamalarıyla ilgili falan. Zaten hakem atamalarından memnun değilsin. Şu an hani İbrahim Hacı Osman'ın karşına almanın ne gibi bir dezavantajı var Beşiktaş için? Zaten memnun değil atamalardan. Belli ki TFF'de MHK'ye çok karışamıyor Beşiktaş'ın algısına göre. O yüzden gerçekten MHK başkanı gitmesini istiyorlarsa şu an bu statü değer yanlış bir bilgi yoksa Serdar Akçer'de TFF'yi istifaya davet etmek ya da bir olağanüstü seçimli genel kurula götürmeye çalışmak daha net bir yol gibi gözüküyor.
0: Bunu ben yeni söylemedim. Bir sene önce söyledim ben bunu. Geçen senenin ortasında söyledim. Takımların yaptığı açıklamalar 1-2 benim dikkatimi çekmeye başlamıştı. O zaman dile getirdim. Yani bütün eleştiri yapıyorlar. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun iyisi geçmiyor. Federasyon başkanının adı esamesi okunmuyor yapılan açıklamalarda. Böyle saçma şey mi olur? Demiştim ben burada defalarca. Hala öyle düşünüyorum. Ama işte siz diyorsunuz ya hani MHK başkanı gönderilemiyorsa arkasında bir sebep vardır. Ben de aynı şeyi federasyon başkanı özelinde düşünüyorum kulüplerle beraber. Yani 4 büyük kulüp hepsi birden şeyden şikayetçi MHK'den ve hiçbir şey söylenmiyor federasyon başkanına.
1: Galatasaray ayrı tut bence.
0: Galatasaray sonradan. Galatasaray'da yani sonradan yani.
1: Galatasaray şu an şey kanlı bıçak.
0: Tamam sonradan ama. Yani Galatasaray'da. Şu an hepsi işte şey düşün. Şikayetçi ama mesela bir araya da gelmiyorlar. Bu konuyla alakalı olarak. Değil mi?
1: Hı hı.
0: Hani kardeşim sen şikayetçi misin şikayetçisin de. Ben de şikayetçiyim. Trabzon'da şikayetçi. Allah Allah. Beşiktaş'ta mı şikayetçi? Evet. Biz 4 büyük kulüp değil miyiz ya? En büyük kulüp değil miyiz? Biz niye bu adamı hala başımıza tutuyoruz bu kadar şikayet ediyorsak? Öyle bir durum da yok. Yani alan razı satan razı gibi bir durum var. O noktada. Şeye vuruyorlar ondan sonra da. MHK'ye vuruyorlar. MHK başkanına vuruyorlar. Onun da hiçbir etkisi yok. O da büyük kulüpler için biraz üzücü. Bu kadar fazla yangın yapıp MHK başkanını bile değiştirtememek. Değil mi? Hı hı. O da biraz üzücü değil mi?
1: Yani o açıdan bakarsan üzücü de.
0: Hani kendi büyüklüklerini düşündüğünde hani biz gerektiğinde masaya yumruğumuzu vururuz. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Bu kadar taraftarımız var. Çıkarmada yaparız, onu da yaparız diyorlar. Hepsi bağırıyor, çağırıyor MHK başkanıyla alakalı olarak. Tık yok. Demek ki o kadar gücünüz yok.
1: Ya bu arada aslında onların bağırmasıyla görevde almaması iyi bir şey de. Hani ben az önce
0: tamam ama kulüpler açısından düşün sadece.
1: Kulüpler açısından
0: tabii
1: kötü.
0: Ki iyi bir şey. Türk
1: ama futbolu kamuoyu açısından iyi bir şey.
0: Tamam.
1: Çünkü her bağıran olduğu biliyorum, zaman biliyorum. MHK başkanı da göndermezsin yani.
0: Biliyorum ama şey yapma. O ikisini karıştırma. Tamam. Ben kulüpler açısından söylüyorum.
1: Tamam. O zaten dedim kulüpler açısından kötü.
0: kulüpler bütün şey olduğu zaman, bu kadar böyle biz şöyüz buyuz, şöyle yaparız, böyle yaparız, ondan sonra bu kadar böyle bir büyütme kendini. Yani 2 senedir bağırıyorsunuz hepiniz, 4 büyük kulüp, hiç tık yok, bir şey yapamadınız. Onu yapamadınız, ötekine bir şey söyleyemiyorsunuz. Bayağı güzel bir tiyatro gibi neticede.
1: Yani peki şöyle kapatayım. Bu saatten sonra Serdal Dalı bir hakem hatası olduğunda ya da art niyet sezdi ne yapacak?
0: Bundan sonraki aşamada normalde federasyon istifa etmesi gerekir.
1: Yani başka bir şey kalmadı artık elinde.
0: Evet.
1: Onu yapması lazım. Yani dün de belki yapması lazımdı. Bu saatten sonra da başka bir türlü bir şey olmaz. Yani TFF istifa davet etmekten başka. Olmaması lazım. Yani tabii. Bu açıklamalar üzerine ne yapacaksın? MHK'ye dokunamıyorsun.
0: Hepsi için geçerli. İşte hepsi için geçerli. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani. Şu an Serdar Adalı önde gözüküyor ama yarın öbür gün bir başka kulübün başına gelecek ve puan kaybı yaşayacaklar. Onu hakeme bağlayacaklar. Hakeme bağladıkları noktada aynı senaryoyu başka kişiler üzerinden göreceğiz. Bir sonraki aşamada onu da direkt olarak hani bir başka kulüp, örnek veriyorum Trabzonspor şimdi bir hakem sıkıntısı yaşadı. Diyecek ki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa. İşte biz Trabzon'uz, şöyle böyle olması lazım diyecekler. Okey. Bir sonraki Trabzonspor'un başına geldiği noktada Trabzonspor'un da normalde yapması gereken federasyon başkanını istifaya çağırmak. Beşiktaş'ın da o. Fenerbahçe'nin de o. Galatasaray dediğin gibi daha önce yaptı bu işi. Bu noktada işte ne kadar kim neye inanır ya da bu ilişkiler içerisinde ne çıkartabilirsin? Gerçekten bu kadar imkansız bir bulmaca olmaması lazım. Bu kadar karışık olmaması lazım. Hani anlamaya çalışıyorsun, mantığa uydurmaya çalışıyorsun. Hep bir yere açık kalıyor hikayenin. Hani tamam sen böyle söyledin ama diyecek biri amadan sonra haklı oluyor doğal olarak. Ya sen bunu söylüyorsun, anlıyorum seni. Doğru da konuştun, güzel de konuştun. Aması var. Aması olduğu noktada o da haklı. Çünkü herkesin hikayesinde eksik bir taraf var. Hani bazı filmleri izlersin. Senaryo böyle tam kafana oturmaz ya. Ya ne yaptılar? Yani buraya kadar iyi gelmişti ama burası olmadı dersin. Bu MHK Federasyon kulüpler ilişkisi de biraz öyle. Hiçbir yerden oturmuyor. Hep bir eksik tarafı var.
1: Öyle de devam edecek.
0: Tabii böyle devam edecek.
1: 9.39 son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.42 saatlerimiz, programın son bölümüne geldik. Son bölüme de Rafael Leao gündemiyle başlayalım. Galatasaray'ın Milan'la bonservis konusunda anlaşmayı tamamladığı konuşuluyor. 45 milyon euro bonservis ücreti artı bonuslar önerdiği, Milan'ın da bu teklifi kabul ettiği söyleniyor. Leao'yla da kişisel şartlarda anlaşmaya varıldı. Toplam 12 milyon euro'luk bir paket yıllık. Onu garanti, ikisi de bonuslar olmak üzere. Yıllık 12 milyon euro da Rafael Leao'ya vereceği söyleniyor Galatasaray'ın. Gardi, Galatasaray'da bu tarz transferlerin aranan ismi, dün yine iş başındaymış. İtalya'da, Milano'da, Milan kulübüyle toplantı yapmış ve büyük ölçüde anlaşmayı bitirmiş. Fakat bu anlaşma bitti haberlerinden sonra Aston Villa'nın son anda devreye girdiği ve onların da satın alma maddeli bir kiralamayla Milan'ın kapısını çaldı ve bir önceki tekliflerini yükselttiği dile getirildi. Burada oyuncunun ve Milan'ın tercihi belirleyici olacak denmiş. Tabii bunlar, bu haberler işleri kızıştırma haberleri de olabilir. Gerçek de olabilir. Sonuçta Leo dünya çapında bir futbolcu. Birçok takımın gündemine geldi şu ana kadar ama hiçbiri transferi bitirmeye yaklaşmamıştı. Şu anda iki takım kalmış gözüküyor. Leao transferinde Galatasaray mı, Aston Villa mı olacak bu takım. Ben hala son hani ıslak imzayı görmeden, bir açıklamayı görmeden pek inanma tarafında değilim. Çünkü Galatasaray'da bu transfer döneminde o kadar fazla bilgi kirliliği oldu ki o güç savaşlarında mesela Leao ile ilgili şunu okuyordum. Leao, Dursun Özbey'in çok istediği bir profil değil. Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu cephesinin istediği bir profil deniyordu. Şu an tekrar İbre'nin Leao'yu döndüğünü anlıyoruz ama neye göre bu konuşuluyor? O gerçeklik payı var mı? Gerçekten bilmiyorum. Hani muhabirler kendilerinden çok emin bu konuda ama ben dediğim gibi ben bu transfer dönemindeki haberlere biraz mesafeliyim artık. Ama haberler bu. Bunları da size aktarmakla da yükümlüyüm. Bakalım hangi şeye gidecek. Çünkü 3 gün önce hatırlayın, Galatasaray İsmail Asar'ı çok istiyordu. Olmadı o transfer. Yani bir anda rafa kalktı. Şu an Liverpool daha güçlü aday. Bir anda Leao'yu gördük. Şimdi Leao transferi olmaz, Aston Villa'ya gider. Kalan günlerde bambaşka bir ismi de görebiliriz Galatasaray'da. Yani ben her ihtimalin açık olduğunu değerlendiriyorum şu aşamada. Aklıma da şu geliyor. Hani bu kadar parası varken Galatasaray acaba o yatırımı Can Uzun'a yapsaydı daha iyi değil miydi? Leao sonuçta riskli bir oyuncu. Çok yetenekli olmakla birlikte istikrar olarak, mentalite olarak sıkıntı yaşatabilecek bir oyuncu. Bunlar tercih meselesi. Galatasaray'da bunu tercih ettiyse o riskleri demek ki göze alıyor ama ben daha farklı o parayı harcamak isterdim herhalde.
0: Herhalde Galatasaray taraftarlarına sorsan direkt böyle tarihi 2 Eylül'e sarmak isterlerdi. Yani şu süreci yaşamaktansa artık 2 Eylül'de bu takım ne yaptıysa, hani o gün uyandın ve bak bakalım kadroda kimler var kimler yok. Galatasaray taraftar için daha az çileli olurdu. Özellikle Galatasaray'da ilgilenen oyuncuların medyaya yansıması yüzünden bu karışıklığın doğru olduğunu kabul edebiliriz. Çünkü bunu Galatasaray yönetimi ve Galatasaray teknik direktörü net olarak söyledi. O yüzden de yani Galatasaray gerçekten 2 gün önce Sar'la ilgilenip dün tekrar Leao'ya dönüş yapmış olabilir. Bu çok uzak bir ihtimal gözükmüyor süreçte gördüklerimizle birlikte. Bunlar kötü oyuncular mı? Hayır. Hepsi kaliteli oyuncular ve hepsi belli seviyenin üzerinde oyuncular. Burada tabii ki uyumları, performansları ve motivasyonları belirleyici olacak. Bunu tartışabilirsiniz. Bana göre Leroy Sané varken sağ tarafa Sané standartına yakın bir oyuncu almak çok mantıklı değildi. O yüzden ben kanat transferinin sol tarafa solda oynayan bir oyuncuya yapılmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyordum. Ama benim mantığımın bittiği noktada bu ismin Leao olması. Leao ile alakalı olarak söyledim ama tekrarlayayım. Yani 3 hafta bütün Türkiye Leao konuşabilir. Herkes inanılmaz diyebilir. Galatasaray ne kadar büyük iş yapmış. Gördün mü yaptığı hareketi, attığı golü, verdiği pası, çalımı, kazandırdığı maçı. Bunu konuşabiliriz. Sonraki 5 hafta Leao Türkiye'de değilmiş gibi de bir 5 hafta yaşanabilir. İstikrar, performans aralığı yüksek olan bir oyuncu. O yüzden de benim de bu rakamlara kafamda soru işareti yaratan bir oyuncu olurdu açıkçası. Fakat işte gördüğün gibi her transferin olumlu ve olumsuz tarafları var. O yüzden hani Leao mu Sar mı konusu değil. Tekrar söylüyorum, zaten standartın üzerinde kalitedeki oyuncular bunlar. Geldikten sonra uyumu ve performansı belirleyici olacak. O yüzden şu aşamada hani ne böyle çok yükselmeye gerek var bence, ne de çok işte karalar bağlamaya, yanlış tercih demeye gerek var. Ama bir şeye gerek var. O da Galatasaray'ın yani bu süreçten yönetim olarak şey çıktığının gerçeği. Kötü bir sınav verdiğinin gerçeği. Galatasaray'ın kulüp olarak yani bu süreci bu şekilde yönetmesi taraftar bazında Dursun Özbek yönetiminin bence kredisini ciddi şekilde azalttı. Yani bugün Leao gelse Galatasaray taraftarı mutlu olur. Doğru. Ama gene bir burukluk bıraktılar.
1: Kesinlikle Genco abi dedi ya geçen mesela, anca Bruno Fernandes olması lazım bu saatten sonra gelen oyuncunun. Diğer hiçbir şey kurtarmaz dedi. Ben de öyle düşünüyorum şu an. Hani Leao geldi, büyük başkan, Dursun başkan falan gibi bir hava olmaz. Artık Leao'yu da biz normalleştirdik bu kadar tantanayla bu arada. Tabii.
0: Süreç içerisinde
1: değil
0: mi?
1: Süreç içerisinde. Şu an Lea normal çok müthiş bir heyecan yaratacağını ben düşünmüyorum Galatasaray içerisinde. Ki normalde yaratması lazım öyle veya böyle. Çok,
0: ya tabii mutlu çok edecek. Bir oyuncu. Çok mutlu edecek. Ama işte Galatasaray taraftarı iyi yakından takip etti süreci. Hani bir yere kadar ben çok hak vermiyordum Galatasaray taraftarına. Biraz erken panik yaptıklarını düşünüyordum açıkçası kendim için. Onlara bakınca. Ama gelinen noktada fotoğrafı doğru çeken Galatasaray taraftarının geneli oldu. hep söylüyorum yani artık transfer listeyi 2 Eylül'de verdiğim bir dönemde artık ayın 27'si olmuş. Galatasaray'daki bu belirsizlik müthiş can sıkıcı.
1: Dün Ertan Süzgün bir haber yaptı. Galatasaray dedi Porto forması giyen Deniz Gül için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Zaten dün daha konuştuk. Trabzonspor ve Galatasaray için makul gözüken bir adaydı Deniz Gül. Yani çok normal Galatasaray. Leao'yu alır, Deniz Gül'ü alır. Orta sahada da Lemina Torreira'yı tutarsa transfer dönemini herhalde o şekilde bitirecek. Savunmaya da yaparsa bir yerli takviye yapabilir. Yine aslında bireysel olarak bakarsan iyi bir transfer dönemi diyebilirsin belki şey olarak, pozisyon olarak. Ama tabii o süreci bakarsan kötü bir transfer dönemi olarak ne olursa olsun bitecek de. Ben mevki olarak hani Osimhen'in yediği Deniz Gül kötü mü? Bence gayet iyi. Leao hani çok riskli olsa da Leao Leao'dur. Barış var, Sané var, Yunus var. Batrokov gibi bir potansiyel almışsın on numaraya. İşte savunma hattına bir takviye olabilirdi belki. Ama yine de Galatasaray bu kadroyla gitti yani geçen senede. Orta sahada da Lemina Torreira, işte Sara vesaire. Fena demezsin yani tek tek baktığında. Bir istikrar var, kadro istikrarı. Avrupa'da gördüğümüz, özendiğimiz bir durum aslında bu kadro istikrarı bir taraftan da. Galatasaray'da o var. Eklemeleri yapmış olacak. Yani günün sonunda fena olmayacak yine.
0: Burada tabii Galatasaray yönetim tarafının belki beklentileri çok yükseltmesi de Galatasaray taraftarını biraz bu duyguya itti diye düşünebiliriz. Bunu neden söylüyorum? Hani Galatasaray sezon bittiğinde kadrosunu koruyup eksik yerlerine takviyeleri yapması planlanan bir takımdı. Ve belki transfer dönemi bittiğinde senin dediğin gibi olacak. Fakat Galatasaray'ın süreyi çok fazla uzatması ve o mu bu mu arasında çok fazla gidip gelmesi biraz. Her konuşulan ismin basına yansıması. Artı sürekli olarak merak etmeyin çok paramız var. En çok limit bizde, en çok para bizde, istediğimizi alırız, ederiz dedikten sonra da Galatasaray'ın hani o ekonomik güçle beraber ona paralel hareket etmiyor şekilde gözükmesi. Bütün bunlar hepsi işte beklentiyi yükseltmek ki hani Galatasaray'ın merkez orta saha takviyesi geçen seneden beri konuşulduğu için geçen sene ara transfer döneminden beri bir 10 numara eksikliğinden bahsediliyor. İşte onların uzamasıyla böyle karışık duyguların yaşandığı bir transfer dönemi oldu. Vallahi ben de en çok Galatasaray için istiyorum 2 Eylül'ü. Hani 2 Eylül'e kadar bana Galatasaray ile ilgili tek kelime sormasan ben konuşmam. Çünkü artık şeydeyiz, loop'tayız yani. Galatasaray ile ilgili konuştuğun zaman söylediklerin tekrar ediliyor. Bunu 3 gün önce Galatasaray ile ilgili söylediklerimi al. Çok farklı değil. Çok bir şey değişmiyor. Tek hedefimiz 2 Eylül'ü görebilmek. O listelerin verilmesiyle beraber işte herkes rahatlayacak. Ondan sonra büyük ihtimalle en çok rahatlayan da Okan Buruk olacak. Hı hı. Çünkü artık elindeki kadroyla işine bakacak. Okan Buruk. Artık elimde ne var ne yok. O transfer kargaşası, transfer kaosu bir anlamda bitecek. Ondan sonra iş performansa kalacak. Hemen zaten akabinde bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı oynayacak takımlar.
1: Aynen. Peki bitiriyoruz programı. 9.53 Galatasaray'la ilgili haber buydu. Fenerbahçe'de bir Cengiz Ünder gündemi. O da hala takımda ama Çorum ilgileniyormuş. Cengiz Ünder'in de yeni adresi Çorum Futbol Kulübü olabilir. Beşiktaş'ta bugün Mirettin'in İstanbul'da olması bekleniyor. Dün Önder Özen hala hani bir önce olsun dedi ama ondan sonra da bir iki transfer olabilir dedi. Yani bir ikiden kasıt burada bir 23 yaş üstü yabancı, bir de başka yabancı kontenjanı kalmıyor gibi yerli bir takviye de o zaman. Geçen Sercan Dikme de gurbetçi oyuncular üzerinden bir şey söylemişti. Stopere bir yerliden bahsetmişti. Beşiktaş'ta Mürettin'den sonra iki transfer daha yapmak isteyecek. Yapamazsa da hani biriyle belki sınırlandıracak. Udokay dün İstanbul'dan ayrılmış. Union Berlin'e gidiyor o da. Beşiktaş'ta
0: o bonservisle gidiyor değil mi? 1,5 milyon euro gibi bir Beşiktaş para kazanacak dendi.
1: Öyle miymiş? Ben onu detayını
0: ben öyle biliyorum.
1: Olabilir.
0: Yani bir daha Udokay ile Beşiktaş hani kiralama konusunda en azından uğraşmak zorunda kalmayacak diye düşünüyorum.
1: Sırada da o diğer yabancı oyuncular artık. Onana'dan sonra Al-Musati, Joao Mario, Elan Ricardo. Olmazsa da zaten TFF yeni düzenleme açıkladı. Kupa maçlarında listeye alınıp

0: Bu ben de gördüm. Emrah Kayalıoğlu da galiba yazdı. Ama bunu herhalde düşünmüşlerdir kulüpler yani. Hakimlerdir diye düşünmek istiyorum. Bu konuda da bir hata. Sonuçta milyon eurolar var işin ucunda, tazminat konusunda. Herhalde biliyorlardır bu şeyi.
1: Yönetmeli.
0: Yönetmeli diye varsayıyorum yani. Evet, bitirdik. Bugünlük programın sonuna geldik. Bu akşam için Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a başarılar dileyelim. Yarın umarız iki takımımızın da Avrupa Ligi'nde olduğu bir program olur. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
5: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
6: Radyospor

0: Radyo'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özpek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. 11.30'a kadar sizlerle beraber 10.30-10.40'a kadar dinleyici alacağız. Ondan sonra da tabii ki sevgili Fatih Demirkol'la da akışı konuşacağız. Tabii ki bugün güzel bir gün. Neden güzel bir gün? Arka arkaya zafer haberleri geliyor. Bir yanda Amelie Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'ya 3-1 yendiğini belirtelim. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde artık 18 sezon sonra iki takımımız mücadele edecek. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Şöyle baktığımız zaman bugün çok yoğun bir gündem var bizde bugün. Hem Beşiktaş'ımızın hem de Trabzonspor'umuzun maçları var. İki takımımıza da şimdiden başarılar diliyoruz. Avrupa Ligi'nde playoff ilk maçında Beşiktaş Zalgiris'te, Trabzonspor'da French Varoş'ta mücadele edecek. Kartal işi İstanbul'da bitirmişti. Fırtınada tur için sahada olacağını söyleyelim. Tabii ki gazete başlıklarına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin dev zaferi, tek devrede ligler, devler ligine, sen Fener'in kim olduğunu bir Lyon musun, devlerin aşkı büyük olur, Fenerbahçe yakışan yerde, dev mutluluk, madalyonu Fener taktı, madalyonu Fener taktı. 18 yıllık hasret sona erdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi playoff turunun birbirine rövanşta Fenerbahçe deplasmanda Lyon'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler rakibini 2-1 yenerek 18 yıllık Devler Ligi hasretine de son vermiş olduğunu belirtelim. Şöyle baktığımız zaman Fenerbahçe'nin gollerini Vedat Muriç ve Arçi Buran'dan geldiğini bir kez daha söyleyelim. 18 yıllardan sonra da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hak kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi hem bu akşam biliyorsunuz hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın bu akşam saat 19'da Monaco'da yapılacak olan kura çekimi sonrasında da rakipleri belli olacak. İsmail Kartal'dan çok sert açıklama var. İsim isim açıklayacağım dedi İsmail Kartal. Kendisini eleştirenler, haksız yere yerden yere vuranlarla ilgili isim isim açıklayacağını söyledi. Bunu zaten ikinci bölümde sevgili Fatih Demirkol'la detaylı olarak konuşacağız. Ama şöyle torbalara bakalım arkadaşlar. Bugün hem Fenerbahçe'mizin hem de Galatasaray'ımızın rakipleri belli. Birinci torbada kim var? Paris Saint Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. İkinci torba Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Kulüp Bruş, PSV ve Real Betis. Üçüncü torbadan Fenerbahçe ve Galatasaray var. Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe, Bodo ve Glink, Bodo Glink. Dördüncü torbada Viking, Slavia Prag, Bratislava, Stuttgart, AEK, Lax, Como, Lens ve Sabah takımları var. Hadi bakalım arayanlardan da bekleyelim bakalım hangi torbadan kimler çıksın sizlere, bizlere, sizin düşüncenizde hangi rakipler gelsin. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Lyon ekonomik sıkıntıları nedeniyle Fofana'yı satacakmış. Fofana'yı sattı zaten ya, ben öyle biliyorum. Milan'a gitti diye biliyorum ama bakalım. Eğer yanlış biliyorsam hemen beni düzeltin arkadaşlar. Abi dün dedim 2-2 bitmiş çıkmış penaltıda Fener tur atacak. Sen de dedin ki 2-1 bitsin maç çok geç saatte kalmadın işaret edelim. Gol iptal olunca aklıma sen geldin demiş. En büyük Fenerbahçe demiş. Ben de öyle dedim zaten. Ölümüne Fenerbahçeli kardeşimiz yazmış. Günaydın. Alo. Alo.
1: Güneşin başkentinden günaydın Aygün Bey.
0: Aleyküm selam, günaydın, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun.
0: Buyurun efendim. Kimle görüşüyoruz?
1: Antalya'dan Vakkas
0: Bey. Buyurun Vakkas Bey. Buyurun, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle Fenerbahçe'mizi kutluyorum. Hı hı. Gruplara kaldığı için uzun bir aradan sonra
0: 18.
1: İki takımlar Şampiyonlar Ligi'nde. İnşallah burada da başarılı olurlar her iki takımda.
0: İnşallah.
1: Pazartesinden beri bugün de Beşiktaş ve Trabzon'a başarılar diliyorum öncelikle.
0: Teşekkürler.
1: Pazartesinden beri düşüremedim. Bugün kısmet bugünmüş. Bugün düşürdüm. Şimdi herkes hakemlerden dert yanıyor. Ben hakemlerden asla susamıyorum. Bir suçlu varsa yukarısı. Bu merkez hakem kuruluyla, bu federasyonla bu lig gene bitmeyecek. Gene herkes yanacağım. Ama bilmiyorum çözüm nedir onu da bilmiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben 62 yaşındayım. Maşallah. Ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Okan Buruk bu takımın başına geldiğinde de ben Okan Buruk hoca değil dedim. Hatta siz belki hatırlamazsınız çünkü binlerce kişiyle konuşuyorsunuz, on binlerce kişiyle. Ben ilk geldiği sezonda bağlandım dedim, Okan Buruk hoca değil dedim. Bugün de hoca değil diyorum. Neden diyorum? Onu da şöyle söyleyeyim.
0: Buyurun, neden diyorsunuz?
1: Hangi genç futbolcuyu parlattı? Hangi genç futbolcuyu milli takıma kazandırdı?
0: Veya teknik kadro ekimi yetiştirdi anlamında söylüyorsun.
1: Hangi genç futbolcuyu oynatarak sattı Galatasaray'a para kazandırdı? Onun için Galatasaray onlarca yıldız adayı aldı. Hiçbiri yıldız değil adamlar kayboldular gittiler. Ben o çocuklar adına üzgünüm. Keşke Galatasaray'a gelmeseler de belki daha başarılı olurlardı. Belki isimleri duyulurdu. Ama Okan Buruk işi garantiye alıyor. Yıldızlarla oynuyor, maç kazanıyor, şampiyon oluyor. Bu bence başarı değil.
0: Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Vakkas Bey?
1: Teşekkür ederim.
0: Kendinize
1: kolay
0: çok iyi bakın.
1: Zamanınızı almayalım.
0: Estağfurullah. Sağ olun. Kendinize bakın. Tebrikler Fenerbahçe'm demiş dinleyicimiz. Almanya'dan Devrim Bey yazmış. Aygün abim şimdi Real çıkar da Arda ile Mourinho Kadıköy gelirmiş dermişim demiş. Olabilir. Olabilir. Özledik Mourinho'yu. Gelsin bakalım. Geleceği varsa göreceği de var. Günaydın, iyi yayınlar Aygün abicim. Güne Fenerbahçeler gibi mutlu uyandım. 18 yıl aradan sonra gelen zafer için hepsini tebrik ederim. Bize Radyo Spor'da haftada iki kere Şampiyonlar Ligi müziği dinletilecekleri için teşekkürler. Depresyon nasıl bir takım oynanırdan ziyade galibiyete ihtiyaç olduğunda nasıl oynanırı oynadı. Dün Fenerbahçe gerçekten ikinci yarı skor avantajına rağmen hep gol aradı. Son olarak Oğuz sol kanadın sahibi benim der gibi oynadı. Bir de İsmail Hoca yıllar sonra büyük iş başarmış, hala 99 puan 99 gol diyor. İyi yayınlar Mustafa Demirkaya demiş. Alo, günaydın. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. Mutlu bir Fenerbahçeli.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Tayyip Bey İstanbul'dan.
0: Hoş geldiniz Tayyip Bey.
2: Abi İsmail Hoca'nın adı geçmişken ben
0: basın toplantısını ben dinlemedim ama 99 abi, puan dedim onu.
2: İşte 99 puan duymadım ben ama şeyi söyledi. İşte bu eleştiren gazetecileri yakında tek tek isimlerini.
0: Beni de açıklayacak demek ki. Ben de eleştiriyorum onu.
2: Abi eleştiri olacak tabii ki. İsmail Hoca şu an
0: ya arkadaşlar,
2: eleştirecek işler yapıyor abi yani.
0: Bak bir şey sana söyleyeyim. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş takımın hocası yerden yere vuruluyor. Az önce Okan Hoca da aradı ya demin bir dinleyicimizde.
2: Abi bir şey sorabilir miyim? Sen şimdi Fenerbahçe teknik direktörsün. Ben sana Asensio'yu sorsam, Asensio'nun eksikliğini arar mısın diye sorsam nasıl bir cevap verirsin sen?
0: Ben ararım derim.
2: Hayır yani ararım
0: derim. Ben ararım derim. Ararım derim. Hayır. Asensio bizim için önemli bir yıldız derim. Bir kayıp derim. Anladın mı? Ama yok onun yerine başkası var falan filan demem.
2: Hiç aramam diye net bir şekilde konu yani.
0: Anladın mı demek istediğimi?
2: Anladım. Tabii ki abi yani normalde iletişimi bilen, biraz anlayan kişi siz söylemiş olduğunuz şekilde cevap verir. Yani şok oldum ben. Yani Asensio ile arasında problem olduğu net belli artık. Yani bilmiyorum. Takım Şampiyonlar Ligi'ne kalmış.
0: Dün basın
2: toplantısından sonra işte eleştiren gazeteciler tek tek açıklayacağım. Ya neden giriyorsun bu toplara, neden? Acaba hani aslında egolu biri değildir ama şimdi Fenerbahçe 3 kez gönderip, kovup demeyeyim de 3 kez gönderip 4. kez çağırdı diye bir ego mu oluşmaya başladı İsmail Hoca acaba?
0: Bensiz yapamazlar mı demeye çalışıyor.
2: Öyle diyor herhalde abi yani bilmiyorum.
0: Ben bir çok eleştirdim. Yardımcılarından çok. Oğlunun ne işi var abi orada? Bak net sana söyleyeyim. Oğlunun arkadaşının ne işi var orada? Burası Fenerbahçe ya arkadaşlar.
2: Yani burası babadan oğluna geçen bir yer değil.
0: Değil tabii ki yani. Değil, burası Fenerbahçe. Galatasaray dostu Galatasaray'da söylerim. Beşiktaş söylerim. Ne işi var abi oğlunun orada? Besyo okumuş, İngilizce biliyor. Abi ne yapabilirim yani? Besyo okudu, İngilizce biliyor diye.
2: Abi yani kişisel bir sorunum var. Sen söyle bilmiyorum ama.
0: Sen gene asansöre döndün. Anladım.
2: Aklım almıyor abi. Yani şöyle aklım almıyor. Senin elindeki en değerli futbolculardan biz de bu polemiği yaşamak. Yani bir insan başarısız olmak istiyorsa bunu yapar. Bilmiyorum gerçekten.
0: Hadi günün sorusu. Bugün Fenerbahçe karar vermek zorunda. Kim gidiyor yabancılardan? Bugün artık bence, karar verecek artık Fenerbahçe.
2: Bence Temo da gidip Mimović 24 yaş altında futbolcu. Mimović'ten hiç faydalanamadık ama ben genç futbolcu. Ben Senedo'nun gidip Talişka'nın kalmasını Mimović'in 24 yaş altıyla sağ bekte işte Mert Müldür, Oğuz Aydın, değerlendirebilirsin. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun abi ama.
0: Talişka gidiyor galiba. Sonra... Talişka gidiyor bence. Bence Talişka gidiyor.
2: Bence de Talişka gidecek ama ben Semedo'nun gitmesinden yanayım. Bilmiyorum.
0: Ben de Semedo'nun gitmesinden yanayım ama Talişka gidecek.
2: Çünkü Mimovic'de aldık. Kızıl Yıldız'dan almıştık herhalde.
0: Evet, Kızıl Yıldız'da.
2: Yani bence hiç faydalanamadık abi. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Dünden beri, dün akşamdan beri, şimdi takım isim vermek istemiyorum ama bizi 3 Temmuz'dan sonra UEFA'ya şikayet edenler aynı kişiler, aynı takım taraftarları. Dünden beri görüyorum işte Genduzi'nin diğer takım işte futbolcuları.
0: Taraftara yapmış olduğu hareketten dolayı ceza alsın diye uğraşıyorlar.
2: Hareketleri ve UEFA'yı da böyle etiketleyerek paylaşmaları çok komik geliyor abi bana yani.
0: Gereksiz, gereksiz.
2: Bilmiyorum, gereksiz. Yani şimdi Genduzi fena bir şey ceza aldığı zaman... Ya ismini söylemek istemiyorum. Gerçi herkes anladı gerçi ama ne kazanacak acaba o takım taraftarları? Ellerine ne geçecek acaba onu merak ediyorum.
0: Gereksiz, gereksiz bence de gereksiz.
2: Ceza alır mı peki abi? Çünkü bazı...
0: Büyük ihtimalle alabilir.
2: Görüntüler var çünkü.
0: Ama alabilir ama bir şey söyleyeceğim. Orada taraftar maraftar ne işi var abi sahanın içinde? Güvenlik zafiyeti de var orada.
2: Ama zaten Fenerbahçe taraftarını öyle bir noktaya koymuşlar ki ben hiç görmedim abi. Sen televizyonda gördün mü Fenerbahçe?
0: Televizyonda bir hani üstte çıplak olanlar falan filan vardı ya, belli bir kısımda gösterdi ara ara ama çok az gösterdi. Çok detaylı göstermedi. Bir de koyu kalıyor böyle, karanlık kalıyor.
2: Gittiği yer zaten Fenerbahçe taraftarının olduğu yer. Alt kısmında da Lyon
0: taraftarı
2: var. Onlarla da polemikler yaşadı ama inşallah ceza almaz. Şampiyonlar Ligi'nde çok ihtiyacımız var çünkü Genduzi'ye.
0: Peki. Çok teşekkürler.
2: Teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
0: Sağ ol. Görüşmek üzere.
2: Trabzon'a başarılar diliyorum abi.
0: Teşekkürler. Sağ olasın. İnşallah iki takımız da bugün senin demiş olduğun gibi yarın şöyle güzel, keyifli bir açılış yaparız diyelim. İsterseniz kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Ters Köşe Tumuz ile devam edecek.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: İyi yayınlar Aygün abi. Sinan ben, yıllarca bekledik, umut ettik, hayal kurduk. Bazen kırıldık ama hiç vazgeçmedi. Bugün o hasret bitti. Fenerbahçemiz Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü Fenerbahçeli olmak ne olursa olsun inanmaktır. Biz bunu hep yaptık. Sevdamızın en büyük sahnesine hoş geldin Fenerbahçe. Abi bir de hakem performansı nasıl buldun? Ya bir var görüntüsünü 7 dakika, kaç dakika tuttular ya? 6-7 dakika. Ya belli, ne olduğu belli. Faul yapılıyor. Offside da var. 7 dakika falan sürdü galiba değil mi? 6-7 dakika sürdü. Berbattı. Şey mi atadı acaba? Ferhat Bey mi atadı? Çok merak ettim hakemi. Bu Galatasaray neden Galatasaray'dan fazla? Ülke puanına katkılardan dolayı arkadaşlar. Onu da tekrar söyleyelim. Günaydın.
4: Günaydın abi. İstanbul'dan Cemil ben. Fenerbahçe tarafı.
0: Cemil Bey hoş geldiniz. Sağ olun. İyi misin? Hoş geldiniz. Buyurun, siz nasılsınız?
4: Hoş bulduk. Allah razı olsun, eksik olmayın. Öncelikle şunu belirttim Aygün abi. Geçenlerde bir mesaj atmıştım. Yanlış arayan ben de. Sen Gizem Hanım da yanılmıyorsam. Bir de sınav söylememi rica etti.
0: Sen miydin ha?
4: Biraz da trafiği aramışım sen diye.
0: Kim çıktı? Gizem mi çıktı?
4: Evet abi. Sana çok selam söyledi.
0: Bak bir şey demedim ana Gizem.
4: Bana söylediği içindir abi.
0: Dinliyoruz seni, evet.
4: Cemil. Abi öncelikle Fenerbahçe'mizi tebrik ediyorum. Biz 18 sene değil, bizim hasretimiz 14 seneydi. Malum biliyorsunuz.
0: Biliyorum şeyden.
4: 18 senelerde hak ettiğimiz halde gönderilmemiştik. Adalet er ya da geç yerini bulacak inşallah. Onun haricinde İsmail hocamızın o 99 puan demesindeki...
0: Dedi mi dün hakikaten? Ben izleyemedim arkadaşlar. Evet. Bas toplasın. Gene dedi mi?
4: Dedi. Ama bir soru üzerine söyledi. Hani ekibinizle alakalı falan gibi eleştiriler olmuştu. O da şu cevabı verdi. Geçmiş dönemde 99 puanı toplayan bu ekipti. Bugün bu akşam bu başarıyı kazanan da bu ekip diye bir cevap verdi kendisi. Hani yoksa geçmiş dönemde 1099 puan kazandık. Ekibimiz böyle falan gibi bir şey değildi o.
0: Anladım. Gerek yok. Gerek yok böyle şeylere.
4: Neyse. Yani ya, sorulan soru üzerine cevap. Ben anladım. Zaten dedi geçmişi konuşmaya gerek yok. Önümüze bakmak gerekiyor diye de belirtti kendisi.
0: Aynen.
4: Bu akşam Beşiktaş zaten turu geçti ama inşallah yine galibiyetle geçer.
0: İnşallah.
4: Ben Trabzon'un tur atlamasını gerçekten çok istiyorum. İnşallah onlar da UEFA Kupası'nda yoluna devam eder.
0: Ekleyecek
4: güzel bir galibiyet
0: şey
4: alır. Son olarak da Fenerbahçe'de transfer olarak hani benim hayalim Kim Minje, Ferdi Kazıoğlu ve Rashford. Ortaya
0: vay,
4: da bir
0: vay, sen hayale bak abi ya.
4: Ama Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Madem bir Şampiyonlar Ligi kadrosu olsun.
0: Sen elindeki yabancı da kimi göndereceğine karar veremiyorsun.
4: Talişka'yı göndereceğiz abi.
0: Büyük ihtimalle Talişka'ya
4: gidecek.
0: Kim geri dönecek dedin?
4: Jürgen Osterwolde, Talişka, Mimovic.
0: Jaden zaten gitti biliyorsun.
4: Yani Talişka'yı da göndereceğiz abi.
0: Talişka da gitti gibi. Yani. Öyle gözüküyor. Tam net yani. Demeyelim de yani gitti gibi gözüküyor. Bak bekleyip göreceğiz. Peki.
4: Bakalım hayırlısı.
0: Hayırlısı. Kendine çok iyi bak.
4: Cemil. Çok teşekkürler.
0: İyi demek radyo trafik ha. Gizem.
4: Aynen. Gizem Hanım.
0: Peki. Kolay gelsin. Evet. Aygün abi. Aygün Özüpek. Günaydın abi. Kolay gelsin Fenerbahçe ve tüm futbolcuları kutluyorum. Sorum Kerem'de mi inşallah? Futbolcular ceza almaz. Gaziantep'ten Hasan. Niye Kerem'de olsun ki? Ben aslında dün baktım da kadroya, ulan dedim acaba niye Nene falan. Hepimiz düşünmüşüzdür. Oğuz ismini görünce biraz durdum. Ya Nene falan filan dedim ama Oğuz hakikaten iyi oynadı. Günaydın.
5: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
5: Nida abimiz Serdar ben abi.
0: Serdar hoş geldin kardeşim.
5: Hoş bulduk. Her günümüz böyle olsun. Hoş olalım abi ya.
0: Amin. Türk futbol adına önemli. Hepimizin, bütün takımlarımız başarılı olur. Avrupa'da i̇nşallah. Her günümüz böyle güzel olur inşallah.
5: İnşallah. Beşiktaş'la Trabzon'da başarılar diliyorum. İnşallah ikisi de turu geçeceğine inanıyorum ben.
0: İnşallah.
5: Abi dün akşam bir Greenwood seyrettim. Ya gözlerimin pasını sildi. Abi o ilk goldeki o pası Oğuz'dan nereden gördün, nasıl attın? Yani Allah'ımız...
0: Böyle işte. Böyle bir adam.
5: Allah'ımıza şükürler olsun abi. Bugünleri de gördük. Ya. Çünkü yani hani
0: Greenwood'a bu kadar para verir mi diyen bazı arkadaşlar vardı ama gördüler herhalde değil mi?
5: Greenwood'a değil mi abi?
0: Evet, Greenwood için de laf söylediler biliyorsun.
5: Evet evet abi. Abi ya şimdi dünden beri dinliyorum böyle radyoları, televizyonları. Ya hani sanki memnun olmayan bir kesim var. Hani bu takımın başarılı olmasından yana.
0: İstemeyen anlamda söylüyorsun.
5: Tabii hala böyle bir hani şu olsaydı bu ne istiyorsunuz daha ya? Olimpik Lyon'a gittik orada. Futbolla da ilk kere zaten darmadağın ettik diye düşünüyorum. Pozisyonları yok.
0: Fakat gol geliyor dedi ya. Fenerbahçe diyorum ki gol geliyor yani. İsmail Hocam bir hamle yap ya. Gol geliyorum dedi ya dakikalarca. Ya,
5: evet gol geliyorum dedi ama abi.
0: Orada var devreye yani, girmeseydi ben sana söyleyeyim maç çok daha farklı noktaya giderdi.
5: Evet.
0: Hakem biliyorsun hakem pek inanmadı VAR'a ben sana söyleyeyim ama. Evet, anladın mı? Yanında söylüyorum.
5: İnanmadı.
0: İnanmadı yani pek.
5: Hani İsmail Hoca'nın dün akşam Greenwood oyundan aldıktan sonra İrfan Can'ı koyması ve o sol kanattaki oyuncu Fofana'yı durdurmamız çok iyi oldu. Çünkü öyle böyle bir şey değildi o. El avuca sığmıyor. Nitekim keyfine varalım abi tüm Fenerbahçeliler, tüm Türkiye. İnşallah bundan sonrası için kura şansımız yaver gitsin Galatasaray'la beraber. Ya şu takımlar oynasın biraz abi orada izleyelim ya.
0: İnşallah. İzleyelim. İnşallah.
5: Kendine çok iyi bak.
0: Sağ abi, ol izleyelim. Görüşmek üzere. Sen de kendine çok iyi bak. Evet, neymiş? Günaydın Aygün, ben Mersin'den Sercan abi. Dün gördük yine babalar sözünü tutar. Tebrikler Fenerbahçe'm, tebrikler Aziz Başkan demiş. Aziz Bey'in de bir videosu var gördünüz mü? Lyon taraftarıyla. Başkan ya, efsane. Efsane. Günaydın Aygün abim, tebrikler Fenerbahçe. Edirne'den sonra renk ayıran kişileri kınıyorum. Almanya'dan Beşiktaşlı Yavuz Baysal. Yavuz kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Şunu da okuyalım. Günaydın abi, Adana'dan Yılmaz ben. Abi Aziz Yıldırım futboldan anlayan biri hatırlarsan demişti. Oğuz Aydın bizim değerimiz, gelişim açık demişti. Ona destek çıkalım. Haklı çıktı. Bir de Ederson konusunda seviliyorsun demiş. Teşekkürler. Bu dakikadan sonra Ederson falan filan. Kimse dokunamaz bile yani. Günaydın.
6: Günaydın Aygın abi. İyi yayınlar.
0: Kimle görüşüyoruz?
6: Sinan ben İstanbul'da.
0: Sinan hoş geldin.
6: İyi, hoş buldum abi. Galatasaray taraftarıyım.
0: Evet Sinancığım dinliyoruz seni. Ne diyorsun maçlarla ilgili?
6: Dünkü Şampiyonlar Ligi 18 yıllık hasret bitti. Tebrik ediyorum abi.
0: Teşekkürler. Sağ ol Sinancığım.
6: Ben dünkü penaltı pozisyonuna geleceğim Aygün abi.
0: Şey mi?
6: El pozisyonu olan. Bunlar işte abi hani Türkiye'de verilmese ne kadar yangın yapılacağı ortada biliyorsun. Ama bunlar Avrupa'da da verilmiyor abi görüyorsun. Yani hani eğer... Ya bilmiyorum senin düşüncen ne? Sen
0: hangi el pozisyonuna ilgili diyorsun Sinan anlayamadım ben.
6: Vedat Muriç'in vurduğu Lyon oyuncunu kayarak müdahale yaptığı var ya.
0: O ama şey o biliyorsun destek el o penaltı değil.
6: Ya yok bence de penaltı değil. Ama hani Türkiye'de olduğu zaman farklı yorumlar çok yangınlar. Ya zaten Türk hakemleri çok kötü abi onu söyleyeyim yani bunu savunacak halimiz yok. Reziller rezaletler.
0: Sen penaltı dedin mi acaba penaltılık bir şey hani belki hafta sonundaki maçlardan mı bahsetmeye çalışıyorsun?
6: Yok yani hani sadece... Hani biraz daha
0: o destek kolu olduğu için olmaz penaltı.
6: Efendim?
0: Destek kolu olduğu için, destek kolu olduğu için.
6: Bence de değil zaten. Bence de değil ama dün gerçekten hani ben beklemediğim kadar Fenerbahçe çok iyi oyun oynadı. Maçın başından beri turu hak ettiğini gösterdi. Turun geleceğini gösterdi. Tekrar tebrik ediyorum. Bir de senin yorumunu merak ediyorum.
0: Hangisi abi?
6: İsmail Kartal hakkında. Hep kafalarda İsmail Kartal'la ilgili bir soru işareti var. Bu soru işaretini de bence kendi getiriyor aslında.
0: Gereksiz yere bak, gereksiz yere konuşmalar yapıyor. Gereksiz yere hocam. Bak ya, yemin bak dün akşam da çıkmış. İsim açık. Ya bu ülkede demin onu söyledim bak Sinan. Sinan da değil mi? Yanlış söylemedim değil mi?
6: Evet.
0: Sinan kardeşim bu ülkede 4 sene üst üste şampiyon olmuş Okan Buruk doğru mu? 4 sene üst üste şampiyon yapmış bir takımın başkanı istifaya davet edildi ya. Edilmedi mi?
6: Evet abi
0: bak. Abi eleştiri olacak. O koltukta oturuyor. Hani ya ben bu koltukta oturma beni eleştirmiyor. Benim için ne mailler atılıyor, ne eleştiri mailleri geliyor, ne mesajlar geliyor. Geliyor abi.
6: Zaten öyle abi. Hani eleştiri var. Bir de dün yani Şampiyonlar Ligi'ne kalmışsın. Tadını çıkar. Orada bile insanlara bir serzenişte bulunma. Ya da ne bileyim her şeyi ben yaptım, ben ettim. Ya zaten hoca sen yaptın İsmail hocam. Yani
0: ben yapacak halim yok ki sen yapacaksın. Ben değil ki. Dedim doğru.
6: Deklare etmenin bir anlamı yok. O yüzden hani ben Fenerbahçe'yi Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin çok büyük. Bana göre Türkiye'de iki büyük kulüp var. Biri Fener, biri Galatasaray. Bence benim fikrim abi. Katılmayabilirsin. Yani Fenerbahçe gibi kulübün ben İsmail Kartal hocanın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar abi. Düşüncem
0: peki,
6: bu
0: çok
6: kadar.
0: Çok teşekkürler. Tabii ki bu senin düşüncenin sevgili Sinan kardeşim benim. Kendine çok iyi bak. Aygün abi günaydın, kolay gelsin. Sana dün yazmışım inşallah 3 kere yüzüm gülecek. Allah'a şükürler olsun eşim ve kızım Almanya'dan sağ salim geldiler. Aa çok güzel. Eurolar var diyor. Oğlum dün polisti. Polislik sınavını hatırladım şimdi. 2 ile bitirdi ve tabii ki dünyanın en büyük spor kulübüne layık olan yere geldi. Layık olan yere geldi. Dünyanın en büyük spor kulübü. Almanya Barajsan'dan Güngör. Ya çok güzel be Güngör. Çok sevindim ya. Eurolar geldi diyor. Oğlum polislik sınavını geçti diyor. Doğru. Fenerbahçe diyor. Layık oldu yere geldi diyor. Vallahi şahane ya. Şahane. 3'te 3 maşallah ya. Allah nazarlardan saklasın sevgili kardeşim benim. Oğluna da başarılar diliyorum. Dikkat etsin kendine. Günaydın. Alo. Alo.
7: Ha, merhabalar Aygün Bey.
0: Merhabalar. Kimle görüşüyoruz?
7: Fatih ben İstanbul'dan. Nasılsınız?
0: İyiyim Fatih Bey. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Buyurun.
7: Vallahi teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım.
0: Buyurun.
7: Gururluyuz. Bizim Fenerbahçe'den dolayı özellikle gururumuz katlandı.
0: Teşekkür ederiz.
7: Yani, az önce arkadaşım da söylediği gibi bizim de içimizde var. Fenerbahçe'de de var. Beşiktaş'ta var. O ayrı kodları temizlenmez.
0: Mümkün.
7: Vallahi kendi hallerine bırakacağız onları çünkü. Doğru. Evet, dünkü Gündüz'ün yaptığı hareketleri ben tasvip etmiyorum Galatasaray'a.
0: Gerek ama çok küfür edilmiş. Maçtan sonra dinledim ben de. Annesine, ailesine, çocuğuna. Tabii biz şimdi Fransızca çok iyi bilmediğimiz
7: biz için. Biz dışarıdayız.
0: Ne yaşadığını da bilmediğimiz için.
7: Tabii şeye benzettim bunu. Bizim
0: Cüneyt Yılmaz bir patlama yaşadı yani. Hakikaten enteresan bir patlama yaşadı adam. Doğru
7: biraz
0: maçtan sonra.
7: Biraz işin içerisinde tabii şey de olabilir mi acaba? Bu adam bir faslı biliyorsunuz.
0: Biliyorum.
7: Olarak. Biraz sosyolojik boyutu olabilir.
0: Olabilir. Sonuçta büyük ihtimalle var. Büyük ihtimalle var.
7: Ben biraz ona verdim sonuçta. Fransa milli takımında oynayan bir adam bu.
0: Doğru.
7: Biraz da ondan dolayı. Bizim Melo'ya benzettim ben bunu. Hani bizim çok işimize yarıyordu biliyorsunuz Melo. Ama bir tuhaflı.
0: O da yani.
7: Ama işte yani.
0: O neler yapıyordu gözünü seveyim ya.
7: O da yani bizi açıkçası ben yani çok iyi bir Galatasaraylı olduğumu düşünüyorum. Ama tabii ki ya kavga ediyorsak gidelim Şampiyonlar Ligi'nde edelim. Bırakalım artık şu ligde birbirimizi kırmayı ya gerçekten. Yani burada kavga etmemizin kimseye faydası. Gidip orada Rapidlerle ne bileyim işte Manchester'larla onlarla bunlarla kavgamızı edelim. Orada birbirimize takılalım değil mi Aygün Bey?
0: Doğru söylüyorsun.
7: Daha zevkli olacak çünkü.
0: Daha keyifli. Ama şimdi zor ha ben sana söyleyeyim. Merak takımlar var ben sana söyleyeyim var ya.
7: Olsun. Yani büyük takımlarla oynadığınız zaman seviyemiz.
0: Okyanusta boğulalım diyorsun yani. Derede değil okyanusta boğulalım. Boğulursak da.
7: Bu kadar zaten yani. Bir de İsmail Hoca'ya ciddi anlamda bir mental destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aziz Başkan. Dünkü hareketleri falan. Tekrar söylüyorum. Bizim başımızda öyle bir başkan hiçbir zaman olmadı. Ciddi bir figür. Çok saygı duyuyorum kendisine. Takımın her zaman arkasında o Lyon taraftarına yaptığı hareketler açıkçası okşadı bizi
0: yani.
7: Siz anladınız.
0: Baktım gidiyor falan. Alttan yukarı çıkacak neredeyse.
7: Orada o telefonu kapatlar ya Aygün Bey. Sonrasını tahmin edemiyorum.
0: Bence çıktı o. Ya da durdurdular onu. O ya da durdurdular onu. Büyük ihtimalle çıkar çünkü ben Aziz Bey'i biliyorum. Durdurdular onu büyük ihtimalle.
7: Onu şimdi ama şekerde tavan
8: yaptıysa.
7: Şeker tavan
8: yaptın mı? Oo, onu
7: canına yandı. O artık gitti oradaki taraftan.
8: Yemin ediyorum ben Aziz Bey 20 yıl başkanlık dönemi mi? Şeker tavan yaptı ama yanında durmayacaksın. Başkanım işim çıktı deyip kaçacaksın. Vallahi işim daha çıktı diyor. Oo abi, o şeker çıktı mı fena. Allah yardımcısı olsun herkese. Ben sana söyleyeyim. Peki. O şeyde de görüyorduk ya. Divan başkanı toplantılarını da görmüyor musun?
7: Şeker ya izlettiriyor zaman, kendini ama. İzlettiriyor. Bu sene biraz daha farklı. Biraz daha sakin.
8: Biraz
7: daha
8: yaşla
7: oldu.
8: Alakalı. Yaşla değil alakalı. Mi? Yaşla alakalı. Biraz yaşla alakalı onu söyleyeyim. Yaşla alakalı.
7: Biraz peki. Daha durulmuş sanki. Aynen. Çok teşekkür rica ederim. Tekrardan tebrik ediyorum.
8: Teşekkürler. Sağ olun.
7: Da başarılar diliyorum. Kolay gelsin.
8: Sağ olun. Evet bugün hem Beşiktaş'ımızın hem Trabzonspor'umuzun maçı var. Bir. Bugün hem Fenerbahçe'mizin hem de Galatasaray'ımızın rakipleri belli olacak. Akşam 19'da Radyo Spor'dan da takip edebilirsiniz. Bu akşam Beşiktaş'ımızın maçını Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz. Ya bugün güzel bir gün be arkadaşlar. Bugün Perşembe. Yarın Cuma. Yarın haftanın son günü. Cumartesi pazar kebap yapacağız Allah'ın izniyle. Evet. 28 dinleyici mi alıyoruz Batı? Aldık mı dinleyici? Aldık mı pardon? Günaydın. Alo günaydın.
9: Alo günaydın Aygün Bey. İyi yayınlar.
8: Teşekkürler. Çenem düştü kusura bakma. Kimle görüşüyoruz?
9: Yok estağfurullah. Ankara'dan Murat.
8: Murat hoş geldin.
9: Hoş bulduk Aygün Bey.
8: Şimdi arkadaşlar ben bazı sesleri tanıyorum. Ama gene de isminizi söylemenizi istiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Çünkü bizi dinleyenler açısından önemli. Buyurun Murat Bey.
9: Beşiktaş taraftarıyım Aygün Bey. Dünkü gün tabii Fenerbahçeliydim. O ayrı bir konu. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim.
8: Evde Fenerbahçeli var mı?
9: Yok benim çocukların hepsi Beşiktaşlı.
8: Yaptın ama hepsine
9: biz,
8: değil mi? Beşiktaşlı değil mi?
9: Aynen. Bizde şey yok Aygün Bey.
8: Ne yok?
9: Avrupa'da biz şey renk ayrımı yok bizde. Her şey.
8: Ama çocukları yine hepsini Beşiktaşlı yapmışsın.
9: Aynen Aygün Bey.
8: Eşiniz hangi takımlı Murat Bey?
9: O bana bisiklet olsun diye bazen Fenerli oluyor ya. Ama o da takım tutuyor pek.
8: Yengenin Fenerbahçeli olduğunu kabul et. Gıcıklık değil, bak gıcıklık. Kabul et abi.
9: Tabii o şimdi zaten çok büyük bir şey var. Böyle maçlarda...
8: Totem işte mi yapıyor?
9: Totem yapıyor bir de tutturuyor yani. Mesela diyor ki bu maç 2-0 biter diyor. Veya bu maç diyor 2-1 biter. Bu maçı
8: hemen iddia mı yapmıyorsun? Hemen iddia yap ya. Hemen
9: yok,
8: iddia yap.
9: Yok Aygün Bey iddiayı ben oynamıyorum.
8: Etmiyorsun. Şaka yapıyorum.
9: Yok ben de iddia yok. İnşallah bugün de Trabzon'la bizim maçımız var. İkimiz de suratlar...
8: İnşallah.
9: Avrupa Ligi'ne gireriz. Bir de bu şeyi soracağım Aygün Bey size. Bu bizim başkan dedi ya dokunulmazlığı var. Ya
8: vallahi dokunamıyor kimse.
9: Değiştiremiyorlar mı bu?
8: Bakın şöyle bir olay var. Diyor ki Sayın Başkan. Bak orada şunu sormuyorlar. Sayın Başkan olsa ben sorardım. Dokunulmazlığı var diyor. O zaman TFF istifaya davet edin. TFF üyeleri istifa ederse otomatikman MHK'de gidiyor.
9: Aynen o da istifa etsin yani. Zaten... tek bir şey yok ya. Tutulmadı ek bir faydası yok yani.
8: Ya bir şey daha mı sorayım? Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Tamam Hacı Osmanoğlu istifa ediyor. Ya arkadaş MHK başkanı. Abi Türkiye seni istemiyor. Hala niye arada oturuyorsun?
9: Aynen. Yok bir daha günde hani tamam TFF ayrı MHK ayrı bir kurum ama.
8: Doğru.
9: Yani bunun bir şeyi olması lazım. Yani bu adam istifa etmesin. Futbolunu bitirsin. 3 sene boyunca herkes buna katlansın. Böyle bir şey olmaması
8: böyle
9: lazım.
8: Böyle mantık olmaz. Katılıyorum.
9: Aynen bence de olmaması lazım. İyi, tekrar Aygün Bey takımlarına başarılar dilerim.
8: Teşekkürler.
9: Beşiktaş'ıma da.
8: Teşekkürler.
9: Size de iyi yayınlar dilerim.
8: Sağ olun.
9: Kendinize iyi bakın.
8: Sağ Allah olun. Siz de aynı şekilde Allah razı olsun.
9: Eyvallah.
8: Görüşmek üzere. Son bir dinleyici mi alıyoruz? Yoksa araya mı gidiyoruz? Ara varmış galiba değil mi? Ara mı var? Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
8: Evet son dinleyicimizi alıyoruz. Yavaş yavaş programın ikinci bölümümüze geçeceğimizi söyleyelim. Günaydın. Alo.
10: Günaydın abi merhaba.
8: Merhaba kimle görüşüyoruz?
10: Sefa ben İstanbul'dan.
8: Sefa hoş geldin. Trabzonspor taraftarı Sefa mı?
10: Evet. Nasılsın Aygün abi?
8: Sağ ol sen nasılsın iyi misin kardeşim?
10: Çok iyiyim abi valla ben şimdi Trabzonspor taraftarı olarak mutlu olduysam Fenerbahçeli kardeşlerimi sinirliyorum. Yani artık buralarda olmanız lazım Aygün abi. Yani gerçekten yani Türkiye'deki içerisinde bazı şeyler yaşanabilir tartışmalar. Daha dedim ki abi dediklerine katılıyorum yani. Biz bunu aşmamız lazım artık. Yani Aydın abi bizim artık Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Trabzon'un Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı artık 3 sayı da aşmamız lazım. Yani gerçekten izledim. Bayıla bayıla izledim. Ah dedim gol geliyorum dedin ya sen Aydın abi.
8: Evet.
10: Ya İsmail Hoca diyorum Allah aşkına. İsmail
8: hamle yap dedim ben de ya. Bir şeyler yap dedim ya.
10: Gerçekten işte yolculardan geliyorlar dediğim anda gol yedik. Yani
11: biraz daha uyanık olması lazım. Türkiye'li gibi değil Aydınlar. Hemen cezayı kesiyorlar.
8: Anında kesiyorlar. Allah, anında.
11: Allah sanki attıkları ikinci gol olsaydı kafa golü. Yani yoksa o bak.
8: Orada ben sana söyleyeyim var ya, hakem aslında şey yaptı yani, var olmasa vermişti zaten.
11: Vermişti.
8: Pek yani de pek inanmadı. Oradan bakıyor, buradan bakıyor. Pek de inanmadı ya, hakem aslında. Bakma ya, sen.
11: Abi vallahi çok baktı. Ben yani artık burada da olmamız lazım. Aydın
8: sonuna kadar katılıyorum.
11: İngiltere 5 takım yollamış. İtalya 4 takım.
8: Tabii.
11: Yani biz artık...